0: Onur'un doğal yeteneği var.
1: Boş versene.
2: Olağan dışı ilginç parçalarla minibüsü dolduran Vicky ve Serkan, tarihi kökenlere sahip daha fazla eşya bulmaya hevesli. Somerset'in ilçe merkezi Taunton'a kısa bir gezi yapıyorlar. Taunton, nesillerdir aynı ailenin işlettiği geleneksel bir ana cadde işletmesine ev sahipliği yapıyor.
0: Sarayı görmeye gidiyoruz. Kendisi bir eski tarz erkek terzisi. Son derece iyidir. Adı Guards. Bazı depo odalarını boşaltıp biraz yer açmak
1: yani
0: istiyorlar.
1: Yani düzgün bir erkek giyim mağazası.
0: Evet.
1: Evet, anladım.
0: Dördüncü nesil. Böyle insanlarla tanışmak her zaman ilginçtir. Mağaza teçhizatı,
1: evet.
0: Mağaza dolapları, varsa tuhafiye dolapları tam isabet olur. Ve depoları boşaltmalarına yardımcı olabileceğimiz diğer her şeyi de arayacağız.
1: Tamam, harika.
0: İster inan, ister inanma ama gençken Edinburgh'da bir erkek giyim mağazasında çalışıyordum ben.
1: Mezura falan kullanmıyordun herhalde.
0: Ha, evet. Nasıl giyiniyorsunuz efendim?
1: Size yakıştı efendim.
0: Evet.
1: Bunlardan biri mi?
2: Taunton sokakları Norman Kalesi'nin kalıntılarından ahşap süslemeli Tudor binalarına kadar bin yılı aşkın tarihi yansıtıyor. Bu pazar kasabası uzun zamandır yerel ticaretin merkezi olmuş. Ve bu gelenek dört kuşaktır. Aynı ailenin elinde olan 100 yıllık bir dükkanla devam ediyor. Bu Somerset Terzilik Kurumu'nun en son mirasçısı Sarah Fairfield'dır.
3: Büyük büyük babam Wallace Cord 1934 yılında George Gert'ten dükkanı satın aldı. İnsanlar buraya Victoria döneminin tescilli dükkan cephesine sahip olduğu için geliyor. Dükkanın dekorasyonu güzel ama neden dükkanı modernleştirmek istersiniz? Ben ve kardeşim binayı korumak, dükkan cephesini eski haline getirmek ve üst katlarda yeniden yaşam alanı oluşturmak istiyoruz. Bu yüzden bunu yapabilmek için biraz kaynak oluşturmamız gerekiyor. Elbette dükkanda ticaret yapıyoruz ama üstümüzde hala iki kat var. Büyük büyük babam 1960 yılı civarında taşındı. O zamandan beri dairede kimse yaşamadı ve hala neredeyse el değmemiş durumda.
1: Aa, şuna bak.
0: Burada olmalı, evet.
1: Evet, bu olmalı. Şuna bakar mısın? Vay canına.
0: Tanrım, burası gerçekten eski bir dükkan. Şunlara bak.
1: Biliyorum. Bu tür yerlerde zamanda geriye gitmiş gibi hissediyor
0: biraz
1: insan.
0: Biraz öyle değil mi?
1: Evet, öyle.
3: Merhaba.
1: Merhaba.
3: Hoş geldiniz.
0: Ben Vicky.
3: Sarah.
1: Merhaba Sarah. Serkan. Çok memnun
3: Merhaba.
1: Oldum.
3: Merhaba, nasılsınız?
1: Buraya gelmek eski günleri anımsatıyor, öyle
0: evet.
1: Değil mi?
0: Bu bana garip geliyor çünkü erkek terzisinde çalıştım. Ya, sahip
1: harika.
0: Olduğum tek düzgün iş buydu.
1: Babam erkek terzisiydi ve tamamen kusursuz takım elbiseler dikerdi. Evet, çok. Yani hala epey iyidir. Hala dikiş makinesinde beceriklidir. Bak bak, bu ön cephe, evet.
0: Haklısın, değişmemiş.
3: Bu 1934 yılı. Büyük büyük babamın dükkanı satın aldığı yıl. Dükkanda pek bir şey değişmedi. Artık listede yer alan bir dükkan cephesi olduğu için değişiklik yapılmasına izin verilmiyor.
1: Burası harika bir his veriyor. Bilirsiniz, bir dükkana gelmek, ölçü aldırmak, muhteşem bir takım elbise almak, mükemmel görünerek dışarı çıkmak. Bilirsiniz, güzel duygular. Sarah ve buradaki ekibe gerçek bir centilmen dükkanı hissini cidden ayakta tuttukları için şapka çıkarıyorum.
3: Daireye hoş geldiniz. Büyük büyük babamın ve büyük büyük annemin yaşadığı yerin
0: burası
3: bir parçası.
0: Burası zamanda bir adım geri gitmek gibi, kesinlikle.
3: Burası dikiş odası.
0: Yani burayı hala kullanıyor musunuz?
3: Kesinlikle, her gün.
1: Bu odada satılık bir şeyler var mı?
3: Ne istediğinize bağlı.
1: Bu olur mu peki?
3: Lamba mı?
1: Lamba satılık
3: kesinlikle
1: mı?
3: Kesinlikle lambayı alabilirsin. Lambayı seveceğini
1: tamam.
3: Biliyordum.
1: Bunu 1940'larda veya 50'lerde George Carradine adlı birisi Angle Poise için tasarladı. Halen orijinal ışık anahtarı. Yaban elması ağacından ışık anahtarı var. Bu Angle Poise 1209 olarak adlandırılıyor ve erken bir Angle Poise modeli.
2: 1209 çalışma lambası İngiliz mühendis George Coverdale'in 1930'larda tasarladığı dört yaylı bir modeldi. Yaylar kolları kontrol etmek için kullanılıyordu. Atölye ve fabrikalarda başarılı olması Angle Poise olarak bilinen geliştirilmiş üç yaylı versiyonun ortaya çıkmasına neden oldu. Bu tür endüstriyel tasarım örnekleri 325 sterlin edebilir.
1: Her şey mükemmel. Tamamen orijinal. Üzerinde orijinal duvar montajı var. Elbette yeniden kablolama ve taşınabilir cihaz testi için atölyeye gitmesi gerekecek ama insanlar tamamen eksiksiz şeyleri severler. Şu panteri de satar mısınız?
3: Evet, panteri de alabilirsiniz.
1: Panteri ve ışığı 100 sterline bırakabilir misiniz?
2: Müge Nat ve Serkan Yumakçı, Somerset'in Taunton kasabasında 4 nesildir aynı ailenin işlettiği bir erkek giyim mağazasını ziyaret ediyor. 80 yıldır dükkanda bulunan yüksek koleksiyon değeri olan çalışma lambası gibi istisnai geçmişe sahip ürünler arıyorlar.
1: Şu panteri de satar mısınız?
3: Evet, panteri de alabilirsiniz.
1: Panteri ve ışığı 100 sterline bırakabilir misiniz?
3: Evet.
1: Harika.
3: Sana güveneceğim çünkü hiçbir fikrim yok.
1: Sadece sevimli küçük bir panter ama reklam olduğu
0: kesinlikle
1: için...
0: Kesinlikle evet.
1: Aa, seramik bu.
3: Evet, Panterella bir çorap şirketi. Şu anda onların şemsiyesi altında yer alan EJ'yi stokluyoruz.
1: Tamam.
3: Ama hala Panterella olarak tamam. adlandırılıyor. Ancak bunlar çok üst düzey çoraplar.
1: Tamam. Seramikten yapılmış, kusursuz durumda güzel bir eski İngiliz reklamıydı. Evet, bundan çok mutluyum. Müşterilerim için mükemmel bir parça.
3: Yani bu büyük büyük babamın ve büyük büyük annemin yatak odasıydı.
0: Demek bunlar gömlek teşhir standları.
3: Gömlek teşhir standı evet. Bir de T askılar var. Bunlardan da elimizde var biraz.
0: Bunları hala kullanıyor musunuz?
3: Evet, bazılarını kullanıyorum ama elimde çok var. Bunlardan çok var elimde. Raflarda bir sürü var bunlardan.
0: Yani bunlara bir bakılabilir.
3: Evet, sonra yukarıda da var.
0: Aa, öyle mi? Tamam, güzel. İçeri girip bir bakmak istedim ve sonra Sara, biraz sabırlı ol. Daha fazlası yukarıda var dedi. Ben de harika, o zaman gidip hemen bakalım dedim.
3: Vitrinde kullandığımız döner platform bu.
1: Aa.
0: Elektrikli bir döner platformu.
3: Evet.
0: Biraz çılgınca geliyor ama ilgimi çekebilir.
3: Priz bulabiliriz. Deneyelim, takıp çalıştıralım.
1: Verdiği eski histen dolayı.
0: Eski his. Oo, tanrım.
1: İnanamıyorum.
0: Şuna bak. İnanılmaz.
3: Evet, yani bunun dış kısmını ya babam ya da büyük babam yapmıştır.
0: Yani böyle bir yere geldiğinde kelimenin tam anlamıyla her köşeye ve her dolaba bakman gerekiyor. Eski bir döner platform vardı ve bunun üzerine bir saksı, bir vazo ya da bir şey koyup video çekmek için döndürebileceğimi düşündüm. Bilirsiniz buralara geldiğinde aldığın her şey stokta olmak zorunda değil.
3: Şurada prize takabiliriz.
0: Şimdi neredeyiz? Oturma odası mı burası?
3: Burası ön oda, evet.
1: Vay canına.
3: İşte gerçek bir an. İşte
1: dokunma
3: oldu.
1: Ona.
3: Sadece ona
1: evet, dokunma.
0: Pekala, kaç yaşında bu şimdi? Altına bakınca kaç görünüyor?
1: 40'lar mı 50'ler mi? Yani onu kullanacaksan kablolarını yenilemeni ve taşınabilir cihaz testinden geçirmeni cidden öneririm.
0: Evet. Aslında bu işi benim için yapacağını düşünüyorum.
1: Evet, ne yapmak istediğimi
0: aslında
1: anlıyorum.
0: Aslında belirli bir değeri yok, evet. Öyle değil mi? 20 sterline ne dersin?
3: Mükemmel.
0: Evet, tamam, harika, anlaştık. Bu gerçekten doğru bir mağaza donanımının tarihi parçası. Mağaza için gerçekten harika olduğunu düşündüm. Sonra yan dolabın içini karıştırırken başka bir tane daha buldum.
1: Aa, bir tane daha. Evet, eski prizi var. Bu daha da eski. Çevresinde de yapay ahşabı var.
0: Bunun için 20 sterlin daha ister misin?
3: Öyle olsun.
0: Güzel.
1: İkisini bir arada kullanabilirsin.
0: İkisini kullanabilirim.
1: Evet, evet.
0: Bunu elektrikçiye götürüp yenileteceğim. Şimdi bunu modern, perakende içerikler için kullanacağım. Harika bir şey. Geçmişten bir şey alıp gelecekte kullanma fikri gerçekten çok cazip geliyor. İnanılmaz.
3: Daha dar ve alçak tavanlara yaklaşıyoruz. Bu iki çatı odasından ilki ve daha birçok armatürüm var.
0: Evet, öyle. Üzerlerinde cam levha olanlar.
3: Evet.
0: Ve buraya gelmişler.
3: Evet.
0: Yani bak, buraya oturuyor.
3: Sonra sıkıyorsun ve aşağı yukarı hareket ettirebiliyorsun ve açısını değiştirebiliyorsun. Evet.
0: Tamam, güzel.
1: Bunlar güzel. Epey hoş olduklarını düşünüyorum.
0: Çatı katına çıktım. Ve bu küçük masaüstü standlar için daha bir sürü parçayla dolu bir oda var ve bu harika. Şimdi yapmam gereken tek şey Bulduğum tüm parçaları bir araya getirmek ve ihtiyacım olanı yapmak. Yani böyle bir şeyimiz var.
1: Aslında bunlardan birkaç tane var. Bunlar gerçekten iyi durumda.
0: Bunları ne için kullanacaksın?
1: Bir sürü müşteri, yani moda öğrencileri böyle şeyleri benden satın alıyor. Evet, buraya bakarsan altında üreticinin damgasını da göreceksin. Birmingham üreticileri, sanırım Harrison Sheldon.
0: Tamam.
1: Evet, epey ünlü bir imalatçıdır.
0: Bu da diğerlerine benziyor.
1: Aa, evet, bu da güzel.
0: Bu tür küçük standlardan bir yığını bir araya getirsem, tanesi 10 sterlin evet. diyebilir miyiz? Sonra gömlek evet. asılan standlardan her biri içinde 20 sterlin.
3: Mükemmel.
0: Sonra bir araya getirebileceğim evet. kadar çok alacağım evet. tabii. Tamam mı? Anlaştık evet. değil mi? Mükemmel. Harikasın. Tamam. Sanırım bazıları satışa çıkacak. Küçük heykelcik gibi görünenler sehpalarda tek başlarına güzel duruyor. Gömlekler için olanlar, bilirsiniz, o şekilde estetik olarak pek de çekici değil. Bu yüzden onları dükkanda demirbaş olarak kullanacağım.
1: Ama bunları dükkanda kullanabilirsiniz. Tanesine 20 sterlin versem?
3: İyidir.
1: Evet.
3: Evet.
1: Biz, evet ben... Çok teşekkür ediyorum.
0: Çünkü sen...
1: Bunları kullanmak istiyorum. Hakikaten bunları bizzat kullanmak istiyorum. Bunlar Davut Yıldızı şeklinde bir taban üzerinde duran metal çubuklar. İçinde farklı konumlarda tutabileceğiniz çubukları var. Ve hareket ettirebilirsiniz. Sadece satılık bir şey olarak değil. Bunu dükkanımda kullanırken görebiliyorum. Fuarlarda kullanırken görebiliyorum. Çok iyi satıyorlar. İnsanlar ev için alıyorlar. Dükkan sahipleri sergilemek için çok seviyorlar. Bunlar harika küçük parçalar.
0: Burada kelimenin tam anlamıyla parçaları birleştiriyorum. 19 küçük parçayla 7 büyük parçayı bir araya getirdim. Yarısı mağazada sergileme için kullanılacak, yarısı ise satılacak. Bundan memnunum. Sarah bence harika bir iş çıkardı. Fiyatlar konusunda çok iyi ve işi ileriye taşıdığı için ona saygı duyuyorum. Gerçekten bunu seviyorum. Ne düşünüyorsun?
1: Evet, güzel mallarımız var. Çok satılabilir. Aldığın tüm standlar çok iyi yapılmış. Hepsinin üretici işareti var. Birmingham üretimi. Bunlar hakiki.
0: Evet, kesinlikle. Ancak hiç şüphesiz söylemeliyim ki döner platformlar.
1: Yani onlar senin bugün en iyi alışverişin mi?
0: Sadece çok sevdim.
1: Kablolarını yenile sadece, evet.
0: Biliyor musun? 50'lerden kalma... Eski bir vitrin evet. ürününü alıp bugün perakende satışta kullanabilmek gerçekten
1: evet.
0: oldukça hoşuma gidiyor.
2: Önemli köken bilgisi taşıyan az bulunur ürünlerin elde edildiği başarılı bir alışveriş oldu. Edinburgh'daki dükkanına döndüğünde Vicky güvenilir yardımcısı Marcia'ya bulduğu ürünleri gösteriyor.
0: Ne düşünüyorsun?
4: Sevdim bunları.
0: Bunlar döküm alüminyum. Harika olduklarını düşünüyorum. Eğlenceli.
4: Birini bahçene koyabilirsin.
0: Evet, aslında bahçeye konabilir. Bence günün alımı olabilir bu. Bunun ne olduğunu tahmin et. Bir bak bakalım. Sence nasıl?
4: Yani büyük bir şapka dışında bilmiyorum.
0: Pekala, bu sirkten geliyor. 70'lerden kalma bir fil şapkası.
4: Kayışlar açıklıyor bu.
0: Sirk tarihinin bir parçası olarak düşünüyorum. Gerçekten oldukça ilginç bir parça.
4: Kayışlar o kadar da uzun olmadığı için bir fil yavrusunun olduğunu düşünüyorum.
0: Pekala, tuttun mu?
4: Evet, tuttum.
0: Güzel, harika. Bir satıcı olarak biraz tarihi ve kökeni olan eşya sahibi olmayı seviyorum. Ve müşterilerim için... Onu daha da özel bir hale getiriyor bu. Ah, Tanrım bak. Marcia. O kafayla ilgili olay şu ki oldukça çirkin küçük bir karakter Kotl sirki koleksiyonuna girmiş. Yani tüm bu tarih katmanları ona değer katıyor. Dükkanda konuşulan bir konu oluyor ve sadece biraz eğlenceli bir şey.
4: Çok hoşuma gidiyor.
0: Havalı değil mi?
4: Evet.
0: Peki şimdi bunun Uzun zamandır yaptığım en rastgele alışveriş gruplarından biri olduğunu düşünebilir miyiz?
4: Aa, kesinlikle.
0: Guards'tan gerçekten ilginç parçalar aldım. Antika fuarına gidip bir sürü gömlek standı satın alabilirdim ama bu gezdiğimiz gerçekten çok farklıydı. Bu parçaların nereden geldiğini tam olarak biliyorum. Bir tüccar için en büyük buluntu geçmişini bildiğimiz bir eşyadır. Bir hikayen var. Nerede olduğu, ne yaptığı ve ne zaman olduğu ile ilgili bağlantılar var. Bunun üstesinden gelemezsin çünkü tek yapman gereken şey yeni sahibine iletmek. Böylece bağlantı kesinlikle kopmamış olur.

0: Burada is forbidden.
1: Daha önceki kahvelerden farklı yani.
2: Kalp damar ilaçları da var.
3: Reçetesi nerede?
4: Meyve yasak, komple yasak.
5: Hiç getiremezsin.
6: Haberim yok.
4: Tamam, onları da bırak.
7: 50 taneyi 3 tane çocukla açıklayamazsınız.
8: Getirdiğin cihazlar çok pahalı.
9: İnceleyelim diye bir numune isterim dedik.
10: Ara. Oo, aferin.
11: Günlük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te. Toprak Kort'un yıldızları bir kez daha Roland Garros'da karşı karşıya geliyor. Roland Garros 2026 yarı final ve final karşılaşmaları Paris'ten canlı yayınla 4 Haziran'dan itibaren D-Max'te.

0: Birçok insan bunun gibi yerlerde sadece kaos görür. Ama takımımla benim gördüğüm şey...
1: Bana bunun gerçek olduğunu söyle.
0: Bir fırsat.
2: Tozlu Servet, pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
3: Food is forbidden.
4: Kalp damar ilaçları da var.
5: Meyve yasak, komple yasak.
2: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Alaska son sınırın bu bölümünde.
1: Aman tanrım, dikkat et.
0: Otto çiftlikteki efsanevi bir yapıyı kurtarmak için her şeyi riske atıyor.
2: Bir erkek mağarası yapacağım ve ona ulaşmak için erkek oyunları oynayacağız. Oho evet.
0: Atli'nin çiftçi arkadaşı için tamamlamayı planladığı kulübe inşası...
3: Fırtına giderek kötüleşiyor. Ne olursa olsun bu kulübeyi yapacağız.
0: Korkunç bir fırtına yüzünden sekteye uğruyor ve ailenin sevgili kızı Alaska kökenlerine geri dönüyor.
4: Merhaba.
5: Merhaba kızım, çiftliğe hoş geldin.
4: Tanrım, bu harika. Oğlumu buraya mümkün olduğunca çok getirmeye çalışıyorum. Doğa çok iyi bir öğretmendir. Ona insan olmanın nasıl bir şey olduğunu hatırlatıyor.
6: Büyük baba bak.
4: Çok heyecanlı.
6: Baksana.

0: Çiftliğin neredeyse 100 kilometre uzaklığındaki ıssız Pearl Adası'nda Jane ve Atsley, arkadaşları James ve Mike'la birlikte arkadaşları Grady'nin ilk çiftliğini kurması için gerekli olan kulübeyi inşa etmesine yardımcı oluyorlar.
1: Birkaç yıldır Grady'nin Pearl'de çiftlik kurmasına yardımcı oluyorum. Bazı sağlık sorunları yaşadı, kalp krizi geçirdi. Birçok kez fırtına yüzünden ertelemek zorunda kaldık. Bu süreçte birçok şey yaşadık. Güzel bir yer bulmuşsun Grady.
2: Teşekkür ederim. Hayatımın en iyi yatırımı.
1: Artık kulübeyi inşa etmek istiyoruz ve bu konuda bize yardımcı olan insanlar var. Buraya mı yapacağız?
3: Galiba.
1: Planlar?
3: Bunlar dış duvarlar. 5 metreye 2,5 metre. Bayağı küçük. Ama büyük kare şeklindeki bir platformun üzerine inşa edileceği için rüzgardan korunmuş olacak.
1: Grady kulübe tasarımını kendisi yaptı. İki güvertesi olan çok havalı bir tasarım ve kulübe tam ortada duruyor. İlk olarak temeli yapmamız gerekiyor. Önce beton altlıkları yerleştireceğiz ve üzerine büyük kirişleri yerleştireceğiz. Ardından döşeme kirişlerinin üzerine kontrplak kaplayacağız ve kulübeyi bunun üzerine inşa edeceğiz. Pekala, planlarımız tamam. Ve malzemeleri adanın her yerinde bulabiliriz.
3: Pearl, hava durumu açısından en kötü bölgelerden birinde yer alıyor. Malzemeleri buraya 4 yıl önce getirmeye başladık. Ama burada yaptığım hiçbir şey bir türlü planladığım gibi gitmiyor. Malzeme getirmek için birçok kez yolculuk yaptım ve her seferinde hava değişiyor, gelgitler değişiyor ve malzemeleri adanın farklı yerlerine bırakmak zorunda kalıyoruz. Tabii bu durumda bizi çok zorluyor.
1: Ben ekskavatöre geçip kazmaya başlayacağım ve zemini hazırlayacağım.
3: Tamam.
1: Diğerleri döşeme malzemelerini getirebilirler.
3: Hepsini tek bir noktada toplamak bizi çok uğraştıracak. Ne durumda olduklarını bilmiyorum. Hatta malzemelerin hepsi hala burada mı onu bile bilmiyorum.
1: Grady'nin kulübesine.
3: Harika.
1: 3 deyince. 1, 2, 3. Grady! Grady burada kendine bir çiftlik kurmak istiyor. Onu çok iyi anlıyorum çünkü ben de bu yaşam tarzını seviyorum. İnsanlara yardımcı olmayı seviyorum. Bilgim ve zamanım var ve Grady'ye yardımcı olmak istiyorum.
3: Bu iki... Evet, bu ikinci kat olacak.
4: Kulübe inşası hakkında deneyimli marangozlardan yardım almak gerekiyor ama diğer yandan bazı küçük can sıkıcı işlerin de yapılması gerekiyor ve ben bu işleri yapmayı gerçekten çok seviyorum.
3: Hiç bu kadar güzel ahşaplar görmemiştim. İnsanlar buna para veriyor.
4: Karakteri var.
3: Evet, bu ahşap burada yetişti.
4: Evet.
1: Umarım büyük saçakları yoktur. Büyük saçakları severim ama Pearl Adası'nda değil. Uçurtma gibi uçuyorlar. Yazın sonuna geliyoruz ve sonbahar yaklaştıkça fırtınalar daha da kötü olacak. Daha fazla rüzgar esecek. Kışın burada inşaat yapmak imkansız. O yüzden her ne olursa olsun kulübeyi yapıp bitireceğiz.
5: Bana doğru mu itiyoruz?
1: Şu tarafa doğru. Evet.
0: Kilcher çiftliğinde Otto, Charlotte ve oğulları August çiftlikteki tarihi bir yapıyı restore ediyorlar. Bruce Willard'ın kulübesi.
6: Sırada ne var?
7: Sanırım fırtınadan önceki sessizliği yaşıyoruz. Bruce Willard'ın kulübesini restore ediyoruz. Bruce arkadaşımdı ve birkaç yıl önce öldü. Willard kulübesi Bruce'un çiftliğinin kalbiydi. Ve şimdi benim çiftlik ihtiyaçlarımın merkezi ve aynı zamanda erkek mağaram olacak. Şimdi benim için en önemli şey oraya kendimizi öldürmeden girebilmek. Kulübenin içine girmek için kapının önüne bir platform inşa edeceğiz. İşimiz bittikten sonra tüm malzemeleri dışarı çıkaracağım. Bruce'tan aldığım koltuğa oturacağım, ayağımı uzatacağım ve yudumlayacağım.
6: Atölyedeki tüm aletleri ve evdeki tüm ekipmanları çıkartacağız. Yıllardır çok yer kaplıyorlar. O yüzden çok heyecanlıyım.
7: Uzun ahşaplara ihtiyacım var. August, sanırım yukarıda bir tane vardı. Gidip ne kadar uzun olduğuna bir bakabilir misin? Yapacağımız platform için sağlam ahşaplara ihtiyacım var.
6: Peki iskeleye ne olacak? Kullanabilecek miyiz? Artık kullanmıyoruz.
7: Aman tanrım, orada bir sürü uzun parça var. İskeleye artık ihtiyacımız yok çünkü çatıyı hallettik. Ne düşünüyorsun?
6: Hadi başlayalım. İskele uzun zamandır evin üzerinde duruyor. İnşaatı yaparken kullanmıştık ama artık ihtiyacımız yok.
7: Ne yaptığımızı bilmiyoruz ama zor görünüyor. İskeleyi indirmek en az yerleştirmek kadar zor olabilir. Ama bir erkek mağarası inşa ediyoruz ve ona sahip olmak için erkek gibi oynamamız gerek. Tanrım, bu şey çok ağırmış.
6: Aman tanrım çocuklar.
7: August, ne yapıyorsun?
6: Aman tanrım, dikkat edin.
5: Sen iyi misin?
6: Lanet olsun.
7: Aman tanrım, şuna bak, ucuz atlattım.
6: Ne oldu?
7: Bir şey yok, bir şey yok. Sanırım koluma çivi battı.
6: Tamam. Otto yaralandığının pek farkına varmıyor.
7: Ben iyiyim.
6: Amacına ulaşana kadar onu durdurmak çok zor. Biraz dikkatli olur musunuz lütfen?
7: Tamam August.
6: Gerçekten çok korkuyorum.
5: Yıkım işi eğlenceli ama aynı zamanda çok korkutucu. Eğer yanlış zamanda yanlış yerdeysen tüm bina üzerine yıkılabilir.
7: Ben şöyle düşünüyorum.
5: Ne düşünüyorsun?
7: Seni yukarı çıkaralım ve iskeleyi sökmeye başla.
6: Dikkatli ol August.
7: Ben seni tutarım evlat.
6: Babanın üstüne düşme.
5: Hazır mısın baba?
6: Sallanıyor.
7: Sanırım orası pek güvenli değil Charlotte. Oho, bırak şunu. Bırak.
6: Lanet olsun. Aman tanrım. Aman tanrım. Olamaz.
7: Pek düşündüğüm gibi olmadı.
6: Dikkat edin lütfen.
7: August'la yıkım sürecinde biraz dikkatsiz davrandık ve Charlotte doğal olarak çok korktu. Charlotte her zaman çok dikkatlidir ve her zaman kendini garantiye almak ister. Aslında bu beni çok şaşırtıyor. Çünkü eskiden kaya tırmanışı yapıyordu. Anlamak çok zor. Hadi şu platformu yapalım.
0: 190 kilometre uzaklıkta, Tonsina koyunun el değmemi sularında, Atzinger, yüzen çiftliğini ilk defa ziyaret edecek çok özel ziyaretçilerini bekliyor.
8: Bunun gibi huzurlu ve gözden uzak bir yerde olmak sihirli bir şey. Sahiller, şelaleler, buzullar, dağlar, keçiler, koyunlar, ayılar ve özel insanlar seni görmeye geldiğinde daha da sihirli bir hal alıyor.
9: Çok heyecanlıyım.
8: Joel ve torunum Case beni görmeye geliyorlar. Bir süre benimle kalacaklar.
9: Koyun bu bölümünü hiç görmemiştim. Büyük babanı görüyor musun? Alaska'da büyüdüm ve burası bana medeni olabilmek için doğallığın ve vahşiliğin ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Vay canına! Oh, sanırım burnunu vurdu. Merhaba.
8: Merhaba kızım, çiftliğe hoş geldin.
9: Aman tanrım, burası harika.
8: Uzun zaman oldu.
9: Oğlum 6 yaşında ve yakında 7 olacak. Bu yaştaki çocuklar yeni şeyler deneyimlemeyi çok severler ve ben şehirde yaşıyorum.
8: Tamam.
9: Doğanın içinde vakit geçirmesi için oğlumu buraya mümkün olduğunca çok getirmeye çalışıyorum. Doğa bazen en iyi öğretmendir ve insana insan olmanın nasıl bir şey olduğunu öğretir. Teşekkür ederim, burası çok güzel. Muhteşem bir güzellik.
8: Tütsü evimiz var, kulübemiz var, bahçemiz var.
9: Öncü ruhunu çok seviyorum. Yuletide'a adım attığımda bu ruhu hemen hissettim. Küçük bir bahçesi var ve her şeyin bir amacı var. Dünyada gördüğüm en güzel yerlerden biri olabilir. 7 önemli bir yaş. Artık büyüdün ve her şeyi kendi başına yapabilirsin. Genç bir adam olmak üzeresin, biliyorsun değil mi?
8: Joel ve Case'in ziyaretinin amacı Case'in 7. yaş günü.
9: İlkel toplumlarda geçiş ritüeli diye bir şey vardı. Ve bu hayatının bir sonraki dönemine geçmeyi hak etmen anlamına geliyordu. O yüzden bu sene 7 yaşına girmek yerine 7 yaşını hak etmek üzerine olacak. Case artık çocukluktan çıkıp genç bir adam olma yolunda ilerliyor. O yüzden seni 3 sınavdan geçirmeyi düşünüyorum. Aslında her şey öz saygı geliştirmekle ilgili. Bu sınavlardan biri sahip olduğun zenginliklerden vazgeçmek. O yüzden senden en sevdiğin şeyi seçmeni istiyorum. Seçtikten sonra onu görmeyecek özel bir yer bulacağız. İkinci sınav için senden bir hatıra kutusu yapmanı istiyorum. Her yıl o kutunun içine o yılı hatırlatacak bir şey koyacaksın. Tamam mı? Ve son olarak genç bir adam yaşadığı toplumla paylaşabildiğini göstermek için balık avlamalıdır. İlk avladığın balığı paylaşman çok önemli. O yüzden balık tutacaksın ve tuttuğun balığı bana ve büyük babana vereceksin.
8: Önce hangisiyle başlayalım? Özel bir şey gömelim mi? Bir şey seçtin mi?
10: Taş seçtim.
8: Özel bir taş.
9: Case taş toplamayı çok sever ve bir sürü taşı vardır. Ve en sevdiklerinden birini gömecek. Bu onun gelişimi için çok önemli.
8: Tamam o zaman, hadi hazırlanalım.
0: Birazdan.
2: Lanet olsun.
4: Bu berbat havaya dayanabilecek bir kulübe inşa edelim.
1: Şu anda çok büyük bir fırtınayla mücadele ediyoruz. Bu hava şartlarında çalışmak çok zor ama bir şekilde yapmak zorundayız.
3: Şu kırılmış.
1: Bence hepsi kırılmış.
0: Kilcher çiftliğinde Otto, Charlotte ve August eski Willard kulübesi inşasının bir sonraki aşamasına başlıyor. Kulübenin önüne inşa edecekleri güverte Otto'nun yeni atölyesine ulaşılmasını sağlayacak.
7: İlk olarak beton ayaklıkları koymamız gerek. Bayağı yüksek görünüyor. Sonra çerçeveyi yapmak için birkaç tane direk ekleyeceğiz ve sonra güvertenin ahşaplarını koyacağız. August bu sene üniversiteye küçük bir ara verdi. Eve dönüp çiftlik işleriyle uğraşmak istedi. Tamam, hadi başlayalım çocuklar. Bu benim için çok önemli. Giderek daha fazla sorumluluk almaya başlıyor ve ne kadar çok yardımcı olursa o kadar çok şey öğreniyor. Burası nasıl? Daha fazla sorumluluk alıyor ve daha fazla özgürleşiyor. Çivileri çakmaya hazır mısın?
5: Evet.
6: Ay ay ay.
7: Tamam, hadi başla dostum. Tam ortasına vurmazsan yamulur. Elinde 8 kiloluk çekiç varsa onu kullanacaksın veya 500 gramlık küçük bir çekicin varsa beline koyacaksın.
6: Tamam. Evet, sonunda.
5: Yaşasın. Evet.
6: Evet.
5: Evet.
6: Harika oldu.
7: Kesinlikle.
6: Sanırım bu İrlanda nehir dansıydı.
7: Evet.
6: Güverteyi hallettiğimize göre artık eşyaları taşıyabiliriz, değil mi?
7: Harika bir iş başardık.
6: Evet.
0: Tonsina koyunda Atsinger ve Jewel Case için özel bir doğum günü kutlaması yapmak için bir araya geldiler.
9: Oğlum 7. yaşını hak edecek ve geçiş ritüeli için ondan 3 şey yapmasını istedim. Bunlardan bir tanesi kendisi için çok önemli bir şeyden vazgeçmesi. Böylece gerçek zenginliğin ne kadarına sahip olduğunu değil, ne kadarını verebildiğini olduğunu öğrenecek. Nereye gidiyoruz?
8: Şu tarafa doğru gidiyoruz. Hazineyi gömeceğiz. Case taş topluyor ve bu taşı çok seviyor. Neredeyse hayatı boyunca ondaydı.
9: Çok eğlenceli.
8: İnsanların sevdikleri ve anlam yükledikleri şeylerden vazgeçmeleri çok zordur. Sahip olmak için çok emek verdiğin bir şeyi bırakmak kolay değildir. Ama gelişmene ve büyümene yardımcı olur. Ve çok daha büyük şeyleri kazanmanı sağlar. Şuraya bak.
10: Oraya gidelim.
9: Hazineni çıkarmak ister misin?
10: Tamam.
8: İlk adımı attık.
9: Büyük babana göster.
10: Bu taş bana yaşadığımız dünyayı hatırlatıyor. Dünyaya hiç teşekkür etmiyoruz. O yüzden bununla dünyaya teşekkür edeceğim.
9: Geçiş ritüellerini çok seviyorum. Çünkü kişiyi onurlandırıyor ve kendisiyle gurur duymasını sağlıyor. Nereye koymak istersin?
10: Buraya gömmek istiyorum.
9: Tamam. Umarım oğlum ne kadar yetenekli olduğunu öğrenir ve tüm zorluklarla baş edecek kadar becerikli ve güçlü olduğunun farkına varabilir. Seninle gurur duyuyorum Case. Bunu yaptığın için seninle gurur duyuyorum. Senin için çok zor bir şeyden vazgeçtin. Bu taşı ne kadar çok sevdiğini biliyorum. Bonkör ruh. Hayatının bir sonraki dönemi için sabırsızlanıyorum.
0: 50 kilometre uzaklıkta rüzgarlı Pearl Adası'nda Atsley, Jane ve arkadaşları James ve Mike, Grady'nin kulübesini inşa etmek için hava koşullarıyla mücadele ediyorlar. Grady, sonbahar fırtınaları projeyi tehlikeye sokmadan önce çiftlik kurma hayallerini gerçekleştirmek istiyor.
3: Burada hava çok önemli bir faktör. Alaska körfezinin tam ortasındayız ve her şeye açığız. Dalgalı denizler, rüzgarlar. Kulübeyi rüzgara mümkün olduğunca az maruz kalacağı bir noktayı inşa ediyoruz.
1: Alet çantamı alacağım. Öncelikle temeli inşa etmemiz gerekiyor. Alta 3 tane beton ayaklık yerleştireceğiz ve üzerine uzun büyük kirişler koyacağız. Ortadaki kirişler için hiç betonumuz yok. En az 2 tane daha ayaklığa ihtiyacımız var. Onları bulmalıyız.
3: Geçici bir şey kullanamaz mıyız? Çünkü ayaklıklar nerede bilmiyorum.
1: Grady'nin kulübesi beton ayaklıklar üzerinde duracak. Bu ayaklıklar büyük altlıklara benziyor, fil ayağı gibi. Sağlam ve dengeli oldukları için üzerine her şeyi koyabilirsin. Bizim altı ayaklığa ihtiyacımız var. Ama Grady ne yazık ki 4 tane bulabildi. Bu tüm projeyi sekteye uğratacak kadar önemli bir şey. İyi bir temel yoksa kulübe inşa etmenin anlamı yok.
3: Doğru.
1: Ağırlığa ihtiyacımız var.
5: Evet.
1: Collins'in yaptığı gibi yapabiliriz. Bir çukur kazarız ve içine sahilden topladığımız taşları doldurduktan sonra üzerine bir kütük koyabiliriz.
5: Evet, iyi fikir.
1: Elimizdekilerle idare etmek zorundayız. Sadece 4 beton ayaklığımız var ve 6 tane ihtiyacımız var. Aklıma hemen arkadaşım John Collins'in bana öğrettiği bir yöntem geldi. Temeli onun öğrettiği yöntemle yapabiliriz. Bunun için etraftaki taşları kullanmamız yeterli. Bundan sonra ortaya bir kiriş koymamız gerekiyor. Bir çukur kazıp içini taşlarla dolduracağız ve üzerine bir kütük yerleştireceğiz. Ve zemin döşemesini yapacağız. Alaska'da birçok farklı insan yaşıyor ve bu ülkenin sunduğu özgürlük ve yaşam tarzı insanları kendine çekiyor. Ama diğer yandan buraya gelen çoğu insan başarısız oluyor. Bu uzun olanı. Ben hayatta kalmak, topraktan geçinmek ve elinde hiçbir şey olmadan bir şeyler inşa etmek için gereken şeyleri öğrenerek büyüdüm. Ve diğer çiftçilere de bu konularda yardımcı olmak istiyorum. Bu benim hayattaki en büyük görevimmiş gibi geliyor. Ve şu anda Grady de benimle aynı duyguları paylaşıyor diye düşünüyorum. O yüzden kış fırtınaları gelmeden önce kulübesini inşa etmeyi bitirmek ve sıcak ve mutlu olabileceği bir ortamda hayallerini yaşamasını istiyorum. Boom! İşte bu bebeğim. Ayaklık sorununu çözdük. Şimdi son kirişi almamız gerekiyor. Onu yerleştirdikten sonra döşeme kirişlerine geçebiliriz. Tamam mı? Bunu yapabiliriz.
3: Tamam.
1: Çok heyecanlı.
3: Pearl Adası'nda bir şeyler yapmak düşündüğümden çok daha zor oldu. Ve yardım olmadan tüm bunları asla yapamazdım.
1: Geliyor.
3: Kilcher ailesi her zaman bana yardımcı oldu. Devam etmem için bana cesaret veriyorlar ve sanırım biraz da yardımla bu yıl her şeyi toparlayabilirim.
1: Harika. Çerçeve mükemmel oldu. Başaracağız Grady.
3: Bu inanılmaz. Bu noktaya gelebileceğimizi hiç düşünmemiştim.
1: Bunu birlikte başardık dostum.
3: Bunu neden yaptığımı hatırlamama yardımcı oldun. Sana çok teşekkür ederim.
1: Buraya gel Grady, hadi. Emeklerimizin karşılığını alıyoruz.
3: Evet.
1: Bunu başaracağız.
3: Evet.
1: Başaracağız. Bittikten sonra kulübende dinleneceğim. Kendine bir kulübe daha yapman gerekecek.
0: Kilcher çiftliğindeki Otto, Charlotte ve August, Bruce Willard'ın kulübesini Otto için yeni bir atölyeye dönüştürme sürecinde bir sonraki aşamaya geçiyor.
6: İçeri bir şeyler taşımaya başlayabilir miyiz artık?
7: Buna hazır mısın?
6: Fazlalıkları evden atıp buraya koymaya hazırım.
7: Çok işimiz var. Açıkçası bu beni pek heyecanlandırmıyor.
5: Atölyede bir sürü ağır eşya var baba. Merdivenlerden taşımamız gerekecek. Peki, sence eski iskele tahtalarından birini kullanabilir miyiz? Ne dersin? Bence olabilir.
7: Bu iyi fikir. Köprü yaparız. Ne düşünüyorsun August?
5: Makaralardan bahsediyorsun değil mi?
7: Asma köprü benim ailemde ve kültürümde olan bir şey. Ve tabii İsviçre'deki kalenin de bir asma köprüsü var. Vay canına. Acaba bu köprüyü hiç kaldırıyorlar mı?
6: Evet, asma köprüye benziyor.
7: Evime bir asma köprü yapmak istiyorum. Bence bunu atalarıma borçluyum gibi hissediyorum. Şu civataları takıp makaraları üzerine yerleştireceğim ve aşağı doğru bir ip uzatacağım. Öyle olacak.
5: Evle atölye arasında kolay bir ulaşım yöntemi oluşturmaya çalışıyoruz. Bu şekilde aradaki boşluğu kapatabileceğiz ve evle atölye arasındaki alana ihtiyacımız olursa köprüyü kaldırabileceğiz. Pekala, iki makara tamam.
7: Bu işe biraz zaman ayırmamız gerekiyor. Ama sonunda karşılığını fazlasıyla alacağız. Sonuçta sadece birkaç makara ve iple halledebileceğimiz bir şey. O kadar da zor değil. Asma köprü bizim için çok önemli. Tamam, şu tahtayı koyalım dostum. Oh.
6: Aman tanrım.
5: Mükemmel.
6: Vay canına, gerçekten de işe yarıyor.
7: Harika bir iş başardık evlat. Evet, kesinlikle.
5: Tahtayı güçlendirmek için orta bölüme destekler koymamız gerekiyor. Yani ip ve birkaç tahta daha ekleyip köprünün mümkün olduğunca güvenli olduğundan emin olacağız.
7: Tamam, bırak. Ne, biliyor musun?
5: Ne?
7: Bu harika. İyi ki bu fikri buldun.
6: Çok güzel oldu.
7: Her zaman bir asma köprümüz olsun istemiştim.
5: Harika. Süper bir şey.
7: August bu sene çok daha sorumluluk almaya başladı ve ev işlerinde daha fazla yardımcı olmak istiyor. Kendimizi açtık ve soruna çok zeki bir çözüm bulduk. Bunu August'a borçluyuz. Aman tanrım evlat, lanet olsun. Beni çok korkuttun. Harikaydı.
6: İnanamıyorum.
7: Tanrım, çok iyiydi. Kilcher ailesinin İsviçreli kökenlerine geri döndük. Köprümüz hazır, artık test edebiliriz. Tanrım, çok ağır. Aman tanrım, gerçekten çok ağır. Burada bir sorunumuz var.
0: Birazdan.
1: Bu kırık mı?
3: Bence hepsi kırık.
1: Hava biraz kötüydü ama şimdi berbat bir hal almaya başladı.
2: Lanet olsun.

0: Bugün harika bir gün.
1: Kilcher çiftliğinde Eve önemli bir bahçe projesine başlıyor.
0: Bugün çocuklarla birlikte lahana turşusu yapacağım. Finley'i sepet ister misin?
2: Hayır.
0: Hayır mı? Tamam. İyi fikir. Bahçeye gideceğiz ve yetiştirdiğimiz lahanaları toplayacağız. Gerçekten çok büyüdüler. O yüzden onları turşu yaparak korumamız gerekiyor. Ayrıca lahana turşusu çok lezzetlidir. Eski çiftçiler çok yapardı. Çünkü sebzeleri korumanın en iyi yollarından biridir. Yoksa bitkilerin dibinde çürüyebilir. O yüzden lahana turşusu yapmak ve yemek bizim için kışın vazgeçilmezlerinden biridir. Her yıl çocuklarla birlikte lahana turşusu yaparım. Bu çok sevdikleri bir aktivite. Çünkü bütün malzemeleri karıştırıp kocaman bir çömleğin içine koyduğun zaman ister istemez her yer kirleniyor ve çocuklar etrafı kirletmeyi gerçekten çok sever. Evet, tamam. Şu lahanaya bakın çocuklar. Baksanıza o kadar büyümüş ki patlayıp açılmış. Çok yağmur yağdığı için hızlı büyüdü ve açıldı. Bunu kullanmamız gerekecek. Evet. Lahana turşusu yapmak için önce ihtiyacımız olan sebzeleri toplamamız gerekiyor. Şu lahananın büyüklüğüne bakın.
2: Yiyelim.
0: Lahana, turşu, pancar. Hmm, çok tatlı değil mi? Vay canına, çok güzel. Aferin sana. Çocuklara bu işleri öğretmek benim için çok önemli. Çünkü hayatımı kolaylaştırıyor. Bana yardımcı oluyorlar ve yapmaları gereken şeyleri öğreniyorlar. Nasıl gidiyor? Aferin sana. Şimdi bıçağı bırak. Aferin, pekala. Tamam, bence yeterince lahana topladık. Çocuklarımın çiftlikte yapılması gereken şeyleri yaparken keyif almaları beni çok mutlu ediyor. Lahanalarımız yakında çürüyecekler. O yüzden bir an önce kullanmamız gerek. Pekala, içeri girelim mi? Hadi bakalım çocuklar.
1: Tonsina koyuna demir atan Atsinger'in yüzen çiftliğinde Jewel'ın oğlu Case'in doğum günü ritüeli devam ediyor.
3: Case, bahçeden sebze mi çalıyorsun? Ciddi misin? Vay canına. Ohoho. Case'in 7. yaşını hak etmesi için bir sonraki aşamada bir hatıra kutusu yapması gerekiyor. Yaptığı özel kutuya her yıl başka şeyi koyacak ve 18 yaşına geldiğinde kutuyu açacak ve geçirdiği yılları hatırlayacak. Tamam, hadi bir kütük bulalım.
4: Babam ve oğlum çok iyi anlaşıyorlar. Ben küçükken babamla aramızda çok iyi bir iletişim yoktu. Beni yalnız büyüttü ve bu onun için çok stresli bir süreçti.
3: Bir de gülmese daha iyi olacak.
4: Ve burada yaptığı şeyler hiç sahip olamayacağımızı düşündüğüm güçlü ve özel bir bağ kurmamızı sağladı. O çok özel bir insandır.
2: Şurada.
3: Oo, şuna bak. Ben alırım.
4: Size iyi avlanmalar baba. Çok heyecanlıyım. Kütükten kutu yapacağımıza inanamıyorum. Hadi gel.
3: Bir hatıra kutusu yapıyoruz. Suyun üzerinde bir sedir kütüğü bulduk. Kereste tezgahında biraz şekil verip bir kutuya dönüştüreceğiz. Tamam Case, şimdi testere tezgahını indirelim.
4: Aferin sana Case.
3: İt, alttan it. Buraya doğru. Elini üzerine koy. İşte böyle. Evet, biraz kaldır. Tamam, şimdi sık. Sen ileri görüşlüsün. İleri görüşlü insanlarla çalışmak bir zevk.
4: Babam artık çok daha sabırlı bir öğretmen ve oğlum babamı çok güzel bir dönemde tanıyor.
3: Şimdi kütüğü dümdüz keseceğiz.

0: Şimdi kestiğimiz parçayı kaldır. Oraya bir yere koyabilirsin. Bu doğum gününde hazır hediye almıyorsun. Bu sefer hediyeyi kendin yapıyorsun, değil mi?
1: Kutu.
0: Yedinciye ışını hak etmesi için son olarak balık avlaması ve etrafıyla paylaşması gerekiyor. Şimdi kancanın ucuna yem koyalım. Böylece biz kutuyu yaparken belki de balık takılabilir. Tamam mı? Hadi oltanı seç. Tamam, şuraya sokup iyice bağlayacağız. Kutu yaparken balık avlıyoruz.

0: Oltanın ucuna dikkat etmemiz gerek. Hareket ettiğinde çekeceğiz. Son parçamız tamam.
1: Başlayalım mı?
0: Evet.
2: Büyük baba bak.
0: Vay canına vay. Baksana. Vay vay vay.
1: Hareket ediyor.
2: Çok güzel.
0: Hadi.
1: Bu çok heyecanlı.
0: Bekle. Bekle, bir şey hissediyor musun? Vay canına.
1: Aman tanrım.
0: Vay canına, şuna bak.
2: O da ne? Anne.
1: Evet. Evet.
2: Aman şuna tanrım. Baksana. Bak.
1: Sen ciddi misin?
2: Aman tanrım.
0: Peki şimdi ne yapıyoruz? Yukarı çekiyoruz. Aman sakın tanrım. Bırakma. Sakın. Evet.
1: Ah, buna inanamıyorum.
0: Harika. Büyük balık küçük balığı yakaladı. Herkes balık avladığında heyecan duyar. Ama bir çocuğun heyecanlanmasına tanık olmak ve gözlerindeki ışıltıyı görmek harika.
1: Buna inanamıyorum. Çak bakalım.
0: Ben yakaladım. Ben başardım. İşe yaradı. Çok heyecan verici. Kocaman değil mi?
1: Case, şimdi aileni besleyeceksin. Balığı bırak, sonra birlikte fileto yapacağız.
0: Hey, balıkçı mıyız yoksa kutucu muyuz? Yoksa ipsin miyiz?
2: İkisi de.
0: Biz çiftçiyiz. Tamam. Şimdi hesaplama yapmamız gerek Case. Bir hatıra kutusu yapmanın 100 farklı yolu var. Ama mükemmel bir kutu nasıl olur pek düşünmedim. Ben daha çok bir hazne yapmayı düşünüyorum. Önemli olan her yıl içine hatıralarını koyabilmesi. Ve tabii ki uzun süre dayanabilecek kadar sağlam bir şey olmalı. Dümdüz tutmaya dikkat et. Evet, ve şimdi başlayabilirsin biraz daha. Evet, yaşlanmaya başlayan ve bu dünyadan ayrılma vakti giderek yaklaşan herkes bu durumla farklı şekillerde başa çıkıyor. Ben yaptığım işi ve değerlerimi çocuklarıma aktararak geçirmeyi tercih ediyorum. Bir elini buraya, diğerini buraya koy. Kutunun katlanmamasına çalışıyorum. Aynı babamın bir parçasının benim içimde olması gibi. Benim de bir parçam her zaman onların içinde olacak. Ve her ne kadar çok değerli olmasa da gelenekleri devam ettirecek olmaları beni çok mutlu ediyor. Case'i gören oldu mu? Case'i arıyorum. Merhaba. Case, neredesin?
2: Ding dong, ding
0: dong. Oh, oh, oh.
1: Bence tekne ve yüzen çiftlik babamın çocukluğunun en güzel dönemlerini yeniden deneyimlemesi için büyük bir fırsat.
0: İşte böyle, aferin evlat. Oh, harika.
1: Oğlum büyük babasıyla kaliteli zaman geçirdiği için kendimi gerçekten çok şanslı hissediyorum. Bir şeyler inşa ediyor, yeni şeylere öncülük ediyor, özgür yaşıyor, teknede çiftçilik yapıyor. Bu olağanüstü bir şey.
3: ...190 kilometre uzaklıktaki Kilcher çiftliğinde Otto, August ve Charlotte yeni inşa ettikleri asma köprü planı işe yaramayınca yeni bir plan yapıyorlar.
4: Köprüyü ağırlaştırmak için bir şey bulmamız gerek. Dengeleyecek bir şey bulmam gerek.
5: Tamam, o zaman büyük bir metale ihtiyacımız var.
4: Evet, ama yeterince ağır değil.
6: Annemin bahçedeki büyük topunu kullanabiliriz.
4: Bilmiyorum, git bak o zaman.
6: Yeterince ağır değil mi?
4: Asma köprü kaldırmak için çok ağır. O yüzden dengeyi sağlayacak bir karşı ağırlık bulmamız gerek. Asma köprü çok ağır olduğu için ipin diğer ucuna ağır bir şey koymamız gerek. Sanırım oldu. Ne dersiniz?
6: Evet, oldu.
4: Değdi mi? Şimdi aşağı indireceğiz.
5: Çok iyi oldu çocuklar.
4: İşte.
5: Mükemmel.
4: Harika değil mi? İstediğim zaman geçebiliyorum. Eğer kulübeden çıkmamı istemiyorsan...
5: Köprüyü kaldırırım.
4: Aynen öyle. Bence tamamız dostum.
6: Harika. Eşyaları taşıyalım mı?
5: Evet.
6: Harika.
5: Kulübeni bir aynada koymak ister misin?
4: En güzel kısmı da bu.
5: Ne?
4: Ayna, ayna söyle bana. Var mı benden daha güzeli... Otto!
7: Köprü kendi ağırlığını kaldırabilecek mi tam olarak bilmiyoruz. Ama gerektiği zaman o köprüden geçeceğiz. Hazır mısın? Bu bizim için çok gerekliydi ve çiftlikteki işlerimizi kolaylaştıracak.
5: Harikasınız. Vay canına. Gerçekten çok güzel.
4: Çok güzel.
5: Soban da var.
4: Evet.
5: Evden fazla eşyaları kaldırıp atölyeye taşıdığımız için mutluyum. Evin büyük bir bölümü açılmış oldu. Bundan daha heyecan verici bir şey olamaz.
4: Güzel görünüyor değil mi?
5: Evet, boş görünüyor. Sanki burayı daha yeni yapmışız gibi, değil mi?
4: Bana inandığın için teşekkür ederim.
5: Otto'nun kendine ait bir alanı olacağı için mutluyum. Ve bundan sonra gerçek bir mutfağım ve gerçek bir evim olacağı için de çok heyecanlıyım.
4: Atölyemi yapmama yardımcı olduğunuz için çok teşekkür ederim. Asma köprünün en güzel tarafı, August'un sorumluluk alabildiğine tanık olmak oldu. Sorumluluk duygusu çok gelişti ve yeni şeyler öğrenmek istiyor. Benim için en güzel tarafı buydu.
3: Çiftlikten 100 kilometre uzaklıktaki Pearl Adası'na vuran fırtına, Atlee ve Jane'in Grady'nin kulübesini inşa etmelerini zorlaştırıyor. Bu kulübe Grady'nin zorlu Alaska kışını atlatabilmesi için çok önemli.
8: Hava zaten kötüydü ve şimdi iyice berbat bir hal aldı. Pearl Adası'nda yılın bu zamanında fırtınanın ne zaman çıkacağını kestirmek çok zor. Ne kadar kötü olacağını veya ne kadar süreceğini bilemiyorsun. Umarım kulübeyi yapacak zaman buluruz. Çünkü eğer böyle devam ederse parçalar uçacak ve rüzgar yüzünden paramparça olacaklar. O yüzden inşaatı bir an önce tamamlamamız gerekiyor. Çatıyı takmalıyız ve tahtaları yerleştirmeliyiz. Şunları hemen halletmemiz gerekiyor. Hemen için büyük kirişlere ihtiyacımız var. Uca bağlayıp çekebiliriz. Malzemeler birkaç yüz metre ileride. O yüzden 600 parça ahşabı taşımak yerine ekskavatörle toplu olarak kaldırabilir ve inşaat alanına taşıyabiliriz. Bu köşeyi dönmek çok eğlenceli olacak. Dikkat edin, başlıyoruz. Rüzgar saatte 80 kilometre hızla esiyor ve ekskavatör kayıyor. Kontrolü sağlamak çok zor. Bu çalışma zamanımızdan götürüyor. Burada geçirdiğimiz her dakika çok önemli. Ve eğer böyle devam ederse proje tamamlanamaz.
9: Güzel görünüyor.
8: Sanırım böyle devam edeceğim.

0: Başkanım iyi.
1: Malzemeleri sonunda inşaat alanına taşıdık ve artık çalışmaya başlayabiliriz. Hazır? 1, 2, 3. Tamam oldu. Bir tane daha koymalıyız. Temeli hallettik. Kirişleri yerleştirdik ve şimdi sıra hem kulübenin zeminini hem de kendini destekleyecek kirişlere geldi. Bunları yapacağız.
2: Hadi şu berbat havaya dayanacak bir kulübe yapalım.
1: Şu anda büyük bir fırtınayla mücadele ediyoruz. Bu havada çalışmak kolay değil ama bir şekilde güçlerimizi birleştirip işi bitirmemiz gerekiyor. Sola Grady, sola doğru. Sola, diğer sola.
2: Hava çok kötü.
3: Kilcher çiftliğinde.
4: Artık testereleri asabilir miyiz?
5: Evet.
4: Willard kulübesinin en sevdiğim özelliklerinden biri dışarıda malzeme asacak yer olması. Çok kolay ulaşabiliyorsun. Bu harika bir şey. Bir sürü testerem var ve bazıları resmen antika. Onları sadece anı olsun diye saklıyorum. Bu babamın ilk testeresiydi. Onu tam ortaya asacağım. Şuna bak tanrım, çok güzel görünüyor. Ve bir de John Cules'ten ölmeden önce aldığım testere var. Bu ev, bu testereyle yapıldı evlat. Sonuçta toplamda 17 tane testerem var. Anne testere, bebek testere ve baba testere. Çok tatlı değil mi?
5: Çok tatlı, harika.
4: Başka kimin bu kadar çok testeresi var bilmiyorum. Hatta kendim bile bu kadar testerem olduğunu bilmiyordum. Çok mu deliyim acaba? Ha?
5: Çok delisin.
3: Pearl Adası'nda giderek kötüleşen havayla mücadele eden Atsley, kulübenin temelini inşa etmeye devam ediyor.
1: Hadi diğerlerini getirelim.
3: Bu sırada Jane ve Grady gerekli malzemeleri ayırmakla meşguller.
1: Bu kırılmış mı?
6: Bunların hepsi kırık.
2: Hepsi mi?
1: Evet, hepsi.
2: Malzemeler kötü durumda. 4-5 yıldır burada duruyorlar. Çürümüşler ve bazıları zayıflamış. Bu çok kötü. Hiç hoş değil.
6: Lanet olsun.
2: Öyle mi?
1: Hadi rüzgar uçurmadan.
3: Havayla mücadele eden Atsley, kulübenin temelini inşa etmeye devam ediyor.
1: Hadi diğerlerini getirelim.
3: Bu sırada Jane ve Grady gerekli malzemeleri ayırmakla meşguller.
1: Bu kırılmış mı?
6: Bunların hepsi kırık.
2: Hepsi mi?
1: Evet, hepsi.
2: Malzemeler kötü durumda. 4-5 yıldır burada duruyorlar. Çürümüşler ve bazıları zayıflamış.

0: İki pencere oldu. Altı pencereden sadece ikisi kullanılabilir durumda. Bu kulübemin çok penceresi olmayacak. Kapının üzerinde bitkiler büyümüş. Berbat durumda. Buna inanamıyorum. Gerçekten.
1: Tüm malzemelerim hava yüzünden yıpranmış durumda. Bu işi başarılı bir şekilde bitirebileceğimizi artık sanmıyorum.
2: Her şey yolunda mı?
1: Kapı gitmiş.
2: Su geçirmez zar ne durumda? Çatı zarı.
1: Zar da kötü durumda. Soyulmuş. Kötü görünüyor.
2: Soyulmuş mu? Kulübeyi bitirmek için ihtiyacımız olan malzemeler berbat durumda. Hala yapmamız gereken çok şey var. Açıkçası çaresiz durumdayız. Uydu telefonuyla aileme ulaşıp bize fazladan malzeme getirmelerini isteyeceğim. Çünkü bu kulübeyi ancak mümkün olduğunca çok kişinin yardımıyla bitirebiliriz. Yine de umudumuzu kaybetmeyelim. Haber göndermenin bir yolunu bulacağız. Bunu yapmak zorundayız. Bize yardım gerekiyor.
3: Tonsina koyunda Ad Senior Jewel ve Case yolculuk tamamlanmadan önce Case'in 7. yaşını başarılı bir şekilde hak etmesi için yapması gereken görevlerin sonuna geldiler.
4: İçine ilk hatıranı koymak ister misin?
0: Bence koyabiliriz.
5: Evet.
0: Git getir. Case'in her sene içine bir şeyler koyması için bir hatıra kutusu yaptık. Ben ve büyük babası da kutuya bir şeyler koyacağız. Onu seven herkes o kutuya bir şeyler koyacak ve 18 yaşına geldiğinde kutuyu açıp ona yazılan mektupları okuyacak.
5: Önce bu. Evet bu.
0: Bu mektubu sana ben yazdım. Ve 18 yaşına gelene kadar okuyamazsın.
4: Aman Tanrım. 18. yaşında yanında olmak istiyorum. 11 sene sonra kaç yaşında olacağım? 82. Hala genç olacağım.
5: Ve bu.
4: Çok güzel. Harika görünüyor. Benim için hatıra kutusunun en güzel tarafı onu yapmaktı. Suyun içinden çıkardığımız kütük ve onu taşıyacak kadar güçlü olmamdı. Case her yıl o kutunun içine bir şey koyacak ve her koyduğunda kutuyu yaptığı günü hatırlayacak. Bence bu çok önemli bir şey.
0: Hey.
4: Hey.
0: Şuna bak.
4: Burada iki kişiye yetecek kadar balık var.
0: Ergenliğe geçiş ritüelinin en sevdiğim tarafı artık yaşadığın topluma katkı yapacak olgunluğa erişmen anlamına gelmesi. Benim için Case'in 7 yaşını hak etmesi demek artık ailesine katkıda bulunabileceğini ve kendi başına bir şeyler yapabileceğini farkına varması anlamına geliyor. Seninle gurur duyuyorum. Bu balığı sen yakaladın.
5: Evet lütfen.
0: Hadi bakalım hazırlanalım. Genç bir avcı ilk balığını yakaladığında aile balığı yemek yerine evin verandasında eti birbirlerine atıp bu olayı kutlarlar. Yakaladım.
4: Oho.
0: Case.
4: Tüm köyü besledin. Artık genç bir adam oldun. Tebrik ederim. Seninle çok gurur duyuyorum. Ve seni seviyorum.
0: 7. yaşın kutlu olsun.
4: Çok güzel.
0: Uçağımız geliyor, şuna bak. Yüzen uçaklara bayılıyorum. Buradan gitmeyi hiç istemiyorum. Birkaç gün daha kalmak isterdim ama burada olduğum süre boyunca çok şey öğrendim. Burası bağımlılık yapıyor. Çok güzel bir yer, çok özel. Keşke herkes böyle özel bir şey deneyimleyebilse.
4: Sizinle vakit geçirebildiğim için mutluyum.
0: Ben de seni seviyorum babacığım.
4: Buraya geldikleri ve benimle zaman geçirdikleri için çok mutluyum. Bu süreçte çok şey kazandım. Eski Alaska'yı deneyimleyebildikleri için çok mutluyum. Çocukluğumda olduğu gibi.
0: Büyük babana el salla.

0: Pearl Adası'nda kısa bir süre için dinen fırtına...
1: Hadi çalış, hadi.
0: Atsley'nin uydu telefonuyla acil arama yapmasını sağlıyor.
1: Açıldı. Adayı büyük bir fırtına vurdu. Nereden geldiğini bile bilmiyorum. İşler umduğumuz ve planladığımız gibi gitmiyor. Malzemeler 5 yıldır burada durduğu için büyük bir kısmı çürümüş. O yüzden uydu telefonuyla Ivan'a ulaşmaya çalışıyorum. Çiftliğe haber göndereceğim. Kirchiller'ı toplayacağım ve buraya gelmelerini sağlayacağım. Çünkü zamanımız neredeyse tükenmek üzere. Ivan. Beni duyabiliyor musun? Alo.
2: Evet.
1: Ben Atsley.
2: Nasıl gidiyor?
1: Beni duyuyor musun?
2: Evet.
1: Beni iyi dinle. Kulübeyi yapmamız gerekiyor ve... Hava canımıza okuyor. Bir kapıya ve çatı kaplamasına ihtiyacım var. Eğer çatı kaplamasını ve kapıyı bir an önce alamazsam kulübeyi bitiremem. Size de ihtiyacım var. Beni duyabiliyor musun? Size ihtiyacım var.

0: Duydun mu?
1: Tamam, geliyoruz.
0: Mümkün olduğunca çabuk yola çıkın.
1: Tamam, hava biraz düzelir düzelmez yola çıkacağım.
0: Tamam, bol şans. Dikkatli ol. Yakında görüşürüz. İşte bu kadar. İşimizi bitirmemiz gerek. Başlayalım.
2: Alaska Son Sınır'ın bir sonraki bölümünde...
3: Birilerinin testlerinin altında paramparça olduğunu düşünmeden edemiyorum.
2: August ve Charlotte çiftlikle ilgilenirken...
3: Lanet olsun.
4: Aman tanrım.
1: Baksana, buradan hemen çıkmalıyız. Mahsur kalmak istemiyorum.
5: Tamam.
2: Kilcher ailesinin geri kalanı Grady'nin kulübesinin inşaatı için harekete geçiyor.
5: Ha, şuna bak.
2: Ama Pearl Adası'nda üst üste patlayan fırtınalar hiç dinecekmiş gibi görünmüyor.
5: Japonya'dan tayfun geliyor.
0: Hayır! Hadi!
6: Ne yani, bu kadar mıydı? İşte bundan bahsediyorum.

0: Klasik Otomobil Restorasyonu'nda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
1: Evet.
0: Aman tanrım.
2: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
3: Food is forbidden. Daha önceki kahvelerden farklı yani.
4: Kalp damar ilaçları da var.
5: Reçetesi nerede?
6: Meyve yasak, komple yasak.
7: Hiç getiremezsin, haberim yok.
6: Tamam, onları da bırak.
8: 150 taneyi 3 tane çocukla açıklayamazsınız.
9: Getirdiğin cihazlar çok pahalı.
10: İnceleyelim diye bir numune isteyelim dedik.
11: Ara. Oo, aferin.
2: Günlük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Daha önceki bölümlerde. Birkaç senedir Grady'nin Pearl Adası'nda bir çiftlik kurmasına yardımcı oluyorum. Başaracağız Grady. Birçok zorlu süreçten geçti. Şu anda ciddi bir fırtınayla karşı karşıyayız. Malzemeler 5 yıldır burada beklediği için çürümüşler.
1: Malzemelerim hava yüzünden epey yıpranmış durumda. Başarılı olacağımıza dair inancımı yavaş yavaş yitirdim.
0: Uydu telefonuyla Iwan'a ulaşmaya çalışacağım. Çiftliğe haber gönderip Kilcher'ları Pearl Adası'nda toplamayı düşünüyorum.
2: Bu bölümde Kilcher'lar büyük bir deniz operasyonu başlatıyor.
3: Bu tayfun Japonya'dan geliyor. Yapacak bir şeyimiz yok.
2: Ve fırtınaya yakalanan Pearl Adası'na gidiyorlar.
4: Destek ekibi geldi.
2: Kıştan önce kendileri gibi çiftçi olan bir arkadaşlarının en büyük hayalini gerçekleştirmek için el ele veriyorlar.
1: Tekneler sanki savaşı kurtarmak için gelen süvariler gibiydi.
2: 36 saat içinde bölgeyi vurması beklenen ciddi bir fırtınanın tehlikesiyle...
5: Ya, hayır!
2: Aile dostları Grady'nin kulübesini bitirmek için güçlerini birleştirmek zorundalar.
1: Elimden geldiğince hızlı olmaya çalışıyorum.
2: Yoksa şiddetli rüzgar her şeyi paramparça edebilir.
0: Eğer inşaatı bitirip bu adadan sağ çıkabilirsek mutlu olacağım.

0: Kaçema, Koyuna'nın fırtınalı kıyılarında Ivan ve Otto kısa süreliğine dinen havadan faydalanarak Pearl Adası'ndaki Atsley'e yardım etmek için hazırlanıyor. Sadece 36 saat sonra tehlikeli bir fırtına beklendiği için baba oğul gerekli malzemeleri Nanook ve Fair North Rose adlı teknelerini yüklemek için zamana karşı yarışıyor.
1: Baba, hemen gitmemiz gerek.
2: Tamam.
1: Burada kalmak istemiyorum. Hazır mısın?
2: Yolda görüşürüz.
1: Tamam, yolda görüşürüz. Geçirler olarak arkadaşımıza destek olmak için elimizden geleni yapacağız. Çünkü yardıma ihtiyacı olan birinin çağrısını karşılıksız bırakamayız. Umarım Esli rüzgar yüzünden uçmamıştır. Veya yağmurla erimemiştir. Hızlı hareket ettik ve buradan bir an önce çıkmak istiyoruz. Hava kısa süreliğine dindiği için mümkün olan en kısa zaman içinde işaretlememiz gerekiyor. Bu bizim bu yıl içinde kulübe inşa etmek için son şansımız. Hava bozmaya başladı ve artık sonbahara girmek üzereyiz. Bu zamanlarda hava çok nadir açıyor ve çoğunlukla fırtınalı oluyor. Özellikle de Pearl Adası'nda. O yüzden işimizi hemen halletmezsek en az bir yıl beklemek zorunda kalacağız.
2: Ivan'la birlikte daha önce de bu işi yapmıştık. Adaya gidip yapmamız gerekeni yapacağız ve hemen geri döneceğiz.
1: Adadakiler bizi gördüklerinde kesin çok mutlu olacaklar. Onlara malzeme ve yardım götürüyoruz. Çok sevinecekler.
2: Japonya'dan bir tayfun geliyor. Yapacak hiçbir şey yok. O yüzden mümkün olduğunca hızlı hareket etmemiz gerek.
1: Deniz biraz dalgalı ki şu anda güya korunaklı sulardayız. Bakalım köşeyi döndükten sonra neyle karşılaşacağız. Bence çok daha kötü olacak.
0: Kenai Yarımadası'nın hemen karşısında Yuletide adlı teknede Atsley de Pearl Adası'nda sorun olduğunu duydu. Tonsina koyunun fırtınadan korunan sularından 40 kilometrelik bir yolculuk yapmak için hazırlık yapıyor.
3: Küçük botuma atlayıp kıyıyı takip edeceğim. Umarım hava iyi olur. Yardım etmek için Pearl Adası'na gidiyorum, o yüzden malzemelerimi hazırlamam gerek. Çantamı, aletlerimi düzenlemem gerek. Pearl Adası Homer'dan epey uzakta ve ben de Homer'dan çok uzaktayım. Ama Pearl Adası şu an bulunduğum yere çok uzakta değil. O yüzden yola ne kadar erken çıkarsam oraya o kadar hızlı varabilirim. Atsley arkadaşına yardımcı olmak için orada. Çiftçiler birbirlerine yardım ederler. Bu bizim seve seve yaptığımız bir şey. Her şey havaya bağlı. Umarım oraya varabilirim. Bot çok küçük ama en azından bir sürü bölümü var. Biri suyla da olsa bile diğerleri havayla dolu oluyor. O yüzden kıyıdan ayrılmayacağım ve elimden geleni yapacağım.

0: Kilcher ailesinin geri kalan üyeleri Ashley'nin acil yardım çağrısına koşarken çiftlikteki Charlotte ve oğlu August beklenmedik bir sorunla boğuşuyorlar.
1: Ah Tanrım, bir tane daha. Ah, bu kırmızı sırtlı bir fare. Ev faresi değil ama kimseye zarar vermeyen küçük bir hayvan. Ah Tanrım, kedilerim yüzünden evin her yerinde ölü hayvanlar bulmaktan sıkıldım. Gaz, bunu sen yaptın. İki kedim var. Bir tanesi siyah beyaz ve ismi Gogo Boots. Çünkü çizmeleri varmış gibi görünüyor. Diğeri ise turuncu renkli ve ismi Gaz. Kedicik. Kedicik. O yüzden büyük bir kafes yapmayı planlıyoruz. Aslında bu kafesten çok bir çeşit ev gibi olacak. Otto kedilerin eve girmesinden hoşlanmıyor. O yüzden onlar için dışarıya bir yer yapacağım. Buralarda bir yerde küçük bir kuş yuvası gördüm ve yere çok yakın durduğu için kedilerin yumurtadan çıkan yavru kuşlar için sorun yaratmasından korkuyorum. Yumurtalar neredeyse çatlamak üzere. Bu beni çok korkutuyor. Kedilerimin bebekleri yemelerini istemiyorum. Kuşlar sayesinde çiftliğimizde hiç böcek veya sinek olmuyor. Hepsini yiyorlar. Doğanın dengesi böyle işliyor. Aynı zamanda etrafta kuşların olması güzel bir şey. O yüzden bunun sorumluluğunu almak zorundayım. Zavallı fareciğin ölüsünü eve getirmişler. Bu gerçekten çok üzücü. August kedi evi yaparken bana yardımcı olacak. Kedileri çok sever. Kedileri almamı sağlayan kişi de oydu. Ve turuncu olan kediye kendi isminden yola çıkarak Gus ismini verdi. Gus'tan sen sorumlu olduğuna göre bu projede bana yardım edeceksin. Aynı zamanda seninle çalışmayı seviyorum ve okuldan eve döndüğün için çok mutluyum.
2: Ben de. Annemle ben bu projeyi birlikte gerçekleştireceğiz çünkü babam Pearl Adası'na gitti. Bu ikimiz için de güzel bir deneyim olacak. Başarılı bir şekilde bitirmek için elimizden geleni yapacağız.
1: Her neyse bu bölümü buradan buraya tamamen kapatmak istiyorum. Ve belki platformu biraz genişletmemiz gerekebilir. Biraz daha dışa doğru uzatabiliriz ve o bölüme telleri bağlayabiliriz. Böylece altını sabitleyebileceğimiz bir yer olmuş olur. Böylece şunu kum kabı olarak kullanmazlar.
2: Şimdi kedi evini yaparken kedileri yakalayıp bir yere koymak zorundayız.
1: Nasıl gidiyor kedicik? Yine bir şeyler mi avlıyorsun?
2: Böylece ekosistemde daha fazla kaosa neden olmamış olacaklar.
1: Tahmin et ne oldu? Seni bir yere kapatacağız.
2: Bu hiç eğlenceli değil. Hayır dediğine eminim çünkü hiç eğlenceli değil.
1: Şu tüyleri gördün mü? Bu da hayvanın iç organı. Yine birini öldürmüşler. Gördün mü şunları? Kedilerin orada fazla kalmak istemeyeceklerini biliyorum. Ama onlara daha büyük bir yer yapana kadar kapıyı kapayıp orada durmalarını sağlamak zorundayım. Pekala August, ne düşünüyorsun? Önce şurayı temizleyelim mi?
2: Hı hı. Evet seni duyuyoruz ama maalesef çıkaramayız.
1: Kedilere bayılıyorum. Onları çok seviyorum. Ama maalesef çevreye zarar veriyorlar. Bir sürü kuş ve hayvan yiyorlar. Çiftlikteki kuşları ve diğer hayvanları kedilerimden korumak için bu kedi evini yapmak zorundayım.
2: Her geçen dakika bize biraz daha çok kızıyor.
1: Biliyorum çok kızgın.
0: Alaska körfezine yaklaşan Otto ve Ivan, Pearl Adası'ndan 30 kilometre mesafede Ashley'den gelen acil yardım çağrısına yetişmek için dalgalı sularla boğuşuyorlar.
3: Hepimiz çalışacağız ve elimizden geleni yapmaya gayret edeceğiz. Grady adada kendine bir çiftlik kurmaya çalışıyor ve Ashley ona yardım etmeye gitti. Bu bölgede hava çok kötü.
4: Pearl Adası dış kıyıda kalıyor ve Kenai Yarımadası'nın ucunda yer alıyor. Pasifik Okyanusu'nun etkilerine karşı korunmasız bir durumda ve genellikle denizde 6-7 metrelik dalgalar oluyor. Hey, görünüşe bakılırsa abin gelmiş.
3: Bu adam deli. Kesinlikle deli.
4: Sanırım kıyıya dolaşarak gelmiş olmalı.
3: Buna inanamıyorum.
4: Pearl Adası'nın kıyılarında rüzgar gibi uçuyor.
3: Umarım çok dalgalı değildir.

0: Görünüşe bakılırsa misafirlerimiz var. Bunun gibi bir projede yapılması gereken birçok şey var. Herkes geldiği için mutluyum.
1: Herkes çok mutlu görünüyor. Şuna bakın, destek ekibi geldi.
0: Büyük bir fırtına yaklaşıyor. Umarım buradan zamanında çıkabiliriz.
2: Birazdan.
0: Güvenliği sağlamak için yeterince zamanımız yok. Vur, parçala, işin bittiğinde bana haber ver.
1: Hazır mısın Grady? 1, 2, 3...

0: Kilchurn çiftliğinden yaklaşık 100 kilometre uzaklıkta. Otto, Ivan ve Ad Senior, Adsley'i Jane ve Grady'ye yardımcı olmak için önemli malzemelerle Pearl Adası'na geliyorlar.
1: Geldiler. Biz de bunu bekliyorduk.
0: Büyük bir fırtına yaklaşıyor ve Grady'nin kulübesini hava koşullarına karşı korumak için inşaatı bir an önce bitirmediler.
2: Destek ekibi geldi.
1: Süvariler geldi. Önce Nanook'un geldiğini gördüm ve hemen arkasından Ivan'ın teknesi takip ediyordu. Sonra sağa baktım ve babamı gördüm. Babama baksanıza, arkasında çim biçme makinesi motoru olan bir botuyla geliyordu. Baba, ne yapıyorsun böyle?
3: Harika gidiyorsun August.
1: Eminim Pearl Adası'ndaki lüksleri çok sevecek. Rüzgar, yağmur, güneş yanığı, sinekler.
3: Yaşasın.
2: Arkandan yaklaşacağım. Umarım kıyıda rüzgardan korunabilirim.
4: Tamam, anlaştık. Adada ihtiyaçları olan tüm malzemeleri getirdik. Amacımız kulübeyi bitirmek ve fırtına patlamadan buradan çıkıp gitmek.
1: Babamı karşılayacağım.
5: Bottan çıkmasına yardım et.
1: Gitmem gerekiyor.
5: Tekneleri gördüğünde sanki savaşı kurtaracak süvariler geliyormuş gibi hissettim. Zamanımız çok kısa ve yapmamız gereken çok şey var.
4: Hava çok kötü.
5: Otto geldi. Ad Senior burada.
6: Deniz mi dalgalı yoksa bot mu çok küçük bilmiyorum.
5: Ivan, kapıyı açıyorum. Umarım birlikte başarabiliriz.
2: Vay canına. Malzeme getirdik.
5: Teşekkür ederim, teşekkür ederim.
2: Ben işçiyim.
5: Umarım biraz kahve de getirmişlerdir.
1: Geldiğin için teşekkür ederim baba.
6: Sorun değil. Yardıma geldik. Çiftçiler her zaman aynı şeyi yapar. Birbirlerine yardım ederler. Babam kulübesini inşa ederken de birçok insan ona yardımcı olmuştu.
2: Hava çok kötü. Çok, çok kötü. Hava giderek daha da kötüye gidiyor.
1: Pearl Adası'na hoş geldiniz. Hoş geldiniz.
0: Çiftlikte, Charlotte ve August projelerinin bir sonraki aşamasına hazırlanıyor. Kedilerine yapacakları kedi evi için keresteleri kesmeleri gerek. Bu oldukça zor bir iş.
7: Her ne kadar kereste tezgahını kullanmak beni korkursa da Otto, Pearl Adası'nda olduğu için kullanmamız gerek çünkü kedi ev için hazırlık yapmamız gerekiyor. Evet, biraz korkutucu. Nasıl çalıştıracağını hatırlıyor musun?
8: Sanırım hatırlıyorum. Annem kereste tezgahını kullanmaktan çok korkuyor ki bence bunun iyi bir nedeni de var. Babam varken birkaç kez kullanmıştım ama tek başıma nasıl yapacağım bilmiyorum doğrusu. Ama bir deneyeceğiz. Bakalım neler olacak. Sanırım bu içeri alıyordu ve sanırım ortalamak için de şuradaki bir kolu çekiyorduk. Evet, hatırlıyorum. Ama tam olarak bilmiyorum.
4: Bu kereste tezgahı uzun zamandır bende evlat. Senden bile büyük. Tamam, sıfırı ayarlayalım.
8: Evet, tezgahın üzerinde onlarca kol ve düğme var. Ama sanırım biraz deneme yanılma yöntemiyle bunu çalıştırabilirim. Şu kolu döndürür müsün anne? Yüksekliği ayarlamamız gerekiyor. İki bıçağın arasındaki mesafenin 20 santim olduğundan emin ol lütfen. Kereste tezgahında genişliği, yüksekliği ve derinliği doğru ayarlamak çok önemlidir. Sağa sola döndürmen gerekiyor anne. Ve her şeyin tam hizada olduğundan emin olmalısın. Devam et. Evet, şimdi oldu. Dur.
7: Tamam.
8: Şimdi bunu sıfıra ayarlamamız gerekiyor. Babam kaldırmak gerektiğini söylemişti. Tamam. Şimdi sıfır oldu. Tamam, deneyeceğim.
7: Tamam.
8: Evet.
7: Çok korkacağım. Bunu şimdiden bilsen iyi olur. Bu makineden nefret ediyorum.
8: Gerçekten mi?
7: Evet.
8: Pekala.
7: Ailemizdeki birçok kişiyi ahşap izlerken izledim ve her seferinde bıçağın altında öldüklerini hayal etmekten kendimi alamıyorum. Sanki her an başlarına kötü bir şey gelecekmiş gibi hissediyorum. O yüzden bu makineyi hiç sevmiyorum.
8: Annem elimi veya ayağımı kesip koparırım diye çok korkuyor. Bıçaklar çok hızlı dönüyor ve en ufak bir hatada kendini acil serviste bulabilirsin. O yüzden tezgahı kullanırken mümkün olduğunca dikkatli davranmaya çalışıyoruz. Yoksa sonuç felaket olabilir. Dikkatli olmalıyız.
3: Harika gidiyorsun August. Yaşasın. Aman tanrım.
7: Kereste tezgahında tahta kesebildiğimiz için gerçekten çok heyecanlıyım. Bu çok güzel. August harika bir iş çıkarıyor.
8: Annemle birlikte iyi bir ekip çalışması yapıyoruz. Ben tahtaları kesiyorum, o üst üste diziyor. Birlikte güzel bir ritim yakaladık.
3: Dikkat et August. Tamam, bu sonuncusuydu.
8: Tamam.
3: İyi işte August.
8: Hadi. Evet.
7: Pekala, hadi odunları yükleyip kedi evine başlayalım. Gel buraya.
8: Umarım kimseye çarpmam. Bundan çok korkuyorum.
7: Işınla beni.
8: Tamam.
3: Işınla hemen. Scotty.
0: Törl adasında hava giderek kötüleşirken ve büyük fırtına yaklaşırken Kilcher'ler arkadaşları Grady'nin kulübesini bitirmek için harekete geçiyorlar.
6: İşte böyle.
1: Alaska körfezinin ortasındayız. Asya'dan tayfun geliyor ve Kaliforniya, Pasifik kıyılarından gelen rüzgar adaya tüm gücüyle vuruyor. 5-6 metrelik rüzgarlar, saatte 100 kilometre hızla esen rüzgarlar var. Ve şu an çok zorlanıyoruz. Şunu biraz yukarı kaldırsana. Biraz daha. Herkes burada çalışıyor. Bir duvarı hallettim ve diğerini hazırladım. O yüzden herkesi gruplara böldüm. Bir grup duvar yapıyor, diğer grup duvarları yerleştiriyor. Ve birlikte bu işi bitireceğiz. Bu iş bitecek.
2: Başka ne yapılacak?
1: Diğer duvarları takacağız ve zemin kirişlerini yerleştirmemiz gerekiyor. Sonra zemine geçeceğiz ve kulübenin kaplamalarını yapacağız. Çatının kirişlerinin takılması gerekiyor. Sırt kirişleri halletmeliyiz ve son olarak çatının üstünü metalle kaplayıp kapıları yerleştirmeliyiz. Yani yapacak çok şey var. Bir liste yaptım ve atlamamak için hepsinin iki kez üstünden geçiyorum.
2: Pekala. Duvar için hazır mısın?
1: Sanırım 3'te. 1, 2, 3.
2: Çok ağır. Beklediğimden çok daha ağır.
6: Ben kardeşim Otto, yeğenim Ivan, oğlum Atsley ve gelinim Jane'le birlikte çalışıyoruz. Bu ekiple toplamda 14-15 inşa ettik. O yüzden deneyimliyiz.
2: 2, 3, başla. Bu harika bir duygu. Son duvar.
4: Tanrım, sonunda.
1: Hava kötü ve rahat koşullarda çalıştığımızı söyleyemeyiz. Hepimiz yorgun ve açız. Ama bizim motivasyonumuzu daha da artırıyor. Herkes bir an önce işi bitirip eve dönmek istiyor. Ivan, istersen yukarı çık ve balyoz veya çekiçle hepsini takabilirsin. Vur, parçala ve işin bittiğinde bana haber ver. Fırtına gelmeden önce evde yapmamız gereken bir sürü şey var. Güvenliği sağlayacak zamanımız yok. Herkes işini yapmaya çalışıyor. Duvarda yürümeye alışıksın.
2: Evet.
1: Akrobatlık yapıyorsun ha?
2: Kesinlikle. Ya hayır.
0: Güçlü rüzgarların estiği Pearl Adası'nda daha da güçlü bir fırtına ufukta belirmişken, Kilcher'ler Grady'nin yeni evini inşa etmeye ve kış şartlarına karşı koruma altına almaya devam ediyorlar.
2: Oh, hayır, hayır. Düşebilirdim. Formun yerinde görünüyor.
6: Hey!
2: Kaç yaşındasın, 230 oldun mu?
6: 235.
2: 235.
1: Yapmamız gereken 3 duvar ve çatı kirişleri var. Çatının zeminini de döşememiz gerekiyor.
4: Kaplama nereden başlıyor?
1: Buradan. Kaplamaları bitirmemiz gerekiyor ve hala kirişleri halletmeye çalışıyoruz. Herkes meşgul. Kulübenin boyutlarını düşünürsek Grady Pearl Adası dışında başka bir yerde yaşamayı seçseydi bu malzemelerin ancak yarısını kullanırdı. Kışın burada rüzgar saatte 150-160 kilometre hızla esiyor ve bu kasırga gücündeki rüzgarlar Alaska'nın başka hiçbir yerinde etkili olmuyor. O yüzden kulübeyi güçlendirmemiz gerekiyor. Böylece bir ömür boyu dayanabileceğinden emin olacağız. Bu sırt kirişi çatının tamamını destekleyecek. Şimdi yerleştirdiğim parçaların üzerine kirişleri koyacağız ve ardından metal kaplamayı yerleştireceğiz. Sırt kirişi tamam. Her şey hallolmuş olacak. Hadi arkadaşlar, bir an önce bitirelim şunları. Benim işim tamam.
2: Tüm duvarları tahtayla kaplamaya karar verdik. Pencereleri elektrikli testereyle keseceğiz. Ve çok güzel olacak. Aklımıza gelen en hızlı yöntem buydu.

0: Hazır mısın Grady? Üçte, üç deyince. Bir, iki, üç. Manzara güzelmiş.
1: Şu anda her şey yolunda gidiyor ama bir dahaki sefere gelip pencereleri yaparız. Ve çatıyı bitiririz. Hepsinin bitmesi gerekiyor. Bu kulübenin fırtınalara karşı dayanıklı olması çok önemli. Ve çatı, duvarlar, pencereler tamamen kapatılmadığı sürece bunu sağlayamayız. İşi bitirip eve döndüğümde çok mutlu olacağım. Bir an önce işi bitirelim.
2: Charlotte ve August, kereste tezgahını doğru şekilde kullanmayı öğrendikten sonra yeni kestikleri malzemeleri dışarıda duracak kedi evinin inşasına başlamak için kullanıyorlar.
3: Güzel. Pekala, son çivi.
4: Harika.
3: Gerçekten çok güzel oldu. Kuşlar için yavrulama dönemi geldi ve çok yakında her yer bebek kuşlarla dolacak. Kendimi bildim bileli kuşları çok severim. Biyolog olarak çalışırken tüm çalışmamı kuşlar üzerine yaptım. O yüzden bu güzel kuşların ölümüne katkıda bulunan kötü bir kedi sahibi olmak istemiyorum. Kedileri kontrollü bir ortamda tutmam lazım ki kuş nüfusuna zarar vermesinler. August, biraz daha alan yaratmak için duvarların daha dışarıda olmasını istiyorum. Ne August ne de ben marangozuz ama elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Umarım her şeyi iyi planlamışızdır ve ortaya güzel, işlevsel ve mantıklı bir yapı çıkarabiliriz.
4: Sanırım en fazla bu kadar köşeye gidebiliyorum.
3: Muhtemelen birimizin ölümüne sebep olacak çok harika bir merdivenimiz var. August, sanırım bu merdivenden ben çıkmalıyım. Senin ölmeni istemiyorum.
4: Evet.
3: Ama hızlı davranmaya çalışıyorum çünkü kedi evinin bir an önce bitmesini istiyorum.
4: Hazır merdivenden çıkarken sormak istiyorum anne. Vasiyetini yazmış mıydın acaba?
3: Tamam, ne yaptığımı göremiyorum. Sen görüyor musun? August'un bu sene daha fazla sorumluluk alması ve Otto'dan öğrendiği bazı şeyleri yapmaya başlaması beni çok gururlandırıyor. Artık Otto burada olmadan da her şeyi kendi başına yapabiliyor.
4: Çok gevşek görünüyor.
3: Öyle mi?
4: O yüzden bu benim fikrimmiş gibi davranacağım.
3: Aa, evet. Üniversite okuyorsun diye mi?
4: Üniversitede okuduğum ve eğitildiğim için.
3: Babanla çok fazla vakit geçiriyorsun.
4: Girişi desteklemek için tahta kullanıyoruz. Bunu birkaç kez babam yaparken görmüştüm. Yani ne kadar zor olabilir ki?
3: Güzel, sanırım işe yaradı.
4: Öyle mi?
3: Evet, tamam, harika. Diğer tarafa da bir tane koyarsan iyi olur. İlk girişi yerleştirdik ve şimdi ikincisini yerleştirmemiz gerek. Sonra çerçevelemeyi bitirebiliriz.
4: Ellerini çek.
3: Çok yamuk duruyor. Sanki dengede değil gibi.
4: Biliyorum, evet.
3: Biraz bana doğru itmen gerek.
4: Aman Tanrım. Çok özür dilerim anne.
3: Lanet olsun.
4: Aman Tanrım. Anne.
3: Lanet olsun.
4: Aman Tanrım. Sanırım koordine olamadık değil mi?
3: Çok aptalız. Olamaz. Çok kötü.
4: Çok üzgünüm anne. Biraz ara verelim mi? Ne dersin?
3: Hayır, hadi bitirelim şu işi.
4: Oh Tanrım, kanıyor. Olamaz. Hayır.
3: Sorun yok. Hadi devam edelim.
4: Biraz ara versene anne.
3: Tanrım, inanamıyorum. Kedi evinde kendimi öldüreceğim. Bu olamaz. Korkunç.
4: Çok özür dilerim.
3: Parmağım çok acıyor. Çok sert bir darbe aldı ama her ne kadar zorlansa da işe devam etmek istiyorum. Çok acıyor gerçekten. Çok acı var.
4: Anne, çok özür dilerim.
3: Biliyorum, biliyorum, biliyorum. Hadi del şunu.
2: Yüz kilometre mesafedeki Pearl Adası'nda aniden açılan hava Kilcher'ların biraz rahatlamasını sağlıyor. Birkaç saat sonra gelecek büyük fırtınadan önce Reddy'nin kulübesinin çatısını ve kaplamasını bitirmeye çalışıyorlar.
1: Teşekkür ederim.
5: Evet, hala formdayım.
0: Neredeyse her şey bitmek üzere. Bu harika bir şey.
5: Şu anda üstümüz bulutlarla kaplı ve kısa süre önce hava berbattı.
1: Pearl Adası'na geldiğimden beri tüm hava koşullarını deneyimledim. Biraz önce çok soğuktu ve şimdi güneş var. Girişleri yerleştirdik. Herkes harika çalışıyor. Eğer çiftçi olmasaydık muhtemelen çok başarılı inşaatçılar olabilirdik. Kilcher İnşaat Şirketi. Son giriş de bitti çocuklar. Her şey tamam.
5: Bay canına.
1: Evet. Biraz hazırlık yaptıktan sonra zemine geçebiliriz. Hadi bakalım çocuklar.
0: Bu kulübeyi 8 yıldır yapmayı planlıyorum. Sonunda karşımda görmek çok heyecan verici bir şey.
6: Al evlat, tut bakalım.
1: Tamam.
6: Şuraya koy.
5: Çivi çakma konusunda çok iyisin Ed.
0: Kilcher'lar bir araya geldiğinde bazen kaos çıkabiliyor. Buna Kilcher kaosu diyorlar ama bir şekilde mükemmel bir fırtınaya benziyor.
5: Hadi. Bu güzel.
2: Tamam, kapattım.
5: Evet, harika. Ağır makineleri birçok farklı işte kullanıyoruz. Bu durumda ekskavatörü çatının saçaklarını keserken bir çeşit iskele olarak kullanıyoruz. Tamam, aşağı indirebilirsin. Bu kesinlikle güvenli bir tercih değil ama biz de resmi bir iş yapmıyoruz. İşleri kendi tarzımızda hallediyoruz ve güvenli olduğuna inanıyoruz.
1: Pearl Adası'nda en fazla bu kadar oluyor. Elindekini değerlendirmek zorundasın.
2: Dikkat et.
5: Kaldır.
1: Ayağına dikkat et. Bekle bekle, işte böyle, tamam.
5: Tamam, bu yeterli, dur.
2: Deli çocuk. Bu arada çiftlikte Charlotte ve August çiftliğin küçük ve masum canlılarını kedilerden korumak için bir kedi evi projesi üzerinde çalışıyorlar.
3: Neredeyse işi bitirmek üzereyiz. Eğer parmağım ezilmeseydi penseyi daha iyi kullanabilirdim. Ama yine de birkaç soruna rağmen ritmimizi yeniden yakaladık ve ilerleme kaydediyoruz.
4: Anne, birden berbata kadar elin nasıl, söyle hadi.
3: Aslında olması gerektiği kadar berbat değil.
4: Evet.
3: Ama gördüğün gibi o kadar morardı ki acaba kırıldı mı diye merak ediyorum.
4: Oh tanrım.
3: Yanları bitirdik ve şimdi ön paneller üzerinde çalışıyoruz. Kapıları taktıktan sonra bitecek. Yani her şey yolunda gidiyor ve çok az işimiz kaldı. Şimdi babanın tekniğini kullanacağız. Daha önce hiç denedin mi?
4: Hayır, denemedim.
3: Ben bir kez denedim ve çok korkutucu.
4: Oh tanrım. Tamam.
3: Korkunç, öyle değil mi?
4: Evet, devam et hadi.
3: Çok korkutucu.
4: Gerçekten berbat.
3: Ama bu yöntemle yaptığımız menteşeler çok dayanıklı oldular. Kapılarımızda Otto Kilcher eldiven menteşe tekniğini kullanıyoruz. Şuna bak. Kapıların menteşeleri için eski deri eldivenleri saklıyoruz. Çiviyi eldivenin parmaklarına çakarken insan tuhaf bir şekilde keyif alıyor. Denemek ister misin?
4: Evet, tabii.
3: Hadi gel o zaman.
4: Tamam.
3: Çok eğlenceli. Özellikle de Agus parmağıma çekişle vurduktan sonra.
4: Oh tanrım. Oh tanrım.
3: Çok korkutucu değil mi?
4: Eldivenin parmaklarına çivi çakmak biraz tuhaf ama bugün hep birlikte gördüğümüz gibi parmaklara vurma konusunda oldukça iyi sayılırım. Dikkatli olmalıyım.
3: Pekala, hadi şunu kaldırıp diğerlerini yapalım.
4: İyi görünüyor.
3: Tamam. Kapılar bitti. Bence ön paneli takmadan önce koltuğu alıp koyalım buraya.
4: O berbat bir koltuk.
3: Evet berbat ama kediler için mükemmel.
4: Sanırım haklısın.
3: Hadi gidip alalım.
4: Evet.
3: Kafesi bitirdik. Şimdi sıra döşemeye geldi.
4: Kaldır.
3: Tamam.
4: Tamam. Şimdi yavaşça döndür.
3: Tamam. Kıyafetlerimi yeni değiştirdim. Birem de var. Kedi evini oturma odası gibi yapmak istiyorum. Çünkü orada kedilerle birlikte vakit geçireceğim. O berbat görünüyor.
4: Kesinlikle öyle.
3: Berbat.
4: Kedi evinin içine mobilyaları yerleştirdik. Ve şimdi sıra bölmeleri yerleştirmeye geldi. Sonra işimiz bitecek.
3: Harika oldu. August'la çalışmaya bayılıyorum. Bence biz birlikte harika bir proje yaptık.
4: Güzel.
3: Ve bence gayet iyi bir iş çıkardık. Gerçekten güzel oldu August.
4: Evet, harika oldu.
3: Buna inanamıyorum.
4: Çok güzel.
3: Muhteşem görünüyor. Tamam.
4: Hazır mısın?
3: Evet, gel bakalım. Pekala, çok sıkıldınız öyle değil mi?
4: Evet, gel bakalım.
3: Gelin bakalım.
4: Koltuk da var. Güzel. Keşfetmek için sabırsızlanıyor şu anda.
3: Biliyorum. Evet. Her an kaçmaya hazırlar. Oh tanrım, çok şaşırdılar. Merhaba Gaz. Kedi evinde kedilerle zaman geçirmek gerçekten çok güzel. Kucağında bir kedi olması gibisi yok. Buradan çıkabilir miyim? Acaba nereden çıkabilirim?
4: Annemle birlikte bir marangozluk şirketi açmayı düşünüyoruz. İsmi August ve Charlotte Dandik Marangozluk olacak. Henüz amatör bir şirketiz ama bizim de özelliğimiz bu.
3: Başardık August, başardık.
4: Kesinlikle, evet.
3: Çakamıyorum. Artık kafası rahat bir kedi sahibiyim. Omuzlarımdan büyük bir yük kalktı ve kedilerim artık bebek kuşları öldürmeyecekler. Koltukta oturmayı seviyorsun öyle değil mi? Şuna bak, hadi gelin buraya, gel bakalım.

0: Kilcher çiftliğinden biraz uzakta, Taylor, Eve ve çocukları için sürpriz bir hediye hazırlıyor.
1: İğne keçesi yapmak ister misin? Tamam, harika. Şimdi iğne keçesi yapacağız Eve için. Yünden keçi yapalım mı canım?
2: Evet.
1: Olur mu? Yapmak ister misin? Tamam. Teşekkür hediyesi olarak çocuklarına keçeden keçiler yapacağız. Burada birkaç parça daha var. Yuki bana yardımcı olacak ki bu çok güzel bir şey. Çünkü buna bayılıyor. Yaratıcı olan her şeyi seviyor. Aynı zamanda birlikte çalışmak çok eğlenceli.
2: Peruk yapamaz mıyız?
1: Bu yünle bir sürü şey yapabiliriz. Bu parçalardan bazılarını fırçalayabilir misin tatlım? Yuki yünü fırçalayacak. Yünü fırçalamak içindeki fazlalıklardan kurtulmayı sağlıyor. Böylece kabarıyor ve çalışması çok daha kolay oluyor. Çok iyi gidiyorsun. Baksana içinden neler çıktı. Pekala, iğnenin ucunda küçük bir kanca var. Gördün mü tatlım? Şimdi bunu yünün içine yerleştirdiğinde küçük yün parçalarını diğer yünlerin içinden geçiriyoruz. Tamam mı? Sana batırdım. Mahvedersin. Tamam. Bir daha yapmamaya çalış, olur mu?
2: İstemeden oldu.
1: Bunu biliyorum. Evet, iğneyi batırdığında yünü yünle örmüş oluyorsun. Farklı parçaları birleştirerek keçi hayvanlar yapabiliyorsun. Önce gövdeyle başlanıyor. Yünü sıkıca sarıyorsun ve sonra da iğneyi batırıyorsun. Evet. Keçilerin isimleri ne olacak?
2: Peaches ve Annabelle.
1: Peaches ve Annabelle. Hangisi daha büyük?
2: Annabelle.
1: Ne kadar sıkıştırırsan o kadar az delmen gerekiyor ve sonra gövdenin şekline göre batırmaya devam ediyorsun. Evet, gördün mü? Bunu daha küçük yaptım. Bu Annabelle'in kafası olacak. Bazılarını önceden hazırlamıştım ve şimdi birkaç parça kesip kulakları yapacağız. Keçilerin kulakları aşağı sarktığı için ona benzetmeye çalışıyorum. Tamam. Şimdi keçi kafasına benzedi işte. Bundan sonra diğer bölümlere geçeceğim. Üzerindeki benekler gibi. Sonra bir de boynu yapacağım ve birbirine bağlamak için biraz kabarık yün kullanacağım. Biraz kabarık yünle birlikte boynu yerleştirip birleştireceğim. Farklı parçaların bir araya geldiğini görmek çok eğlenceli. Tadam! Evet, neredeyse bitti. Gövdeler tam olarak istediğim gibi oldu ama boynuzlara ihtiyacımız var. Dışarı çıkıp iki tane dal getirir misin canım? Peaches'ın boynuzlarını yapmamız gerekiyor çünkü boynuzu yok.
2: Evet.
1: Mükemmel. Teşekkür ederim Yuki. Peaches'ın üzerine beneklerini ve keçiye benzemesi için gereken diğer özelliklerini koyacağım. Gözler, evet, göz bebekleri ve... Bu kadar yeterli ve biraz daha deleceğim. Keçiler bitti. Onları eve götürmek ve Sparrow ve Finley'e vermek için sabırsızlanıyorum. Umarım beğenirler. İkisini de sevgiyle yaptım ve umarım bu sevgiyi hissedebilirler. Evet.
0: Pearl Adası'nda Kilcher'lar Grady'nin kulübesini fırtına gelmeden bitirmeye çalışırken güzel hava devam ediyor. Bu da işi kolaylaştırıyor.
3: Lanet olsun.
4: Yağmur yağıyor. Noel geldi. Pearl Adası. Yazın ortasında kar yağan Pearl Adası'na hoş geldiniz. Rüzgar çok sert esiyor ama umrumuzda bile değil. Her şey çok güzel gidiyor. Pearl Adası, Pearl Adası, Grady'nin kulübesi.
3: Çatının üstünü katranlı kağıtla kaplıyoruz.
4: Biraz bana doğru gel.
3: Pekala. Galiba oldu. Çok iyi.
5: Bu genç adamlara göre bir iş.
6: Çok iyi bir evlat yetiştirmişsin. Onunla çalışmayı çok seviyorum.
4: Bu Kilcher'ların şimdiye kadar yaptığı en iyi ve en başarılı proje olabilir. Harika oldu. Her şey çok güzel.
6: Bu ev sızıntı yapmayacak.
5: Bir tane daha göndereyim mi?
3: Bitmek üzere. Güzel görünüyor.
5: Alın bakalım.
3: Tamam, diğerini de üstüne koyacağız. İşte oldu. Bunu çok uzun zamandır hayal ediyordum. O kadar çok hayal ettim ki. Şimdi karşımda duruyor. Bu mükemmel bir şey.
7: Evet. Tamamdır. Son 3 vida kaldı.
6: Yap şunu. İşte böyle. Harika gidiyorsun. Kış için.
3: Sonunda.
7: Evet. İşte bu.
6: İnanılmaz.
5: Ne düşünüyorsun Grady?
3: Bence harika görünüyor. Çok mutluyum.
6: Dünyanın her yerinde birçok farklı çeşit ev var. Ama burada ağaçların arasına gizlenmiş bu küçük kulübeye baktığımda bir mucize görüyorum. Gerçek bir mucize.
4: Kapı geliyor.
6: Kaldırın.
4: İtin.
6: Kaldır.
4: Güzel görünüyor.
6: Ayaktayken uyuyabilirim.
1: Biliyorum.
3: Kendimi şimdiden evde gibi hissediyorum. Sonunda. İşte oldu. Uzun zamandır bu hayali planlıyordum. Yıllar boyunca planladım ve sonunda gerçekleşti. Bu deneyim bile bana rüya gibi geliyor.
1: Tık tık.
3: Kim o?
1: Bo.
3: Bo kim?
1: Neden ağlıyorsun Grady? Tüm adayı ıslattın.
3: Tüm adayı ıslattım. Bu benim için çok duygusal bir deneyim oldu. Atsley, Jane ve Kilcher ailesinin geri kalanı bana bunu neden yaptığımı ve burayı neden sevdiğimi bir kez daha hatırlattı.
7: Çok güzel. Şuna bir bakın.
5: Hadi içeri gir dostum.
4: Hadi buradan.
3: Teşekkür ederim
5: hadi
3: çocuklar.
5: Ama.
3: Hadi.
5: Hadi.
3: Aman tanrım. Vay canına.
4: İlk misafirlerin biz olacağız. Hazır mısın? Merhaba.
6: Evde kimse var mı?
4: Hadi gelin çocuklar. Çok güzel olmuş. Harika. Hadi herkes gelsin.
3: Teşekkür ederim.
4: İçeri gelin. İçeri gelin hadi. Hadi bakalım.
3: Teşekkür ederim.
6: Tebrik ederim.
3: Teşekkür ederim.
6: İyi iş başardık.
3: Evet.
6: Harikaydı.
4: Aslında kulübe diye bir şey yok. Yani önemli olan sadece bir barınak değil. Kendimi tamamlanmış hissedebileceğim bir yere sahip olmak.
5: Al bakalım dostum. Kulübenin anahtarları.
3: Bunu siz olmadan asla başaramazdım çocuklar ve açıkçası yapabileceğimi de düşünmüyordum. Hepiniz bana çok yardımcı oldunuz. Ama Atsley, zor zamanlarda yanımda olduğun için sana çok ama çok teşekkür ederim.
4: Arkadaşlar bugünler içindir dostum.
7: Hadi sarılalım.
3: Teşekkür ederim.
7: Buraya gelin. Aferin size.
4: Diğer insanlara yardımcı olmak ailemizi bir araya getiriyor ve bence Grady'nin bize verdiği en büyük hediye bu oldu.
3: Bu harika.
1: Hepimiz imzaladık.
4: Biz ona bir kulübe yaptık ama o da ailemizin bağlarını güçlendirmemize yardımcı oldu. Bu mükemmel bir deneyimdi. Seni çok seviyorum Grady. Çok seviyorum.
3: Ben de dostum.
4: Bu hayali seninle paylaştığım için mutluyum. Burada hepimiz seninle aynı mücadeleyi verdik. Ailemiz için her şeyi yaptık. Açıkçası bu aile olarak yaşadığımız en iyi deneyimlerimizden biriydi. Hepiniz kusursuzdunuz çocuklar. Eğer hep böyle olabilirsek her şeyi başarabiliriz. Hepinize teşekkür ediyorum. Hey, teşekkür ederim. Tebrik ederim Grady.
3: Teşekkür ederim.
4: Fırtına yaklaşıyor ve yağmur yağmaya başladı.
3: Tamam.
4: Hadi toplanıp gidelim buradan. Hadi.
3: Pekala.
4: Ne duruyorsunuz? Hadi.
3: Bir kez daha bakmak istiyorum. Üzgünüm. Bir kez daha bakmam gerek.
4: Tamam Grady. Seni seviyoruz.
3: Birazdan yardıma gelirim.
4: Buradan gitmemiz gerekiyor.
3: Ay canına. Çok mutluyum.
0: Programımızın bir sonraki bölümünde.
3: Ayı izleri görüyorum.
0: Findlay ilk avına çıkarken baba oğul bir çiftlik geleneğini gerçekleştiriyorlar.
3: Avlanmak bizim vazgeçilmezlerimizden biri ve oğlum her zaman bizimle ava gelmeyi istiyordu. Hey Findlay, ayıyı gördün mü?
0: Uzun ve zorlu kış aylarına hazırlanmak için bir yarış başlıyor.
6: Şimdiden sabahları don olmaya başladı bile. Ve çok uzun zaman önce krizden önce davranmam gerektiğini öğrendim. Evet.
0: Ashley ve Jane kış için yeterli olacak kadar balık avlamak adına Jane'in babasının en sevdiği yerlerden birine gidiyorlar.
4: Kışa hazırlanmak için çalışmak zorundayız. Özellikle yemek çok önemli.

0: Klasik Otomobil Restorasyonu'nda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
1: Evet.
0: Aman tanrım.
2: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
3: Irving Johnson 77. Bu Magic Johnson mı?
4: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
5: Aramaya devam etmelisiniz.
4: Oho! Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
2: Tozlu Servet yeni sezonuyla pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
6: Food is forbidden.
7: Kalp damar ilaçları da var.
8: Meyve yasak, komple yasak.
2: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Toprak Kort'un yıldızları bir kez daha Roland Garo'da karşı karşıya geliyor. Roland Garo 2026 yarı final ve final karşılaşmaları Paris'ten canlı yayınla 4 Haziran'dan itibaren D-Max'te.
1: Tadilat mı yapacaksınız? İhtiyacınız olan bütün aletler burada. Her yüzeyde kullanabileceğiniz bir zımba makinesi. Hem de 400 PSI. Yepyeni tasarımıyla ıslak ve kuru zemin süpürgesi. Çek bakalım. Her işe yarayan alçı panel kesici. Ve her yerin düzgün olmasını sağlayan üçlü combo.
2: Piyasaya çok yeni çıktı.
1: Yapışkan yerine mıknatıs kullanan şu bağlantı desteğine bakın. Ayırması da kolay. Hesap yapmadan orta yeri bulabilen bir şerit metre. Ve 2x4'lerle dolap yaratmanın en basit yolu. Çivileri delip geçen devasa boyutlarda bir delge aletinin üretimine fabrikasında tanıklık edeceğiz.
3: Makineye böyle işlenmemiş şekilde giriyor ve çıktığında bu şekli alıyor.
1: Aletlerinizi gözü gibi koruyacak bir güvenlik sistemi. Dünyanın en hızlı duvar ustası olmak için ateşli bir rekabet. Hadi örün şu tuğlaları. Harç atmak göründüğü kadar kolay değil. Bunlar ve daha fazlası az sonra. Merhaba, ben Chris Grandi. Bir inşaat projesi yaparken gücünüzü artırmak istiyorsanız şu alete göz atın. İşte 400 PSI'lık çivi tabancası. Çok güçlü. Çok hafif bir alette maksimum basınçtan bahsediyoruz. Ahşabın ne kadar sert ya da kalın olduğu fark etmez. Bununla hepsi aynı. İşte böyle. Bu aletin gücüne bayılacaksınız. Bu aletin üreticileri çıtayı iyice yükseltmiş. Bugün çok güçlü yardımcımız var, değil mi?
4: Evet.
1: O çıt kırıldım çivi tabancalarına hiç benzemiyor.
4: İlgisi bile yok.
1: 400 PSI güç uygulayan ilk basınçlı çivi tabancası. Bu kadar güçlü olması kolaylık sağlıyor.
4: Kesinlikle.
1: 2 kiloluk ağırlığıyla çoğu çivi tabancasından %40 daha hafif. Ama gücü de bir o kadar fazla. Buraya takıyorum.
4: İlk bölmeye takabilirsin. İkincisi de hemen arkasına geliyor.
1: Bu özel alet için özel bir kompakt kompresöre ihtiyacınız
4: çok
1: var.
4: Çok hafif ve ayrıca çok da sessiz.
1: Bu kompresör hem 400 PSI'lık aleti hem de geleneksel tarzdakileri çalıştırabiliyor. Bağlamanız yeterli. Ha, işte bu. Evet, bu alet en sert ahşaplarda bile sorunsuz çalışabiliyor. En dibe kadar iniyor.
4: Kesinlikle.
1: 400 PSI'lık bir basınçtan bahsediyoruz. Oo. Gerçekten çok ama çok havalı. Bunu asla elimden düşürmem. Havalı bir çivi tabancası. Daha ne olsun? İki malzemeyi birleştirmenin pek çok yolu vardır. Ama daha önce böyle bir şey görmediğinize eminim. Dübelleri ya da yapışkanları unutun. Bu bağlantı parçası mıknatıs ve vida kullanıyor. Böylece istediğiniz anda parçaları ayırabilirsiniz. Sergiler ve taşımanız gereken büyük nesneler için biçilmiş kaftan.
5: İşiniz bittikten sonra saklamanız gereken birleşme yerleri görünmüyor.
1: İşte şöyle çalışıyor. Matkapla bağlantı parçalarınız için delikler açıyorsunuz.
5: Artık parçaları yerleştirmeye hazırız.
1: Önceden vida dişi açılmış bağlantı parçalarını tahtaya vidalıyorsunuz. Sonrasında parçaları birleştirmek için manyetik aküttatör kullanmanız gerekiyor. Kolu iyice sıkıyorsunuz. Tık sesini duyunca kilitlendiğini anlıyorsunuz.
5: İşte bu kadar.
1: Bütün olay parçaların içinde gerçekleşiyor. Aletin manyetik alanı bağlantı parçalarının manyetik alanını harekete geçiriyor ve parçaları birbirine kilitliyor. Parçaları ayırmak içinse kolu ters yönüne döndürmelisiniz.
5: Geçici bir şey inşa ediyorsanız istediğiniz an bunları ayırabilirsiniz.
1: Bu aleti manyetik olmayan materyallerle hatta birbirinden farklı malzemelerle de çalıştırabilirsiniz.
5: Bu seti aldığınız zaman ihtiyacınız olan tek şey bir matkap. Gerçekten çok sağlam bir bağlantı oluyor.
1: Dübel, yapışkan ya da saklamanız gereken bir şey yok. Hem çok gelişmiş hem de kullanımı basit bir alet. Alet edevatlara bir sürü para harcadıktan sonra onları kaybetmek istemezsiniz, değil mi? İşte o zaman bu sistem devreye giriyor. Bu taşınabilir bir güvenlik sistemi. Kurduktan sonra bırakın işini yapsın. Biri malzemelerime gereğinden fazla yaklaşırsa hemen kaçsa iyi olur. Kimse eşyasının çalınmasından hoşlanmaz. Özellikle de pahalı alet edevatların. Şimdi değerli hazineme yaklaşıyorum. Tereyağından kıl çeker gibi olacak. Olamaz. Ne? Dalga mı geçiyorsunuz? Sadece bunu mu bıraktınız? İşte bu taşınabilir güvenlik sistemiyle her an görev başında olan bir gardiyanınız var. Sadece ayarlarını yapın ve gerisini ona bırakın. Biri yanına yaklaşırsa... Aa, olamaz. Ya da çarparsa... Aa, sadece alarmla kalmıyor. Yakınlarına Bluetooth'lu bir telefon bırakırsanız... Sizi arayarak alarmınızın çaldığını haber veriyor. Ne? Bir dakika. Efendim? Oo. Oo. Bebeğim, eve dönmeliyim. Birileri yine aletlerimi çalmaya kalkmış. Onu bitireceğim. Hey dostum, çek ofis ellerini malzemelerimin üzerinden. Taşınabilir güvenlik sistemiyle hiç kimse alet edevatlarınıza elini bile süremeyecek. Aa, olamaz. Eğer matematiğiniz çok da iyi değilse bu yeni şerit metre yardımınıza koşacak. Bu aletle tahta, duvar ya da ölçmek istediğiniz herhangi bir yüzeyin merkezini bulmak için tahmin oyunlarına gerek kalmıyor.
6: Bu şerit metreyle orta noktayı kolaylıkla bulabilirsiniz. Ölçtüğünüz rakamı şerit metrenin altındaki rakamla eşleştirdiğinizde tam ortada olursunuz.
1: Tıpkı onun söylediği gibi. Önce şerit metreyle istediğiniz yüzeyi ölçüyorsunuz. Bu ölçümü şerit metrenin altında buluyorsunuz. İşte tam ortasındasınız.
6: Şimdi burayı ölçüyoruz. 131 santim.
1: Konsept çok basit. İster tam, ister buçuklu sayılarla uğraşıyor olun.
6: Yarısını bulmak için kafa patlatmanıza gerek yok. Şerit metrenin üzerinde bu sayıyı basit bir şekilde bulup hemen işaretliyorum. Kafamdan 4 işlem yapmama gerek kalmıyor. Şerit metreler artık kimsenin kafasını karıştırmayacak. Herkes rahat rahat ölçecek.
1: Bu yepyeni şerit metreyle daha az matematik işlemi, daha çok verimlilik demek. İstediğiniz kadar uzatın. Hiç fark etmez. Birazdan. Bu sıradan bir maket bıçağı değil. Neler yapabileceğini bir alçı panel ustasına sorun. Ve çivilerin baş düşmanı şu delgi aletini yakından inceleyin.
3: Çiviyle karşı karşıya geldiğinde temiz bir şekilde çıkarabiliyor.
1: Çeliğin yüksek ısıyla nasıl şekillendirildiğini ve sertleştirildiğini görmek için fabrikaya gidiyoruz. Eğlence yeni başlıyor. Konu alçı panel kesimi olduğunda bazıları ellerine eski bir maket bıçağı alır ve bir elleriyle şerit metreyi tutarken diğeriyle kesmeye çalışırlar.
5: Geleneksel yöntemlerden ya da
1: alçı panel ustasına sorun ve çivilerin baş düşmanı şu delgi aletini yakından inceleyin.
3: Çiviyle karşı karşıya geldiğinde temiz bir şekilde çıkarabiliyor.
1: Çeliğin yüksek ısıyla nasıl şekillendirildiğini ve sertleştirildiğini görmek için fabrikaya gidiyoruz. Eğlence yeni başlıyor.

0: Ama merak etmeyin. Derdinize bu maket bıçağı koşuyor. Bu özellikle alçıpanel kesmek için üretilmiş. Şerit metrenizi koymak ve parmağınızı korumak için oyukları da var.
1: Parmağınızı koymak için bir parmak oyuğu yapılmış. Çok sağlam bir tutuşu var. Şerit metreyi buraya takıp mesafeyi ayarlayın ve çalışmaya hazırız.
0: Alçı panel kesmek hiç bu kadar kolay ve güvenli olmamıştı.
1: Çok akıllıca bir fikir. Şerit metreyi buraya takıp tutabiliyor olmak kesimi gerçekten çok kolaylaştırıyor.
0: Ama bu maket bıçağı yalnızca çizmek için değil, ayrıca soket yuvası açmak için bir delik testeresi de var.
1: Tek aletli iki işlev. Maket bıçağında delik testeresi de olduğu için ekstradan bunu da taşımanıza gerek kalmıyor.
0: Bu maket bıçağında alçı panelleri hızlıca işaretleyebilmek için ihtiyacınız olan her şey var. Bazen bu elimdeki gibi küçük bir çivi işinizi görmez. Kimi zaman böyle büyük bir delgi ucuna ihtiyacınız vardır. Bunun adı çivi avcısı. Karşısında ne bir çivi ne de başka bir şey durabilir. Şuna bakın. Şimdi bunun nasıl yapıldığını yerinde Illinois'daki fabrikada inceleyeceğiz. Çerçevelerinizi keserken metale çarptığınızda işiniz baltalanır. İşte bu çivi avcısı delgi ucu sizi bu dertten kurtaracak.
2: İşte biz buna çivi avcısı diyoruz.
0: Özel tasarımlı ucu sayesinde yolunuza çivi çıksa bile takılmadan ilerleyebiliyorsunuz.
2: Matkap ahşabın içine girdiğinde içeride çiviyle karşılaşırsa onu da temizleyip geçiyor. İşte odun ve çivi parçaları.
0: Burası çok deneyimli bir fabrika. Bu işi yaklaşık 150 senedir yapıyorlar.
3: Burası 1862'de Pensilvanya'da bir fıçı fabrikası olarak açıldı. 1874'te de delgi uçlarını yapmaya başladık.
0: Çivi avcısı kablolama için delik açtığınızda önünüze engel çıkmasının önüne geçer.
2: Elektrikçi ya da ev sahibi için her şey çok kolay oluyor. Çünkü ne çiviyi çıkarmak ne de parçaları temizlemek zorunda kalıyorlar. Bu alet onların yerine çalışıyor.
0: Ahşaba tereyağından kıl çeker gibi girip çıkabiliyor.
2: Kesme ucunun çapı gövdenin çapından yaklaşık 5 milimetre daha büyük olduğundan çekip çıkarması kolay oluyor.
0: Rockford, Illinois'daki üretilen çivi avcısı delgi aleti başlangıçta yalnızca bir çelik çubuk.
2: Bu bizim ham maddemiz. Bunları sınıflandırıp kodluyoruz. Böylece ürünümüz için hangi boyutta ve ne tip materyal kullandığımızı biliyoruz.
0: Her bir delgi ucu için 450 gram çelik gerekiyor. İlk durak çubuğa kabaca şeklini veren torna tezgahı.
2: Burası karbür yuvasını kesiyor. Dakikada yaklaşık 10 bin devir yapıyor. Ve her 3 dakikada bir parçayı bitiriyor.
0: Keskinleştirilmiş uçlar toplanıp döner kanca denilen bir mekanizmaya taşınıyor.
2: Şimdi çeliğin üzerinde matkap oyukları açıyoruz. Makineye işte böyle işlenmemiş şekilde giriyor ve çıktığında bu şekli alıyor.
0: Bu güzel burgu görünümü çalışırken talaşların temizlenmesini sağlıyor. Ve daha iyi bir tutuş sağlaması için ucuna yiv oyuluyor.
2: Bu yivleri açıyoruz, böylece ürünün kullanımı daha kolay oluyor. Ucu böyle yivli olmasa çivi avcımız işlevini yerine getiremezdi.
0: Bir sonraki adım çeliğin sertleştirilmesi. Bu işlemle her şey iyice alevleniyor. Bu fırın 700 derecenin üzerinde bir cehennem gibi.
2: Çeliği ısıtmak çok önemli. Böylece çivi avcımız sertleşerek her şeyi geçebilir.
0: Soğuduğunda ise tek tek çeliklerin eşit olup olmadığı kontrol ediliyor. Sonra da bükülüyor.
2: Her şeyin dengede olduğundan emin olmalıyız. Bu makineden geçtiğinde bütün düzensizlikler büyük bir güç uygulanarak gideriliyor.
0: Son aşaması ise kesme ucuna son şeklini vermekte. Biten çivi avcıları paketleniyor ve dünyanın dört bir yanına dağıtılıyor.
2: Günde 800 ila 1000 çivi avcısı yapıyoruz.
0: İşte bunun sayesinde daha pek çok çivinin sonu bu olacak. Elektrik tesisatı ya da matkap işi yapacağınız zaman çivi avcısı önünüze çıkan her şeyi temizler. Birazdan 2x4'leri hızlıca dolap alanına çevirebilecek muhteşem bir sistem. Ve harika bir düzen yaratmanızı sağlayacak ıslak ve kuru zemin süpürgesi. Hortuma mı ulaşmaya çalışıyorsunuz? İşte burada. Peki ya burada ne var? Piyasadaki en iyi su terazisini birlikte inceleyeceğiz. Şimdi size temizlikte harikalar yaratan yeni bir ürün tanıtacağım. İşte bu ıslak ve kuru zemin süpürgesi. Peki bunun en güzel özelliği ne mi? Çoğu süpürge yuvarlak tasarlanır ve genelde masanın altına ya da köşelere sığmaz. Buysa kare olarak tasarlanmış. Bu da çok simetrik bir görüntü sunuyor. Etrafta gezdirmek çok daha kolay. Tekerlekleri de çok sağlam. Tekerlekleri kaldırıp istediğiniz yere sürebilirsiniz. Ama bununla da sınırlı değil. Harika bir saklama alanı var.

0: Hortuma mı ulaşmaya çalışıyorsunuz? İşte burada. Diğerlerinde hortum bir solucan gibi her yere takılıyor. Böyle bir karışıklığı kimse istemez. İhtiyacınız olan her şey elinizin altında. Kullanabileceğiniz bir sürü alanı var. İsterseniz sandviçinizi ya da soğuk içeceğinizi de koyabilirsiniz. Neden olmasın? Sopanın uzatmalarını da arka tarafta bulabilirsiniz. Her şey yerli yerinde ve düzenli. Daha güzel ne olabilir? Filtresini değiştirmek istediğinizde şunu açmanız yeterli. Filtreyi çıkartın. İşte bütün pislik burada. Bunu boşaltıp temizlemeniz yeterli. Sonra bunu geri takın ve temizliğe son sürat devam edin. Evet. İşte bu. Çek bakalım. Çek, çek, çek. Nasıl da bütün pisliği çekiyor. Bu makine hem ıslak hem de kuru zemini temizleyebiliyor. Çok işlevli, tam bir mühendislik harikası. Tadilat yaparken yardım mı lazım? Bu sistem sizin için her şeyi kolaylaştırıyor. Bu 2x4'lerle birçok şey inşa etmenize yarayacak çok işlevli bir braket. En iyi özelliği de her şeye ayarlanabilir olması. Büyüklüğüne istediğiniz gibi karar verin. Sonra da birleştirin.
1: Çok fazla malzemeye gerek kalmadan istediğiniz uzunlukta raflar yapabilirsiniz.
0: Ve boyutunu ayarlarken tek yapmanız gereken düz bir kesim yapmak.
1: Çok basit bir kendin yap işi. Uzunluğu ayarla ve dümdüz kes.
0: 2x4'lük bu parçalarla raflar, çalışma tezgahları ya da başka bir sürü şey inşa edebilirsiniz. Bunun için bir usta olmanıza gerek yok. Bu sistemle herkes kendi evinin ustası olabilir. İnsanlar bana hep yeni çıkan aletleri gösterir ama bu biraz farklı. Evet Stephanie, bana şu aletten bahseder misin?
2: Evet, bu en havalı alet. Bu en iyi su terazisi. İlk defa biri çıktı ve basit bir gönyeye bir su terazisi yerleştirmeyi akıl etti. Çok güzel olmuş.
0: Peki bu ne için kullanılıyor?
2: Bunu pencere yerleştirmek, dolap inşa etmek, rafları yerleştirmek ve çerçeve asmak için. Yani düzgün ve eşit olmasını istediğiniz her yerde kullanabilirsiniz. İşte bu mükemmel bir uygulama. Bir kapı ya da pencere yerleştirirken dışa denk gelen kasanın tamamen kusursuz ve düzgün olmasını istersiniz.
0: Burada merdivenler var.
2: Evet, burada da şöyle bir şey var. Merdivenlerinizi inşa ederken bunu uzun kirişlerinizin kesiminde kullanabilirsiniz. Merdivenleri yerine yerleştirirken de bunu buraya koyarak her bir kirişi birbirine eşit uzaklıkta yerleştirdiğinize emin olabilirsiniz.
0: Peki ya üzerindeki çentikler neden?
2: Aletin üzerindeki çentikler basamaklar arasındaki minimum ve maksimum mesafeleri gösteriyor. Bakın.
0: Harika.
2: Teşekkür ederim.
0: Çok güzel. Basit ama işlevli bir alet. Harika bir su terazisi. Bunu sakın kaçırmayın, tamam mı? Birazdan. Dünyanın en hızlı duvar örme ustası kimdir? 3, 2, 1. Başla. En iyi duvar ustaları bir kamyon ve $5,000 ödül için kıyasıya rekabet ediyor. Az sonra en iyilerin yarıştığı muhteşem bir yarışma izleyeceğiz. Çoğu usta yaptığı işle gurur duyar ancak duvar örme yarışmasında bu işi bir sonraki seviyeye taşıyorlar. Bir saatte kaç tuğla örebilirsiniz? Eminim bu adamlar kadar değildir. Dünyanın en iyisini görmek için Las Vegas'a gidiyoruz.
3: Hadi başlayın.
0: Tek bir şey için meydan okudular. Harçları atıp dünyanın en iyisi unvanını kazanmak için savaştılar. Bu yarışmada dünyanın en iyi 20 duvar örme ekibi bir araya geliyor ve kimin en hızlı olduğunu görmek için kıyasıya yarışıyorlar. 60 dakika içinde en çok tuğla ören nakit $5,000 ve yepyeni bir kamyon ödülü kazanacak. Beni bilirsiniz, yarışları çok sevdiğim için benim de bu aksiyonun bir parçası olmamı istediler.
3: Hanımlar beyler, havalı aletlerden Chris Grandi de bizlerle.
0: Teşekkür ederim. Hadi bakalım, hazır mısınız? 3, 2, 1. Başla. Hadi örün şu tuğlaları. Gruplar bir usta ve yardımcıdan oluşuyor. Yardımcı tuğlayı ve harcı hazırlarken duvar ustası da duvarı örüyor. Her bir duvar 20 santim genişliğinde ve 8 metre uzunluğunda inşa ediliyor. Her bir tuğlanın arasında da 1 santim kalınlığında harç var. Ölçümler kusursuz olmalı ancak en önemli şey hız.
4: Burada bir sürü adam var. Şu tarafta. Gördün mü? Hayatımı kurtardın.
0: Biraz öyle oldu. Tam da üzerine sürüyordu.
4: Herkes arı gibi çalışıyor.
0: Onlar yaparken basitmiş gibi görünüyor ama inanın bana değil. Zaman daralırken hızlandırılmış bir ders alıyorum.
4: Bak, bütün tuğlayı kaplamaya yetecek kadar harç koyman gerekiyor.
0: Biraz daha mı?
4: Sana iyi ki saatlik ödeme yapmıyorlar. Onun yanında bir tuğla daha olduğu için altına da harç sürmen gerekiyor.
0: Tamam.
4: İyice yağla. Biz böyle deriz, tuğlayı yağlamak.
0: Tuğlayı yağladık.
4: Evet, şimdi bunu diğerinin tam yanına yerleştireceksin. Güzel görünüyor. Kenarlarındaki fazlalıkları alman gerekiyor.
0: İşte bu.
4: Bu adamların hızlarıyla kıyaslamam gerekirse onların 60 dakikada yaptığı iş için seni 2 yıl burada tutmak gerek.
0: Ama onlar ne yaptıklarını biliyor. Ben acemiyim. Harcı sürüyorum. Evet. Son bir dakika kaldı ve bütün ekipler son sürat çalışmaya devam ediyor. Harçlar ve yalanmış tuğlalar havada uçuyor.

0: Bütün duvarlar jüri üyelerince tek tek değerlendirildi.
1: Sağlamlığına, ölçülerine ve ne kadar yükseldiğine dikkat ediyoruz. Tabii bir de toplam sayısına bakıyoruz. Hepsini değerlendirmeleri gerek.
0: Şimdi dünyanın en iyi duvar ustasını öğrenme vakti geldi.
2: Hanımlar, beyler. Monroe, Kuzey Carolina'dan McKee kardeşler, usta Tyke Magnum ve yardımcısı Dan Holman. Dünyanın en iyi duvar örme ekibi oldunuz. Kutlarım, hep birlikte alkışlıyoruz.
0: Muhteşem bir işçilik olmuş. Nasıl hissediyorsun?
3: Harika hissediyorum.
0: Öyle mi? Para ödülüyle ne yapacaksın? Sokağın başında bir dükkanım var. İstersen gidebiliriz. Toplamda 990 tuğla ördü. Yarışmayı, parayı ve kamyon ödülünü kazandı. Artık herkesin gözdesi. Sanırım biraz kıskandım. Yarışma artık bitti. En iyi duvar ustası 990 tuğlayı örmeyi başardı. Ben sadece 4,5 tane yaptım.
2: Hanımlar beyler, bunu sakın evde denemeyin. Bu yalnızca eğitimli profesyonellerin yapacağı bir iş. Bu adam lisanslı bir duvar ustası değil.
0: Değilim.
2: O lisanslı bir havalı aletler,
0: evet,
2: ustası. Adı Grundy. Programı havalı aletler. Sakın kaçırmayın, tamam mı?
0: Ve kapanış. Evet. Oo. Oo. İşte bu. Oyna bakalım hadi. Dans et, dans et, dans et. İşte bu. Eğlence dediğin budur. Nasıl ama? Şimdi süreyim bak.
4: Food is forbidden.
5: Kalp damar ilaçları da var.
6: Meyve yasak, komple yasak.
7: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.
8: Irving Johnson, 77. Bu Magic Johnson mı?
9: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
10: Aramaya devam etmelisiniz.
9: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
7: Bozlu Servet yeni sezonuyla pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
11: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
12: Evet.
13: Aman tanrım.
7: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

Roland Garo'da karşı karşıya geliyor. Roland Garo 2026 yarı final ve final karşılaşmaları Paris'ten canlı yayınla 4 Haziran'dan itibaren D-Max'te.

Bugün nasıl yapılırdı? Düdüklü tencereler, sıcaklığı içinde muhafaza edebilen mutfaktaki büyük yardımcınız. Mekanik öten kuşlar, ne kadar etkileyici olduklarını tahmin edemezsiniz. Oşinografik şamandıralar, orijinal olarak insan yapımı bomba olarak da biliniyor. Ve paslanmaz çelik tanklar, uzun yolculuklara içinde sıvıyı muhafaza ederek çıkabilen alet. Ama önce... Basınç olduğunda su kaynar. Hızlı bir sonuç için düdüklü tencerelerde ısıyı yükselterek çok kısa sürede yemeğinizi hazırlayabilirsiniz. Bu teknoloji yüzyıllardır biliniyor. Ama evlerimize sadece 1930'lardan sonra bir fikir buharla birleşince girebildi. Modern düdüklü tencerelerde güvenlik gereği yeni teknolojili kapak kilidi sistemleri kullanılıyor. Bu, mutfaklarda kullanılan becerikli bir alet. Düdüklü bir tencerenin yapımına paslanmaz çelikten bir diskle başlanır. Disk halindeki bu malzemenin bir çeşit yağa batırılması daha kolay şekil almasına yardımcı olur. Mat diskimiz artık bir tencere şeklinde. Sıradaki adım, zımparaya benzer bu aletle tencerenin ağzına çentikler açmak. Bu çentikler, içten bir kilitlenme sağlayarak tenceredeki buharın içeride kalmasına ve sıkıca kapanmasına yardımcı olacaklar. Daha sonra alüminyum diskleri, alüminyum ve silikondan yapılan bir çeşit sıvı karışımına batırarak üstünde bir tabaka oluşturuyorlar. Disk hala nemliyken onu tencerenin altına yerleştiriyorlar. Daha sonra da üzerine paslanmaz çelikten başka bir disk yerleştiriliyor. Dönen bir mekanizmayla tencereye 610 derecelik ısı verilir. Bu yüksek ısı, alüminyum ve silikondan oluşan karışımın ve çelik tabakanın birbirine ve tencereye yapışmasını sağlar. Tencereler bir sonraki adıma doğru ilerlemeleri için bir soğutma havuzuna alınırlar. Burada iki bıçak yardımıyla tencerenin etrafındaki çapaklar temizlenir. Bu şekilde kozmetik bir eğim de yaratılır. Dipteki sandviç şeklindeki bu alüminyum yüzey ısı iletkenliğini arttırmaya yarar. Şimdi de yıkanıp gıcır gıcır parlama zamanı. Bu özel bölümde kumlama ve cilalama işleminden sonra tencerelere bir ışıltı verilir. Bundan sonra düdüklü tencereler, kum artıklarından temizlenmek üzere bir yıkama istasyonuna doğru yol alırlar. Ve şimdi sıra kapağımıza geldi. Kapak. Bunu şekillendirmek için 6 basınç işleminden geçirmemiz gerek. Ortadaki iki delik, düdüklü tencerenin iki güvenlik valfi için. Ana valfi monte etmek için, iki adet parçadan biri alta, biri üste yerleştirilerek otomatik bir alet kullanılır ve bunlar sıkıca birbirine monte edilir. Arka valf ise küçük bir deliğe monte edilir. Hayati önem taşıyan bu iki valf yardımıyla fazla buhar dışarıya çıkarılır ve böylece de bir patlama engellenmiş olur. Lastik bir conta yardımıyla da buhar kaçırması önlenir. Kapağın kapanma mekanizması dahilinde valfler ve contalar kontrol edilir. Pişirmeye yardımcı olan bu plastik çember, ana güvenlik valfinin etrafını kaplar. İki tarafına da civatalar yerleştirilir. Bunlar tutacaklar ve tencere arasında biraz boşluk kalmasını sağlar. Bunlar sayesinde tutacaklar tencereye monte edilebilir. Tutacakların sağlam olması için civatalar güzelce sıkılır. Bunlardan sonra düdüklü tencere elinizden bırakmak isteyemeyeceğiniz bir alet haline gelir. Artık düdüklü tenceremiz eve gitmek için paketlenebilir.
Rastgele seçilmiş tencerelerle bir kez daha bazı denemeler yapılır. Buharın etkisini test edebilmek için tencerenin içine sadece hava pompalıyorlar ve tencerenin bu basınca dayanıp dayanamayacağını kontrol ediyorlar. Çift katmanlı düdüklü tencereler başka bir yenilik. Bu tencereler içindeki yemeği uzun süre sıcak tutmaya yarıyorlar. Aşçının işini hafifletmek için. Mekanik öten kuşlar ilk kez 1780'lerde genellikle dekoratif enfiye kutularıyla ortaya çıktılar. İsviçrelilerin yaptığı bu yenilik daha sonraları Avrupalılar arasında seçkin bir moda halini aldı. Birkaç on yıl sonra Fransız bir saatçi neredeyse gerçek kuş cıvıltıları kullanarak ses mekanizmasını mükemmelleştirdi. Hemen hemen. İsviçre bu öten mekanizmaların hala yapıldığı tek yer. El sanatları atölyenin büyük kısmı kafesin yapımına, diğer küçük bir kısmı da kutular ve saatlere ayrılmış durumda. İlk adım kuşun yaylanma hareketini sağlayan mekanizmayı ayarlamak. Biri kuşun başını, diğeri de gagası ve kuyruğunu hareket ettirmesini sağlıyor. Şimdi ise kuşumuzu süsleme zamanı. Gerçek kuş tüyleri kullanmak yasal değil. Bu yüzden sanatçılar birkaç kilit noktada gerçek antik tüyler kullanıyor ve diğer taraflarında ise gerçekçi görünümlü sentetik tüyler kullanmayı tercih ediyorlar. Kuyruğu süslemek için sert bir kağıdın üzerine yapıştırıcı sürülüyor ve sonra da katlayarak kuşa ekliyor. Renkli bir katman yaratmak için bundan sonra özenle daha fazla tüy ekleniyor. Kuş tüyleri tek başına 4 saatlik bir iş. 2 kuş birbirinin benzeri olmaz. Her biri özgün olmalı. İşin teknik kısmında ise kuşu oynatacak kurma kolu mekanizmaya eklenir. Mekanizma 250 pirinç ve çelik parçadan meydana gelir. Deri körükler eklenir. Hareket körükleri pompalar ve böylece ince düdüğün içinden hava geçerek kuş sesini üretir. Şimdi sıra minik kuşumuzda. Bu yukarıdan çıkan mekanizma bir kutu ya da saatin içine girecek. Kuş hareket sırasında bir kaldıraca eklenecek. Daha sonra pirinç bir tabaka kullanarak doğru bir biçimde konumlanması sağlanacak. Bu dişli kol, kuş yukarıda ve şarkı söylediği sırada bir taraftan diğer tarafa hareket etmesini sağlayacak. Bu mil kola ekleniyor. Bu kaldıraç kuşu yuvasından çıkarmaya yarayacak. Dişli vidayı hareket ettirecek ve körükleri pompalayacak. Küçük bir itme hareketiyle bütün mekanizma harekete geçiyor ve bütün bu hareketler yaratılıyor. Şimdi sıra bu mekanizmayı dekoratif kutusunun içine yerleştirmeye geldi. Kuş kafesi modeli bir özdeşlik gerektiriyor ama geniş bir hareket alanı sağlıyor. Kafesin asıl elemanı tepeye yerleştirilir. Gerekli hareket kuşun üzerine tünediği çubuklar yardımıyla borularla aktarılır. İşçiler kafesi yaparlarken oval formlu bir cismin üzerine oturturlar. İlk önce iki pirinç bilezik geçirilir ve pirinç disk üste yerleştirilir. Daha sonra bu bileziklerin içinden ince teller geçirilir. Her tel üst kısımda geçici olarak sabitlenir. Daha sonra biraz asit yardımıyla teller diske kalıcı bir şekilde lehimlenir. Her şeyin doğru düzgün bir şekilde yerleştirildiğinden emin olduktan sonra teller bileziklere lehimlenir. İskelet bir kez lehimlendiğinde kafes formdan güvenli bir şekilde çıkarılabilir. Dekoratif pirinçten levhalar bileziklerin üstüne kaplanır.
Onlar da yerlerine lehimlenmek zorundadır. Bu işlem de biraz asit yardımıyla olur. Kurşunlar eklenir ve bir alev makinesi yardımıyla kurşun eriyerek içteki ve dıştaki bileziği bir arada tutar. Her bir mekanik, Öten Kuş Yapım Atölyesi sanatsal ve teknik hünerlerin işbirliğiyle yürür. Bu sayede mükemmel işler ortaya çıkabilir. Harika. Mekanik kediler de yapılıyor mu acaba? Sırada oşinografik şamandıralar var. Bunlar yüksek teknolojide ve derin denizler için. Ardından tankerler. Bunlar sayesinde sıvılar güvenle milletler arası yolculuklara bile çıkabiliyorlar. Oşinografik şamandıralar, bilim insanlarına denizlerde çalışma olanağı sağlarlar. Meteorologlara hava tahminlerinde bulunmalarına yardımcı olur ve kurtarma ekiplerine bir alan aramasında daha iyi bir tarifleme sunar. Şamandıra haznesinin tepesinde, enstrümantasyon dairesinde sıcaklık, yüzey akıntıları ve diğer durumlar algılanır. Anten yardımıyla bilgiler, uydu aracılığıyla ana istasyona aktarılır. Bu model top şeklinde bir yüzen şamandıra. Bağlantı kablosuyla çapa denen uzun bir tüpe bağlanıyor. Çapa, yüzeyden metrelerce yukarıdaki su hareketlerini fark edebiliyor. Yüzeyle bağlantı sağlama işleri gerilim giderme olarak adlandırılıyor. Fabrikada bu 10 kez eğirmek suretiyle üretiliyor. İşçiler şekillendirilmiş kanalların içine sıvı üreten enjekte ediyorlar. Bu paten tekerleklerinin içine enjekte edilenle aynı şey. 3 saat sonra kalıplardan çıkarıyorlar ve bir hafta boyunca dinlenmeye bırakıyorlar. Yüzey şamandıraları, hava basıncı, aynı zamanda sıcaklık ve lokasyona dair bilgileri toplayan barometre sensörü de içerir. 13,5 voltluk bir pil bütün bu elemanları çalıştırmaya yeterlidir. İşçiler bunu 36 standart D grubu silindir pille sağlar. Nikel şeritler kullanarak negatif kutuptan pozitif kutba olacak şekilde bağlanmış çipler yaparlar. Daha sonra bu şeritler elektriğin akacağı şekilde yuvarlaklar oluşturarak nokta kaynağıyla tutturulurlar. Bir sonraki adımda bataryaların arasındaki boşlukları sıcak yapıştırıcıyla doldurarak sabitlerler. Son bağlantıları yaparak mekanizmayı pillere bağlayacak bağlantıyı da sağlarlar. Şimdi pillerin kısa devre yapmalarına neden olacak metallerle temasını engellemek için özel bir izolasyon kağıdı kullanılıyor. 6 kilogramlık pil yuvası geniş bir bantla sarılır.

Naylon polipropilen madde su içinde dik bir şekilde durmak için çok hafiftir. Bu yüzden bu plastik çember ona ağırlık kazandırmada kullanılır. Bu çember plastik bir bahçe hortumunun içine kum doldurarak oluşturulur. Hortumu kapattıktan sonra çapanın dibine gönderilmek üzere bir kılıfın içine yerleştirilir. Artık çapa suyun 8 metre altına sarkabilir. Daha önceden şekillendirilen gerilim giderme aleti yüzen kısmın altına monte edilir. Yarım dairenin içine de pil haznesi yerleştirilir. Daha sonra da bir kontrol paneli, bir verici ve bir anten. Yüzen şamandıra ABS plastikten yapılmıştır. Üst kısmı kızıl ötesinden koruyucu bir tabakayla örtülür. Çünkü güneş ışığına direkt olarak maruz kaldığında alet patlayacaktır. Bağlantı kablosunun bir ucu gerilim giderme aletine bağlanırken diğer ucu da arkaya bağlanır. Bağlantı epoksi ile sağlamlaştırılır. Bu çeşit bir şamandıra suyun sadece yüzeye yakın kısımlarını incelemek için tasarlanmıştır. Bu yüzden de diğeri gibi uzun dikey bir hattı yoktur. Diğerinin bir paraşütü vardır çünkü bunlar bir kurtarma operasyonunda yer belirlemede kullanılıyorlar. Bu deneme gösteriyor ki şamandıra darbe etkisiyle hemen açılıyor. Bütün bileşenler yaylarla birleştirilmiş, yüzme köpükler yapıyor. Çapanın etrafında merkezi bir silindir eleman var ve yukarıda da bir anten. Şamandıra paketlemesi suda çözünür ve geri dönüşümü mümkün bir malzemeden yapılır. Böylece basitçe doğaya karışabiliyor. Paslanmaz çelik tankerler sütten şekere, hayvan yeminden gübreye, şampuandan kadar pek çok çeşit ürünü taşıyabilirler. Bazı tankerler sadece metanol gibi kimyasalları taşırlar. Paslanmaz çelik bir tankerin içinin ve dışının özel yapımı sayesinde taşıdıkları hiçbir yük onları kirletmez. Paslanmaz çelik tankerler 45 bin litrelik ürünü taşıyabilirler. Üretim süreci tankerin içine girmeyi sağlayacak bir delik olan, bunun gibi parçaları kesen lazerli bir kesim aletiyle kesmeyle başlar. Çeliği kesen lazer, isminizi yazdığınız kalem kadar keskin çizgilere sahip. Bir sonraki adımda iki parça paslanmaz çelik, plazma dikişli kaynak makinesiyle birleştirilerek büyük boyutlarda tank parçaları yapılacak. Paslanmaz çelik telleri bir dolgu malzemesi olarak kullanıp bilgisayar kontrollü makinelerle iki levha bir araya getirilir. Bir içi zımpara makinesiyle lehimi dümdüz bir çizgi olacak şekilde düzlüyor. Levha daha sonra silindir şeklini alabilmesi için bir kıvırma makinesine giriyor. Tankerin büyüklüğüne göre bu işlem 2 ya da 4 silindirle yapılıyor. Bu arada bir başka kıvırma makinesi de kanal halkaları denen ve silindiri sararak şeklini korumasını sağlayacak elemanları üretiyor. Halkalar ayrıca aşınmaya dayanıklı paslanmaz çelikten yapılıyorlar. Bazı tankların 12 santimlik kuvvetlendirme halkalarına ihtiyacı olabiliyor. Bir işçi daha sonra periyodik olarak durup lehimi kontrol ederek üretilen bu kanal halkalarını tankere lehimliyor. Müzik
Silindirin altı tankere ekleniyor. Tankın dışındaki lehimlenmiş kısımlar ısıyla tankın içinde bazı renk bozulmalarına sebep oluyor. Bu yüzden bir işçi paslanmaz çeliği parlatıyor ve bütün iç kısma fark edilir derecede bir parlaklık kazandırıyor. Daha sonra poliüretan parçalar ekleniyor. Bunlar tankerin içindeki malzemenin soğuk ya da sıcak tutmasını sağlayacak, cam yünü izolasyon malzemesinin tankerin etrafında durmasını sağlayacak elemanlardır. İnce levhalar halindeki paslanmaz çelik tankın etrafına izolasyonu koruması için sarılıyor. Bu işlem yalnızca dış görünümü daha güzel kılmak için. Bu aşamada levhalar geçici olarak deri kemerlerle sabitleniyor. Bütün dış malzemenin tam olarak yerleştiğinden emin olduktan sonra tankı çevreleyen her çelik levha lehimlenir. Ekip daha sonra da tankerin baş kapağını hazırlar ve kilitli lehim sistemiyle kenarlarla başı birleştirir. Ön ve arka kapaklar oluklu kenarlara geçirilir ve bir çekiç kullanarak bunların ikisi katlanır. Alüminyum çamurluklar arka tekerleklerin üzerine yerleştirilir. Paslanmaz çelik merdiven de eklenir. Bu merdiven, ürün yüklendiği sırada giriş deliğinin olduğu yere çıkmayı sağlar. Fren lambaları ve arka lambalar da tankerin arka kısmına yerleştirilir. Her şeyin yerli yerinde olup olmadığı kontrol edilir. Son olarak tankeri idare eden bütün elemanlar kontrol edilir. Böylece fabrikadan ayrıldığında mükemmel bir şekilde çalışır ve müşteriler de ürünlerini güvenli bir şekilde taşıyabilirler. Yani bir parça çeliğiniz varsa düdüklü tencere yapabilir ya da hayal dünyanız biraz genişse bu alaycı kuşlardan yapabilirsiniz. Bütün hissettiklerinizi biraz yüksekten ve kuru bir şekilde nasıl deneyeceğinizi düşünüyorsanız, artık bir şamandıranın da nasıl yapıldığını biliyorsunuz.

0: food is forbidden.
1: Daha önceki kahvelerden farklı yani.
2: Kalp damar ilaçları da var.
3: Reçetesi nerede?
4: Meyve yasak, komple yasak.
5: Hiç getiremezsin, haberin yok.
4: Tamam, onları da bırak.
6: 50 taneyi 3 tane çocukla açıklayamazsınız.
7: Getirdiğin cihazlar çok pahalı.
8: İnceleyelim diye bir numune isterim dedik.
9: Ara. Oo, aferin.
10: Günlük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Her yıl bir adım ileri gidiyoruz ve efsanevi bir sezona doğru gidiyoruz. Bu yaz da olacak mı bilmiyorum. Babamın 3033 ons hedefini imkansız görmüyorum. Bence yapabiliriz.
1: Teste gelince Framer, bu konuda ne yapmalısın?
2: Huni'nin içine su püskürtme sistemini kurmam lazım. Dağıtım kutusunu takacağım. Bir de ayırıcı kutuyu baştan yapmalıyız.
3: Todd bu yıl bayağı yüksek bir hedef koydu. Muhtemelen gerçekçi değil ama yine de bence harika bir yıl geçireceğiz.
4: Todd ve ekibi buraya geldiğinden beri riskler giderek artıyor. Bu yıl tarihimizin en büyük hedefine ulaşacağımızdan hiç şüphem yok.
1: Baba, Turber, çocuklar, temizlik odasını hazırlayın. Masayı dışarı çıkarın, hazır edin. Biraz altın işlemeye hazırlanın.
5: Olur. Biliyorsunuz ben 77 yaşındayım. Ve başlamaya hazırım, hem de fazlasıyla. Bu yaşta ne kadar hazır olunursa tabii. Bakalım nasıl görünüyor. Bu yıl için çok heyecanlıyım. İşte buradayız.
6: Geri döndük kardeşim. İyi hissediyorsun, sonra bir anda eyvah işte başladık diyorsun. Uzun bir kış geçirdik, buraya gelmek için bekliyorduk. Geri dönmek harika. Eşikten geçerken dikkat edin, düşmeyin. Alanı açtık. Bu kez başlar başlamaz tam gaz işe koyulacağız. Harika olacak. İyi çıkardınız. Teşekkürler.
5: Teşekkür ederim.
1: Andy, oradaki malzemeleri hazırla. Biraz altını toprak hazır et. Dozeri de kalan kısmı kazmaya gönder.
4: Olur.
1: Tamam mı?
4: Bunu sevdim. Evet.

Bugün nasıl yapılırdı? Alüminyum botlar, satılmak için yapılanlar. Alplerin boruları, etrafı kuşatan en uzak ses. Ve lüks saatler, eğer bunları yapacak birini bulursanız. Ama önce... İlk alüminyum bot geçtiğimiz yüzyılın ortalarında basit bir yarış kayığı olarak piyasaya sürüldü. Balıkçılar bu hafif tekneyi sevdiler çünkü tahta botlara nazaran suya çok kolay indiriliyor ve çok kolay sudan çıkarılabiliyordu. 10 yıllar sonra alüminyum botların fiyatları yukarıya fırladı ama hala oldukça hafif görünüyorlar. Alüminyum gövdelerin diğer

tarafından kullanılan bir çeşit mücevher gibiydi. Erkekler cep saati taşırlardı. Boer Savaşı boyunca 1899'da İngiliz askerler beceriksizce yapılan cep saatlerini savaş esnasında bir zaman kaybı olarak gördüler. Aletin yapımındaki parçalarda cep saatinin hüküm sürdüğü dönemden beri çok fazla bir değişiklik olmadı. İsviçre atölyelerinde aynı yüzyıllar öncesinde olduğu gibi saat mekanizmaları titizlikle ve el yapımı olarak üretiliyorlar. Süreç parçaların parlatılmasıyla başlıyor. Lavanta ve badem yağı elmas hamuruna karıştırılıyor. Kafes denen parça içinde beklediği sıvıdan çıkarılıyor. Hamurun içine konuluyor ve çinko yüzey üzerinde parlatılıyor. Kafesin üzerindeki artıklar yumuşak bir tahta parçasıyla temizleniyor. Daha sonra kenarları da parlatılıyor. Böylece diğer parçalar kolaylıkla yerlerine yerleşebilirler. Dişliler ekleniyor. Bunlar denge ve sızıntı dişlileri. Dişliler saat taşına yerleştiriliyor çünkü çok kolay bir şekilde yıpranmıyorlar. Kafesin ikinci yarısı, burgaç denen mekanizmayı tamamlıyor. 1789'da icat edilen kafesteki dönen dişliler, daha dakik sonuçlar için sarsıntılar sırasındaki zaman kaybına karşı koyuyorlar. Bir araya getirilen parçaların görüntüsü büyütülüyor ve ekrandaki görüntüler yardımıyla montajın doğru bir şekilde yapılıp yapılmadığı kontrol ediliyor. Bir sonraki adımda çark içindeki bir yaylı sağlamlaştırılıyor. Bu ana yay saatin çarklarına hareket sağlıyor. İnce bir iğne yağa batırılıp yaylıyı yağlamakta kullanılır. Ana yay daha sonra bir kapakla kapatılır ve özel bir aletle sağlamlaştırılır. Daha sonra çark ana tabakadaki yerine yerleştirilir. Başka bir seri çark da yerlerine yerleştirilir. Bunlar gücü yaylıdan burgaca iletecekler.

Bir köprü kendi ekseni etrafında döndürmesi için çarklara bağlanır. Başka bir çeşit yağ, çarkların verimli bir şekilde dönmelerini sağlayacaktır. Yayla haznesi ve transmisyon yayı bir araya getirilir ve bu şekilde üretim kritik bir noktaya ulaşmış olur. Mekanizma burgacın eklenmesini daha kolay hale getirecek bir tutucunun içine yerleştirilir. Bu çok incelik isteyen bir iş. Kafes yaylılarından çarklara güç iletebilmesi için kesinlikle doğru yere yerleştirilmiş olmalıdır. Mekanizma sarmal gövdenin eklenmesi için başka bir tutucuya alınır. Köprü tabakasının üzerinde dairesel bir şablon oyulur. Bu işleme baştan sona perlaj denir. Bunlar kadrana monte edilir. Çarklar ve numaralardan oluşan çember köprünün üzerine yerleştirilir. Bu çarklar ayın hangi günü olduğuna dair bilgiyi verecektir. Tarihi göstermeye yardımcı olacak başka bir köprüyle çarklar sağlamlaştırılır ve bu işlem de ince vidalar yardımıyla gerçekleştirilir. İkinci bir sayı tablosu yerleştirilir ve mekanizma kontrol edilir. Az sonra bu saat güzel bir görünüme bürünürken dakikaların nasıl yerleştirildiğinin detayına bir göz atacağız.

Dijital ve elektronik kol saatlerinin olduğu bir devirde bile mekanik saatler sonsuza kadar yaşayacak gibi görünüyor. Bazılarının fiyatı oldukça pahalı ve neredeyse 6 kişinin kazancına eşit. Bu taraftan bakınca zaman gerçekten bir lüks. İsviçre'nin doğal manzarasının içine sokulmuş bir fabrikada işinin ehli bir ekip, lüks kol saatlerinin iç aksamları üzerine çalışıyorlar. Şimdi mekanizmanın üzerine saatin yüzü yerleştirildi. Özel bir alet kullanarak saatin ortasına mil yerleştirilir. Bu günün ve saatin ayarlanmasını sağlayacak. Saatin üstü 18 ayar altından yapılmış bir halka ve lastikle bu halkaya sıkıca yerleştirilmiş olan bir camla kapatılır. Şimdi mekanizmaya orta çerçeve eklenecek ve sonra da dönen sapın montesi ve giydirme işlemi tamamlanmış olacak. Otomatik bobinleme sistemi için köprü yağlanır. Daha sonra üzerine paralel yivlerden oluşan bir örnek işlenir. Bu saatin içten ve dıştan güzel görünmesini sağlayacak görsel bir işlemdir. Köprüye değerli taşlar işlendikten sonra saatin ortasına yerleştirilmek için hazır. Taşların birbirine sürtünmemesine dikkat edilerek zamanla eskimesi önlenir. Bir sanatçı köprünün üzerine eklenmek üzere rotoru işleyecek. Bu kısım otomatik olarak saati saracak. Bunlar bazı müşteriler için yapılan özel bir çeşit imza. Zarif bir rotor artık köprüye eklenmeye hazır. Eklendikten sonra en küçük hareket bile rotorun sarkmasına ve bu da saatin ana yayının etkilenmesine sebep olur.

Saat sanatçısı camdan bir çeşit küçük kubbeyle bu parçayı koruma altına alıyor ve sıradaki altın çerçeveyi vakumla temizliyor. Sapir cam dikkatli bir şekilde temizleniyor çünkü en küçük bir toz tanesi bile saatin bozulmasına sebep olabilir. Halka saatin üzerine kapatılır. Daha sonra özel bir aletle sıkılanır. Bu hareket aynı zamanda camın etrafındaki lastiği de sıkıştırır. Ve böylece saat su geçirmezlik özelliği de kazanmış olur. Artık bu saatle 100 metre derinliğe bile dalmak mümkün. Arka halka da yerine yerleştirilir. Böylece saat ömür boyu onarıma ve bakıma hazır bir hale gelir. Özel bir alet kullanarak bu halka doğru sıkılığa getirilir. Rotorun rahatça hareket edip edemediği kontrol edilir. Daha sonra ise bilgisayar destekli bir sistemle mekanizma kontrol edilir. Bir alet saati tutar ve bilgisayar ayarını değerlendirirken bilek hareketlerini simüle eder. Bu bazı modellerde uygulanan dakika hareketinin sesi. Bunlar bir çeşit sesli saatler. Ve artık bu saat bir miktar su içinde denenmeye hazır. Eğer kabarcıklar görülürse kesinlikle sızıntı var demektir. Ama hayır, hiç kabarcık yok. Yani saatin su geçirmezliği sağlanmış. Bu inanılmaz saat binlerce dolara sizin olabilir. Ve bir aile yadigarı haline dönüşebilir. Tabii yüzme havuzunun içinde bırakmazsanız. Yani eğer içine ağır metaller koymayacaksanız alüminyum botlar yapabilirsiniz. Ya da ahşap müzik aletleriyle sesinizi duyurabilirsiniz. Ve bunu da izlediniz. Bir saat ya da binlerce dolarlık bir şaheser de yapabilirsiniz. Hiç fark etmez. Çünkü artık bunların nasıl yapıldığını biliyorsunuz.

0: Food is forbidden.
1: Daha önceki kahvelerden farklı yani. Ya,
2: kalp damar ilaçları da var.
3: Reçetesi nerede?
4: Meyve yasak, komple yasak.
5: Hiç getiremezsin.
6: Haberim yok.
4: Tamam, onları da bırak.
7: 50 taneyi 3 tane çocukla açıklayamazsınız.
8: Getirdiğin cihazlar çok pahalı.
9: İnceleyelim diye bir numune isterim dedik.
10: Ara. Oo, aferin.
11: Günlük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.

Nasıl yapılıyor da bugün arazi araçları, alp kayakları, lazer kesiciler, mermer heykeller. Bu keşif için başarı yolu biraz engebeli ve taşlı. Ve işte ana fikir de bu. Arazi araçları 1970'lerde arazi sürüşleri için geliştirilmiştir. İlk araçlar 3 tekerlekliydi. Daha sonra gerçekten çığır açan bir fikirle birlikte daha güvenli olan 4 tekerlekliler geldi. Bir macera arıyorsanız arazi araçları sizi tek düzelikten kurtaracaktır. Aşağı yukarı tüm sarsıntılar size zarar vermez. Çünkü bağımsız arka süspansiyon engebeli sürüşün yarattığı sarsıntının bir kısmını alır. Bir arazi aracı yapmak için çelik çerçeve parçaları bir çalışma masasına tutturuyorlar. Masa döner ve kaynak robotlarının çalışmaya başlaması için gerekli olan pozisyonda durur. Bilgisayarla işletilen bu robotlar tüm büyük kaynak işlerini yapıyorlar. İnsanlar daha karmaşık işleri üstleniyorlar. Aracın ana gövdesi tamamlandığında onu boyama merkezine götüren asma raya asıyorlar. Boya kuruduğunda onu montaj hattına taşıyan rayın üzerine bağlıyorlar. Radyatörü hortumla bağlıyorlar. Daha sonra bu daha güvenli bir şekilde bağlanacak. Sonra ön tekerlekler için direksiyon dingili yerleştiriliyor. Sonraki merkezde aracın önüne çelik gidonu bağlıyorlar. Ana gövdeye 300 cc'lik bir motor yerleştiriliyor. Bu yeni başlayanlar ya da daha küçük sürücüler için elverişli. Karbüratörü motorun manifolduna yerleştiriyorlar. Hattın aşağısında ön tekerlekler için süspansiyon sistemini yüklüyorlar ve fren hatlarını fren disklerine bitiştiriyorlar. Süspansiyonu çelik bir kolla destekliyorlar. ATV zorlu arazilerdeyken ekstra destek sağlıyor. Dış egzoz borusunu motordan çıkan çelik bir tele sıkıştırıyorlar ve onları bir yayla bağlıyorlar. Daha sonra ön ve arka debriyajları yivli şaftlara takıyorlar ve gücü motordan transmisyona iletmek için onları bir lastik kemerle bağlıyorlar. Radyatör ana gövdeye kalıcı olarak takılmıştı ve soğutma deposunu altındaki iskelete vidalıyorlar. 17 litrelik yakıt deposu gidonla oturma yüzeyi arasına yerleştiriliyor. Hava filtreleme kutusunu deponun arkasındaki boşluğun içine koyuyorlar. Bu büyükçe kapak depolama kutusunun üzerine konuluyor. Ve küçük bir ticari sanat çalışmasından sonra gösterge panelini tutacakların arasına yerleştiriyorlar. Bükülmez plastikten yapılan ayak boşlukları ATV'nin iki yanına konuluyor. Bir sonraki adımda ön ızgarayı ve farları takıyorlar. Arkaya bir port bagaj vidalıyorlar. Bu çadır donanımından oyun aletlerine kadar herhangi bir şey bağlamak için kullanılıyor. Çalışanlar daha sonra rahat bir vinil oturağı aracın merkezine bastırarak oturtuyorlar. Bu arazi aracı artık tekerlekleri için hazır. Ön tekerlekler çekiş gücü ve manevra yapabilirlik sağlarken, arka tekerlekler sarsıntılar sırasında hız kesme özelliğini sağlamak için daha büyüktür. Yanlara ve arkaya yansıtıcı çıkartmalar yapıştırıyorlar. Böylece ATV hava karardığında daha kolay görünebilir. Depo dolduruldu. Ve bu ATV silindir testi üzerinde bir sürüş için artık hazır. Sürücü tekerlekleri silindir setinin üzerine yerleştiriyor. Bilgisayarı çalıştırıyor ve silindirler dönmek için hazır hale geliyor.
kapı kapanıyor ve ATV dönen silindirler üzerinde aslında hareket etmeden yüksek hızlara ulaşarak çalışıyor. Bu vitesleri, frenleri ve egzoz sistemini test etmek için mükemmel bir fırsat. Sürücü daha sonra frenleri deniyor. Çünkü iyi frenler ormanlık arazide çok önemlidir. Ve sınavı geçiyor. 70'lerin 3 tekerlekli makinelerinden bugünün gösterişli 4 tekerlekli makinelerine ATV'ler alışılmadık şekilde popülerleşmeye devam ediyor. Binlerce yıl önce İskandinavlar karın üzerinde kaymak için ayaklarına tahta kalaslar bağlıyordu. Bu ilk kayaklar onların avlanmasına ve kışın iz sürmelerine olanak sağlıyordu. Aslında yaşamak için kayıyorlardı. Bugün aslında bazılarımız kaymak için yaşıyor ve ileri teknoloji ekipmanlar bunun bir parçası haline geliyor. Son yüzyıl içinde kayaklar zirve performans için daha kısa ve kıvrımlı bir hale geldi. İşe bu doğranmış diş budak tomruğuyla başlıyorlar. Bir şerit testere onu ince parçalar halinde kesiyor. Diş budak yumuşak ama güçlüdür ve bu da onu kayak için ideal hale getiriyor. İkinci bir bıçak parçayı inceltiyor ve kayakçının ayağını koyacağı yeri genişletiyor. Zımparalamayla kenarlara hafif bir açı veriliyor. Daha sonra parçalar üzerlerine tırnaklar halinde kesikler yapacak olan bir makineye ilerliyor. Bir aplikatör iki tahtanın dişli uçlarına sentetik yapıştırıcı uyguluyor. Makine iki parçayı sıkıca oturmaları için birlikte presliyor ve yapıştırıcının kurumasıyla kalıcı bir bağ oluşuyor. İki parça artık bir kayağın özüdür. Hala biraz ince ayara ihtiyacı var. Bu yüzden bir robot onu zımparalama bandına götürecek olan taşıyıcıya koyuyor. Birleştirme bölgesini pürüzsüzleştiriyor ve derin kenar kesiklerini merkeze doğru aşındırıyor. Bu kayakçıların kısa sert dönüşler yaparken karı delip geçmesine yardımcı olan parabolik şekli verir. Grafik çalışmasını ve logoları plastik üzerine baskı yapıyorlar. Bu biraz pazarlama bölümüne ait olsa da görkemli tasarımlar kayakçılara ilham verebilir. Bir teknisyen aynı anda birkaç kayağı oluşturmaya ve şekillendirmeye hazırlanırken kalıplara ayırıcı madde sürüyor. Küçük bir vakumlamayla işe gölge düşürebilecek tüm tozlardan kurtuluyor. Daha sonra kalıba grafitle kuvvetlendirilmiş polietilen yerleştiriliyor. Bu kayakların tabanını oluşturacak. Uçlara kayak sırasında titreşimi en aza indirmek için lastik yerleştiriliyor. Ardından kayak boyunca uzanan fiberglass katmanları geliyor. Bu materyal hem esnek hem de sağlamdır. Özellikle kayaklar için tasarlanmıştır. Örme kayağın türüne bağlı olarak katmandan katmana çeşitlilik gösterir. Lastik bantlar arka ucu güçlendirir ve ardından dayanıklı poliüretan konulur. Montajcı kıvrımlı tahta örnekleri sentetik katmanların üzerine yerleştiriyor. Kayağın yan taraflarını oluşturmak için melamin ekliyor. Bu sert karda kaymayı kolaylaştırır. Bağlama için sağlam bir taban sağlamak üzere kayağın dar kısmını daha fazla fiberglassla kaplıyor. Ardından kayakta bağlama vidalarını tutmak için bir alüminyum tabaka yerleştiriyor. Daha fazla fiberglass katman bunu takip ediyor. Bu sentetik yapıştırıcıyla doludur ve aktive olmak üzeredir. En üstteki renkli tabaka güven altına alındığında kalıbı kapatıyorlar. İçeride sıcaklık 100 derecedir. Bu fiberglass'taki yapıştırıcının erimesi için emilmesine neden olur. Bu sırada kalıp katmanları kayağı sıkıştırır. Yapıştırıcı sertleştiğinde birçok katman tek bir kayak haline dönüşür. Bu sentetik materyallerin tahtanın ve metalin birleşimidir. Ama hala uçları hazır değildir.
Bu yüzden bu robot kayan baş ve kuyruk tarafını zımpara bandında pürüzsüzleştiriyor. Kayak daha sonra birkaç zımpara taşından geçiyor. Bu onu temizliyor ve yokuşlardaki hassas bölgeler için açılar yaratıyor. Daha sonra bu makine güçlü bir yumruk gibi kayağın esnekliğini ve gücünü test ediyor. Sonunda bir çalışan, kayak dükkanlarında yüklemenin daha kolay olması için kayağın orta kısmına raylı bir sistem vidalıyor. Daha sonra hepsi yokuş aşağı buraya iniyor ki ana fikir de zaten bu.

0: aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
1: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. Sonra mutfak grisi oluveriyor ya da ustalık eseri grisi.
2: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
1: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
2: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
3: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi.
4: Tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
5: Üst düzey bir meydan okuma.
4: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihni.
6: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
4: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümüyle bugün 21.30'da D-Max'te.
7: Food is forbidden.
8: Kalp damar ilaçları da var.
7: Meyve yasak, komple yasak.
4: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.

bir lazer kesici, fabrikalarda metalleri kesmek için kullanılan ileri teknoloji bir makinedir. Metali kesmenin geleneksel yolu baskı makinesiyle olandır. Bu her çeşit kesim için farklı alet gerektiren daha uzun bir süreçtir. Lazer kesicinin bilgisayar güdümlü ışını hemen hemen her şekilde hassas kesim yapabilir. Lazer kesici, ışın üreten bir lazer rezonatöründen ve lazeri bilgisayar kontrollü bir şablonda duran metalin üzerine hareket ettiren mekanik bir sistemden oluşur. Lazer rezonatörü oluşturmak için iki alüminyum bloğunu presliyorlar. Her biri rezonatörün zıt uçlarında bir ayna taşır. Lazer ışınını şekillendirmek için ışığı haznenin içine geri yansıtırlar. Tüm parçalar temizleme solüsyonuna giriyor. Çünkü herhangi bir atık lazerin ömrünü kısaltacaktır. Montaj temiz bir odada gerçekleşiyor. Alüminyum blokları ayrı alüminyum tüplere ayırdıktan sonra bir tüpü diğerinin içine yerleştiriyorlar. Bu rezonatörün esas yapısını şekillendiriyor. Bloklardan birine elektriksel bağlayıcı kuruyorlar. Daha sonra her bir bloğa ayna monte ediyorlar. Bir jeneratör foton adı verilen partiküller üreterek basınçlı gaz karışımına enerji pompalıyor. Rezonatörün iki ucundaki aynalar ışınları oluşturarak fotonları ileri geri yönlendiriyor. Şimdi rezonatörü basınçlı gazla dolduruyorlar. Gaz, nitrojen, karbondioksit ve helyum karışımı. Lazer ışınının iyi kesmesi için doğru şekilde olması gerekir. Ama ışın görünmezdir. Bu yüzden onun şeklini görmek için onu bir plastik küpe ışınlamalı ve yarattığı oluşumu gözlemlemelidirler. Sonunda rezonatördeki aynaları düzelterek ışının şeklini ayarlayabiliyorlar. Lazer plastikte bir koni formu kesene dek bunu sürdürüyorlar. Tüplerin üst kısımlarına bir ayna serisi içeren kare bir çerçeve monte ediyorlar. Bu ışının daha ileri seviyede düzenlenmesini sağlıyor. Bu sırada robot kaynakçı lazer rezonatörün çerçevesini oluşturmak için çelik katmanlarını kaynaştırıyor. Ana makinede bu büyük vakum ağızları çelik katmanlarını kesim alanına taşıyor. Hareket ünitesi ışını üzerine getirirken katman sabit duruyor. Bir dişli ve pinyon hareket ünitesini yürütüyor. Makinenin doğru kesim yapması için sistemin dişleri hatasız bir şekilde dizilmelidir. Bu yüzden bir teknisyen dişlileri kontrol etmek ve daha sonra ayarları yapmak için hassas ölçüm ekipmanı ve çeşitli aletler kullanıyor. Bu tamamlandığında hareket ettirme raylarını hareket ünitesinin ilerlediği yere kuruyorlar. Daha sonra hareket ünitesini üzerine monte ediyorlar. Hareket ünitesini makinenin ön tarafına ve lazer rezonatörü içeren gövdeyi ise arka tarafına yerleştiriyorlar. Rezonatör lazer ışınını oluşturuyor. Aynalar da onu hareket ünitesinin kesme kafasına ulaştırıyor. Kafanın içindeki lensler ışını içerisindeki metale odaklıyor. Makinenin ileri derecede hassas kesimler yaptığından emin olmak için bir seri test uyguluyorlar. Hareket ünitesinin doğru hareket etmesine bağlı olarak özetlenebilir. Yani sürüş sisteminin dişlileri mükemmel şekilde hizalanmalıdır. Test ettikten sonra saç levhadan ve plastik camdan oluşan güvenlik kapağıyla kesme kafasını kapatıyorlar. Kesme kafasının bakır kaplı ucu bir pirinçten iğne perdesi ışını kontrollü bir alanda biriktirirken ışını dışarı gönderir. Hareket ünitesi 3 eksende hareket ederek lazer ışınının iki farklı kalınlığı iki boyutlu bir şekilde kesmesini sağlar. Bir baskı makinesi ardında pürüzlü kenarlar bırakır ve çalışanlar sonrasında pürüzsüzleştirmek zorunda kalır. Ama bir lazer kesici pürüzsüz kenarlar bırakır ve ardından hiçbir iş yapmak gerekmez. Bu zamandan ve işçilik masraflarından tasarrufu sağlar.

Michelangelo şöyle demiştir: "Her bir taş içinde bir heykel barındırır ve heykeltıraşın görevi bunu keşfetmektir." Yüzyıllar sonra heykeltıraşlar hala bu sözlerle çalışır. Uzun yıllar önce Michelangelo'nun kullandığı tekniğe çok yakın teknikler kullanırlar. Taştan doğan canlı gibi görünen bir görüntü. Bu iyi biçimlendirilmiş görüntü birçok planlama ve poz vermenin ürünüdür. Sanatçı ilk olarak süjenin kilden bir kalıbını çıkartır ve bu ona ilk izlenimlerini hızlıca uygulamasına olanak verir. Kil modeli onun bir ressamın eskiziyle eşdeğer olan heykelidir. Kil aynı zamanda taş üzerinde yontulduktan sonra imkansız olacak olan değişiklik yapma şansını verir. Prototip tamamlandığında sanatçı taş seçmek için hazırdır. Araştırma bizi yüzyıllardır beyaz Carrara mermeri çıkartılan Kuzey İtalya'nın bu taş ocağına götürüyor. Uzun bir testere kaya yüzeyinin dibinde yatay kesik oluşturuyor. Alttan kesme tamamlandığında işlem taşın üst kısmına taşınıyor. Makine kalın bir tabaka kesmek için elmas kabloyu kayanın içinden aşağı doğru çekiyor. Devamlı su püskürtmesi kabloyu soğutuyor ve kesiği temizliyor. İki kesik çakıştığında mermer tabaka çıkarılmak için hazır hale geliyor. Ekipman onu yavaşça toz yığınının üzerine bırakıyor. Gözetmen tabakaya bir üretim numarası veriyor ve üzerine şekil vermek için nerelerden kesilmesi gerektiğini gösteren çizgiler çiziyor. Mermer boyutlandırılmak üzere stüdyoya getiriliyor ve kil modelin alçılanmış versiyonunun yanına yerleştiriliyor. Bir usta çap pergeliyle alçının oranlarını ölçüyor ve bunu mermer tabakaya transfer ediyor. Kalemi ana parçayı belirliyor ve yontulacak olan parçanın dış sınırlarını işaretliyor. Bu sanatçı alçı modelin boyutunu ve şeklini kaba taslak verebilmek için büyük taş parçaları yontuyor. İşaretlenen ölçümler onun çok fazla parça koparmamasını ve mermeri tahrip etmemesini sağlıyor. Genel şekle ulaşıldıktan sonra sıra detaylı çalışmaya geliyor. Heykeltıraş, işaretleme aracı olarak adlandırılan bir araçla alçı prototipi ölçüyor. Tüm detayların doğru ölçülerde olması için ölçümlerini mermer heykele transfer ediyor. Tabii ki işaretleme araçları sadece sanatçının yontma yaptığı yerlerde görünüyor. Onun yeteneğinin yerini alabilecek herhangi bir şey yoktur. Havalı keskiyle sanatçı figürün ayağını şekillendiriyor. Ardından sanatçı bir seri törpüleme işlemi yapıyor. Böylece daha küçük detayları şekillendirebiliyor ve yontma izlerini yok edebiliyor. Parmaklar nazik bir dokunuş gerektiriyor. Hassastırlar ve kolayca kırılabilirler. Kaba taslak halinden itibaren bir heykelin tamamlanması yaklaşık 4 aylık bir süre alıyor. Ve artık son dokunuşlar. Mermerin üzerine oksalik asit sürüyor. Bu onu yalıtıyor ve kirlerden koruyor. Aynı zamanda parlak bir görünüm de veriyor. Sonuç heykele görsel derinlik veren yarı saydam bir efekttir.

0: Klasik Otomobil Restorasyonu'nun daha 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
1: Evet.
0: Aman tanrım.
2: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
3: Irving Johnson 77. Bu Magic Johnson mı?
4: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
5: Aramaya devam etmelisiniz.
4: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
2: Tozlu Servet yeni sezonuyla pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
6: Dortmund'da memurlar bir aracı kenara çekti. O kadar çok kusuru var ki aracın derhal trafikten men edilmesi gerekiyor.
7: Sorun aracınızda modifiye ettiğiniz şeylerin sayısı değil, bizzat modifiye edilen parçalar. O farlar kurallara uygun değil. Hiçbir zaman uygun değildi ama takıyorsunuz.
8: Ben satın aldığımda böyleydi. Benimle
7: evet,
8: bir ilgisi
7: evet,
8: yok
7: hep
8: tamam
7: aynı
8: mı?
7: Hikaye. Herkes böyle
8: anlamadınız.
7: Söylüyor. Öyle olabilir. Size inanmadığımdan
8: ben
7: değil.
8: Ben suçlu
7: yani.
8: Falan değilim.
7: Diyelim ki öyle satın aldınız. Herkes böyle satın aldığını söylüyor. Yine de bir şeyi satın alınca ona bir bakmanız ve ters giden bir şeyler olduğunu fark etmeniz gerek. Bu sebeplerden ötürü aracı bağlayıp bir denetmene inceleteceğiz. Yani araba çekiciyle alınıp otoparka çekilecek. Dediğim gibi size e-posta yoluyla gelecek bir ceza yazacağız. Ceza 90 euro ve ehliyetinize de bir ceza
8: 19
7: puanı.
8: 19 mu?
7: 90.
8: 90 mı?
7: Aynen öyle.
8: Bir de ceza evet. Puanı. Olamaz.
7: Her şeyin mahkemede yasal olarak geçerli olması için aracı bir denetmene göstereceğiz. Dortmund da bunu aracı yükleyip otoparka götürmesi için bir çekici çağırarak yapıyoruz. Bütün bu işlemleri idari birime devrediyoruz. Onlar da bu vakada en geç salı gününe kadar Dekra'dan bir denetmen göndermiş oluyor ve süreç böyle ilerliyor. Denetmen aracı inceleyecek, genel durumu hakkında kapsamlı bir rapor hazırlayacak ve bütün kusurları listeleyecek. Beyefendi daha sonra mahkemede cezaya itiraz etmek isterse, ki bu onun en doğal hakkı, denetmen mahkemeye çağrılmış olacak. Bunu size geri veriyorum. Araçtan almanız gereken bir şey varsa şimdi almalısınız. Araç anahtarlarını bize bırakın veya içeride bırakın. Bütün eşyanızı alın. Size bir tutanak vereceğiz ama çekici gelene dek burada beklemeniz gerekecek.
6: Ancak Yannick aracın içindeki ve dışındaki şüpheli şeylerin tamamını henüz keşfetmedi.
7: Burada neden bir golf sopası duruyor merak ettim. Tam da bu noktada. Bu ne işe yarıyor? Neden burada tutuyorsunuz?
8: Oynamak için.
7: Evet.
8: Şurada topum da var.
7: Hı-hı. Anlıyorum. Bagajı açın. Onu oraya koyalım olur mu? Sence de yeri biraz şüpheli değil miydi? Neden ön koltukta bir golf sopası bulunsun ki? Golf için lazımsa bagajda tutulmalı. Son zamanlarda insanların yanında bu tarz alet taşıması çok yaygınlaştı. Artık ne için lazımsa bilemiyorum.
9: Ben onu görmedim. Üstelik içeride
7: evet.
9: Oturuyordum.
7: Onunla ne yaptığını sordum. Golf oynamaya gideceğini söyledi.
9: Sen de inandın mı?
7: Bagaja koydum ama araç şimdi kilitli ve anahtar da bende.
9: Tamam. Yanında götürmek istemiyor muymuş? Duyduğuma göre Dortmund gece golf oynamak için harika bir yermiş.
6: Çekici geldi. Sürücü için bu, yakın gelecekte golf sahasına yürüyerek gideceği anlamına geliyor.
7: İşte anahtarlarınız burada. Ama sadece imzanız gerekiyor. Araç ruhsatı eksik. Ama denetmen halledecektir.
10: Öyle mi?
7: Evet. Sorun değil. Tamam. Evet. Buna en erken salı günü bakılır. Sonra dosya ofis tarafından işleme alınır ve ardından denetmen aracı inceler. Birkaç gün arabası olmayacak. İnsanların neden biraz hüsrana uğradığını anlayabiliyorum. Sonuçta bunu kendi kendilerine yapıyorlar. Biz bunları uydurmuyoruz ki. Eğlence olsun diye yapmıyoruz yani. Yolun sonuna geldiğimizi söyleyebilmemiz için ortada bayağı bir kusur olması gerek. Bu sizin.
8: Evet.
7: Kesinlikle durumun farkındasınız. Sorunuz yoksa gidebilirsiniz.
6: Gecenin bilançosu. Kontrol edilen 176 araçtan 8'i bağlandı.

Nasıl yapılıyor da bugün soket takımları deri ayakkabılar alüminyum şişeler ve bisiklet zincirleri. Lokma anahtarı 1864'te icat edildi ve bağlama olgusu tamamen farklı bir boyut kazandı. Lokma anahtarların mandallı mekanizması sayesinde kullanıcı süre giden bir hareketle civataları sıkabilir ve bu arada anahtar mandala doğru kıvrılmak zorunda değildir. Tam bir zaman kazanımı. Modern lokma anahtarları çeşitli soketler şeklinde ve çeşitli ebatlarda çıkar karşımıza. Böylece somun ve civatalarla çalışmak daha kolay hale gelir. Üretim kalın çelik sicimlerle başlar. Bu çelik sicimler onları daha küçük kütükler haline getirecek bir bıçağa doğru yol alırlar. Bir makine daha sonra kütüklerin içine şekillendirici aletler sokar. Bu aletler onları soket şekline sokar ve civatayla somunlara uyum sağlayacak olan altıgen şeklindeki açıklığı yaratır. Yağın yavaş yavaş kaybolmasını hızlandırmak üzere parçalar yıkanıp kurutuldukları bir tambura sokulurlar. Bir konveyör parçaları mekanik sisteme sokar. Burada sert kenarlar yok edilir ve soketin iç dudağına şev verilir. Böylece anahtar civata üzerinde çok daha kolay kayar. Anahtarın profilini oluşturmak saniyeler almaktadır. Farklı aletler daha sonra sürülen uçtaki açıklığı oyarlar. Bu uç, mandal anahtarının üzerine kapanan kısımdır. Güçlü bir döner baskı seri numarası ve markayı üzerine basar. Bu ayrıntı da halledildikten sonra tavlanmak üzere sıcak bir fırına gönderilir. Çabuk bir soğutmayı tavlama ve onu da metalin sertleşmesi izliyor. Anahtarlar şimdi de bu döner tambura çarpıyor ve çok ince çelik parçaları tarafından karşılanıyorlar. Böylece üzerlerindeki kaba kısımlar kayboluyor. Daha sonra anahtarlar döner bir masaya yatırılıyor. Ve çok kaliteli bir parlaklık için incelikle zımparalanıyorlar. Aradaki fark çok belirgin, öyle değil mi? Lokma anahtarlar kusursuz olmak zorunda. Bu yüzden seramik taşların içinde dönüp durduğu bir kazana giriyorlar. Parçalar daha sonra yıkanıyor, kurulanıyor ve krom kaplama için hazır ediliyor. Burada üzerlerinde kalmış olan kaba ve fazlalık parçalar gideriliyor. Yeni kromlanmış parçalar bu kahverengimsi sıvının içine batırılmak için biraz fazla güzel görünüyor. Ama bu sıvı aslında onları korozyondan koruyacak olan pas önleyici bir içeriğe sahip. Soketler bir santrifüj makinesine kapatılıyor. Burada da pas önleyici sıvıdan kalmış olabilecek fazlalıklar temizleniyor. Soketler şimdi iş üzerinde parlamaya hazır. Eklenebilir parçalar onları daha da gelişkin hale getiriyor. Şekillendirici ekipman devreye giriyor ve çelik parçaları kalıba batırıyor. Böylece uzatmaların kaba hali ortaya çıkıyor. Yıkama ve kurutmadan sonra tornaya sokuluyorlar. Uzatma dönerken kesici aletler anahtara eklenecekleri kare açıklığı yaratıyor. Kesiciler daha sonra diğer uca geçiyor. Bu uç da şekillendiriliyor ve böylece çeşitli soketlere uygun hale geliyor. Daha sonra bir döner baskı soket uzatması için de tırtıklı bir doku yaratıyor. Böylece gereksiz kayganlık önleniyor. Uzatmanın ucunda bulunan deliğin içine paslanmaz bir çelik yay takılıyor.
çelik bir top tepsiden alınarak yayın üzerine oturtuluyor. Bir makine bu deliğe baskı uyguluyor. Böylece soketin tutturulacağı mekanizma yaratılmış oluyor. Tam bir soket takımı yapmak 3 gün sürüyor. Ama tamamlandığında uzun sürebilecek işlerinizi çok daha kısa sürelerde bitirmenizi sağlıyorlar. Kaliteli ayakkabılara bayılıyorsanız bilirsiniz. Söz konusu ayaklarınızsa hiçbir şey onlara deriden daha iyi gelemez. Sentetik malzemenin aksine deri ayakların nefes almasını sağlar. Ayrıca yüksek teknoloji sayesinde son derece hafif ve rahattırlar. Önce esnek bir plastik kağıt üzerine çizim yapılır. Stilistin mükemmel görünümü elde edebilmesi için kağıt, ayakkabı kalıbı denilen bir kalıba yerleştirilir. Egzotik deriler doğal çeşitlemelere sahip olduğu için uzman kalıbı sağ ve solun mükemmel uyum gösterdiğinden emin olmak için elle keser. Bir ayırma makinesi kullanarak alt taraftan bir katman kesilir ve tüm parçaların kalınlığı eşitlenir. Sonra bir sıyırıcı yardımıyla kenarlar dikimin kolay olması için inceltilir. Bir presle belirli parçalara dekoratif delikler açılır. Yani delikler arasındaki mesafenin eşit olması operatöre bağlıdır. Ayakkabının üst kısmına ayakkabı yüzü denir. Yüzler birbirine dikilir. Sonra dikişler çekiçlenir. Ve dikiş yerlerinin pürüzsüzlüğü sağlanır. Ayakkabı yüzünün kenarı boyunca dar bir deri parça dikilerek ayakkabının bitirilmemiş kenarı saklanır. Daha sonra keçi derisi ve ketenden oluşan bir kaplamayla kaplanır. Bu kaplama stili kalıba oturur. Bu da ayakkabı astarının çok daha rahat olmasını sağlar. Ayakkabı yüzünün iç kısmına da bir astar yerleştirilir ve yüzün üzerine kaydırılır ve sonra astara yapıştırılır. Bu parçanın siyah kısmı sert, beyaz kısmı ise daha esnektir. Kaplama ayakkabı yüzüne yapıştırılır. Ve burun denilen ayakkabının ön tarafına yerleştirilir. Bir makine konulur ve burada derinin kenarları kavranarak düzleştirmek üzere çekilir. Sonraki makinenin mekanik parmakları kenarı alttan sarıp yapıştırır. Her tarafından eşitçe çekerek simetrik olmasını sağlar. Başka bir makinede ayakkabının arka tarafı için aynı işlemi uygular. Deri kenar zımparalanır ve taban için düz bir yüzey elde edilir. Daha sonra deri dövülebilir olması için ısıtılır ve bir çekiç aracılığıyla üst kısım son şekle girene dek dövülür. Çekiçle dövme derinin kırışıklıklarını da giderir. Alt yüz yapışkanla titizlikle kaplanır ve ayakkabının deri tabanı için dikkatlice yerleştirilir. Yapışkanın kuruması 10 dakika alır. Tabanın kenarı daha sonra bir ayırma makinesine yollanır. Burada ince tabakayla bu aşamada diktikleri üst tabaka ayrılır. Dayanıklı sicim ve ağır iş dikiş iplikleriyle üst kısım ve tabanın asla ayrılmayacak şekilde birbirine eklenmesi sağlanır. Dikişleri gizlemek için kenarlar yapıştırılır ve zımparalanır.

baştan sona cilalama yaparak tabana pürüzsüz bir görünüm kazandırılır. Her bir ayakkabı çifti derinin özelliklerini en iyi şekilde göstermesi için doğru bir etki yaratacak bir uzman tarafından cilalanır. 200 el operasyonunun ardından bu son aşamadır. Üstelik sadece tek bir lüksleri ayakkabı yapmak için.

0: tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
1: Üst düzey bir meydan okuma.
0: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihni.
2: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
0: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümüyle bugün 21.30'da D-Max'te.

0: Birçok insan bunun gibi yerlerde sadece kaos görür. Ama takımımla benim gördüğüm şey...
1: Bana bunun gerçek olduğunu söyle.
0: Bir fırsat.
2: Tozlu Servet, pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
3: Alüminyum şişeyi yanlarında ilk taşıyanlar 20. yüzyılın başlarında İsviçreli otostopçulardı. Bugünün hafif şişeleri çok daha az kirliliğe neden olarak çok daha fazla kullanılabiliyor. Ayrıca geri dönüşüme de girebiliyorlar. Alüminyum şişe yapmak kesinlikle çevre kirliliği yaratmıyor. Öncü şişelerin bazıları bugün halen kullanımda. Ve bize bu tür şişelerin kalıcılık için yapıldığını hatırlatıyorlar. Günümüz şişelerinin yapımı, çapı 7 santim olan alüminyum disklerle başlıyor. Disk bir kaydırma oluğundan zımpara presine yollanır. Diskin tabanı da olan uzun bir silindire dönüştürülmesi için 600 tonluk basınç uygulanır. Bir bıçak açık ucu keser ve bir alet silindiri banda koyarak üretim hattına gönderir. Alüminyum silindir bir tekerleğin üzerine yerleştirilir. Bu tekerlek de onu bir sonraki durağa aktarır. Burada makine silindirin açık ucunu şişe boynu için sıkıştırma yapacak aletler için ayarlar. Aletler metali orijinal çapının yarısına indirmek için 26 kez kıstırır. Bu nazik şekillendirme metal üzerine çok daha az baskı bindirir. Son alet vidalı bir halkayı şişenin içine bastırır. Tabii ki kapağın vidalanması için. Süreç vidalı boynun şişenin geri kalanından daha kalın olmasını sağlar. Ağır kullanımlar için de böylece uygun hale gelir. Şimdi de şişeler bir yıkama istasyonuna gidiyor. Şekillendirme sürecinden üzerlerinde kalan yağın temizlenmesi için iyice yıkanıyorlar. Daha sonra kurutuluyorlar. Ve bundan sonra birkaç dakika boyunca temizleniyorlar. Şişenin iç duvarı mikro incelikte ve ileri teknoloji ürünü polimerle kaplanıyor. Bu döner alet her bir şişeyi vakumla kaldırıp sprey yapılması için başka bir bölüme aktarıyor. Sprey aracılığıyla şişenin iç kısmı polimerle kaplanıyor. Bu kaplama özel olarak formüle edilmiştir. Yani tadı absorbe etmez ya da aktarmaz. Bu aşamada kaplama pudramsıdır. Parmağınızla bastırabilirsiniz. Ama böyle kalmayacak. Fırınlandıktan sonra pudra katılaşacak ve şişenin iç kısmıyla özdeşleşecek. Şişeler 180 derece sıcaklıktaki fırına yollanıyor ve orada 10 dakika kalıyorlar. Kaplama şişeye fazla ağırlık vermez. Burada kaplamadan önce ve sonra şişenin ağırlığı ölçülür. Aradaki fark sadece birkaç gramdır. Şişeler şimdi de boyanın tüm yüzeye eşit dağılımı için sprey boyayla boyanıyor. İç kaplama gibi dış kaplama da kuruduktan sonra camsı bir görünüm kazanmak üzere fırınlanacak. Otomatik bir serigrafi ile şişenin dışına modeller çiziliyor. Hızlı bir kurutmayla mürekkep kurutuluyor ve ortaya değişik modellerde çizimler çıkıyor. Şimdi sıra kapağı kapatmaya geldi. Kapağı kapatırken bu işçi son gözlemi de yapmış oluyor. küçük bir alüminyum diskten elde taşınabilir bir şişeyi. Bu süreç sadece 3 saat sürüyor. Ama çizimleri ve hafiflikleriyle uyandırdıkları etki çok daha uzun sürüyor. Bir bisiklette pedal çevirmek tekerlekleri harekete geçiren bir enerji yaratır. Bisiklet zincirinin çalışma prensibi rulmanınkiyle aynıdır. Pedaldan çıkan enerjiyi arka tekerleğe aktarması için kullanılır. İyi bir bisiklet zinciriniz varsa zincirlerinizi kırıp istediğiniz kadar uzağa gidebilirsiniz. Zincir, bisikletin aktarım sisteminin itici gücüdür. İleri döngü hareketini sürekli kılmak üzere vitesler arasında gezinir. Vites değiştirme ya da fren sıkma gibi eylemler bu mekanizmanın testten geçtiği anlardır. Üretim zımba presiyle başlar. Bu presle çelik kesilir ve ardından 8'e benzer bir şekli olan zincirin iç halkaları şeklinde basılır. İnanılmaz ama saatte 10 bin zincir halkası üretilebiliyor. Sekiz şekillerinin her biri iç bağlantıyı sağlar. Kontürleri de vitesin zincir dişlileri arasında kolay geçişi sağlar. Deliklerin arasındaki boşluğun tam olarak 12.7 mm olup olmadığını anlamak için kontrole gönderilirler. Testte deliklerin çapı da ölçülür. Bu da milimetrik bir değer olmalıdır. Halkalar daha sonra 850 derece sıcaklıktaki fırına gönderilir. Ardından gelen ani soğutmayla çelik sertleşir. Halkalar kürekle alınıp lokma şeklinde bir makineye atılır. İçine seramik ve silis pudriklerin çapı da ölçülür. Bu da milimetrik bir değer olmalıdır. Halkalar daha sonra 850 derece sıcaklıktaki fırına gönderilir. Ardından gelen ani soğutmayla çelik sertleşir.

Sıkıca kapatılır. Makine hızlıca sallanır ve böylece suyun ve pudranın karışarak halkaları parlatacak aşındırıcı bir hamura dönüşmesi sağlanır. Cilalanan iç halkalar metal bir sepete atılıp kapısı kapatılır. Bir makine sepeti bir dizi kimyasal banyodan geçirir. Ve böylece halkalar nikel teflon kaplamaya kavuşur. Ardından yüzeyin korozyona uğraması engellenir. Bu pürüzsüz doku zincirin aynı zamanda vitesler arasında rahatlıkla geçiş yapmasını sağlar. Bisiklet zincirinin dış halkaları ise farklı bir sonla tamamlanır. İç halkaların aksine onlar vitesler arasında geçiş yapmadığından basit bir nikel kaplama iş görecektir. Artık zincir toparlanabilir. Bir seferde bir bölüm. Parçalar bir bir bu toparlama makinesine girer. Kıskaçlı kollar, tespit segmanı ya da ara halkası gibi zincirin diğer elemanlarıyla bağlantıyı sağlamak üzere halkaların konumunu ayarlar. Makine, halka deliklerine pim takar. Daha sonra kıskaçlar zincirin tamamlanmış kısmını üretim hattının sonuna taşır. Kısa bir bölüm yapmak bile bir yığın halka gerektirmektedir. Bölümler uzun bir zincirle birbirlerine bağlanır. Uzun zincir aynı anda gözlem istasyonunda kusursuzluk testinden geçer. Bundan sonra zincir sıcak yağa daldırılır ve kayganlık elde edilir. Böylece gıcırtılar da engellenmiş olur. Zincir yağlama istasyonundan emici gereçlerin tomarları arasından geçerek çıkar. Bu sırada da fazla yağları temizlenmiş olur. Lazer yardımıyla zincirin nereden kesileceği işaretlenir. Bir bıçak tam noktadan zinciri doğrar. Standart bir bisiklet zincirinin uzunluğu 144 santimdir. 114 iç halka ve 114 dış halka içerir. Onları harekete geçirmekse size kalmış.

0: tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
1: Üst düzey bir meydan okuma.
0: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihnin.
2: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
0: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı, tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek Başına yeni bölümüyle bugün 21.30'da D-Max'te.
3: Tehlike çok büyük.
4: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
5: Olamaz mı?
6: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
0: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
7: Kütük kulübelerin inşası ve buralarda yaşanılmaya başlanması ilk Amerika yerleşimcilerine dayanır. Bu sade ve kutu benzeri yapılar o zamanın inşa malzemesi eksiklerini yansıtır. Ancak artık öyle değil. Oo evet. Amerika'nın her yerinde. New England'dan Hawaii'ye, Rocky Dağları'ndan Appalachian kırsalına kadar geniş bir alanda giderek daha çok insan kütük kulübe istiyor.
8: Oo aman tanrım.
7: Devasa kerestelerden inşa edilen

0: Unutulmaz evler,
1: oo, vay canına.
0: Katedral tavanlar ve muhteşem manzaralar maceranın başladığı yerdeler.
2: Harika!
0: Kütük evlerde yaşam.
3: Çok güzel bir gün değil mi Meysi?
1: Keyfi çok yerinde görünüyor.
0: Vermont'un merkezinde açık hava tutkunları Jared ve yakın arkadaşı Sarah, Yeşil Dağ Eyaleti'nin sunduğu muazzam rekreasyon faaliyetlerini değerlendirmek için her fırsatı kolluyor.
3: Ormanda olmak ve kendime yaşayabileceğim bir ağaç ev bulabilme düşüncesi beni oldukça heyecanlandırıyor. Sarah ve ben uzun zamandır arkadaşız ve iş ev bakmaya gelince onun da benimle gelmesini istedim. Çünkü düşündüklerini dürüstçe söyleyebileceğini biliyorum. Hadi yakala.
1: Hadi yakala. Jared'ın bir ağaç ev aradığını öğrendiğimde onunla beraber gelmek istedim çünkü yaşayacağı evi seçerken en doğru kararı verdiğine emin olmak istiyorum. Çok mu soğuk? Hoşuna gitmiş gibi.
3: Sen önden gidersen takip eder.
1: Tabii, önce sen.
0: Jared, Rutland şehir merkezinde sıkışık bir apartman dairesinde yaşıyor. Her zaman peşinde koştuğu gibi bir yaşam alanı ve yeni bir macera için kasabalara bakıyor.
3: Özgürlük, mahremiyet, yeterli alan ve doğayla buluşabilme imkanı istiyorum. Burada çok güzel göller var. Kayaksa çok sık yaptığımız bir spor. Sonbaharda benim için av sezonu başlar ve kar yürüyüşleri ve kayağın başladığı kış sezonuna kadar devam eder. Bütün bunlara evimin hemen yanı başında sahip olmanın zamanı geldi.
0: Bugün Jared ve Sarah emlak danışmanı bir ortak arkadaşlarıyla buluşup Jared'ın ağaç evinde aradığı özellikleri konuşmak için Shrewsbury'de Smit Maple çiftliğine gidiyorlar.
4: Benim adım Caitlin Hummel. Vermont'ta emlak danışmanlığı yapıyorum.
3: Önden buyur lütfen.
4: Bir iki işte mi içeceği?
3: Yudum yudum iç.
1: Hadi çocuklar, şerefe.
4: Şerefe.
3: Burası bar değil Caitlin.
4: Yakın bir arkadaşım için emlak danışmanlığı yapmak gerçekten harika. Tanıdığınız biriyle çalışabilmek çok güzel bir his. Her adımda onlara bilgi verecek güvenilir bir arkadaşı kim istemez? Çok güzel bir yer değil mi?
3: Bu harika. Manzaraya baksanıza.
4: Dairenin böyle bir manzarası olsun istemez miydin?
3: Kesinlikle. O daireden çıkmanın zamanı geldi.
4: Peki nasıl bir şey bakıyorsun?
3: Ormanın içinde standart bir ağaç evi bakıyorum. Benim için ve Mason'in de yürüyüş yapabileceği minimum 40 dönümlük bir alan olmasını istiyorum. Aynı zamanda Rutland'daki ofisime 30 dakika mesafede olmalı. Isıtma kesinlikle odun sobasıyla olmalı. Kayaksa hayatımın bir parçası ve her zaman öyle olacak.
4: Milyon dolar değerinde bir soru Jared. Bütçen nedir?
3: Sanırım 230 bine kadar çıkabilirim.
4: Sana hayalindeki evi bulacağım.
3: Harika. Sabırsızlanıyorum.
0: Caitlin, Okemo Kayak Tesisi'nin 25 kilometrelik alanı içerisinde 3 adet ağaç ev buldu. Seçilen evlerin içerisinde bir çiftçi kulübesi, bir bungalov ve 3 arkadaşın ilk olarak bakacakları Mount Holly şehrinde bir akça ağaç kulübesi bulunuyor.
1: Bu gerçekten çok güzel.
3: Biraz geride konumlanmış olmasını sevdim.
4: Akça ağaç kulübesinin 2 yatak odası ve 1 banyosu bulunuyor. Yaklaşık 110 metrekare. 1980 yılında yapılmış fakat 2003'te bazı yenilikler eklenmiş. 65 dönümlük alana sahip. Arazinin çevresi taş duvarlar ve bir akarsuyla çevreleniyor. Bence bunu çok seveceksin. İçeriye göz atmak ister misiniz?
3: Tabii ki.
1: Görmek için sabırsızlanıyorum. Vay canına, çok güzel.
4: Bu kocaman dolabı olan bir misafir odası. Dolap size çok fazla alan kazandırıyor.
3: Misafirler için iyi.
4: Ve burada bir banyo var.
3: Banyo biraz küçük ama. Banyonun bu kadar küçük olması hoşuma gitmedi. Tek bir banyo olduğunda biraz daha büyük olmasını tercih ederim.
4: Buradan doğruca açık mutfak ve yemek alanına geçiyoruz.
3: Odadaki ışığı sevdim, aydınlık.
4: Evet.
3: Evet.
1: Ben de sevdim. Gerçekten güzel.
4: Harika değil mi?
3: Açık kullanım alanlarını seviyorum. Misafirler geldiğinde herkese yetecek kadar yeriniz oluyor. Yemek odası da hoşuma gitti. Bol miktarda güneş ışığı alıyor. Duvarlardaki ahşap detaylar çok etkileyici. Ahşabın aşağı kısımlarında devam etmesini de sevdim. Duvarların rengiyle gayet uyumlu. Muhtemelen ahşapla daha uyumlu olması için biraz daha koyu ve doğal bir renk seçerdim.
4: Bunlar kulübenin ilk yapıldığı zamandan kalma. Bazı yenilemeler yapılmadan önce kullanılan orijinal pencereler.
3: İç mekanda kullanmak için pencereler ilginç ama hoşuma gitti.
4: Sonradan eklenen kısma bakmak ister misiniz?
3: Kesinlikle.
4: Ara bölme kapıları harika. Bunları kim sevmez ki?
3: Bu harika bir özellik.
1: Vay canına, kapılara bayıldım Caitlin.
4: Evet.
1: Bunlar muhteşem. Bölme kapıları çok güzel bir dokunuş olmuş. Bunlardan çok sık göremiyorsunuz ama istediğiniz odayı ayırmak için iyi bir fikir.
3: Hadi buraya bakalım.
1: Evet.
3: Evet, bunlar çok işe yarıyor.
1: Evet, evet.
3: Hoşuma gitti. Ne güzel bir özellik.
1: Evet, beni dışarıda bırakmayın. Bana ihtiyacınız var.
4: Doğru. Harika değil mi sence de?
3: Gerçekten harika.
1: Bu muhteşem.
3: Ahşap
4: evet,
3: çok güzel.
4: Evet.
3: Büyük girişler çok hoşuma gitti.
4: Evet.
3: Oldukça aydınlık.
4: Ve asıl istediğin parça olan Vermont dökümü bir odun sobası.
3: Evet. Odun sobasını çok sevdim. Bunda iyi iş çıkardın. Bunlar benim aşina olduğum harika sobalar.
4: En iyileridir. Üstelik son birkaç yıl içerisinde yenilendi. Yani burada yeni bir Vermont dökümü odun soban var.
3: Kışın bütün bu alanı sıcacık yapacağına şüphem yok.
4: Gerçekten öyle. Evin konumlandığı alandan da biraz bahsedelim. Evin arka kapısının hemen dışında kocaman bir yürüyüş alanın var. Kayak alanı oldukça yakın. Dağ bisikleti, snowboard gibi senin için önemli şeylere çok yakın bir alandır.
3: Evin konumu harika.
4: Çatıya da göz atalım mı?
1: Evet, gidip bakalım. Bu mükemmel. Merdivenler çok güzel.
3: Ahşap basamaklar harika. Açıkta duran geniş girişlerle merdiven kesinlikle eşsiz görünüyor. Girişler çok güzel.
1: Ve yukarı çıktığınızda bile hissettiğiniz ferahlık hissi harika.
3: Ana yatak odası burası mı?
4: Burası ana yatak odası.
3: Tamam.
1: Jarrett'ın tepkisinden anladığım kadarıyla ana yatak odasının çatı katında olması fikrinden pek hoşlanmadı.
3: Dolap koymak için çok fazla alan yok değil mi?
1: Evet, saklama alanı yok. Burayı yatak odan yapmak istiyorsan eşyanın çoğunu bir odada tutman gerekecek. Biraz sıkışık.
3: Bu kadar küçük olması, bu kulübenin en büyük dezavantajı bu. Burası biraz küçükmüş.
0: Büyük Vermont civarında Jarrett arkadaşları Catelyn ve Sarah ile hayalindeki kulübeyi arıyor.
4: Bu harika değil mi?
3: Bence muhteşem.
1: Gerçekten harika.
3: Ahşap çok güzel.
4: Evet.
3: Büyük girişleri çok sevdim.
0: Akçaağaç Kulübesi Jared'ın istediği pek çok özelliğe sahip. Fakat ana yatak odası istediğinden çok daha küçük.
3: Burası biraz küçükmüş.
4: Yine de seçeneklerin var. Burayı genişletebilirsin. Bunlar daha fazla ağırlık taşıyabilir. O yüzden zemin eklemesi yapabilirsin. Depolama alanı olmadığı için bu kulübe hakkında olumsuz düşünmeni istemiyorum. Kolaylıkla değiştirebilirsin.
1: Potansiyeli var.
3: Evet, yani güzel
4: beraber
3: bir
4: beraber geliştirebiliriz. Dışarıya bakmak ister misin?
3: Kesinlikle evet. Yatak odası için kesinlikle daha geniş bir mekan isterdim. Bu şekliyle bir dezavantaj. Hem depolama alanı yok hem de küçük.
4: Evet, küçük güzel bir veranda ve kocaman bir arka bahçesi var.
1: Çok güzel.
4: Avcılık, yürüyüş ve ormanda zaman geçirmek için çok geniş bir alan var.
3: Hoşuma gitti. Çok güzel bir yer, çok güzel bir arazi. Yapılması gereken birkaç küçük iş var. Ne yazık ki fazladan iş, fazladan para harcamak demek oluyor. Bu ev için ne kadar istiyorlar?
4: Bu evin şu anki değeri $210,000.
1: Bu harika.
3: Mükemmel.
4: Evet.
3: Biraz şaşırdım sayılır. Evin fiyatı benim bütçemin çok altında ve böylelikle evde birkaç değişiklik yapmak için de param kalıyor. Kendimi bu evin içinde hayal edebiliyorum.
4: Harika. Göstereceklerim daha bitmedi.
3: Sevindim.
0: Vermont, 3600 dönümlük halka açık bir arazi. Açık alan tutkunları için mükemmel fırsatlar sunuyor. Jared ve arkadaşı Sarah, ev arayışlarına biraz ara verip muhteşem yeşillikte dağların tadını çıkarmak için Hadwell Patikası'na doğru yol alıyorlar.
1: Mace, yürüyüşe hazır mısın?
3: O yürüyüşe her zaman hazırdır.
1: Yolu ben göstereceğim diyor.
3: Lider olmak istiyor. Vermont açık hava aktivitelerinin simgesi haline geldi. Göller, nehirler, avcılık için harika yerler var. Etrafta pek çok kaynak bulunuyor. İşte geldik.
1: Şuna bak.
3: Okemo Yangın Kulesi.
1: Yüksekten korkmuyorsun değil mi?
3: Göreceğiz.
1: Bu çok güzel.
3: Manzara muhteşem.
1: Bundan daha güzel olamazdı.
3: Evet. Açık hava aktiviteleri için ideal bir mekandayız. Bu tam olarak istediğim şey.
0: Okemo Yangın Kulesi'nin 20 kilometre ötesinde Jared ve arkadaşları yürüyüş ve avcılık aktivitelerinin tam ortasında kalan bir bungalovu görmeye gidecekler.
1: Bu ev çok güzel görünüyor.
3: Bu ev gerçek bir ağaç ev. Kesinlikle hoşuma gitti. Buradaki mahremiyeti sevdim. Çok güzel.
1: Hansel ve Gretel'in evine benziyor.
4: Aynen öyle. Bungalovun 3 yatak odası ve bir banyosu bulunuyor. 110 metrekare kullanım alanıyla 38 dönümlük bir alan içinde. Andover, Vermont'ta yer alıyor.
1: Gerçekten çok güzel.
3: Doğrudan girmek yerine antreden geçiyor olmamız hoşuma gitti.
1: Bu antre harika. Zemin gerçekten çok hoş. Duvar kağıtları da güzel. Gösterişsiz, tam Vermont stili.
3: Duvar kağıtları konusunda emin değilim.
1: Tezgah üstünü seveceğini düşünüyorum. Rengi çok güzel.
3: Hadi evin geri kalanına bakalım.
1: Vay canına Kate. Bu muhteşem.
4: Evet, gerçekten bir ağaç evde olduğunuzu anlıyorsunuz.
1: Kesinlikle öyle.
3: Kesinlikle. İç kısımdaki kütükleri çok sevdim. Tamamlanmamış bir iç mekan gibi sanki.
4: Tam bir erkek kulübesi.
3: Kesinlikle. Girişler çok hoşuma gitti.
4: Evet, eve sıcaklık veriyor.
1: Tavan biraz alçak olduğu halde.
4: Bu alçak tavanda topuklu ayakkabıyla durmak biraz zor olabilir.
3: O zaman topukluları evde giymeyeceğiz sanırım. Kesinlikle gösterişsiz.
4: Hadi evin geri kalanına göz atalım.
1: Caitlin.
4: Harika değil mi?
1: Bu muhteşem.
3: Bu oda harika. Bungalovun oturma odası bütün evi tamamlıyor. Yüksek işlemeli tavan ve tamamı ahşap. Oturma odası kesinlikle evin en güzel odası.
1: Şömine mükemmel görünüyor.
3: Bu güzel odanın tam ortasında bulunan en can alıcı parça. Kesinlikle tavana kadar mükemmel bir şekilde uzayan bu şömine. Harika. Şömine gerçekten evin değerini artırıyor. Burayı kışları sıcacık, güzel bir oda olarak hayal edebiliyorum.
4: Üst kata bakmak ister misiniz?
3: Evet,
4: bakalım
3: öyle.
4: Bakalım orayı beğenecek
1: evet,
4: misiniz?
1: Evet, hadi görelim.
3: Ana yatak odası burası mı?
4: Evet, ana yatak
3: tamam.
4: odası.
3: Tamam, küçük şirin bir oda. Buraya ana yatak odası demek zor.
4: Hemen karşıda bir yatak odası daha var. Yani eğer istersen burayı kocaman tek bir yatak odası haline getirebilirsin.
3: Bunu sevdim.
4: Gerçekten eşsiz bir yer. Bence buradaki potansiyeli değerlendirmelisin.
1: Teşekkür ederim.
3: Rica ederim.
4: Peki, sanırım sana karar vermeni zorlaştıracak bir seçenek daha sundum, değil mi? Bu güzel kulübenin bir jeneratörü de bulunuyor ki bu çok önemli bir artı. İki arabalık bir garajı var. Arka tarafta küçük bir gölet var. İş yerine biraz daha uzaksın ama evin özelliklerinin yanında belki bunu önemsemeyebilirsin. Ne düşünüyorsun?
3: Gerçekten hoşuma gitti. Neredeyse aradığın tüm özellikleri saydın. Baştan aşağı bir ağaç eve uygun. Birkaç küçük geliştirme gerekiyor. Fiyatı ne?
4: Bu evin fiyatı 229 bin dolara düştü.
3: Aa, bunu sevdim. Bütçemin hemen altında. Tamam.
1: Evet, harika.
3: Tamam.
1: Kulübeyi çok sevdim. Gösterişsiz bir havası var. Kocaman aydınlık bir odası bulunuyor. Jared'ın istediği her özelliğe sahip.
3: İyi düşünmem gerekiyor ama bize göstereceğin bir sonraki kulübeyi çok merak ediyorum.
0: Caitlin'in listesindeki son kulübe bir çiftçi kulübesi. Yürüyüş alanlarına sadece 8 kilometre uzaklıkta, Hawks Dağları'nda vahşi yaşamı koruma alanında bulunuyor.
1: Burası çok güzel bir yer.
3: Caitlin, gördüğüm kadarıyla güzel.
4: Çiftçi kulübesi 48 dönümlük bir arazide 170 metrekarelik bir kullanım alanına sahip. 1974 yılında yapılan bu kulübenin iki yatak odası, iki banyosu bulunuyor. Çok güzel bir kulübe.
3: Görür görmez hoşuma gitti.
4: İçeri girmeden önce size önden bir bilgi vermek istiyorum. Bu kulübe bana verdiğim bütçenin biraz üstünde kalıyor.
3: Bu oldukça önemli bir bilgi.
2: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
4: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
5: Geceliği 4200 lira.
6: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
7: Trivago.
8: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
7: Trivago'da o da var.
9: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
10: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Magnum, haz için tasarlandı.
1: Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.

0: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
1: Tehlike çok büyük.
2: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
3: Olamaz ne?
2: 10 dakika içinde.
0: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
4: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
3: Bu gerçekten dehşet verici.
1: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
0: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Toprak Port'un yıldızları bir kez daha Roland Garros'da karşı karşıya geliyor. Roland Garros 2026 yarı final ve final karşılaşmaları Paris'ten canlı yayınla 4 Haziran'dan itibaren D-Max'te.
5: Merkez Vermont'un mükemmel kırsalında açık alan tutkunu Jared, yakın arkadaşı Sarah'nın yardımıyla yaşam stiline en uygun kulübeyi bulmak için bir yolculuğa çıktı.
6: Şuna baksana, orada tüysüz bir kartal var.
7: Bu çılgınca, pek sık görülmeyen bir şey.
6: Evet, pek sık görülmez.
5: Jared'ın arkadaşı ve emlak danışmanı Caitlin, listesindeki son ev olan çiftçi kulübesini görmeleri için Jared ve arkadaşını bir yolculuğa çıkardı.
8: Size bu kulübenin değerini söylemek istiyorum çünkü başta konuştuğumuz bütçenin biraz üstünde kalıyor. Şu anda bu kulübenin değeri 274 bin dolar.
6: Evet, bütçemin biraz üzerinde. Caitlin bana bütçemin çok üzerinde bir fiyat verdi. Biraz şaşırdım doğrusu.
8: Bu evin değeri ama satış fiyatı değil.
6: Tamam.
8: Yani şimdilik bunu kafandan çıkar.
6: Açık fikirli olmaya çalışacağım.
8: Tamam, güzel. Hadi kulübeye bakalım.
7: Vay canına. Bu çok güzel
8: işte Kate.
6: Sevdim, güzel ve sıcak. Buradaki ahşapları sevdim. Çiftçi kulübesine girer girmez ilk gördüğümüz şey oturma odası oldu. Açıkta duran odun parçalarını gerçekten seviyorum. Size ağaç evde olduğunuzu hissettiriyor.
7: Şömineyi çok sevdim. Kaplama da muhteşem görünüyor.
6: Odun sobası var mı?
8: Odun sobası yok ama odun kazanı var.
6: Tamam, tamam. Çiftçi kulübesinin istediğim odun sobası olmasa bile yine de birincil ısınma aracı olarak odun kullanılıyor. Sanırım benim için yeterli olur.
8: Şimdi Jared, umarım hazırsındır, mutfağı görünce hayran kalacaksın.
7: Vay canına.
8: Evet, işte
7: çok güzel.
6: Bu harika bir mutfak.
7: Bu çok güzel. Tezgah üstünü sevdim.
6: Tepedeki kirişler ve ahşap dolaplar ufak bir modern dokunuşla harika sıcak bir kulübe hissi yaratıyor. Mutfak tam istediğim gibi. Ne kullanışlı olmayacak kadar küçük ne de kullanacağımdan daha fazla gereksiz bir alan var. Bu mutfak gerçekten harika.
8: Yani beğendiğini mi söylüyorsun?
6: Mutfağı çok beğendim.
8: Pekala.
7: Gökkuşakları görmeye başladım.
8: Hadi evin geri kalanına göz atalım. Gökkuşağı görmeye devam edelim.
7: Evet,
6: İkinize
7: devam edelim.
6: İkinize daha fazla katlanamayacağım.
7: Bize mahkumsun.
6: Çiftçi kulübesini gezerken fark ettiğim şey, neredeyse hiçbir geliştirmeye ihtiyaç olmamasıydı. Yapılacak ufak tefek şeyler dışında tabii.
8: Ve burada eksiksiz bir banyo var.
6: Bu yer döşemesi muhtemelen bütün evde tek olmasa da olur diyeceğim şey.
7: Biliyor musun Jared, bu konuda sana katılıyorum.
8: Bence buradaki zemini çok iyi göremediniz.
6: Biraz seçici davrandığımı biliyorum ama her şey mükemmel olamaz.
7: Merak etme
8: evet,
7: Kate.
8: Bu zemin eve karakter katıyor. Peki size bir sürprizim var. İşte kral dairesi.
6: Aa, vay canına, burası
7: çok
6: harika.
7: Çok güzel.
8: Bu kulübeyle seni çok şaşırtacağımı beğendim. Söylemiştim.
7: Burada harika bir gömme dolap var. Bu muhteşem bir şey.
6: Evet.
8: Ve
6: sonuçta bir dolap.
8: Sadece bir dolap.
6: Kesinlikle kıyafetler için güzel bir
7: çok
6: alan.
7: Çok güzel.
8: Ayrıca kendine ait bir banyosu da bulunuyor.
7: Vay canına.
8: Evet, bu gerçek bir kral dairesi.
7: Çok beğendim.
6: Özel bir banyomun olması fikri hoşuma gitti. Caitlin bana ana yatak odasını gösterdiğinde gerçekten etkilendim.
8: Şimdi size dış mekanı göstermek için sabırsızlanıyorum.
6: Üst katı sevdim.
7: Bu veranda harika.
8: Muazzam bir manzara.
7: Evet.
6: Arka bahçe de muhteşem. Küçük bir gölet görüyorum. Hoşuma
8: evet,
6: gitti.
8: Evin gölette balık tutabilirsin.
6: Nesi çok sevecek. Yalnız iş yerime olan uzaklığı ve evin fiyatı beni düşündürüyor biraz.
8: Fiyat kısmını bana bırak. Pazarlık yapabiliriz. Senin için en uygun fiyatı bulup anlaşabileceğimizi düşünüyorum.
7: Caitlin'in pazarlık kabiliyetine inancım sonsuz.
6: Benim de öyle. Buranın neredeyse eksiksiz olması satın alırken çok büyük bir etken. Zor bir karar olacak. İyi düşünmeliyim.
8: Güzel. Çok mutluyum.
6: Caitlin bana çok güzel evler gösterdi. Nasıl seçim yapacağımı gerçekten bilmiyorum.
5: Caitlin'in listesindeki 3 kulübeye de baktıktan sonra Jared, yerel bir barda arkadaşlarıyla buluşup seçenekleri gözden geçirecek. Jared'ın karar vermesini kolaylaştırmak için Caitlin ufak bir sürprizle onu bekliyor.
8: Size kurabiye getirdim.
6: Harika, hoşuma gitti.
7: Çıkar bakalım.
8: Akça Ağaç Kulübesi, Çiftçi Kulübesi ve Bungalov.
7: Şunlara bak.
6: Güzel, önce hangisini yemeliyim?
8: Önce hangi kulübeyi elemek istersen o.
6: Bu şekilde mi karar alacağız?
8: Merak ediyorum, ne düşünüyorsun?
6: Seçtiğin kulübeler gerçekten güzeldi.
7: Akça Ağaç Kulübesi?
6: Akça Ağaç Kulübesi çok güzeldi. Sıcak kulübe hissini veriyordu. 65 dönümlük arazisiyle benim istediğimden çok daha fazla alana sahip. Hoş bir çatı katı vardı. Çok beğendim. Orayı ana yatak odasına çevirme fikrini sevdim ama dolap için alan yoktu. Bungalov'a gelince ormanlık alanın iç kısımlarındaydı. Oldukça müstakil. Çok sessiz bir yer.
7: Cennetten bir köşe gibi.
6: Bungalov'da hoşuma gitmeyen birkaç şey oldu aslında. Merdivenler, alçak tavan ve küçük kapı girişlerini pek sevmedim. Güzel ve estetik olmasını anlıyorum ama bu başka bir mevzu. Çiftçi kulübesi güzel bir kulübeydi. Hemen hemen bir ağaç evde aradığım tüm özelliklere sahipti. Önü kapalı verandayı ve yan tarafa açılan geniş oyun alanını gerçekten çok sevdim. Fakat dezavantajı evin fiyatı. Biraz pahalı. Çok iyi düşünmem gerekiyor. Her kulübenin çok iyi özellikleri var ama içlerinden bir tanesini rahatlıkla eleyebilirim. Bungalov. Çok güzel bir kulübe. Ama birkaç projeye ihtiyacı var. Şu an sahip olduğum bütçeyle bu harcamayı yapmak istemiyorum.
7: Bence güzel bir karar aldın.
8: Peki, tamamdır. Paylaşabiliriz.
6: Evet, bu yıkımın bir parçası olmalıyım.
7: Pekala, seçeneklerimiz ikiye indi. Çiftçi kulübesi ve Akça Ağaç Kulübesi. Ne düşünüyorsun?
6: Şimdi işler gerçekten zorlaştı. İkisi de çok güzel kulübeler. Pekala, seçmek istediğim kulübe kesinlikle...
7: Davullar çalsın lütfen.
5: Vermont'un güzel dağlarında Jared yakın arkadaşı Sarah'ın da yardımıyla çok keyif aldığı açık alan aktivitelerine yakın olabileceği kendine uygun mükemmel evi arıyor.
6: Burada bir yerlerde bir ev sahibi olmak için
7: değil
6: sabırsızlanıyorum.
7: Mi? Özellikle de buraya yakın olursa yüzmeye gelmek için,
6: evet,
7: harika bir yer olur.
6: Çok sevecek.
7: Evet.
5: Seçenekleri iki kulübeye indirdi. Akça Ağaç Kulübesi ve Çiftçi Kulübesi. Şimdi kendine en uygun olan kulübeyi seçmesi gerekiyor.
6: Şimdi işler gerçekten zorlaştı. İkisi de çok güzel kulübeler. Akça Ağaç Kulübesi istediğim bütün özelliklere sahip. Çatı katı çok güzel ama tek dezavantajı yatak odasının dolap için alanının bulunmaması. Çiftçi kulübesi ise tamamen eksiksiz. Hemen taşınabilirim. Bakımın yapılması gereken çok geniş bir alana sahip ama bu özelliği hoşuma gitti. Çiftçi kulübesinin dezavantajı iş yerime olan uzaklığı ve yüksek fiyatı. Evin değeri bütçemin çok üzerinde. Ne yapacağımı bilmiyorum ama bir seçim yapmak zorundayım.
8: Hala pazarlık şansımız var.
6: Evet, pazarlık da bir seçenek olabilir.
8: Peki.
7: Davullar çalsın lütfen.
6: İyi düşünmeliyim. Şimdi bir tanesini seçmem gerekiyor ve hangisini seçeceğimi biliyorum. Akça Ağaç Kulübesi'ni seçiyorum.
7: Harika, evet. Bence doğru bir karar verdin.
6: Hadi yakala. Akça Ağaç Kulübe'nin değeri 210 bin dolardı. Ben 195 dolar teklif ettim ve bu fiyatta anlaştık. Yani bütçemin 35 bin dolar altında. Akça Ağaç Kulübesi'nin beklediğimden daha güzel özellikleri var. Ben 40 dönümlük bir yer arıyordum. Burası ise 60 dönüm. Yapmak istediğim tüm açık alan aktivitelerini yapabiliyorum. Odun kesmek, yay atmak, ATV'ye binmek, Macy'yle yürüyüşe çıkmak ve daha pek çok şey. Akça Ağaç Kulübesi benim için mükemmel bir seçim oldu. Ormanın içinde sessiz ve müstakil bir yaşam stilim var. Odun sobası içeride sıcak bir ortam yaratıyor tabii
8: ki. Macy için bir kulübe almış olmak gerçekten çok hoş.
6: Akça Ağaç Kulübeme taşınır taşınmaz Caitlin ve Sarah'ı davet ettim. Karar verme sürecimde çok etkili oldular.
8: Şerefe Jared.
7: Evet, tebrik ederim.
6: Size yardımınız için teşekkür ederim. Akça Ağaç Kulübesi'nde hayatım tam da istediğim gibi. Burada dolu bir yaşam tarzının keyfini sürebiliyorum.
9: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
10: Ne?

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
2: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
4: Geceliği 4200 lira.
5: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
6: Trivago.
7: Peki ya sadaka kalp programı fiyatımı kullanmak istersen?
6: Trivago'da o da var.
8: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
9: Servis geldi. Çantam hazır mı?
10: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap kırdık. Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap
11: kurdu. Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
4: Geceliği 4200 lira.
5: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
6: Trivago.
7: Peki ya sadaka kalp programı fiyatımı kullanmak istersen?
8: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
10: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
12: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
13: Evet.
14: Aman tanrım.
15: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
16: Irving Johnson 77. Bu Magic Johnson mı?
17: İnsanın görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
18: Aramaya devam etmelisiniz.
17: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
15: Bozlu Servet yeni sezonuyla pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
19: Kütük kulübelerin inşası ve buralarda yaşanılmaya başlanması ilk Amerika yerleşimcilerine dayanır. Bu sade ve kutu benzeri yapılar o zamanın inşa malzemesi eksiklerini yansıtır. Ancak artık böyle değil. Oo evet, Amerika'nın her yerinde. New England'dan Hawaii'ye, Rocky Dağları'ndan Appalachian kırsalına kadar geniş bir alanda giderek daha çok insan kütük kulübe istiyor.
20: Oo aman tanrım.
19: Devasa kerestelerden inşa edilen unutulmaz evler.
20: Oo vay canına.
19: Katedral tavanlar ve muhteşem manzaralar. Maceranın başladığı yerdeler.
21: Harika.
19: Kütük evlerde yaşam.
20: Hadi bakalım, gidip biraz eğlenelim. Güzel. Şuraya bakın millet.
19: Carl ve Kelly, Colorado Park dağlık alanında aileleriyle keyifli zaman geçirebilecekleri bir ev arayışında.
21: Hadi gelin bakalım.
20: Devam et hayatım. 4 çocuğumuz var. 3 erkek çocuğumuz ve bir de kızımız. Onların dağlık alanda yaşamı deneyimlemelerini istiyoruz ve açık alanları gerçekten çok seviyoruz.
21: Buna bakar mısın?
19: Carl ve Kelly Denver'da yaşıyor. Şu anki evlerinin batısında kalan 3 saat uzaklıktaki Steamboat Springs kasabası onlar için özel bir anlam taşıyor. Ve arayışlarını harika bir doğası olan bu bölgeye çevirdiler.
20: Steamboat Springs çocuklarla zaman geçirmek için mükemmel bir yer. Çünkü 4 mevsiminde tadını çıkarabiliyorsunuz. 10 sene önce burada evlenmiştik ve burada bir ev sahibi olmak bizim için yıl dönümü hediyesi gibi olacak. Harika bir şey.
19: Stagecoach, Milli Parkı'nın 30 dakika uzağında bir yerleşke olan Steamboat Springs, yüksek dağlarıyla açık alan aktiviteleri sevenler için harika bir yer. Yazları yürüyüş ve balıkçılık, kışları ise kayak aktiviteleri için çok uygun.
21: İkinci evimizi kafa dinlemek ve rahatlamak için istiyoruz.
20: Her gün şehrin karmaşasını yaşıyoruz ve ailemizle birlikte biraz şehir hayatından uzaklaşıp güzel zaman geçirebileceğimiz bir alanımız olmasını istiyoruz.
21: (Gülüyor) Bugün Steamboat Springs şehir merkezinde emlak danışmanımız Bruce'la buluşacağız.
2: Kelly Mary Carl, sizi tekrar görmek çok güzel. Steamboat'ta yolculuğunuz nasıl geçti?
20: Harikaydı.
2: Benim adım Bruce Carta. Emlak danışmanlığı yapıyorum. Bu tatil beldesi hakkında oldukça bilgi sahibiyim. Bana aradığınız yerin özelliklerini anlatır mısınız lütfen?
21: Peki, kesinlikle geniş olmalı.
20: Aradığımız evin kesinlikle 3 tane yatak odası olmalı. Bu çok önemli.
21: 4. çocuğumuzda olduğuna göre 3 tane banyosu olmalı.
20: 2 arabalık garaj. Ferah ve geniş bir ortam, kullanım alanı olmalı. Çocukların arabadan inince hemen koşup oynayabilecekleri bir oyun alanı olmasını istiyoruz. Ve bu geniş arazinin yanında bir de güzel bir manzara fena olmazdı. Hiç şüphesiz çamaşır odasına da ihtiyacım olacak.
21: Yeni bebeğimiz oldu ve bu yüzden de tekrar bir bütçe planlaması yapmamız gerekti. Ve harcayabileceğimiz maksimum bütçe $450,000 civarı.
2: Tamam, harika. Çok hoşunuza gidecek bir yer bulacağımıza eminim.
20: Harika. Ağaç ev bakacağımız için çok heyecanlıyım.
21: Endişelendiğim şey ağaç evlerin genellikle küçük yapılar olması. Fakat bizim geniş bir ailemiz var. Ama Bruce'un bu konuyu göz önünde bulunduracağına şüphem yok.
19: Bruce'un Kelly ve Carl için bulduğu kulübelerin tamamı sevdikleri aktivitelere yakın olabilecekleri alanlarda bulunuyor. Kartal Gözlem Kulübesi ve Kar Tanesi Kulübesini görmeden önce ilk bakacakları kulübe Stagecoach Sulak Alanı'na birkaç dakika uzaklıkta olan Kırmızı Atmaca Kulübesi.
21: Bugün ev bakmak için harika bir gün.
20: Burası çok güzel.
2: Kırmızı Atmaca Kulübesi'nin 3 yatak odası, 2 banyosu, 176 metrekarenin biraz üzerinde bir kullanım alanı bulunuyor. 2005 yılında yapıldığı için yeni bir kulübe sayılır. Satışı mobilyasızdır ve garajı da bulunmuyor. 2 dönümlük bir arsa üzerine kurulu ve çocuklar için harika bir bahçesi var.
20: Tamam. Kesinlikle eşsiz görünüyor. Özellikle veranda çok hoşuma gitti. Tanrım, gerçekten çok güzel. Şu nefes kesen manzaraya bakar mısınız?
21: Göl manzarasına bakar mısın?
20: Harika.
21: Olağanüstü.
20: Aa, çok güzel. Tanrım, şu kirişlere bakın.
21: Yüksek tavan, ahşaplar ve raylı sistem ışıklandırma gerçekten hoşuma gitti. Burayı sıcak ve güzel yapıyor.
2: Buranın siz ve aileniz için uygun bir yer olduğunu düşünüyor musunuz?
21: Çok geniş bir alan değil. Yani 6 kişilik bir ailemiz var ve herkesin kendi alanına ihtiyacı var.
20: Özellikle de çocuklar kendilerine ait odaları olsun isteyecekler. O yüzden daha geniş bir alana ihtiyacımız var.
2: Tabii. Yukarı katta çatı katı alanınızın olması iyi bir şey.
21: Doğru.
2: Böylelikle çocuklar o alanı kullanabilirler. Evin diğer tarafını görelim mi?
20: Kesinlikle. Mutfak kısmına geçtiğimizde ilk gördüğüm şey kırmızı dolaplar oldu. Gerçekten çok güzel ve sıcak bir taşra hissi veriyor.
21: Her zaman için granit bir tezgah isterdin.
20: Evet, doğru. Granit tezgah üstünü çok beğendim. Eve zarif bir görünüm vermiş. Harika görünüyor.
2: Hemen arka kısımda 2 yatak odası bulunuyor. Ortak bir banyo da mevcut.
21: Giriş kattaki 2 yatak odası da oldukça kullanışlı. Hem çocuklar hem de misafirler için kullanılabilir.
2: Banyo sol tarafınızda bulunuyor.
20: Tamam.
2: İçeride yıkama ve kurutma makineleri de var.
20: Aa, bu enteresan.
21: İkisi de içeride mi?
20: İçeride.
2: Biraz sıkışık ama.
20: Tamam.
21: Bence aynı odada hem çamaşırlarla hem de çocuklarla ilgilenmemiz biraz zor olacak.
20: Kıyafetleri kurutucudan çıkarıp doğruca çocuklara giydirebiliriz.
21: Bu doğru. Gerçekten güzel bir fikir.
2: Hadi evin geri kalanına bakalım.
20: Harika.
21: Evet, üst katı merak ediyorum.
20: Merdivenler çok hoşuma gitti. Aa, güzel bir alan. Çatı katı gerçekten çok hoş. Çocuklar için harika bir alan. Mükemmel. Evet.
21: Oo, kocaman.
20: Çok geniş.
21: Ebeveyn odasını çok sevdim. Rahatça bir koltuk ya da beşik ekleyebileceğimiz bir alanımız var. Gayet iyi.
20: Güzel ve büyük bir banyo. Ebeveyn banyosu oldukça ilginç. Lavabo ve musluklarda iyi kalite, güzel malzemeler kullanılmış ve muhteşem bir taş duvar var. Ebeveyn banyosunda kullanılan elementler doğayı çağrıştırıyor.
21: Ha, tuvaletin hemen kapının arkasında olması hoşuma gitmedi.
20: İçeri girmek istediğinizde banyo kapısı neredeyse tuvalete çarpıyor. Tuvaleti kesinlikle enteresan bir yere koymuşlar.
2: Evin içini sevdiyseniz bir de bahçeye ve önündeki açık manzaraya göz atın.
21: Ha, manzara harika.
2: Ateş çukuru.
21: Arka bahçe çok ferah. Kalabalık aileler için mükemmel bir alan ve önü tamamen açık.
20: Peki bu ev kesinlikle çok güzel. Evin değeri bütçemize uygun mu çok merak ediyorum.
2: Peki, Evin şu anki fiyatı 440 bin dolar.
20: Bu bütçemizin üstünde kalıyor. Kesinlikle eşsiz bir yer. Modern mimari ve doğayı anımsatan dokunuşlar kulübenin değerini kesinlikle arttırıyor. Hem kim granit bir tezgah üstü olsun istemez ki? Sonunda hep istediğim granit tezgah üstüne sahip olabileceğim. Ben kendimizi bu evde yaşarken hayal edebiliyorum.
21: Evet, kesinlikle değerlendirmeye değer.
20: İyi düşünmemiz gerekiyor.
19: Kırmızı Atmaca Kulübesi'ne göz attıktan sonra Kyle ve Kelly çocukları da alıp Stagecoach sulak alanları koruma alanına kuş gözlemi için yol alıyorlar.
20: Su kamışları çok güzel. Yavaş olun çocuklar, yavaş. Gel bakalım Kyle, elimi tut. Bu çok güzel.
21: Gerçekten harika.
20: Gidip ördeklere bakalım. Gel Viv. Sence buraya taşındığımızda geyik görebilecek miyiz? Bak Kelester, bak.
21: Ailemizle birlikte burada çok keyifli vakit geçirdiğimizi hayal edebiliyorum. Çocukların zaman geçirmesi için harika bir yer.
20: Muhteşem. Dönmeye hazır mısınız çocuklar?
6: Burası dünyanın en güzel yeri olabilir.
19: Sulak alanlar kuş yolunun hemen 10 dakika ilerisinde Kartal Gözetleme Kulübesi Kyle ve Kelly'yi bekliyor.
2: Kartal Gözetleme Kulübesi'nin 3 yatak odası ve her katta bir banyosu bulunuyor. 230 metrekarenin biraz üzerinde 2 arabalık garajı var ve yaklaşık 13 dönümlük bir arazi içinde bulunuyor. 2007 yılında inşa edilmiş.
20: Baksana ne kadar hoş. Şu taş şömineyi gördün mü?
21: Evet.
20: Taş şömineyi gerçekten çok beğendim. Mutfağın ve yemek alanının da olduğu açık kullanım alanına çok hoş bir hava katıyor. Harika bir görüntü sergiliyor. Evet, granit tezgah üstünü kesinlikle seviyorum.
21: Bekle, bu gaz ocağı mı?
20: Evet, iyi bir özellik.
21: Ama çok fazla saklama alanı yok burada.
20: Evet, fazla yok. Saklama alanını biraz daha geniş tutmalarını isterdim ama dolaplar harika görünüyor.
2: Peki, eğer dilerseniz hemen ebeveyn odasını görmeye gidebiliriz.
21: Tamam.
20: Harika.
2: Sağ tarafınızda banyo bulunuyor. Hemen arkasında bir çamaşır odası da bulunuyor.
20: Yani ebeveyn banyosu ebeveyn odasına bağlantılı değil mi?
2: Hayır, değil.
20: Tamam. Ebeveyn banyosunun odaya bağımsız olması pek geleneksel bir anlayış değil ama banyo oldukça güzel. Yağmur duş sistemi ve çift lavabo kullanılmış olması gerçekten hoşuma gitti. Ebeveyn odası bu tarafta mı?
2: Hemen burada.
21: Vay canına. Şuraya bas. Büyük ve güzel bir oda. Hoşumuza giderek kullanacağımız bir şömine de bulunuyor.
20: Bu odayı bizim için ayırıyorum kesinlikle.
21: Ben de öyle düşünüyorum. Kartal Gözetleme Kulübesi'nin çamaşır odası garajın olduğu kısımda bulunuyor.
20: Oldukça güzel bir çamaşır odası. Burada bir lavabo olması çok hoşuma gitti.
21: Üst kattaki odalar gerçekten çok güzel. Özellikle çocuk odasını ve oyun alanını çok sevdim.
20: Aman tanrım.
21: Jenny buraya
20: burası
21: bayılacak.
20: Çok şirin. Kesinlikle.
21: Çocukların kullanımı için gereken her şey en ince ayrıntısına kadar düşünülmüş.
20: Çocuklar bu oda için kavga edecekler.
21: Şüphesiz.
20: Harika. Aşağı inip Bruce'la evin kalanına bir göz atalım.
21: Tamam.
20: Aa, güzel.
21: Oo, çok geniş.
20: Geniş ve güzel bir alan.
2: Burası gerçekten güzel bir kullanım alanı. Bodrum katı bahçeye açılıyor. Kendini burada maç izlerken hayal edebiliyor musun Carl?
21: Kesinlikle. Çocuklarsa hemen dışarıda oynayabilir.
20: Kesinlikle. Evet.
21: Kartal Gözetleme Kulübesi ile ilgili en çok hoşuma giden şey bodrum katı oldu. O alanı pek çok şekilde kullanabilirsiniz. Çocuklar için oyun alanı ya da misafirler için fazladan bir yer olabilir.
20: Sürgülü cam kapıyı çok beğendim.
2: Dışarıdaki panoramik manzarayı görmenizi istiyorum.
20: Burası çok güzel.
21: Harika görünüyor. Bruce, buranın fiyatını gerçekten çok merak ediyorum.
2: Bu evin değeri 449 bin dolar.
20: Kesinlikle bütçemizi zorlayacak bir fiyat.
2: Çok geniş bir kullanım alanı var ve iki araba içinde bir garajı bulunuyor.
21: Çevredeki müthiş manzaradan söz etmeye gerek bile yok. Burayı değerlendireceğiz.
2: Peki o zaman devam edelim. Siz üzerinde düşünün.
13: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
9: Servis geldi. Çantam hazır mı?
10: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap Kurdu karar anında yanında.
4: Geceliği 4200 lira.
5: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
17: Trivago.
7: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
8: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
10: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
14: Tam da leslik.
22: Hala etkisindeyim.
23: İnanılmaz bir goldü.
24: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
25: Abi, ne yapıyoruz şu an?
26: Kuryeleri takip ediyoruz, yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
27: İkisi birlikte çok iyi.
25: Tıpkı bizim gibi.
28: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
29: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu.
30: Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel pods.
31: Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
32: Yaşanacaksa yaşanacak.
33: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
34: Yaşanacaksa yaşanacak. Otel harika.
19: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
21: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
19: Trivago'ya bakmalısın.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
10: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.
35: Hesap basit, hesap basit.
12: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
36: Evet.
37: Aman tanrım.
10: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
16: Irving Johnson 77. Bu Magic Johnson mı?
17: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
18: Aramaya devam etmelisiniz.
17: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
15: Tozlu Servet yeni sezonuyla pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
10: Toprak Kort'un yıldızları bir kez daha Roland Garros'da karşı karşıya geliyor. Roland Garros 2026 yarı final ve final karşılaşmaları Paris'ten canlı yayınla 4 Haziran'dan itibaren D-Max'te.
19: Carl ve Kelly'nin ev arayışlarındaki son durakları olan Kartanesi Kulübesi, balıkçılık imkanlarına 10 dakika uzaklıktaki mesafede Stagecoach Sulak alanında yer alıyor.
20: Burası güzel bir ağaç ev. Dış mekanı çok beğendim.
2: Kartanesi Kulübesi'nin 3 yatak odası, 3 banyosu ve 2 arabalık bir garajı bulunuyor. 250 metrekarenin biraz üzerinde bir kullanım alanı var ve 13 dönümlük bir arazisi bulunuyor.
20: Çok güzel bir yerleşim ama evin girişinde bir alan olmaması çok hoşuma gitmedi.
2: Evin girişi için özel bir alan inşa edilmemiş ama ileride birkaç merdiven ekleyerek bu sorunu çözersiniz.
20: Kesinlikle düşünmemiz gereken bir şey.
2: İçeri girip bakmak ister misiniz?
20: Evet, hadi gidelim.
2: Güzel. İçeri gelin.
20: Burası çok güzel. Harika.
21: Oldukça aydınlık. Kartanesi Kulübesi'ne girer girmez dikkatimi ilk çeken şey gün ışığının bütün odaya yayılmasını sağlayan zeminden tavana kadar uzanan devasa pencereler oldu. Çocuklar için kocaman bir alan var.
20: Kesinlikle.
19: Evet.
20: Şuna baksanıza, bu geyiği kim sevmez ki?
19: Ve burada mutfak alanımız bulunuyor.
20: Mutfak tezgahı oldukça büyük. Ve fazladan bir lavabosu da var. Bu köşeye özellikle de geniş bir alanı olması kesinlikle çok hoşuma gitti. Kalabalık aileler için çok kullanışlı.
21: Şu beyaz eşyalar konusunda pek emin değilim ama.
20: Evet, eskimiş gibi görünüyorlar ama yenilemek çok zor bir iş değil.
21: Bu katta banyo bulunuyor mu?
19: Maalesef bu katta banyo yok. Banyo ebeveyn odasında bulunuyor.
20: Banyoyu kullanmak için yukarı mı çıkmak gerekiyor?
19: Evet.
20: Bu bizim için problem olabilir. Çünkü yatak odasında beşik olacak ve çocuklar uyuyor olursa misafirlerin banyoyu kullanmak istemesi sıkıntı olabilir. Bu katta banyo bulunmaması garip bir durum.
21: Evet, pek hoşuma gittiğini söyleyemem ama.
20: Belki bir çözüm yolu bulabiliriz.
19: Ana katta misafirler için banyo bulunmaması bir problem yaratabilir ama şöyle bir şey önerebilirim. Burası oldukça büyük bir çamaşır odası.
20: Güzel.
19: Yıkama ve kurutma makinesi bulunuyor. İleride çamaşır odasını alt kata taşıyabilir ve burayı ise misafirlerin kullanımı için bir banyoya dönüştürebilirsiniz.
20: Bu harika bir fikir.
19: Ebeveyn odasına göz atmak ister misiniz?
20: Kesinlikle.
21: Ebeveyn odasına girdiğinizde ağaç ev hissini alabiliyorsunuz. Geniş ve kocaman kirişlerle kaplı bir oda. Kesinlikle güzel bir yatak odası.
20: Evet öyle. Yeterince büyük ve bence bizim için yeterli. Peki bir de banyoya göz atalım.
21: Burada da çok miktarda ahşap kullanılmış.
20: Evet. Görür görmez ne kadar güzel olduğunu fark ettim. Ahşap detaylar kesinlikle banyoya çok güzel bir hava katmış. İhtiyaçlarımızı karşılayacak bir banyo. Geniş tezgahı, yeterli saklama alanı olması ve çift lavabo kullanılmış olmasını sevdim.
19: Hadi yukarı bir kata göz atalım. Çocuklar için harika bir alan var. Ve bu evin bir diğer güzel özelliği de bu ahşap merdivenler.
20: Bu merdivenler muhteşem. Şuraya baksana.
19: Burası çocuklar için harika bir alan.
21: Kocaman.
20: Bence burası çocukların kendi oyun alanlarının olması için harika bir alan. Çok beğendim. Kar tanesi kulübesi kesinlikle aradığımız gösterişsiz ve sıcak ağaç ev hissiyatını bize veriyor.
19: Dışarı gelin. Verandanın manzarasını görmenizi istiyorum.
21: Verandaya çıktığınızda kullanım için ne kadar geniş bir alanınız olduğunu görüyorsunuz ve harika bir manzarası var.
20: Muhteşem bir manzara.
19: Ve bu mülkün oldukça geniş bir arazisi var. 13 dönümlük bir arazi. Çocuklar için devasa bir oyun alanı demek oluyor.
20: Evet, bu kesinlikle hoşumuza giden bir durum.
21: Kesinlikle değerlendirmeye değer. Çok geniş bir arazisi var ama bazı eksikler de var. Örneğin giriş kapısının önündeki alan.
20: Evet, bu doğru.
21: Ya da giriş katında herkesin kullanımı için bir banyo bulunmaması.
20: Bu evin değeri nedir? Bunlar eksikler tamamlayabileceğimiz şeyler. Evin değerini öğrenmek istiyoruz.
19: Bu evin fiyatı 400 bin dolara düştü.
20: Bence 400 bin dolar bize yeterince hareket alanı sağlıyor. Ev için bazı geliştirmeler yapabilmemiz için bize fazladan bir bütçe kalmış oluyor.
21: Zaman ayırdığın için teşekkür ederim Bruce.
19: Hayallerindeki kulübeyi bulmak için sabırsızlanıyor.
20: Hadi bakalım çocuklar, devam edin.
21: Gidip ıstakoz var mı bakın çocuklar.
19: Ama önce 3 kulübenin hangisinin yeni evleri olacağına karar vermeleri gerekiyor.
20: Sahile inip biraz ıstakoz yakalayın çocuklar. Seçeneklerimizin hepsi çok güzel.
21: Evet, biliyorum. Kırmızı Atmaca Kulübesi hakkında ne düşünüyorsun?
20: Kırmızı Atmaca Kulübesi gerçekten çok güzel. Denver'daki evimizde olmayan kocaman bir arka bahçesi vardı ve çok hoşuma gitti. Özellikle ebeveyn odası çok güzel ve genişti.
21: Mutfaktaki ahşapları gerçekten çok beğendim ve...
20: Garajının olmaması beni düşündürüyor, özellikle kış ayları için. Kartal Gözetleme Kulübesi kesinlikle çok güzeldi. Oradan harika bir ev olur. Hemen taşınmak için eksiksiz ve bodrum katı da ayrıca çok hoşuma gitti.
21: Doğru.
20: Bayıldım.
21: Ve çocuk odası, oyun alanı.
20: Yani kesinlikle geleneksel bir kulübe değil.
21: Ama bütçemizi biraz zorlayacak diye düşünüyorum. Kar tanesi kulübesi hakkındaki fikrin nedir? Söyler misin?
20: Kar tanesi kulübesine girer girmez içerideki ortamı çok beğendim. Bayıldım.
21: 6 metreye yakın pencereler, geniş mutfak ve büyük miktarda saklama alanının olması
20: evet.
21: Harika. Ve eğer oturma odasındaki geyikle birlikte mobilyaları da satın alabilirsek, bu bizim için harika olacak.
20: Benim tek endişem tek bir banyonun olması. Yani banyoya gitmek için odanın içinden geçmek zorunda kalıyorsun.
21: Biliyorum. Bu biraz garip bir durum. Ve evin ön kapısının olmaması da pek kullanışlı değil. Ön tarafta garip bir veranda alanı var.
20: Evet, peki.
21: Evet.
20: Sadece ön kapı ve veranda için fazladan para harcamamız gerekecek. Bu evin fiyatının bütçemizin 50 bin dolar altında olduğunu düşünürsek,
21: doğru.
20: Bize uzun vadede kulübeyi geliştirmek için hareket alanı kalıyor demektir.
21: Birbirine yakın seçenekler. Nasıl karar vereceğiz?
20: Bilmiyorum. Çocukların yaptığı gibi yapalım. Taş, kağıt, makas.
21: Ne?
20: Taş, kar tanesi. Makas, kırmızı atmaca. Kağıt, kartal gözetleme. Tamam mı? Hazır mısın?
21: Hazırım.
20: Başlıyoruz.
21: Taş,
20: makas, kağıt. Kağıt. Yaşasın! Kar tanesi
21: yaşasın,
20: kulübesi.
21: Kar tanesi. Çok mutluyum.
20: Kar tanesini çok sevdim. Büyük ahşap detaylarına bayıldım. Bence bu evlerin her biri olağanüstü. Ama günün sonunda ailemiz için en doğru seçim kar tanesi kulübesi oldu. Eğer içerideki mobilyalarla birlikte istediğimiz fiyatta anlaşmaya karar verebilirsek harika olacak.
21: McAllister.
20: Al bakalım marshmallow ister misin? Önce güvenlik küçük adam. Önce güvenlik. Bana uzatır mısın?
21: Kar tanesi kulübesinin asıl değeri 400 bin dolardı. Ve biz 392 bin dolarlık bir teklif yaptık. Netice olarak bütün mobilyalar ve Geek Marty'de dahil olmak üzere 400 bin dolarda anlaştık.
20: Evet. Yaşasın. Ne düşünüyorsun koca adam? Marshmallow'u getir tatlım yoksa yanacak.
21: Dağ eteğinde ikinci bir evimizin olması beklediğinden çok daha güzel bir deneyim oldu.
20: Buraya gelebilmek için her fırsatı kolluyoruz. Çocuklarımız bir kere bile buraya gelmek için yaptığımız 3 saatlik araba yolculuğundan şikayet etmediler. 2 arabalık garajımız, 3 yatak odamız ve harika bir çamaşır odamız bulunuyor. Ve her zaman istediğimiz açık tavan konsepti var. Sadece açık tavan değil, aynı zamanda yüksek olması da eve ferahlık veriyor. Ailemizin her üyesi için gerçekten mükemmel bir ev. Pekala çocuklar.
0: Oh, hayır.
20: Yatmaya hazır mısınız?
0: Evet, hazırız.
1: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
3: Kazancım Net, sigortam Net.
34: Otel harika.
4: Evet ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
34: Trivago'ya bakmalısın.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. Sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da ustalık eseri grisi.
7: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
6: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
7: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
9: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
2: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
3: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
4: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
5: Yaşanacaksa yaşanacak.
6: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.

0: O anların dondurması O Ando. O Ando.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.
6: Food is forbidden. Daha önceki kahvelerden farklı yani.
7: Kalp damar ilaçları da var.
8: Reçetesi nerede?
9: Meyve yasak, komple yasak.
8: Hiç getiremezsin, haberin yok.
9: Tamam, onları da bırak.
10: 150 taneyi 3 tane çocukla açıklayamazsınız.
11: Getirdiğin cihazlar çok pahalı.
12: İnceleyelim diye bir numune isterim dedik.
13: Ara. Oo, aferin.
14: Günlük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de
5: 20 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.
6: Food is forbidden. Daha önceki kahvelerden farklı yani.
7: Kalp damar ilaçları da var.
8: Reçetesi nerede?
9: Meyve yasak, komple yasak.
8: Hiç getiremezsin, haberin yok.
9: Tamam, onları da bırak.
10: 150 taneyi 3 tane çocukla açıklayamazsınız.
11: Getirdiğin cihazlar çok pahalı.

0: Mega Teraslar daha sonra. Mega bir terasa yer açmak için çürümüş bir teras yıkılıyor.
1: Hadi bakalım dikkat edin.
0: Sürpriz konuklar.
2: Merhaba James.
1: Evet.
2: Bir sorunumuz
0: ve
2: var.
0: Ve gördüğünüz hiçbir şeye benzemeyen bir verandayla bu çok zorlu bir yapı.
3: Ah evet.
4: Bayıldım.
5: Vinç günü millet. Hadi başlayın.
0: Arka bahçede köklü değişiklik yapmak hiç kolay olmaz. Sınırları zorluyorlar.
1: Uçurumun üzerine teras yapmak gibisi yoktur. Bunu yapmaya çalışıyoruz.
0: Ve havayla mücadele ediyorlar.
1: Bunu kapamazsak bütün ev sular altında kalır.
0: Hepsi en müthiş, en iyi terasları inşa etmek için.
3: Tanrım bu çok güzel.
0: Karşınızda mega teraslar. Pikes Peak. Old Capitan olarak da bilinir. Colorado Springs, Colorado şehri üzerinde yükselir. Şehrin hemen kenarında en son 200 bin dolarlık mega teras projemizin konumu yer alıyor.
6: Bu mahallede 4 yatak odalı evler Cheyenne Dağı'nın eteklerindeki güzel konumu nedeniyle genelde 600 bin dolara satılıyor.
0: Emekli askerler Joe ve Maddie McCann'ın bu evi modern mutfağı için aldı. Ama şimdi dışarıda daha çok zaman geçirmek istiyorlar.
7: Terasın bu manzarası sanki ormanda yaşıyormuşuz gibi hissettiriyor. Ve buna devam etmeyi kesinlikle çok istiyoruz.
0: Bir terasları var ama kötü durumda.
7: Bu küçük terasın biraz daha fazlasını istiyoruz. Daha büyük bir şey istiyoruz.
1: Burası biraz küçük, yıpranmış ve sahip oldukları 8 dönüm araziden faydalanmıyorlar.
0: Mega Teras ekibi, Joe ve Maddie'nin üst düzey dış mekan yaşam alanını tasarladı. Planda, içinde ateş çukuru, taş şömineli bir açık hava salonu ve son model bir barbeküsü bulunan 70 metrekarelik yüksek bir teras yer alıyor.
8: Yıkım günü bu projede inşaatın idaresi James'te olacak. Bu şahane ekibin iki katlı bu terası yıkmak için bir günü var.
1: Evet, akordeon tarzı.
0: Evet. Stükko çimentolu sıvadır. Çok sert ve ağırdır.
1: Stükkoyu kesmek için ki bunu çok yapıyoruz, onu doğrudan kesen elmas tekerli bir taşlama kullanıyoruz.
0: Stükko yüzyıllardır mevcut. İlk olarak eski Mısırlılar kullandı.
2: Tuttun mu?
0: Günümüzde maalesef bazen kalitesiz inşaatları gizlemek için kullanılıyor.
1: Çok fazla işlenmemiş kereste ve muhtemelen toprağa temas eden ahşap var.
0: Tamam. Ana destek yıkıldıktan sonra...
8: Bir saniye bekle dostum.
2: Bir saniye.
0: Ekip dikkatli olmalı.
2: Kıl payı düştü.
8: Dev sütunları devirdiğiniz zaman tehlikeli olur. Nereye düşecekleri bilinmez. Dikkatli olmalısınız. Herkes çekinmeli. O şey düşerken altında kalırsanız ezilirsiniz. Belki bir yeriniz
2: kırılır. Üstündeki kirişe dikkat et.
8: Kırıklar veya yaralanmaya ayıracak vaktimiz yok. Şantiyede bu olmamalı.
1: Sonuncu. Hazır mısın?
2: Evet.
1: İyi iş millet. Evet, güzel bir gündü.
0: Bugün ikinci gün. Tüm yapı için en kritik gün. Terasın iskeletini çelikle yapıyorlar. İşlenmiş keresteden çok daha güçlü ve asla çürümez.
8: Çelik teraslar mega terasa denktir. Bu yüzden kimse bizim gibi yapamaz. Çok sağlamdır. Tankı bile taşır.
1: Bunun üzerini kaplıyoruz. Bunları kesmeye başlamalıyız.
9: James çok konsantre. Kendisi kesinlikle tam bu işin adamı.
1: Her şeyin düzgün ve paralel olmasını istiyoruz. İskelet için acele etmiyoruz.
0: Düzgün bir teras istiyorsanız bu önemli bir adım.
1: Kaplama aşamasını çok seviyoruz. Çünkü bitmiş ürüne daha çok benzemeye başlıyor. Hey Curtis, saç örtüyle teneke makasını gönderir misin?
9: Ben mi? Ben bir iskelet ustasıyım.
0: Kompozit kaplama ilk defa 1990.

0: 1990'larda piyasaya sürüldüğünden beri çok yol kat etti. Ve ahşaptan daha pahalı olsa da zımpara, boya veya cila gerektirmiyor. Ayrıca döşemesi çok kolay.
1: Teraslarımız genelde eşikle aynı hizadadır. Yani zeminle aynı seviyededir. Kapıdan terasa çıkarken sendelemez, basamak inmezsiniz. Rahat bir geçiş olur kesinlikle.
2: Peki sırada ne var?
3: Bugün bu kaplamayı bitireceğiz ve sonra altında bir sürü işimiz olacak. Temelleri kazacağız. Teras ve çatıyı destekleyecekler.
1: Teras iskeletini bitirip düzeltmek istiyoruz. Sonra kesonları kazacağız. Böylece mesnet noktası tam merkezde olabilir.
0: Başka bir deyişle, önce teras iskeletini yaparak destekleri güçlü bir yapı için en çok gereken yere koyabilirler.
1: Bu yüzden bizi tutuyorlar, ayrıntıları düşünüyoruz.
0: Bu mega terası bitirmenin anahtarı çatı. Ama ağırlığını desteklemek için büyük destekler gerekecek. Bu destekler 90 santim genişliğinde ve 180 santim uzunluğunda. Bu boyutta bir beton dökümü için tek yol bir beton kamyonudur.
3: Beton kamyondan bu hazneye boşalıyor ve tüpten gereken yere kadar gidiyor. Bu tüm bu delikleri doldurmak için yaklaşık 100 torba beton gerekecek. Çok iyi. Bu betonda bulunan nem kuruduktan sonra bile nihayetinde bu ahşabı çürütebilir. Nem ahşabın altına süzülerek çürütür. Bu yüzden 1,5 santim kadar mesafe bırakmak istiyoruz. Beton ve ahşap arasında bir nem bariyeri yapıyoruz. Bu çürürse tüm teras çöker. Geri almamız gerekir. Bunun gibi küçük ayrıntılar geri çağrıları azaltır. Terası daha sağlam yapar. Bu dev destekler esasen tüm terasın temelidir. Doğru olmaz. Doğru tasarlanmazsa, doğru dökülmezse tüm teras sarkar, çöker ve çatlar. Bunlar evinizin temeli kadar önemlidir.
0: Colorado Springs, Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri Akademisi'ne ev sahipliği yapar. Ve yılın ortalama 243 günü güneştedir. Ama hava bozulduğunda bu 200 bin dolarlık devasa teras buna dayanacak şekilde tasarlanmıştır.
2: Buna bayıldım. Çünkü sadece iki mevsimlik günün belli kısmına uygun bir teras yerine bu terası 7-24 kullanabileceğiz. Evet, hem de tüm yıl.
0: Birinci haftadayız. Ekip beklenmedik bir kaynakta sorun yaşıyor. Yemek aramaya çıkmış aç bir ayı.
3: Kamyondan bunları alıyordum ve Curtis'in arabasına baktım. Curtis'in arabasındaki kim dedim. Hey Curtis.
4: Evet.
3: O ayı arabanın içindeydi.
4: Ciddi misin? Camları kapatayım ha. Oh tanrım. Daha önce bazı çılgın durumlarda çalıştım. Bu ne hal? Ama ayılar, vay canına. Benim için yeni bir şey.
5: Hangi aptal etrafta ayılar varken yerde çöplerle camını açık bırakır? Hangi aptal söyleyeyim, Curtis yapar.
4: Zor yoldan öğreniyorum. Arabada yiyecek bırakma.
0: Bugün tüm yapının en pahalı günlerinden biri olan vinç günü.
2: Kesinlikle bu caddede bugüne kadar görülen en büyük makine bu.
0: 50 tonluk bir vinç ağırlıkları kaldıracak. İlk gönderilen çatı makası yanlış boyutta kesilmiş.
6: Makasları kendimiz yapmıyoruz. Sahaya gelip ölçüm yapan, sonra bize gönderen bir satıcıdan özel sipariş ediyoruz. Neyse ki bu sabah tam zamanında geldiler.
3: Hadi bakalım, dikkat edin.
0: Bir evin üzerine çatı kaldırmak her zaman risklidir.
3: Ortalanması için 3,5 metre var.
4: Yavaş. Yüksekten korkarak bu işi yapamazsınız. Tepende vinçle kirişin üstünde durmak bizim için sıradan bir gün.
0: Çatı eldiven gibi uyuyacak şekilde tasarlandı. Ama bu onu aynı zamanda tehlikeli yapıyor.
7: Sıkışma noktalarına dikkat etmelisiniz. Adamlar onu yerine yerleştirirken çatı sistemiyle ev arasına girmek istemezler. Ezilebilirsiniz ya da parmağınız kopabilir.
3: 2,5 santim bu tarafa gelmeli. İşte böyle, öyle tut.
4: Tamam.
0: En başta her şey kontrol ediliyor.
4: Bu boy bir teras asla kolay olmaz.
0: Ama bu uzun sürmüyor.
5: Hey James.
3: Evet.
5: Bir sorunumuz var.
3: Ne oluyor?
5: Bu yeni makaslar çok kısa.
3: Yeni aldıkları
5: mı? Yeni aldıklarımız.
3: Makas dükkanını arayıp onlara çok aptalsınız demelisin. Bu diğerleriyle tamamen aynı şekilde olmalıydı. Hep bir şey çıkar. Bizim hatamız değil ama bedelini biz ödüyoruz.
1: Makas gibi malzemelerin ilk seferinde doğru yapılması gerek. Bir bütçemiz ve programımız var. Karışıklığa vakit yok.
3: Bunun yerleşip kuruması gerek. Özellikle iki kez yapılınca.
5: Tek bir şeyde iyi olman gerekiyor ama onu bile doğru yapamıyorsan bu işi bırakmalısın.
0: Bu mega terasın 6. haftasına girerken 3. çatı makası yerleşti. Çatı takıldı ve şömine ile açık mutfak şekillendi. Stükko sıvanıyor. Ve taş ustaları özel bir açık hava şöminesi yapmak için terasta. Ekibin programı aksamadı. Şömineyi döşemek için taş kaplama kullanıyorlar.
3: Döşedikleri taşın dokusu ve rengi gerçekten çok önemli. Salondakine eş olduğu için seçildi ve estetik olarak uyumlu olacak. Aslında rastgele görünmesini sağlamak için çok fazla düşünüp çalışıyorlar. Çünkü aynı boyda taşlardan alıp üst üste koysalar desem pek hoş olmazdı. Harika görünüyor dostum. Köşedeki işçiliği sevdim. İyi duracak yerlere büyük taşlar koyup sonra küçüklere uygun şekilde kestiler. Plansız görünen ama çok hesaplı bir çalışma yapılıyor.
0: Vaktinde yapılmasına rağmen James, stükko konusunda endişeli.
3: Astar sıvayı yaptık ve her şey yolunda gitti. Şimdiki endişem şu, bu sıva son kat ve evin rengine uyması gerek. Bunu doğru yapmazlarsa, uyumlu olması için bütün terasla evi boyamaları gerekir. İnsanlar bu terasa eve uymasın diye küçük bir servet ödemiyor.
0: Çok pahalı bir hata yapıyor olabilirler.
3: Son kattan sonra birkaç gün eşleşiyor mu belli olmaz. Çünkü koyu başlayıp kurudukça gerçek rengine doğru açılır. Yani dua ediyoruz. Bakalım ne olacak.
8: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinksat'la bir dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
9: Servis geldi, çantam hazır mı?
10: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
11: Geceliği 4200 lira.
12: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
13: Trivago.
14: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
15: Trivago'da o da var.
16: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
17: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Magnum, haz için tasarlandı.
1: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
2: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
3: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
4: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
5: Sana Paradon Tax lazım. Düzenli kullanırsan Paradon Tax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.

0: O anların dondurması O Ando. O Ando.
1: Bu otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Yakıt alacağız yine, yandık.
6: Hadi kredi kartıyla akaryakıt cep yakmıyor yalnız. Bu kartla istediğin tüm istasyonlarda yakıt ödemelerinin %5'i kartına iade.
7: Kredi kartım hadi.
8: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümüyle bugün 21.30'da D-Max'te.
9: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları.
10: Tehlike çok büyük.
11: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
12: Olamaz mı?
11: 10 dakika içinde.
9: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
13: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
12: Bu gerçekten dehşet verici.
10: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
9: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Toprak Kort'un yıldızları bir kez daha Roland Garo'da karşı karşıya geliyor. Roland Garo 2026 yarı final ve final karşılaşmaları Paris'ten canlı yayınla 4 Haziran'dan itibaren D-Max'te.
14: $200.000'lık bu şahane mega terasta 8. haftadayız. 5 panelli çatı penceresinin kesilmesi gerek. Ve stükko nihayet kurudu. Gerçeğin anı. Uyumsuz stükko pahalı bir hata olabilir.
15: Stükkonun son katı kurudu ve burada evin orijinal stükkosundan bir parça var. Hadi bakalım. Nasıl yapmışlar görelim. Harika görünüyor. Bu şimdiye kadar yaptığımız en iyi uyumlardan biri. Gerçekten iyi görünüyor. Çok rahatladım. Üstümden bir yük kalktı.
14: Harika. Büyük inşaat bitti ve sıra marangozluk işine geldi.
16: Tamamdır.
14: Özel tavan kaplama için lamba zıvanalı döşeme kullanıyorlar. Ama usta marangozlardan oluşan bir ekiple bile bütün gün sürecek.
17: Bu büyük tavan 6,5 metre uzunluğunda, levhalarımız sadece 5 metrelik. Yani çok fazla ek yapmamız gerekecek. Kimse ek görmekten hoşlanmaz. Bu yüzden çok düzgün ve kusursuz olmaları gerek. Böylece bütün gibi duracaklar. Çok fazla kesim. Umarım doğru yaparlar.
15: Bu işin zorluğu, her bir ekin düzgün olmasını sağlamak gerekiyor. Tekrar macunlamakla uğraşamaz.
16: Arka taraf 8 santim mi?
15: Bunların hepsi bitmiş ürün. Bu yüzden düzgün olmalı. Çıkana kadar tavan ne kadar yüksek,
16: evet,
15: anlaşılmıyor, öyle mi?
14: Lamba zıvanalı tavanları yapmak zahmetlidir ama sonuç buna değer. Görünüşü, yüzyıl ortasından kulübelere kadar her tasarıma uyar. Ama doğru yapılması gerekiyor.
16: Çok iyi.
14: Üç ay geçti ve sadece bir hafta kaldı. Bu mega projeyi zamanında tamamlamak için özel korkuluk ve cam duvarların aynı gün takılması gerekiyor.
15: Bugün büyük bir gün. Çok sıkı iş yapılacak ve bir sürü kişi üst üste çalışacak. Korkuluklar takılacak, camlar takılacak. Ayrıca dev akordeon kapıyı kuracak özel bir ekip var. Büyük karmaşa olacak.
16: Geliyor.
18: Mümkünse kaldıralım. Oraya kadar gidecek.
17: Projedeki kritik zamanda tüm inşaatçılar dikkat kesilir.
19: Sabitleyin.
14: Cam ekibi bir düzineden fazla panel takacak. Bazıları 180 kilo ağırlığında. Ve bu kasırgaya dayanıklı cam çok sağlam.
17: Bu cam çok sağlam. Çok. Kesinlikle.
16: Çok iyi. Tam oraya indirin.
15: Bu şey çok büyük. Ağır, pahalı, çalışması zor. Kaydırma yok mu?
16: Hayır, yok.
15: Bu şeylerde pek hata payı yok.
16: Böyle.
18: Tamam. Tamam.
15: Kesinlikle uzmanına bırakılacak bir iş.
16: Böyle daha.
14: Kötü donanımlı, sürgülü cam bir kapıyı açmayı denediyseniz, bu özel donanımın mega teras için ne kadar önemli olduğunu anlarsınız.
15: Bunun gibi şeyler düşündüğünüzde bu terasları evin uzantısı gibi gösteriyor.
16: Düzgün dönüyor mu?
18: Çok düzgün.
16: Tamam. Hazır mı? Evet, böyle olur.
18: Sıradaki.
14: Gün sonu kontrolü sırasında...
15: Bu da ne böyle?
14: James bir şey fark ediyor.
15: Bence bu bir ayı pençesi. Ayşe'nin. Bunu stüko ustası yapmış olamaz. Onları suçlayamam.
14: Gece güvenlik kamerasına göz atınca ayıların gelmekle kalmayıp yeni kompozit döşemede kaliteli zaman geçirdikleri görülüyor. Mobilyaların gelişiyle bu projeyi eve çevirme zamanı. Bu çürümüş ve yıpranmış terası 70 metrekarelik ve 200 bin dolarlık mega terasa çevirmek bütün yaz sürdü. Köşedeki zayıf barbekü şimdi bir açık hava mutfağıyla değişti. Ve dahası salonun eski manzarası ve salonun yeni manzarası. Ve yerden bakınca dönüşüm gerçekten mega oldu.
16: Hadi bakalım. Tamam, nasıl buldunuz?
19: Aman tanrım, bu inanılmaz.
20: Evet.
19: Bayıldım.
20: Vay canına.
17: Tüm iş bittiğinde ve ev sahipleri ilk adım attığında yüzlerindeki gülümsemeyi görmek. Evet, hepsi bunun için. Bundan çok keyif alıyoruz. Sevdiniz mi?
20: Evet.
19: Çok sevdim, çok.
17: Memnun oldum.
19: Bunun her yanı kesinlikle çok güzel.
17: Size biraz anlatayım, olur mu?
19: Evet,
17: harika
19: elbette.
17: Özelliklere sahip.
14: 7/24 dışarıda yaşayabilmek gibi özellikler.
17: Yazları güzel havada bunu açıp alabiliriz.
19: Çok
17: ama
19: güzel.
17: Ama öğleden sonra dağların üzerinden fırtına gelirse bu sorun olmayacak. İşte böyle.
19: İlk karlı gecede şömineyi yakıp burada ateşin başında oturup dışarıda kar varken keyif yapmak için sabırsızlanıyorum doğrusu.
14: Ve eski barbekü gitti. Onun yerine bu 6 bin dolarlık son model barbekü ve süper bilgisayar geldi.
17: Barbeküyü ne kadar çok sevdiğini biliyorum Joe. Bu yüzden sana en iyisini verdim. Elimizdekinin en iyisi bu.
19: Oo, şuna bak. Çok
17: nasıl
19: güzel.
17: Buldun?
20: Vay canına.
17: Bu tarafta ızgara
19: bayıldım.
17: Bölümü var. İçinde bir şiş var. Orada isterseniz 12 kiloluk bir hindi yapabilirsiniz.
19: Vay canına. Bu
20: iyi.
19: Harika.
14: Bu şey aynı anda pişirir, tütsüler, ızgara yapar, çevirir ve güzel görünür.
19: Sanırım bu birkaç hamburger ve biftek pişirebilir.
17: Hadi gidip ateş çukuruna bakalım.
19: Aa, bu gerçekten harika.
20: Evet.
17: Hemen açılabilir.
20: Çok güzel.
14: 180 kiloluk sürgülü cam kapı.
17: Eskiden sahip olduğunuz o küçük alanı hatırlıyor musunuz bilmiyorum.
19: Evet.
17: Ama şimdi gerçekten dilediğiniz kadar geniş alan var.
19: Bu gerçekten çok güzel.
17: Şömine başında keyif yapmak gibisi yoktur değil mi?
20: Gerçekten yani... öyle evet.
19: Nasıl buldun tatlım?
20: Bayıldım.
17: Resmen cennette yaşıyorsunuz.
19: Evet öyle.
14: Joe ve Maddie için rüya gibi bir emeklilik. Mega ekibi için çok iyi yapılmış bir iş.
17: Evet James, projelerimizin döşenmiş halini pek göremiyorsun. Nasıl buldun?
15: Hayır, genelde görmem. Genellikle bir sonraki işe giderim. Ama bu inanılmaz. Burada yaşayabilirim.
17: Biliyor musun? Sanırım ben de öyle.
19: Size ne kadar teşekkür etsek az. Yani vizyonu için Garth'a ve tüm sıkı çalışmalar için James ekibine. Bu inanılmaz bir şey. Ne kadar teşekkür etsem az. Hadi sağlığınıza.
20: Sağlığınıza.
15: Bizim için zevkti. Sağlığınıza. Uzun yıllar keyifle kullanın.
19: Öyle yapacağız.
21: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
4: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları onu katlıyoruz.
5: Otel harika.
6: Evet ve geceliği sadece 13.500.
7: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
5: Trivago'ya bakmalısın.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Günlük pedin olayı bu.
1: Mol ped günlük pedler gün boyu kurulup ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
2: Mol pedden kız sözü.
3: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
4: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Magno, haz için tasarlandı.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
7: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
8: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle de

0: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
1: Tehlike çok büyük.
2: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
3: Olamaz mı?
2: 10 dakika içinde.
0: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
4: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
3: Bu gerçekten dehşet verici.
1: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
0: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
5: Köşe bentleri hazırlayın, çivi tabancalarını hazırlayın.
6: Mega teraslarda bir tepenin yamacında inşaat yapıyoruz.
5: Adamlarım yanlış bir hamleyle aşağı
6: düşebilir. Bugüne kadarki en pahalı teras olacak.
5: Yerleştirin.
6: Bir otomobilden pahalı cam duvarları olan bu teras, rekorlar kırmaya aday. Bu proje bir meydan okuma.
5: İyi mi? Sabitleyin.
6: Sonucuysa olağanüstü.
7: Burası mükemmel.
5: Vinç günü millet, işe başlayalım.
6: Arka bahçe hayatında devrim yapmak asla kolay değildir. Onlar sınırları zorluyor.
8: Tepeye teras yapmak bambaşka bir şey.
9: Bunu yapmaya çalışıyoruz.
6: Hava şartlarıyla mücadele ediyorlar.
5: Burayı kapatmazsak ev su içinde kalacak.
6: Hedeflerinde bugüne dek yapılmış en müthiş terasları inşa etmek var.
10: Tanrım, bu çok güzel.
6: Mega teraslardasınız. Estes Park, Colorado. Burası Rocky Dağı Ulusal Parkı'na geçiş noktası. Buradaki muhteşem manzarayı görmek için buraya her yıl 3 milyon ziyaretçi geliyor. Sıradaki teras projemiz deniz seviyesinden 2651 metre yukarıda. Bir tepenin yamacında. Mark McAndrew sigortacılık sektöründen emekli oluyor ve tepenin yamacındaki kütük evinde daha fazla vakit geçirmek istiyor. Mark ve kız arkadaşı Molly buradaki manzaraya bayılıyorlar. Ama daha fazlasını görmek istiyorlar.
7: Dış ortamın tadını tüm yıl çıkarabileceğim bir yer istiyorum.
9: Mark ve Molly ne istediklerini biliyor. Onların tek ihtiyacı bunu gerçekleştirecek biri. Şu anki teras küçük, eski, yıpranmış ve sert kış şartlarına maruz kalan bir dağ kasabasına çok uygun değil.
6: Mega ekibi bir tepe yamacı için en üst sınıf dinlenme mekanını tasarladı. Bu 400 bin dolarlık mega teras evin yarısını çevreleyecek ve eve yaklaşık 83 metrekarelik kullanım alanı katacak. Mega terasta ateşle ilgili iki özellik, bir dış alan mutfağı ve türünün tek örneği spiral bir merdiven olacak. Bunların hepsi bu paha biçilmez manzaradan çok iyi faydalanmak için.
9: Böyle manzaralar için para ödemelisiniz. Bu bölgedeki evlerin değeri 700 bin dolarla 3 milyon dolar arasında değişiyor. Merhaba beyler, günaydın. Hadi yapalım şu işi. Bunu yıkıp yenisine başlayalım.
5: Evet.
9: Hazır mısın?
5: Adamcığım, şimdi oldu dostum.
6: Bu çalışmanın başında Jason var. Bu devasa projede sorun yaşanmaması için çok sıkı bir yönetim ortaya koymalı.
5: Müthiş bir gün geçirmek istiyoruz. Aynı anda eski terası yıkıp yenisinin iskeletini yapıyoruz.
11: Evet Mete. Dikkat edin.
5: Hadi merdiveni sökelim beyler. Jim, testereyi işe koyalım dostum. Merdiven aşağı iniyor. Çekilin oradan. Çıkın oradan. Uzaklaşın. 10 kez merdiveni koyun dedim.
11: Merdiveni koymaya çalışıyorum.
5: Bunu söylemiştim. Oradan bağırdım.
11: Jason'ın yönetme tarzı biraz sıra dışı ama o benim abim gibi. Günün sonunda tüm işi birlikte bitiriyoruz.
5: Tamam. Hadi ortalığı temizleyelim.
6: Kütük evler Birleşik Devletlere İsveçli yerleşimciler tarafından 1800'lerin başlarında getirildi. 300 yıl sonra doğaya dönmeye istekli insanlar arasında hala inanılmaz derecede popüler. Ve yıkım aşaması tamamlandı.
5: Tamam, onu çöp konteynerine götürelim.
6: Ekip terasın iskeletine başlıyor. Bu boyutta bir teras için çelik iskelet kullanılıyor. Alışıldık bir teras malzemesi olmasa da mega teraslarda kesinlikle çelik kullanmak gerekiyor.
9: İskeleti ahşap olan terasların büyük kısmı 15 yıl kadar sağlam kalır.
6: Çelik iskeletli teraslara ise bir ömür boyu bir şey olmaz.
8: Burada neler oluyor? Bana da anlatsana.
9: Şu an terası 7 metre genişletiyorlar. Tasarımda evet. Görmüştün.
8: Evet.
9: Çatı çizgisi 7 metre dışarı çıkacak.
8: Tepeye teras yapmak başka şeye benzemiyor.
9: Benzemiyor. Bunu yapmaya çalışıyoruz. Yerden ekstra 3 metre yükselince manzaranın nasıl değişeceği buradan belli oluyor.
8: Çok güzel olacak.
6: İkinci gün. Ekip çatı desteklerini yapmak için zorlu bir mücadele verecek.
5: Vinç günü millet. İşe başlayalım. Ben burada duracağım. Bugün vinç günü. Buraya cidden çok büyük kirişler yerleştireceğiz. Terasın en uç noktasına geldik. İlk kirişi koyduktan sonra ikinciyi ona paralel olarak yerleştireceğiz. Sonra üçüncü kiriş ilk ikisinin arasına gelecek. Evet, kesinlikle.
12: İyi iş John. O köşe bendi yerleştirdin bile. Sen iyi bir adamsın.
5: Hadi başlayalım.
6: Kirişlerin kalınlığı 13 santim, eni 38 santim, boyu 7,5 metre olacak.
11: Yalnız alamıyorum.
5: Geliyorum.
6: Bu devasa kirişler oldukça pahalı.
5: Her biri yaklaşık 318 kilo ağırlığında.
6: Bu işi bitirmek için ekibin vince 2 gün ihtiyacı var.
5: Koyacağımız bu 3 kiriş hem çatıdaki kafes kirişleri hem de alttaki camı destekliyor. Bu kirişler çatıdaki sistemi tamamen çerçeveleyecek.
11: Tamam, indir. Neredeyse tamam.
5: Wind çok pahalı. Saati bize 300-400 dolara mal oluyor. Yani hızlı olup işi bitirmeli ve onu buradan yollamalıyız. Evet, Matty, hizalama ipini gönder. Hizalama ipi sende kod.
11: Tamamdır.
5: Çatıya bakın, fazla yaklaşırsam söyleyin, tamam mı? İndirelim et. Evet, çok iyi. İyi mi? Evet.
11: İyi.
5: İyi mi? Sabitleyin. Bu kirişi kesmemiz gerekiyor çünkü diğer ikisinin arasına yerleşecek. Onu kesip yerleştirme vakti geldi. Bu 900 dolarlık kirişi kesmek zorundaydık. Yanlış keserseniz 900 dolar çöpe gider. Aşağı iniyor.
11: Aldım.
5: Oturt onu. Çok iyi oturtursun.
11: Tamamdır.
5: İstediğim gibi hizaladın mı? Bunun için beceri gerekiyor. Dik açı olacak şekilde oturduklarından, karşılıklı kirişlerin paralel olduklarından emin olmalısınız. Tereyağından kıl çeker gibi sorunsuz oldu.
6: Mega ekibi İkinci vinç gününe özgüvenle başlıyor.
5: Evet, iş başına.
6: Ekiptekiler eski çatıdan henüz yıkılmamış kısmını kaldırmak için vinçten faydalanmaya çalışacak.
5: Onu vince bağlayacağız. Yerinde durmasını sağlayan bağlantı noktalarını keseceğiz ve onu vinçle kaldıracağız. Böylece onu parça parça aşağı taşımamız gerekmeyecek. Evet, tehlikeli iş diye buna diyorlar.
6: Ağırlığı 180 kilodan fazla. Çatının geriye kalan son desteklerini keserken ekipte stres yaşanıyor.
5: Dikkat et, kafana dikkat et. Bekleyeceğim, kafana dikkat et.
6: Çok sayıda kişi çatıyı hareketsiz tutmaya çalışıyor. Onu aşağı yavaşça indirmeleri gerekiyor.
5: Ona dikkat et. Tut onu, neredeyse Jim boyu aşağı indiriyordu. Brandon'la birlikte onu çöp konteynerine atın. 3.3 metre.
6: İşin zor kısmı geldi. Bir düzine mega kafes kirişi vinçle yerlerine yerleştirilecek.
5: Köşe bentleri hazırlayın, çivi tabancalarını hazırlayın. Kafes kirişleri uçuruyoruz.
6: Ama bunlar alışıldık kafesli kirişler değil. Bunlar 5 katmandan oluşan 816 kiloluk kafesli kirişler. Ne kadar kar düşerse düşsün, yapının tümünü desteklemek için devasa boyutta olmaları gerekiyor.
5: Kapsayacağımız alandan dolayı 5 katmanlı olmaları gerekiyor. Çatı çok büyük ve çok yüksek. O sebeple bunların çok dayanıklı olmaları gerekiyor. Evet.
12: Geliyor beyler.
6: Ekiptekiler 5 kat yükseklikte çalışıyorlar.
5: Adamlarım yanlış bir hamleyle aşağı düşebilir. Dikkatim üzerlerinde olmalı.
12: Şimdi o kirişi yerleştirelim. Her şeyin yerine oturmasına yardımcı olacak.
6: Her şey yerine oturuyor.
5: Kirişler yerlerine konulduğuna göre sıra çatı penceresine geldi.
6: Bu çatı penceresi 136 kilo ağırlığında.
5: Onu yukarı dümdüz çıkarmamız gerekiyor. Dikkatli olmazsak kırılır, tamam mı? Hadi.
6: Bu kadar kırılgan bir parçada herkesin yardımı gerekiyor.
5: Evet, dördünüz yukarıda olmalısınız. Hızlıca yukarı çıkın beyler. Hadi, çok geç kaldık Wolf. Hadi.
11: Wow!
13: Almaya çalışıyorum, indirin.
5: Güzel, birkaç çiviyle sabitleyin.
6: Çatı penceresinin yerine yerleştirilmesiyle ikinci vinç günü sona eriyor. Güneş bu mega terasın yapımındaki 7. haftayı aydınlatıyor. Ekip sıkı mesai ortaya koydu. Dış mekan mutfağına geçiyorlar. Barbekü için çelik iskelet kullanacaklar. Bu iskelet barbekünün, taş kaplamanın ve granit tezgahların tüm ağırlığını taşımak zorunda.
5: Barbeküleri çelik kullanmayı seviyoruz. Taşlar, ızgara bölümü ve granit cidden çok ağır. Görüntüsü şu an çok güzel ve hep öyle kalmasını istiyoruz.
6: Ekip bu işin en pahalı kısmına geçiyor.
13: Evet, aldım.
6: Temperli camdan yapılma 2 tonluk duvarlar. Bir parçasını kırmak 1000 dolara mal olur.
5: Terasınızı dışarısı -12 dereceyken tipi varken kullanmak istiyorsanız onu bu camlarla yaparsınız. Terası camla çevrili olacak. Bu yapı çok eşsizdir. Karşımıza pek çıkmıyor. Özellikle de bu projedeki boyutuyla.
13: Vay canına, cidden kolay olmadı.
6: 25'ten fazla cam parçayı yerlerine monte etmek 4 gün sürecek.
5: Yerlerine iyice oturduklarından emin olun.
6: Evet, bu bize inanılmaz geliyor. Jason'a da öyle.
5: Camı tekmeledin mi sen? Dayanıklı değil mi? Gelip ben de tekmeleyebilir miyim?
13: İstersen.
5: Hayır, istemiyorum.
13: Hadi gel, kırarsan sana içecek var.
5: Ha, o zaman tamam. Önce sen gidiyorsun, önce sen.
6: 12. hafta geldi. Ekip son 2 aşama olan kişiye özel korkuluk ve spiral merdivene geçmeye hazır.
5: Bunlar kişi özel yapıldı ve iyi görünüyor.
6: Bu korkuluğun yapımı 30 saatten uzun sürdü. Her bir parçası dövülerek işlenen metalden yapıldı. Ağaç figürleri titiz bir şekilde elde yapıldı.
5: Kenara çekil.
6: Bu spiral merdiven 450 kilodan ağır geliyor.
14: Hadi.
6: Ve vinç geri dönüyor.
5: Bu sefer vinç uygulaması o kadar stresli değil. Vinç geri döndü çünkü merdiveni oraya insan gücüyle çıkarmak çok pahalı. Muhtemelen kolay bir iş olacak.
14: Yukarı geliyor. Devam et, onu indir.
6: Böylece merdiven yerine oturuyor.
5: Tereyağından kıl çeker gibi.
6: Birazdan mega teraslarda. Ekip zaman tablosunun önünde gidiyor ama planlarda bir değişiklik var. Andy evin sahibinden ilginç haberler alıyor.
9: Terasın altını tamamen dolduracak mıyız? Hiç boşluk kalmayacak mı?
15: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım net,
16: sigortam net. Servis geldi, çantam hazır mı?
17: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
18: Bu otel harika.
19: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
20: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
18: Trivago'ya bakmalısın.
21: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
22: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu.
23: Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel pods.
24: Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
25: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni dış askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
26: Hala etkisindeyim.
27: İnanılmaz bir goldü.
26: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
28: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
29: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
30: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
0: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da o da var.
21: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim. Gel bir de story atalım.
3: Tamam abi, tamam.
2: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
4: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
5: Hesap basit, hesap basit.
6: Tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
7: Üst düzey bir meydan okuma.
6: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihnin.
8: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
6: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek Başına yeni bölümüyle bugün 21.30'da D-Max'te.

0: Birçok insan bunun gibi yerlerde sadece kaos görür. Ama takımımla benim gördüğüm şey...
1: Bana bunun gerçek olduğunu söyle.
0: Bir fırsat.
2: Bozlu Servet, pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
3: Oraya koyun beyler. Sence nasıl Mike?
4: Su terazisi tamam diyor.
5: Bu mega teras projesinde 12. hafta. Andy şu an daha fazla para kazanıyor.
6: Bu acayip müthiş dostum.
5: $400,000 üst teras tamamlanınca evin sahipleri alt terasında biraz sevgi istediğini düşünüyor. $200,000 sevgi. Alt katın planında lüks bir dış alan spası var. Bir veranda, jacuzzi ve ateşten bir duvar olacak.
3: Harika ama bir tepe yamacında olduğumuz için ciddi bir istinat duvarı yapmamız gerekiyor. Yapmazsak kayma olur ve her şey boşa gider.
5: Bu işi doğru şekilde yapmak için ekibin ağırlığı taşıyacak kadar güçlü iki duvar yapması gerekiyor. Yapmazlarsa her şey tepeden aşağı kayar. Kalıpların hazırlığı tamamlandı. Şimdi 5 ton yol temel malzemesi dökülecek.
7: Düz bir zemin yapacağımız zaman hep bunu kullanıyoruz. Bu malzeme cidden çok iyi sıkışıyor, bütünleşiyor.
5: Yol temel malzemesi ezilmiş beton, kum ve taş parçalarından oluşuyor. Büyük ağırlıklar taşıması için tasarlanmış.
3: Üstelik bu sıradan değil, üst sınıf bir yol temel malzemesi. Bunu her gün üstünden geçilen otoyolların yapımında kullanıyorlar.
5: Harcı dökme zamanı geldi. Dikkatli bir uygulamayla her şey yolunda gidiyor.
7: Bu kalıplar gayet iyi görünüyor. Oldukça sağlam. Hiç oynama yok. Gayet iyi görünüyor. Buraya bir tır bile park etseniz sorun çıkmaz.
5: On üçüncü hafta. Jacuzzi yerine konuldu. Sıra bu projedeki ateşle ilgili üçüncü özelliğe geldi.
3: 2.2 metrede.
5: İskelet için kullandıkları çelik parçalara kavis vermeleri gerekiyor.
8: Burada zemin parçalarımız var. Ona her gün 30 santimde bir çentik attık. Bu çentikler parçamızı kavis vererek yerleştirmemize yardımcı olacak. Çeliği bu çentikler olmadan bükmeye çalışırsanız bunu yapamazsınız. Buna dikkat etmek zorundasınız.
5: Sırada... İskeletin çimento levhalarla kaplanması var. Parçalar iskeletin direklerine denk gelecek şekilde çok hassas ölçülerde kesilmeli.
8: Direğe denk getiriyor musun?
4: Evet efendim.
8: Tamam. Bir levhanın kenarını direğe denk getirmek her zaman iyidir.
4: Tamam.
8: Aksi halde esner, sallanır, titrer. Bu bir sorundur.
5: Elektrik ve duvar ustaları gelip bu özelliği tamamlayacaklar. Teslimat gününe sadece 3 hafta kaldı. Ekip çalışmaya gece devam ediyor. Ve son camları da yerlerine yerleştiriyor. Proje iyi görünüyor ama hala tamamlanmış değil. Ekip yapılacak son işe geçiyor. Verandaya su damlamasını engelleyecek bir tavan yapılıyor.
9: Bunu buraya vidalıyorum.
5: Ekip her paneli toz boya kaplı metal kullanarak inşaat alanında özel olarak üretiyor. Çalışmanın tamamlanması 10 gün sürüyor. Ve böylece bu mega terasın yapımı mega bir şekilde sona eriyor. 5 ay önce tepe yamacındaki bu evin buradaki manzaranın tadını çıkarma imkanı sunan bir terası yoktu. Ama $600,000 dönüşüm tamamlandı. Eski küçük ve yıpranmış terasın yerini 135 metrekarelik yeni bir teras aldı. Dış ortamdaki bu 2 katlı keyif alanında ateşle ilgili 3 özellik ve bir dış mekan mutfağı bulunuyor.
6: Ne düşünüyorsun?
10: Andy, şunu söylemeliyim ki bu projede kendini aştın. Burası mükemmel. Hayal edebileceğimden bile iyi.
3: Burası Mark'ın tatil evi. İnşaat sırasında buraya hiç uğramadı. O süreçte hiçbir şey görmedi.
10: Olmasını umduğumdan daha iyi olmuş. Beklentilerimin çok ötesine geçmiş.
5: Yeni dış mekan mutfak ve barında granit tezgahlar ve misafir ağırlamak için bolca alan var. Ayrıca barbekünün özellikleri de incelemeye değer.
6: Bu alanların her biri ayrı ayrı sıcaklıklarda kullanılabiliyor. Yani bifteklerinizi mühürlemek istiyorsanız onları bu tarafta mühürleyin, sonra diğer tarafa alın. Bu parçalar dışarı çıkabiliyor ve ızgara bir anda büyük bir hindi çevirme mangalına dönüşüyor.
10: Bu güzelmiş. Ailemin büyüklüğünü düşününce iki hindi yiyor.
6: Evet. O iş için doğru ızgara.
10: Tamam.
6: Hadi ateş çukuru.
10: Tamam.
5: Ateş çukuru dış mekandaki oturma alanının merkez parçası konumunda. Etrafında 5 kişi oturabiliyor.
10: Bu harika. Bunu şimdiden söyleyebilirim. Bu koltuk benim yerim olacak.
6: Muhtemelen yılbaşı zamanı herkes burada oturmak için kavga
10: burası
6: edecek.
10: Burası olmaz, burası benim.
5: Ateşle ilgili ikinci özellik noktası partiler için sıcak, mükemmel bir ortam oluşturuyor.
6: Ayrıca çok da havalı duruyor.
10: Bu ev Rocky Dağları'nın muhteşem manzarasına sahip. Eski teras bu manzarayı yeterince sunamıyordu.
6: Terası buraya kadar taşıyıp bu güzel manzaradan 360 derece faydalanmayı konuşmuştuk.
10: Bu benim için çok önemliydi çünkü terastaki en iyi manzara bu noktada. Çok heyecanlıyım. Ucuza çıkmadı ama bu paraya kesinlikle değer. Bir daha olsa yine yaparım.
6: Üst kısmı gördük. Şimdi alt kata inelim.
10: Tamam.
5: Alt kata kişiye özel üretilmiş spiral bir merdivenle iniliyor. Burada jacuzzi, ateşle ilgili bir nokta ve mekana sıcaklık katmak için yapılan yarım cam duvarlarıyla lüks bir spa bulunuyor.
6: Bu kattaki en güzel şey kullanım alanının 3 katına çıkmış olması.
10: Evet, alan eskiye göre çok daha geniş.
6: Beton çok güzel. Tavan da çok iyi oldu.
10: Tavanda çıkardığınız işi cidden çok beğendim. Ortamla çok uyumlu. Soğuk bir gecede sıcak bir jacuzzi'de oturabilmekten iyi bir şey yoktur. O zaman bir çalıştıralım. İşte bu.
6: Evet.
10: Evet. İnsan burada yıl boyunca dışarıda olabilmeyi istiyor. Bu terasın güzel tarafı dış mekan keyfini kış mevsiminde bile yaşayabilecek olmam.
5: Terasın tamamlanması neredeyse yarım yıl sürdü. Ama artık muhteşem dağ manzaralı bu kütük ev yıl boyunca mükemmel bir rahatlama mekanı olarak kullanılabilecek. Mega ekibi için çok iyi yapılmış bir iş.
9: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
11: Geceliği 4200 lira.
12: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
13: Trivago.
14: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
13: Trivago'da o da var.
15: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
16: Hala etkisindeyim.
17: İnanılmaz bir goldü.
16: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.

0: Rexona, FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Beyaz giymeye bayılırım.
2: Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor.
3: İşte o zaman gözümden düşüyorlar.
2: Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
4: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
2: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
4: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
5: Geceliği 4200 lira.
6: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
7: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
8: Trivago'da o da var.
9: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
2: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
4: Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.
5: Food is forbidden.
6: Kalp damar ilaçları da var.
7: Meyve yasak, komple yasak.
8: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.
9: Birçok insan bunun gibi yerlerde sadece kaos görür. Ama takımımla benim gördüğüm şey...
10: Bana bunun gerçek olduğunu söyle.
9: Bir fırsat.
8: Bozlu Servet, pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
11: Tehlike çok büyük.
12: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
13: Olamaz mı?
14: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
8: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle salı 19.30'da D-Max'te.

0: Programımızda bugün...
1: New Jersey Melton'dayız. Billy Osborne için harika bir yer yapacağız. Yapacak çok iş var, hadi.
0: Billy Osborne bekar bir baba ve eski bir futbolcu. Oğullarına kendi izinden gitmeleri için Amerikan futbolu eğitim veriyor.
2: Aferin, devam.
0: Ama Billy'nin tek tutkusu futbol değil.
2: Ben New Jersey Wildwood'da büyüdüm. Boardwalk ve sahilde unutulmaz anılar.
1: Sahili geçiyorum. Çok seviyor. Çocukları da öyle. Bu Billy için önemli bir konu.
0: Billy'nin artık sahili görmek için evden çıkmasına gerek yok.
2: Aman tanrım.
0: Çünkü sahili onun bodrumuna taşıyacak.
1: Bodrum katı karmaşık. Bir kısmını ev haline getirmiş. Geri kalanı öteberiyle dolu. Bir depo var tabii. Depo denebilir.
0: Bir an önce boşaltmalıyız. Burayı baştan yaratacağız.
1: Pekala. Rıhtımda gece derken...
0: New Jersey biliyorsun değil mi? Mesela Cape May'e gitmişsindir. Cape evet. May. Orası Billy'nin büyüdüğü yer. Cape May ve Wildwood.
1: Yani orası hayatının bir parçası.
2: Şöyle söyleyeyim. Broadwalk'u çok seviyorum.
0: Bu projeye Rıhtımda severim. Gece adını verdiğimizi biliyorum ama... Bu bence Rıhtım'da bir gece kulübü olmalı. Çünkü o bir eğlence kralı. Her gün evinde dünya kadar insan ağırlayacak. Burası Billy'nin parti cenneti.
2: Eğer burada arkadaşlarımla eğlenebileceğim bir mekanım olursa harika olur. Ben bekar bir erkeğim biliyorsunuz. Ayrıca oğullarımla onların da arkadaşlarını davet edebileceği ve vakit geçirebileceğimiz bir evimin olmasını istiyorum.
1: Merdivenlerden inince evet. Karşına burası çıkıyor. Burası tezgah için harika bir yer. Etrafında büyük bir oturma alanı olacak. Arka duvara büyük bir televizyon koyacağız. Ahşap kaplamalar yapacağız. Gül ağacından. Hemen yan taraftaki duvara da güzel bir duvar kağıdı yapma fikrimiz var.
2: Güzel.
1: Su dalgasına güzel. Benzeyecek. Evet, şimdilik bunlar böyle. Tabii arada bazı sürprizlerimiz de olacak. Özellikle burada.
0: Olmaz, söyleyelim orayı kapatmamız gerek.
1: Şimdilik suyla ilgili olabilir diyebilirim.
2: Pekala.
1: Bu kısım içinse farklı planımız var. Bir platform yapacağız. Büyüklüğünü söyleyemeyeceğim. Geniş ekranlı televizyonu izlemek için bu köşede sinema koltuğu güzel. Takımın olacak. Ve bir platformun üzerinde
2: harika
1: olacak.
2: Bir fikir.
1: Bu mekan için buraya ekstradan birkaç kolon daha yapacağız.
2: İyi fikir.
1: Tamam mı?
0: Senin de yardım etmen gerek. Çünkü çok fazla iş
2: olur.
0: Var. Çok fazla. Ayrıca bana yardım etmeni isteyeceğim
2: tamam,
0: birkaç şey daha
2: var. Tamam, ben yardıma hazırım.
0: Eli çok yatkın, beceriyor.
1: Öyle mi?
0: Hadi bakalım. Görüşürüz.
1: Tamam.
0: Hadi gidiyoruz.
1: Görüşürüz o zaman.
0: İşe koyulma vakti. İlk işimiz zemin. Aldığımız yepyeni ahşap parkeleri dairenin iyi durumdaki beton zeminine döşemeye başladık. Parkelerin cilalı görüntüsü Billy'nin yeni odasına lüks bir hava katacak.
1: Platformu inşa etmek kolay oldu. Hepsini birbirine monte ettik. Aynı boyuttaki ahşap bir kontrplakla üstünü kapladık. Ustalarımız bu işi bir saat içinde bitirdi. Billy'nin bodrum katında yapılacak çok iş var ama şimdi en önemlisi bu. Tezgah kısmı. Bu çok önemli. Ustalarımız çerçeveyi oluşturarak iyi iş çıkardılar. Odanın alanını geniş bir tezgahla işgal etmek istemediğimiz için arkadaki tezgaha biraz dar yapmaya karar verdik. Tezgahın önüne ahşap kaplama mı yapacaksınız? Nasıl olacak?
3: Hem önüne hem arkasına yapacağız.
1: Yapılacak çok iş var. Diğer köşede de gül ağacından ahşap kaplama bir tezgah yapıyoruz. Uyumlu görünecekler. Bizi seyredenler bilir. MDF kullanırız. İlk olarak fiyatı gerçekten uygundur. İkinci olarak da kesip şekillendirmesi oldukça kolaydır.
3: Bu çok sağlam ve düz. Sumtada olduğu gibi bükülmüyor ya da parça pinçik olmuyor.
1: Parça pinçik mi?
3: Evet.
1: Doğru. Parça pinçik. Marangozluk birinci ders. İşte böyle.
0: Billy için özel bir şey yapmak istiyorum. New Jersey'de sahilde takılırken genellikle etrafta $1 çalışan ve size birden 10'a kadar bir sayı seçtiren oyun aletleri görürsünüz. Bunlardan bir tane yaparken Billy aniden yanıma geldi.
2: Ne yapıyorsun?
0: Ya şu anda burada olmamalısın. Senin için bir şey yapıyordum.
2: Benim
0: ben.
2: İçin mi?
0: Evet.
2: Benim için
0: evet,
2: sürpriz
0: ama
2: mi?
0: Şu an sürpriz bozulmak üzere. Sürpriz olacaktı ama sonra onu anlattım ve beraber yapmaya başladık. Ne olduğunu bana sen söyleyeceksin.
2: Ha, bu sahil yolundaki
0: evet.
2: Oyun hareketlerini çok beğendim.
0: Hadi dostum evet. Hadi.
2: Biliyor musun benim de bir sürprizim var. F. Wildwood New Jersey hakkında konuşuyoruz. Ben de bugün o yüzden Pete şofmanımı giydim. Pete'e gitmiştim. Evet. Bekle sana bir şey getirdim.
0: Tamam bekliyorum.
2: Bunun hakkını vermeliyiz.
0: Omuz koruyucuların takılıyken bunu
2: evet,
0: mu giyiyor?
2: Evet omuz koruyucuları varken giyiliyor biliyorum.
0: Billy Pittsburgh Üniversitesi'nin sadık bir temsilcisi. Bana normalde omuz koruyucusunun üstüne giydiği eski montu getirmiş. Bana tam geldi. Sanırım omuzlarım üniversiteden beri genişlemiş.
2: Rose'la vakit geçirmek gerçek bir macera. Bu maceraya çıkmadan kaskınızı, dişliğinizi ve dizliklerinizi takmayı unutmamalısınız.
0: Yanıma gel. Bak, bunu bu şekilde buraya koyuyorsun. Sonra aşağı indireceksin. Dişlerinin değdiğinden emin olmalısın. Görüyor
2: evet,
0: musun?
2: Evet.
0: Sonra tekrar kaldırıyorsun. Üstte bulunan küçük tuşa basıp çalıştırıyorsun. İndir, indir, indir. Hop, hop. İşte bu. Küçük çubukları elde etmiş oluyoruz.
2: Güzel. Ben mi yapacağım?
0: Gözlüklerini tak bakalım. Kolay gelsin. Başla hadi.
2: Hey. Dur bakalım. Dostum. Yapmamalısınız.
0: Yanıma gel. Bak, bunu bu şekilde buraya koyuyorsun. Sonra aşağı indireceksin. Dişlerinin değdiğinden emin olmalısın. Görüyor
2: evet,
0: musun?
2: Evet, evet.
0: Sonra tekrar kaldırıyorsun. Üstte bulunan küçük tuşa basıp çalıştırıyorsun. İndir, indir, indir. Hop, hop. İşte bu. Küçük çubukları elde etmiş oluyoruz.
2: Güzel. Ben mi yapacağım?
0: Gözlük

0: Hepsi bu kadar, tamam bakalım.
1: Vay canına, güzel.
0: 8.
1: 8 tane.
0: Evet.
1: Dostum, senin erkek işinde bir şeylerle uğraştığını
0: aslında
1: bilmiyordum.
0: Aslında pek işi yapmam.
1: Jason da böyle söylemişti.
0: Evet, doğru. Hey, dinle.
1: Evet.
0: Şeyi biliyorsun değil mi? Hani sahile gittiğinde orada döndürülen büyük çarklar vardır. Para atıp ödül kazanırsın. Evet. Hatırladın mı?
1: Sürpriz bu muydu?
0: Evet, özel sürprizim bu.
1: Ha, güzelmiş.
0: O aletlerin üstünde deri bir kayış olur ya.
1: Evet.
0: O kayış dönerken ödüle takılır. Evet.
1: Evet.
0: Bizde öyle bir şey var mı?
2: Ne için? Lazım mı?
1: Var mı?
0: Var mı?
2: Yok, ama bir aralar bisikletimin selesi için kahverengi olanını almıştım. O kayışlardan bir sürü aldım. Bilirsin, kemer tokası vesaire. Mesela bunun gibi bir şey.
0: Kemer. Dostum, tamam. Buldum. Tamam, hemen geliyorum.
1: Hey,
0: o kemerlerden nereden bulacağımı biliyorum.
1: Hadi, herkes hücuma. 12 tane takıma koçluk yapıyorum. Yılın 12 ayı çalışıyorum. Hadi yerinize. Hadi 8 savunma, 33 hücum. Hadi. Beklentilerim oldukça yüksek tutmaya çalışıyorum. Çünkü oğullarım gerçekten umut vaat ediyorlar.
3: Takım olarak ayda bir kere buluşup video gecesi yapıyoruz. Artık yeni görüntüleri izlemek için yeni erkek odasında buluşacağız.
1: 1, 2, 3.
4: Erkek gecesi.
0: Ekip tezgaha yapılacak merminin ölçüsünü almak için ahşap plakalar kesiyor. Ben de yapacağım dönen çarkın son parçalarını topluyorum. Nereden bir kemer bulabileceğimi biliyorum.
1: Bildiğine eminim. Seninkilerden alabilirim, haberin olsun.
0: Biri dışarıda köpeğini gezdirirken ben de gizlice odasına girip gardırobunu karıştırıyorum. Pekala da. Bana aslında ufak bir deri parçası lazım. Bu parça çarkı çevirdiğiniz zaman üstündeki çubuklara takılarak çarkı yavaşlatıyor. Bu sayede kazandığınız ödülü görüyorsunuz. Tabii ki iyi bir dost olduğum için Bill'in kemerini aldığım yere geri astım.
5: Sütunlar 10 santimetre kalınlığında MDF ahşaptan yapılıyor. Ön panel ve 2 de yan kısmı var. Yani her sütun için 3 parça gerekli. MDF kullanıyoruz çünkü rahat bir şekilde üstüne vernik sürülüyor. Bill ile birlikte MDF'lerin önlerine ve arkalarına vernik sürmeye başladık.
1: Verniği düz bir şekilde sürmeme gerek yok.
5: Hayır dostum, düz olmasına gerek yok.
1: Öyleyse çok sevindim.
5: Hiçbir önemi yok. Daha sonra bu parçayı dikkatlice MDF sütunun üstüne koyup iyice yapıştığından emin
1: oluyoruz. Gördün mü?
5: Ha evet. Pekala, şimdi kenarlarını keselim. Bu elde kullanılan bir kenar kesici. Küçük bir şey.
1: Evet.
5: Üstünde minik bir bıçak var. Kenardaki fazlalıkları kesiyorsun.
1: Tamam.
5: Dışarıda kalan kısmı dümdüz şekilde kesebiliyorsun.
1: Anladım. Normalde birinin evine veya dükkanına gittiğinizde bir mobilyanın bitmişini görürsünüz. Onun nasıl yapıldığını görmezsiniz. Bu mobilyaları tek tek nasıl yaptığını seyretmek çok ilginç.
5: Billy kenar kesiciyi kullanırken gergin görünüyordu. Sanki alet az sonra patlayacak gibi bakıyordu. Ama bence iyiydi.
1: Bunu seyredin.
5: Şuna bak, işte böyle.
1: Oldu mu acaba? Ne diyorsun? Teşekkür ederim.
5: İlk denemen için çok başarılıydın diyebilirim.
1: Sağ ol.
5: Tebrik ederim.
1: İyi işte.
0: Jason gül ağacı sütunların köşelerini temizlerken biz de özel tasarım Wildwood sahili temalı duvar kağıdını yapıştırıyoruz. Ve her zamanki gibi bu görevi Cherry'e verdik.
5: O bunu yapabilecek tek kişi. Bu işten nefret etse de aramızda bunu yapabilecek becerisi ve sabrı olan tek kişi o.
6: Duvar kağıdını yapıştırmaya başlamadan önce tüm malzemelerinizin hazır olduğundan eminim.
1: Hazır.
6: Güzel. Zemin örtüsü gerekmez. Temiz, ıslak bir sünger. Bizde yok. Başlayabiliriz.
5: Duvar kağıdını yapıştırarak büyük iş başardık. Hepsini tek tek kestik. Duvarın her köşesi farklı bir genişlikteydi. Odaya farklı bir hava kattı. Çalışmaya devam ediyoruz.
0: Koç Bill'in özel mekanının duvarları için yaptığımız tek özel tasarım tabii ki duvar kağıdı değildi.
5: Harika. Merdivenlerden inince bu duvarı görecekler. İlgilerini çekecek. Dalga gibi desenleri
3: Teşekkürler.
5: Var. Bu da MDF değil mi?
3: Evet MDF, ama biz birkaç işlemden geçirip bunu başka bir malzemeye dönüştürdük.
5: Kesinlikle başka bir malzeme. Bunu şüphesiz herhangi bir yapı marketinde bulamayız. Arkada yapıştırıcımız vardı değil
3: evet,
5: mi?
3: Evet, sağlam bir uygulama için biz cam silikonu kullanıyoruz. Ev sahibi sökmek isteyebilir diye arkasına da klipsler takacağız.
5: Cam silikonu hemen kurumaz değil mi?
3: Hayır, sorun yok. Hayır.
5: İyi işte. Her şeyi önceden ölçmüşlerdi. Kesmişlerdi. İşlerini kolaylaştırdı bu da. Evet. Odaya havalı bir görünüm kazandırdı. Lüks bir otel lobisi gibi görünüyor. Monte ettiler. Birleşme çizgilerini göremiyorum. Kayboldu.
3: Evet.
5: Çok beğendim.
3: Teşekkürler.
0: Ölçüsü

0: uygun kesilip cilalanmış mermer tezgahımızı alıyoruz. Bu arada ben de Bodrum'da tezgahın hemen altında LED aydınlatma yapma konusundaki fikirlerimi ekiple paylaşıyorum.
1: Tasarım fikirlerinden biri de tezgahın hemen altına LED aydınlatma yapmaktı. Çünkü tezgah mermerden ve mermer de yarı saydam bir malzeme. Altına ışık koyarak tezgah yüzeyini aydınlatmak istiyorum.
2: Eğer isterseniz deneyebiliriz. Sizin için bir parça LED'in üstüne mermer koyabilirim.
0: Evet, olur.
2: Sonra nasıl göründüğüne
0: bakarız. Tamam, harika. Bana göre kullanacakları LED'ler çok fazla ışık veriyor. Ve mermere fazla yakın yapıştırılacak. Yani ışık yüzeye yansıyıp mermerin tamamını aydınlatamayacak. Bu da görüldüğü gibi çizgiler oluşturacak ve çirkin. Tamam, dinleyin. Bakın, ben ileri görüştürüğüm ne olacakları size yaşanmadan söylemiş oluyorum sadece. Tamam mı? Siz daha iyi bir çözüm bulursunuz.
2: Teşekkür ederim Tuan.
0: Tamam,
2: teşekkürler.
0: Görüşürüz. Çok teşekkür ederim. Sonra görüşürüz. Ben odamdayım.
1: Mermer ustaları gelince Gus yanıma geldi. Yüz ifadesinden bu buraya sığmaz dediği anlaşılıyordu. Gus çok gergin.
0: Uzunluğu beni korkuttu. Çünkü bodrum katına inmek için merdivende birkaç kez dönmek gerek. Merdivenler dar. Ben zor sığıyorum. Endişeliyim.
1: Merdivenden geçerse $10 veririm.
0: Kazanırsın ama duvarlara çarpacaklar. Bundan
1: bırak
0: eminim.
1: Bırak çarpsınlar.
3: Duvara çarpmazlarsa.
1: Evet.
2: Pekala, yavaş. Yavaş. Güzel. Tamam tamam, durun. Kaç basamak kaldı?
4: Sonuncu basamağa geldin.
1: Mermerciler beni etkiledi. Tek bir çizik bile olmadan aşağı indiler. Tam puan aldılar. Ölçmüşler. Ama tezgahı gördüğümde ben biraz endişelenmiştim.
2: Elinize dikkat edin. Oh, bizden şüphe ettiğinize inanamıyorum.
1: Buraya gerçekten havalı bir akvaryum yaptırdık. Sahil tasarımını akvaryumla taşlandırdık.
5: Güzel bir balıktır.
1: Buna köşesiz akvaryum deniyor. Akvaryumun suyu sonsuzluk havuzu gibi kenarlarından aşağıya akıyor. Bu Billy için büyük bir sürpriz olacak. Akvaryum aldığımızdan haberi yok.
5: Oo, güzel
1: işte
5: balık.
1: Buradasın. Nasılsın? İyi misin?
5: Aa, senden ne haber? Nasıl?
1: Harika. Yeni evlerini keşfediyorlar. Böylesini görmemiştim.
5: Harika bir akvaryum.
1: Bu balıkların cinsi ne?
5: Bunlar Afrika çikleti.
1: Afrika,
5: evet, Afrika'da Malawi Gölü'nden.
1: Tatlı su balığı mı, tuzlu su balığı mı?
5: Tatlı su.
1: Tatlı su, tamam.
5: Daha uzun ömürlü. Akvaryuma koymanız için birini size
1: güzel
5: sakladım.
1: Koyalım.
5: Buna Malezya göz ısıranı diyorlar.
1: Malezya göz ısıranı. Korkmam gerekiyor mu?
5: Garip değil mi?
1: Sıçrayıp gözümü ısırmayacak değil mi?
5: Bir rivayete göre geceleri diğer balıkların gözlerini ısırdığı söyleniyor. Ama bence bu yalan.
1: İşte böyle.
5: Ah, yakaladım.
1: Güzel.
5: Bu Malezya göz ısıranı.
1: Göz ısıran bu. Doğru.
5: Bunun bilimsel adı kompresisep.
1: Pekala. Ama ben yine de göz ısıran diyeyim. Böylesi daha kolay.
5: Güzel değil mi?
1: Evet, pulları parlak duruyor. Çok güzel.
5: Suyu beğendiler. Pulları parlıyorsa mutludurlar.
1: Keyfini çıkarıyorlar.
5: Evet.
1: Billy'ye akvaryumdan başka sürprizler de hazırlıyoruz.
6: Oldu.
1: Yaptın
4: duydum.
1: Mı? Açıldığında akvaryumun önüne denk gelen 2,5 metrelik bir projeksiyon perdesi kurdum. Platformun halıları da döşendiğine göre artık ahşap sütunları yerine yerleştirebiliriz. İşte oldu. Şimdi geriye sadece oturup rahatlamamızı sağlayacak koltuklar kaldı. Kanepe alınca normal şartlarda onu bu odaya nasıl indireceğimizi düşünürdük. Bunu ise indirmek kolay çünkü koliler de geliyor. Tasarımından dolayı basit bir kurulumu var.
7: Sadece iki parçası var. Bir üstüne oturttuğunuz alt kısmı var. Tamam. Bu alt kısma ise minderler ve sırt yastıkları dahil.
1: Sırt
7: ve burada
1: yastıkları.
7: Gördüğünüz tüm parçalar sizin istediğiniz şekilde yerleştirebileceğiniz alt kısımlardan oluşuyor. Biz bu bodrum katı için sinema koltuğu tarzında döşüyoruz değil mi? Siz bizden bir ev sineması koltuk takımı istemiştiniz ve bodrum katına da sığsın demiştiniz.
1: Bu harika.
7: Demiştiniz,
1: parçaları kendiniz birleştirebiliyorsunuz.
7: Doğru, parça parça.
1: Burada birleştirdiniz öyle
7: evet
1: mi?
7: Evet. Hiçbir alet veya özel bir yetenek gerektirmiyor. Alt kısım dışında bir de yan parçaları var. Ve bu elimdeki parça hem koltuk kolu hem de sırtlık. Yani burada gördüğünüz minderler dışındaki tüm parçaların hepsi aynı.
1: Gerçekten bunu sen
7: yalnızca
1: mi tasarladın?
7: Yalnızca iki parça.
1: Sean harika biri. Komik bir hikayesi var. Çılgın hayalleri olan çılgın bir çocukmuş. Ve hayallerini gerçekleştirmiş. Ona gerçekten saygı duyuyorum. Bu yastıkları beğendim. Bunlara ne diyorsunuz? Sanki tüylü
7: yastıklara kürklü yastık.
1: Kürklü yastık. Güzel.
7: Aynen kürklü. Öyle.
1: Kokulu mumları, süslü yastıkları sevmeyiz bilirsin ama bence...
7: Bu süslü değil.
1: Süslü değil, doğru. Haklısın dostum. Hakkını vereyim. Güzel oldu.
7: Bizi seçtiğiniz için
1: rica
7: teşekkür ederim.
1: Ederiz. İyi işti.
0: Birinin mekanını bitirmek için acele ediyoruz ve ekip şu an son dokunuşları yapıyor. Tasarım uzmanımız Lindsay, gül ağacının zenginliğini göstermesi için ahşap sütunları kaplumbağa yağı ilacıyla alıyor. Diğerleri ise LED lambalarla tezgahı aydınlatmanın farklı yolunu buldular.
1: Aklınızdaki planı uyguladığınızda istediğiniz gibi olmadıysa siz de başka alternatifler bulun.
0: Tezgahın altını aydınlatmak yerine tezgahın etrafını aydınlattık. Harika görünüyor.
1: Gül ağacı ahşabın etrafına harika bir aydınlatma yaptık.
0: Miller'in bodrum katına geldik ve burayı şık bir Wildwood gecesi temasıyla dizayn ettik. Millie sabırla bekledi ve şimdi sıra ona yaptıklarımızı göstermeye geldi.
3: Tamam, size tamam. Güveniyorum.
0: Gözlerini aç hadi.
3: Aman tanrım. Dostum, gerçekten gözlerime inanamıyorum. Aman tanrım.
0: Ne oldu, ağlayacağım. Beğenmedin mi? Beğenmedin mi? Söyle, nasıl olmuş ha?
3: Aman
0: güzel
3: tanrım.
0: Mi?
1: İstersen hepsini sökebiliriz.
0: Tehlikeni biliyordum.
3: Teşekkür ederim dostum, teşekkür ederim. Bodrum katına inip etrafa baktım ve buraya yaptıkları şeyler beni büyüledi. Gerçekten. Bunu sözlerimle ifade etmek çok zor. Gerçekten aklımı başımdan.
0: Her şey bir yana şu tezgah. Bu tezgah mermerden.
3: Evet.
0: Tamam mı? Satın alabileceğin en sağlam mermer. Bence tam sana göre. Jason her şeyin en iyisini yapıyor.
1: Tezgah çok sağlam
0: en iyi
1: oldu.
0: Yaptığımız güven şey bizim. Tezgahtır.
1: Çok güzel oldu.
3: Evet biliyorum.
0: Şimdi şöyle sağına bak. Bunu hatırladın mı?
3: Evet. Harika.
0: Sana oyun aletlerinden yapacağız demiştim.
3: Bok bok bayıldım.
0: İşte
3: buna
0: karşında
3: bayıldım,
0: hadi.
3: Dostum.
0: Hadi gelsene. Yakın zamanda yatak odana girdin mi bilmiyorum ama belki kemerlerinden biri kısalmış olabilir.
3: Yok
0: bunu
3: artık.
0: Yapmak için aldım çünkü.
3: Benim kemerimi çalmış.
1: Burayı görür görmez aşık oldu. Bodrumuna neler yaptığımız hakkında hiçbir fikri yoktu. Yüzündeki ifadeyi görmek paha biçilmezdi.
0: Şimdi şu tarafa bak, tamam mı? Jason bu sütunları yapmak için gül ağacı kullandı. Duvardaki sütunları
3: evet.
0: Gördün değil mi? Arka duvara onlardan iki tane yaptık. Bütün odayla uyumlu. Tam ortaya
3: tamam,
0: yepyeni
3: tamam.
0: Bir bilardo masası koyduk. Şimdi köşedeki koltuklara bak. Onlar yer değiştirebiliyor.
3: Bu inanılmaz.
0: Arkadaki ve öndeki koltukları hareket ettirebiliyorsun. Gerçekten kullanışlı. Diğer köşeye bakarsan orada bir akvaryum
3: bu
0: göreceksin.
3: Bu da ne böyle?
1: Akvaryum yapmayı severiz.
0: Harika bir şey.
1: Köşeleri yok. Su üstünden akıyor. Buz küpü gibi
3: evet.
1: Duruyor. Birkaç balık dışarıya atladı bile. Ama geri kalanı hala içeride. Ve atlamıyorlar.
3: Buna
1: fark
3: sevindim.
1: Ettiysen buraya havalı bir duvar yaptık. Bunlar MDF paneller.
3: Evet.
1: Buraya özel olarak yapıldı. Buraya deniz ve dalga havası katmak istedik. Odanın
3: çok
1: tamamı
3: havalı.
1: Böyle oldu. Gerçekten iyi iş çıkardı.
0: Lüks bir otel
3: bak,
0: gibi olmuş değil mi?
3: Harika
1: lüks
3: oldu. Bir otel gibi görünüyor.
0: Harika
3: çok
0: güzel.
3: Havalı olmuş. Gerçekten muhteşem.
0: Ve koltukta oturup bir şeyler seyretmek için yalnızca tek bir tuşa basacaksın. 2,5 metrelik dev ekran açılıverecek.
3: 2,5 mu?
0: Evet,
1: 2,5.
0: Öyle.
1: Evet.
3: 2,5 metrelik yüksek çözünürlüklü bir ekran. Bu benim hayal edebileceğimden daha fazlası.
1: Evet dostum.
3: Bütün bunları sadece birkaç günde mi yaptınız?
1: Evet yapma ama
3: siz
1: bizim
3: şaka
1: işimiz...
3: mı yapıyorsunuz? Konuştuğumuz her şeyi akıllarında tutmuşlar. Tasarım planlarını bunlara göre yapmışlar. Her şeyi ayarlamışlar. Bunları sadece 3 gün içinde hayata geçirmişler. Bu gerçekten inanılmaz. Nasıl başardılar bilmiyorum.
0: Dostum biz kaçıyoruz. Umarım beklentilerini karşıladık.
3: Harikasınız.
1: Keşke biraz kalsaydık.
0: Tamam görüşürüz. Hadi gidelim bizi bekleyen evler var.
3: Nereye gidiyorsunuz?
0: Hadi gidiyoruz. Hadi
3: eş başına. Hemen gitmeyin.
0: Nasıl
3: hayır.
0: Olur buradan çıkartamayız.
1: Hadi görüşmek üzere.
3: Gidin öyleyse.
0: Sen iyi eğlen bu arada.
3: Sizi seviyorum çocuklar. Sizi çok seviyorum. Teşekkür ederim.
0: Görüşürüz dostum.
3: Nasıl teşekkür edebileceğimi bilmiyorum. Çocuklarımın yüzündeki ifadeyi gördüğümde bütün bu çabaya gerçekten değdiğini fark ettim. Erkek işi programına benim evimi seçtikleri için gerçekten...
0: İnanılmazdı. Aklını başından aldık. Bu arada yaptığımız tezgah favori tezgahım oldu. Çok beğendim.
6: Bayram birlikte güzel.
8: Ben bakarım.
9: Hoş geldiniz.
10: Hoş geldiniz.
6: Sevdiklerin neredeyse bayram orada güzel. İyi bayramlar.
11: Çantam hazır mı?
12: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap kurduk. Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap
13: kurdu. Ay bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi.
14: Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem?
13: Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım.
14: Yıkayınca ya rengi solarsa? Nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
9: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım argonozu sıvı deterjan, yıpranma karşıtı bakım sunar, giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.
10: Hala etkisindeyim.
11: İnanılmaz bir goldü.
10: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
15: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
16: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
17: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
18: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
19: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
20: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. Sonra mutfak grisi oluveriyor ya da ustalık eseri grisi.
21: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve genişlenmiş Ariel biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
20: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
21: Ariel'le her yıkamada daha beyaz. Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Bellona,
22: Bellona. Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
23: Tabii ki Tombank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tombank'tan. Bankam Tombank.
24: Birçok insan bunun gibi yerlerde sadece kaos görür. Ama takımımla benim gördüğüm şey...
25: Bana bunun gerçek olduğunu söyle.
24: Bir fırsat.
26: Tozlu Servet, pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
27: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
28: Tehlike çok büyük.
29: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
30: Olamaz ne?
29: 10 dakika içinde.
27: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
31: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
30: Bu gerçekten dehşet verici.
31: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
27: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.

0: New Jersey'de Calvin Jones'a özel bir mekan yapıyoruz. Pop yıldızı Calvin Jones ve eşi Danielle kendi evlerini inşa ediyor. Calvin evin her tarafını kendi tasarladı ancak odayı işin uzmanına bırakıyor.
1: Çok güzel. Hadi bakalım.
0: Biz de bunun üzerine işin hakkını vermek istedik tabii ki. Ve kısa süre sonra kızını kucağına alacak olan Calvin'in aile içinde azınlıkta kalmamasını sağlamak tamamen bize düşüyor.
1: Burada 1300 metrekarelik devasa bir bodrumdan bahsediyoruz. Ayrıca bina hala inşaat halinde. Bu yüzden tehlikeli bir iş.
0: Kevin'a planı gösterince çok mutlu oldu. Çünkü bebeğin doğmasına kısa bir süre var ve bu yüzden hayatı her anlamda değişecek, o da biliyor.
1: Evet Kevin, bizden ne tür bir şey istiyorsun?
2: Bu alanda keyifli zaman geçirmek istiyorum. Burası hayatın koşuşturmasını geride bırakacağım, benim diyebileceğim bir alan olmalı. İstediğim tek şey bu.
0: Kevin evin her detayıyla yakından ilgileniyor. Ayrıca eşi doğum yapmak üzere ve yanılmıyorsam böyle bir şeye bizim programda ilk kez denk geliyoruz. Bu ilk olacak.
2: Eşimi gördüğünüz zaman zaten doğumunun yaklaştığını anlayacaksınız.
0: Benim kadar olmuş mu peki?
2: Evet.
0: Nasıl?
2: Evet, kesinlikle şu an seni bile geçmiş olabilir.
1: Ana jetli temalı bir şey istiyorsun, öyle değil mi?
2: Evet, vitrin görüntülü ve ışıklı bir şeyler istiyorum.
1: Kevin bu alanda Amerikan sokaklarında geziyor hissini yaşamak istiyor. Böyle bir projede sokak havasını yaşatmak aslında çok havalı bir şey.
2: Evin geri kalan kısmında harika bir iş çıkardık. Bu yüzden bodrumda işi uzmanına bırakmak istiyoruz. Ona güveniyoruz.
1: Burası mağaranın girişi ve hemen karşısında büyük bir duvar var. Burada birkaç vitrin görüntüsü olacak ve bu sayede sokaktaymışız.
2: Güzel fikir.
1: Sonra burada bir oda var.
2: Tamam.
1: Ve burayı kendin tasarlamak istiyorsun çünkü burası senin özel odan olacak.
2: Doğru.
1: Kişisel olmalı değil mi?
2: Harika.
1: Burada oval şekli sahip olan bu şey bizim sana sürprizimiz olacak.
0: Evet.
1: Bu yüzden fazla detay yok.
2: Tamam.
1: Ve burada dev bir ekran olacak. Sen dev ekranları seviyorsun.
2: Bu önemli bir detay.
1: Bu tür odaların olmazsa olmazıdır. Bu bölümde hayatında önemli bir yer tutan gitarlar olacak.
2: Evet, bu hayatımın parçası.
1: Ve duvarda birkaç tanesi asılı olacak. Bir de bar var. Özel bir havası olacak ama alanın temasına uyacak. Koyu renkleri sevdiğini biliyoruz. Bu yüzden tercihlerimizi bu
2: harika
1: yönde kullandım.
2: Aklımda şimdiden bir şeyler belirmeye başladı bile. Size güveniyorum.
0: Tamam.
1: Evet. Senin aklın bebekte kalmıştır herhalde.
2: Evet, işe koyulalım. Ben hemen gidip
0: nefes tekniklerini biliyorsun değil mi?
2: Tek bir derse bile gitmedik.
0: Hadi gel. Ekip çalışmalara vitrinli duvarla başlıyor. Burada özel bir odanın çevresinde eski bir sinemanın ve bir berberin vitrinleri olacak.
1: Vitrinleri tasarlarken yaratıcı olmalıydık. Farklı olacak. Gerçek tuğla kaplaması olacak. Bu bizi biraz uğraştırdı çünkü tutunma panelleri, harcı ve tuğlası özel. Bunlar hep uğraştırıcı şeyler ama duvarlar için daha sağlıklı. Bu yüzden panelleri yaparken genelde kaplama, karton piyer ve MDF parçaları kullandık. Ayrıca bar bölümündeki parçaları kendimiz kurarak zaman kaybetmek istemediğimiz için bunları dışarıdan satın aldık ve bu işimizi çok kolaylaştırdı. Ben nasıl gidiyorum?
3: Merhaba Jason.
1: Merhaba. Nasılsın?
3: İyiyim, sağ ol.
1: Burada harika ve detaylı bir iş çıkarmışsın.
3: Bizim işimizde tasarım, malzeme ve kurulum çok önemlidir.
1: Bence barın ön yüzü önemli bir detay. Öyle değil mi?
3: Kesinlikle öyle.
1: Biz olsaydık türlü işlemeler ve kestirmeler kullanırdık. Ancak
3: tabii ki
1: düz çerçeve koymak belki de en kolay
3: olur. İşin sırrı burada saklı çünkü barın yüzü sade ve temiz durmalı. Yani tasarım buradayım demeli ama göze çok batmamalı.
1: Biz de bu öneriye uyarak ön yüz kaplaması için özel parçalar sipariş ettik. Ve bunları özel bir ahşap yapıştırıcısıyla barın ön yüzüne yerleştirdik. Böylece çok daha güzel.
3: Bunlar piyasadaki en ucuz parçalar. Ancak renk ve sadelikleri sebebiyle bu ürünleri tercih ettik.
1: Aslında çok da ucuzdu.
3: Evet öyle. Bu sayede müşterimiz buradan kâr edip bu bütçeyi tezgah ve mutfak robotlarında kullanıyor. Bu artık tamamen tercih meselesi.
1: Tony bu konuda çok seçici.
3: Evet.
1: Yani tezgah kuarts ya da en az granit değilse asla kullanmaz.
3: Evet.
1: Kevin'in hayatında büyük değişimler oluyor. Evlilikten sonra yeni evlerine geçiyorlar ve şimdi de çocuk geliyor. Ancak tüm bu sorumluluğu alan Kevin aynı zamanda bize işlerde ciddi anlamda yardım da ediyor. Açıkçası böyle bir performansı ondan beklemiyordum.
2: Bu işleri çok seviyorum ve çalışmalar sırasında onlara mümkün olduğunca yardım etmek istiyorum.
1: Kevin'i arayıp ondan vitrin panelleri için yardım istedim. İlk olarak MDF'yi düz kesmek için üstüne bir tahta parçası sabitledik ve bu işimizi kolaylaştırdık. Güzel. Bak, işe yaradı değil mi?
2: Çok daha kolay.
1: Bunu kullanacak olsan bile çivi deliklerini kapatırsın ve kimse farkında bile olmaz. Şimdi bu panelleri çerçeve atacağız. Hadi, başlayalım mı? Sen bu işi yaparsın. Kevin panelleri yaparken bize çok yardımcı oldu. Çalışmak için hevesliydi ve bence eli bu işlere çok yatkın. Bu işlerle ilgili olması hoşuma gitti. Bu şey aslında bildiğin normal MDF. Ancak biz Hızar'da bunları belli bir açıyla keserek buradaki panellere uymalarını sağlıyoruz.
2: Doğru.
1: Güzel. Evet. İşte panelimiz hazır.
2: Buna resmen bayıldım. Malzeme gerçekten
1: evet,
2: çok iyi.
1: Evet, tebrik ederim. Eline sağlık. Neyse ki bunu sevdim
2: evet,
1: çünkü bundan daha çok var.
2: Bu da bitti. Teşekkür ederim.
0: Kevin'la çalışırken bar tabelasını yapalım dedik. Ona bir şablon hazırladım ve bunu bir tabelaya dönüştürmesini istedim. Bunu ben de yapabilirdim ama ben çalışınca Jason biraz sinirleniyor. Ne yapayım? Evet, şimdi bundan bir tabela çıkartacağız.
2: Tamam.
0: Tamam, önce köşeleri güzelce keseceksin. Sonra diğer kenarlara geçersin, tamam mı? Bunu kullanabilirsin
2: evet,
0: değil mi?
2: Evet, elimden
0: tamam,
2: gelir.
0: Al bakalım.
2: Tamam.
0: Hadi, lütfen kendini kesme. Sürekli birilerinin arkasında.
2: Evet, önce güvenlik.
0: Güzel. Şuna bak, sanırım elinden neredeyse her iş geliyor diyebiliriz değil mi?
2: Hey, birileri bu işleri yapmalı.
0: İşte ne kadar zor bulunan bir adam olduğunu söylemem.
2: Ben her gün söylüyorum. Tony bana ne iş verse yaptım. Oldu değil mi?
0: Evet, oldu.
2: Belki bir iki tane daha lazım.
0: Bu kadar. Bitti.
2: Pekala. Arada yanlış yaptığımız bir iki şey oldu ama mükemmel olmasını beklemiyorum zaten. Üst kat harika oldu ama bodrum Tony gibi biraz salaş diyebiliriz. Kusursuz olmadı ama
0: burası
2: yine de...
0: Burası erkek mekanı, hiçbir şey mükemmel olamaz zaten.
2: Evet, tamam.
0: Yani buna gerek yok.
2: Tamam, salaş olması evet, daha güzel.
1: Ben de her yerde o metreyi arıyorum.
4: Özür dilerim, almam gerekti.
1: Ölçü burası için mi?
4: Evet, ama sanırım bir parçası kayıp.
1: Evet, sanırım bunun zemini yok.
4: Aha, evet, yok.
1: O zaman biz yapacağız.
4: Evet.
1: Tabii. Aslında buraya kadar tuğla olacaktı. Ama böyle daha iyi
4: evet, olur. Evet, böyle daha güzel. Bu şekilde iki vitrin farklı mağazalar gibi duruyor.
1: Evet.
4: Şimdi son parçayı da yerine koyacağız.
1: Evet, metreyi alabilir miyim? Teşekkür ederim.
4: Tamam.
0: Kevin kızı dünyaya gelmeden evdeki bütün işleri bitirmek istiyor. Ancak bugün bize biraz zaman ayırıp evi gezdiriyor.
2: Bugün tadilatın 5. ayı doldu. Buradaki eski evi yıkıp yerine bunu inşa ettik.
1: Tüm
2: hepsi 5 ay sürdü.
1: Bu kadar kısa sürede
2: evet,
1: yapmamız
2: evet,
1: çok...
2: Evet biliyorum, bu hiç kolay bir şey değil.
1: Hem de
2: kesinlikle.
1: Hiç kolay. Eve girer girmez duvardaki mahzen bölümünü fark ediyorsunuz. Bu hem evin tasarımına uyumlu olmuş hem de kullanımı kolay olması bakımından öne çıkıyor.
2: Yemek odasına bir mahzen kurmak istedim ve ortaya güzel bir şey çıktı.
0: Bugüne kadar sayısız iş yaptım ama bu gerçekten özel bir proje oldu. Kevin iyi bir iş çıkardı.
2: Asansörlü sistemi siz de kullanıyorsunuz. Bu yüzden buraya mutfak televizyonu koymak
1: evet,
2: yerine bunu yapmayı tercih ettim.
1: Harika.
2: Zaten burası bir köşe olduğu için...
1: Şuraya bak, fikrimizi
0: evet,
1: çaldı.
0: Çok yani... kayıp. Bunu biz yapıyoruz.
2: Hayalini kurduğum eve ulaşmama çok az kaldı. Heyecanlıyım. Çünkü çok güzel olacağını düşünüyorum. Bakın, bu arsayı bu özelliğinden dolayı aldım. Dışarıdaki alanın büyüklüğüne bakar mısınız? Burada istediğim her aktiviteyi yapabilirim.
1: Geniş aile için çok iyi.
2: Benim de aklımda bu var. Evet.
0: Sabah kahvaltıda çocuklar bu aralar neyle uğraştığımı sordu. Ben de onlara Kevin Jones'un evinde çalıştığımı söyledim. Çılgınlar gibi sevindikten sonra birdenbire baba ben aslında biraz hastayım, okula gitmek yerine seninle işe gelebilirim diye bahane uydurmaya başladılar. Bunu tahmin etmeliydim. Evet Kevin, kızım 3 gün sonra 17 yaşında basıyor ve odasını kendi ellerimle tasarladım. Görmen lazım,
1: evet,
0: harika bir tasarım.
1: Çok
0: ama
1: güzel.
0: Yıllar geçtikçe senin gibi ünlü isimlere aşık oluyorlar ve sonradan her tarafını posterlerle kaplayıveriyorlar.
2: Evet.
0: Bizimkiler o kadar abartmış
2: bunu,
0: ki odaya
2: girdiğimde... Bunu ilk kez duymuyorum.
0: Nerede olduğumu fark edemedim. Aklım çıktı. Bu odanın hali ne böyle diye sordum ama ne yapayım.
2: Odayı mahvetmiş değil mi?
0: İnanılmazmış.
2: Özür dilerim.
0: Evet.
2: Ama size ihtiyacım var çünkü bu rengin tonlarını evin diğer bölümlerinde
0: tabii,
2: kullanmak istiyoruz. Mümkün mü?
1: Ama bu renk senin odanda olamaz.
2: Tamam.
1: Bunu şimdiden söyleyeyim.
2: Tamam, karar sizin. Doğru. Ama güzel bir renk. Bu tur çok faydalı oldu. Jason ve Tony evin belli bölümleri için bana birkaç tavsiyede bulundu ve bu beni mutlu etti.
1: Burada tüm gün gezebiliriz ama
2: tamam,
1: bence...
2: Hadi o zaman inelim bakalım.
0: O haklı.
1: Hayır, işin gecikmesini istemiyorum.
2: Tabii ki.
0: Benim zaten bir işim yoktu.
1: Yok artık. Bilet satış ofisinin zemini de neredeyse hazır. Şimdi bunları duvara monte etmemiz gerekiyor. Ancak nereye koyacağımız önemli. Bu yüzden duvar bağlantı noktalarını belirleyip ona göre hareket ediyorum. Panele delikleri açmak için ölçüyü aldım. Bunları kesip bağlantı yerlerinin vitrinin arkasından görünmemesini sağlayacağız. Ancak bunlar bizi çok yordu. Bitirdikten sonra vitrini de asacağız. Sonra bu duvarın kalan detaylarını da bitireceğiz ve bence çok güzel olacak.
5: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
6: Kredi. Canım halkımın tüm dehlizleri ve popülasyonu da son damarlarına kadar sarı kolanın hastasıyız diyor. Demeyen kalmadı diyordum ki artık Fanta bile sarı kola diyor.
7: Sarı kola.
8: Fanta sarı kola canım o.
6: Sarı kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarı kola hastasıyız.
9: Hala etkisindeyim.
10: İnanılmaz bir goldü.
9: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
11: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
12: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
13: Uyandıralım. Anavatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme, dondurma ve sorbe.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
2: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
4: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi.
5: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
6: Evet.
7: Aman tanrım.
8: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
9: Food is forbidden.
10: Daha önceki kahvelerden farklı yani.
11: Kalp damar ilaçları da var.
12: Reçetesi nerede?
13: Meyve yasak, komple yasak.
14: Hiç getiremezsin.
15: Haberim yok.
13: Tamam, onları da bırak.
16: 150 taneyi 3 tane çocukla açıklayamazsınız.
17: Getirdiğin cihazlar çok pahalı.
18: İnceleyelim diye bir numune isterim dedik.
19: Ara. Oo, aferin.
8: Günlük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te. Toprak Kort'un yıldızları bir kez daha Roland Garo'da karşı karşıya geliyor. Roland Garo 2026 yarı final ve final karşılaşmaları Paris'ten canlı yayınla 4 Haziran'dan itibaren D-Max'te.
20: Jason her işimizde ilk günkü heyecanla çalışıyor. Neredeyse haftada bir proje yapmamıza rağmen sürekli şunu yaptın mı, bunu yaptın mı gibi sorularla beni darlamayı başarıyor. Bu projede ipleri eline almak istedi galiba.
21: Özellikle yapıştırma işlerini çok dikkatli yapmalısınız. Biraz yapıştırıcı sürüp sonra parmağınızla bunu sıvayıp parçaları birleştiriyorsunuz. Zaten doğru miktarda yapıştırıcı sürdüyseniz birazı dışarı taşır. Dostum, Tony bu parçayı kırmaya çalışacak.
20: Çekici de verdin
21: ha? Aynen öyle.
20: Bir keresinde çekiç yüzünden aklını kaçırmıştın, hatırlıyor musun?
21: O şeyi daha dün gibi hatırlıyorum.
20: Bana gidip Jason'ın çekicini getirin. Tamam, al şimdi.
21: Nedir bu?
20: Çekicin.
21: Bu şey, ciddi olamazsın. Bunun için kullanmadın değil mi?
20: Tam buraya mı vuracağım?
21: Yani
20: peki
21: bence
20: bu parça tam nereden kırılacak?
21: Birleşme yeri hariç her yerden kırılır.
20: Peki birleşme yerinden kırılırsa sana bu işi öğreten ustayı bulup anlaştık mı?
21: Yani cümleni tamamlamadım.
20: Onu arayacağız.
21: Umarım kötü
20: adı neydi
21: değil.
20: Söyle.
21: Adı Jim olsun. Bay
20: tamam.
21: Olsun iyi bir adam.
20: Onu sever miydin?
21: Bay olsun.
20: Nerede evet. Eğitim gördün sen? Meksika'da falan mı?
21: Ne Meksikası? Kanada'da eğitim
20: tabii,
21: gördüm.
20: Tabii. Kesin Kanada'dır. Evet.
21: Hadi,
20: neyse.
21: Hadi yapar.
20: Ben seni bekliyorum.
21: Bu tür şeyler zamanımı sağlıyor ama Tony'ye takılmadan
20: evet,
21: çalışmak çok zevksiz. You're killing me, dude. Evet, parçayı kırdın ama bil bakalım nereden kırılmadı? İstersen bak.
20: Birleşme yerinden kırılmadı. Hadi ama sen harikasın.
21: İşte.
20: Biz harikayız.
21: Evet, birleşme yerinden
20: adamın
21: kırılmadı.
20: Neydi?
21: Jim Olsen.
20: Tamam, Bay Johnson. Bay Olsen.
21: Aynen öyle. Dediğim gibi parçalar birleşme yerinden kırılmadı.
20: Sen oyun oynarken
21: evet,
20: ben de
21: işte
20: işe
21: bu.
20: Geri döneyim
21: tamam,
20: bari.
21: Ben oyuna devam ediyorum.
20: Vitrin detayları bitmek üzere. Bir duvarın tamamını projeksiyon yansıması için kullandık. Tabii bu duvar için özel bir boyayı tercih ettik. Çocuklar barın detaylarını tamamlarken biz de bu tasarıma uygun bazı oyunları odanın farklı bölümlerine yerleştirmeye çalışıyoruz. Bu iş için özel bir ustayla çalıştık. Kendisi buralı ve ürünlerinin hepsini yine burada üretiyor. Gerçekten kaliteli ve usta işi ürünler. Ve Kevin bunları görünce ağzı açık kalacak, hiç şüphem yok. Peki bunlar ne?
22: Bunlar tahtanın bakımı için gerekli olan cila tarzı ürünler. Bu çok ilginç. Çünkü insanlar bunun kum olduğunu düşünüyor ama aslında cila. Ve bu şekilde üstüne döküyorsun.
20: Öyle mi?
22: İşte böyle.
20: Yani bu parçaların sağlıklı kalması
22: sağlıklı
20: için bunları
22: kalması
20: kullanmak
22: için.
20: Gerekiyor.
22: Aynen öyle.
20: Anladım. Bu oyunları kendim test ettim ve hepsi tek kelimeyle harika. Gerçekten muhteşem. Çocuklar neden kimse tebeşir getirmemiş söylesenize. Ha işte bu. Sanırım oldu evet.
21: Şimdi
20: hadi bakalım.
21: Oldu.
20: İçeride.
21: İçeriye kadar taşıyın.
23: Tamam.
21: Jake bizim eski dostumuz. Sayısız projede beraber çalıştık ve her defasında bizi bir daha şaşırtıyor. Kevin'in plak koleksiyonu için özel bir koltuk tasarladık. İşimiz bittikten sonra burada oturup istediği plağı keyifle dinleyebilecek. Yine harikalar yaratmışsın. Bunu anlatır mısın? Nedir bu?
2: Bu 53 model bir DeSoto. Yani en azından ön kısmı bu şekli elde etmek için özel bir kalıp kullandık ve ortaya güzel bir iş çıktı.
21: Bu güzel bir fikir.
2: Evet.
21: Arkasını uzatıp plaklara özel bir alan yaratmışsın.
2: Bu şey koltuğu özel kılıyor.
21: Aslında çok rahat
2: duruyor. Ama Tony biraz sıkışır. Evet, zaten onu tek oturturuz değil mi?
21: Bu olmazsa olmaz zaten.
2: Evet. Evet. Tony üstüne oturduğunda kırılmaması için özel tasarladım.
21: İnan bana, yoksa işimiz evet. Çok zor. Gerçekten zor.
2: Peki
21: olur.
2: Tony nerede?
21: Güzel soru. Tony'yi gören var mı?
2: Hayır.
21: Bak gördün mü?
2: Evet.
21: Dünyama hoş geldin. Bu koltuk gerçekten orijinal. Büyük bir bölümü fiberglass ve özel bir malzemeden. Yine özel bir kalıbın içine dökülerek yapılmış. Bence Kevin özellikle bu parçayı görünce çok sevecek. Hadi bunu yerine koyalım. Evet, artık geriye sadece ince işler kaldı. Duvarımız bitti ve sergilenmeye hazır. Ancak çocuk her an gelebilir ve bu beni çok tedirgin ediyor.
20: Duvarlarda gitarlar, berber dükkanı, sinema vitrini, bunlar Kevin'in seveceği şeyler. Bence kesinlikle güzel oldu. Hem de çok güzel oldu. Kevin turnelerinde çok fazla yer gezip görmüş. Bu yüzden orijinal bir şeyler bulmak zorundaydı. Bakalım eşiyle birlikte burayı gezerken bize nasıl tepki verecek?
6: Evet. Aman olamaz. Tanrım.
21: Hadi bakalım önce
20: buyurun.
21: Şuraya bir gelin.
20: Dikkat et, aman şu tarafa gelsin.
21: Evet.
20: Gel.
6: Vay
20: bakalım.
6: Canına.
21: İşte oldu.
7: Burayı ilk gördüğümde ufak çaplı bir şok geçirdim. Söyleyecek hiçbir şey bulamadım. Muhteşemdi. Vay canına.
6: Çok güzel. Burası çok güzel ve ben de bu odayı kullanmayı çok istiyorum. Erkek işi olabilir ama.
20: Bu berber biçimi. Bak her şey var. Sanırım bu parçayı sen yaptın.
21: Bunu sen yaptın.
7: Harika. Evet, işte.
21: Bunu da ben yaptım. Üstüne imza atabilirsin. İkisi de bunun sürpriz olmasını istedi ve bu yüzden gezdikleri her yerde çok şaşırdılar.
20: Ha, burada senin adını taşıyan özel bir yer var bu.
7: İnanamıyorum.
21: Arada. Bu gördüğün tuğlalar gerçek ve güzel duruyor.
6: Bu harika olmuş.
20: Burada bir de sinemamız var. Biletler şuradan alınıyor. İşte
7: bu gördüğüm en güzel şey. Aman
6: evet, çok haklısın.
20: Çok güzel değil mi? Şimdi biz aman buna tanrım. Sevgi koltuğu adını
7: buna bayıldım.
21: Lütfen oturun biraz.
6: Bunu gelip çok sevdim. Çok güzel.
21: Jake bunu sizin için özel
7: bu
21: olarak
7: harika olmuş.
20: Çok güzel değil mi?
6: Çok
21: ve
6: güzel.
21: Müzik senin her şeyin olduğu için bak arkanda ne var?
7: Ah yok artık. Özel harika parçalar. Çok teşekkür ederim.
20: Burası bir televizyondan daha iyisini hak ediyor diye düşündüm. Boyutunu
7: olamaz.
20: Tam olarak bilmiyorum ama şey büyük.
21: Büyük hem de çok büyük.
7: Bu yaklaşık 3 metre çok güzel.
20: Öyle bir şey olmaz.
7: Harika duruyor.
20: Ve şu an ekranda iki yakışıklı
21: yani
20: var.
21: Yani biri fena değil ama
20: iyi görünüyor.
21: Bu da sürpriz bir oyun.
7: Hadi canım.
6: Daha az önce konuştuk. Lütfen.
7: Bundan bir tane istediğimi Demir'e söylemiştim. Hem artık bundan bunun içinde yerim var. Resmen aklımı okumuşsunuz Beren. Muhteşemsiniz.
21: Aklın yolu bir. Ayrıca biz şu anlara çok sevdiğin gitarlarını astık. Ve oldukça iyi durdu.
7: Bunlar benim en sevdiğim gitarlar. Çeşit çeşit gitarlar ve vitrin temalı duvar. Daha ne isteyebilirim ki? Her şey harika.
20: Bir de bu var.
7: Aman tanrım.
20: Nasıl?
7: Şu şahane tezgaha da bayıldım. Baksana.
21: Bu
7: çok
21: kuart.
7: Güzel.
21: Kuarts tezgahın altında aydınlatması da
7: evet, evet, bayıldım. Çok güzel
20: mini
7: olmuş.
20: Mini soğutucu var.
6: Çok evet. Güzel.
20: Televizyon da var.
21: Evet.
7: Bunların hepsi harika duruyor.
21: Sanki pek sevmedin.
6: Hayır, hepsini çok,
7: çok
6: sevdim.
7: Çirkin. Hayır, beğenmedim. Alın götürün
21: hadi Tony
7: bunları.
21: Gidelim buradan.
7: Alın götürün. Hadi.
21: Hadi
20: aa,
21: bakalım.
20: Dur dur, bir şey daha var ama.
21: Aa, evet, bir şey daha var.
20: Gel. Bak, burada bir tabela var. Jonas ya, ailesi.
7: Evet, tabelamız da var.
20: 2009.
7: Evet, burada ne yazıyor?
20: Burada nüfusu 2 kişi gösteriyor ama sanırım bunu artık 3 yapabiliriz.
21: Çok doğru.
7: Evet, bunu evet. Değiştirmeliyiz.
21: Zaten az kaldı değil mi?
7: Bunu çok
20: ben
7: sevdim.
20: Ben de aile babası olduğumdan bu değişiklik beni biraz duygulandırdı. Umarım burada güzel anıları olur ve eğlenirler.
7: Çok güzel olmuş, ellerine sağlık.
20: İyi eğlenceler.
21: Bu evet. Sizlerin katkısı olmadan olmazdı.
20: Ben gidip aileniz ve arkadaşlarınızı çağırayım.
7: Ha, tamam. Evet.
20: Hava atmaya devam etsin. Hadi Jason.
7: Harika, tamam. Kulağa hoş geliyor.
21: Biz rahat bize kaldık.
7: Çok sevdim. Harikasınız. Onların neler yapabildiğini biliyordum ama bu kadarını ben de beklemiyordum. Sonunda bittiği için ve tam istediğim gibi olduğu için çok mutluyum. Şimdi üst katta bitmesi gereken birkaç şey kaldı. Ama önce kendi alanımın keyfini çıkarmak istiyorum.
20: Bunca yer gezip görmüş ve tanıdığı onca ünlü kişi olan birini böyle etkilemek çok özel bir şey. Yakın çevresi de yaptığımız işi görünce eminim bizi tercih edecekler. Evet, umarım istediğin gibi olmuştur.
7: Beklediğimden çok daha fazlası oldu. Evet, bu kadarını tahmin bile edemezdim.
20: Gönül isterdi ki açılışta çocukla beraber olalım ama fazla gecikmeden gelecek gibi görünüyor, öyle değil mi?
21: Evet.
20: Sanırım bayağı az kaldı.
7: Evet, bir hafta falan kaldı.
21: Bakarsan bize şaka yaparlar diye düşündüm ama neyse ki yapmadılar.
6: Yapamaz.
21: Teşekkür ederiz.
7: Hayır. Bu kötü bir şaka olurdu.
21: Aynen öyle.
7: Tekrardan her şey için çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız.
21: Bizim için
7: gerçekten harika ederim. Bir iş çıkardınız.
20: Sana iyi eğlenceler.
7: Hadi bunu kutlayalım.
21: Hadi neyi bekliyoruz? Bir şeyler için.
20: Çıkar. Değil mi? Jason, bu arada bizim gitmemiz gerekiyor.
21: Evet evet, aklımda.
20: İş
21: hadi
20: beklemez.
21: Gidelim.
20: Hadi.
21: Hadi. Tadını çıkarın arkadaşlar.
20: Hadi gidiyoruz. İyi eğlenceler.
21: Tadını çıkarın.
20: Sonra görüşürüz.
6: Teşekkür ederiz.
20: İyi eğlenceler.
6: Teşekkürler.
20: İyi eğlenceler. Fazla abartmayın,
21: o
20: olur mu?
21: Güzel aileyi bir kez daha kutluyoruz. Onlara ilk çocuklarıyla mutluluklar diliyoruz. Bizden bu kadar. Görüşmek üzere.
9: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için.
12: Ne?
14: Kazancım net, sigortam net.
15: Servis geldi, çantam hazır mı?
23: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
15: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
24: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
25: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
26: İkisi birlikte çok iyi.
27: Tıpkı bizim gibi.
28: Pepsi ile hepsi güzel.
29: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni dış askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş. Tam da leyslik. Sevince.
30: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel pods. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
31: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
32: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
33: Hala etkisindeyim.
20: İnanılmaz bir goldü.
33: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
34: Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, heyecan dorukta. Serbest vuruş kullanacağız. Vurdu! İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. Haydi Türkiye.
35: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma. Hesap.

0: Irving Johnson, 77. Bu Magic Johnson mı?
1: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
2: Aramaya devam etmelisiniz.
1: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
3: Bozlu Servet yeni sezonuyla pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.

0: Her bir metrekare kül oldu. Her bir ağaç yandı. Her bir yapı yok oldu. Eviniz nerede?
1: Tam burada. Şu an oturma odamızdasın.
2: Neredeyse bir yıldır kimse burada değilmiş. Hayvanlar yerleşmiş. Bu hayvanların ne olduğunu bilmiyoruz. Vay be!
3: Bu kuyular küle dönmüş. Su yoksa çiftlik evi de olmaz.
1: Dışarı gel.
0: Bu her şeyle çiftlik yaşamının tam tersi.
1: Katılıyorum.
0: Tamam. Bundan 7 gün sonra bu hayali yeniden canlandıracağız. Bu öncelikle ateşe dayanıklı.
4: Bu harika.
3: Temel bahçe işi idealdir. Yeni bir yeraltı sulama sistemi yaratıyorsun.
2: Bu bir dağ aslan ayak izi olabilir tam olarak son birkaç
4: yoldan
2: saat öncesinde.
4: Evet.
0: Bu çiftlik evi hayali kuranların küllerinden doğmalarına yardım edeceğiz. Gerçekten.
5: Paradise, California.
0: Paradise'a hoş geldiniz.
2: Şu boş arazilere bir bakın.
0: Yolun her iki tarafında da yangının akıbeti görülüyor. Buradan yangının nereye yakıp yıktığı görülüyor.
3: Yapıların çoğu yanmış. Artık bir kasaba bile yok.
5: Reniler, Paradise'ın kömürleşmiş manzarasında yolculuk yaparak Kuzey Kaliforniya'dalar. Sacramento'nun 145 kilometre kuzeyinde Sierra Nevada eteklerinde yer alan bu uykulu bölge hala 2018 sonbaharında doğa ananın başlattığı varoluşsal tehdidin şokunda. Kamp ateşi olarak bilinen kıyamet gibi bir doğal afet.
4: Ben Jesse Olson ve bu benim eşim Craig. Yangın geldi ve her taraftan yaklaştığını görebiliyorum.
1: Tüm hayvanları serbest bırakmak zorunda kaldık. Kendimizi dışarı çıkarmalıydık.
4: Her şey bir anda yok oldu. Lütfen bu hayali yeniden canlandırmamıza yardım edin.
2: Hayatta oldukları için çok şanslı olduklarını belirtmeliyim.
0: Bu bir çiftlik evi gibi görünmüyor.
1: Merhaba. Merhaba, nasılsınız?
4: Merhaba.
0: Marty Rainey.
1: Craig.
0: Craig.
3: Misty.
1: Craig.
2: Merhaba, ben Matt.
0: Paradise'dan arabayla geçmek bayağı iç karartıcı.
3: Bir saattir yoldaydık ve her bir şey yanıp kül olmuş.
1: Evet.
0: Eviniz neredeydi?
1: Tam burada, şu an oturma odamızdasın.
3: Hiçbir şey kalmamış.
1: Evet. İki katlı bir evden bir kül yığınına döndü.
4: Hayatımın çoğunu ara sıra çiftlik evlerinde geçirdim. En iyi anılarımdan bazıları o zamandan kalma. Büyüdükçe geri dönme isteğim. Tek şey buydu. 18 yaşıma geldiğimde orduya katıldım ve askeri istihbarata girdim. Kaza geçirene kadar bunu sevdim. Bir aracın içindeydim. Sürücü direksiyon başında uyuyakaldı. Başka bir araca çarptı ve bana bir daha asla yürüyemeyeceğimi söylediler. Bu her şeyi değiştirdi.
5: Kazadan sonra Jesse engelli bir gazi olarak ordudan terhis edildi. Ve hayat boyu bir sakatlık geçirmesine rağmen kocası Craig Wilcox'la tanıştıktan sonra çiftlik evi köklerine döndü.
4: Ona hayalimden bahsettim ve ilk başta pek sıcak bakmadı. Evi ve araziyi gördüğümüz an bunun bizim mülkümüz olduğunu anladık. Bilgisayar mühendisinden çiftlik evi sahibine. Çiftlik evi mühendisi.
1: Evet. İnternetimiz olduğu sürece o nereye giderse onunla giderim.
4: Çiftlik evini gayet iyi idare ediyorduk. Her şey yolunda gidiyordu. Sadece bu araziden muhtemelen 3 yıl yetecek kadar yiyeceğimiz stoktaydı. Hemen hemen hiç market alışverişine çıkmamız gerekmiyordu.
1: Aslında çiftlik evi yaşam tarzından kar elde etmeye başlamıştık.
4: Sürdürülebilirdi. Riley burada. Merhaba.
6: Merhaba
4: de Riley.
6: Merhaba.
4: Liam burada. 2016'da onları evlat edinme sürecimizi tamamladık. Bir oğlan çocuğu ve onun keçisi gibisi yok.
6: Çiftlik evinde yaşamanın en sevdiğim yanı keçilerle oynamak. Hanimiş benim oğlum.
4: Ve sonra hepsi yok oldu.
1: Riley keçileri beslemeye çıkmıştı.
6: Ve içeri bağırarak döndük. Yangın, yangın.
4: Dışarı çıktığımda yangın evin etrafını sarmıştı.
7: Yangın o kadar hızlıydı ki yetişemezdim. Tıpkı şöyleydi. Çok hızlıydı.
4: Dışarı çıkmak için 6 metrelik bir alev duvarından geçmek zorunda kaldık. Çünkü her yerdeydi.
1: Burası komşumuzun eviydi. Artık değil ama.
4: Savaş alanında olmak gibiydi ama daha korkutucu. Çünkü çocuklarım yanımdaydı ve onların bunun için bir eğitimi yok.
8: Peki, buradan geri dönün.
1: Tamam. Aa, iyi. Jess burada.
5: 2018'deki kamp ateşi yaklaşık 2,5 hafta sürdü. 19 bin yapı yıkıldı, 85 kişi hayatını kaybetti. Binlercesi daha evsiz kaldı.
4: Ev burada.
5: Mucize bir şekilde çiftlik evinin yaklaşık 200 hayvanlık nüfusu yalnızca minimum kayba uğradı.
1: Keçiler yaklaşık 5 dönümlük bir alanı temizleyerek ve sonra diğer hayvanların o temizlenmiş alana koşmasına olanak sağlayarak neredeyse çiftliğimizdeki tüm hayvanları kurtardı.
4: Yangın bu noktada maddi olarak bizi oldukça tüketti ve bu gerçekten çok zor. Çünkü artık var olmayan bir evin ipoteğini ödüyoruz ve yaşadığımız kiralık mülkede kira ödüyoruz. Bu yıkıcıydı. Yeniden inşa edip edemeyeceğimi merak ettim. Yangından hemen sonra edebileceğimden emindim ama şimdi bunları yaşamak çok ağır geliyor. Burası cennetti.
1: Yangından sonra bir karavan satın aldık. Ve şimdi sigortanın evimizi yeniden inşa etmesini beklerken tam zamanlı olarak o karavana taşınmak zorundayız.
4: Ama diğer şeyler sigortalı değildi. Hayvanların barınakları veya diğer şeyler.
0: Hayvanlar nerede peki?
4: Onlar...
1: Bizim evde olanlarla birlikte 3 farklı çiftlikteler.
4: Evet.
0: Hayvanlar evde mi?
4: Evet.
0: Bunu gerçekten görmek istiyorum. Mümkün mü?
1: Elbette.
0: Hadi gidelim.
3: Bana etrafı göstermek ister misin?
4: Tabii.
3: Çiftlik evi ya da geriye ne kaldıysa.
0: Bu çiftlik evini kurtarmakta olan çok özel bir şey. Bu çiftlik evine geldik ve hiçbir şey... bulamadık.
3: Şimdiye kadar gördüğüm tek şey bu. Geriye kalan
4: evet.
3: Bu mu yani?
4: Hepsi bu.
3: Su deposu ve bir kuyunuz var.
4: Su depomuz var, evet.
3: Tamam.
4: Kuyuların yangından dolayı kirlenip kirlenmediğini bilmiyoruz.
3: Hiç iyi bir haberin var mı?
4: Hayattayız.
3: Evet.
4: Ve eğer 15 dakika geç kalsaydık evimizle birlikte yanmıştık.
3: Çocuklar evi gördüklerinde ne söylediler?
4: Bu onların sonsuza dek evi olmalıydı. Bizimle yaşamaya başladıklarında rol yapmayı bile bilmiyorlardı.
7: Günün birinde belki ünlü bir rapçi veya başbakan olursun.
4: Belki de ve burası her zaman eve gelebilecekleri ve daima güvende hissedebilecekleri bir yer olmalıydı. Sonra yok oldu.
2: Bu birinci sınıf vahşi yaşam köyü gibi.
5: Matt, Jesse ve Craig'in çocukları Liam ve Riley ile mülkte tura çıkar.
2: Demek yangını gördünüz. Evet. Ama sonra nasıl dışarı çıktınız?
7: Neredeyse her taraftan geliyordu ve sonra düşündüm.
4: Ve böyle geliyordu.
7: Annem bana anahtarı fırlattı.
2: Vay be.
7: Daha önce araba çalıştırmamıştım.
2: Anlıyorum.
7: Ve sonra cidden arabayı çalıştırdım.
2: Aman tanrım.
7: Vay canına, demek böyle yapılıyormuş dedim. Yangın olduğu zaman muhtemelen birçok hayvanın öldüğünü ve kaçtığını düşünüyorum. Bilirsin, ayıların komşumuz olduğu anlayışını benimsedik.
2: Ben de öyle yetiştim. Ayılar ve diğer yırtıcı hayvanları hafife alırdım. Bu orası kesin. Riley ve Liam'la dolaşırken onların hiçbir şey bilmeyen acemiler olduğunu anladım. Tehlikelerin farkındaydılar. O yüzden biraz gergindiler.
7: Yılanlara dikkat et.
2: Bekle. Ne tür yılanlar?
4: Çıngıraklı.
7: Çıngıraklı. Aslında bir çıngıraklı yılan gördük. Şu kayadan oraya ve oraya giden.
2: Şunu biliyor musunuz? Aslında daha küçük tehlikeli. Olanlar daha tehlikelidir.
7: Evet, çünkü zehri kontrol edemiyorlar.
2: Neredeyse bir yıldır kimse burada değildi. Ve bu uzun bir süre. Hayvanlar gelir ve açıkçası hangi türler olduğunu hiç bilmiyoruz. İnsan varlığını yeniden tanıtmanın ilk adımı iz kameraları kurmak. Böylece aile topraklarına geri dönmeden önce hangi tehlikeli yaratıklarla uğraştığımızı ilk elden görebiliriz.
5: Çiftliğe 72 kilometre uzaklıkta olan Marty, Craig ve Jesse'nin geçici yaşam koşullarını araştırır. Yerinden edilmiş hayvanlarının yaklaşık 50'sinin yaşadığı iki yatak odalı küçük bir ev.
0: Vay!
1: Evet. Burası ön oda.
0: O bir hindi mi?
1: Evet. Ve tavuklar yatak odasında. Tavuklar oturma odasında. Tavuklar aile odasında. Dışarı gel.
0: Kalabalık bahçe.
1: Tavuklar burada.
0: Burada, orada.
1: Burada.
0: Orada, orada. Bazı ördekler var.
1: Bir tek, bir grup ördek. Burada tavukların olduğu iki grup daha var. Ve sonra o kafesin içinde hindiler var.
0: Sana karşı dürüst olacağım. Ben bir tavuk olsaydım, bir ördek veya bir hindi, bu küçük hapishanelerden kaçmak isterdim.
1: Eminim isterdin. Onları yeniden mülke geri götürmeliyiz. Böylece çiftlik evi yaşamına devam edebiliriz. Yangından önce çiftliğimizde işler iyi gidiyordu. Hayvan satıyorduk, hayvan yetiştiriyorduk. Şimdi yangından sonra keçiyle çevre düzeni işine başlıyoruz. Bu hem bizler hem de tavuklar için bir hapis gibi.
0: Bu aydınlatıcı, teşvik edici bir bilgi ve o dağa geri dönüp işe koyulmalıyım.
1: Sana yardım
0: edeyim. Tamam, hadi gidelim. Çok yakında burada hapisten firar olacak. Kasabada ikinci bir ev kiralamak bu aile için çok büyük bir mali yük. Bu nedenle bu çiftlik evi sahiplerini çiftlik evlerine döndürmeliyiz. Yüzlerce hayvanıyla kavuşturmalıyız. Bu tartışmasız en iyi senaryo.
3: İyi haberlerin var mı?
0: Bu çiftlikte iyi haber yok. Ellerindeki her şeyi kaybetmişler. Hepsini, tamamen. Hayatta oldukları için şanslılar bence.
3: Evet.
0: Bu yol üzerinde kurtulamayan iki çiftlik evi sahibi var.
3: Burada tek bir şey bile yok. Korkunç.
0: Bunu söylemişken, burada bir bahçe olacak. Hayvanların barınması için yapılar olacak.
3: Yani bahçe alanını çitle çevirmek, su. Tabii büyük bir tane.
2: Burada yaptığımız her şey yırtıcı hayvanlar düşünülerek inşa edilmeli.
0: Bundan 7 gün sonra bu hayali yeniden canlandıracağız. Thomas Wolfe yuvaya dönemezsin derken bizden bahsetmiyordu.
5: Marty, çelikten ve kayadan hem yangına dayanıklı hem de yırtıcı hayvanlara karşı koruyucu, devasa çit inşa ederek hayvanları mülke geri getirmeye odaklanacak. Misty, çiftliğin can damarının tekrar akmasını sağlamak amacıyla su kuyusu sistemini onarmak ve yeni bir bahçe alanı oluşturmak için çalışacak. Matt, çiftlikte insan sınırlarını yeniden oluşturmak ve mülkü tehlikeli yırtıcılardan temizlemek için çalışacak.
0: Evet, kafa kafaya verip düşündükten sonra nutkumuz tutulsa ve gördüğümüz şeylere şaşırsak da veya görmediğimiz şeylere...
1: Evet.
0: Hayvanları geri getirmeyi ve bir ahır kurmayı düşünüyoruz.
3: Yaşamı geri getirmek için bahçe alanını kurmak.
0: 7 günde ne kadar çok şey yapabileceğimize şaşıracaksınız.
1: Tamam, sabah görüşürüz.
3: Tamam.
0: Tamam mı? Bu her şeyin yolunda olduğu bir çiftlikti. Onu tekrar inşa etmeye çalışıyoruz. Bir zamanlar bu mülkte yeşeren hayallerini kaybetmeden önce 7 günümüz var.
8: Aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinx Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
4: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
5: Sadece durunladım.
6: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
7: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
8: Bravo valla.
9: Sen de sadece Duru'la.
10: Ay bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi. Hatta müjganın...
3: Gel bir de story atalım.
4: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
5: Sadece Duru'la.
6: Yeni Duru'nun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme

0: sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
1: Rinso.
2: Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım argonozu sıvı deterjan, yıprama karşıtı bakım sunar, giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.
3: İkisi birlikte çok iyi.
4: Tıpkı bizim gibi.
5: Pepsi ile hepsi güzel.
6: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. Sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da ustalık eseri grisi.
7: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
6: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
7: Ariel ile her yıkamada daha beyaz.
8: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni dış askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
9: Hala etkisindeyim.
10: İnanılmaz bir goldü.
9: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
11: Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.

0: Irving Johnson, 77. Bu Magic Johnson mı?
1: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
2: Aramaya devam etmelisiniz.
1: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
3: Bozlu Servet yeni sezonuyla pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te. Toprak Kort'un yıldızları bir kez daha Roland Garros'da karşı karşıya geliyor. Roland Garros 2026 yarı final ve final karşılaşmaları Paris'ten canlı yayınla 4 Haziran'dan itibaren D-Max'te.

0: Marty, çiftlik evi için yeni bir hayvan yerleşkesinin temelini atar.
1: Bir çiftlik evine gittiğimde inşaat malzemeleri ararım. Bu çiftlikte kaya çıkıntıları var. Bu aile sonunda harika ve yanmaz bir şeye sahip olabilir.
0: Çiftliğin yerinden edilmiş hayvanlarını mülke geri getirmek için Marty, sağlam granit kaya ve çelikten geniş ve yeni bir hayvan yerleşkesi inşa edecek. Kaya, bunun dış duvarlarını oluştururken iki çelik yük konteyneri, hayvanlar için yanmaz ve yırtıcı hayvanlara karşı korumalı çubuk görevi görecek.
1: Tamam. Bu çelik konteynere baktığınızda iki şey görmelisiniz. Bir, bizim dayanıklı ahırımız. İki, yanması gerçekten zor olacak. Tamam. Hapsedilmiş bazı ördek, tavuk ve hindiler gördüm. Aklımdaki fikir onları zincirleyip tamamen kovboy gibi sürüklemek. Yük konteynerleri düşündüğünüzden daha ağırdır. 6 metreliği 1814 kilonun üzerindedir. 12 metreliği ise 3628 kilonun üzerinde. Yani 3628 4 ton demektir. Onları taşırken iyi bir zincir gerekli. Zinciriniz kısaysa ekskavatörün kepçesine çarpacaktır. Yani basit bir şeymiş gibi görünüyor ama işler ters gidebilir.

0: Bununla birlikte ailemiz olan hayvanlarımız ve çiftlik hayvanlarımızın geri kalanıyla geri gidene kadar burası hala tam olarak bir yuva sayılmaz. Bir şeyleri başlatmak için büyük bir adım.
1: Burada Sierra Nevada dağlarında yangın buraları kasıp kavurdu ve yoluna çıkan her şeyi yaktı. Her şeyi. Nasıl yeniden inşa edebilirsin ki? Bu yük konteynerlerinin tanesi 2 ila 3 bin dolar arasında. Neyse ki bağış yapacak birini bulduk.

Marty bize bir şeyler yapmak istediğini söyledi. Buraya taşınmış olsak bile 3 farklı çiftliğe dağılmış tüm hayvanlarımız ve evimizde yaşayan hayvanlarımız

0: çiftlik genelinde.
1: Bahçeyi buraya kurmayı umuyoruz.
2: Olur.
1: Bahçenin ön kapının önünde olmasına bayılırım. Tamam. Ama su hakkında konuşmalıyız.
0: Misty, mülkün acil su durumuna odaklanır.
1: İlk olarak iki kuyuyu da kontrol etmeli, suyu test etmeli ve oradan devam etmeliyiz. Eğer suda bir sorun varsa bu kötü olur. Çünkü ekilen tek bir bitki görmüyorum. Su olana kadar buraya gelen bir hayvan görmüyorum.
2: Haklısın.
1: İçimden bir ses oyalanmamam gerektiğini söylüyor. Olamaz. Yanlış.
2: Değiştirilmesi gerekecek.
1: Olamaz.
2: Tam şurada. Evet, kesinlikle.
1: Her şey erimiş. Dirsek borularına bakın. Sayaca bakın. Sonra kutuya. İşi bitmiş. Olamaz. Çok bilinmeyen var. Su olmadığı sürece çiftlik de yok. Hayvanları buraya getirmek, insanları getirmek, bahçeyi getirmek de olmayacaktır. İkinci bir kuyu var. Tam burada değil mi?
2: Tam burada.
1: Olamaz. Bu iyi görünmüyor.
2: Erimiş.
1: Bu da yanlış. Kötü durumda.
2: Sorun olabilir.
1: Bu gerçekten çok kötü. Çok kötü. Hepsi yanıp kül olmuş. Birini birleştirmeye çalışmalı ve test etmeliyiz. Çünkü Jess muhtemelen kirli olduğu izleniminde. İhtiyaç listesi yapalım. Her şeyi ayarlayacağız. Sonra suyu test edeceğiz.
2: Tamam.
3: Alo?
4: Ben Lacey McKinney'i aramıştım.
3: Evet, benim.
4: Muhtemelen beni hatırlamıyorsun ama beyaz bir kovboy şapkası ve beyaz bir gömlekle tanınırım.
3: Seni nasıl unutabilirim ki Marty?
4: Peki. Kaliforniya'dayız. Her şeylerini kaybeden insanlara yardım ediyoruz. Her şeylerini. Dürüst olmak gerekirse hayatta olduklarına şükretmeliler. Malzemeleri nereden temin edebileceğimi bulmaya çalışıyorum. Bir yığın kurutulmuş Kaliforniya ladininiz var. Hala kuru keresteniz var mı acaba?
3: Evet, var.
4: Peki, o kütükleri buraya, Paradise'a getirmenin bir yolu var mı?
3: Evet, kütükleri taşıyacak kadar büyük bir kamyonumuz var.
4: Ne kadar uzaklıktasın?
3: Yaklaşık 3 saatlik bir uzaklıktayız ama bu konuda bize güvenebilirsin Marty.
4: Aha, güzel. Çok teşekkür ederim. Dikkatli kullan. Bu harikaydı. O kadar çok çiftliği ziyaret ettik ki Kaliforniya'da gerçekten birinden yararlanabiliyorum. Ve bayağı iyi insanlardan oluşan bir iletişim ağı elde etmişiz. Harika. Gerçekten harika.
0: Çiftliğin tepesinde...
4: Dinleyin.
2: Evet.
4: Bunu duyuyor musunuz? Büyük soru işaretlerimizden birine bir cevap bu. İnşaat malzemeleri. Tamam. Bunlar Kaliforniya yangınından kıl payı kurtulan çiftlik evi sahipleri. Sonuna kadar. Tamam. Yaklaşık bir yıl önce McKinley ailesine yardım ettik. O devasa yangının olduğu araba yangını Kaliforniya'nın Reading bölgesinde. O evi korumak için korkunç miktarda ağaç kestik. O kütükleri istifledik ve tabii şimdi kullanabiliriz. Bu muazzam bir kaynak.
2: Aman tanrım.
1: Tanışıyor muyuz?
5: Kendi çiftliğimizi aldığımızda Jesse ve Craig bize hayvan sağladılar.
3: Bana birçok konuda yardımcı oldu. Bu yaptığım az bile. Bu yaptığımız az bile.
4: Pekala, bu iyi bir başlangıç.
5: Bir kamyon daha yolda.
4: Başka kamyon mu? Tamam, güzel. İşleyeceğiz ve kullanacağız.
1: Evet.
4: Her tahtayı. Bu harika. McKinley'lerin onlarca kütükle buraya gelmesi bize çok fazla zaman kazandırdı. Çoktan kesilmişler ve daha önemlisi kuru iklimde bir yıldan uzun süre beklediler. Tahtada daha az nem eşittir daha iyi kereste.
0: Ertesi sabah...
6: Bu bir rakun mu?
3: Bir hindiye benziyor.
0: Matt, Liam ve Riley yırtıcı hayvan izleri bulmak için mülkü inceler.
5: Yağmur yağdı, yani izleri görebilmek için gerçekten iyi bir zaman. Bütün hedefimiz hayvanların hepsini geri getirmek. Bilin ne olmuş? Burası muhtemelen her zamankinden daha yabani. İnsanlar gittiğinde vahşi yaşam hemen geri gelir. Uç yırtıcılar kendilerini besin zincirinin tepesine yeniden yerleştirir. Bu da ne böyle? Şunu gördün mü? Dağ aslanı olabilir bu. 3 tane çukur var. Çarpı olmadan.
3: Evet.
5: Yuvarlağı gördün mü?
3: Evet, gördüm. Gördüm onu.
5: Ve burada 3 çukur var. Bu bir dağ aslanı ayak izi olabilir. Tam olarak son birkaç saat öncesinden.
3: Evet.
5: Avların kullandığı bir patikada böyle izler bulursun. Ve onların araba yolunun son 10 ayda dönüştüğü şey tam olarak buydu. Ve buralar... İz kameralarını koymak için en iyi yerlerdir. Biz de öyle yapacağız. İşte şimdi oldu. Riley ve Lima iz kameralarını kullanmayı öğreteceğim. Böylece kendi çiftliklerinde yırtıcı hayvanları gözleyebilecekler. Tam buraya kuracağız. Araba yoluna, avların kullandığı yola ve neler olacak göreceğiz.
3: Bence harika.
5: Bam, hallettik. Şimdi komik dans falan etmeliyiz. Hadi bakalım. Evet.
3: Peki,
5: harika.
3: O zaman tut bunu.
5: Hadi bakalım. Evet. Ona daha sonra bakacağız.
0: Çiftlik genelinde...
1: Peki, kader anı?
0: Misty ve Jesse kuyuya geri döndü ve mülk için bir su kaynağı kurtarmayı deniyorlar.
1: Bu şeyin içinden su çıkmasını umuyorum.
2: Kesinlikle öyle.
1: Bayağı yanlış.
2: Evet.
1: Kablolarla küçük geçici bağlantı oluşturduk. Jeneratör getirdik. İşe yarayıp yaramadığını görmeliyiz. Hayvanların ve insanların içebileceği su olması için dua etmeliyiz.
2: Peki.
1: Evet.
2: Evet.
1: Evet, su var.
2: Harika. Tamam.
1: Aman tanrım, çok heyecanlanmamalıyım.
6: Bayram birlikte güzel.
7: Ben bakarım.
8: Hoş geldiniz.
9: Hoş geldiniz.
6: Sevdiklerin neredeyse bayram orada güzel. İyi bayramlar.
10: Servis geldi. Çantam hazır mı?
11: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
12: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum. Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
13: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre 1 değil 2 değil 3 kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
14: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun, hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
15: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
16: Dip soslara bir twist lazımsa denemen lazım.
17: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe. Dondurma gibi değil, dondurma.
18: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor.
19: İşte o zaman gözümden düşüyorlar.
18: Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki... Ustalık eseri grisi.
20: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
18: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
20: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
21: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var? Kim var?
8: Tabii ki Tombank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tombank'tan. Bankam Tombank, kartım hadi.
9: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
21: Tehlike çok büyük.
22: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
23: Olamaz ne?
22: 10 dakika içinde.
9: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
24: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
23: Bu gerçekten dehşet verici.
21: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
9: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
0: Kuzey Kaliforniya'nın yüksek Sierra Nevada dağlarının derinliklerinde Rainiler tamamen kül olmuş bir çiftlik evini kurtarmaya çalışıyor.
1: Tam yıkım anında çıkageliyoruz. Sıfırdan başlıyoruz.
0: Hayvanlarının çoğuyla küçük bir evin içinde...
4: O bir hindi mi?
0: Bir zamanlar gururla çiftlikte yaşayan aile artık hayallerini bırakmanın eşiğinde. Çiftliği kurtarmak için Marty yeni bir hayvan yerleşkesi inşa etmeli ve Misty... Su kaynağını sağlamalı.
1: 506 iyiyim. 500 üzeri kötü.
23: Tamam.
1: 69. 500'e yakın bile değil.
23: Bu harika.
1: Bu olağanüstü. 69 ppm değerine bakıyoruz ve bu harika. Şu anda bu atladığımız büyük bir engel. Bu heyecan verici.
23: Hem de çok.
0: Çiftlik genelinde
4: dikkat et.
0: Marty, Craig'e arazideki kayaları kullanarak rekor bir sürede nasıl hayvan yerleşkesi yapacağını gösteriyor.
4: Bunu yapabileceğimiz birçok yol düşündüm. Büyük bir ekskavatör ve küçük bir çalışma alanı. Plan oraya gidip birkaç kütüğe kurulu bu şeyi alıp başlatmak ve arkasından dolaşıp onu yuvarlamaktı. Meşhur son sözler. Yıkıcı bir yangında kül olmuş bir çiftliği yeniden inşa etmek daha önce hiç yapmadığımız bir şey. Farklı açılardan düşünmelisin. Craig ve Jesse hayatlarını kolaylaştırmak için yapabileceğimiz her şeyi ve fazlasını hak ediyor. Ama 10 aydır bu hayvanlar yerlerinden edildi. Onların suçu yoktu. Çok kısa bir zaman içinde Kaliforniya'daki en şanslı hayvanlar olabilirler. Anlık ahır. Keçileri getirin. Mülkte gezinirken, ağaçlara bakarken bu suyun varlığını fark ettim. İtfaiyeciler bunu kesmek için buraya geldiğinde bu izler onların iş makinelerinden birine ait. Bu buralarda bir yerlerde doğal kaynak suyu var demek. Bak keçi ağlına ne kadar yakınız. Bu altın değerinde. Böyle şeyler 1 milyon dolar eder. Buraya ekskavatörle geleceğim ve usulca etrafı eşeceğim ve hayvanlar için su bulmaya çalışacağım.

0: Ertesi sabah.
1: Ne var ne yok?
2: Merhaba, nasılsın? Beni çağırdığın için sağ ol.
0: Matt, bölgenin en ölümcül yırtıcısını ortadan kaldırmak için bir çıngıraklı yılan avcısı çağırır.
3: Dört ayak üzerinde gezinen hayvanları iyi bilirim. Ayılar, kurtlar, siz söyleyin ama iş sürünen şeylere geldiğinde hiçbir bilgim yok. Aslında burası çocukların beni getirdiği ve çıngıraklı yılanı gördükleri yer.
2: Doğru. İnanıyorum. Onların olabilecekleri bir yere benziyor.
3: Len 30 yılı aşkın süredir yılan ağlıyor. Küçüklüğünden beri ve eğer biri bu mekanı güvenli bir hale getirecekse bu kesinlikle Len olur.
2: Bulduğunuzda yılanlarla nasıl başa çıkıyorsunuz?
4: Sadece uzun bir borumuz var. İçinden bir tel geçiriyoruz ve onunla yakalıyoruz.
2: Zahmetli.
4: Doğru.
2: Yılan tutucu almak daha mantıklı. Hı-hı. Mesela 4-5 tanesi mülküne yerleşse...
4: Evet.
3: Alaska'da yılan yok. Tercih etmem gerekirse eğer, boz ayılar ve yılanlar arasından boz ayıları seçerim. Yılanlar tamamen ayrı bir şey. Geldiğini duyabildiğim hayvanları severim.
2: Açıktayken bu şekilde havaya kaldırmaktansa çevirmek daha iyi olur. Kalkan oluşturmak için ve
4: peki,
2: daha koruyucu olur.
3: İçgüdülerim bana böyle yap diyor ve sonra hey,
2: evet,
3: bilirsin.
2: Bak nasıl korunmasız kaldın.
3: Evet.
2: Çevrendekilere karşı sürekli tetikte olmalısın. Birçok saklanma yeri var.
4: Her yerde.
0: Len ve Craig yılan avındayken, Matt, Misty'nin yırtıcılara karşı koruyucu bahçesi için odun işlemeye başlar.
5: Nasıl gidiyor?
3: İyi. Burada bahçeye başladığımızı biliyorum ama ayıya ve pençelere dayanıklı olmalı.
5: Çitin yüksekliği ne olmalı?
3: Çoğu şeyi dışarıda tutmak ve çoğu şeyi içeride tutmak için. Yani ayısız...
5: 2,5 metre istiyorum.
3: Tamam. 3, 2,5 zeminde. Tamam mı?
0: Misty'nin planı 2,5 metrelik yırtıcılara karşı koruyucu çitiyle 18'e 6 metre boyunca bahçe yapmak. Misty, üzerinde taze yeni toprak bulunan bir saman alt katmanını kullanarak temel bir bahçe yöntemi oluşturacak. Çorak topraklar için bu yöntemi eşsiz ve ideal yapan şey, alttaki samanların suyu uzun süre tutarak sünger işlevi görmesi. Sonra samanlar yavaşça çözündükçe bitkilere ve toprağa yaşamsal besinler salgılar.
5: Matt sayesinde bu harika 4x4 direklerimiz var. Ve bu kısım çok önemli çünkü dik olmalı. Yüksek olduğu sürece mükemmel olması gerekmez.
6: Kendi sağlıklı yiyeceklerimizi yeniden yetiştirmeye başlamak için sabırsızlanıyorum. Bu iyileşme sürecinin büyük bir parçası olacak. Sadece benim için değil, bütün aile için.
5: Şimdilik iyi.
0: Sonradan çiftliğin tepesinde...
3: Tanrım.
7: Onu bana doğru çevirme.
0: Yılan avcısı Len, av ganimetlerini gösteriyor.
2: Buna Kuzey Pasifik çıngıraklı yılanı denir. Bu bölgede yaygındır, zehirlidir.
3: Bu uğraştığımız çıngıraklı yılan. Daha önce görmüş müydünüz?
7: Evet.
4: Evet.
2: Bir tane daha yakaladım, daha büyük.
3: Bu tüylerimi diken diken ediyor.
7: Kızgın gibi.
6: Vay canına.
7: Büyük mü?
2: Öyle.
7: Vay canına.
3: Diline bakın, iri bir yılan.
2: Öyle.
7: İri bir dil.
3: Yani bu büyük mü?
2: Bu ortalama boyutta. 1 metreye
3: ortalama
2: kadar uzayabilir.
3: Olarak. Vay be, yangından sonra bile buradalar.
2: Öyle.
3: Bir değil, iki çıngıraklı yılanla karşı karşıya olmak çılgınlıktı. Demek istediğim, bu tehlikeli bir sürüngen. Burada, bu çiftlikte yaşıyor. Ve onca şeyden sonra bu hayvanların hala burada olması çok şey anlatıyor.
7: Kızgın çıngıraklı.
0: Ertesi sabah...
3: Hadi çocuklar, ilk iz kamerası.
7: Tamam.
3: Pekala, işte burada.
7: Tamam.
3: Tamamen sök.
7: Hadi bakalım.
0: Matt ve çocuklar, yırtıcı hayvan tehlikesine karşı mülkün belli yerlerine yerleştirdikleri iz kameralarını kontrol eder.
6: Tavşan.
7: Bu bir çakal. Tam olarak buradaymış.
3: Riley ve Liam'ın yırtıcılarla karşılaşmaları kesinlikle korktuğum şey değil. Hem de hiç. Onlar Tom Sawyer ve Huck Finn gibiler. Artık mülklerine giren çıkan dört ayaklıları kontrol etmenin yeni bir yolunu öğrendiler. Ve bu onları güvende tutacak.
1: ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
8: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
9: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
8: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
9: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
10: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosilk kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
11: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Günlük pedin olayı bu. Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
1: Mol pedden kız sözü.
2: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.

0: Rexona, FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme Dondurma ve Sorbe.
2: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
3: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Da rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
4: Tehlike çok büyük.
5: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
6: Olamaz mı?
7: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
8: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Toprak Kort'un yıldızları bir kez daha Roland Garros'da karşı karşıya geliyor. Roland Garros 2026 yarı final ve final karşılaşmaları Paris'ten canlı yayınla 4 Haziran'dan itibaren D-Max'te.
9: Sanırım ben Fez borusunu buldum.

0: Hala yangının etkileri görülüyor. Bayağı sert. Yani kül bu. Kara. Devam et.
1: Aa, yeni bir menfez borusu koyuyorlar. Böylece suyumuz düzgün bir şekilde tahliye edilecek. Su kış boyunca duvarların üzerinden 30 santim kadar derinden akıyordu ve suyun taşınabilirliğini etkileyeceğine dair bazı endişelerimiz vardı. Kışla birlikte özellikle üzerinde elektrik parçalarından dolayı duvarlardan su akmamalı. Aynı zamanda bizim için büyük bir drenaj sorunu.
0: Hadi deliği kazalım, hadi!

Fazla kazmak asla iyi değildir. O borunun bir kısmını kaybedebiliriz. Çiftliğini araba yolları yaparken plastik bir menfez borusu kullanabilirsin. Bu bir yana, çelik daha iyidir. Ve bunun boyunu göstereyim. Bu 30 santim. Şu 45. Ve bir borudaki su hacmine bakmaya başladığınızda 30 bayağı iyidir. Su basıncı söz konusu olduğunda 45 olağanüstüdür. Bu yüzden iyi durumdayız ve yeterince derin görünüyor. Koy içine.

0: Tamam, bırakıyorum.
1: Bekle. Oldu.
2: Bahçe inşaat alanında...
3: İlk olarak kütükleri çevrenin etrafına alın.
2: Misty, yırtıcılara karşı korumalı çit duvarına son dokunuşlarını yapıyor.
3: Tamam. Bu istinat bahçe yasaklarını yerleştirdik. Bu bahçe alanı bir dağın kenarında ve buraya bir kez toprak koyduğunuzda sadece aşınma eğiliminde olacak. Yani bu toprağı tutan istinat duvarı. Ama daha iyisi var. Senin için sürprizimiz var. Bak, sana ve ailene ne bağışlandı? Organik gübre ve bir miktar toprak. Çünkü buradaki verimli toprak tamamen yok olmuş. Bunda yiyecek yetiştirilemez ama onda yapılır. Nasıl?
4: Vay canına. Ne çok toprak var, vay canına.
5: Bu toprağı almak bizim için çok rahatlatıcı. Yeniden ekebilmek ve kendi kendini idame ettirme yolunda bir adım daha atabilmek. Bu çok büyük bir lütuf.
4: Merhaba,
5: memnun oldum. Seni tanımak güzel oldu.
6: Memnun oldum.
4: Bizim hayatımız tam burası. Ve bize ne kadar yardımcı olduğunu bilemezsin.
6: Bu küçük bir katkı.
4: Evet.
5: Çok teşekkür ederiz.
4: Çok teşekkür ederiz.
6: Rica ederim.
4: Teşekkür ederiz.
3: Bu onlara bir yıllık yiyecek vermek gibi. Öyleyse bir metre aralıklarla bu uzun sıralarda temel saman yapılarını almaya başlayacağız. Ve şimdi başlıyoruz.
5: Tamam.
3: Sizler böyle yapın. Bizler bunu yer altına koyacağız. Tüm uzunluk boyunca. Anladınız mı? Jesse oldukça çılgın bir iklimde yaşıyor. Temel bahçeciliği tanıtmak ideal. Yani bir yeraltı sulama sistemi özü yaratıyorsunuz. Bu durumda bu saman olacak. Eğer istersen gömdüğün, yer altına koyduğun uzun bir sünger gibi. Çalışkan işçi dersiniz. Suyla doldurursunuz ve yer altında yavaş salınım işlevi görür. Milyonlarca kez bu işlemi tekrarlamalısınız. Tüm günümüzü alacak.
5: Tamam.
2: Hayvan yerleşkesi olacak yapım alanında.
0: İlk gün buraya geldiğimde mülkteki her şey küle dönmüştü.
4: Evet.
0: Sen de biliyorsun.
4: Evet.
0: Kayalar hariç. Tamam mı? Buraya... Bir konteyner getirdim.
4: Evet.
0: Buraya bir kapı koyacağız, değil mi?
4: Evet.
0: Tamam.
4: Daha önce böyle bir şey görmedim. O şeye çok fazla sevgi ve ilgi gösteriyor. Bir kaleye benziyor.
0: Bu öncelikle ateşe dayanıklı.
4: Bu harika.
0: Peki. Bak, tam burada kendiliğinden ne var?
4: Aman tanrım, bu...
0: Güzel, sağlam bir
4: çok
0: duvar.
4: Çok güzel.
0: Anlat bakalım.
4: Evet, bu harika. Bu tamamen granit. Bu harika, hep böyle kalacak.
0: Ve burası kocaman kayalardan bir alan olacak.
4: Keçi yaptı, bunu keçi yaptı diyelim.
0: Keçiler için, evet.
4: Bu harika. Nereye baksam bir şeyler yapılıyor ve biliyorum hala işimiz çok ama öyle geliyor ki çiftliğimiz yeniden nefes almaya başladı. Bence bu bize gerçekten çok iyi gelecek.
2: Çiftliği kurtarmak için 24 saatten az zaman kalmasıyla Marty hayvan yerleşkesinin etrafını çitle hızlıca çevirmek için bir çözüm bulur.
0: Düşüyor Marty. Birçok işi bitirmek için yaklaşık bir günüm kaldı. Özellikle çit. Çit olmazsa hayvanlar bu çiftliğe geri dönemez.
5: Hazır.
0: Tamam. Şu anda halletmemiz gereken 25 metrelik bir çit var. Çit direklerini ekskavatörle yerleştireceğim. Oldu.
5: Bu mülkün bu kadar çok canlanması harika bir şey. Çitimiz var, kapılarımız var. Bu çok iyi.
0: Yarım saatte 25 metreyi çitle çevirdik. Bitti. Tamam.
2: Bahçe alanında...
3: Suyu aç!
2: Misty'nin aşması gereken son bir engel var.
3: 3, 2, 1. Su. Yoğun bir haftaydım. Bu ailenin hiçbir şeyi yoktu. Şimdi etrafa bak. Bahçe alanı yangında kaybettiklerinden daha geniş. Aman Tanrım! Bu aile burayı bir yıl boyu markete çevirecek.
1: Tamam, bunları ekmeye başlıyorum.
4: Çiftlikte yiyecek.
2: Bir haftadan daha kısa bir süre önce bu kömürleşmiş tepenin üzerinde büyük bir yara izi vardı. Şimdi Jesse ve Craig çiftlik evlerinin yıl boyunca kendi kendine yeterli kalmasına yardımcı olmak için taze, verimli topraklarla dolu, kendi kendini sulayan bir bahçeye ve çeşitli meyve ve sebze mahsullerine sahip.
4: Karnabaharlar evde. İnanamıyorum. 30 veya 60 gün içinde burada sebzelerimiz olacak.
2: Çiftlik genelinde...
0: Tamamdır.
2: Çiftliğin yanmasından ve çiftlik hayvanlarının şehre taşınmasından bir yıl sonra Marty büyüyen yeni bir hayvan yerleşkesi inşa etti.
0: Bu kapıdan girdiğinizde çitle çevrili bir alana gireceksiniz. Tamamen yangına dayanıklı. Çelik konteynerler 3 metreye kadar yüksek kayalarla çevrili. Burada tek bir şey bile yanmaz. Eğer... acil bir durum olduğunda ailecek buraya gelebilirsiniz.
4: Çok büyük.
0: Kaliforniya'da büyük orman yangınları olur. Ve herkes bunun tekrar olacağını söylüyor. Bu çiftlik evi artık güvenli bir sığınak oldu. Taştan bir kale oldu. Bu işi biri için yapacak olsaydım ondan 50 bin dolar alırdım.
4: Vay canına. Aman Tanrım, çiftliğimizde böyle bir şey olacağını hayal bile edemezdim. Gerçekten harika.
5: Şu anda eksik olan tek şey hayvanların kendileri.
4: Evet.
0: O zaman...
5: Vay canına.
4: Şu tarafa.
1: İşte bu.
4: Hadi.
5: Aspen, aferin sana.
4: Aman Tanrım.
0: Keçilere ne yedirirsiniz?
4: Muhteşem.
0: Aa, vay canına.
2: Bir hafta önce yanmış çiftlik evi zar zor hayata tutunuyordu. Şimdi ekskavatör için 500 dolarlık benzinden sonra çiftliğin can damarı 10 aylık bir sürgünden döndü. Çiftlik bir kez daha bütün oldu.
0: Keçiler artık çiftliğe döndüğüne göre Craig ve Jesse çevre düzenleme işine geri dönebilir. Başarı onları bekliyor.
4: Burada hayvanlarımızın olması iyi hissettiriyor ve bütün enkazın temizlenmesi.
5: Evet. Hayvanları buraya getirmek muhtemelen 8 ila 12 ay daha sürerdi.
4: Zor bir görevdi ama iyileşme sürecine çok yardımcı oldu.
3: Büyük bir gün çiftliğe hayvanlar döndü. Jesse çok mutlu, herkes rahatladı. Gerçekten sevindirici bu ana ilk elden şahit olmak için evdeler. Bunu onlarla paylaşabildiğim için şanslıyım.
0: Başlangıç noktam var.
5: Kesinlikle.
0: Şu an iyi bir yerdesin.
1: Evet, daha iyisini yapamazsınız. Her şey harika. Hepinize teşekkür ederim.
0: Rica ederiz genç adam. Ne diyebilirim ki? Ailenin yangından kurtulmuş olmasına gerçekten çok sevindim. Bu inanılmaz bir hikaye. Bu çocuklar aslında yangını ilk görenler ve tüm ailenizin hayatını kurtardılar.
5: Doğru, kurtardılar.
4: Evet,
3: kesinlikle öyleyim.
4: Burada olduğunuz ve bunu yaptığınız için size, hepinize minnettarız. Her şey gerçekten küllerinden doğdu. Sadece yükseleceğiz ve her zamankinden daha güçlü olacağız.
0: Bu çiftçilerin küllerinden doğmalarına yardım edebilmenin bir ayrıcalık olduğunu düşünüyorum. Gerçekten. Şimdi çiftlik sahibi olma hayallerine yeniden başlama şansları var.
3: Dayanamıyorum.
0: En zor şey bu insanlara veda etmek.
5: Gidiyorlar.
4: Gidiyorlar çocuklar. Renliler gideli 3 ay oldu ve hayvanlar keçi anıtındaki yeni evlerini çok seviyorlar. Birkaç ayı buldu ama sonunda Misty'nin temel bahçecilik fikirleri işe yaradı.
5: Kış boyunca yetecek kadar sebzemiz oldu.
4: Hala evimizi yeniden inşa etmek için sigortayla çalışıyoruz. İnşaat birkaç ay içinde başlamalı ancak çiftlik evimizin kalanını bize kazandırdıkları için Renlilere teşekkür ederiz.
1: Renliler gittiğinden beri hiç çıngıraklı yılan görmedik.
4: Teşekkür ederiz Matt.
5: Her şey için teşekkür ederim.
4: Hayır, liderinizi takip edin.
6: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
7: Kazancım Net, sigortam Net.
8: 23-29 Mayıs arasında BİM'de Şafak pudra şekeri 26 lira 50 kuruş yerine 21 lira. Efsane yerli pilavlık pirinç 147 lira 50 kuruş yerine 132 lira 50 kuruş.
9: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwear Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
10: Damla? Bence çok eğlenceli.
11: Yok, ben almayayım. Diş hassasiyet probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
12: Sensodin Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
11: Ben Sensodin Klinik Onarım'ı öneriyorum.
13: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Günlük pedin olayı bu.
1: Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
2: Mol pedden kız sözü.
3: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
4: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
5: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
6: Sana Parodontax lazım. Düzenli kullanırsan Parodontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
7: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme Dondurma ve Sorbe. Dondurma gibi değil, dondurma.
8: Golf. Otel harika.
9: Evet ve geceliği sadece 13.500.
10: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
8: Trivago'ya bakmalısın.
11: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
12: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit,
13: hesap basit. Irving Johnson 77. Bu Magic Johnson mı?
14: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
15: Aramaya devam etmelisiniz.
14: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
16: Bozlu Servet yeni sezonuyla pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
17: Toprak Kort'un yıldızları bir kez daha Roland Garros'da karşı karşıya geliyor. Roland Garros 2026 yarı final ve final karşılaşmaları Paris'ten canlı yayınla 4 Haziran'dan itibaren D-Max'te.
18: Sadece senede bir gün, bir günlük emeklerini vakfımıza bağışlayan esnaflarımız binlerce esnafımıza ilham oldu. Bakkalımız pastanemize. Pastanemiz lokantamıza, lokantamız çiçekçimize ilham oldu. Gücümüze güç katan esnaflarımıza ve desteklerini esirgemeyen milletimize teşekkürlerimizle. Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı.
19: Britanya Kolombiya'sındaki Gambier Adası'nda
20: mükemmel. Aşağı geliyor çocuklar.
19: İnşaatçı Max Smith doğa koşullarına karşı bir savaş veriyor.
21: Marina'ya gitme zamanı.
19: Ve gelgitlerle mücadele ediyor.
21: Desteği yıkarsak modülü deviririz.
19: Amacı 25 metre yukarıdaki bir kayalıkta dengede duran harika bir modüler kulübe inşa etmek.
22: Hava kararmaya başladı.
21: Bunu yukarı çabuk çıkarmalıyız. Bir şeyler ters giderse sonucu ağır olur. Şu anda her santimetre önemli. Bırak. Ooo.
19: Britanya Kolombiyası, Gambier Adası.
21: Pekala Tim, işte burası. Darren evi hemen buraya kurmak istiyor. Neden burada olmak istediğini rahatlıkla anlayabilirsin.
22: Evet, burası çok güzel bir yer.
21: Çok güzel, yetersiz kalır.
19: Britanya Kolombiyası'nın güneşli sahilinde modüler ev inşaatçısı Max Smith ve meslektaşı Tim yeni inşaat alanlarına geldiler.
21: Hadi bir ölçü alalım. Şerit metre ne gösteriyor?
22: Burası tam olarak 6 metre.
21: Sence yükseklik ne kadar? Bana sağlam bir 25 metre gibi görünüyor.
22: Açıkçası burada yol yok. Buraya bir ev kurmamızın tek yolu kesinlikle büyük bir mavna vinci.
21: %100. Ya öyle ya da bir helikopter. Ama bu çok maliyetli olur.
22: Evet.
19: Mark ve Tim, müşterileri Darren ve Christie'nin şebeke dışındaki tatil evlerinin temelini atmaya hazırlanıyorlar.
21: Onlar harika insanlar. İki kızları var. Açık havayı seviyorlar. Bu kulübeyi uzun bir süredir hayal ediyorlar. Birkaç yıldan fazladır bu işin peşindeler. Buraya kanoyla geliyorlar ve tepeye tırmanıp çadır kuruyorlar. Orada bir kulübeleri var. Çocuklar için bir ağaç ev inşa etmişler. Orada her zaman ikinci bir evleri olmasını istemişler. Bunun nasıl olacağını yaşayacakları değişimi hayal edebiliyorum. Buraya tekneyle yanaşabilir ve tamamen mobilyalı bir eve girebilirler.
19: Britanya Kolombiyası'ndaki Vancouver şehrinin kuzey tarafında 35 kilometre uzakta yer alan Gambier Adası'nda bulunan iki dönümlük inşaat alanına yalnızca tekneyle erişilebiliyor.
21: Ormanı severim. Her fırsatta yeşilliklerin arasında olmak isterim. Burada tabiatla iç içe yaklaşık 30 metre yukarıya bir şeyler kaldırma imkanınız varken vaktinizi neden bir alışveriş merkezi ya da apartman inşa etmeye harcayasınız ki? Bir adaya malzeme taşımak son derece zor olabilir. Karayolunu kullanamazsınız ve kıyıdan sınırlı bir erişime sahip olursunuz. Bunun en iyi yolu evi önceden imal edip bir mavna ile buraya getirmek ve vinç kullanıp yerine oturtmaktır. Modüler parçalardan önce betonu nasıl yukarı kaldıracağımızı, iskeleyi nasıl kuracağımızı düşünmemiz gerekiyor.
22: Buradaki koşullar oldukça zorlayıcı olacak. Bu oldukça gevşek bir kaya.
21: Hadi başlayalım.
22: Tamam.
19: Mark ve ekibi son 8,5 aydır montaj fabrikasında evin modüllerini inşa ediyorlardı.
21: Her malzemeyi adaya tekneyle taşıyarak inşaatı orada yapmak 2 yıl sürebilir. Bu tesiste yaptığımız imalat sayesinde süreyi 1 yıl kısaltarak neredeyse 10 ayda bitirebiliriz.
19: Bu projeden hemen sonra şebeke dışında yine zor bir inşaata başlayacak olan ekip, zaman çizelgesini bütçeyi aşmadan 10 ayda tutmak zorunda.
21: Bunun gibi bir yapı 1 milyon dolara çok yakın bir maliyet gerektirir. Buna sadece inşaat değil, ulaşım maliyetleri de dahildir.
19: 5 modülün tamamı inşa edildiğinde modüller parçalar halinde şantiyeye gönderilecek. Daha sonra tek bir büyük bina olarak birbirine eklenecekler.
21: Modüler inşaatın fabrikada ucuza mal olmadığı takdirde anlamsız olduğunu akılda tutmak gerekir. Bu yüzden evi uygun bir maliyetle önceden imal edebilmek, bu açıdan çok fazla kontrole sahip olmak ve böylesine uzak yerler için nakliye maliyetlerini belli bir değerde tutmak ev sahibine büyük fayda sağlar.
19: Ama bu plan bazı riskler de içeriyor.
21: İmalat sırasında odaklanmamız gereken en büyük şeylerden biri, her bir sandığın boyutsal olarak bir sonraki sandıkla eşleştiğinden emin olmak. Sahaya çıktığımızda duvarları yıkıp bölümleri yeniden inşa etmeye çalışamayız.
19: Darren ve Kristin'in rüyalarını süsleyen şebeke dışındaki bu kulübe inşaatı tam marka göre bir iş.
21: 5 parçadan oluşan 200 metrekarelik modüler bir ev inşa edeceğiz.
19: Zemin katta 2 yatak odası ve bir banyo ile birlikte oturma odasına açılan açık konseptli bir mutfak ve yemek alanı olacak. Ebeveyn banyolu yatak odası ise 2. katta yer alacak.
21: Zemini döşeme kaplı bir tabliye ile birlikte ana yatak odasının yakınında 2. bir tabliye daha olacak. Burayı bir tatil evi olarak kullanacakları için 4-5 günlük bir işletim süresi düşünüyoruz. Ama güneş enerjisi sistemindeki piller evi çamaşır makinelerinden buzdolabına, televizyona, ses sistemine ve hoparlörlere kadar tam donanımlı olarak çalıştırma kapasitesine sahip olacak. Modüller şu anda kurulum ve mühendislik açısından tamamlanmış durumda. Sıhhi tesisat ve elektrik işlerine başladık ve 2. kata çıkan merdivenler üzerinde çalışıyoruz.
19: İnşaat alanına gönderilmeden önce modüllerin armatürler, döşeme ve dış cephe kaplaması haricinde tamamlanması gerek.
21: Bunu fabrikada yalnızca belirli bir noktaya kadar inşa edebilirsiniz. Bu binanın tasarımı tüm yapısal sabitleme braketlerini adadaki şantiyede duvarların içinden takmamızı gerektiriyor.
19: Modüllerin adaya teslim edilmesine 2 hafta kala beton ayakların dökülmesi gerekiyor. Betonun sertleşmesi için gerekli olan bu sürede geri sayım başladı.
21: Bina maliyetinin yaklaşık %20'si nakliyeye gidiyor. Bunu 6 saatin altında bir sürede başarmanız halinde 60 bin dolarlık bir maliyet çıkıyor.
19: Ve bu sadece bugün dökülecek beton için.
21: Temelle ilgili çalışmaların hazırlıkları başladı. İlk olarak kaya yüzeyine 45 santim derinliğinde yaklaşık 150 delik açmaları gerekecek. Ardından takviye çeliğini tutan yapıştırıcı olan epoksileri yerleştirecekler.
22: İşte böyle dışarı çıkmaya başladığında dolduğunu anlıyoruz.
21: Sonra bu çeliklerin etrafına kalıpları yerleştirecekler ve bu da betonun içine döküleceği formu oluşturacak. İşte o zaman betonu dökmeye başlayabileceğiz.
19: Şimdiye kadar yağmurla ilgili bir sorun yaşamadılar. Ama uzaktaki kara bulutlar bunu değiştirebilir.
22: Her yer kuru.
0: Umarım öyle kalır.
22: Ama bu bölgede ne olacağını asla bilemezsiniz. Yarım saat içinde sağanak başlayabilir.
19: Yağmur yağarsa beton için uygun koşullar oluşmaz ve ekip durmak zorunda kalır. Beton bugün dökülmediği takdirde Mark'ın temel atma ekibinin yanı sıra malzemeleri, mavnaları, vinçleri ve dokları yeniden koordine etmesi gerek. Bu tür bir koordinasyon haftalar sürer ve yapım sürecini önemli ölçüde geciktirir.
1: Güzel.
19: Son delikler açıldığında çimento ve kereste taşıyan Mavna da geliyor.
21: Altyapı paralel yonga ahşap olarak adlandırılan basınç uygulanmış PSL kirişlerden oluşuyor. Onu bu tarafa getirmemiz gerekecek.
1: Evet.
19: Kereste boşaltıldıktan hemen sonra 33 kalıba beton dökülmeye başlıyor.
1: Güzel, bununla başlayabiliriz. Tamam, oraya biraz daha dökebilirsin.
22: Tamam.
20: Tabanlarına dolduracağız, mühürleyeceğiz ve sonra geri dönüp yeniden başlayacağız.
19: Betonun kendini toparlamasını beklemek için fazla zamanları yok. Çünkü gelgit nedeniyle su seviyesi düşecek. Ve vinç kısa süre sonra son birkaç kalıba ulaşamayacak. Ve hava birden dönüyor.
1: Endişelendiğimiz şey kalıplar. Bu karton borular ıslanırsa betonun ağırlığından dolayı parçalanır. Dökmemiz gereken çok az beton kaldı. Hepsini bitirmemiz gerekiyor.
20: Yağmur başladı çocuklar. Yağmurluğum nerede?
1: Bu mu?
21: Beton ekibi uyarılar yapıyor. Yağmur, karton boruları epey hırpaladı.
20: İşte oldu.
1: Her şeyin üstünü örtmemiz gerek.
21: Islak karton yüzlerce kilo betona dayanamaz. Mutlaka parçalanır.
1: Bunu biraz düzeltmeliyiz. Vincin yarım saat daha burada kalması gerekiyor.
19: Yağmur betonun dökülmesini uzun bir süre geciktirirse su seviyesi gelgit nedeniyle azalacak ve vinç kalıplara ulaşamayacağı için temel zamanında hazır olmayacak.
21: Aslına bakılırsa evin temelini dün atmamız gerekiyordu ve şu anki hava durumuna bakılırsa bu işi başardığımız söylenemez.
2: Aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinx satla bir dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
8: Otel harika.
9: Evet ve geceliği sadece 13.500.
10: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
8: Trivago'ya bakmalısın.
11: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
3: Damla?
23: Bence çok eğlenceli.
3: Yok, ben almayayım. Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
24: Sensodyne Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
3: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
24: Yeni Ariel hepsi bir arada Pops. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de Pop'la çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
25: Sevince.
26: Bakın.
27: Tam da leslik.
28: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
29: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwell Ultra hacimli, hacim bir, kepek sıfır.

0: Hadi maç başlıyor.
1: Öyle sabahlar vardır ki seni yatağından güneş değil, ay yıldız kaldırır.
2: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosilk kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
3: Bingo'dan yeni sıvı bulaşık deterjanı. Akıllı enzimle güçlendirilmiş formülüyle 4 kat hızlı ve güçlü performans sağlar. Üstelik bulaşıklardaki yemek kokularını yok eder. Şimdi bulaşık da eliniz daha güçlü. Bingo'yu siz de deneyin. Gücüne hayran kalacaksınız.
4: Biz kızlar kendimizi gün boyu temiz ve rahat hissetmeyi biliriz. Kendimiz kadar çamaşırımıza da özen gösteririz. Öyle değil mi İpek?

0: Günlük pedin olayı bu.
1: Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
2: Mol pedden kız sözü.
3: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
4: Yaşanacaksa yaşanacak.
5: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
4: Yaşanacak.
6: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyut atlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
7: Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.
8: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümüyle bugün 21.30'da D-Max'te.
9: Irving Johnson 77. Bu Magic Johnson mı?
10: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
11: Aramaya devam etmelisiniz.
10: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
8: Tozlu Servet yeni sezonuyla pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
12: Tehlike çok büyük.
13: Burayı hemen tahliye etmeniz gerek.
14: Olamaz mı?
15: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
8: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
16: Yağmur sonunda durdu. Ekip şimdi beton dökme işleminin başarılı olup olmadığını belirleyecek.
17: Bana oradaki bire ikiliyi uzatın. Sadece test edeceğim. Tamam, doldur. İşte bu daha iyi.
16: Yeşil ışığın yanmasıyla birlikte ekip betonu hızla dökmeye başlıyor.
17: Bu kadar yeter. Bununla tamamlayabiliriz. İyi tahmin etmişim, öyle değil mi? Şuna bakın.
16: Aradan 2 hafta geçti. Beton artık sertleşti ve binayı desteklemeye hazır. Mark ve Tim ertesi gün Mavne'ye yüklenmeye hazır olmaları için modülleri güçlendiriyorlar.
17: Bu nakliye duvarları yapısal bütünlüğü koruyarak vinçle kaldırdığımız sandıkların katlanmamasını sağlayacak. Bunları bir araya getirdiğimizde binanın ön tarafında açık bir konsepte sahip olacağız ama nakliye sırasında rigidliği sağlam tutmak için binanın iç kısmına geçici duvarlar koymak zorunda kaldık. Bu sayede vinç modülleri kaldırdığında sandık boş yerlerin üzerine katlanmayacak ve rahatça yerine oturacak.
18: Bu rüzgarlı ve yağmurlu bir yolculuk olacak. Modüllerin üzerindeki örtünün düşmesini engellemek için çıtaları sık takarak muşambanın daha az hareket etmesini sağlamaya çalışıyoruz. Gergin misin?
17: Sakin, havalı ve kolektif, öyle değil mi? Hepsi bir arada.
18: Hepsi hazırlık aşamasında.
17: Mükemmel. Modüllerimizin ağırlığı 7 tonla 8,5 ton arasında değişiyor. Eşiğimiz 9 ton. Yani burada hataya yer yok. Tamam, onu köşeye sıkıştır. Hiçbir malzeme parçasının ve hiçbir çivinin ağırlık limitlerimizi aşmadığından emin olmalıyız. Pekala, gitmeye hazırız gibi görünüyor. Gel git yukarıda.
18: Gel git yukarıda.
16: Gel git yükselmek üzere.
18: Hazırlık aşamasında.
17: Mükemmel. Modüllerimizin ağırlığı 7 tonla 8,5 ton arasında değişiyor. Eşiğimiz 9 ton. Yani burada hataya yer yok. Tamam, onu köşeye sıkıştır. Hiçbir malzeme parçasının ve hiçbir çivinin ağırlık limitlerimizi aşmadığından emin olmalıyız. Pekala, gitmeye hazırız gibi görünüyor.

0: Katrina da modülleri kamyonlar ve treylerlere yüklüyoruz. Bunları Mavna'ya yüklemek için gelgitin su seviyesini yükselterek kamyonlar için uygun bir rampa açısı oluşturmasını beklememiz gerekiyor.
1: Modülleri Mavna'ya yüklemek için uygun bir zaman var ve şu anda o zamanın içindeler. Gelgit yükselişte ve düz yataklı kamyon için mükemmel bir açı oluşturuyor. Su seviyesi düşerse rampa açısı artar ve kamyon modülün altından çıkamaz. Mark'ın ekibiyle nakliye ekibinin modülleri Mavna'ya yüklemeleri için 5 saatlik bir süreleri var. İşi zamanında bitiremezlerse yükleme için uygun zamanı kaçırırlar.
0: Bütün parçaları yüklemek günde yaklaşık 75 bin dolara mal oluyor. Marina'ya gitme vakti geldi. Kamyonlar gidip modülleri alacak ve onları buradaki marina'ya getirecek. Sonra da modülleri Mavna'ya yükleyeceğiz.
2: Hazırız.
0: Modüller indirilecek. Bu Mavna'daki bütün alanı iyi değerlendirmeliyiz. Sıkışık bir yükleme olacak. Çok iyi.
2: Evet.
0: Pekala Zek, destekleri kuralım.
3: Destekleri modülün altına yerleştireceğiz. Böylece kamyon modülü desteklerin üzerine bırakıp ayrılabilecek.
0: Kamyonun dışarı çıkıp geri dönüp aynı şeyi tekrar yapabileceğinden emin olmak için bunları çok iyi ayarlamalıyız. Sonra Zek'le birlikte destekleri güverteye sabitleyeceğiz.
1: Mark ve ekibi şimdiye kadar gayet hızlı çalıştı. Ama indirmeleri gereken 4 modül daha var. Süre azalıyor ve gelgit yükseliyor.
0: Yüklemeyi çok iyi ayarlamalıyız. Eldiven gibi oldu.
2: Tamam Mark, bir tane daha alacağız. 3. Tamam.
0: 40. Burası 52.
2: Tamam.
0: Bırak. En zoru yükleyeceğimiz son iki modül olacak. Onları düz geri gelerek yükleyemeyeceğiz. Açılı yanaşmalıyız ki kamyonla trailer modülü bıraktıktan sonra Mavna'dan inmek için yeterli alana sahip olsun.
2: 2 modül kaldı. Suda henüz bir şey yok. 3 metre daha Kevin. Oradan kağıt bile geçmez. Güzel.
4: Hava kararmaya başladı. Gördüğünüz gibi hızımız biraz arttı.
1: Güneşin batmaya ve su seviyesinin azalmaya başlamasıyla birlikte ekibin hızlı hareket etmesi gerek. Hataya yer yok. Başarısız olurlarsa kamyonlar, mavnalar, tekneler ve nakliye ekibi de dahil olmak üzere tüm operasyonun yeniden planlanması gerekecek.
0: Buradaki mesele modülü indirdikten sonra kamyonu ve treyleri çıkarabilmek.
2: Kamyon yerinde.
0: Gün batımını yakalayabileceğimizi umuyorduk ama ışıksız çalıştığımız modüllerde bir saatten biraz fazla bir zaman sarf edeceğiz gibi görünüyor. Işıksızlık kötü. Burada birçok değişken devreye giriyor. Arka tarafa geçip desteklerden birine çarparsa tamam. Haber vereceğim.
2: Keskin, keskin, keskin. Yavaş.
0: Yavaş gidelim.
2: İyi miyiz?
0: Hayır. Temas ediyor muyuz?
2: Tek evet. Desteğe mi?
0: Kamyon desteğe temas ediyor. Burası çok sıkışık.
1: Tırın römorkla birlikte Mavna'dan inmesi gerek. Daha geniş bir açıyla hareket ederse destekleri yıkabilir.
0: Destek yıkılırsa modül devrilir. Bu noktada modülün altına geçici olarak biraz daha uzağa oturan ikinci bir destek seti koyacağız. Onu yoldan çekeceğiz. Ve trailer serbest kalıp dışarı çıktığında desteği hav sahanda giden yolculukta olması gereken yere geri koyacağız. Serbest.
2: Pekala Kevin. Evet, mükemmel. Dümdüz dışarı.
1: Ekip programın çok gerisinde kaldı ve son modül geldiğinde...
2: Düz geri.
0: Evet, bu gayet iyi.
2: Tamam.
1: Su seviyesi o kadar düştü ki römorkun Mavna'dan inmesini sağlamak için modülün mümkün olduğunca yükseltilmesi gerek.
0: Bu iş sağlam bir ekip gerektiriyor. Darren ve Kevin kamyonlarda harika iş çıkarıyorlar.
2: Tamam. Bana bir de en büyük çekici verdiler.
0: Elektrikçimiz Zek orada çivi çakıyor.
3: Yarışalım mı?
0: Bugün herkes eline bir alet almak zorunda. Bence bundan iyisi olmaz. Artık onu indirelim. 5 modülün tamamını ve konteynerlerle tüm malzemeleri Mavna'ya yükledik. Mavna buradan Daryl Coyne'a gidecek ve geceyi orada geçirecek. Çok iyi iş çıkardın dostum, teşekkür ederim. Sabah erkenden Sound'a doğru yola çıkacağız. Şimdi eve gideceğiz.

0: Birkaç saat uyuyacağız ve sabah erkenden teknelere binip montaj için buluşmak üzere 4 farklı marinadan hareket edeceğiz.
1: Ekip sabah erkenden işe koyuldu. Elektrikçi Zekin bu noktada yapması gereken tek şey güvenlik ve kurtarma için Malney'i ve Vinci kontrol altında tutmak. Mark, modülleri destekleyecek kirişlerin düzgün bir şekilde yerleştirilip sabitlendiğinden emin olmak için Malney gelmeden önce adaya gitti.
0: Şimdiden bir saat geride olduğumuzu düşünüyoruz ve henüz başlamadık bile.
1: Modüller ve Vinci inşaat alanına yaklaşmadan önce Mark ve ekibi birkaç işi bitirmek zorunda.
0: Bu batı kıyısında bulabileceğiniz en büyük vinçlerden biri. Modüller tekneyle buraya getirildikten sonra vinçle adaya çıkarılacak ve bu dağın yüzeyine çok hızlı şekilde kurulmak için hazırlanacak. Sandıkları imal ettikten sonra yapmamız gereken tek şey onları bir manayla buraya getirmek ve vinçle yerlerine taşımaktı. Kulağa basit geliyor ama burada pek çok değişken var. Gelgitten rüzgara kadar her şeyi düşünmek zorundayız. Rüzgar iki natın üzerine çıkarsa buradaki tüm ekipmanlarımıza rağmen yüklemeyi durdurmak zorunda kalırız. Yani bu su üzerinde sürüklenen 100 bin dolarlık bir gün.
1: Mavna kıyıya bağlandığında vinç tek bir yerde sabit kalacak. Ama gelgitin değişmesi nedeniyle Mavna yükselip alçalmaya devam edecek.
0: Burada bir şeyler ters giderse bunun çok ciddi sonuçları olur. Ağırlıkları doğru ayarlamadıysak modüller taşınırken bağlarından kurtulabilir ve bunlardan birinin Howe Sound'un sularına gömülmesine neden olabiliriz.
2: Tamam.
1: Ekip ilk olarak inşaat malzemeleri ve mobilyalarla dolu olan konteyneri inşaat alanına taşıyor.
0: Burası çok sıkışık. Tamam, şimdi serbest.
1: Gelgit imkansız hale getirmeden önce konteyneri ve 5 modülü kesin noktalara indirmeleri gerekiyor.
0: Neil'in ekibi bu konuda uzmandır. Bunu yapmanın tek yolu en iyilerle çalışmaktır ve onlardan iyisini kesinlikle bulamazsınız. Evet, bu şekilde götürmeye devam edin.
2: Tamam mı?
0: Her şey yolunda. İndir.
2: Tamam. Eğer sen memnunsan ben de memnunum.
1: Ekip ilk modülü kaldırmaya başladı.
2: Tamam, gayet düz bir şekilde kalkıyor.
0: Bunlar büyük sandıklar. 4 modül yaklaşık 3,5 metre genişliğinde ve 9 metre uzunluğunda. Üst modülümüz ise yaklaşık 12 metre uzunluğunda ve 4,5 metre genişliğinde.
2: Yukarıdan nasıl görünüyor? Her şey yolunda mı?
3: Burada çok yer var. Tamam, korkuluğun üstündesin.
2: Güzel ve kolay bir yolculuk oldu. Artık sağa doğru gelebilirsin. Şuna bak. İşaretin tam üzerindesin.
3: İndir.
2: Memnun musun?
0: Evet. İyi görünüyor. Biri tamam. Teşekkür ederim dostum.
2: Tamam.
1: Taşıma ekibi bir sonraki modülü kaldırmaya hazırlanırken inşaat ekibi takozları ayarlıyor.
4: Doğruca yukarı kaldırıyorum.
2: Tamam.
0: Bu şeyleri taşımak kolay değil. 7 tonluk yükleri itmek için çok büyük levyeler kullanıyoruz.
2: İndirmeye hazır mısınız?
0: En önemlisi modülün ilk köşesini yerleştirmek ve onu iterken ağırlığı bir miktar azaltabilmek.
2: Son kararın mı?
0: Evet, bu çok iyi.
1: Ekip 2 modülü 3 saatte taşıdı. Daha hızlı hareket etmeleri gerekiyor.
0: Bunu çabuk taşıyacağız.
1: Gelgit yükseliyor ve bu iyi bir şey. Ama Squamish'teki Mavna'nın yüklenmesi gibi modülleri indirmek için gerekli olan uygun zaman burada da uzun sürmeyecek.
0: Evet, işte böyle.
3: Harika.
0: Bu nasıl?
5: Yanaştık.
0: Tamam, biraz aşağı.
1: Ekip 7 saat sonra alttaki modüllerin sonuncusu olan 4 numaralı modülü yerine taşımaya çalışıyor.
2: Tamam.
0: Arkada çok ufak bir pay kaldı ama muhtemelen bunu siz de gördünüz. Bence bu kadarı yeterli.
2: Bence de.
0: İndir.
2: Tamam.
0: Şu anda 4 modülü yerleştirdik ve 3 numaralı modülün tepesini açarak merdiven boşluğunu açığa çıkarıyoruz. Böylece 5 numaralı modülü yukarı yerleştirirken oradaki merdiven boşluğuyla aşağıdaki modülün merdiven boşluğunu aynı hizaya getirebileceğiz. Bu kesinlikle indirilmesi en zor olan modül. Sadece geniş kirişlerin üzerine oturmuyorsunuz. Yükleme noktalarını dikey ve yatay olarak hizalamanız gerekiyor.
1: Ekip güneşin batmaya başlamasıyla birlikte azalan ışıkta son modül için gerekli ayarlamaları yapıyor.
0: Şu anda işler biraz yavaş ilerliyor. Bu bir gerçek. Hava kararıyor. Bu noktada güvenlik konusunda biraz endişeliyiz. Yerden yukarıdayız. Tepeye bazı emniyet tedbirleri eklemeliyiz.
2: Tamam.
0: Bağlantı noktalarında ne durumdayız? Bu modül karanlıkta hepimizi biraz tedirgin ediyor. Bu halatlar bağlantı noktalarına denk geldiğinde ne yapılacağını kimse gerçekten planlamadı. Bu gerçekten ilginç olacak. Yaklaşık 3 saatlik beklemeden sonra nihayet 5. modül için gerekli ayarlamaları yaptık. Artık hazırız. Kaldırmaya başlayacağız.
1: Ekip kıyıya yanaştıktan 9 saat sonra tamamen karanlıkta çalışıyor. Gece çalışmanın görüş mesafesini en aza indirmesiyle birlikte Zek alarm durumuna geçti. Winch ekibi şimdi son modülü kaldırmaya hazırlanıyor.
0: 5. modülü kurmak için sadece bir şansımız var. Yükleme noktalarını kaçırırsak alttaki yapıyı ezeriz.
2: Kendi tarafını çekmeye başla.
0: Yukarı kalkmalı. Biraz daha fazla mesafe kazandılar. Winch'i Mavna'nın kenarına kadar yürütecekler. Şu anda Winch kapasitesinin yaklaşık %90'ını zorluyoruz. Bu yüzden şu anda her santimetre önemli.
1: Winch, Mavna'nın en uzak ucunda ve gelgit yükseliyor.
0: Şu anda su seviyesi maksimum noktasından 10 santim aşağıda. Winch'in dağın yamacına göre aldığı pozisyon nedeniyle su seviyesinin artması aslında kötü haber. Mavna'nın arka tarafı yukarı kalkacak.
2: Ne kadar uzaktayız?
5: Yaklaşık 4,5 metre.
2: İndirmeye devam et. Yükü
5: tamam
2: tut.
5: Biraz sola gel.
0: Bu halatları çok hızlı şekilde ayarlamanı istiyorum. Modülü indireceğiz. Binanın yan tarafındaki bir delikten gireceğiz ve sonra geri döneceğiz. Halatları ayarlayalım. Bir sorunumuz var. Çatı hattına açılı bir şekilde gelen bu halatlar bağlantı noktalarına ulaşmamızı bir miktar engelliyor.
2: Evet, acele etmeliyiz çünkü dalgalar yükseliyor.
0: Eğer su biraz daha yükselir ve winch aşağı inmeye başlayıp zemine değerse çok kötü bir durumda kalırız. 5. modülü kurmak için sadece bir şansımız var. Yükleme noktalarını kaçırırsak alttaki yapıyı ezeriz.
1: Ekip istese de istemese de modül aşağı inecek.
0: Her santime ihtiyacımız var ve yaklaşık 10 santim kaldı.
1: Ama çıkıntı yapan halatlar modülün güvenli bir şekilde inmesini engelliyor.
0: Bu şeyi 10-15 santim kadar kesip halatları içeri sokmak için biraz boşluk yaratacağız.
5: Hey Mark, elektrikli testere ister misin?
0: Temel araçlarla kesmeye çalıştık. Ufak tefek bir şeyler yaptık ama bu işe yaramıyor. Sıra testerelere geldi.
3: Motorlu testere her işi hallediyor.
0: O şeyle çok hassas çalış Neil. Tekrar deneyelim. Bak ne kadar sıkı. Bir bakalım.
2: Onu gevşetebiliyor muyuz?
0: Oo evet. Halatlarla vedalaştık. Sonsuza kadar evin içinde kalacaklar. Hey Neil, teşekkür ederim.
2: Rica ederim.
0: Minnettarım. Bana kalırsa böyle bir yüklemede gerçekten önemli olan iki şey var. Birincisi kimsenin yaralanmaması. Herkes güvende. Yara bandına bile gerek kalmadı. İkincisi de modüllerin koru bir şekilde sabitlenmiş olması.
1: Son iki günde sadece 6 saat uykuyla Mark ve ekibi modülleri inşaat sahasına başarıyla taşıdılar.
0: Her gün yeni bir macera. Dün gece geç saatlere kadar çalıştık. İşimiz saat 2 gibi bitti ve sabah 6'da geri geldik. Bu inşaatı tamamlamak için yaklaşık 4 haftamız var.
1: Bu süre, bu inşaatı başka bir projeye geçmeden önce bitirmeleri için yeterli bir zaman.
0: Modülün içinde yaşıyoruz. Tamamen yalıtılmış kullanılabilir bir yapıya sahibiz. İçeride kalabiliriz. Ekip 4 gündür burada yaşıyor ve sonra 3 gün eve dönüyor. Eşlerini öpüyorlar, ailelerini görüyorlar ve sonra 4 gün daha buraya geliyorlar. Görünüşe göre hava durumu biraz değişti. Bu yüzden bugün çatıya odaklanacağız. Çatıyı kapatmak ve su yalıtımını sağlamak için güneşli 3 güne sahip olacaktık ve şimdi 1 günümüz kaldı. Bunları buraya getirmek için epey çile çektik ve eğer bu işi bugün bitiremezsek yaptığımız her şey boşa gidecek. O yüzden elimizi sıkı tutup hemen iş yapmalıyız.
1: Tüm modüllerin bağlantı yerleri arasına genişleyen köpük püskürtülecek.
0: Bu boşlukları kapatacak. Tavanın ve duvarların yalıtımını sağlayacak. Ve sonra modülleri birbirine bağlamak için üzerlerine kontrplak yerleştirip çiviyle sabitleyeceğiz. Zek alt katta modüllerdeki kabloları ayarlıyor. Güneş enerjisi sistemini bağlamaya başlayacak. Bu işi ne kadar çabuk yaparsa, jeneratörleri kullanmayı o kadar erken bırakabilir ve enerjimizi güneşten sağlayabiliriz.
5: Yapıda şebekeye bağlı hiçbir şey yok. Çatıda bir güneş paneli ve arka taraftaki elektrik odasında bir bataryayla dönüştürücü olacak. Bunların hepsi tamamlandığında tüm evi güneş olmadan 3 gün boyunca çalıştırabileceğiz.
1: Ama paneller kurulmadan önce tüm modüllerin birbirine bağlanması gerekiyor.
5: Modüllerdeki kablolar fabrikada iki modülün bir araya geldiği bağlantı noktalarına döşendi. Yapının bir tarafındaki kablolar diğer taraftaki bağlantı noktasına geliyor. Bunları kutuya çekip bağlayıp ve kapatıyorum. Sonra işi bitiyor.
1: Zack kabloları döşerken Gabe ve Geller çatıdaki işleri bitiriyorlar. Bu arada Mark ve Tim nakliye duvarlarını yıkmakla meşguller.
0: Bence buradaki ekip için en heyecan verici şey nakliye duvarlarını yıkmak olacak. Sen bu gece orada uyumayacak mısın?
2: Evet, tabii.
3: Şu anda EPDM çatı kaplaması için bağlayıcı malzememizi sürüyoruz. Çatıyı çok iyi bir şekilde temizledik ve sıra şimdi buna geldi.
1: Yapıştırıcı malzemeyle kaplanan çatıya EPDM uygulanıyor. Nihai çatı kaplaması yapıştırıcının üzerine döşeniyor. Ve nakliye duvarlarının son birkaç parçasının sökülmesiyle birlikte ev açılıyor.
0: 3, 2, 1. O güzel geniş açık konsepti ortaya çıkardığımızda...
2: İşte böyle.
0: Büyük bir iş başarmış olacağız. Bu artık 3,5 metre genişliğinde bir bina değil. Haydi mutfağı açalım.
2: Şeride dikkat et. Bu modülleri ayrı ayrı inşa ettikten sonra ilk defa bir arada görüyoruz.
0: Evet.
2: Oldukça güzel görünüyor. Buradaki duvar aslında sonunda tamamen cam olacak.
0: Aa evet. Hem de tonlarca.
2: Şu manzaraya bak.
0: Nasıl gidiyor Geller?
3: Aslında çatıda hepinize ihtiyacımız var.
2: Tamam.
0: İki tarafı tutturmaya çalışıyoruz. Çatı kaplaması ile ilgili sorunlar yaşıyoruz. Her yeri oynuyor. Ya yapıştırıcıyı iyi ayarlayamadık ya da mutlaka başka bir şeyler oldu. Ama bu çok sinir bozucu. Bu şeyle devam edeceğimizi sanmıyorum. 3 gündür sona doğru işler ters gidiyor ve strese giriyoruz. Bu yüzden herkes biraz sıkıntılı. Gabe ve Geller'ın biraz molaya ihtiyaçları olduğunu düşündüm. Bu yüzden bu işi Rob'la birlikte ben devraldım. Birlikte yaşarken ve birlikte çalışırken stresi paylaşmalısınız.
1: Bu arada Mark ve Rob binayı olası yağmurlardan korumak için ellerinden geleni yapıyorlar. Birkaç gün sonra EPDM yapışmadığı için Mark hızla başka bir çözüm bulmak zorunda kaldı.
0: Neyse ki çatıya muşamba örterek hava koşullarına bir süre dayandık ve sonra da vinil döşedik. Çatı artık %100 su geçirmez.
1: Ama bu bütçeyi arttırdı ve ekibi programın gerisinde bıraktı. Artık kaybedecek zamanları yok ve güneş panellerini kurmaya başlamaları gerekiyor.
0: Yarım gün sonra güneş enerjisinden yararlanabilecek hale geleceğiz. Bu bizi jeneratörlerden kurtaracak ve daha rahat çalışmamızı sağlayacak. Evin her yerinde çalışan prizlerimiz olacak. Bu arada tesisatımız da döşeniyor ve septik alanımız bitmek üzere. İşleyen bir drenajın olması çok güzel.
4: Bayram birlikte güzel.
6: Ben bakarım.
7: Hoş geldiniz. Hoş geldiniz.
4: Sevdiklerin neredeyse bayram orada güzel. İyi bayramlar.
8: Servis geldi. Çantam hazır mı?
9: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
10: Her yemek senin hikayenle dolu bir yolculuk. Çiko yola, anılar bul. Ne varsa hatırla. Tattığından, gördüğünden, ilham al hepsinden. Filiz 50 yıldır Türk mutfağında kendi hikayesini yazanların yanında.
11: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
12: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
11: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
12: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
13: Tam da leyslik.
14: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
15: Abi. Ne yapıyoruz şu an?
16: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri tepsiz bırakmıyoruz.
17: Bu da hala peşimde.
9: siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
7: Yaşanacaksa yaşanacak.
14: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
7: Yaşanacaksa yaşanacak.
9: Bayram gelir iyiliğiyle, bereketiyle, sofralarda Sütaş'ın doğal lezzetleriyle. Hep beraber nice bayramlara.
17: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
18: Sana Paradontax lazım. Düzenli kullanırsan Paradontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
19: Tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyut atlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
20: Motel harika.
21: Evet ve geceliği sadece 13.500.
22: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
20: Trivago'ya bakmalısın.
23: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
24: Tercihin hangi market olursa olsun, hadi bilek kredi kartı ile tüm marketlerde, evet evet tüm marketlerde ayda toplam 15 bin lira harcamana her ay 1000 lira iade. Bankam, Tombank,
25: kartıma bil. Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
26: Evet.
27: Aman tanrım.
9: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Ekip bir haftadır her gün saatlerce çalışıyor ve içerideki kablolarla dışarıdaki bağlantı yerlerini hallediyorlar.
1: Şu anda saat akşam 8 ve hala çalışıyoruz. Az önce buraya düzgün yerleştirilip yerleştirilmediğine baktım. Ve şu an her şey yolunda görünüyor. Yarın bağlantıları kurup spot ışıklarını yerleştirebilirim.
0: Ekip bir kez daha hummalı bir çalışmayla binanın dışını neredeyse tamamladı.
2: Evin artık bir araya geldiğini görmek harika. İnşaat işlerinde kimsenin görmediği şeyleri yapmak için çok zaman harcayabilirsiniz. Bu yüzden artık son aşamalara geldiğimiz için mutluyuz. Geller, kaplamanın evin duvarından taştığı yeri örten son ahşap süslemeyi bitiriyor.
3: Katranlı mukavvanın çatının üzerine geldiği yeri kapatacağız. Bu her şeyin iyi görünmesini sağlayan ve çatıyı tamamlayan bir parça olacak. Her şey yolunda.
2: Küçük bir siyah kuyruklu geyik bizi ziyarete geldi. Bu bizim komşumuz. Buradaki geyikler oldukça cana yakın. Gambier Adası'nda bir sürü geyik var. Kesinlikle utangaç değiller. Yaban mersini yiyor olsaydık herhalde buraya gelip elimizden yerlerdi. Yemek zamanı. Michael ekibe burada katılıyor. O harika bir marangoz. İnşaat işlerinde de çok başarılı ve o da hepimiz gibi kamp yapmayı seviyor. Hepiniz burada 4-5 gün geçirdikten sonra eve dönmek için sabırsızlanıyorsunuz ama eve döndüğünüzde bu anları özleyeceksiniz. Bugün geri döneceğiz ve eğer sizin için de uygunsa gelecek hafta çok çalışıp büyük odayı tamamen bitirmeyi düşünüyorum. Uygun mudur?
3: Umarım öyle olur.
0: Ekip anakarada birkaç gün dinlendikten sonra Gambier Adası'na geri dönüyor.
4: Umarım bu sabah her şeyi almışızdır. Yani karanlıkta aceleyle toplanırken bir şeyleri unutabiliyoruz ve...
2: Evet, bu da büyük bir yük. Teknenin çatısı tamamen malzemelerle kaplı.
4: Issız bir adada çalışmak zor. Bir şey unutursan gidip bir mağazadan satın alamazsın.
2: Evet, orada böyle bir yer yok.
4: Bir hafta hiçbir yere kıpırdamayacağız.
2: Hah, işte orada. İnşaat alanı göründü. Bugün güneş enerjisini çalıştıracağız.
0: Güneş enerjisi sistemini tamamlamanın ilk adımı pil odasını bitirmek.
2: Özellikle binanın dış cephesinde biraz bitmiş bir görüntü elde etmek çok heyecan verici. Bugün hava yağmurlu ve ortam daha da ıslanıp soğuyacak. Önce tabanı yerleştirelim.
4: Evet, oraya sabitle.
2: Kapıyı takmak iyi geliyor, öyle değil mi?
4: Evet, binayı kapatmak güzel.
2: Evet.
0: Artık pil odası dış etkenlerden korunduğuna göre Zack elektriği devreye alabilir.
1: İstediğin zaman aç.
2: Evet, elektrik işi tamam.
0: Ekip büyük bir ilerleme kaydetti ama hala yapacak çok iş var.
2: Önümüzde çok iş var. Bu evi olabildiğince çabuk bir şekilde tamamlamanın zamanı geldi. Mükemmel oldu. Bu bölümü kapatabiliriz. Bugün Tim ve Dave bizim için büyük pencereli duvarı takacaklar. Cam duvarı kurmak için sabırsızlanıyorum. Çok güzel oldu. Bu şeyi takmayı uzun zamandır bekliyordum. Bugün büyük bir gün. Artık bu güzel manzarayı 3 metre genişliğinde, 2 metre yüksekliğinde bir pencereden seyredebiliyoruz. Harika. Kusursuz çalışıyor. Artık son düzlüğe geldik. Şimdi de içerideki duvarların kaplamalarını halledeceğiz.
0: Ekip, Nevin'lerin yeni evlerinde vakit geçirmesi için bir hafta boyunca sıkı bir çalışmanın içine giriyor.
2: Tamam. İnşaat işlerini hallettik. Şimdi de bu konteyneri boşaltıp tüm eşyayı içeri taşıyacağız. Bu büyük yatak odasına gidecek. Hadi bakalım. Uzun zamandır çok çalışıyoruz. Müşteriler bugün geliyor. Herkes biraz gergin.
5: Burası son gördüğümüzde büyük bir kayaydı. Vay canına.
6: Vay canına. Harika görünüyor.
2: Proje beklediğimden biraz daha uzun sürdü. Yapacak birkaç iş daha kaldı ama hiçbir pişmanlığım yok. İşte geliyorlar. Bu bir kayanın üzerindeki bir çadırda yaşarken cennete girmek gibi bir şey. Hiçbir şekilde kıyaslanamaz. Nasıl buldunuz?
6: Vay canına.
5: Aman tanrım.
6: Harika olmuş.
5: Bu hayal edebileceğim her şeyin ötesinde.
6: Bu çok uzun yıllardır hayalini kurduğumuz şey. Teşekkür ederim.
2: Rica ederim. Bu gerçekten iyi geldi. İçeri girmek ister misiniz?
5: Kesinlikle.
2: Biraz ısınalım. Evet. Hadi gelin.
6: Pekala. Aman tanrım. Aman tanrım.
5: Bu düşündüğüm her şeyin ötesinde ve düşündüğümden daha büyük.
6: Şu manzaraya bakın.
2: Nasıl buldunuz?
6: Harika.
5: Camı sevdim. Gerçekten
6: cam
5: çok geniş.
6: Cam harika. Evi görünce gözlerime inanamadım. Bu güzel mutfağı ve bu harika manzaraya bakan pencereleri görmek beni çok etkiledi.
2: Evin ön tarafının camla kaplı olduğunu biliyorum ama bu akordeon duvarla devasa bir boşluk yaratabiliriz. Kilit mekanizmasını buradan kaldırıp çeviriyoruz ve... Verandaya hoş geldiniz.
5: Ay canına.
6: Aa, harika. Sanki dışarıdaymışız gibi hissediyorum. Bu inanılmaz bir şey.
2: Lily'nin odasını görmek ister misiniz?
6: Evet. Vay canına. Çok güzel.
2: Kesinlikle kamptan bir adım ötede, orası kesin.
6: Odam gerçekten çok güzel.
2: Hadi diğer odaları da görelim.
6: Yaşasın.
2: Evdeki her şey güneş enerjisiyle çalışıyor. Tüm ışıklar güneş enerjisiyle çalışıyor. Buzdolabı güneş enerjisiyle. Burada da şöminemiz var ve hiç elektrik kullanmıyor. Yani güneş enerjisi kesilse ve kışın dışarısı -4 derece olsa bile bu şey tüm evi ısıtıyor. Gerçekten çok güzel.
5: Gerçekten mi?
6: Bu harika.
2: Bir inşaatçının listesindeki en önemli şey evinin bitmiş halini gören müşterinin yüzünde oluşan gülümsemedir. Müşterilerin yüzlerinde kendiliğinden oluşan bu ifade beni gerçekten memnun ediyor.
6: Eskiden bir çadır platformu olan şey şimdi muhteşem bir yapıya dönüştü. Burada daha uzun süre kalabiliriz. Harika vakit geçirebiliriz, yürüyüş yapabiliriz, kanoya binebiliriz, yüzebiliriz.
0: Binanın dış cephesinde, banyosunda ve ana yatak odasında hala yapılacak birkaç iş var. Ama Nevenler şimdiden buranın tadını çıkarabilir.
6: Önümüzde biraz daha iş var. Bunları sırası geldiğinde tamamlayacağız ama şu anda burada kalabiliriz. Evde ısıtma var, elektrik var. Daha önce sahip olmadığımız her şeye sahibiz ve buraya istediğimiz zaman gelebiliriz.
5: Bir kayanın üzerindeki çadırdan şu anda sahip olduğumuz şeye geçmek, bir malikaneye taşınmak gibi bir şey.
2: Yeni evinizi kutlayabiliriz diye düşündüm. Ne dersiniz?
6: Aa, teşekkür ederiz.
5: Çok düşüncelisin.
2: İşte başlıyoruz.
5: Pekala.
2: Parti zamanı.
7: Burada kutlama yapıldığını duydum.
6: Aa, merhaba, nasıl gidiyor?
2: Evet, birkaç bardak daha lazım. Hadi bakalım.
5: İnanılmaz. Harika. İnanılmaz.
2: Biraz bardak versene.
6: Merhaba, harika olmuş.
7: Beğenmenize sevindim.
5: Harika bir iş çıkarmışsınız.
2: Darren, Kristen, Lily ve Maya'ya. Ve yeni evinize.
5: Çok teşekkür ederiz.
6: Teşekkür ederim. Şerefe, teşekkür
5: ederiz. Harika bir iş çıkarmışsınız.
6: Bütün ekibe teşekkür ederiz.
5: Kesinlikle.
8: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
9: Kredi. Geceliği 4200 lira.
10: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
11: Trivago.
9: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
11: Trivago'da o da var.
12: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
13: Bol bol taptaze malzemeleri ve %100 mozzarella'sıyla %100 lezzet Terra Pizza'da. Şimdi yepyeni soslu pizzalar tanıtıma özel 195 TL. Lezzetini seç, fırsatı kaçırma. Terra Pizza, gel beraber olsun.
14: Sallanan, aralıklı veya başka bir gezegenden tüm dişler eşsizdir. Oral-B sağlıklı alışkanlıklar ve gülüşler için harekete geçiyor. Yuvarlak başlıklı şarjlı diş fırçamız manuel fırçaya göre daha iyi temizler. Çürüklerin başladığı, ulaşılması zor yerlere ulaşarak çürüksüz gülüşler sağlamaya yardımcı olur. Diş hekimi onaylıdır. Oral-B IO. Sağlıklı alışkanlıklar kazandırmak için yarısı bizden. Kaçırma.
15: Yaşanacaksa yaşanacak.
16: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa.

0: Günlük pedin olayı bu. Mol Ped günlük pedler gün boyu kurulup ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur. Mol Ped'den kız sözü.
1: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
2: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
3: Bingo'dan yeni sıvı bulaşık deterjan. Akıllı enzimle güçlendirilmiş formülüyle 4 kat hızlı ve güçlü performans sağlar. Üstelik bulaşıklardaki yemek kokularını yok eder. Şimdi bulaşıkta eliniz daha güçlü. Bingo'yu siz de deneyin. Gücüne hayran kalacaksınız.

0: Rexona, FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
7: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi.
8: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
9: Evet.
10: Aman tanrım.
11: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
12: Birçok insan bunun gibi yerlerde sadece kaos görür. Ama takımımla benim gördüğüm şey...
13: Bana bunun gerçek olduğunu söyle.
12: Bir fırsat.
11: Bozlu Servet, pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
14: Tehlike çok büyük.
15: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
16: Olamaz mı?
17: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
11: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.

0: Bu programda eğitimli hayatta kalma uzmanları yer almaktadır. Bunu kendi başınıza denemeyin. Kader isteyerek gidenleri götürür, istemeyenleri ise sürükler. Seneca.
1: Burada balığı nasıl yakalayacağımı bulmalıyım çünkü üzerlerinde yağ var. Of! Lanet olsun!
2: Burası tehlikeli bir yer dostum. Tek yanlış harekette işim biter. O lanet ağa öyle atıp da yapamazsın. Şimdi tehlikeli kayayı yasak ilan ediyorum.
3: Sanırım yakaladım. Oh! Oh! Evet! Evet! Oh! Oh! Aman tanrım! Bu öncekinden daha büyük.
4: Oh! Hayır, hayır, hayır, hayır, hayır. Barınağımın etrafını sardılar.
5: İlk kez 10 katılımcı tek başına tarihte hiç kimsenin yapamadığı kadar uzun süre Kuzey Kutbu'nda hayatta kalmak için mücadele edecek. Zorlu 100 gün.
4: Bu en zor mücadele.
1: Kuzey Kutbu'nda 100 gün hiç kolay değil.
5: Dayanabilirlerse şimdiye kadarki en büyük ödülü, yani 1 milyon doları kazanacaklar.
2: Vay canına, orada 1 milyon dolar varken pes edemezsin. Aman tanrım! Günde 10 bin dolar için ne kadar çalışabilirsin?
3: Donma gibi görünüyor.
2: Ah, lanet olsun!
5: Tek başına milyon dolar mücadelesi başlıyor.
4: Barınağımın etrafını sardılar.

0: Bugün baskına çıkacağız. Şu sincap tam burada, bu ağaçlarda takılıp duruyordu. Ve hep bu ağaçları neden sevdiğini merak ediyordum. Az önce onu bir mantar kapıp aşağı indirdiğini gördüm. Sonra da baktım, yukarıda kocaman bir mantar stoğu var. O ağacı keseceğim ve mantarlarını çalacağım. Aralık uzun, soğuk bir ay olabilir. Burada işler epey çirkinleşecek. Süt ve Noel kurabiyeleri diyarına varmamıza 50 gün daha var. Burada hiçbir şeyi garanti görmüyorum. Şurada güzel bir mantar var. Evet, buldum. Bugün mantar bereketi bulduk. İyi bir vurgun oldu. Teşekkürler Bay Sincap. Bunları saklayacak bir yer bulmalıyım. Mandanın baş derisini buraya getireceğim. Bir çeşit kese gibi dikip toparlayacağım. İçini mantarla dolduracağız. Burnunu ve dudaklarını alıp kalın bir tel parçasıyla saracağım. İki kat yapıp sıkıca vuracağım. Birbirine dolayacağım ve sonra tuzak telimle dikeceğim. Geçmiş seferlerimde defalarca doğaçlama yaptım. Elinin altındakiyle idare etmeyi öğrenmen gerekir. Her şey iki türlü işe yarar hale gelir. Sincap bütün mantarlarını aldım diye sinirli. Ne yaparsam yapayım, tek taşla iki kuş vurmaya çalışıyorum. Bunlar ön bacaklar. Bunları parça parça değerlendireceğim. Ben en çok yalnızken mutlu olurum. Uygarlıktan çok uzakta yaşamayı severim. Bu da çok küçük yaşlarda başladı. İnsanlara, öyle içlere, kimsenin bana dokunamayacağı kadar uzaklara, Alaska'ya taşınacağım dediğimi çok net hatırlıyorum ve de yaptım. Kuzey Amerika'da kalan en ıssız noktalardan birindeyim. Mandanın yüz derisi, taşıma kesesi. Şimdi biraz mantar koyalım. Gece yarısı fener ışığında geyiğini parçalarken kurtlar oluyor. Tek başına oturup buz tutuşunu izliyorsun. Heyecanı var ya, tarif edilemez. Oldukça heyecanlı. Epey sağlam bir mantar yığını topladık. Fena durmuyor, değil mi?
1: İkinci gün, saat 9:24. Mevcut sıcaklık -13 santigrat derece.
2: Biraz odun lazım. Biraz odun. Tamam, kim odun olmak ister? Kim ister? O da ne? O da ne? Ayı gibi görünüyor. Orada ne var?

0: Ayeti, benim. Soğuk kıyafetlerimle ayı gibi ya da belki bir koca ayak gibi görünüyor olabilirim. Kocaman görünüyorum. Bu parka Nenen Srengeyi çobanları tarafından yapılıyor. Tamamen Rengeyi derisinden ve eski usulle. İnsanlar bu iklimde çok çok uzun zaman böyle hayatta kaldı. Bunu her gün giymek zorunda kalmaya da pek uzak değilim. Hadi dışarıda neler oluyor bir bakalım, olur mu? Burada her şey gerçekten değişiyor. Derin kış bastırıyor ve işler biraz daha zorlaşıyor. Yani her gün daha fazla kar yağması yiyecek bulmamı daha da zorlaştırıyor. Tuzakların çoğu gömüldü. Lanet olsun. Tavşan bunun içinden geçmek için karı yara yara ilerleyemeyecek. Bu kar tavşanların nasıl hareket ettiğini değiştiriyor ve benim yağ ihtiyacım var. Göl buzu sağlamlaşana kadar balıkçılık da pek mümkün görünmüyor. O yüzden denemeye devam etmek zorundayım. Şu anda gerçekten o kirpi bölgesine gitmek istiyorum. Başka bir kirpi olduğuna neredeyse eminim. İzlerini gördüm. İnine kadar takip ettim ve sürekli gidip inini kontrol ediyorum. Ama şimdiye kadar hiç evde yoktu. Bir bakacağım. Kirpi noktalarından biri aşağıda. Şu kayanın altından çıkmış. Buraya yürümüş. Sonra şu kabuğu yemiş ve sonra da hemen şurada yemiş. O yüzden kapanlar kuracağım. Bu kirpi yağ için en iyi seçeneğim. Son kirpi bana bir haftadan fazla yetmişti. Kirpi tam şuradan yürüyüp geçiyor. Ben de bu kayanın üstüne tuzak kurmak istedim. Ama bağlayacak bir yer yok. Bu yüzden şu ağacı yarığa sıkıştırdım. Şimdi kirpi için bir tutunma noktam var. Şu çıkıntıdan yukarı çıkıyor. Umarım o ilmeğe takılır. Yarın gelip kontrol edeceğim. Bayağı kar yağıyor ve kameraya da ceketimi örtmem gerekecek. Tamam, kampa dönelim.
1: 52. gün, saat 12:54.

0: Ay, zayıflamışım.
1: Oh,
0: şu kaslara bak. Hala bende var. Hala taş gibiyim. Şu kıllı kol altlarına bak. Ah, vücutçu gibi olmuşum mu? Ah. Evet, bu güçlü. Dev görünüşümü sevecek. Buzda balık tutmaya gidiyoruz. Sığ su demek, diğerlerinden bir iki gün önce buzda balık tutabilmem demek. Bu da bana hız kazandıracak ve onu eve götüreceğim. Yani birkaç balık yakalayabilirsem inanılmaz iyi hissettirir. Balık hayatta kalma stratejim için çok önemli. Balıkların üzerinde çok iyi yağ var ve uzun vadede hayatta tutacak olan da bu yağ. Sadece buzda balık. Bunda ne var ki? Bu deneyime hayatta kalma olimpiyatlarım diyorum. 7 yaşımdan 20 yaşıma kadar olimpiyatlara gitmek hayat amacım gibiydi. Jimnastikçi olacaktım. Sırtımı kırınca yüzmeye geçtim. 100 metre sırt üstünde ülkede 11.'ydim. Yüzmeyi bırakmak zorunda kaldım. Çünkü suda kalp atışımı her yükselttiğimde çok başım dönüyordu. Bırakmak zor bir veda oldu. Çünkü gerçekten çok seviyordum. Sırtımı biraz esnetmem, ayak parmaklarıma kan gitmesini sağlamam gerekiyor. Rekabetçi, atletik günlerim azalıyordu. Ama sonra doğayı keşfettim ve burada olmanın artık benim için anlamlı olduğunu fark ettim. Bu büyük bir şey. Burada tek Kanadalı olmaktan gurur duyuyorum. Bu benim olimpiyatlarım. Evet, hadi, hadi, hadi. Evet, evet, evet, evet, evet, evet. Boyu iyiydi. Geriye bu kadar hızlı koşmamalıydım. Panik yaptım. Kahretsin. Boyu iyiydi. Lanet olsun. 2 saat oturup balık görmemek, balık hissetmemek ve sonra bir balık bulup onu kaçırmak gerçekten çok kötü. Kahretsin, çok iyi olacaktı. Şu iki balık beni geriyor. Galiba tamamen acemi şansıydı. Çok soğuk, gidip ısınmam lazım.
2: Üçüncü gün, saat 8:27.

Burada müzik kariyerimin başlangıcına tanık oluyorsunuz. Şu taşları helikoptere atabilir miyiz? Eve götürmek istiyorum falan derim. Nakliyesine muhtemelen bir kol bir bacak isterler.

0: Kahvaltımızı burada ısıtalım. Nefis beyaz balık. Balık yakalayamadığımda içime bir kurt düşüyor. Elimdekiyle biraz daha idare etmeliyim diye düşünüyorum. Isıtıp parça parça yemek. Sadece 3 tane balığım kaldı. Tasarruf etmeye çalışıyorum ama bir parça yiyorum. Sonra daha fazlasını istiyorum. Akşam olunca da biraz daha istiyorum. Kıtır kısımlar var ya, sürekli balığı didikliyorum. Daha fazlasını bulmanın bir yolunu bulmalıyım. Çünkü yiyecek olmadan devam edemem. Gölün donup üzerinde güvenle yürüyebilmem için ne kadar zamana ihtiyacım var acaba? Benim tarafta göl daha donmadı. Bu yüzden henüz gölden balık tutamıyorum. Fakat şu an fazladan balık yakalamam gerekiyor. Başka bir şey denemem gerekiyor. Bakalım başarabilecek miyim? Metalle bir kaşık yapıyorum. Balık oltası için kaşık yem. Bir süre önce dışarıda bulduğum şu metal parça. Kurşun gibi suyun içinde akıp gidebiliyor. Arkasına bir kanca takacağım. Belki göl yarın atış yapmak için iyi bir fırsat verir. Yiyeceğim az olsa bile hayata şükretmem gerekiyor. Hayatımda olan onca şey, iç savaşta büyümek, bunca kötü şey ve kötü insan gördükten sonra bunun sanki bana özel bir istek gibi geldiğini hissediyorum. Buradan kendimin en iyi hali olarak çıkmak istiyorum. İyi bir insan olarak. Bu büyük bir kaşık. Umarım büyük balık yakalarım.
1: Dördüncü gün, saat 8:17. Mevcut sıcaklık -20 santigrat derece.
2: Günaydın. O kadar rahatım ki. Dışarısı buz gibi ama yün katmanlarımın içinde çok sıcağım. Dün gece de sıcak uyudum. Hatta fazla sıcak. Aman Tanrım, rüyamda ev yapımı dondurma yapıyordum. Aman Tanrım, yeni toplanmış gibi taze çilekler vardı. Kremayı çırpıyordum. Aa, krema. Sonra bir tortilla alıp üstünü tereyağıyla kaplıyor, üzerine bal döküyor ve ballı tereyağlı taco yiyordum. Aman Tanrım, çok güzeldi. Bu sabah kremayı ve tereyağını düşünerek uyandım. Demek ki yağ bulma zamanı geldi. Burası bugüne kadar yaşadığım en soğuk yer olacak. Vahşi doğada çok zaman geçirdim. Ama çok soğuk olunca genelde güneye iner, kışı çölde geçiririm. Ben bir çöl faresiyim. Araçta yaşar dolaşırım. 9-5 işim yok, evim yok. Rahat olduğum yere giderim. Hiç kış boyunca vahşi doğada yaşamayı denemedim. Buraya çıkıp doğada bir kış geçirmek istedim. Zorlanmak istiyorum ama sıcak kalıp kalamayacağım ve her gün yiyip yiyemeyeceğim konusunda endişeliyim. Lanet olsun. Kirpi bölgesine geldik ve anlaşılan ilmeğin yanından yürüyüp geçmiş. İtip kenara atmış. İzlerin şekline bakınca şu an içeride mi dışarıda mı anlamak zor. O yüzden içeri sürünüp deliğin ne kadar geriye gittiğine bakmayı düşünüyorum. Ama gerçekten girebilir miyim bilmiyorum. Burada oturmak hiçbir işe yaramayacak. Yarığa gerçekten sığabileceğimi sanmıyorum. Ah, burası o kadar dar ki. Görmek de zor. Sadece içeri girmeliyim. Kendimi sıkıştırmam gerekiyor. sıkıştırmalıyım. Ah. Bu yarağa girmeye korkuyorum. Çünkü tamamen sıkışıp kalabilirim. Ve sıkışırsam kimse yardım için bağırdığımı duyamaz. Çok çaresiz kalabilirim. Aman Tanrım, kirpi tam burada, lanet olsun.
3: Bayram birlikte güzel.
4: Ben bakarım.
5: Hoş geldiniz.
6: Hoş geldiniz.
3: Sevdiklerin neredeyse bayram orada güzel. İyi bayramlar.
7: Burası tavuk.

0: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
1: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
2: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.

0: Rexona, FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Bu otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
6: Hesap basit, hesap basit.
7: Tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
8: Üst düzey bir meydan okuma.
7: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihni.
9: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
7: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümüyle bugün 21.30'da D-Max'te.
10: Food is forbidden.
11: Kalp damar ilaçları da var.
10: Meyve yasak, komple yasak.
7: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.

Lanet olsun. Tamam. İyi haber. Kirpi orada. Kötü haber bu yarığın içinde. Muhtemelen yarığın içinde yaklaşık 4 metre kadar geride. Diğer tarafta acaba ne var? Çok merak ediyorum. Bakmalıyım. Bu pek güvenli değil. Sanki sağlam değil. Kaya boşlukları var. Hey küçük adam. Ben sadece seni yemek istiyorum. Onu diğer taraftan dışarı korkuttum. Yani oraya geçmem gerekiyor.

Ama kanı görebiliyorum. Evet, biraz kan var. İşte Bay Kirpi. Bu kirpiyi nasıl alacağımı çözmem gerekiyor.

0: Ay işte yakaladım. Yakaladım, yakaladım. Aa, seni yakaladım kirpi kardeşim. Ah. Aman Tanrım. İnanamıyorum. Onu orada, aşağıda gördüğümde bunun imkansız olduğunu düşünmüştüm. Yaşasın. Ya buldum. Teşekkür ederim kirpi. Teşekkür ederim. Aman Tanrım.
1: 54. gün. Saat 12.02. Mevcut sıcaklık -12 santigrat derece.
2: Günaydın. 54. gün. Hava burada Cancun'daki gibi sıcak. Ve tropik. Hayır. Hayır. Tropikle alakası yok. Buz gibi parmaklarım kopacak. Hadi. Artık hiç balığım kalmadı. Tüm stoklarım bitti ve vücudumda ısı üretecek kalori kalmadığını düşündüğüm için sıcak kalamıyorum. Bir şeyler yemem gerekiyor. Dışarı çıkıp balık tutmayı denemek zorundayım. Şu yeni yemi deneyelim. Zayıflığı hissediyorum. Kaslarım zorlanıyor. Dengem biraz bozulmuş durumda. Bir şekilde gölden balık çıkarmam gerekiyor. Bakalım başarabilecek miyim? İçinde bulunduğum durum tüm Latin Amerika'nın yerlilerine, tüm Amerika'ya ilham olur. Çünkü dışarıda farkında olmadan hayatta kalmanın ustası olan birçok insan var. Her gün çok küçük kaynaklarla idare etmeye çalışarak hayatta kalıyorlar. Çok zor zamanlar geçirirken bile pozitif kalmaya çalışıyorlar. Umarım benim deneyimim başka insanların hayatını tehdit edebilecek durumlardan daha güçlü çıkması, büyük bir güç kazanması ve birçok şey öğrenmesi için iyi bir örnek ve motivasyon olur. Yakaladım. Yakaladım. Ah! Kaçtı. Kaçtı. Ah! Hadi tekrar yakalayalım. Lanet olsun. Ah, o bir alabalıktı. Hadi. Lütfen tekrar kap. Hayır, hayır, hayır, hayır. Atışı doğru yapmadım. Hadi, bir büyük balık daha lütfen. Lezzetliyim. Gel ve al işte. İşe yaramaması çok büyük bir hayal kırıklığı. Balığı kaçırdığıma inanamıyorum. Yakalamam gereken o kadar önemli bir balıktı ki.

0: Çok bitkinim dostum. Dışarıda geçirdiğim şu küçük süre bile beni tüketti. Özellikle yiyecek yokken, harcayacak kalori yokken, vücut dışarıda sıcak kalmaya çalışıyor. Çok yoruldum.
1: 54. gün. Saat 16:33.

0: Bu kirpi yağlı bir mucize. Çok minnettarım. O kadar yağlı ki. Bu çok büyük bir olay. Bu yağa çok ihtiyacım var. Zayıflıyorum ve sadece tavşanla vücudumu ayakta tutmam zorlaştı.
1: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için.
2: Net. Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
6: Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
8: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
9: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
10: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.

0: Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.
1: Tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
2: Üst düzey bir meydan okuma.
1: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihnin.
3: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
1: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek Başına yeni bölümüyle bugün 21.30'da D-Max'te.
4: ...55. gün... ...saat 9.46... ...4 kişi kaldı. Mevcut sıcaklık... -15 santigrat derece.
5: Hava şimdi soğuyor... ...kış vakti dostum... ...kış geldi... ...bir ton odun yakıyoruz... Geceleri ne kadar soğuduğunu bilmiyorum. -20'leri görsek şaşırmam. Dışarıya kıyasla burası sıcak. Dışarıdaki kayalar sadece donmuş durumda. Ama içeride çözülürken üstlerine kırağı oluşuyor. Hedeflerimden biri ateşi sürekli yanar tutmak. Tek yapmamız gereken akıllıca davranmak. Başka çare yok. Dün gece yaklaşık 8 santimetre kar yağdı. Bütün avluyu süpürmek istiyorum. İki iş başaracağım. Avlumuzu temizliyoruz ki karda debelenip onu bastırıp buz olmasın. Evet, içeri kar taşımayalım. Bir de yalıtım yapacağız. Evet, oldukça iyi olacak. Bu işleri bayağı konforlu hale getirecek. Pensilvanya'da babam bir kütük kulübe yapmıştı. Sabah kalktığında her yer karla kaplanmıştı. Her şey taptaze, yepyeni görünürdü. Sen de küçücük bir çocuksun. O küçük dünyada. Her şey o kadar güvenli ve emniyetli gelirdi ki. Evet, çocukken ne kadar safsın. Evet, dünyanın sana karşı olduğunu bilmezsin. Bütün yükü ebeveynler çeker. Annemle babamla büyürken onlara biraz daha iyi davranmalıydım. Biraz baş belasıyım. Bunu başarıp o parayı alabilirsem, biraz yavaşlayıp babamla vakit geçirebilirim. Bir sincap yuvasında, bir fare deliğinde olduğu kadar sımsıkı ve güvende olacağız.
4: ...55. gün, saat 11.46...

0: Günaydın.
1: Ay sen
0: Dışarısı
1: iyisin.
0: berbat olduğu için
1: İyiyim,
0: uyuyakaldım ve
1: evet.
0: açıkçası buzun
1: Rüzgar var
0: üstüne
1: yan
0: çıkmak hiç
1: yörede.
0: içimden gelmedi. Bugün kamp günü yapacağım. Bir anda fark ettim, yiyeceğim var ve orada kendimi parçalayıp durmak, sinirlenmek istemedim. Evet. Evet. Keşke ailem burada olsaydı. Hiç gitmek istemezdim. Marona ailesini Kanada Arktiği'nin derinliklerine giderken takip edin. Şimdi yemek üzereyim. Ailem hep, Kaylin, sen bunu yaparsın. Kaylin, biliyorum kazanacaksın diyor. Bu büyük bir baskı. Bir de hep şu ek geliyor. Ama kazanamazsan da seninle gurur duyarız. Evet. Ama siz hayal kırıklığına uğrayacaksınız. Ben de hayal kırıklığına uğrayacağım. Duman, duman, duman. Baca borum taze karla tıkanmış olabilir. Kendimi iyi hissetmiyorum. Midem bulanıyor. Çok başım ağrıyor. Barınağımdaki duman hayatımın kabusu oldu. Kötüden aşırı kötüye gidiyor. Nefes almak kesinlikle daha zor. Denediğim o kadar çok şey var ki gözlerim yanıyor ve beni delirtiyor. Ağlamıyorum, bu sadece duman. Barınağa girme sebebim korunmak. Ama barınağımda kalamıyorsam, çünkü bana saldırıyor. Peki nereye gideceğim? Ah, çok başım dönüyor.
2: 55. gün, saat 19:46.

0: Evet, burada içerisi gayet güzel gibi. Ama kapının dışı öyle değil. Dışarıda deli gibi kar yağıyor. Evet, şimdi geliyor. Ne kadar birikecek bilmiyorum ama yaklaşık bir saatte birkaç santimetre yağdı. Burası çok kaygan ve durmayacak gibi görünüyor. Bu gerçek kış. Bakın ne kadar yükseliyor. Bugün açtığım bütün patika kapandı. Bir fırtına geliyor. Şu an yaşadığımız hava birazdan olacaklara göre bahar gibi. Zaman daralıyor. Aşırı soğuk geliyor. Öyle bir soğuk ki seni dondurup öldürür.
1: Saat 9:02.

Gecenin büyük kısmında gözlerim yandı ve bu sabah görüntüm tamamen bulanık. Ama bu dumanla daha ne kadar başa çıkabilirim bilmiyorum. Dayanıklılığım tükeniyor. Yavaşça hareket ediyorum. Galiba artık bunun bedelini çekiyorum. O yüzden tuzaklarımı toplamaya başlayacağım. Daha fazla tavşan yakalamanın anlamı yok. Çünkü bence bu benim için gerçek sonun başlangıcı. Ben ailem için kazanmayı çok istemiştim. Biliyorum, yetmiyor. Çok zor. Ne yapacağımı bilmiyorum. Gözlerim hala bulanık. Ama çok güzel. Benim için en büyük zorluk hep elden ağza yaşamak ve yeterince iyi yapamadığımı hissetmek oldu. Başkalarından onay almak benim için çok önemli. Ve burada etkileyecek kimse yok. Ama kendime karşı çok acımasızım. Tamam, odaklanmam ve hepsini aldığımdan emin olmalıyım. Hayatım boyunca yarışmalı sporlardaydım ve hep bireysel sporlardı. Skorun, zamanın peşinde ben sürekli denedim. Yol boyunca tüm engelleri aşmaya çalıştım. Ama bir galibiyeti zorla olduramazsın. Bu kadar.

Karın pırıltısını seviyorum. Evet. Çok güzel. En sevdiğim şeylerden biri böyle fotoğraflar. Çekip insanlarla paylaşmak. Eve gitmek istiyorum.

0: Bayram birlikte güzel.
1: Ben bakarım.
2: Hoş geldiniz.
3: Hoş geldiniz.
0: Sevdiklerin neredeyse bayram orada güzel. İyi bayramlar.
4: İşte bu Google Gemini. Gemini, anlatmaktan bıkmadığım o efsane golü resmet bakalım. Beni coşkulu bir stadyuma gönder. Beni ne kadar turnuva varsa şampiyon yap.
5: Şampiyon!
4: Şahanesin Gemini.
6: Damla?
7: Bence çok eğlenceli.
6: Yok, ben almayayım.
8: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
9: Sensodyne Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
8: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
10: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
11: Yaşanacaksa.
12: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
13: Yaşanacaksa.
4: Ey! Canım halkımın tüm dehlizleri ve popülasyonu da son damarlarına kadar sarı kolanın hastasıyız diyor. Demeyen kalmadı diyordum ki artık Fanta bile sarı kola diyor.
13: Sarı kola!
14: Fanta sarı kola canım o.
4: Sarı kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarı kola hastasıyız.
15: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwell Ultra Hacimli. Hacim 1, kepek 0.
16: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Rexona, FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor.
3: İşte o zaman gözümden düşüyorlar.
2: Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
4: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
2: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
4: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
5: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
6: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan.
7: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
8: Evet.
9: Aman tanrım.
10: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: eve gitmeyi çok düşünüyorum.
1: Tabii
0: Ve artık mesele
1: and
0: çikolatalı pasta, kahve ya da Dave değil. Tabii ki eve gider gitmez o insanları ve o şehirleri arayacağım. Ama bu insana böyle bir işte anı yaşatan bir deneyim ve çıkışımı düşünme fırsatı bulduğum için gerçekten mutlu hissediyorum. Normal hayatında zirvelerin ve çukurların buradakine göre çok daha küçük. Buradaysa en yüksek dağdan daha yüksek yükselişlerin oluyor. Sonra en derin vadiden daha derin düşüşlerin. Zihinsel olarak sana çok büyük bir yük bindiriyor. Her bölümün başında uyarı. Bunlar eğitimli, hayatta kalma uzmanlarıdır. Sakın evde denemeyin gibi bir şey yazar. Ben kendime hiçbir zaman hayatta kalma uzmanı demedim. Uzman. Yani herhangi bir konuda uzman olmak öğrenmeye devam etmeni kısıtlar. Ama şunu söyleyebilirim. Bu bir atletizm. Evet, atletizm. Bu zihinsel atletizm. Ben bir hayatta kalma sporcusuyum. Evet, sporcuyum. Kendine gel asker. Çünkü 1 milyon dolar kazanma fırsatın var. Bu şans birine ne zaman gelir? Bu şansımı iyi kullanmalıyım. 10 kişi de bir bek. Şu an daha da az. 5'te 1 ihtimalle 1 milyon dolar. Evet. O yüzden devam edeceğim, devam.
2: sekizinci gün. Saat 8:51. Mevcut sıcaklık -21 santigrat derece.
3: Teşekkürler. Şunu bununla yakmaya çalışalım. Rüzgar dün gece uluyordu. Bu sabah da öyle. Ayak parmaklarım hala donuk. Parmaklarım kopacak gibi. Aa, burası epey dumanlanıyor. Gidip biraz su ayarlamam gerekiyor. Yiyecek eksikliği, çevreyle baş etmeyi çok zorlaştırıyor. Çok sert bir ortam var. Dondurucu soğuk. Buradaki koyum da tamamen donmadı. Suda yüzüp duran bir büyük buz parçası var. Güneş vururken sudan bir sürü buhar ve sis yükseliyor. Çok soğuk. Donuyorum. Ateşin yanında ısınmam gerekiyor. Ellerim donuyor. Ateşe gitmem gerekiyor. Çok soğuk. Isınmanın tek yolu ateş. Bu soğuk hava ve burada hayatta kalmak için yapmam gereken her şey kalori istiyor. O da bende yok. Eskiden balığım olurdu, alıp yiyebiliyordum. Üstüme koyduğum balıklar da gittikçe azaldı. O yüzden biraz ısı üretip ısınacak yağım yok. Sadece odun getirmek için yürümem gerekiyor. O bile zorlaştı. Çok yorgunken hayatta kalmak için gereken her şeyi yapmak iyice zor oluyor. Öylece eriyip gitmek. Açlıktan ölmek istemiyorum. Sanırım hayatta kalma serüvenim bitiyor. Ben Amos. Resmen pes ediyorum. En başından beri buraya şöhret için gelmedim. Amacım daha iyi bir insan olmaktı ama bu yolculuğumun sonu. Bunu söylemek kolay değil. Çünkü bir iki hafta daha dayanabilirdim gibi bir şeyle ayrılmak da istemiyorum. Belki daha fazla şey öğrenir ya da kazanabilirdim. Yani doğru kararımı veriyorum bilmiyorum. Ama sorgulayacak gücüm de yok. Lanet olsun, lanet olsun. Lanet olsun. Lanet olsun tam pes ederken.
4: ...58. gün. Saat 12.27.
3: Lanet olsun. Lanet olsun. Kayıyor, aman tanrım. Buradan çıkmam gerekiyor, yapma. Buradan çıkmam gerekiyor, aman tanrım, bunu almam gerekiyor. Lanet olsun. Hadi ama. Yapma. Yapma lütfen. Buraya gel. Çık buradan, çık hadi. Ah. Aman tanrım bunu almam lazım. Ah. Hadi. Ah. Ah.

Eşyalarımı çıkardım. Sanırım çoğunu çıkardım. Telefonu dışarı attın mı? İşte burada. Şu lanet matkap. Bir saniyeliğine arkamı döndüm ve başımı kaldırdığımda bütün barınak alev almıştı dostum. Tüyümü de aldım. Biraz kömürleşti ama lanet olsun ciğerlerim acıyor. Aman tanrım. Zamanlamasına inanamıyorum. Sanırım gitme vaktimmiş. Kasaları dışarı sürükleyemedim. O yüzden piller patlıyor.

0: Seni aramıştım. Parkamı hazırlamıştım. Paketlemeye başlamak için arkamı döndüm ve döner dönmez söndüremedim. Çok hızlı oldu. Sanki gitme vaktimmiş gibi bütün barınak alevlere teslim oldu. Vücudum koşullara ayak uyduramadı. Ne kadar zayıf olduğumu ve enerji seviyemin ne kadar düşük olduğunu düşünmeye başladım. Bu havada yiyeceksiz dayanabileceğimi hiç sanmıyorum bile. Çok zordu. Bir Latin Amerikalı olarak hayatta kalma serüvenini tamamlayabilmiş olmaktan gurur duyuyorum. Bakış açısının, deneyimini nasıl yaşayacağını değiştirdiğini hissediyorum. Bu artık benim yaşam biçimim olacak ve beni 58 gün hayatta tutan her şeyi, buna kişisel gelişimi de ekleyerek yanımda götürmek istiyorum. Yani sanki bendeki bazı eski parçaları yangınla birlikte orada bıraktım ve şimdi yenilenmiş bir ben olarak döndüm. Bir tür ritüelden geçtim. Yanımda daha fazla farkındalık, daha fazla empati götürüyorum. Bu bir dönüm noktası. Beni burada tutan tüm şeyleri bir araya getirip, uygulamaya dökerek insanlara yardım etmeye çalışabilirim. Bunun da kızım için daha iyi bir baba olmamı sağlayacağını düşünüyorum.
1: Aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinx Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
2: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
3: Sana Paradontax lazım. Düzenli kullanırsan Paradontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
4: Tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyut atlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Biz kızlar kendimizi gün boyu temiz ve rahat hissetmeyi biliriz. E kendimiz kadar çamaşırımıza da özen gösteririz. Öyle değil mi İpek?

0: Günlük pedin olayı bu.
1: Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
2: Mol pedden kız sözü.
3: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
4: Yaşanacaksa yaşanacak.
5: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
4: Yaşanacaksa yaşanacak.
6: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
7: Ama bir mucizeye gerek var.
6: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
7: İşte bu Fairy mucizesi.
6: Fairy 30 dakikada mucize.
8: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel Pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel Pods. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
9: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
10: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
9: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
10: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
11: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
12: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Da rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
13: Tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
14: Üst düzey bir meydan okuma.
13: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihnin.
15: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
13: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümüyle bugün 21.30'da D-Max'te.
16: Tek başına. Arktik'ten hikayeler.
17: Tek başınanın yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Colby Donaldson. Bu akşamki bölümü konuşmak için Roland, Kelly, Kalin ve Amos'la buradayım. Bu bölüm 51. günde başlıyor ve aşırı soğukları bu bölümde görmeye başlıyoruz. Roland, birkaç kuzey kışını deneyimlemiş biri olarak acaba bu kadar yoğun bir soğuğun gün içinde yaptığın her şeyi nasıl etkilediğini bize biraz anlatabilir misin? Aslında durum çok zor bu kadar soğukta.
18: Soğuk seni yavaşlatır. Tecrübeli olup olmaman fark etmez. Yaptığın her şeyi iki kat zorlaştırır. Sabah sadece giyinip çıkıp bunlarla uğraşmak bile bir saatini alır. Sanki vitesi büyütmüş gibi. Bu aşırı soğukta her şey iki kat daha uzun sürer.
17: Amos, El Salvador'dan gelen biri olarak bu kadar yoğun bir soğuk senin için biraz yeni olsa gerek. Bunu hiç yaşamamıştın. Bu deneyim senin için nasıl bir şeydi?
19: Isınmak için soğuk dansı. Tehlikeli hale getiriyor. Her şeyi biraz daha zorlaştırıyor. Odunuma sahip çıkmam, uzuvlarımı sıcak tutmaya çalışmam gerekiyor. Yani çok tehlikeli, çok gerçek. Orada çok hızlı ölebilirsin. Çok soğuk.
17: Kelly, kendini çöl faresi olarak tanımlıyorsun. Hava soğuyunca daha sıcak yerlere göç eden biri olarak oradaki dondurucu iklime nasıl uyum sağladın? Bu şartlarla nasıl baş ettin?
20: Orası çok zor. Hayatımda yaşadığım en soğuk hava ve basit işler bile çok zorlaşıyor. Çünkü ellerimin ve ayaklarımın ısısını dengede tutmak sürekli bir mücadeleye dönüşüyor. Bir de boş mideyle kalorisiz gerçekten çok zor oluyor.
17: Kylan, diğer herkesin suyun buz tutmasını beklediği aşamada senin bulunduğun yerde su biraz daha sığdı. Bu yüzden erken dondu. Buzda balık tutmaya biraz erken başlamış biri olduğunu bilmek sana ne hissettirdi?
21: Buzun zamanında olmasına çok sevindim. Olmasaydı belki benim hikayem biterdi. Buzda balık tutmak bir nimet olsa da kolay değildi. Buradaki herkes soğuğun insanın içine işlediğini söyledi. Ellerini ve ayaklarını sıcak tutmak daha zor. Ben de açım. Sıcak kalmak için daha fazla kaloriye ihtiyacım var. Bu yüzden buzun üstünde oturmak son derece zor. Epey soğumaya başladı.
17: Kelly, bu bölümde bir kirpi yakalamak için çok büyük çaba harcadığını görüyoruz. O kirpiyi bu kadar değerli yapan neydi senin için?
20: Yani orada yağ her şey. Tavşan ve sincapla çok iyi gidiyorum ve onlara minnettarım. Ama orada kalmak istediğim süre boyunca beni tutacak kadar yağları yok. Buz tutma olmadan balık tutamıyorum. Bu yüzden balıkçılık bir seçenek değilken o kirpi benim yağ için neredeyse tek seçeneğimdi.
17: Kirpiyle uğraşırken o kaya çıkıntısının içindeydin. Stresli bir durumda güvenliğin ya da herhangi birinin sana ulaşmasının zaman alacağını biliyorsun. O çıkıntıda sıkışıp kalsaydın ne olacaktı peki?
20: Evet, o kayada sıkışıp kalabilirdim. Çok dar bir yerdi ve kesinlikle riskliydi. Ama ben sadece bunu başarmaya odaklanmıştım. Neyin ters gideceğini asla değil. Ama sıkışırsam ya da üzerime bir kaya düşerse orada kalırdım ve muhtemelen de ölürdüm. Ama sonuçta durum biraz böyle. Potansiyel ödül için risk almak zorundasın. Bu hepimiz için geçerli. Kutlayacağız. Bu küçük kirpiyi kutlayacağız, aman tanrım.
17: O kirpiyi sonunda yakaladın, barınağa getirdin ve ne yazık ki karaciğerinde bazı beyaz lekeler keşfettin. Bu durumda risk ödül dengesini nasıl tarttın?
20: Kampa dönerken o kadar mutluydum ki barınağıma döneceğim ve ziyafet çekeceğim diyordum. Onu yüzerken beyaz lekeleri görünce gerçekten çöktüm. Beyaz lekelerin hastalık anlamına geldiğini hepimiz biliyoruz. O anki en güçlü tahminim tularemi olduğuydu ve kesinlikle kapmak istemem. Oradaki en yüksek anlarımdan biri o beyaz lekeler yüzünden bir anda düşüşe dönüştü. Bu sağlıksız bir hayvanın işareti.
17: Kylan, bölümün başında bu deneyimi olimpiyatlara benzetmiştin. Bu bağlantıyı nasıl kurduğunu bize biraz anlatabilir misin?
21: Çocukluğum boyunca hayalim olimpiyatlara gitmekti. Oradayken bir an tek Kanadalı olduğumu unutup, vay be, gerçekten şu an Kanada'yı temsil ediyorum dedim. Hani sanki işte şansım dedim. Kanada'yı temsil ediyorum, televizyondayım ve İyi gidiyorum işte, bilirsiniz. Oh, Kanada.
19: Başka bir bakış açısı. Kolezyuma benzer. Televizyon kolezyumuna benzer. Orada ringde gladyatörler gibi dövüşüyoruz.
17: Gladyatörler, evet. Kylan, hem sen hem de diğerleri orada neredeyse olimpiyat ölçeğinde zorluklarla karşı karşıyaydınız. Seninkilerden biri barınağın duman sorunuydu. Bunu nasıl çözmeyi düşündün?
21: Nefes almak kesinlikle çok zor.
17: Şimdi de barınağındaki dumanla mücadele çabalarına dair daha önce hiç görülmemiş görüntülerine bakalım.
21: Bu sabah gözlerim bulanık. Çünkü duman o kadar kötüleşti ki dışarı çıktım ve sis mi var diye düşündüm. Kuş kabuğundan bir baca yapıyorum. Fena değil. Şimdilik orada kal. Kal. Denediğim o kadar çok şey var ki. Ateş çemberini genişlettim. Vay canına. Ah, dumanlar. Ateş çemberini daralttım. Bacamın delik boyutunu büyüttüm. Hayır hayır, gözlerim çok bulanık. İkinci bir baca yaptım. Bu işe yaramıyor. Beni delirtiyor.
17: Kylan, duman seni niye bu kadar zor bir durumda bıraktı?
21: Biliyor musunuz, eğer bilseydim kesinlikle düzeltirdim. Her şeyi denedim ve herhalde havada kurumayan böyle bir mikro iklim var. Evet, yani korkunçtu.
17: Evet Amos, pes etmeyi konuşma zamanı. Bu kararı vermek senin için ne kadar zor oldu?
19: Oyun bu noktada zaten iki aya yaklaşıyordu ve balığın azalması, kilo kaybı ve havanın gidişatı etkiliydi. Uyumam gerekiyordu. Karar verdim ve tuluma girdim. Uyku tulumuna girdim ve tulumun beni sıcak tutmadığı ilk geceydi. Yakacak yağım kalmadığının farkındaydım. Bu da sabahki kararımı biraz daha kolaylaştırdı. Yani benim için çok zordu.
17: Ve sonra tam pes ettikten hemen sonra barınağın alev aldı.
19: Lanet olsun!
17: O anda aklından neler geçti?
19: Böyle bir şey yaşamak gerçek gibi değildi. Sanki bir Viking cenazesi gibiydim. Yanacaktım. Nasıl anlatacağımı bilmiyorum ama ekipmanlarımı topluyordum ve bir anda hiç yoktan ateş barınağın her yanını yemeye başladı.
17: Yangın sırasında kamera pillerinin patladığını da duyabiliyoruz.
19: Piller patlıyor.
17: Yangında hangi eşyaları kurtarıp barınaktan çıkaramadın sana göre?
19: İki büyük kutum vardı. Biri kameraların olduğu büyük kutuydu. Diğer kutu da büyük bir pil kutusuydu. Bu iki kutuyu dışarı çıkaramadım. Büyük kamerayı çıkarabildim çünkü bunu onunla çekiyordum. Hafıza kartlarını da çıkarabildim. Hepsini kapıdan dışarı fırlattım.
17: Orası yanarken bunu kayda alacak kadar soğukkanlı olman gerçekten çok etkileyiciydi.
19: Hadi ama.
17: Sırada ne var peki şimdi?
19: Öğrendiğim şeyleri ve doğayla kurduğum bağı paylaşmam gerektiğini hissediyorum. Bunun birilerine faydası olur mu? Bunu görmek istiyorum.
17: Tek başınayı böylelikle tamamlıyoruz. Roland, Kelly, Kylin ve Amos'a çok teşekkür etmek istiyorum. Önümüzdeki hafta sezon finalinden sonra yarışmacılarla konuşacağız. Şimdi de söz verdiğimiz gibi 3 saatlik sezon finalinden kısa bir ön izleme. Haftaya görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.
18: Şu an bu büyük bir savaş. Küçük bir kayma bile felaket olabilir.
21: Omzuma saplandı.
20: Göl buz tuttu.
21: Evet. Bana hız treni kay diyebilirsiniz.
18: Artık aşırı soğuğa girdik.
20: Aa, hayır, daha da kötüye gitti.
18: Şu an hiçbir şey göremiyorum. Tam anlamıyla beyaz bir fırtınaya dönüyor.
20: Sonuna kadar dayanmak hayatımı tamamen değiştirebilir.
21: Biz kendi kendimizin düşmanıyız.
18: Bu hayatımda yaptığım en zor şey.

0: bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
1: Hey! Dur. Güneşi bonuslu yapmak ne demek ya? Engin Bey, bonus flash yeniden doğuyor.
2: Biz de alışverişe atlayın.
1: Bonus flash uygulaması kendini aşmış. Kim ya bu? Herkesi tek tek doluyor.
2: Bak kampanyaları kişiye özel gösteriyor.
1: Kim işte bu çocuk ya?
2: Mesela ben bahar alışveriş yapacağım. Bak, bonusla bahar kampanyası başlamış.
3: Bonusla bahar kampanyası. Seçili sektörlerde 20 bin liraya varan bonus kazanma fırsatı. Bonus flash'tan kampanyalara katılın.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
5: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.

0: Günlük pedin olayı bu. Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur. Mol pedden kız sözü.
1: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
2: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma. Hesap basit,
3: hesap basit. Food is forbidden.
4: Daha önceki kahvelerden farklı yani.
5: Kalp damar ilaçları da var.
6: Reçetesi nerede?
7: Meyve yasak, komple yasak.
8: Hiç getiremezsin, haberim yok.
7: Tamam, onları da bırak.
9: 150 taneyi 3 tane çocukla açıklayamazsınız.
10: Getirdiğin cihazlar çok pahalı.
11: İnceleyelim diye bir numune isterim dedik.
12: Ala. Oo, aferin.
2: Günlük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te. Toprak Kort'un yıldızları bir kez daha Roland Garo'da karşı karşıya geliyor. Roland Garo 2026 yarı final ve final karşılaşmaları Paris'ten canlı yayınla 4 Haziran'dan itibaren D-Max'te.

0: Tüm hayatta kalma zorunluluğu gereken durumlarda amaç aynıdır. Canlı kalabilmek. Fakat ilk 72 saatin ardından hayatta kalma ihtimali çok azalmaya başlar. Çifte Kurtuluş'un bu bölümünde.
1: Nehirde ilerlerken her bir köşenin ardından medeniyetin çıkmasını öylesine umut ediyorum ki.
0: Grady ve Bill Amazon Nehir Havzası'nın derinliklerine gidiyorlar.
1: Grady, bizi kıyıya çıkartıyorsun.
2: Farkındayım, durmak istemiyorum.
1: Bizi batıracaksın dostum.
0: Burada kalın orman örtüsü ve yüksek sıcaklıklar onları her an ölümle burun buruna getirebilir.
2: Sıcak çarpması yaşamak üzereyim. Şimdi gölgeye geçmem gerekiyor.
0: Dayanamayacakları noktaya geldikleri zaman...
2: Bu sarmaşık bizim su kaynağımız.
1: Ana sarmaşığı kesersen hepsini öldürürsün.
0: İki hayatta kalma uzmanının birbirine zıt felsefeleri çatışıyor.
2: Kesemeyeceğim şeylerle ilgilenmiyorum. Bana nerede olduğunu göster dostum.
1: Hadi.
0: Eski yeşil bereli Grady Powell ve ilkel yöntemlerle hayatta kalma uzmanı Bill McConnell. İki farklı dünyadan iki adam.
1: Bu ormanın kraliçesi.
2: Sürekli ağaçlarla konuşuyor. Bu da beni biraz korkutmuyor değil.
0: Ellerinde ise çok basit nesneler var.
2: Kameranın içindeki pillerden elektrik yoluyla ateş yakabilirim.
1: Grady.
2: Yakaladın mı?
0: İyi takım çalışması ve yaşama arzusu.
1: Acele etme.
0: Grady ve Bill ilk 72 saati çıkarıp çıkaramayacaklarını kanıtlayacaklar.
1: Orada umut verici bir şey görmüyorsun, değil mi?
0: Bu durumdan canlı çıkmak onların elinde.
1: Ağaçtan düşecek olursa buradan kurtulduğum zaman yardım gönderirim. Onu sürükleye sürükleye taşıyamam.
0: Amazon Nehir Havzası 2.7 milyon mil karelik yemyeşil yağmur ormanlarından oluşan karmaşık ve devasa bir akarsu ağıdır. Bu yolsuz ekosistem biyolojik çeşitlilik anlamında dünyanın en zenginlerindendir. Jaguarlar, timsahlar, anakondalar ve piranalar gibi egzotik avcıları görmeyi isteyen çok sayıda macerasever doğa aşığını kendine çeker. Fakat bu zorlu ortamda hayati tehdit taşıyan tehlikeler her şekilde ve her koşulda ummadığınız anda karşınıza çıkabiliyor.
2: Texas'ta her şeyin daha büyük olduğunu söylerler ama bunu diyenler Amazon'a gelmemiş sanırım. Burada yerelti otlarında dikenler var. Kurbağaların sırtları zehirli. Yılanlarsa sizi ısırarak öldürmeye çalışıyor. Burası korkunç bir yer.
0: Ve dünyanın bu bölgesinin ekvatora yakınlığı, sıcaklığın ve nemin ölümcül derecede olması anlamına geliyor.
1: Burası suyu vücudunuzdan adeta emiyor. Burada 72 saat bekleyemezsiniz.
0: Bu senaryoda eski yeşil bereli Grady Powell ve ilkel hayatta kalma uzmanı Bill McConnell, kalın orman örtüsü içinde savrulup yolunu kaybetmiş iki balıkçı rolünü oynuyor.
1: Buranın bu kadar sık olduğuna inanamıyorum.
2: Gerçek olamaz.
0: Sıcaklık kavurucu ve su çok kısıtlı. En küçük yaratık bile...
2: Aman tanrım!
0: Sizi öldürebilir ve bu acımasız koşullarda hayatta kalıp kalamayacağınızı test edebilir.
1: Orman çok nemli ve çok sık.
2: Şimdiden terliyorum. Su bulmamız gerekiyor. Az miktarda da değil.
1: Sırt çantasını bulduk.
2: Evet, çok güzel.
1: Şanslıyız. Öncelikle şunu söyleyebilirim. Bu yolculuk hakkındaki hislerim şimdiden daha iyi gitmeye başladı bile. Palamız var. İşte bu. Hiç yoksa ormanda bir iz bırakmamızı sağlayacak.
2: Ağır misinamız ve bir de... Hafif misinamız var.
1: Harika.
2: Çantada yeterli miktarda ip de var. Böyle durumlarda ip her zaman işe yarar. Evet. Güzel.
1: Bu küçük balıklar için değil. Alabalık kancası da değil. Bu gerçek bir kanca. Kanca.
2: Dijital kamera. Harika.
1: Amazon'da selfie çekmek gibisi yok.
2: Birkaç pil ve bir de SD kart var. İlerleyen zamanlarda bunlar çok işimize yarayabilir. Kameranın içindeki pillerden elektrik yoluyla ateş yakabilirim. Harekete geçelim mi?
1: Bana uyar dostum. Yalnız harekete geçmek konusunu konuşsak iyi olur.
2: Evet.
1: Ne tarafa doğru hareket edeceğiz?
2: Şu anda kuzey, güney, doğu ve batıyı seçemiyorum.
1: Eğer suya giden bir yol bulamazsak buralarda günlerce boş boş dolaşabiliriz. Çünkü su demek ev demektir.
2: Bir açıklık bulabileceğimizi sanmıyorum. Görebildiğim tek açıklık yukarıya doğru. Böyle arazilerde en fazla 20 metre önümü görebiliyorum. Haritam yok, pusulam yok. Yanımdaki şeylerden kurtulma şansım yok. Tek seçeneğimiz mümkün olduğunca yukarıya çıkabilmek. Örtünün üstüne çıkabilirsek bizi bir yola, nehire veya medeniyete götürebilecek bir işaret bulabiliriz. Olası bir çıkış bulmaktan söz ediyorum. Şu tarafta oldukça yüksek bir ağaç var gibi. O tarafa gitmek ister misin?
1: Evet, yolumuzu açarak gideriz.
2: Falanla önden gitmelisin.
1: Tamam.
2: Uzakta gerçekten yüksek bir ağaç görüyorum. Planım o ağaca tırmanıp nerede olduğumuzu, nereye gitmemiz gerektiğini öğrenmek. Hız güvenlik demektir. Böylece ilerleyelim.
1: Hayır dostum, yılan arıyorum.
2: Örtünün üstüne çıkmamız çok önemli çünkü örtü daha da kalınlaşıyor.
1: Çok güzelmiş.
2: Düşündüğümden de yüksekmiş. Sarmaşıkları da çok önemli dostum. Sarmaşık arıyorum ben.
1: Dostum, burada bir yaşlının huzurundayız.
2: Ne?
1: Yaşlı diyorum. Bu büyük anne sayılacak bir ağaç dostum. Bu ormanın kraliçesi.
2: Bence bir merdivenin huzurundayız. Ve ben de ona tırmanacağım.
1: İyi dileklerimiz de büyük anne. Bir ormana gelip konuşmak için böyle bir ihtiyar bulmadan ayrılamazsınız. Bu ağaca bakıp da vay canına, şu ağaca bakın dememenin imkanı yok. Hiç dal göremiyorum dostum.
2: Dal olmadığını biliyorum. Ama ağırlığımı taşıyor.
1: Kimse ağaçlara tırmanmayı benim kadar sevemez. Fakat şunu söyleyebilirim. 15 ila 25 metre arasında ellerin yanmaya başlayacak ve dinlenmek isteyeceksin.
2: Varsayımlar üzerinden konuşuyorsun.
1: Ayrıca susuzluğu hesaba katmıyorsun. Vücudunda çok fazla laktik asit birikti ve 15 ila 25 metrede ara vermen gerekecek. Ve buna fırsatın olmayacak. Grady ağaçtan düşecek olursa burayı işaretleyip kurtulduğum zaman yardım gönderebilirim. Onu sürükleye sürükleye taşıyamam.
2: İpimiz var, şuna bak. Şimdi bu sarmaşayı incelemem gerek.
1: Tamam.
2: En tepeye çıkmalıyım.
1: Tamam.
2: Jumar yaparsam güzel olabilir. Nasıl yapılır göstereyim.
1: Ne dedin?
2: Evet, jumar. Bir çeşit teknik.
0: İplerin taktiksel kullanımı yeşil bereliler için çok temel bir beceridir. Kol gerilimini minimuma indiren bir yöntem olan jumar da dahil olmak üzere birçok ip tekniğinde uzmanlıkları bulunur.
2: Temelde yaptığım şey şu. Gövdemi sarmaşığa bağlıyorum ve ellerimi değil ayaklarımı kullanacağım. İki ayak hattı yapıp kendimi oradan ipten bir merdiven yaparak çıkacağım.
1: Nasıl gidiyor?
2: İyi durumdayım.
1: Pekala. Acele etme.
2: Biraz zaman alacağı kesin zaten. Jumar bu durum için ideal bir teknik. Çünkü yarıya kadar çıktığımda sarmaşık beni taşımamaya başlarsa, yerimi değiştirmeden daha güvenli bir sarmaşığa geçip eskisinden kurtularak tekrar güvenliğimi sağlayabileceğim.
1: Orada umut verici bir şey görmüyorsun değil mi? Herhangi bir şey var mı?
2: Yaklaşıyorum. Burada büyük bir açıklık var. Oradan itibaren etrafı da görebileceğim.

0: 25 metredeyim. Nasıl görünüyorum?
1: 15 metredesin henüz. Bir 10 metre daha çıkman lazım evlat. Grady iri ve cesur olduğu kadar becerikli de. Bu endişelenmediğim ya da işlerin ters gidemeyeceği anlamına gelmiyor.
0: Bileceğim.

0: Tepeye ulaştığımda gözlerime inanamadım. Bill buraya tırmanmak konusunda haksız çıktı. Manzara inanılmaz dostum.
1: Tadını çıkar.
0: Tam arkamda, sağa doğru bir açıda, bitki örtüsünde bir renk değişikliği var. Orada bir nehir ya da kurumuş bir nehir yatağı olabilir. Her halükarda bu bizi daha büyük suya götürecektir.
1: Hangi açıdasın? Vektör verebilir misin? Toprağı çizmek istiyorum.
0: Tam bu tarafa.
1: Grady bana bu ihtiyarı merkez alacak şekilde vektör gösteriyor. Şimdi ise merkezden hangi yöne gitmemiz gerektiğini işaret edecek.
0: Şimdi aşağı inebilir miyim?
1: Yavaş yavaş in, acele etme.
0: Artık ne tarafa gideceğimizi biliyoruz. Ne tarafa gitmemiz gerektiğini öğrendik ve böyle bir ortamda bu çok önemli. Tarafa gideceğine dair bir planın yoksa kaybolup ölmen işten bile değil.
2: Down.
0: Aşağı inmek çok daha zormuş.
1: Çok iyi işte dostum. Kurtuluş yolu bu taraftan. Hazır mıyız?
0: Çantayı al, devam edelim.
1: Her 5-10 metrede bir arkamızda iz bırakmak için bir ağaç yüzeceğiz. Eğer tekrar bu izlere denk gelirsek, daire çizdiğimizi fark etmemizi sağlayacak. Çünkü bir nokta seçtikten sonra doğru yolda gittiğimizden emin olmak istiyoruz. Normalde bu kadar derinden kazmazdım. Özür dilerim dostum.
0: Bill için endişeleniyorum. Sürekli ağaçlarla konuşuyor. Onlarla dostmuş gibi. Bu da beni biraz korkutmuyor değil.
3: Hedeflerini belirlemelerinin ardından Bill ve Grady bitki örtüsü labirentinde iz bırakarak örtünün azaldığı yöne doğru gidiyorlar. Örtünün azalması genellikle bir nehrin varlığına işaret eder.
1: Ne durumdasın Grady?
0: İyiyim. Beni öldürmeye çalışacak şeylere dikkat etmeye çalışıyorum.
1: Bu iyi.
0: Burası çok nemli ve çok sıcak. Ben de aşırı derecede susadım. Eğer Bill ile ikimiz bir an önce su bulamazsak susuzluktan gücümüz gitgide azalmaya başlayacak.
1: Şuna bak Grady, şuna bak. Kurtuluşumuz burada kardeşim. Su sarmaşıkları. Suyumuzu bulduk. Hadi içelim. Bir dakika. Bir dakika. Bekle, bekle, bekle. Hayır, hayır, hayır. Yanılıyoruz. Yanılıyoruz. Dokun bir. Yapışıyor mu? Hayır. Yapışkan ve su sızdırmıyor.
0: Bu büyük talihsizlik.
1: Yanılıyoruz.
0: Heyecanlanmıştım.
1: Tuzlu başka bir madde. Seni öldürmez ama ağzında olmasını da istemezsin. Daha fazla su kaybetmeyi göze alamayız. Birden her şey daha iyi gidiyor diye düşünürken kapı tekrar yüzümüze kapanıyor. Grady ve benim kadar susamış iki insana böyle şakalar yapılması çok acımasızca. Bu kabuk biraz fazla yumuşak. Daha derin izleri olan bir şeyler arıyoruz. Ancak her yerde olabilir. O yüzden gözlerimizi açık tutalım ve tekrar aynı hatayı yapmayalım.
0: Su çıkarmaya çalışmadan önce su sarmaşı olmadığını fark etmemiz iyi oldu. Çünkü fark etmesek çok daha kötü bir duruma düşebilirdik.
1: Bu ana sarmaşık, yani su sarmaşığı. Kabuktaki farkı görüyor musun? Dur dur, kesme. Doğru şeye bakıyoruz. Buradaki ana sarmaşık, gördün mü? Ana sarmaşık, dokunmamanız gereken türden bir şey. Özellikle de kurak mevsimde. Bu çok zor çünkü tam karşınızda duruyor. Fakat birkaç damla su için ana sarmaşığı keserseniz, tüm sistemi öldürürsünüz.
0: Doğa anaya dikkat etmek gerekli falan diyorsun ama doğa ana bizi buraya başımızın çaresine bakmak için bıraktı.
1: Kurak sezondayız dostum. Ekosistemi yok etmek istemeyiz.
0: Kesemeyeceğim şeylerle ilgilenmiyorum. Bana nerede olduğunu göster.
1: Bir yudum su içmek için tüm ormanın zarar görmesine gerek yok. Lütfen.
0: Birimiz ağaca tırmandı ama.
1: Doğru, evet. Ben ağaca tırmanmadım ama ikimizin de buradan çıkması gerekiyor.
0: Hazır buradayken elimizdeki fırsatı değerlendirmek taraftarıyım. Elimizde bir fırsat var. Sarmaşık bulduk.
4: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.

0: Birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları onu katlıyoruz.
1: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. Sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da ustalık eseri grisi.
2: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
1: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
2: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
3: Biz kızlar kendimizi gün boyu temiz ve rahat hissetmeyi biliriz. Kendimiz kadar çamaşırımıza da özen gösteririz. Öyle değil mi İpek?

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
2: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi...

0: Günlük pedin olayı bu.
1: Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
2: Mol pedden kız sözü.
3: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
4: Burası

0: Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.
1: Food is forbidden. Daha önceki kahvelerden farklı yani.
2: Kalp damar ilaçları da var.
3: Reçetesi nerede?
4: Meyve yasak, komple yasak.
5: Hiç getiremezsin.
6: Haberim yok.
4: Tamam, onları da bırak.
7: 150 taneyi 3 tane çocukla açıklayamazsınız.
8: Getirdiğin cihazlar çok pahalı.
9: İnceleyelim diye bir numune isterim dedik.
10: Ala. Oo, aferin.
11: Günlük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.
12: Tehlike çok büyük.
13: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
14: Olamaz mı?
15: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
11: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Toprak Kort'un yıldızları bir kez daha Roland Garo'da karşı karşıya geliyor. Roland Garo 2026 yarı final ve final karşılaşmaları Paris'ten canlı yayınla 4 Haziran'dan itibaren D-Max'te.
16: Amazon Nehir Havzası'nda 8 saatlik mahsur kalmalarının sonucunda Grady ve Bill şimdiden su ihtiyaçlarını gidermek için çaresiz durumdalar.
17: Bekle bekle, kesme. Buradaki ana sarmaşık. Ana sarmaşığı öldürürsen her şeyi öldürürsün.
16: Fakat hayatta kalmak konusunda birbirine tamamen zıt felsefeleri olması 72 saat sınırı hızla yaklaşırken kararsız olmalarına neden oluyor.
18: Doğa anaya dikkat etmek gerekli diyorsun ama doğa ana bizi buraya başımızın çaresine bakmak için bıraktı.
17: Bir yudum su içmek için tüm ormanın zarar görmesine gerek yok. Grady sürekli olarak harekete hazır. Bu hevesliliği bazı durumlarda çok iyi fakat kendimi düşündüğümden daha çok mantıklı olanı söylerken buluyorum. Emebileceğimiz bir sarmaşık lazım. Zayıf bir şey. Daha ufak.
18: Hazır buradayken elimizdeki fırsatı değerlendirmek taraftarıyım. Sarmaşık bulduk. Kesmeye başlıyorum.
17: Bekle bekle bekle, dur. Aradığımız şey bu. Şu kabuğu görüyor musun? Kabuktaki oluklara bak. İşte bu. Aradığımız şey bu. Sonunda bulduk. Bu su sarmaşıkları gerçek bir şans. Bir şişe su bulmaktan farkları yok. Bunu kesmemiz gerekiyor ancak bir yukarıdan bir de aşağıdan birer güzel darbeyle kesmen gerekiyor. Şu an herkesin suya ihtiyacı var. Tüm ekosistem susamış durumda. Akıllı davranmamız gerekiyor. İyi kararlar yalnız kendi iyiliğimi değil, bulunduğum ekosistemin iyiliğini de baz almalı. Yolundan çekileyim. Hadi kes.
18: Burada bir şey yok dostum.
17: Hiç mi?
18: Hiçbir şey yok.
17: Denesene.
18: Hiç sıvı yok burada. Ha, biraz varmış.
17: İşte.
18: Bunda bayağı su var dostum. Hem de oldukça. Hepsini içmeliyiz. Çok iyi geldi.
17: Bu su sarmaşıkları bizim için şu anda ormandaki en önemli şey. Bize 72 saatte birkaç saat daha kazandırmak gibi bir faydaları oldu. Şimdi diğer konulara odaklanabiliriz. Geceyi geçirecek bir yer ve yemek gibi. İlerlemeye devam edelim. Hazır biraz daha ışık varken bu vektörde kalalım.
18: Buna gerçekten çok ihtiyacım vardı.
17: Su için teşekkür ederim kardeşim.
16: Şu an için dehidrasyon sorunlarını da çözmelerinin ardından Grady ve Bill örtüde açıklık gördükleri yöne doğru yürüyüşlerine devam ediyorlar. Bu açıklıkta bir nehir ve medeniyete bir yol bulmaları mümkün.

0: Hava kötüye gidiyor Grady. Bir saniye bekle.
1: Evet, duyuyorum.
0: Hava kötüye gidiyor. Zaten uzun ve zorlu bir gün oldu. Sanırım kendimize sığınak yapmalıyız. Günün sonuna geliyoruz. Saat ilerliyor. Şimşekler geliyor. Depoda fazla benzinimiz kalmadı. Kötü havadan korunmak için önlem almalıyız.
1: Üzerine çok zorlanmadan platform kurabileceğimiz bir şey arıyorum.
0: Şunu bir dinler misin?
1: Zeminde mi?
0: Bence şunlardan kurtulalım ve üste de palmiye yaprakları serelim. Örtü var. Bu taraftan gelen rüzgar da kırılıyor.
1: Ama yerde yılanlar, örümcekler ve karıncalar da var. Yerden yukarıda platform kurabileceğim türden bir yer arıyorum. Ama bir yerde yılanların, örümceklerin, ateş karıncalarının arasında uyumak istiyor. Buna pek taraftar değilim. Bu akıllıca değil.
0: Bugün ağaçtaki karıncalar zaten ısırmadı mı seni?
1: Onları evime davet etmeyi istemiyorum. Ama bu konuda tartışacak zamanımız yok. Fırtına son sürat geliyor. Burada kalacağız. Bana uyar.
0: Yere çubuklar koyup tamam. Üstüne de yaprak sereriz.
1: Yere sadece çubuklar koymayacağız. Yerden de biraz daha yükseltecek bir şeyler bulacağım. Orayı temizlemekle ve üstümüzü örtmekle ilgilenirsen ben de platform tamam. Üzerine çalışacağım.
0: Anlaştık.
1: Güzel. Burada öylece durup tartışmayı sürdüremem. Bir anlaşmaya vardık. Ben yere bir platform yapacağım. Bu sayede ürkütücü sürüngenlerle uğraşmayacağız. Üstümüze de bizi kuru tutması için bir şeyler almamız gerekiyor. Benim için bu olay uzun süre ilkel şartlarda hayatta kalmak değil. Hareket halindeyseniz en iyi sığınağı yapacak zamanınız olmayabilir. Taç Mahal gibi olmasına gerek yok. Birkaç santimetre de olsa yerden yukarıda olmak istiyorum. Bill de bir yandan bizi yağmurdan koruyacak bir şeyler yapmaya çalışıyor. İyi mi?
0: Göreceğiz.
1: Tam zamanında.
0: Göreceğiz. Güzel olmadığı kesin.
1: Ortaya ser, ben tutarım.
0: Tamam. Bize karşı çalışan iki şey var. Zaman ve enerji. 72 saatlik süre sürekli yaklaşıyor. İşe yarayacak asgari miktar yakalamamız gerekiyor. Bulabileceğimiz en etkin sığınak için en az eforu sarf etmeliyiz.
1: Tişörtünü çıkar, tuzlarından kurtulsun.
0: Tamam, durulayalım.
1: Evet, bu iyi olur. Barınağı çok kısa sürede kurduk. Şu anda ihtiyacımız olan tam da bu. Hala biraz yağmur giriyor ama dürüst olmak gerekirse böyle güzel. Çok iyi hissettiriyor. Adeta doğanın kliması gibi.
0: Taze suyu içime çekiyorum. Bu güzel. Taze yağmur suyu. Suyu içime çekeceğim ve birkaç yudum da olsa içeceğim. Bu yağmur suyu çok büyük şans. Bizi canlandırdı. Beni arındırdı, rahatlattı ve tozumu aldı. Sanırım birkaç dakika daha bunun tadını çıkaracağım.
1: Kar tanelerini yakalıyorum.
0: Burun deliklerimle.
1: Amazon'un kar taneleri.
0: Şimdi iyiyim. Sıcak, kuru bir sığınağa girdiğimi biliyorum. Daha iyisi olamazdı. Evet. Harika zamanlama anne, harika zamanlama. Ne düşünüyorsun?
1: İyiyim, çok iyi geldi. İhtiyacım varmış. Orduda öğrendiğim bir şey varsa o da her yerde uyuyabilmektir. Yeşil bereliler arasında buna YBUZ diyoruz. Yeşil bereli uyku zamanı. Bana bir dakika zaman versen o zaman bile uyuyabilirim.
0: Hiç de fena değil.
1: Çok fazla yerimiz var.
0: Ne diyorsun Grady? Çok da kötü değil, değil mi?
1: Değil bence. Uyuyakalmak üzereyim.
0: Platformun bu kadar iyi olmayacağından bahsetmek istemiyor musun?
1: Zaten bir platformun üzerindeyiz ama.
0: Gerçek bir platform değil ama.
1: Eğer hala zeminde olsaydık her yerimiz çamur olurdu. Ancak sığınağımız çok iyi. Kızgın değilim. Ben uyuyorum.
2: Amazon'da yeni bir gün başlarken Grady ve Bill nehir arayışlarına devam ediyor. Örtüde buldukları noktaya doğru düzgün bir şekilde gittiklerinden emin olmak için yollarındaki ağaçlara işaretler bırakıyorlar.
0: Daireler çizmek gibi bir seçeneğimiz yok. Ancak işaret bırakmanıza rağmen bile başınıza gelebilir bu. Grady, bir saniye bekle.
1: Bu sesi bir süredir duyuyorum. Nedir bu?
0: Sen de mi duyuyordun?
1: Evet. Son birkaç kilometredir duyuyorum.
0: Ne olduğunu bilmiyor musun?
1: Hayır. Çok sinir bozucu.
0: Bu panguana sesi. Bunlar vahşi tavuklar ve vahşi tavuklar yalnızca su kenarında yaşar evlat.
1: İleri.
0: Bekle bekle dur.
1: Bill buna su tavuğu gibi bir şey diyor. Ben bilmiyorum. Onlarla konuşuyor. Bir süredir onlarla konuşuyor. Harekete geçmemiz gerek.
0: Bekle dostum. Bunu dinlememiz bilmiyorum. Gerekiyor. Dünya üzerindeki her orman, eğer dinlemeyi bilirseniz, sizinle konuşur. Vahşi tavuklar suya yakın yaşar. Bu şarkıyı duyduğum zaman orman bana suyu bulduğumu söyler. Eminim dostum. Sadece su kenarında yaşıyorlar.
1: O zaman bu taraftan gidiyoruz.
0: Hadi onları takip edelim. Dostum, panguana bize nehrin şarkısını söylüyor.
1: Harekete geçmemiz gerek.
0: Bize nehrin şarkısını söylüyor.
3: Bayram birlikte güzel.
4: Ben bakarım.
5: Hoş geldiniz.
6: Hoş geldiniz.
3: Sevdiklerin neredeyse bayram orada güzel. İyi bayramlar.
7: Servis geldi. Çantam hazır mı?
8: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
9: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun, hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
10: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
11: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.

0: Günlük pedin olayı bu.
1: Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
2: Mol pedden kız sözü.
3: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
4: Bingo'dan yeni sıvı bulaşık deterjanı. Akıllı enzimle güçlendirilmiş formülüyle 4 kat hızlı ve güçlü performans sağlar. Üstelik bulaşıklardaki yemek kokularını yok eder. Şimdi bulaşıkta eliniz daha güçlü. Bingo'yu siz de deneyin. Gücüne hayran kalacaksınız.
5: Hala etkisindeyim.
6: İnanılmaz bir goldü.
5: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
7: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, 2 kat daha hacimli saçlar, Clearwear Ultra hacimle, hacim 1, kepek 0.
8: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
9: Yakıt alacağız, yine yandık.
10: Hadi kredi kartıyla akaryakıt cep yakmıyor yalnız. Bu kartla istediğin tüm istasyonlarda yakıt ödemelerinin %5'i kartına iade. Kredi kartım hadi.
11: Irving Johnson 77. Bu Magic Johnson mı?
12: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
13: Aramaya devam etmelisiniz.
12: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
14: Bozlu Servet yeni sezonuyla pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
15: Son 31 saattir Amazon Nehir Havzası'nda mahsur durumdalar. Grady ve Will hayatta kalma oranlarının büyük bir hızla azaldığı 72 saat sınırını neredeyse yarıladılar.
16: Bir nehir koluna ya da ana nehre ulaşmamız lazım. Ancak böyle çıkabiliriz.
17: Bu ağaçlardan her birinde bu iz var.
16: Bu çok delice değil mi?
17: Bunun su çizgisi olduğuna eminim. Kötüye işaret değil.
16: Değil dostum, çok yakınız.
17: Şu anda sel oluşan bölgedeyiz ve bütün ağaçların tam aynı hizada izlerinin olması bana yağış mevsiminde suyun bu seviyeye kadar geldiğini gösteriyor. Bu yüzden biz de ilerliyoruz. Suyun bulunduğu yere yaklaşıyoruz.
16: Demek artık sen de ağaçlarla konuşuyorsun Grady.
17: Hayır, konuşmuyorum.
16: O ağaç sana bilmediğin bir şey öğretmedi mi?
17: Bu konuştuğum anlamına gelmiyor.
16: Hayır. O ağaçtan bir şeyler öğrendi ve zamanla o da ağaçlarla konuştuğunu fark edecek seviyeye gelecek. Dostum, hippie kimmiş şimdi, gördün mü?
17: Hippie hala sensin adamım. Yukarıya doğru gidiyor. Nehir kıyısında olabiliriz. Evet, işte birleşme noktası.
16: Evet.
17: Su bulduk dostum.
16: Ne? Ne bulduk dedin?
17: Gerçek anlamda su bulduk.
16: Bu çok iyi dostum. Su her zaman bizi daha büyük suya götürür. Ne tarafa gidiyor?
17: Sağ tarafa gidiyor.
16: Emin miyiz?
17: %100. Burada bir akıtma var. Su az görünebilir ama bu buzdağının sadece görünen kısmı bizi daha büyük bir su kaynağına götürecek. Bu çok büyük bir olayın sadece başlangıcı.
16: Bunun içilebilir olması mümkün değil ama en azından kendimi suya takdim etmem lazım. Merhaba. Selam. Bu dereyi bulmamız çok güzel oldu. Dostum, ellerimi soğuk suda gezdirmenin ve suyu yüzüme çarpmanın ne kadar iyi hissettirdiğini anlatamam.
17: Bu suyun içinde kadim hastalıkların gezdiğini görebiliyorsunuz. Ama ben yine de yüzümü suya sokacağım.
16: Buruk bir zafer yaşıyoruz. Çünkü çok susamış durumdayız. Ancak bu suyu kaynatsak bile su değil, yahni olur.
17: Ağzıma girmediğinden emin olmalı.
16: Evet.
17: Anında ishal olabilirim. Ne dediğimi anladın.
16: Bence daha fazla açıklamaya gerek yok. Yönümüz de, akıntımız da var. Bu durumda ana kola kolayca ulaşmalıyız. Sanırım bundan daha büyük bir suya çıkmalıyız.
17: Evet. Ama burada ilerlemek kolay olmayacak. Her yer çamur. Kenardan gidip gözümüzü suda tutabiliriz.
16: Hadi ama dostum, çamurda oynamayı sevmiyor musun? Bu su akıntısı bizim için çok önemli. Ana artere giden bir kılcal damar sisteminin içindeyiz. Yani akıntı dereye, dere ırmağa, Irmak da nehre dönüşüyor. Ormanda dolaşırken birden bir patika bulduk.
17: Doğru yoldayız.
16: Bunlar Amazon ormanının otoyolları.
17: Su gitgide büyüyor. Burada güzel bir incelme var.
16: Burada bir kol var.
17: Evet.
16: Evet. Ağaçların arasındaki boşluk bize ilk manzarayı sunuyor. İşte burası kesinlikle aradığımız otoyol.
17: Oldukça kolay oldu.
16: Ormanda yürümenin bir anlamı yok. Suyu da güzel bir şekilde kullanabiliriz.
17: Sal yapmaya yetecek kadar suyumuz var. Büyük kocaman bir sal yapabiliriz.
16: Açıkçası bu çok akıllıca olmayabilir. Bu bizim timsahlardan ve anakondalardan daha iyi korunmamızı sağlayabilir. Ancak ana nehirde işler daha farklı olur.
17: Aha.
16: Eğer iki küçük sal yaparsak, su bisikleti gibi, burada ve ana nehirde de manevra kabiliyetleri artar, daha rahat oluruz.
17: Böyle zorlu koşullarda yanınızdaki insandan ayrılmamak en iyisidir. İşte bu yüzden tek bir sal yapıp birlikte kalmamız gerekiyor. Çünkü su hızla akarken birbirimizden ayrılırsak farklı hızlarda ilerliyor oluruz. Daha sonra tekrar bir araya gelip gelemeyeceğimizi bilemeyiz.
16: Büyük nehre salımı yönetemediğim bir şekilde girmek istemiyorum.
17: Söylediğin şey mantıklı ama ayrılıp birbirimizden tamamen uzaklaşırsak bu iyi bir durum olmaz.
16: Grady ana nehirle ilgili harika bir noktaya parmak bastı. Nehre ulaşabilir miyiz bilmiyorum ama bu konuda ona katılıyorum. Daha büyük bir platform daha iyi olabilir çünkü suya düşmemeliyiz. Suyun içinde dişleri Grady'den daha büyük şeyler var. Sanırım yemek yeme zamanımız geldi. İkinci gününde sonuna geliyoruz. Bir şeyler yesem iyi olur. Bunun içinde birkaç tane tuzak hazırlamalıyım. Ben olta kancalarıyla balık avlayayım. Sen de sal için ağaç topla.
17: Tamam, ben varım.
16: Bir taşla iki kuş vuralım.
15: 45 dereceye kadar yükselen sıcaklıklar ve %78 nem oranında Grady ve Bill daha verimli çalışabilmek için anlaşarak ikiye ayrılıyorlar.
17: Bill ve benim hala bir günümüz daha var. Biraz pasif balık avlamamak ve misinaları kurmamak saçma olurdu. Bill bununla ilgileniyor. Benim görevimse sal için gerekenleri toplamak. Yapacak çok işimiz var. Pekala, aradığım şey işte tam böyle. Ölü görünüyor. Yani hayatta değil. Kurumaya başlamış. Ne kadar süreceğini bilmediğiniz bir yolculukta kendi yaptığınız salı kullanacaksanız, kullanacağınız materyallerde daha seçici davranmanız gerekir. Çünkü daha büyük sulara çıktığımız zaman dağılmasını riske edemem. İşte böyle.
16: Evet, güzel bir olta hazırladım. Kancamız da çok iyi. Şimdi de yem bulmamız gerekiyor. Ben de böcekler için kütükleri tekmeliyorum. Bir şeyleri kaldırıp bir şeyleri yuvarlıyorum. İşte aradığım şey bu. Tam burada. Yerliler bunları yiyor. Bunu ağzıma almaya karar vermeden önce gerçekten çok aç olmam gerekiyor. Şimdi gidip balık avlama zamanı. Buraya hileli bir düzenek kuracağım. Güzel ve sağlam bir şeye bağlayacağız. Böylece büyük bir canavar yakalarsak bile kaçamayacak. Eğer gerçekten çok büyük bir şeyse de yüksek bir ses çıkaracak. Bu da oraya gitmem için beni uyaracak. Hem oldukça da görünür bir durumda. Böylece uzaktan bile rahatça görebileceğim. Mümkün olduğunca uzun süre canlı ve hareketli tutmaya çalışıyorum. Kancayı saklamamız gerek.
15: Sal için gerekli kütükleri nehrin kıyısına yerleştiriyorlar. Ve orman sarmaşıkları da salın halat takımı için kullanılacak.
16: Nasıl gidiyor dostum?
17: Ne var ne yok.
15: Grady onları medeniyete götüreceğini umdukları suda yüzen yapı için planını uyguluyor.
16: Vay canına. Büyük bir sal dediğinde ciddiymişsin adamım.
17: Çok basit ilerleyeceğiz. Kütükleri alıp üzerine enine kirişleri yerleştirdikten sonra birbirlerine bağlamak için de doğanın bize sunduğu sarmaşıkları kullanacağız.
16: Ne durumdasın dostum?
17: Üst kirişi yerleştiriyorum. Sonra biraz itmemiz gerekecek.
16: Biraz bu tarafa gel.
17: Şimdi bağlamaya başlayacağım.
16: Sana söyleyeyim dostum. Hava çok sıcak. Bize salda gölge verebilmesi için palmiye yapraklarından bir şeyler önereceğim. Ne dersin?
17: Devam et dostum. Ben de bu kirişlerle uğraşayım. Bu sayede salımız daha hızlı biter.
16: Hava çok sıcak ve zorlu. Sıcak çarpması gibi bir olayı kaldıracak halimiz yok. Güneşten korunmak da soğuktan korunmak kadar önemli. Grady, Grady, Grady.
17: Yakaladın mı?
16: Aman tanrım, Grady. Birden yemek çanı çalıyor ve olta hareketlenmeye başlıyor.
17: Büyük mü?
16: Ne olduğunu bilmiyorum dostum. Büyük bir hızla çekiyorum ve bir bakıyorum ki güzel bir Amazon nehir dalı yakalamışız. Bu da yemek yok demek. Lanet olsun. Balık yerine kütük yakaladık. Yalan söylemeyeceğim. Durumumuzu iyi sanıyordum. Şimdi gerçek bir balık yakalama zamanı.
17: Her şey olur.
15: Salın her bir bağlantısı tek tek bağlanıp güçlendirilecek. Bu sayede halat takımının bir kısmının kopması durumunda bile sal hala bütünlüğünü koruyabilecek.
17: Bunlar buradan sarılmış. Bütün bu sarımların etrafından şimdi de bağlayacağız. Yani sarıp bağlamış olacağız. Güneş beni çok yoruyor. Vücudumdaki bütün enerjiyi alıyor diyebilirim. Lanet olası eşek arıları. Biraz tehlikeli olmaya başladı. Vücut ısınız çok hızlı bir şekilde yükselebiliyor. Sıcak çarpması yaşamaya çok yakınım. Hemen kendimi soğutmam gerek çünkü bu sıcak çok tehlikeli. Hem de çok.
15: Sıcak çarpması havadaki nemin vücut ısısına etkisini ölçen ısı endeksine doğrudan bağlantılı bir durum. Isı endeksinin 39 dereceyi aşması durumunda vücudun kendini terlemeyle soğutma özelliği kayboluyor. Bu da baş dönmesi, mide bulantısı, baş ağrısı, hatta konfüzyona neden olabiliyor. Çok tehlikeli.
17: Belirli bir sayıya göre yapamıyorum. Çünkü halatların tam uzunluklarını bilmiyorum. Bununla bir şekilde baş etmeliyim. Asıl planımıza göre salı bugün yapmamız gerekiyordu. Bu pek mümkün görünmüyor. Sarmaşıklara sinir olmaya başlıyorum. Görüşüm bulanıklaşıyor. Sıcak çarpması yaşamak üzereyim. Hemen şimdi gölgeye geçmem gerekiyor.
0: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
18: 23-29 Mayıs arasında BİM'de Şafak pudra şekeri 26 lira 50 kuruş yerine 21 lira. Efsane yerli pilavlık pirinç 147 lira 50 kuruş yerine 132 lira 50 kuruş.
19: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun, hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
20: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
21: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?

0: Günlük pedin olayı bu.
1: Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
2: Mol pedden kız sözü.
3: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
6: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi.
7: Tehlike çok büyük.
8: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
9: Olamaz mı?
10: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
11: Kırsalda Yaşamak Zor yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
12: -44 derecelik sıcaklık ve %78 oranındaki nemle Amazon Nehir Havzası'nda kritik hayatta kalma süresi olan 72 saati yarılamak üzereler.
13: Asıl planımıza göre Salı bugün yapmamız gerekiyordu. Bu pek mümkün görünmüyor.
12: Eski yeşil bereli Grady Powell çok az yiyecek ve su tüketmesinin ardından güneşin altında sal yapmaya çalışmanın etkilerini yaşamaya başladı.
13: Vücudumdaki bütün enerjiyi alıyor diyebilirim. Görüşüm bulanıklaşıyor. Sıcak çarpması yaşamak üzereyim. Hemen şimdi gölgeye geçmem gerekiyor.
12: Orman örtüsünün altındaysa Bill palmiye yapraklarını onları güvenli yerlere taşıyacaklarını umdukları sala gölge panelleri yapabilmek için bir araya getiriyor.
14: Gölgeniz olmadan salda olmak hiç güzel değil.
13: Nasıl gidiyor dostum?
14: Fena değil adamım. Sende durum nedir? Yeni bir paneli bitirmek üzereyim.
13: Hava açık alanda çok kötü. Güneşin altında daha fazla kalmanın iyi bir fikir olduğunu sanmıyorum. Bu yüzden bugün için bir sığınak yapıp çok da zorlamamanın daha mantıklı olacağını düşünüyorum.
14: Sabah serinliğinde çalışmak daha akıllıca.
13: Evet, buradan çıkmak için ben de sabırsızlanıyorum ancak hava çok sıcak. Bugünlük bu kadar. Hava gerçekten çok fazla sıcak. Ara vermemiz çok önemli. Güneşin altından çekilmeliyiz. Erken kalkıp bu salı bitirip suya indireceğiz. Sal için gerekli bütün malzemeler var. Şimdi bir sığınak bulmamız çok iyi olurdu. Platform kurabileceğimiz direkler var. Yağmurdan ve yerden korunup geceyi geçirmemize yeter.
14: Bence bunlar kulağa harika geliyor.
13: Planım hali hazırda kesmiş olduğumuz malzemeleri kullanarak nehir kıyısında bize bir sığınak inşa etmek. Gözlerimizi saldan ve oltadan ayırmamamız gerekiyor. Hava bu kadar sıcak ve nemli olduğu için üç tarafı da açık bırakacağım. Böylece her türlü küçük esinti de serinlememize yardımcı olacak. Buna gerçekten ihtiyacımız var. Onlardan kaç tane yaptın?
14: 4 tane çok güzel panelimiz var. Dostum bu harika görünüyor. Panelleri üstüne atalım ve toprağa saplayalım.
13: Tamam, anlaştık.
14: Grady sığınak konusunda müthiş bir iş çıkardı. Üstümüzdeki gölgelikler bizi güneşten ve yağmurdan koruyacak. Fazladan palmiye yapraklarını da çamura saplayacağız. Durum bu. Çok iyi iş.
13: Evime girmeden ayakkabılarını çıkar evlat.
14: Endişelenme. Harika görünüyor dostum.
13: Rüzgar çıkacak olursa ona odaklanalım.
14: Grady.
13: Yakaladın mı? Önüne bak dostum. Sakatlanma.
14: Hemen nehrin kıyısına inip duruma bakıyorum. Bir ses geldi. Bu da büyük bir şey yakaladığımız anlamına geliyor. Dur orada.
13: Onu buraya çek.
14: Sarma dostum, tamam mı? Dikkat et, dikenler batmasın. Sakın kıpırdama.
13: Evet, büyük bir yayın yakaladık.
14: Sana söylemiştim.
13: Vay canına, lanet olsun. Bu yayın adeta tarih öncesinden kalma. Üstünde bir zırhı bile var. Daha önce hiç böyle bir yayın görmemiştim dostum.
14: Dostum.
13: Aman tanrım.
14: Şunun boyuna bak, harika.
13: Şüphelerim vardı ama 20 kiloluk bir yayın yakaladık. Bu da enerjimizi toplamamızı sağlamak için yeter de artar. Yemek zamanı.
12: Bill balığı hazırlamak için koruyucu örtünün altına girerken, Grady de sırt çantasında buldukları dijital kameranın pillerini kullanarak ateş yakmaya çalışıyor.
13: Bill de ben de hali hazırda çok fazla terledik. Sürtünmeyle ateş yakmak gibi zorlu yöntemler için ne enerjimiz ne de zamanımız yok. Ancak kameranın içindeki pillerden elektrik yoluyla ateş yakabilirim. Kabloları birbirine bağladığım zaman kırmızı bir korlaşma olacak. Tıpkı oda ısıtıcıları gibi. Fişe takarsınız, ısıtıcı kırmızı rengi alır. Bu da onun gibi. Kısa devre işte. Ve bu da elektriği ısıya çeviriyor. Umarım burada bunu başarabilirim. Elektrik yoluyla ateş yakmak için pilleri kullanmak çok güzel. Oturarak yapabiliyorum. Fazladan ter ya da enerji harcamama gerek yok. Burada pozitif ve negatifi bağlayan bir kablo var. Onları bağladığınız zaman çok fazla ısınma yapan bir kısa devre oluşuyor. Ben de bundan ateş yakacağım.
14: Balığı temizledikten sonra etrafını saracağım ve böylece 5 santimetre kilin altına yatıracağım. Önce zehirli olmayan yapraklara sarıp ardından etrafını 5 santim kadar kille kaplayacağım. Ve Grady ateşimizi yaktıktan sonra da kendi suyunda pişecek. Harika.
13: Duman çıkıyor. Yaklaşıyoruz. İşte böyle. Hadi ama.

0: Bu beklediğimden çok daha iyi gitti. Aman Tanrım.
1: Çoğu hayatta kalma durumunda ateş hayat demektir. Grady ve Bill içinse ateş, onların zengin bir protein kaynağıyla yakıt depolaması anlamına geliyor.
0: Çok iyi görünüyor.
2: Kesinlikle. Baksana durumu nasıl. Oo.
0: Derisi çıkmaya başlamış.
2: Görmek istediğimiz şey tam da bu.
0: Evet, harika olacak gibi. Çok iyi iş.
2: İşte bu. Hak ettiğimiz yemek.
0: İşte. Bizimle gurur duyuyorum.
2: Oldukça çok balığımız var.
0: İyi yakaladın.
2: Teşekkür ederim Amazon.
1: Amazon ormanında 50 saatten uzun süredir mahsur kalmalarının ardından...
2: Sadece bunlar.
0: Evet, bu direkler ve biraz da halat işte.
1: Grady ve Bill sığınaklarını parçalarına ayırarak malzemelerini onları medeniyete götüreceklerini umdukları salı yapmak için kullanıyorlar.
2: Nasıl gidiyor?
0: Neredeyse bitti. Bu salı yaparken çok fazla zaman ve enerji harcadık. Yüzüp yüzmediğini görmek için suya çıkarmamız gerekiyor. Ama yüzemeyecek olursa yeni bir plan yapıp sıfırdan başlayacağız. Fena değil. Hadi ama.
2: Düşündüğümden çok daha iyi.
0: Bana bir direk ver.
2: Evet. Banyo yapacak zamanın yok evlat. İhtiyacın olsa bile.
0: Öndeki ağırlığın bir kısmını almaya çalışacağım.
2: Tamam.
0: İt şimdi.
2: Biraz batıyor sanki. Bu iyi işaret değil. Eğer bu sal yüzmezse başımız belada demektir. Hem de gerçekten belada.
0: Hoş geldin dostum. Sonra görüşürüz.
2: Sakın bensiz gitme. Bir salımız var. Bu da nehrin bizim yerimize çalışacağı anlamına geliyor. Oldukça iyi yüzüyor gibi. Nasıl sence?
0: Biraz sallanıyor ama çok da kötü değil. Biraz daha genişletebilir miyiz? Böylece suyun üstünde kalırız. Burada iki insanın daha olması için yüzebilirliği açısından birkaç kütüğe daha ihtiyacımız olması demektir. Bu da kolayca halledilebilir. Bunu suya çıkarıp harekete geçeceğiz. Birkaç modifikasyon yapmamız gerekiyor. Dışa iki kütük daha ekleyip bizi sudan uzak tutması için platformu genişletmemiz gerek.
2: Ben bağlamaya başlayacağım.
0: Buna ihtiyacın olacak desene. İşimize odaklanmış durumdayız. Bunu halletmek istiyoruz. Biraz yol kat edip medeniyete ulaşmalıyız. Bu salı çevirmek kolay olmayacak. Salı nehrin bir ucundan diğer ucuna götürebilmek için kürek benzeri bir şeye ihtiyacımız olacağı kesin. Üzerlerinde Y olan iki uzun kazık buldum. Halatların bir kısmını alıp bağlayarak kürek gibi kullanılmasını sağlayacağım. Bu da ne böyle?
2: Nasıl yani?
0: Başının üstündeki şey.
2: Şapkam. Gölgeliyim. Şapkamı çok seviyorum.
0: Bill garip bir kuş şapkası giyiyor. Nehirde çok fazla şahin ve kartal gördük. Umarım şapkasının gaga gibi görünmesine bozulup da bize saldırmaya başlamazlar. Ben de burada başka bir şeyler örüyordum.
2: Vay canına dostum.
0: Bir çift küreğimiz var. Onları atmaya başlayabilirsin. Ben de hemen bunları bağlayayım. Suya çıkmaya hazırız.
2: Pekala dostum, ben de geliyorum. Hadi gidelim. Dün gece saati olabildiğince güzel öteledik. Şimdi bu yüzden salımız, gölgeliğimiz de var. Evet. Bu salı suya çıkarıp hala şansımız varken buradan gitmenin bir yolunu bulmalıyız.
0: Evet, iş görüyor. Güzel ilerliyoruz.
2: Gayet iyi gidiyor.
0: Akıntının bizi götürmesine müsaade etmemiz gerek. Böylece daha kolay olur. Bu bizim salımızın ilk yolculuğu ve çok hoşumuza gidiyor. Yürümekten çok daha iyi, öyle değil mi?
2: Kesinlikle dostum. Oradaki bir kartal mı? Şuna bak, bir ağaca kondu. Bak işte orada.
0: Kafandaki gaga yüzünden sana bağırıyor.
2: Hadi bize yol göster. Çıkar bizi buradan. Sol taraftan dallar geliyor dostum.
0: Evet. Ortaya doğru kürek çekmemiz gerekiyor. Nehirde ilerlerken yağışsız mevsimde olduğumuz için çok fazla şeyle boğuşmamız gerekiyor. Ölü ağaçlar, suyun içine uzanan ağaçlar. Her birinden geçmemiz efor alıyor. Üstüne üstlük salımız da pek buna uygun olmadığı için işimiz zorlaşıyor.
2: Burası gerçekten çok sıkılaşıyor Grady. Sağımızda budaklar, solumuzda ise batmış başka facialar var.
0: Bu engellerden herhangi birine takılacak olursak, su aşağıdan rahatça geçerken salımız geçemeyecek.
2: Dikkat et Grady, bizi kıyıya çıkarıyorsun.
0: Biliyorum ama bu salın durmaya niyeti yok.
2: Durmuyor.
0: Dostum, buna vurmamalıyız.
2: Bizi batıracaksın dostum. Lanet olsun.
0: Eğer burada sıkışırsak salı bırakıp yürümeye başlamamız gerekecek.
2: Evet.
0: Umarım bu gerekmez.
2: Biraz su aldık.
0: Lanet olsun, bu çok kötü. Olamaz.
2: Sal eskisi gibi yüzmüyor.
0: Gitgide daha da derine batıyor.
2: Budaklar konusunda şanslıydık ama sal su almaya başlamıştı. Nehirde ilerlerken her bir köşenin ardından medeniyetin çıkmasını öylesine umut ediyorum ki...
0: Sanırım sal artık batıyor.
2: Evet.
0: Çok fazla zamanımız kalmadı.
2: Gözlerimizi açık tutalım. Artık ağaç göremiyorum. Sanırım daha büyük suya çıktık.
0: Bu nehri herhangi başka bir büyük nehre bağlanana kadar takip etmeliyiz.
2: Burası çok açık.
0: Sanırım daha büyük suya çıktık.
2: Büyük su, büyük su!
0: Önümüzde çok büyük bir açıklık var. Sonrası çok kolay. Yine o kartal. O kartal hala orada.
2: Adamım.
0: Gördün mü?
2: Evet. Öyle biri seni kolluyorsa bu iyiye işarettir. Bize eve nasıl gideceğimizi göstermeye devam et dostum.
0: Bekle. Oradaki ne öyle? Tam önümüzde, ileride. İşte bu.
2: İşte orada.
0: Evet, işte orada. İşte orada.
2: Su üstünde kal dostum. Su üstünde kal. İşte başardık.
0: Amazon'da takım halinde çalışmamız çok güzel oldu. İyi işte adamım. Bill'in yiyecek ve su bulma yetenekleri ve benim yön bulma yeteneğim ve hatta inatçılığım olmasa sağ salim çıkmayı başaramayabilirdik. İşte bu adamım.
2: Hadi gidelim adamım.
0: Şu kıyıya çıkalım.
2: Bu 72 saat hayatımdaki başka hiçbir zamana benzemiyor. Evet. Çok uğraştık ama başardık.
3: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
4: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot. Her anın Double Shot Ice
5: Break. Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren amino asit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.

0: Günlük pedin olayı bu.
1: Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
2: Mol pedden kız sözü.
3: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
5: Bakın,

0: Yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
1: Yaşanacak. Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
2: Hesap basit. Tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
3: Üst düzey bir meydan okuma.
2: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihnin.
4: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
2: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı, tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümüyle bugün 21.30'da D-Max'te.
5: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
6: Evet.
7: Aman tanrım.
2: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Hurda avcılarının yeni bölümünde toplamda 60 yıla yakın deneyime sahip 3 önde gelen antika ve hurda satıcısı güçlerini birleştiriyor. Batı Galler'deki kır evleri uzmanı Alistair Dryburg geleneksel tarzı seviyor.
1: İyi değil mi?
2: Evet, hoş.
1: Galler, çam ağacı, taverna koltuğu.
2: Bana satmaya çalışma sakın.
1: Hayır, çalışmıyorum.
0: Edinburgh'lu satıcı Vicky Nutt'ın iş mekan tasarımı konusunda mükemmel bir gözü var.
3: Hep kolay hem harika olduğunu düşünüyorum.
0: Londra'daki Serkan Yumakçı, Avrupa'nın dört bir yanından toplanan retro tasarım ve endüstriyel hurdaların tam bir tutkunu.
2: Bunları Leicester'lı Gent yaptı ve Merkez Postanesi kullandı.
0: Erkek kardeş Jay ise yıpranmış eşyaları hayata döndürüyor.
4: Paslanacak ve bozulacak bir şey değil. O yüzden çok uzun ömürlü.
0: İşte en iyi antikaları, dekoratif hurdaları bulmak için ülkeyi karış karış geziyorlar. Bu bölümde bir tarihi taş ocağında Serkan ve Jay'i alışverişi oyuna çeviriyorlar.
2: Kesinlikle bir S alıyorum. Bir tane de...
4: Böyle bir program mı vardı? Ünlü mü istiyorsun, ünsüz mü?
0: Bir erkek giyim mağazasında 80 yıllık bir çalışma lambası. Tam Serkanlık.
2: Bu? Lamba satılık mı?
3: Kesinlikle. Lambayı seveceğini tamam. Biliyordum.
0: Sirk koleksiyonuna yapılan bir ziyaret Vicky'yi çok sıra dışı bir keşfe yönlendiriyor.
2: Çok uzun zamandır tek yaşıyorsun Vicky.
3: Belki alabileceğim tek şey budur.
0: Kuzey Londra'daki dükkanlarında endüstriyel hurda ve antika eşya alıp satan Serkan ve Jay kardeşler 20. yüzyıl tasarımına ilgi duyan müşterilere satış yapıyorlar. Her zaman büyüleyici kökenlerle, tarihi kişilerle ve yerlerle doğrudan bağlantısı olan parçalar arıyorlar.
2: Bir eşyanın kaynağını, hikayesini, tarihini bilmek o eşyaya çok daha fazla değer katar ve müşteri bu bilgiyi takdir eder. Eşyayı nereden aldığını, nerede bulduğunu bilmek isterler. Bir şeyin geçmişini bildiğinde, örneğin daha önce ona sahip olan kişileri, onunla ne yaptıklarını, nerede yapıldığını, nerede kullanıldığını anlatabildiğinde hepsi harika bir hikaye oluşturur.
0: Bugün kardeşler Somerset ve Dorset sınırına eski eşyalarını temizlemeye hazır ikinci nesil bir taş ustasının atölyesine gidiyorlar. Endüstriyel antikalara, fabrika hurdalarına olan sevgileriyle, geçmişi olan kurtarılmış hazinelerle dolu hangarlar bulmaya hevesliler.
2: Bugün Sulu görmeye gideceğiz. Bir taş ocağı işletiyor. Taş ocağı bizzat 1500'lerden kalma ve kendisi eski binaları... Ve eski binaların taşlarını geri dönüştürüyor. Bulabildiği her şeyi bu taş ocağında biriktiriyor yani anlayacağın.
4: Biraz istifçi.
2: İşte duymaktan hoşlandığımız şey bu.
4: İlginçtir ki hep aile işletmelerine rast gelirim.
2: Evet.
4: Özellikle uzun süre önce kurulmuş olanlar.
0: Somerset manzarasının üzerinde yükselen Ham Hill, Büyük Britanya'daki en büyük demir çağı tepe kalelerinden birinin parçasıdır. Orta çağda tepeden binaların yapımında kullanılan ve kaleye adını veren bal rengi kireç taşı çıkarılıyordu. Bu taş mütevazı kulübelerden görkemli evlere kadar yapılarda kullanıldı. Bunlardan biri de Montacute evidir.
2: Şuraya bakar mısın, ne kadar güzel. Bakar mısın? Böyle bir yerde yaşamak isterdim. Şuna bakar mısın? Hepsi bu kireç taşından yapılmış. Bu evler aynı taştan. Vay canına.
0: Bugün ayakta kalan son doğal taş ocaklarından biri olan Harvey Taş Ocağı'nı Saul Harvey ile gelini ve ofis müdürü Maddie işletiyorlar.
5: Babam Ray Harvey 70'lerde taş ocağı işletiyordu. 1955'ten beri kapalı olan bu taş ocağını yeniden açıp açmak isteyip istemediği soruldu. Bu kireç taşı yerel olarak ve çevresindeki bölge için çok önemlidir. Birçok önemli bina, malikane, kilise ve hatta Londra, Cambridge ve Belfast gibi uzak yerlerde bile kullanılmıştır.
6: Her türlü peyzaj, ev yapımı ve restorasyon projesi için kireç taşı üretiyoruz hala.
5: Şu anda bulunduğumuz hangarı ben değerlendirme hangarı olarak adlandırıyorum. Burası ya satın aldığımız ya da bizzat yıktığı binalardan çıkardığımız geri dönüştürülmüş, kurtarılmış malzemelerle dolu. Yer açmak istiyorum. Buradaki birçok şey güzel bir yerde sergilenmeli.
6: Evet, bazı şeylerin her gün kullanıldığını, amaca yönelik yeni bir yuvaya kavuştuğunu görmek hakikaten güzel olur. Yani bence bu benim için gerçekten heyecan verici olur.
2: Merhaba, sen Sulu olmalısın. Benim. Ben Serkan, de Serkan.
5: Tanıştığımıza memnun oldum.
2: Evet.
5: Merhaba Jay, tanıştığımıza memnun oldum.
2: Muhteşem bir yer. Londra dışına yeterince çıkmıyoruz. Bilirsin, hala sizin gibi insanlar olduğunu unutuyorsun. Bütün bunları görmek ve tecrübe etmek bizim için epey ufuk açıcı.
5: Taş işçiliği burada emin ellerde, evet.
2: Şöyle desem, doğru mu söylemiş oluyorum? Bu taş ocağının açılmasının nedeni şu muhteşem...
6: Yolun aşağısındaki Montague evi.
2: Evet, vay canına, bu biraz abartılı. Yani ocak açmak.
4: Sadece bir ev.
2: Kendi evinizi yapmak için.
6: Yani taş aslında buradan.
5: İnşa etmek 13 yıl sürdü.
2: Vay canına.
5: Bu atölyede eskiden taş oyan 100 usta çalışırdı.
2: Bu kireç taşı sadece İngiltere'de değil, dünyanın dört bir yanındaki en güzel binalarda kullanılıyor. Ana kaynağı da işte bu Somerset'teki bu küçük yerden geliyor. Gerçekten olağanüstü bir başarı bu.
5: Bu pişmiş toprak harflerle ilgilenir misin diye merak ettim.
2: Bunlar çok güzel.
5: Kireç taşı rengi tozun altında kırmızı pişmiş toprak bunlar.
2: Evet, çok güzel.
5: Bridgewater'da yıkılan bir yerden geldiler. Eskiden orada kiremit üretiyorlarmış.
2: Bir harf için ne istiyorsun?
5: Harf başına 60 sterlin düşünüyorum.
2: Harf başına 60. Jay, ne düşünüyorsun?
4: Epey güzeller değil mi?
2: Sen kesinlikle bir S alıyorsun. Bana da bir D ver.
4: O programın adı neydi? Ünlü mü istiyorsun, ünsüz mü? Geri sayayım.
2: Geri sayayım. Bunlar için 300 mü alacaksın? Bu?
5: Evet.
2: Evet.
4: Harika. Çok teşekkür ederiz.
2: Harika. Bir kelimeyi harf harf yazıp internet sitenizde yayınlayabiliyorsanız bu harika bir şey. Ancak orada sahip olduğum seçenekler sadece iki kelimeydi. Çılgın veya üzgün. Bu yüzden üzgün kelimesini harf harf yazdım. Şimdi muhtemelen bu kelimeyi üzgün olarak fotoğraflayamayacağım. Sadece harfleri tek tek fotoğraflayıp nasıl satıldıklarını göreceğim. Ve istediğim zaman buraya geri gelip alabilirim. Şurada ne uyuyor?
5: Owen az önce bunlardan bir tane daha yapmaya başladı.
4: Tamam.
5: Londra'da bir işe gidiyor bu. Pencerenin üzerindeki üçgen alınlık gibi bir şey.
2: Ha, bu harika.
4: Bu taşların hepsi orada kazılıyor, buraya getiriliyor. Sonra oradaki bir atölyeye götürülüyor. Orada yontuluyor veya kesilerek şövine, pencere pervazı haline getiriliyor. Ve sonra tüm İngiltere'ye, hatta yurt dışına gönderiliyor. Muhteşem, inanılmaz.
5: Yine burası taş ustalarının çalıştığı yer. Bunlar da eski taş ustalarının tezgahları.
4: Aa, bu gitmiş. Ah. Bu sadece idare etmeye çalışıyor.
5: Bunlar birkaç yüzyıllık.
6: Evet.
4: Evet.
6: Aslında bunları böylesine eşsiz yapan bu.
2: Hey Midi, işini biliyorsun.
6: Eğer gerçekten onları istiyorsanız.
4: Çok güzeller. Bu sadece ayrılıyor. Yani bunu ayırıp sonra da...
2: Bir şeyle tutturmak lazım.
4: Evet, içine birkaç kavele koyup sonra dikkatlice birleştirmek lazım.
2: İşte bu üç muhteşem tezgah. Yıllar onları yıpratmış. Biri çok yıpranmış. Sadece yedek parça olarak ve tamir için kullanılabilir. Diğer ikisi de gerçekten çok ilgimi çekti.
7: Tezgah taş ustaları genellikle plan veya tasarımları kullanarak taşı oyar, şekillendirirler. Taş blokları elle hazırlama konusunda uzmanlaşmış ustalardır. Bu eski tezgahlar yüzyıllar süren yoğun kullanımda kalma izler taşır. Ancak özenle restore edilip heykelsiz sehpalar veya konsol masaları olarak satılırsa 1700 sterlin edebilir.
4: Bu arada ne kadar istiyordunuz?
5: Her biri için 280 düşünüyordum.
4: Cüretkarlık yapıp iki ürün için 400 kabul eder misiniz diyeceğim.
8: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
9: Net! Kazancım net, sigortam net.
10: Burası tavuk tü-

0: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimli. Hacim 1, Kepek 0.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
2: Abi ne yapıyoruz şu an?
3: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemeklerin tepsisi bırakmıyoruz.
4: Bu da hala peşimde.
5: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
6: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu.
7: Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla.
8: Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel pods.
9: Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.

çalışmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel pods, üzerine çamaşırla. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel pods. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.

deterjan. Akıllı enzimle güçlendirilmiş formülüyle 4 kat hızlı ve güçlü performans sağlar. Üstelik bulaşıklardaki yemek kokularını yok eder. Şimdi bulaşıkta eliniz daha güçlü. Bingo'yu siz de deneyin. Gücüne hayran kalacaksınız.

0: Günlük pedin olayı bu. Mol Pet günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
1: Mol Pet'ten kız sözü.
2: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
3: Yaşanacaksa yaşanacak.
4: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
3: Yaşanacaksa yaşanacak.
5: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
6: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
5: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
6: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
7: Sadece duruladım.
8: Yeni Durunem bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
9: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
10: Bravo vallahi.
11: Sen de sadece durula.
12: Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.
13: Food is forbidden.
14: Kalp damar ilaçları da var.
15: Meyve yasak, komple yasak.
16: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Irving Johnson, 77. Bu Magic Johnson mı?
1: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
2: Aramaya devam etmelisiniz.
1: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
3: Bozlu Servet yeni sezonuyla pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
4: Serkan ve Jay Somerset'te olağanüstü kökenlere sahip taş işçiliği hazineleriyle dolu aile işletmesi bir taş ocağını ziyaret ediyorlar.
5: Bütün bunları görmek için gelmemiz oldukça ufuk açıcı. Kesinlikle muhteşemler.
4: Tarihi yöreyle eşsiz bir bağlantısı olan 100 yıllık çalışma tezgahları üzerinde pazarlık yapıyorlar.
0: Cüretkarlık yapıp iki ürün için 400 kabul eder misiniz diyeceğim.
6: 560 istiyordum. Ortada 480'de buluşabilir miyiz?
7: Bunu da parçaları için alacak mısınız?
5: 480'in içine bunu da ekleyecek misiniz?
0: 480'e onu da alırım. Sadece parçalar için çünkü tüm tabanları orijinal tutmak isterim. Onunla yapabileceğim bir şey yok.
6: Bu gidecek olanı da elimde tutmak istiyordum.
0: Tamam. İkisi için 450.
6: Evet.
0: Teşekkür ederim.
6: Teşekkür
5: ederim. Harika Sol. Bunun için teşekkür ederim. Evet. Harika eşyalar bunlar.
0: Sen temizlersin, ben restore ederim.
5: Sıktım. Kendimi iyi hissetmiyorum. Hiç iyi hissetmiyorum. Bu tezgahlar tam da burası gibi yerlerden bulmak istediğimiz türden şeyler. Başka bir tüccardan satın almadım. Diğer tüccarlar bunları görmedi. Bunları doğrudan taş ocağından getiriyorum. Onlara bu taş ocağının hikayesini anlatıyorum. Hepsi yine aynı pazarlama konuşmasına varıyor. Pazarlama konuşması her zaman satışı kolaylaştırır.
0: Bay canına, şu mekana bak.
6: İşte burayı besleyen iki Peter motorundan biri bu. Bu da yıllar içinde yıkım işlerinden arta kalan bazı eski koleksiyon parçaları.
7: Bunlar güzel. Orada bir tane daha var. Kırarsan satın alırsın.
5: Evet, endişelenme. İki emaya lamba buldum. Daha ince ama daha geniş olanları bulmak çok zor. Bunlar gerçekten güzel. Bu tür emaye aydınlatmalar 1930'ların sonlarında başladı ve yaklaşık 1950'lere kadar devam etti. Genellikle standart bir uygulamamız var. Emayeler için ödeme yapıyoruz. Şimdi
6: evet.
5: Çift

0: 70'e olur mu onu soruyorum.
1: Memnun olurum.
0: Tamam mı?
1: Evet. Teşekkür ederim.
2: Güzel. Teşekkür ederiz.
1: Teşekkür ederim.
0: Sana gittikçe daha çok iş buluyoruz Jay.
2: Tamam.
0: Meşgul edeceğiz seni.
2: Zamanım lazım. Oldukça nadir bir parça bu. Normalde bu şekil ve boyutta bulamayız. Dökme demir gövdesi ve hala orijinal porselen ışık yuvası var. Bu benim için her zaman güzeldir. Çünkü eksiksiz bir takımdır.
3: Sanırım artık her yeri gördük.
1: Sanırım bu kadar.
0: Tamam. Güzel. Bu halde kamyondaki tozlu masaları almanız gerekiyor. Sulla bir fincan çay içeceğiz ve onun için bazı evrak işlerini halledeceğim. Evrak işleri derken para işlerini kastediyorum. Bugün muhteşem bir gün. Burada aldığımız şeylerden çok memnunuz. İki masa inanılmaz güzel görünecek. Hatta toprak harfler bile. O pişmiş toprak harfleri çok hızlı bir şekilde paraya çevirmek istiyorum. Çünkü daha fazlasının nerede olduğunu biliyorum. Sul ne harika bir adam, öyle değil mi?
2: Müthiş bir adam. Medin'in yardımıyla.
0: Evet, Medin'in bize etrafı gezdirmesi hakikaten hoştu. Şu tezgahlar inanılmaz güzel. Temizlendikten sonra kristal gibi görünecekler.
2: Büyülü dokunuşumu ekledikten sonra göz alıcı olacaklar.
0: Bunların güzel yanı sadece harika ürünler olmaları değil. Aynı zamanda o taş ocağından gelmeleri.
2: Bunlar bu iş yeri için yapılmış ve bu iş yerinde kullanılmış. İşte bu da onları daha da özel kılıyor.
0: Evet.
4: Başarılı bir geziden eşsiz kökenlere sahip ürünlerle dolu bir minibüsle dönüyorlar. Önünde yapılacak çok sayıda restorasyon işi olan Jay, Londra'ya dönerken Serkan, Mendip tepelerine doğru yoluna devam etti. Elindeki her eşyada ve afişte eşsiz bir tarih barındıran, efsanevi bir sirk sahibinin koleksiyonuna erişen Vicky Nutt'la buluşacak.
5: Pekala, yani bu bizim için ilginç bir ziyaret olacak.
0: Evet.
5: Baba Jerry Cottle.
0: Tamam.
5: Belki hatırlarsın. Epey ünlü bir sirk.
0: Cottle'ın sirki
5: evet,
0: mi?
5: Tam evet, olarak evet. Öyle. Bir sirk okulu kurdu. Eğlence tamam. Parkı gibi bir yer kurdu. Çok güzel.
0: Kasabaya geldiklerinde astıkları afişleri hatırlıyorum. Gerçek hayvanlar vardı. Öyle değil mi?
5: Evet.
0: Kaplanlar, aslanlar, filler gibi
5: evet,
0: hayvanlar.
5: Evet, kesinlikle. Eski sirk eşyasından oluşan devasa bir koleksiyonu var.
0: Evet.
5: Yani buraya kadar gelmemiz bile büyük bir ayrıcalık.
0: Evet, evet.
5: Çok ilginç bir gün geçireceğimizden eminim.
4: Somerset'teki tablo gibi Mendip tepelerinde ünlü Cheddar George'a birkaç kilometre uzaklıkta Wookiee Hall yer alıyor. Bu sadece köyün adı değil, aynı zamanda 1927'de turistik bir çekim merkezi olarak açılan bir dizi tarih öncesi mağaranın da adı. 2003 yılında efsanevi gösteri sanatçısı Baba Gary Cottle mağaraları satın aldı. Bir tiyatro ve sirk eğitim akademisi kurdu. Şimdi sirk malzemeleri ve aksesuarlarını da barındıran bu yuvayı oğlu Gary Cottle yürütüyor.
6: Biz ünlü bir sirk ailesiyiz. Dolayısıyla eğlence her zaman kanımızda olmuştur. Babam 1945'te doğdu. Bir borsa simsarının oğluydu. Yani oldukça normal, orta sınıf bir aileydi. Aslında sirke kaçtı. Sonra da Fawcett ailesinden olan annemle evlendi. Şimdi Fawcett ailesinin yüzlerce yıllık sirk geçmişi var. Babam da aslında bir sirk hanedanının damadı oldu. Ancak annemle babam birlikte kendi sirklerini kurdular ve dünyanın en çok seyahat eden sirkini yarattılar. Ta ki biz Wookiee Hall'a yerleşene kadar. Bugün satılık birçok şeyimiz var. Babam büyük bir koleksiyonerdi. Nadir ve benzersiz şeyleri aramak ona zevk verirdi. Zamanını ve parasını bu işe harcamayı severdi. Bizim için hakikaten yeni bir yuvaya ihtiyaçları var. Umarım büyük bir minibüs ve çok parayla gelirler. Çünkü bugünün güzel bir gün olacağını düşünüyorum. Nasılsınız? Wookiee Hall'a hoş geldiniz.
0: Sen Jerry olmalısın.
6: Evet, öyle.
0: Merhaba Serkan.
6: Tanıştığımıza memnun oldum.
5: Merhaba.
6: Hoş geldiniz.
0: Eğlenceli bir yere benziyor.
6: Öyledir. Wookiee Hall büyülü bir yer. Her tarafında tarih ve eğlence var. Bir sürü de kalıntı. Umarım hoşunuza gider.
0: Bunun için buradayız.
5: Evet.
6: Hazine avcısı dostlarım, ilk odaya hoş geldiniz. Ne düşündüğünüzü görmek isterim. Burada biraz sirk hatırası var. Biraz eski tiyatro eşyası ama aynı zamanda rastgele bazı şeyler de var. Hadi bir bakalım.
5: Bir tür sirkle birazcık deniz kenarı eğlence salonlarının karışımı gibi. Fantastik, benzersiz bir İngiliz havası var ve ben de bunu sanırım çok seviyorum. Bugün ne bulacağımızı kim bilir? Umurumda değil. Tarihi olacak ve kesinlikle çılgın bir gün olacak.
6: Bak şimdi bunlar eğlenceli. Şimdi bu bir kalıp. Değil mi? Şuna bak. Bu çöp tutma evet. için düzgün bir kalıp. Şu adamı görüyor musun?
0: Evet, evet. Palyaçoları pek sevmem ama bunun oldukça hoş göründüğünü düşünüyorum. Vicky, duvarda yan yana asılı olsalar
5: sanırım
0: güzel olurlar mı?
5: Sanırım bir şey biliyorsun.
6: Bunları boyasan muhteşem görünür. Ya da öyle bırak, bilmiyorum. Şu boyalıymış bak.
0: Her birine 50 sterlin desem.
6: Ben de öyle düşünüyordum.
0: Evet, 3 tane alacağım.
6: Evet, evet, evet. Pekala.
5: Kaç tane var orada?
6: Sanırım birkaç tane var.
5: Belki ben de birkaç tane alırım.
0: Panayır alanlarından bunları ve benzerlerini hatırlıyorum. Ağzı açık bir palyaço gibiydi. Ve insanlar içine top atardı. Bana uçan ördekleri andırırlardı. Yani bu palyaço kafaları duvara asılabilir. Evet,
5: sen
0: muhteşem.
5: Sen kaç tane istiyorsun?
0: Yarı yarıya paylaşalım mı?
5: Tamam, yarı yarıya tamam.
0: Pekala, 5, 5 ve 5. Evet. Şahane.
5: Harika.
6: Pekala, güzel. O halde 5'er tane 250 değil mi?
0: Evet.
5: Evet, evet.
6: Tamam, güzel.
5: Teşekkür ederim
6: hanımefendi. Teşekkür
5: ederiz. Tek tek duvara asılı bir sanat eseri olarak bakıldığında aslında gerçekten çok ilginç. Ancak onları buradan aldığımız ve doğrudan Jerry'nin kendinden temin ettiğimiz gerçeği işe biraz ışıltı katıyor.
0: Ya tanrım, bu da ne?
6: Bu korku sirkinden olabilir. Muhtemelen giyotin sihir gösterilerimizin bir parçasıydı.
0: Hemen gidiyorum.
6: O adam biraz korkutucu değil mi?
5: Bunu sevmedin mi?
0: Hayır, sevmedim. Çok uzun zamandır tek başına yaşıyorsun ki.
5: Belki alabileceğim tek şey budur. Akşamları televizyon izlerken onun yanıma oturtabilirim mesela. Biraz arkadaşlık etsin diye. Bunun için 20 sterlin ister
6: evet,
5: misin?
6: Evet, sanırım bu adil. Devam evet. et. 20 sterlin iyi.
5: Anlaştık.
6: Evet, aferin.
5: Tek bir cam gözü olan grotesk bir bal mumu kafası vardı. Nereden geldiğini açıkçası umursamıyorum. Sohbet yaratacak kadar grotesk ve tuhaf bir cam gözü var. Sadece sevdim o kadar. Yani bunlar gerçekten ilginç gözüküyor. Hoşuma gitti. Çok ilginçler.
6: Evet, kesinlikle.
5: Evet, peki,
6: çıkarayım mı?
5: Bunlar nereden?
6: Bunlar da tilt makinelerinden olmalı.
0: Evet, bu ikisini potansiyel olarak beğendim.
5: Onlar hakkında biraz kararsızım. Özellikle nasıl sergileneceğini bilmiyorum. Yani sarıp paketleyemezsin ki bunları. Biraz zor.
0: Şöyle bir şey düşünebilirim. Belki bir kutu yaptırabilirim.
5: Haklısın.
0: Veya ne bileyim
5: evet.
0: içine. Görsel olarak en çok beğendiklerimden biri torpedoydu. Bu 70'li yıllardan kalma bir şey. Diğeri ise kart oyunu temalıydı. Papaz, kız gibi tüm farklı kartlar vardı. Sattığımız ürünlerin çoğu belirli bir müşteri kitlesine hitap ediyor. Daha çok erkek müşteriler. Erkek mağarası ifadesini kullanmaktan nefret ediyorum ama onların kendi alanları var. Tilt ekranlarından seçtiğim tasarımlar o insanlara hitap ediyor. Yani satış yapılacak müşterileri biliyorum.
6: Evet.
0: Bu ikisine ne istiyorsun?
6: Aklımda bunların tanesi için 50 sterlin var.
0: Tamam, bunları 50 sterline alacağım.
6: Teşekkür ederim.
0: Sonra kardeşimin bir kutu yapmasını sağlamaya çalışacağım.
5: Tamam.
0: Sonra o kutunun içinde bazı ledler olacak.
5: Kararsız kalmıştım. Bana bunları satmaya çalışıyorsun ama kutulara koymayacağım.
0: Evet evet, zorunda
5: ona
0: değilsin
5: göre.
0: Onları oldukları gibi satabilirsin.
5: Şu kış yarışı konulu olanı alacağım
6: evet.
5: ama bir de arkadaki uzay konulu
6: o da
5: olanı
6: ilk
5: istiyorum.
6: Model. Güzel
5: evet.
6: malzeme.
5: Bunu çok sevdim.
6: Evet.
5: Bunu da alabilir miyim?
6: Evet. Aa, teşekkür ederim.
5: Harika.
6: Evet.
5: İki alım satımcı burada farklı şeyler yapıyor. Serkan'ın kardeşi bunlar için bir ışık kutusu inşa edecek ve duvara asılmaya hazır bir şey olacak. Bunun bir müşterisi olacağını tamamen görebiliyorum. Bundan eminim. Ve şahsen ben şöminenin köşesinde veya bir kitaplığın üzerinde, hatta pencerenin iç tarafında bir açıyla durduklarında ortaya çıkacak o muhteşem güzelliği görebiliyorum. Şapkaya ne diyorsun?
6: Şimdi inanın ya da inanmayın, bu eski bir fil şapkası.
0: Gerçek bir fil.
6: Evet,
5: gerçek
6: uzun yıllar
5: bir fil
6: önce.
5: Mi?
6: Evet.
5: Şaka
6: Hayır.
5: yapıyorsun.
6: Muhtemelen öyledir. Evet, şu kayış olmalı. Bak, evet. O zamanlar bu kabul edilebilirdi. Babam ilk filini almaya gittiğinde uzun yıllar önce İngiltere'nin güneyindeki limanlardan birine gitmişti.
5: Dur dur vay canına, inanılmaz. Evet. Biraz önce babam ilk kez fil almaya gitti dedin.
6: 70'lerde falan.
5: Tanrım yani. İnanamıyorum.
6: O filin adı Rani'ydi. Tamam mı? O zamanlar hayvan sahibi olmak tamamen normaldi. İnsanlar vahşi hayvanları işte orada görüyordu. Ne bileyim hayvanat bahçesi ya da sirk işte, ama şimdi hayvan görmek için uçağa binip safariye falan gidiyoruz.
7: Şahane değil mi?
6: Yani o zamanlar böyleydi işte.
5: Bu bizim yaşadığımız dönemdi.
7: Evet, evet.
5: İlk bakışta bu sadece sirkten kalma bir fiberglass silindir şapka gibi görünüyor. Eski bir havası var. Orijinal kayışları duruyor. Tamamen orijinal durumda. Ancak bir fil şapkası olması beni iştahlandırıyor.
4: Antik Roma arenalarından 20. yüzyıl sirk halkalarına kadar performans sergileyen filler izleyicileri büyüledi. Bu şapka gibi aksesuarlar bazen temalı prodüksiyonlarda kullanılıyordu. Bu hafif fiberglass'tan yapılmış. Vicky nispeten modern görünümlü bu parçanın 200 sterlin edebileceğini düşünüyor.
6: Bir tarihi var. Dediğim gibi o renkleri ortaya çıkarırsan harika olur.
7: Evet.
5: 50 sterlin.
8: Bayram birlikte güzel.
9: Ben bakarım.
10: Hoş geldiniz.
5: Hoş geldiniz.
8: Sevdiklerin neredeyse bayram orada güzel. İyi bayramlar.
11: Çantam hazır mı?
12: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
13: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni dış askısıyla konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
14: Dip soslara bir twist lazımsa denemen lazım.

0: Günlük pedin olayı bu.
1: Mol Pet günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
2: Mol Pet'ten kız sözü.
3: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
4: Emotion Serum Boost'la yeni akım deodorantla bakım. Bu C vitamini etkisiyle daha aydınlık bir koltuk altı akımı. Bakın mis gibi kokmanın zararı yok akımı. Yeni Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında.
5: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
6: Partideyken ayakkabın vuruyorsa, öncesinde Compeed sürtünme önleyici sitiyi dene. Cildinde oluşturduğu koruyucu bariyer sayesinde gün boyu rahat et. Sen eğlen, gerisini bize bırak. Compeed ile gün seni.
7: Tercihin hangi market olursa olsun, hadi bilek kredi kartı ile tüm marketlerde, evet evet tüm marketlerde ayda toplam 15 bin lira harcamana her ay 1000 lira iade. Bankam, Tombank, kartım hadi.
8: Food is forbidden. Daha önceki kahvelerden farklı yani.
9: Kalp damar ilaçları da var.
10: Reçetesi nerede?
11: Meyve yasak, komple yasak.
12: Hiç getiremezsin, haberim yok.
11: Tamam, onları da bırak.
13: 50 taneyi 3 tane çocukla açıklayamazsınız.
14: Getirdiğin cihazlar çok pahalı.
15: İnceleyelim diye bir numune isteyelim dedik.
16: Ara. Oo, aferin.
17: Günlük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.
18: Vicky ve Serkan Somerset'in Wookiee Hall köyünde Gary Cottle sirk koleksiyonunu ziyaret ediyorlar.
19: Eğlenceli bir yere benziyor.
20: Öyledir tabii. Wookiee Hall büyülü bir yer. Her tarafında tarih ve eğlence var.
18: Vicky, daha önce gösteri yapan bir film taktığı Sam amca sirk şapkasını buldu. Onun kökeniyle sosyal tarihine hayran kaldı.
20: O renkleri ortaya çıkarırsan harika olur.
19: Evet.
9: 50 sterlin.
20: Elbette. Senin için. Teşekkür ederim.
19: Yani bir filin giydiği şapkayı kim istemez ki? İşte bugün görmek istediğim türden şeylerdi bunlar. Çılgın palyaçolar ve evet fil şapkası gibi. Vicky'nin çoğunu satın alacağını beklemiyordum ama bu tür şeyleri çok göreceğimi düşünüyordum.
20: Arkadaşlar, ofisteki birkaç koleksiyon eşyasına da bakmaya gidiyoruz şimdi, tamam mı? Ama önce sizin için küçük bir maceram var. Ofise ayna labirentinden gitmemiz gerekiyor. Cesaretiniz var mı? Hadi deneyelim.
19: Yine deli gibi görüneceğim.
20: O aynalardaki burunlara dikkat et ha. Sadece tamam. Uyarıyorum bak. Çok hızlı yürümemeye çalışacağım, tamam mı?
19: Peki. Bu yoldan mı?
9: Evet, evet.
19: Evet, bu yoldan.
9: Gerçekten de yüzüne bir aynaya çarpmanı istiyorum. Bu komik olurdu.
19: Ellerimi uzatarak yürüyüşe çıkıyorum. Evet, orada. İşte geldik.
9: Tamam, hallettik.
19: Evet,
9: hallettik.
19: İşte
9: sevdim ama bunu.
20: 1991 yılına, babamın ilk aynalı labirentlerden birini kurduğu zamana geri dönüyoruz.
19: Onu temizlemek zorunda kalan kişiye acıyorum.
20: Evet. Kısa çöpü çeken değil mi? Evet. Öyleyse burası ofislerin ana alanı diyebiliriz. Yukarıda onun koleksiyonunun bazı parçaları var.
9: Buna ne dersin? Satmak
20: İlgilenmez miyim hiç? İlgileniyorum tabii. Bunu düşündük. Güzel olduğunu düşünüyorum ama bizim açımızdan şu anda muhtemelen işimize yaramaz.
9: Kağıt için bunlar,
19: evet,
9: değil mi?
19: Evet.
20: Evet.
9: Özellikle bunun, evet, için sanırım. Gün boyu tuhaf sirk malzemeleri satın alabiliyorsam alırım. Ama dürüst olmak gerekirse bu tür şeyler biraz niş. Ancak kağıt satmak için parlak bir dükkan vitrini bulursam bilirsin, bu temel bir ürün. Bütün gün onu almaya çalışırım. Bu bizim işimiz sonuçta, öyle değil mi? Bunun için 100 sterlin mi istiyorsun?
20: Uf. Biraz daha çıksan. Bugün o kadar iyi anlaşma yaptın ki. Çok nazik davrandın, kabul ediyorum, evet.
9: Mükemmel. Teşekkür ederim.
20: Teşekkür
9: anlaştık.
20: Ederim. Bunu aldığın için memnunum. Çünkü bunun iyi bir yuvaya ihtiyacı olduğunu
9: Bence
20: düşünüyorum.
9: Bence havalı bir şey. Evet. Farklı gramajlardaki kağıtlar için olduğunu düşünüyorum. Öyle değil mi? Hepsi
20: Bence haklısın.
9: Farklı,
20: evet.
9: Farklı, evet. Anlamlı gramajlardaki
19: kağıtlar. Kağıdı, öyle değil mi?
9: Evet. Almak için güzel bir eşya bu. İçinde nesneleri sergileyebiliriz. 125 sterline iş değişir. Yani haftanın her günü almak istediğim bir şey bu benim. Çünkü evlerde harika görünüyorlar. Gerçekten kullanışlılar. Birinin banyosunda içinde güzel şişelerle hayal edin mesela.
20: Oh, Aa, işte başlıyoruz. Burada bazı şeyler var. Özellikle sizin için çıkardım. Bunlar aslında klasik sirk afişleri. Bayağı pahalıdır ha. Hepsi orijinal. Ama bu Khalil Ogbavi'ye eskiden fil kaldırıyordu, tamam mı? Gördünüz mü? İçeri gelirdi. Bu büyük platforma çıkardı ve ağırlıklarla çömelir kalkardı. Ağırlıkları koyar ve kaldırırdı. Şaka yapmıyorum ha. Ciddi ciddi fil kaldırıyordu.
9: Kaldırmıyordu.
20: Yok canım, cidden kaldırıyordu. Ciddiyim. Bunlar oldukça iyi. Bunların hepsi orijinal elbette. Şu büyük olan bak çok güzel. Renklerini çok seviyorum bunun. Hangi yıl olduğunu hatırlamıyorum.
19: Bu adam
20: ama 70'ler oldu.
19: Bıyıklı olan.
20: Babam o.
19: Ha, babam demek o. Babam evet, bu. Evet. Ha tamam. Bunlar gerçek tarihi İngiliz sirk afişleri. 80'lerde büyüdüm. Gazete büfesi vitrinlerine yapıştırdıklarını hatırlıyorum. Sirk kasabaya geliyor ya da panayır kasabaya geliyor. Yani bunlar kesinlikle mükemmel. O halde eğer şunu desek... Evet. Bunlardan...
20: O güzel bir tane, evet. Evet.
19: Evet, bunların dördü için ne istiyorsun?
20: Şimdi bunların standart olarak 75 ile 100 sterlin değerinde olduğunu biliyorum.
19: Tamam.
20: Ama dördünü de almak istersen tanesini 50'den sayarım sana.
19: Tamam.
20: Ver 200'ü git.
19: Bunları alıyorum.
20: Tamam, güzel. Teşekkür ederim. Hiç sorun değil. Bunu kolayca 2'ye 3'e katlayabilirim.
9: Evet, bunlar harika.
19: Bunları çok sevdim. Posterlerim var ve evet, sanki çok şey yapmışım gibi. Propaganda.
20: Hayır, iyi bir
9: sevdin ama değil mi?
20: Evet. Bu yüzden anlaşma yapmamıza evet, seviniyorum. Evet. Teşekkür evet, ederim. Sağ olun.
19: Posterlerle aram iyidir. Dünyanın dört bir yanından poster toplarım. Bunlar gerçek İngiliz sirk posterleri. Yani evet, çok iyi satacaklardır.
9: Para meselesini halledeceğiz.
20: Hallederiz
9: ve
20: onu.
9: Sonra da
20: çok
9: gideceğiz.
20: Çok teşekkür ederim. Gerçekten tamam. Bugün için sağ olun.
9: Jerry bugün tam bir beyefendiydi. Fiyatlarında adildi. Çok eğlenceliydi. Böyle bir yere erişmek tam bir ayrıcalıktı ve onu yaratan kişinin oğlunun bizi gezdirmesinden daha iyi bir şey olamaz diye düşünüyorum. Gerçekten çok eğlendik. Muhteşem bir deneyimdi.
19: Sirk bir İngiliz kurumudur. O panayır alanındaki kalıbı çıkarılmış kafalardan ve tilt makinesi gözlüklerinden kaç tanesi yok edildi? Bir şeyi kurtarıp yeni bir şekilde sergileyebilmek, yeni bir kitleye sunabilmek çok tatmin edici bir şey. Bu beni mutlu ediyor.
9: Bence gerçekten iyi bir alım yaptık.
19: Evet.
9: Harika bir iş yaptık. Bodrumlarının bir kısmını temizlemelerine yardım ettik.
19: Jerry çok özel birisi, öyle
9: değil mi? Evet, günün en güzel kısmı oydu.
19: Dürüst olmak gerekirse tam bir şovmen.
9: Evet. Sirk topluluğu içinde ben
19: evet,
9: ne kadar önemli olduklarını tam olarak anlayamadım aslında.
19: Evet, evet, evet. Onlar sirk soyluları gibi, evet, öyle değil mi? Bazıları bana palyaço diyor. Yani ben de
9: hayır,
19: biraz
9: hayır,
19: sirk soylusuyum.
9: Onların doğal yeteneği var.
19: Aa, boş versene.
18: Olağan dışı ilginç parçalarla minibüsü dolduran Vicky ve Serkan, tarihi kökenlere sahip daha fazla eşya bulmaya hevesli. Somerset'in ilçe merkezi Taunton'a kısa bir gezi yapıyorlar. Taunton, nesillerdir aynı ailenin işlettiği geleneksel bir ana cadde işletmesine ev sahipliği yapıyor.
9: Sarayı görmeye gidiyoruz. Kendisi bir eski tarz erkek terzisi. Son derece iyidir.
19: Tamam.
9: Adı Guards.
19: Guards.
9: Bazı depo odalarını boşaltıp biraz yer açmak
19: yani
9: istiyorlar.
19: Yani düzgün bir erkek giyim mağazası
9: evet
19: gibi. Evet, anladım.
9: Dördüncü nesil. Böyle insanlarla tanışmak her zaman ilginçtir. Mağaza teçhizatı,
19: evet,
9: mağaza dolapları, varsa tuhafiye dolapları tam isabet olur. Ve depoları boşaltmalarına
19: tamam,
9: yardımcı
19: tamam,
9: olabileceğimiz diğer her şeyi de arayacağız.
19: Tamam, harika.
9: İster inan, ister inanma ama gençken Edinburgh'da
19: ne?
9: Bir erkek giyim mağazasında çalışıyordum ben.
19: Mezura falan kullanmıyordun herhalde.
9: Ha, evet. Nasıl giyiniyorsunuz efendim?
19: Size yakıştı efendim.
9: Evet.
19: Bunlardan biri mi?
18: Taunton sokakları Norman Kalesi'nin kalıntılarından ahşap süslemeli Tudor binalarına kadar bin yılı aşkın tarihi yansıtıyor. Bu pazar kasabası uzun zamandır yerel ticaretin merkezi olmuş. Ve bu gelenek dört kuşaktır. Aynı ailenin elinde olan 100 yıllık bir dükkanla devam ediyor. Bu Somerset Terzilik Kurumu'nun en son mirasçısı Sarah Fairfield'dır.
0: Büyük büyük babam Wallace Court 1934 yılında George Gert'ten dükkanı satın aldı. İnsanlar buraya Victoria döneminin tescilli dükkan cephesine sahip olduğu için geliyor. Dükkanın dekorasyonu güzel ama neden dükkanı modernleştirmek istersiniz? Ben ve kardeşim binayı korumak, dükkan cephesini eski haline getirmek ve üst katlarda yeniden yaşam alanı oluşturmak istiyoruz. Bu yüzden bunu yapabilmek için biraz kaynak oluşturmamız gerekiyor. Elbette dükkanda ticaret yapıyoruz ama üstümüzde hala iki kat var. Büyük büyük babam 1960 yılı civarında taşındı. O zamandan beri dairede kimse yaşamadı ve hala neredeyse el değmemiş durumda.
19: Aa, şuna bak.
9: Burada olmalı, evet.
19: Evet, bu olmalı. Şuna bakar mısın? Vay canına.
9: Tanrım, burası gerçekten eski bir dükkan. Şunlara bak.
19: Biliyorum. Bu tür yerlerde zamanda geriye gitmiş gibi hissediyor
9: biraz
19: insan.
9: Biraz öyle değil mi?
19: Evet, öyle.
0: Merhaba.
9: Merhaba.
19: Merhaba.
0: Hoş geldiniz.
9: Ben Vicky.
0: Sera.
19: Merhaba Sara. Merhaba. Serkan. Çok memnun
0: Merhaba.
19: Oldum.
0: Merhaba, nasılsınız?
19: Buraya gelmek eski günleri anımsatıyor, öyle
9: evet.
19: değil mi?
9: Bu bana garip geliyor çünkü erkek terzisinde çalıştım. Harika. Sahip olduğum tek düzgün iş buydu.
19: Babam erkek terzisiydi ve tamamen kusursuz takım elbiseler dikerdi. Evet, çok. Yani hala epey iyidir. Hala dikiş makinesinde beceriklidir. Bak bak, bu ön cephe, evet.
9: Haklısın, değişmemiş.
0: Bu 1934 yılı. Büyük büyük babamın dükkanı satın aldığı yıl. Dükkanda pek bir şey değişmedi. Artık lisede yer alan bir dükkan cephesi olduğu için değişiklik evet. yapılmasına izin verilmiyor.
19: Burası harika bir his veriyor. Bilirsiniz, bir dükkana gelmek, ölçü aldırmak, muhteşem bir takım elbise almak, mükemmel görünerek dışarı çıkmak. Bilirsiniz, güzel duygular. Sarah ve buradaki ekibe gerçek bir centilmen dükkanı hissini cidden ayakta tuttukları için şapka çıkarıyorum.
0: Daireye hoş geldiniz. Büyük büyük babamın ve büyük büyük annemin yaşadığı yerin
9: bir parçası. Burası zamanda bir adım geri gitmek gibi, kesinlikle.
0: Burası dikiş odası.
9: Yani burayı hala kullanıyor musunuz?
0: Kesinlikle, her gün.
19: Bu odada satılık bir şeyler var mı?
0: Ne istediğinize bağlı.
19: Bu olur mu peki?
0: Lamba mı?
19: Lamba satalım mı?
0: Kesinlikle lambayı alabilirsin. Lambayı seveceğini tamam. biliyordum.
19: Bunu 1940'larda veya 50'lerde George Carradine adlı birisi Angle Poise için tasarladı. Halen orijinal ışık anahtarı. Yaban elması ağacından ışık anahtarı var. Bu Angle Poise 1209 olarak adlandırılıyor ve erken bir Angle Poise modeli.
18: 1209 çalışma lambası, İngiliz mühendis George Coverdale'in 1930'larda tasarladığı 4 yaylı bir modeldi. Yaylar kolları kontrol etmek için kullanılıyordu. Atölye ve fabrikalarda başarılı olması Angle Poise olarak bilinen geliştirilmiş 3 yaylı versiyonun ortaya çıkmasına neden oldu. Bu tür endüstriyel tasarım örnekleri 325 sterlin edebilir.
19: Her şey mükemmel. Tamamen orijinal. Üzerinde orijinal duvar montajı var. Elbette yeniden kablolama ve taşınabilir cihaz testi için atölyeye gitmesi gerekecek ama insanlar tamamen eksiksiz şeyleri severler. Şu panteri de satar mısınız?
0: Evet, panteri de alabilirsiniz.
19: Panteri ve ışığı 100 sterline bırakabilir misiniz?
10: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinksat'la bir dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
4: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
5: A101'de haftanın yıldızları. Pınar yarım yağlı süzme peynir 215 lira. Namet dana mangal sucuk 279 lira.
6: Sütaş ayran, sütaş ayran.
7: Döneri gördüğün an bir de sütaş ayran. Gelsin sütaş ayran.
8: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor.
9: İşte o zaman gözümden düşüyorlar.
8: Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
10: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
8: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
10: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
11: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
12: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
11: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
12: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
13: Yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacak.

0: %100 robusta çekirdekleri ve double shot kahvesiyle Ice Break. Her anın double shot. Her anın double shot Ice
1: Break. Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
2: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
3: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
4: Evet.
5: Aman tanrım.
6: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
7: Food is forbidden.
8: Kalp damar ilaçları da var.
9: Meyve yasak, komple yasak.
6: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.
10: Vicky Nutt ve Serkan Yumakçı, Somerset'in Taunton kasabasında 4 nesildir aynı ailenin işlettiği bir erkek giyim mağazasını ziyaret ediyor. 80 yıldır dükkanda bulunan, yüksek koleksiyon değeri olan çalışma lambası gibi istisnai geçmişe sahip ürünler arıyorlar.
11: Şu panteri de satar mısınız?
12: Evet, panteri de alabilirsiniz.
11: Panteri ve ışığı 100 sterline bırakabilir misiniz?
12: Evet.
11: Harika.
12: Sana güveneceğim çünkü hiçbir fikrim yok.
11: Sadece sevimli küçük bir panter ama reklam olduğu
12: kesinlikle
11: için...
12: Kesinlikle evet.
11: Aa, seramik bu.
12: Evet, Panterella bir çorap şirketi. Şu anda onların şemsiyesi altında yer alan EJ'yi stokluyoruz.
11: Tamam.
12: Ama hala Panterella olarak tamam. adlandırılıyor. Ancak bunlar çok üst düzey çoraplar.
11: Tamam. Seramikten yapılmış, kusursuz durumda güzel bir eski İngiliz reklamıydı. Evet, bundan çok mutluyum. Müşterilerim için mükemmel bir parça.
12: Yani bu büyük büyük babamın ve büyük büyük annemin yatak odasıydı.
13: Demek bunlar gömlek teşhir standları.
12: Gömlek teşhir standı evet. Bir de T askılar var. Bunlardan da elimizde var biraz.
13: Bunları hala kullanıyor musunuz?
12: Evet, bazılarını kullanıyorum ama elimde çok var. Bunlardan çok var elimde. Raflarda bir sürü var bunlardan.
13: Yani bunlara bir bakılabilir.
12: Evet, sonra yukarıda da var.
13: Aa, öyle mi? Tamam, güzel. İçeri girip bir bakmak istedim ve sonra Sara, biraz sabırlı ol. Daha fazlası yukarıda var dedi. Ben de harika, o zaman gidip hemen bakalım dedim.
12: Vitrinde kullandığımız döner platform bu.
11: Aa.
13: Elektrikli bir döner platformu.
12: Evet.
13: Biraz çılgınca geliyor ama ilgimi çekebilir.
12: Biz bulabiliriz. Deneyelim, takıp çalıştıralım.
11: Verdiği eski histen
13: eski
11: dolayı.
13: Eski his. Oo, tanrım.
11: İnanamıyorum.
13: Şuna bak. İnanılmaz.
12: Evet, yani bunun dış kısmını ya babam ya da büyük babam yapmıştır.
13: Yani böyle bir yere geldiğinde kelimenin tam anlamıyla her köşeye ve her dolaba bakman gerekiyor. Eski bir döner platform vardı ve bunun üzerine bir saksı, bir vazo ya da bir şey koyup video çekmek için döndürebileceğimi düşündüm. Bilirsiniz buralara geldiğinde aldığın her şey stokta olmak zorunda değil.
12: Şurada prize takabiliriz.
13: Şimdi neredeyiz? Oturma odası mı burası?
12: Burası ön oda, evet.
11: Vay canına.
12: İşte gerçek bir an. İşte
11: dokunma
12: oldu.
11: Ona.
12: Sadece ona
11: evet,
12: dokunma.
13: Pekala, kaç yaşında bu şimdi? Altına bakınca kaç görünüyor?
11: 40'lar mı 50'ler mi? Yani onu kullanacaksan kablolarını yenilemeni ve taşınabilir cihaz testinden geçirmeni cidden öneririm.
13: Evet. Aslında bu işi benim için yapacağını düşünüyorum.
11: Evet, ne yapmak istediğini
13: aslında
11: anlıyorum.
13: Aslında belirli bir değeri yok, evet. Öyle değil mi? 20 sterline ne dersin?
12: Mükemmel.
13: Evet, tamam, harika, anlaştık. Bu gerçekten doğru bir mağaza donanımının tarihi parçası. Mağaza için gerçekten harika olduğunu düşündüm. Sonra yan dolabın içini karıştırırken başka bir tane daha buldum.
11: Aa, bir tane daha. Evet, eski prizi var. Bu daha da eski. Çevresinde de yapay ahşabı var.
13: Bunun için 20 sterlin daha ister misin?
12: Öyle olsun.
13: Güzel.
11: İkisini bir arada kullanabilirsin.
13: İkisini kullanabilirim.
11: Evet, evet.
13: Bunu elektrikçiye götürüp yenileteceğim. Şimdi bunu modern, perakende içerikler için kullanacağım. Harika bir şey. Geçmişten bir şey alıp gelecekte kullanma fikri gerçekten çok cazip geliyor. İnanılmaz.
12: Daha dar ve alçak tavanlara yaklaşıyoruz. Bu iki çatı odasından iki ve daha birçok armatürüm var.
13: Evet öyle. Üzerlerinde cam levha olanlar. Evet. Ve buraya gelmişler.
12: Evet.
13: Yani bak buraya oturuyor.
12: Sonra sıkıyorsun ve aşağı yukarı hareket ettirebiliyorsun ve açısını değiştirebiliyorsun. Evet.
13: Tamam, güzel.
11: Bunlar güzel. Epey hoş olduklarını düşünüyorum.
13: Çatı katına çıktım ve bu küçük masaüstü standlar için daha bir sürü parçayla dolu bir oda var ve bu harika. Şimdi yapmam gereken tek şey bulduğum tüm parçaları bir araya getirmek ve ihtiyacım olanı yapmak. Yani böyle bir şeyimiz var.
11: Aslında bunlardan birkaç tane var. Bunlar gerçekten iyi durumda.
13: Bunları ne için kullanacaksın?
11: Bir sürü müşteri yani moda öğrencileri böyle şeyleri benden satın alıyor. Evet, buraya bakarsan altında üreticinin damgasını da göreceksin. Birmingham üreticileri, sanırım Harrison Sheldon.
13: Tamam.
11: Evet, epey ünlü bir imalatçıdır.
13: Bu da diğerlerine benziyor.
11: Evet, bu da güzel.
13: Bu tür küçük standlardan bir yığını bir araya getirsem, tanesi 10 sterlin evet. diyebilir miyiz? Sonra gömlek evet. asılan standlardan her biri içinde 20 sterlin.
12: Mükemmel.
13: Sonra bir araya getirebileceğim evet. kadar çok alacağım evet. tabii. Tamam mı? Anlaştık evet. değil mi? Mükemmel. Harikasın. Tamam. Sanırım... Bazıları satışa çıkacak. Küçük heykelcik gibi görünenler sehpalarda tek başlarına güzel duruyor. Gömlekler için olanlar bilirsiniz o şekilde estetik olarak pek de çekici değil. Bu yüzden onları dükkanda demirbaş olarak kullanacağım.
11: Ama bunları dükkanda kullanabilirsiniz. Tanesine 20 sterlin versem.
12: İyidir.
11: Evet.
12: Evet.
11: Biz, evet ben... Çok teşekkür ediyorum.
13: Çünkü sen...
11: Bunları kullanmak istiyorum. Hakikaten bunları bizzat kullanmak istiyorum. Bunlar Davut Yıldızı şeklinde bir taban üzerinde duran metal çubuklar. İçinde farklı konumlarda tutabileceğiniz çubukları var. Ve hareket ettirebilirsiniz. Sadece satılık bir şey olarak değil. Bunu dükkanımda kullanırken görebiliyorum. Fuarlarda kullanırken görebiliyorum. Çok iyi satıyorlar. İnsanlar ev için alıyorlar. Dükkan sahipleri sergilemek için çok seviyorlar. Bunlar harika küçük parçalar.
13: Burada kelimenin tam anlamıyla parçaları birleştiriyorum. 19 küçük parçayla 7 büyük parçayı bir araya getirdim. Yarısı mağazada sergileme için kullanılacak, yarısı ise satılacak. Bundan memnunum. Sarah bence harika bir iş çıkardı. Fiyatlar konusunda çok iyi ve işi ileriye taşıdığı için ona saygı duyuyorum. Gerçekten bunu seviyorum. Ne düşünüyorsun?
11: Evet, güzel mallarımız var. Çok satılabilir. Aldığın tüm standlar çok iyi yapılmış. Hepsinin üretici işareti var. Birmingham üretimi. Bunlar hakiki.
13: Evet, kesinlikle. Ancak hiç şüphesiz söylemeliyim ki döner platformlar.
11: Yani onlar senin bugün en iyi alışverişin mi?
13: Sadece çok sevdim.
11: Kablolarını yenile sadece, evet.
13: Biliyor musun? 50'lerden kalma... Eski bir vitrin evet. ürününü alıp bugün perakende satışta kullanabilmek gerçekten
11: evet.
13: oldukça hoşuma gidiyor.
10: Önemli köken bilgisi taşıyan az bulunur ürünlerin elde edildiği başarılı bir alışveriş oldu. Edinburgh'daki dükkanına döndüğünde Vicky güvenilir yardımcısı Marcia'ya bulduğu ürünleri gösteriyor.
13: Ne düşünüyorsun?
4: Sevdim bunları.
13: Bunlar döküm alüminyum. Harika olduklarını düşünüyorum. Eğlenceli.
4: Birini bahçene koyabilirsin.
13: Evet, aslında bahçeye konabilir. Bence günün alımı olabilir bu. Bunun ne olduğunu tahmin et. Bir bak bakalım. Sence nasıl?
4: Yani büyük bir şapka dışında bilmiyorum.
13: Pekala, bu sirkten geliyor. 70'lerden kalma bir fil şapkası.
4: Kayışlar açıklıyor bu.
13: Sirk tarihinin bir parçası olarak düşünüyorum. Gerçekten oldukça ilginç bir parça.
4: Kayışlar o kadar da uzun olmadığı için bir fil yavrusunun olduğunu düşünüyorum.
13: Pekala, tuttun mu?
4: Evet, tuttum.
13: Güzel, harika. Bir satıcı olarak biraz tarihi ve kökeni olan eşya sahibi olmayı seviyorum. Ve müşterilerim için... Onu daha da özel bir hale getiriyor bu. Ah, Tanrım bak, Marsiya. O kafayla ilgili olay şu ki, oldukça çirkin, küçük bir karakter Kotl sirki koleksiyonuna girmiş. Yani tüm bu tarih katmanları ona değer katıyor. Dükkanda konuşulan bir konu oluyor ve sadece biraz eğlenceli bir şey.
4: Çok hoşuma gidiyor.
13: Havalı değil mi?
4: Evet.
13: Peki şimdi bunun uzun zamandır yaptığım en rastgele alışveriş gruplarından biri olduğunu düşünebilir miyiz?
4: Aa, kesinlikle.
13: Guards'tan gerçekten ilginç parçalar aldım. Antika fuarına gidip bir sürü gömlek standı satın alabilirdim ama bu gezdiğimiz gerçekten çok farklıydı. Bu parçaların nereden geldiğini tam olarak biliyorum. Bir tüccar için en büyük buluntu geçmişini bildiğimiz bir eşyadır. Bir hikayen var. Nerede olduğu, ne yaptığı ve ne zaman olduğu ile ilgili bağlantılar var. Bunun üstesinden gelemezsin çünkü tek yapman gereken şey yeni sahibine iletmek. Böylece bağlantı kesinlikle kopmamış olur.

0: reklam ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
1: Servis geldi. Çantam hazır mı?
2: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap
3: kurdu. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Yaşanacaksa,
4: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.

0: Günlük pedin olayı bu.
1: Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
2: Mol pedden kız sözü.
3: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
4: Hala etkisindeyim.
5: İnanılmaz bir goldü.
4: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
6: Tam da leyslik.
7: Damla.
8: Bence çok eğlenceli.
7: Yok, ben almayayım.
0: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
9: Sensodyne Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
0: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
10: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot. Her anın Double Shot Ice Break.
11: Parodontax. Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
12: Sana Parodontax lazım. Düzenli kullanırsan Parodontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
13: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma. Hesap basit,
14: hesap basit. Irving Johnson 77. Bu Magic Johnson mı?
15: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
16: Aramaya devam etmelisiniz.
15: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
13: Tozlu Servet yeni sezonuyla pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te. Toprak Kort'un yıldızları bir kez daha Roland Garo'da karşı karşıya geliyor. Roland Garo 2026 yarı final ve final karşılaşmaları Paris'ten canlı yayınla 4 Haziran'dan itibaren D-Max'te.
17: Alan Heff ve Tom Jones her yıl binlerce terk edilmiş depo ürünü arasından değerini yitirmiş hazineleri bulup çıkarıyor.
18: Birazdan Antika Avcıları'nda Tom'la ben Hayalet Şehir'de açık arttırma bulduğumuzda. Bugün açık arttırmanız var mı?
19: Birini bekliyorum, işte geldi. Seni görmek güzel Fred.
18: Son anda gelen sahte bir alıcı.
20: Bu ilginç olacak.
18: Sorunumuz ikiye katlandı. Bu da ne böyle? Ama neyse ki canavar kamyonlar var.
20: Bu tam bir kaos.
18: Pazar, pazar, pazar! Rekabeti aşmanın bir yolunu mutlaka bulacağız.
21: 550, 575, 600 oldu.
18: Amerika'da her gün binlerce terk edilmiş depo halka açık bir şekilde açık arttırmaya çıkarılıyor.
21: Satıldı.
22: Sattım. 1850 dolara senin oldu.
20: Bu açık arttırmalar ne aradığını bilenler için büyük bir kazanç kapısı olmaya başladı.
22: 250 bin dolar.
20: Oho.
18: Ben Alan Heff.
20: Ve ben Tom Jones.
18: Biz antika avcılarıyız.
20: Bulduğumuz şeylere...
18: inanamayacaksınız. Ve sattıklarımıza.
20: 17 bin dolar.
22: Anlaştık.
20: Ne kadar tarih kokuyorsa... o kadar pahalı olur.
18: Aman tanrım!
23: Günaydın çocuklar. Sizin için satılan ve satılamayan ürünlerin bir listesini hazırladım.
18: Bu çok etkileyici.
23: Nelerin elimizde kaldığını ve neleri çok sattığımızı bilecek kadar uzun zamandır burada müdürlük yapıyorum. Çocuklar en çok satan ürünleri bulabilirlerse dükkanın karını artırabileceğimi düşünüyorum. İşte bakmanız gereken ürünler burada yazılı. Hatıra spor ürünleri, eski oyuncaklar, araba parçaları.
18: Bunların sattığını mı söylüyorsun?
23: Bunlar satıyor.
18: Peki gidip alalım şunları.
20: Coldwater'da çok fazla depo var. Mission Hills'te 3 tane ama çok duyurulmamış. Bence çaktırmadan buna gidip biraz haydutluk yapalım. Küçük satışlarda rekabet de az olur. O yüzden oraya gideceğiz. Bugün işimiz kolay olacak gibi.
18: Ama sadece 3 parça satışta olacağı için listemizdeki her şeyi bulmamız neredeyse imkansız olacak.
20: Pekala.
18: Bir tuhaflık var. Çok duyurulmadığını söylemiştin ama burası hayalet şehir gibi.
20: İşte bu garip.
18: Ya ilanı yanlış okuduk ve bugün satış yok ya da zombi bölgesine geldik. Acaba hangisi?
20: Beyinler.
18: Evet. İşin iyi tarafı satışın resmi olması için iki alıcı olması yeterlidir.
1: Beyinler.
18: Ayrı ayrı kaydolalım da açık artırmayı iptal etmesinler. Bugün açık artırmanız var mı?
19: Evet, şu an üzerinde çalışıyorum.
18: Bu çok iyi.
19: Sadece beklediğim birileri var. Biraz takılmanız gerekecek çocuklar.
18: Teklif verecek iki kişi olması yeterli değil mi?
20: Sağ ol dostum.
19: Tamamdır.
20: Sanırım beraber olduğumuzu biliyor ve başka bir alıcı daha bekliyor.
18: Mezatçı sadece ikimiz olsak da satışı başlatmak zorunda olduğunu çok iyi biliyor.
20: Ama bizi oyalayıp teklif verecek başka birilerini daha bekliyor.
19: Baylar.
18: Başlıyor muyuz?
19: Size kötü bir haberim var. Eğer başka gelen olmazsa iptal etmek zorundayım.
18: Neden? Burada para harcayacak olan iki kişi var zaten.
19: Evet ama siz her şeyi kendiniz alabileceğinizi düşünüyorsunuz. Burada benim de komisyonum olmalı. Sadece siz varsanız ben burada para kazanamam. İşte geldi. Seni görmek güzel Fred.
2: İzninizle
19: beyler. Şurayı imzalayacaksın.
18: İyi olmadı.
20: Birbirlerini tanıyorlar. Bu çok tuhaf.
18: Bu garip. Sahte bir alıcımız var gibi. Mezatçılar teklifleri arttırması için sahte alıcılar çağırırlar. Komisyonla çalıştıkları için böylece daha çok para kazanabilirler.
20: Bu şaibeli uygulamam bütün günümüzü mahvedebilir. Bu yüzden çok dikkatli olmamız gerekiyor.
19: Pekala baylar, hazır mısınız?
18: Evet, hadi başlayalım. Arkadaşına telefon ettim.
20: Daha önce hiç görmemiştim ya sen?
18: Hayır, kesin sahte alıcı.
19: Pekala baylar, kuralları biliyorsunuz. Eşyayı götürmek için 24 saatiniz var. Hepsi burada. Kepenkleri açıyorum. Elleriniz cebinize olsun. Artırmaya başlayacağız.
20: Vay canına.
18: Dükkanlara ya da ülke dışına gideceği zaman kıyafetleri bu şekilde paketliyorlar. Hepsi yıkanmış, temizlenmiş ve gitmeye hazır. Hiçbir şey yapmamıza gerek yok. İyi durumda.
20: Evet.
18: 100 dolar iyi olur. Sen ne dersin?
20: Aslında iyi teklif. Bence de olur. Buradaki mallar bugün alınacaklar listemizde olmasa da kolay para.
18: Tabii eğer sahte alıcı teklifleri arttırmazsa.
19: Pekala baylar, 25 dolarla başlıyorum. 25 dolarım var. 25, 25.
2: Burada.
19: 25 geldi. 75 veren var
18: evet.
19: mı? 75 verildi. 75'imiz
2: 100.
19: var. 100 dendi.
18: Evet.
19: Bu taraftan 200 geldi.
2: 225.
19: 225. 225.
18: Evet.
19: 250 dendi. Sağ taraftan 250 geldi. 275 var mı?
2: 275.
19: 275 dendi. Yeni teklif 275.
18: 300.
19: 300 dolar dendi. 325 var mı? 325 veren. 300 dolar için 1, 300 dolar için 2 ve sattım.
18: Eğer sahte alıcı olmasaydı bu depoyu 100 doların altına alabilirdik.
20: Fazladan birkaç yüzlük bize şu anda bir şey yapmaz. Ama daha sonra pahalı bir depo çıkarsa işte o zaman sorun olabilir.
18: Bu da ne böyle?
20: Vay canına.
18: Bunların üzerindeki iş makinesi nerede peki?
20: İş makinesi değil. Şu oyukları görüyor musun? Bunlar canavar kamyonetlerin izleri. Bunları 1000 dolara alabilirsek para kazanırız.
19: Hadi başlayalım.
18: Eğer Tom tekerlekler konusunda haklıysa bu iş çok kolay olacak.
6: Tekerler bizde varız.
8: Kaç depo kaldı?
19: Sanırım 2 tane kaldı.
8: 2 tane, tamam.
20: Bu ilginç olacak. Görünüşe göre Carol'ınla babası da bizim gibi düşünüyor.
18: Harika. Tekliflerimizi artıran sahte alıcı yetmezmiş gibi tüm hilelerimizi bilen eski çırağımız Caroline da geldi. Yapacak çok işimiz var.
19: Artırmayı 200 dolarla açıyorum. 200 duymak istiyorum. 200 dolar.
8: 200
19: dendi. 200 dolarım var.
18: Evet.
19: 250. 250. 300 dendi.
8: 300.
19: 225 veren var
18: evet.
19: mı? 400. 400 veren var mı?
2: 500.
19: Tamdan 500 geldi. 500. 525. Buradan 550 geldi.
18: Evet.
19: 600. 600 dendi.
8: 600.
2: 1000 dolar.
19: Buradan 1000 dolar geldi. 1000 dolar için 1. Son 1500. Taraftan 1500 geldi. 1500 dolar dendi.
20: Aklım 1000 diyor ama kalbim 2000 diyor.
19: 1500 dolar. 1500 dolar. Evet 1500 dolar.
20: 2.
18: 2000.
19: Sağ taraftan 2000 geldi. Son teklif 2000 dolar. 2000 dolar için 1. 2000 dolar için 2. Sattım.
18: Tanrım sonunda.
20: Tekerlekleri aldık ama aklımızdakinin 2 katını vermek zorundayız.
18: Caroline Team sahte alıcı ve açık artırmacı takımı işimize taş koyuyor. Bizi birbirimize düşürüp aslında parayı onlar kazanıyor. Son depoyu almak istiyorsak bir taktik yapmamız lazım. Burada ne görüyorsun?
20: Çoğu az para eder.
18: Eski süt kasaları var, onlar güzel.
20: Arkada strafor var.
18: Bunlar koleksiyonluk. Sipariş verdiğin mini koleksiyon parçalarını hatırlıyor musun? İkimiz de bunların tarihini ve gizemini seviyoruz. Caroline dondurucu ve diğer hurdalıkların peşine düşecektir. Pekala.
20: Evet.
18: Bu depoda listemizde olan eski oyuncaklardan bir kutu ve dükkanımız için gerekli bazı parçalardan var. Bakalım neler olacak.
20: Ama bir plan yapmamız gerek. Son depoda 1000 dolardan fazla para harcadık ve sahte alıcı da hala burada.
19: Tamam, açık artırmayı başlatıyorum. 25 geldi. 50 duymak istiyorum. 50 dolar veren var mı? Yok mu?
2: 50 dolar.
19: 50 dolar dendi. Sol tarafımda 75 geldi. Şimdi 100 dendi. Teklif 100 dolar oldu. 125. 125.
18: Evet.
19: 125. 150. 150 bayım. 175. 175.
6: Evet.
19: 200 veren var mı? 200 geldi. Son teklif 200 dolar.
18: Sen söyle.
19: Teklif 250 oldu. 250. 300 duymak istiyorum. 300 dolar geldi. 300 için 1. 300
2: burada.
19: için 2. 300 dolar geldi. 325. 325 veren.
1: Biraz gelir misin?
19: 300 dolarla sağ tarafımdan geldi.
23: Evet.
1: Bu adam sahte alıcı ve bizi birbirimize düşürüyor, biliyorsun değil mi? Benim ne istediğimi biliyorsun. Sen de büyük ev eşyasından iyi para kazanacaksın. Belki bölüşmemiz daha iyi olur.
19: 325.
23: Evet.
1: Hı, tamam, birlikte
23: bana
1: çalışalım.
23: Uyar.
1: Güzel, bana da uyar.
19: 300 için bir. 300 dolar verildi.
1: Başka arttırma. Caroline'le anlaştım.
19: 325 gelir mi? Hayır mı? 300 dolar. 325 veren var mı? Evet, bekliyorum. 325 dolar dendi.
23: Burada.
19: Satıyorum, satıyorum. Bir, iki, sattım.
1: Evet, sahte alıcıyı devre dışı bırakmakla kalmadık. Aynı zamanda depoyu Tim ve Caroline'e bölüşerek istediklerimizi yarı fiyatına almış olduk.
20: Tabii, eğer sözünde durursa.
23: Hadi beraber bakalım.
1: Tıpkı eski günlerdeki gibi. He?
23: Bunları çok kolay taşıyabilirim.
19: Siz burada ortak iş mi yaptınız yoksa?
1: Aynen senin yaptığın gibi.
8: Pekala, bakalım neler almışız.
1: Tamam, anlaşma şöyle. Arkada eski süt kasaları gördüm, onlar bende. Onları ben alıyorum. Siz de bütün ev eşyasını alabilirsiniz, ne dersin?
23: Tamam.
1: 30'ların oyuncakları var. Teneke oyuncaklar deli gibi satıyor. Silafon var, 50'lerden kalma patenler var. Hippiler bunları tekrar moda yaptı. Çocuklar, burada gar binası da olan bir tren seti var. Sanırım İngiliz tarzında. Ne diyorsunuz?
8: Durun bir dakika. Hayır, bunlar yılbaşı
1: süsleri.
8: Evet,
1: olabilir. Evet, kasaba kuran insanlar var. Hatta maket kurdu insanlar bile var.
8: Durun bir dakika, bu da ne böyle?
1: Oyun masası mı?
8: Enine kesim kasap tezgahı.
1: Vay canına, şuna bak.
23: Durun, ne buldunuz?
8: 1965 yapımı.
20: Koleksiyonlukları neredeyse topladık ama yatırdığımız paranın ancak yarısını alabiliriz.
1: Depoyu Caroline ve Tim'le bölüşmek o an için iyi bir fikir gibi gelmişti ama şu ana kadar bu onların işine yaradı. Hey millet, arkada kocaman bir kutu var.
8: Arkada bir kutu ha?
20: Bu ilginç işte.
1: Ne varmış?
20: Emin değilim.
1: Bu da ne böyle? Birazdan Tom eski hobisine dönüyor. Pazar, pazar, pazar!
20: Bu tam bir kaos.
1: Ve yeni bir hobi buluyor. Sesi de görüntüsü de berbat.
2: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
3: Ne?
6: İşte bu Google Gemini.
24: Evet.
6: Gemini, bana yazlık bir saç modeli öner.
24: Ay çok güzel.
6: Açılmış rengini göster.
24: Ay tam benlik.
6: Kısa ve kızıl bir model görelim bir de.
24: Ay kızıl mı olsam?
6: Şahanesin Gemini.
25: Compeed sürtünme önleyici stikle ayağındaki kabarcık oluşumunu önle. Compeed'le gün senin.
26: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle... Karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
27: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
28: Siparişiniz
29: ve Pepsi'niz.
30: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
31: Bingo'dan yeni sıvı bulaşık deterjan. Akıllı enzimle güçlendirilmiş formülüyle 4 kat hızlı ve güçlü performans sağlar. Üstelik bulaşıklardaki yemek kokularını yok eder. Şimdi bulaşıkta eliniz daha güçlü. Bingo'yu siz de deneyin. Gücüne hayran kalacaksınız.

0: Günlük pedin olayı bu. Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur. Mol pedden kız sözü.
1: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
2: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. E güneşte yürümek de bir artı. Sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla hayata dolu tarafından bak.
3: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
4: Sana Paradon Tax lazım. Düzenli kullanırsan Paradon Tax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
5: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Has peşindeysen.
6: Birlikteliğin tadı Domino's'ta.
4: Paradon Tax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
5: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan

0: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
1: Tehlike çok büyük.
2: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
3: Olamaz ne?
2: 10 dakika içinde.
0: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
1: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
3: Bu gerçekten dehşet verici.
1: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
0: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Toprak Kort'un yıldızları bir kez daha Roland Garros'da karşı karşıya geliyor. Roland Garros 2026 yarı final ve final karşılaşmaları Paris'ten canlı yayınla 4 Haziran'dan itibaren D-Max'te.
4: Hey millet, arkada kocaman bir kutu var.
5: İşte bu ilginç.
4: Ne varmış?
5: Emin değilim.
4: Bu da ne böyle? Bir çeşit stereo falan mı? Kulaklık çıkışı da var. Sence bu neye benziyor?
5: Eski bir kahve makinesi parçası gibi.
4: Bunun ne olduğunu bilmiyorum ama senin için de sorun yoksa bunu bizim eski külüstürlerin arasına koymayı düşünüyorum. Belki orada gider, ne dersin?
5: Hayır, bunu bizim depoya kaldıralım.
4: Bu kutu 100 dolar edebilir. Ya da kim bilir, belki daha fazlası.
5: Ama onların bunu vermeye pek niyeti yok gibi.
4: Hadi ama Tim, bu her neyse ev eşyasından çok bir antik olduğu kesin. Daha bakacak bir sürü kutu var. Eminim aradığınız elması bulabilirsiniz.
6: Tamam. Sorun yok.
7: Çok da alışmayın.
4: Koleksiyonluk eşyadan birkaç yüz dolar kazanabiliriz ama bu gizemli kutu için her şey olabilir.
5: Duracağını biliyorum baba.
4: Pekala, hiç seksi değil ama paradan daha seksi ne olabilir değil mi? Evet. Olay şu, başka ülkelerde bu paketleri yaklaşık 50 dolardan satıyorlar.
5: Rahatlarmış dostum.
4: Göz alıcı değiller. Bu işe bu yüzden girmedim ama para edeceklerse bunları almalıyız bence.
5: Güzel. 100 yılın vurgununu yapıyoruz dostum. İşte bu. Oho, dördünde de jant var.
4: Dostum, beni öldürmeye mi çalışıyorsun?
5: Lanetli tapınak dostum, lanetli tapınak. Bu tekerlek epey kullanılmış.
4: Aman tanrım.
5: Burada iki kocaman yama var, tam şurada.
4: Yani bu pek işimize yaramayacak. Canavar kamyonu olan birine belki yarar. Tom bu tekerlekleri çok istedi ama şimdi onlara daha yakından bakınca çok korkunç görünüyorlar. Çünkü bunları geri dönüştürmemiz gerekirse cepten harcamak zorunda kalırız.
5: Dostum, hayatım canavar kamyon tekerlekleriyle geçti. Çamura, cama, asfalta, vurulmuş demire dayanıklı olarak yapılırlar. Biraz yıpranmış olmaları normal, yine de iş görürler.
4: Bu işten anlamam dostum. Canavar kamyon yarışlarına gidenler el kaldırsın. Ben hiç gitmedim.
5: Ne?
4: Evet, gitmedim.
5: Hiç canavar kamyon yarışlarına gitmedin mi? Nitro kokusu, kamyonların çıkardığı sesler. Oha, bu tam bir kaos. Tartışmayı istemiyorum. Canavar kamyon yarışlarına gideceksin, işte o kadar.
4: Pazar günü gidebilir miyiz?
8: Pazar, pazar, pazar.
9: Büyük yıkıma hoş geldiniz.
4: Evet, güzel olabilir. Dükkana eski oyuncaklar ve araba parçalarıyla dönmeyi başarabildik. Listenin 1/3'ü tamamlandı ama jüri canavar tekerlekleri ve gizemli kutu hakkında hala kararsız.
5: Gizemli kutunun resmini bir foruma koyduktan sonra bunun bir müzik aleti olduğunu iddia eden bir alıcıyla tanıştık.
4: Geldiğin için sağ ol. Bunun ne olduğunu bilen birini bulamamaktan korkuyordum.
10: Vay canına. Bu faz dalgalı teremin. Bu aslında çok daha nadir bulunanı. Bunlardan çok az sayıda üretildi.
4: Tamam, bunu duyduğum iyi oldu. Peki teremin nedir?
10: Teremin icat edilen ilk elektronik enstrümandır. Etrafında manyetik bir alan var ve bu alanı dağıtarak çalıştırıyorsunuz. Elin manyetik alana girdiğinde titreşim değeri değişiyor. Eğer elini hareket ettirirsen aradaki bütün tonları duyabiliyorsun.
4: Peki bunu kim icat etmiş? Benjamin Franklin gibi biri mi?
10: 1920'lerin başında Leon Theremin'i icat etmiş. Hiç görmemiş olsanız bile 1950'lerin bilim kurgu filmlerini izlediyseniz sesini binlerce kez duymuşsunuzdur.
4: Uzay yolu gibi mi?
10: Evet, aslında filmin müziği Theremin'le yapılmış. Ama stüdyonun sahibinin kız arkadaşı şarkıcıymış ve bunun yerine bir kadın sesi kullanın demişler.
4: Stüdyo sahibi saçmalamış.
10: Aslında klasik müzik enstrümanı olarak tasarlanmış. Leon Theremin bunu keman gibi, obua gibi çok güzel bir klasik enstrüman olması için icat etmiş.
4: Madem o kadar güzel bir enstrüman, neden U2'yu bunu çalarken hiç görmedim mesela?
10: Çoğu grup bunu kullanmaz çünkü çalması gerçekten çok zordur.
4: Bu şeyin değeri nedir?
10: Eğer iyi durumdaysa 2000 dolar eder. Harika sesini duymak ister misiniz?
4: Theremin'e göre harika.

0: Vay canına.
1: Bunu denemem gerek.
0: Herkesin bir şarkısı var. Seninkini duyalım. Yeter ton, kes şunu. Değerini düşüreceksin. Doğru sesi çıkarabiliyor mu?
2: Pek sayılmaz.
0: Hmm. $2,000 dedin. Hadi lütfen bir teklif yap.
2: 500 verebilirim.
0: Şaka mı bu? Sen gerçekten ciddi misin? Anlayamadım. Gerçekçi olup 1500'de anlaşmaya ne dersin?
2: $1,000 olur.
0: 1500 civarı bir şeyler almayı umuyorduk. Koyacak yerimiz de var. Neden 1000 dolara bırakayım ki?
2: Kullanılmış. Bakıma ihtiyacı var. Gerçekten 1000 dolar.
0: Peki, anlaştık. 1000 dolar. Beklediğimizi alamadık ama Ton'un şeytani müziğinden kurtularak akıl sağlığımıza zarar gelmesini engellemiş oldum en azından. Kar kardır.
1: Artık koca oyuncaklarla oynamanın vakti geldi.
0: Şu off-road araçlara bakılırsa doğru yere gelmişiz gibi görünüyor.
1: Nasılsın dostum, ben Ton.
3: Nasılsın Ton, ben Rick.
1: Tanıştığımıza sevindim.
3: Telefonda söz ettiğin tekerler bunlar mı, iyi görünüyorlar?
1: Bunları takabileceğimiz bir şeyin var
3: mı? İki tane canavar kamyonum var tekerleğe. Her zaman ihtiyacımız oluyor. En çok da bunlardan kullanıyoruz, bilirsiniz. Gözden çıkarılabilir ürünlerden.
0: Ben çocukken 80'lerde bu tarz şeylerin olduğunu hatırlıyorum. Bunu kim başlatmış ki?
3: İlk canavar kamyonet Bob Chandler'ın Bigfoot'uydu.
0: Hala duruyor mu?
3: Evet, Bob'un kendine ait bir off-road dükkanı vardı ve kamyonu kendi yaptı. Çünkü 80'lerde herkes kamyonetini yapabildiği kadar yükseltmeye çalışıyordu. Kırıldığında ise yerine daha büyük bir parça takıyordu, öylece kırılmıyordu. Tek yaptığı zayıf halkayı bulmaktı, sonunda bugünkü haline geldi.
0: Canavar kamyonet yapmak pahalı mı?
3: Yaklaşık $250,000.
0: Yani cevap evetmiş.
1: Evet. Tekerleklerin değeri ne peki?
3: Bunların sıfırını tanesi $3,200'dan alabilirsiniz.
0: 3200 çarpı 6 bu neredeyse 20 bin eder ve bu çok büyük bir rakam.
3: Haklısın, bana yeni olanlarını göstermelisiniz. Ne diyeceğim? Neden bunları aşağı indirmiyoruz? Bir bakmak istiyorum. Evet. Jantlar ne durumda? Lastiği iyice tutuyorlar mı? Bir bakalım. Daha sonra da fiyatı konuşuruz. Evet. Devam et. Devam et. Bırak gitsin. Hadi gitsin. Bu hiç iyi değil dostum.
0: Vay canına. İyi olmayan ne?
3: Lastiğin bölündüğü yeri gördünüz mü? Bu yeni lastik muhtemelen parçalanmış ve buraya da yama yapmışlar. İşte. Şuraya bakın.
0: Yapma sakın.
3: Değmeyecek bir şeye para vermektense şimdi yapmam daha iyi.
0: Ama sürekli seninle tekerlek taşımaktan sıkıldım artık. Para konuşsak iyi olur.
3: Diğer ikisini de indirelim. Bunların sandığınız kadar etmeyeceğini biliyorsunuz değil mi?
0: Bu da sonuncusu ha?
3: Bu çamur lastikleri aslında iyi durumda.
1: Bunlar güzel.
0: Pekala, lastikleri fısıldayan adam, ne diyorsun?
3: Bak ne diyeceğim. İyi bir adam olduğum için...
0: Tanrım sakın böyle başlama.
3: 2000 veririm.
0: 2000 mi? 2000 için onları kamyondan bile indirmezdik.
3: Neden, siz ne diyorsunuz? Çok uçtuğunuzu biliyorum ama hadi gerçekçi olalım.
1: 8000.
3: 8000 mi? İki tanesi muhtemelen çöp bunların.
1: 1000 dolara lastik, 5000'e jant. Daha iyisini bulamazsın.
3: En fazla $3,500 olur. Hepsi bu kadar.
1: 5000.
0: Sen 5000 dedin. Sen de 3500. Hepimiz hesabı biliyoruz. 4250.
3: $4,000.
1: Tamam, ama bu şehirli çocuk kamyonu kullanacak.
3: Kullanmak zorunda mı?
1: Bu deneyimi yaşamasını istiyorum.
0: Tehlikeli midir?
3: Sırtını sever misin?
0: $4,000'ı severim. Hadi yapalım. Canavar kamyonetlerin dünyasına bu ani giriş için minnettarım ama bunlardan birini sürebilecek niteliklere sahip olduğumu hiç düşünmüyorum.
1: Dostum, bunu yapabilirsin. Sadece kaskını, boyunluğunu, yangın elbiseni, emniyet kemerini, yangın söndürme sistemini kontrol et ve unutma, hepsi sana bağlı.
0: Biliyor musunuz, depoda görünce çok saçma gelmişlerdi ama şimdi anlıyorum ki ton tahminimden daha yüksek. Eğer bu eski şeylerden biri yerinden çıkarsa, ki sanki çıkacakmış gibi duruyor, o zaman ne olur?
3: Takla atarsın, sonra artık tamir için avukatlarımızla görüşürüz ama sana bir şey olmaz. Bunun içinde çelik bir kafes var dostum.
0: Aa, harika.
1: O halde şuna bin de neler yapıyormuş bir gör, hadi.
0: Evet, bu herifler bile sürebiliyorsa ne kadar zor olabilir ki? İşte başlıyoruz.
1: Nasıl gidiyor?
3: Ya Cemi için hiç fena sayılmaz. Sonuçta o bir şehir çocuğu.
0: Uçuyoruz bebeğim.
1: Şuna bak. İşte budur dostum.
3: Bir şey olmadı.
1: Nasılsın dostum?
0: Aman tanrım.
1: Güzel.
0: Burada olunca çok eğlenceliymiş. Aşırı gürültülü ve o tepeler tırmanmanı bekliyor. Harika bir şey.
3: Lastikler iyi görünüyor. Havalara inmemiş.
0: İyi durumdalar değil mi?
3: Sanırım anlaştık.
0: Güzel. Harikasın Rick. Seni anlıyorum artık.
1: Kulübe hoş geldin.
0: Kıyafet dolu paketleri 2100 dolara sattık. Evan teremini 1000 dolara aldı. Rick lastiklere 4000 dolar ödedi. 2,5 depoya 2463 dolar ödedik ve hepsini 6200 dolara satarak 3737 dolar kar elde etmiş olduk.
3: Bunu gördün mü?
0: Canavar kamyonları seviyorum.
1: Bu çok iyi ama ben kendime artık yeni bir eğlence buldum.
0: Neymiş o? Bekle. Duyuyorum. Beni öldürüyorsun. Nedir bu? Sesi de görüntüsü de berbat. Bunu hiç sevmedim. Aa, yeter dostum. İyi geceler Gracie. Ben gidiyorum. Ama dostum herkesin bir sabrı var.

0: Bayram birlikte güzel.
1: Ben bakarım.
2: Hoş geldiniz.
3: Hoş geldiniz.
0: Sevdiklerin neredeyse bayram orada güzel. İyi bayramlar.
4: Yaşanacaksa.
5: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
4: Yaşanacak.
6: Compeed sürtünme önleyici stikle ayağındaki kabarcık oluşumunu önle. Compeed'le gün senin.
7: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. Sonra mutfak grisi oluveriyor ya da ustalık eseri grisi.
8: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
7: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
8: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
5: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
9: Damla önce çok eğlendim.
10: Yok, ben almayayım. Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
11: Sensodyne Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
10: Ben Sensodyne Klinik Onarımı öneriyorum.
12: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni dış askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
13: Yine diş etlerin kanadı değil mi?
14: Sana Paradontax lazım. Düzenli kullanırsan Paradontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
5: Hafta sonları canın ne çekerse çeksin, hadi bilek kredi kartınla 750 lira üstü tüm restoran harcamalarında tam %10 iade. Sen de kampanyaya katıl, kazanmaya başla.
15: Kredi kartım hadi.
16: Birçok insan bunun gibi yerlerde sadece kaos görür. Ama takımımla benim gördüğüm şey...
17: Bana bunun gerçek olduğunu söyle.
16: Bir fırsat.
18: Bozlu Servet, pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
19: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
20: Tehlike çok büyük.
21: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
22: Olamaz mı?
21: 10 dakika içinde.
19: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
23: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
22: Bu gerçekten dehşet verici.
20: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
19: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
24: Alan Huff ve Tom Jones her yıl yüzlerce depoyu inceleyerek terk edilmiş hazineler arıyorlar. Bunlar onların en değerli keşiflerinin hikayeleri.
25: Antika avcılarının bu bölümünde iki eski rakip takım olduğunda.
26: Dostum, Danny ve CJ ile birlikte mi?
27: Ah, lanet olsun.
28: Neden bu işe başladınız?
26: Dans kavgası mı olacak yani?
27: Başladı.
26: Tom ve ben şimdiye kadarki en zor mücadelemizle yüzleşiyoruz.
28: Yaklaşık 350.
26: Evet.
27: 750.
26: 750 sattım.
27: Ben de bundan bahsediyorum.
26: Ellerimizi kirletiyoruz. Ellerin için iç çamaşırı Tom.
27: Oh.
26: Ve yeni izler peşinde koşuyoruz. Hepsi kar edebilmek için.
29: 550, 575 oldu. 600 vardı.
26: Amerika'da her gün binlerce terk edilmiş depo ünitesi açık arttırmaya çıkarılıyor.
28: Sattım.
29: 500'e sattım.
26: Evet.
28: Siz aldınız 1850 dolara.
26: Bu açık arttırmalar ne aradığını bilenler için büyük bir iş halini aldı.
28: 250 bin dolar.
26: Ben Alan Huff.
27: Ve ben Tom Jones.
26: Biz antika avcılarıyız. Bulduklarımıza...
27: Ve sattıklarımıza...
26: İnanamazsınız.
27: 17 bin.
29: Anlaştık.
27: Geçmişi ne kadar iyiyse fiyatı o kadar yüksek olur.
26: Aman tanrım. Evet.
27: Bir saatten kısa süre içinde buradaki bir açık arttırmaya yetişmeliyim. Biz yokken birini gönderebilirsin. Mükemmel, teşekkür ederim. Ne oldu dostum?
26: Yüce tanrım, dövmeli iri bir adam yerine sen olduğun için çok sevindim. Bu kadar erken saatte ne yapıyorsun burada?
27: Bugün gizli müşteriler gelip mağazada alışveriş yapacaklar.
26: Neden?
27: Daha fazla para kazanmamızı sağlamak için ne yapmak gerektiğini değerlendireceğiz. Son zamanlarda dükkandaki satışlar biraz düştü. Umarım bu müşteri hizmetinin kötülüğüyle ilgili değildir.
26: Silahlardan mücevherlere kadar her şeyin bulunduğu bir reyinci dükkanı orman gibi olabilir. Belki çalışanlarımızın işlerini iyi bilmeleri iyi bir fikirdir.
27: Gelip insanları nasıl karşıladığımızı değerlendirmelerini istiyorum. Nasıl karşıladıklarını, ürünler hakkındaki bilgilerini ve ne kadar profesyonel olduklarını.
26: Sen kimsin ve ortağımla ne yaptın?
27: Hey.
26: Neden müşteri hizmetini umursamaya başladın ki? Neler oluyor? Bugün ucubeler günü mü?
27: Çok komik. Manyak planımız işleme koyulduğuna göre artık acık arttırma bulma zamanı.
26: Evet, satışlar düşük olduğu için biz de kendimize düşeni yapmalıyız. Bugün Santa Clarita'da iyi bir şey bulursak mutlaka alacağız, emin olun.
27: İyi kalabalık.
26: Dostum, Danny ve CJ birlikteler mi?
27: Ah, lanet olsun. Bu da o günlerden biri olacak.
26: Bunu söylemekten nefret ediyorum ama bu takımı yenmek gerçekten zor olabilir.
27: Hadi gidip biraz eğlenelim.
26: Peki.
0: Bakın kimler gelmiş.
27: CJ ve Dennis'i Los Angeles açık arttırmalarında yıllardır görürüz. Her zaman değerli rakipler olmuşlardır.
1: Başladı.
26: Şimdi birlikte çalıştıklarını hayal edelim. Dostum, güçleri ve cüzdanları birleşirse bu ölümcül olabilir. Birbirinizi tanıdığınızı bile bilmiyordum.
0: Yani bilirsin işte.
26: Bu ürkütücü çünkü seni Orange bölgesi, seni de 818 olarak düşünüyorum yani.
0: Bunu halledeceğiz.
26: Evet öyle, bir sürü kilit var, hırsı görünüyor.
1: Öyle, hazırlıklıyım, hep öyle oldum. Neden başlamıyoruz artık?
26: Bu bana bağlı değil.
1: Burada durmuş bekliyorum.
26: Dans kavgası olacak ha? Bana neyle meydan okuyorsun?
0: Dinleyin. Pekala, bu nakit, sadece nakit. Şu anda üzerinizdeki para harcayabileceğiniz paradır. Ünitenin içine girmeyin ve bir şeye dokunmayın. Evet, gidip biraz satış yapalım.
26: Bu adamlar akıllı ve acımasız olmalarıyla meşhurdurlar.
27: Ve onları yenmenin tek yolu daha akıllı ve daha acımasız olmak.
26: Benim için uygun.
27: Evet.
26: Bu hoş bir merdiven. Aman tanrım. $250 modern bir Swim Beach Cruiser var. $300 da nostaljik bir şeyler var.
27: Arkada bir sürü ev eşyası da var ama.
26: Evet.
27: Sence değeri nedir?
26: Sana bir şey söyleyeyim. O bisiklet, o benim için $500 değerinde dostum. Bu çok eğlenceli.
27: Şimdi senin gibi konuşacağım.
26: Neymiş o?
27: Bu duygusal bir alım mı? Alan, ne kadar zamandır bu işin içindeyiz? Duygusal bahsi ne kadar kötü
26: öyle
27: olduğunu
26: mi
27: biliyorsun?
26: Bunu orada oturmuş kırmızı bir bisiklet hayali kuran genç Alan'a hefe anlat bakalım. Hey, o bisikleti istiyorum. Onu elde etmek için de bu adamları yenmeyi planlıyorum.
0: Pekala, 92 numaralı ünite. $100 veren var mı? $100'la başlıyoruz. Evet, $100 veren çıktı. Şimdi $200. 250 oldu. Evet, 250. 300 veren 300 oldu. 300 veren. Evet, 350 veren var mı? 350 istiyorum. 350 oldu. Evet, 350. 400 oldu. Artıran var mı? 450 oldu. Evet, 500. 500. 550 veren var mı? 550 istiyorum.
27: 750
0: oldu. 800 veren var mı? 800 veren. Evet, 800 oldu. Artıran var mı? 850 istiyorum. 850 istiyorum. 850 oldu. $850 veren var. $900 veren var mı? $850 sattım.
27: Bu iş böyle yapılır.
26: Pekala, akıllı şekilde devam ediyoruz. Çocukluk hayallerin milyonlarca parçaya bölünmüş olsa ne çıkar? Mutlu musun?
27: Dostum, bunun 500 papel bile etmediğini biliyorsun. Kafanın içine girmelerine izin verme.
26: Kitap. Kolyenin üzerinde kitap yazıyor. Galiba bu ilgini kaybetmene neden oldu değil mi?
0: Onları okumama gerek yok. Sadece satacağım.
27: Hepsi kullanılmış kitaplar. Saçmalık. Hayır.
26: Hayır mı? Bize göre değil mi?
27: Değil.
26: Pekala, dinle. Burada $200 Amazon kitabı var, tamam mı? Bu adamlar yemi yutacaksa ilgileniyormuş gibi görünelim. CJ'yi tanıyorsam hemen bunu yapmak için atlayacaktır. Adım gibi eminim.
27: Ya yapmazsa?
26: O zaman kitapları Alan Half Anma Kütüphanesi'ne bağışlarım, olur biter. Önce ölmüş olmam gerekiyor,
27: evet,
26: değil mi?
27: Evet dostum. Bir kitapçımız olsaydı bu mükemmel bir ünite olurdu.
26: $200 buna değer. Özellikle de harika ikizlere 200 papel kaybettireceksin.
0: Pekala, 172 numaralı ünite. $100 veren var mı? Yüzden başlıyoruz. Yüz,
26: evet,
0: veren var
26: varım
0: mı? Evet, $100 veren var. 125 veren var mı?
27: 150
0: oldu. 150 artıran 175 oldu. 200 hop oldu. Evet, $200'dayız. Artıran var mı?
26: Bilmiyorum,
0: 250
26: kimse
0: istiyorum. 250 veren var mı?
26: Müslüman'ı
0: $250 istiyorum. 200'de kaldık. 200 artıran yok mu? 225 oldu. Evet, 225 veren var. 225 artıran yok mu? 250 istiyorum. $225'a sattım.
26: Bir bakalım kimin aklı başına geliyor. Bu adamlardan nefret ediyorum. Bisikletimi aldılar ama sonra benimle dalga geçip üzerime bir ünite bırakmaya çalıştılar. Dostum, bu çok kirli bir oyun.
27: Dostum, sen de onları bir ünite bırakmaya çalışmıyor muydun?
26: Hey, sen kimin tarafındasın?
2: Yardıma ihtiyacınız var mı efendim?
0: Kameralarla ilgili birkaç
2: sorum
0: var.
2: Benim için şununla ilgili birkaç soruya cevap verir misiniz?
29: Evet, elbette.
2: Bu harika bir koleksiyon değil mi?
0: Buradakiler çok ilgimi çekti.
2: Bugün mağaza çılgın gibi. Her türlü müşterimiz var. Ciddi alıcılar var, inekler var, sadece bakanlar var.
24: Bu ne zaman yapılmış?
2: Bundan emin değilim. Bakalım bir tarihi var mı? Ve hepsinin cevap beklediği bir sürü soru var.
24: Bunun için nasıl bir ampul kullanmak gerekiyor?
2: Nasıl bir ampul kullanmak gerektiği konusunda emin değilim. Bu şekilde devam ediyor. Bu uzun bir gün olacak.
26: Bunun iyileşmesini umarım. Bu ilgi çekici.
27: Gardırop kutuları.
26: Evet, güzel bir sandık.
27: 300 mü?
26: Evet.
0: 171. ünite 100 dolar veren var mı?
27: 400. Evet.
26: Yokum.
0: 400 dolar veren var.
27: Teşekkür ederim.
0: Evet
27: bey.
0: Sattım. Lanet 400'e olsun. Sattım.
26: Eski hoparlör, eski sıradaki yazıcı, ünite. Elektronik.
27: Bize göre değil.
26: Bize göre değil.
0: 577 numara. Sattım 50 papel.
26: Ha, bu çöplü mü aldılar? Ama bilirsin bunu hep söylerim.
27: Harcayacak paranız yoksa bu sizin sorunuzdur. Benim değil.
26: Aldıkları çöplükler nedeniyle paraları tükeniyor olmalı. Harika değil ama ben 200 derdim.
27: Belki ama üniteler azalıyor.
0: Sattım 400.
27: Bu adamlar bugünkü açık artırmada baskın. Bir şeyler yapamazsak eve elimiz boş döneceğiz. Sadece bir ünitemiz kaldı.
26: Sonunda bugün bir şey bulamayacağımızı kabullenmemiz gerekebilir.
27: Eve elimiz boş dönmeyi göze alamayız.
26: Günümüz şanssız başlamışken 3800 papel işte bu.
24: Bugün bir şey olmayacak.
26: İşte evcilleşmemiş olan dövmeli koca ayak.
3: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
4: Teşekkürler.
6: Görüşürüz. Ya ben
7: Kaya, hiç utanma. Biz burada görüşürüz. Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca o molada görüşürüz. Mola demişken öğle arasında görüşürüz. Araba şart mı? Değil. Bir şekilde görüşürüz. Ya da her şekilde görüşürüz. O yüzden hiç utanma Kaya.
6: Görüşürüz.
8: Görüşürüz.
7: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Çok seven insanların şeri hep ileride.
9: Uyandıralım.
10: Çıtır külahtan ne?

0: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot. Her anın Double Shot Ice
1: Break. Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
2: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
3: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
4: Hala etkisindeyim.
5: İnanılmaz bir goldü.
4: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.

0: Günlük pedin olayı bu.
1: Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
2: Mol pedden kız sözü.
3: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
4: Kartlarını tek yerde toplamak bir cüzdana bakar. Tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Limitlerini, işlemlerini, puanlarını cüzdanda görüntüle. Kartlarını tek yerden yönet. İstediğin kartla öde. Peki ya fırsatlar, hediyeler? Onlar da bir cüzdana bakar. Tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Yeni nesil ödeme kolaylığını yaşa.
5: Geceliği 4200 lira.
6: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
7: Trivago.
8: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
7: Trivago'da o da var.
9: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
10: Servis geldi. Çantam hazır mı?
11: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
12: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen Pırlanta ve Allianz kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasa mağazalarına geldi.
13: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı... Tek hedef, 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümüyle bugün 21.30'da D-Max'te.
14: Food is forbidden.
15: Daha önceki kahvelerden farklı yani.
16: Kalp damar ilaçları da var.
17: Reçetesi nerede?
18: Meyve yasak, komple yasak.
19: Hiç getiremezsin, haberim yok.
18: Tamam onları da bırak.
20: 50 taneyi 3 tane çocukla açıklayamazsınız.
21: Getirdiğin cihazlar çok pahalı.
22: İnceleyelim diye bir numune isterim dedik.
23: Ara. Aferin.
13: Günlük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Bu berbat.
1: Bir ünite kaldı.
0: Bugün bir şey yapamayacağımız gerçeğini kabul etmemiz gerekebilir.
1: Eve elimiz boş dönmeyi karşılayamayız. Bu bir kampçının.
2: Danny.
3: Ha?
2: Gördüm.
3: Bunu gördün mü?
2: Bunu isteyeceklerdir.
3: Kesinlikle.
1: Oo, kamp malzemeleri, propanlı ısıtıcılar.
0: Bu bir ağ, kamp ağı.
1: Kamp ağı.
0: Açık havayı seven birinin ünitesi.
1: Buradaki her şeyi satabiliriz.
0: Bugün motosiklet, şuna bak. Asker yeşiline boyamışlar ama modern bir motosiklet. Sence ne diyelim?
1: 1500.
0: Peki bunu alacağım.
1: İşte bundan bahsediyorum. Yüksek kaliteli kamp malzemeleri. Çok iyi fiyatlara gidebilir.
0: Ve bundan daha iyi olan yanı içinde bir arazi motosikletinin oluşu. Yani adil görünüyor. Bisikletimi benden çaldılar. Şimdi de ben motosikleti onlardan çalacağım.
1: 1500 yeterli olacaktır. Zaten çok harcadılar.
0: İçindeki değeri görmedikleri sürece.
1: Dostum, numaranı anladılar zaten.
0: Tamam, stratejimiz ne peki? Bir üniteyi beğenirsem ne yapacağım?
1: Ortama uyum sağlamaya çalışacağım.
0: Küçük oynayacağım ha. Bir üniteyi beğenmediğimde ne yapacağım?
1: Büyük oynayacaksın.
0: O zaman büyük oynayalım.
1: Büyük oynayalım.
0: Bu senlik görünüyor dostum.
4: Belki, olabilir.
5: Pekala, 514 numaralı ünite $200'dan açan var mı? Evet, 200'den başladık. $200 veren var. Şimdi 300 oldu. $350
0: evet.
5: Oldu. Evet, 400 450. Oldu. $400. $450 evet. Dolar oldu. 500 veren var. $500 oldu.
0: $1000
5: var. Evet, $1000 oldu. Şimdi artıran var mı? $1000'dayız. Artıran
1: evet.
5: Var mı? $1100 oldu. Evet. $1100 oldu.
1: Evet.
5: $1100 verildi. $1200
0: evet.
5: Dolar oldu.
0: Üzerine
5: evet,
0: bırakmaya çalışıyor.
5: $1300. Evet. $1400.
1: Evet.
5: Evet. $1450 oldu. $1450
0: sorun şu ki motosikletteki motoru bilmiyorsun.
5: Artıran
0: hakkında hiçbir şey bilmiyorsun.
5: $1450'dayız.
0: Hadi sıra sende.
5: $1450.
0: Bırak gitsin.
5: Satıyorum. Sattım. $1450'a sattım.
0: Üzgünüm.
1: Sorun değil. Orada temizleyeceğin çok şey var.
0: O zaman neden bu kadar üzgünsün?
1: Kolay kazanmadık ama düşmanlarımızı yeneltip harika bir ünite kaptık.
0: $1450 harcadıktan sonra umarım hızlı şekilde nakde dönüştürebileceğimiz bir şeyler bulabiliriz.
1: Hadi başlayalım.
0: Merhaba canım. Herkes sıcağı sever.
1: Oh, yakıtı var mı?
0: Evet, ayağım
1: evet,
0: dostum
1: var.
0: Şuna bak.
1: Ah evet.
0: Bu $200. Hiç açılmamış gibi görünüyor. $15'lık eşya.
1: Bir sürü harika kap malzemesi.
0: Burada neler olduğuna bakalım. El pantolonu, eller için iç çamaşırı ton. Aman tanrım.
1: Bu korkutucu.
0: Parmaklarımın sarılması iyi bir his verdi.
1: Dostum.
0: Ciddi misin?
1: Yumuşak şekerlerini nasıl istersin?
0: Güzel ve kızarmış.
1: Eski moda bir depo kampı yapıyorum ve gizli müşterilerin ne yaptıklarını merak ediyorum.
0: Ha, bu doğru. Yani çalışmıyorken bile çalışıyoruz. Oo, bu güzel. Bu arada ne kadar eskiler?
1: Bunun için endişelenme.
6: Hayır bayım, iade kabul etmiyorum.
0: Pekala.
7: Bunu 700'e bırakır mısınız? Çok sevdim, lütfen. Ama
6: bunu
7: lütfen.
6: Almanızı çok isterim ama yapamam. Fiyatı $1200.
8: Şu anda $3500 istiyoruz.
9: Tamam. Nakliyesini siz yapıyor musunuz?
8: Yapıyoruz. Noel Baba gibi onu sırtıma alacağım ve restoranınıza kadar taşıyacağım.
9: Tamam. Teşekkürler.
8: Evet, elbette. Bu kadar müşteri olduğunda genelde büyük eşyalar satabiliyoruz. Ama bugün çok farklı, çok yakındı. Yakında ama sigara yok diyebilir misin?
6: Bunun gibi bir şey.
8: İnsanlar bana bir sürü şey soruyor. Ben de harika cevaplar veriyorum. Yine de kimse bir şey almıyor.
0: $30'lık bir çadır daha var.
1: Bekle.
0: Ne var? Ne oldu? Ne var?
1: Oh.
0: Bu bir silah değil, değil mi?
1: Dostum, bu benim dostum. Ağ tabancası. Vay canına.
0: Anlamıyorum. Buradan ne çıkıyor?
1: Bunlar ağın 4 köşesi. Ağ dikkatli bir şekilde yerleştirilmiş. İstediğin anda puf diye açılıyor. Ve ağ iyice genişleyip hedefini sarıyor.
0: Hedefin ne peki?
1: Ayı, başak, dağ aslanı.
0: Ya da en tehlikeli tür. İnsan. Pekala, devam et.
1: Tamam.
0: Bunu kim alır?
1: Hayvan kontrol birimleri, balıkçılar, vahşi yaşam meraklıları. Bunlar çalışıyorsa tanesine $2500 alabiliriz. Ciddiyim.
0: Çalıştıklarını umarım.
1: Dostum.
0: Bu da ne? Rakan mı? Japon bisikleti mi? Kuyruk kırıcı.
1: Bunu hiç duymadım.
0: İlginç.
1: Bu bir canavar işte.
0: Gerçekten çok havalı bir şey.
1: Etkileyici olan yanı çift çekişli olması.
0: İki çekişli sürüş. Normalde motosikleti yalnızca arkadan çeker değil mi? Güzel. Bu lastikler yepyeni görünüyor.
1: Arkası için bir karavan eklentisi bile var. Bu harika.
0: Bu oldukça tatlı.
1: Evet.
0: Eğer bu silahlar çalışıyorsa ve tatlı motosiklet bir kedi yavrusu gibi gırıldarsa dükkan için ciddi bir alım yapmış sayılabiliriz.
1: Dükkandan bahsetmişken çalışanların gizli müşterilerle ne yaptıklarını merak ediyorum. Bu sonuçları beklerken Jim'le buluşacağız. O bir motosiklet koleksiyoncusu. Bu motosiklete bayılacağını biliyorum.
0: Bize neler olduğunu anlat.
9: Bu bir mototraktör.
0: Traktör mü?
9: Bir tür iş makinesi, avcılar kullanır ve bir de araziyle uğraşan insanlar. Issız bölgelere gitmeleri gerektiğinde kullanırlar. Bu bir iş atı, yok edilemez olması için tasarlanmış.
1: Bu şey muhteşem.
9: Çok farklı bazı özellikleri var. Tekerleklerin içinde depolar var. Böylece fazladan su ve yakıt ekleyebiliyorsunuz.
1: Vay canına.
9: Bu şeyin suyun üstünde kullanıldığını biliyorsun.
1: Suyun üzerinde mi kullanılıyor?
9: Suyun üzerinde gitmez ama yanında yüzebilirsin ve seni nehrin karşısına ulaştırır.
0: Para açısından ne diyebiliriz?
9: 8.000 civarı ama kullanılmış. Ve bir motosiklet kullanılırsa mahvolur.
0: Bu şey muhteşem şekilde muhafaza edilmiş ama.
9: Bak ne diyeceğim. Bu şeyi elinden 2000'e alırım.
1: Vay canına. Ben 6'ya yakın bir şey umuyordum.
9: Evet, bilemiyorum.
1: Ne teklif ediyorsun?
9: 2000.
0: Kuma 2000'de çizgiyi çekiyorsun öyle mi?
9: Evet.
0: Bu 3800 papel civarı. Anlaşma böyle.
9: Bugün bir şey olmayacak.
0: En azından 3800 ettiğinde anlaşamazsak bunu başlatamayız.
9: Muhtemelen bırakmak zorunda kalacağım.
0: Sanırım bu kadar. Peki o halde zaman ayırdığın için teşekkür ederim. Geri dön ve bir dahaki sefere bir şeyler al, tamam mı?
9: Evet.
0: Bu çok daha iyi gidebilirdi. Ah dostum, bunu satamazsak bugün kayıptayız sayılır. Ve bunu emin ol karşılayamayız.
1: Şu anda müşteri hizmeti raporumuzu beklerken Fish and Game'den eski dostumuz Kevin'le görüşeceğiz. Bu ağ tabancalarına bayılacak.
2: Tanrım.
0: Ağ tabancası.
2: Bu harika dostum. Bu icat edilmiş en harika vahşi yaşam cihazlarından biridir.
0: Harika.
2: Geniş menzilli, yani bir sürü hayvan için kullanılabilir.
0: Ne gibi mesela?
2: Büyük boynuzlu koyun, rengeyi, geyik. Kaliforniya'da bunlarla dağ aslanı yakalamışlığımız bile var.
0: Vay canına, evet bunu tahmin edebilirim.
2: Bunu televizyonda görmüşsündür. Alışveriş merkezinde bir ayı, otobanın kenarında bir aslan.
0: Peki onlara uyuşturucu yine atmak yerine neden bunu kullanıyoruz?
2: Sakinleştirici ilacın tek sorunlu yanı hemen etki etmiyor oluşu. Eğer mümkünse fiziksel olarak sınırlamak en iyi seçenektir. Bunlar 308 kalibrelik bir tüfek gibi, hedef almıyorsunuz, yöneltiyorsunuz. Atıldığında biraz geri teper, bu yüzden ağırlığınızı vermeniz gerekir.
0: Bu tonla birlikte en tehlikeli hayvanların izini sürebileceğim bir tabanca. Şu şeylere bak. Burada 15'lik var dostum. Değil mi?
2: Koca ayak.
0: Bunlardan birine sahip olursan koca ayak yakalayabilirsin.
2: Bunların yayılmasını sağlamaya çalışıyoruz.
1: Peki bu ikisi için ne kadar ödemek
2: bilemiyorum.
1: İstersin?
2: Eğer ateşleniyorsa ve ağ düzgün muhafaza ediliyorsa $7,000. Değeri bu çocuklar.
0: Sadece bu tabancaları almanı istemiyoruz. Senin için bunu daha hoş hale getirmek isteriz. Hemen dönüyorum. Kevin'in gerçek bir dağ adamı olduğu aklıma geldi. Bu tabancalarla ne iyi giderdi peki, söyler misiniz? Evet.
1: Ne yapmaya çalıştığını sanırım anladım. Hadi biraz iz sürelim.
2: Şu motora bakın, evet. Bu güzel.
1: Bu güzel dostum.
2: Muhteşem.
0: İlgini çeker mi?
2: Evet, çeker.
0: Bize hepsi için bir teklifte bulun. Ama bunun %90 oranında iyi kondisyonda olduğunu da unutma.
2: Tabancalar çalışıyorsa hepsi için ona ne dersiniz?
0: Anlaştık.
2: Pekala.
0: Tamam. Hadi koca ayağı yakalayalım.
1: Olamaz.
0: Dostum, bu tabancaları denemenin tek yolu bir vahşi hayvan bulmak. Şimdi hangimiz daha vahşi sayılırız? Sen mi yoksa ben mi?
1: Tamam. Bu işi bitirelim.
0: Pekala. Avlamaya değer bir şeyler görüyor musun?
2: Aman tanrım.
0: Aman tanrım. Bu dövmeli koca ayak. Mümkünse seni canlı isterim yaratık.
1: Bu olmayacak.
0: Biraz koştursan olur mu? Yani kendimi çok tehdit altında hissetmiyorum.

0: Evet.
1: Pekala.
0: Bu doğru mu görünüyor?
1: Doğru görünüyor.
0: Satıldı.
2: Pekala. Buna muhtemelen değer de sadece büyük parçaları tek bir yere satmakla kalmadık. Dükkan için çok para da kazandık.
0: Rokon'u ve ağ tabancalarını 10 bine sattık ve 550 dolarlık yeni ürün satışı yaptık. Üniteyi 1450'ye almıştık. 10.550'likle satış yaptık. Yani 9100 dolar kar etmiş olduk. Bugün gerçekten başarılı bir gün oldu. Şimdi gizli müşteri gününün nasıl geçtiğini öğreneceğiz. Bir değerlendirme için vaktiniz var mı? Bir bakın bakalım. Bu rapor kartınız. Evet, dükkanın nasıl işlediği konusunda dışarıdan bir görüş istedik. Daha iyisini yapabilirsiniz biliyorum. Bu da buna yardımcı olacak. Ton.
2: Gizli müşteriler geldi.
3: Ne?
2: Bize sizin müşteri hizmetleri becerinizden bahsettiler. Genelde yorumlar iyi. Bilgisiz, ilgili ve enerjik olduğunu söylediler. Ama bazı ürünler konusunda cevaplayamadığı şeyler olmuş.
3: Ne gibi? Çünkü %80'ini biliyorum.
2: Ama %100'ünü bilmelisin, tamam mı?
3: Evet efendim.
0: Flula, bilgili olduğunu söylüyorlar. Ama esprilerin bazen rahatsız edici olabiliyormuş. Belki daha az espri yapmalısın.
4: Aa, espri yaptığımı bilmiyordum. Pekala. İyi satacağım.
0: Bekle, espri mi yaptın?
4: Hayır.
2: Ve eğer müşterilere doğru yaklaşıp doğru ürünleri bulmalarını sağlamışsın.
3: Çok doğru.
2: Ama listedeki fiyattan ödün vermiyormuşsun.
3: Bize para kazandırmaya çalışıyorum.
2: Ama ürünü satamadın ve hiç para kazanamadık.
0: Gerekirse ortada buluşun. Bu kararları vermeniz konusunda güveniyoruz. Bunun dışında her şey yolunda gibi görünüyor.
4: Testi geçtik mi yani?
0: Ben B artı derdim.
2: İş.
4: Kim zam istiyor? Oylayalım.
2: Zam. Espri yapmayı bırak.

0: bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
1: Kredi. Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
7: Yaşanacaksa yaşanacak.
8: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
7: Yaşanacaksa yaşanacak.
9: Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81.
7: Dondurma gibi değil, dondurma.
10: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. Sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da ustalık eseri grisi.
11: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
10: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
11: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.

0: Günlük pedin olayı bu.
1: Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
2: Mol pedten kız sözü.
3: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
4: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
5: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
6: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
5: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
6: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
7: Sadece durulan.
8: Yeni Duru Nem Bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
9: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
10: Bravo vallahi.
11: Sen de sadece durula.
12: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma. Hesap basit,
13: hesap basit. Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
14: Evet.
15: Aman tanrım.
12: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
16: Irving Johnson, 77. Bu Magic Johnson mı?
17: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
18: Aramaya devam etmelisiniz.
17: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
12: Bozlu Servet yeni sezonuyla pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
19: Beyaz Kelebekler olarak popüler yıllarımız. Sahneden sahneye koşuyoruz. Yine bir gün konsere gitmek üzere yola çıktık. Yolda güle oynaya eğlenirken yorgunluktan uyuyakaldığımız anda... Gözlerimi açtığımda araba alevler içindeydi. Altan, Rıfat ve Behzat hayatlarını kaybetmişti. Önce Ülkü'yü arka camdan çıkardım. Sonra kendim çıktım. Ancak gerisini hiç hatırlamıyorum. O gün şoförün yapmış olduğu bir kural ihlalinden dolayı benim de hayattaki son yolculuğum olabilirdi. Böyle bir kazadan sağ çıkmayı başardım. Ama ya kardeşlerim? Kazanın üzerinden yıllar geçse de acısının izlerini bedenimde ve kalbimde taşıyorum. Lütfen kurallara uyalım. Yolculuklarımız değil, kazalar son bulsun.

0: Bu gece restoran sırlarında. Downey, Kaliforniya'daki Pina Pizza House'un sahibi Johnny Persico, restoranındaki hamurların tükenmesinden garsonu Jed'in sorumlu olduğuna inanıyor.
1: Onu çok seviyorum. Şüphelenmek istemiyorum ama şüpheleniyorum.
0: Jed dikkatsiz bir üniversiteli mi?
2: Ne haber dostum?
1: Bırak o telefonu. Bu adamın nesi var böyle?
0: Yoksa ahlak yoksunu bir çalışan mı?
3: Soğutucudan içecek çıkarıyorlar.
0: Restoran sırları neler olduğunu öğrenmek için okul yıllarına dönmek zorunda.
2: Çok teşekkür ederim.
1: Bu bir restoran sahibinin kabusudur.
0: Restoran sahibi olmak kolay değildir. Yemekleriniz, atmosferiniz ve müşterileriniz harika olabilir. Ama çalışanlar umursamazsa...
4: Pislik yapma, tamam mı?
0: Her şey mahvolabilir. Restoran sırları buradan devreye giriyor. Charles Stiles binlerce restoranın sorununu belirledi ve bunu çözdü. Çalışanlarını gizli şekilde oraya yolluyor.
5: Adım Chris, yeni malzemeci.
0: Restoran sahiplerine mekanlarında olmadıklarında neler yaşandığını gösteriyor.
6: Hırsızlık yapıyorsun. Hemen oraya gitmek istiyorum.
7: Bu iş yeri benim.
3: O yemek benim hayatım.
1: Ben Johnny Persico. Downey, Kaliforniya'daki Pina Pizza House'un sahibiyim. Restoranımıza gelenlerin müthiş bir İtalyan yemeği garanti. Biz her şeyi sipariş üzerine taze taze yapıyoruz. Köftelerimizin tümünü, sucuğumuzu, günde 5 kez pizza hamurumuzu kendimiz yapıyoruz. Çünkü müşterilere sunduğumuz yemeğin kaliteli olmasını istiyoruz. Çalışanlarımızla birlikte Pina Pizza'da bir aile havası oluşturmaya çalışıyoruz. İş tecrübelerimizi eğlenceli hale getirmeye çalışıyorum. Çünkü mutlu olurlarsa müşterilerime de yansıtırlar. Hatalar her zaman olur ama son zamanlarda gittikçe daha fazla hata almaya başladı. İçecek satışlarıyla stok uyuşmuyor ve adisyonlarda pek çok yanlış iş ve yanlış sipariş görüyorum. Benim için çok sayıda üniversitede çalışıyorum. Her biri hata yapabilir tabii ama özellikle Jed adında bir garsondan şüpheleniyorum. Sadece hislerime dayanarak bunu söylüyorum. Çünkü Jed aslında iyi bir çocuk. Çalışanlara arkadaş canlısı yaklaşıyor. Müşterilere karşı mükemmel görünüyor. Yaptığı şeylerden şüpheleniyorum çünkü hataların tümü onun mesai saatlerinde gerçekleşiyor. Umarım sorunun kaynağı Jed değildir. Çünkü ona karşı patron pozisyonunda olmayı ve işten çıkarmak zorunda kalmayı istemem.
3: Merhaba canım.
1: Merhaba, Pina Pizza'ya hoş geldiniz.
3: Nasılsın?
1: İyiyim.
3: Charles Stiles, restoran sırlarından.
1: Memnun oldum.
3: Bu Grant.
4: Merhaba.
3: Ekibimizden.
1: Memnun oldum.
4: Ben de memnun oldum.
1: Böyle gelin hadi bu tarafa.
3: Burası güzel kokuyor.
1: Teşekkür ederiz.
3: Johnny, bana biraz restoranından bahset.
1: Annemle babam 1959'da Pina and Papa John'u kurdular. Bu bir aile şirketi.
3: Bazı sorunlar yaşadığın için bizi aradın. Anlatır mısın lütfen ne olduğunu
1: bilelim. Sorunun kaynağını tespit edemiyorum. Bazı adisyonlarda yanlış sipariş olarak görünen pizzalar var ama o pizzaları bir türlü göremiyorum. Genelde bir pizza hatalı yapılınca veya öyle bir şey olunca buzdolabına konur ve aylık içecek gelirim $200-$300 azalır. Şurada birkaç içecek, orada iki pizza. Çok durmuyor belki ama küçük bir işletme için yıllık olarak büyük miktar ve bizim için yıkıcı olabilir.
3: Kesinlikle. Evet. Seni özellikle kaygılandıran biri var mı?
1: Benim için çok sayıda üniversitede çocuk çalışıyor. Üniversiteliler yarı zamanlı işleri ciddiye almıyorlar. Yani onlardan herhangi biri olabilir ama benim başlıca şüphelim Jed. Onun mesaisi olduğu zaman sabahları geldiğimde soğuk odada boş içecek şişeleri buluyorum. Mutfak bana Jed hatalı işler yapıyor diyor. Onu seviyorum ama ondan şüphelenmek zorundayım.
4: Çalışanlarla ilişkiniz nasıl?
1: Harika bir işveren olduğumu düşünmek istiyorum çünkü çalışanlarımla aile gibi olmamızı istiyorum. Bana o şekilde davranacaklarını düşünmek istemiyorum. Çünkü ben onlara o şekilde davranmıyorum.
3: Çalışanlara fazla yakın olmanın sorunlarından biri de bu. Artık aynı seviyede olduğun için sana öyle davranmaya başlıyorlar. Yani artık onların patronu değil de arkadaşısın.
0: Restoran sırları bu yakalama görevinde garson olarak yarı zamanlı çalışan ve bir üniversite öğrencisi olan Jed'e odaklanacak.
3: Her yeri görebileceğiz. Yemek alanını, mutfağın arka kısmını... İçeceklerin durduğu yeri, her yeri. Grant çok genç göründüğü için onu yeni bir çalışan gibi içeri sokacağım.
4: Ben bir iki gün önceden başlayacağım ve personeline sızacağım. Senin gözün kulağın olacağım.
1: Mükemmel. Gün içinde çalışabildiğim saatler sınırlı. Yani...
3: Bebek bakıcılığı istemiyorsun.
1: Hayır, bunu yapmaya zamanım yok.
0: Yakalama görevini gerçekleştirmek adına Pina'daki kilit noktalara gizli kameralar yerleştirildi. Kamera 1 ve 2 restoranın ve müşterilerin genel görüntüsünü almak için yemek alanına yerleştirildi. Kamera 3 ve 4 mutfağa yerleştirilmiş durumda. Kamera 5 ise ana girişe yerleştirildi. Ve kamera 6 dışarıda olabilecek olayları yakalamak için park alanına yerleştirildi. Eğitim alan bir komi rolü yapacak olan Grant'e ek olarak Gizemli restoran çalışanı Jill, üniversite kızlar kulübünün cilveli bir üyesi gibi davranacak.
3: Johnny, kontrol odana hoş geldin. Konuştuğumuz gibi her şeyi kurduk.
1: Muhteşem. Harika görünüyor. Tam da ihtiyacım olan şey.
3: O zaman yakalamaya başlayalım.
1: Evet, harika.
3: Sanırım bu Jet.
1: Evet.
2: Öğle yemeği için mi geldiniz? Hadi o zaman.
3: Bakalım onları masaya nasıl alıyor.
2: Menüye bakın. Siparişinizi almaya hemen geleceğim.
3: Kibar ve profesyonel duruyor.
1: Evet, onu herkes sever. İyi yorumlar alır ve müşterilerim hep ondan bahseder.
3: Konuştuğumuz şeylerden biri de Grant'i restorana sokmaktı.
1: Evet.
3: Grant artık şu an burada ve çalışıyor.
4: Bu yakalama görevi için komi rolü yapıyorum. Bir iki gün önce başladım. Bu sayede Jed'i ve personelin geri kalanını gözlemleyebildim. Merhaba.
2: İlk hafta nasıl gidiyor?
4: Oldukça iyi. Para kazanacağım için çok mutluyum.
2: Evet, olay bu.
4: Johnny sağlam biri gibi.
2: Evet, çok havalıdır. Adamdır. Yani doğrusu başka bir yerde çalışmak istemem.
3: Senin çok havalı bir patron olduğunu söyledi.
1: Öyleyim. Yani öyle olmayı seviyorum.
3: Seni öyle görseler de kurallarına saygı göstermeliler. Grant, Jed'e mesai sırasında yemek yemeyi sor.
4: Çok acıktım.
2: Evet, bir şey yemek istersen gidip biraz alabilirsin.
4: İşimin arasında biraz pizza yesem oluyor mu acaba?
2: Elbette olur.
4: Gerçekten mi?
2: Ben kalanları hep yerim.
1: Bu mide bulandırıcı.
3: Yani
1: bana uymaz. Asla olmaz.
3: Yapmaması gerektiğini biliyor.
1: Pina Pizza'da çalışan herkes belli zamanlarda mola verir ve yemekleri indirimli olarak yiyebilir ve Jed bunu çok iyi biliyor.
2: Johnny'nin olayı şudur. Görmediği bir şey pek sorun olmaz. Bazen görse bile kötü karşılamaz.
3: Görmediğin şeylerde sorun yokmuş.
1: Öyle değil.
3: Birileri geldi.
2: Tam zamanında geldiniz. Size yiyecek içecek ayarlayayım. Birer içecek mi istiyorsunuz?
8: Evet.
2: Ne olursa.
1: Jed sen bir aptalsın. Ruhsatımı kaybedeceğim.
9: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım Net,
10: sigortam Net. Servis geldi, çantam hazır mı?
11: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
12: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
13: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
12: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
13: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.

0: ti tretir, bu şarkımız 70 milyon söylüyoruz.
1: Hadi maç başlıyor.
2: Öyle sabahlar vardır ki seni yatağından güneş değil, ay yıldız kaldırır.
3: Bingo'dan yeni sıvı bulaşık deterjanı. Akıllı enzimle güçlendirilmiş formülüyle 4 kat hızlı ve güçlü performans sağlar. Üstelik bulaşıklardaki yemek kokularını yok eder. Şimdi bulaşıkta eliniz daha güçlü. Bingo'yu siz de deneyin. Gücüne hayran kalacaksınız.

0: Günlük pedin olayı bu. Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur. Mol pedden kız sözü.
1: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
2: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
3: Sana Parodontax lazım. Düzenli kullanırsan Parodontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
4: Her yemek senin hikayenle dolu bir yolculuk. Çıko yola, anılar bul. Ne varsa hatırla. Tattığından, gördüğünden, ilham al hepsinden. Filiz 50 yıldır Türk mutfağında kendi hikayesini yazanların yanında.
5: Geceliği 4200 lira.
6: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
7: Trivago.
8: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
9: Trivago'da o da var.
10: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
11: Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.
12: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
13: Evet.
14: Aman tanrım.
15: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
16: Irving Johnson 77. Bu Magic Johnson mı?
17: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
18: Aramaya devam etmelisiniz.
17: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
15: Tozlu Servet yeni sezonuyla pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
19: Tehlike çok büyük.
9: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
3: Olamaz mı?
4: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
15: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
7: Downey, Kaliforniya'daki Pina Pizza House'un sahibi Johnny Persico, yiyecek ve alkolden her ay yüzlerce dolar kaybetmesiyle ilgili üniversiteli garsonu Jet'ten şüpheleniyor.
8: Ondan şüphelenmek istemiyorum ama şüpheleniyorum.
7: Charles Pina'nın yanına bir kontrol odası kurdu. Johnny restoranında olan biteni gizli kameralarımız sayesinde buradan izleyebilecek.
8: Muhteşem. Buna ihtiyacım var.
7: Restoran sırları ekibinden Grant birkaç gün önce eğitim alan bir komi olarak işe başladı. Jill ise üniversite kızlar kulübünden biri gibi rol yapacak. Johnny ona gösterdiği nezaketin Jet tarafından nasıl suistimal edildiğini görüyor.
6: Johnny'nin olayı şudur. Görmediği bir şey pek sorun olmaz. Bazen görse bile kötü karşılamaz.
18: Görmediğin şeylerde sorun yokmuş.
8: Öyle değil.
18: Sağ ol.
6: Pina'ya hoş geldin.
18: Teşekkür ederim dostum.
8: Jet Grant'e iyi örnek olmuyor. Peki diğer çalışanlara nasıl örnek oluyor acaba?
18: Grant iş yapıyor gibi, masaları evet. Temizliyor. Mutfak personelin de uygun, evet. İşlerini yapıyorlar.
8: Herkes çalışıyor.
18: Jet niye çalışmıyor? Cep telefonuna izin veriyor musun?
8: Hayır, aslında dolabına bırakmış olması gerekiyordu. Yani herkes çalışıp kendini yorarken Jet'in mesajlaşmaması gerekiyor. Bu çocukla ciddi bir konuşma yapacağım.
6: Nasılsınız?
10: İyiyiz.
6: Menüye bakabildiniz mi?
5: Evet.
6: Peki, ne istiyorsunuz?
10: Ben pepperoni pizza alacağım.
6: Pepperoni pizza.
5: Köfteli sandviç alabilir miyim?
6: Nasılsın dostum?
8: Bıraksana o telefonu. Bu adamın nesi var böyle?
6: Evet, şahaneydi. Evet.
18: Cidden mi? Bu hem kaba bir tavır hem de müşteriye hizmette eksiklik.
6: Evet, buraya gelsenize. Onunla ilgili konuşalım. Tamam, hoşça kal. Bunun için kusura bakmayın. Peki siz ne alırsınız?
10: Bir pepperoni.
6: Bir pepperoni daha.
10: Evet.
6: Tavuk kanadı, tamam. Herkes kola mı?
5: Evet.
6: Tamamdır. Siparişlerinizi hemen getireceğim. Teşekkür ederim.
5: Neden bahsediyor?
10: Ver şu telefonu bana.
5: Doğru.
18: Bu onların buraya ilk gelişi. Mekanı tecrübe edip bir daha gelmeyecekler bence.
8: Biz ise tutabildiğimiz her müşteriyi tutmak için yırtınıyoruz. Yani bizim piyasamızda büyük bir rekabet var. Bu saçmalık.
18: Jet nereye gidiyor? Arka tarafta orada ne var?
8: Şey, içecek musluklarımız o tarafta.
18: İçecek dolduruyor. Müşterilerin kola istedi.
8: Personel içecek siparişlerinde birbirlerine hep yardım eder.
18: Soğuk odaya girdi. Sanırım içecek zamanı.
8: Hepsini içip bitirmiş. Bunu görmek kalbimi kırdı. Yani soğuk odaya girdi ve 10 saniye sonra boş bardakla çıktı. Sonuçta onu yere dökmediğini biliyorum.
18: Ne yaptığını çok iyi biliyoruz. Ama maalesef soğuk odada kamera yok. Biraz daha izleyelim mi? Çünkü bazı kararlar vermek için yeterli kanıta ihtiyacın var.
8: Böyle bir şey izlemek sinir bozucu doğrusu.
13: Sipariş hazır. 2 sucuklu.
18: Masanın siparişlerini götürüyor. Pizza ve diğer siparişler.
6: Pekala, pizzalar hazır. İyi görünüyor
5: sandviç
6: mu?
5: Sandviç benim.
6: Nasıl?
14: Aslında hayır. 2 pepperoni söyledik. Sucuklu değil.
18: Siparişin yanlış geldiğini söylediler.
14: Bunları geri alayım. Siparişinizi söyleyeceğim. Birazdan gelir. Jet pizza siparişini berbat etti ama hiç umurunda değil gibiydi. Tavrı ciddiyetsizdi. Bunu çok önemli bulmuyor gibiydi.
18: Berbat etti çünkü telefonda arkadaşlarıyla konuşuyordu.
8: Hiç kuşku yok, evet.
18: Bekleme süreleri daha da uzadı. Ayrıca hatalı 2 pizza var.
8: Her biri 15 dolar. Ki bugünlerde her sentin hesabını yapıyorum.
18: Daha da kötüsü, korkunç bir hizmetle müşteriyi kaçırıyorlar.
6: 2 pepperoni pizza alabilir miyiz? Şu tamam. Pizzaları da orada bırakın.
20: Tabii.
6: Teşekkür ederim.
18: Hatasını düzeltiyor. Ama yeni pizzaları bilgisayara girmedi.
8: Para kaybetmemin sebebi bu olabilir bence.
18: Şimdi ekipten Jill'i oraya sokacağız. Yaşı tutmayan bir kız rolü yapacak. Ve alı 2 pizza var.
8: Her biri 15 dolar. Ki bugünlerde her sentin hesabını yapıyorum.
18: Daha da kötüsü, korkunç bir hizmetle müşteriyi kaçırıyorlar.
6: 2 pepperoni pizza alabilir miyiz? Şu tamam. Pizzaları da orada bırakın.
20: Tabii.
6: Teşekkür ederim.
18: Hatasını düzeltiyor ama yeni pizzaları bilgisayara girmiyor.

0: Hocam, hedefim Jet'i etkilemek ve böylece aslında bana servis etmemesi gereken siparişi ona getirtmek.
1: Nereden geliyorsunuz?
0: Okuldan.
1: Hangisine gidiyorsunuz?
0: Kaliforniya Devlet.
1: Kaliforniya
0: evet,
1: Devlet.
0: Sen?
1: Long Beach mi? Ben
0: güzel.
1: De Long Beach'teyim. Zaten tanıdık geldin. Beklerken bir şey içer misiniz?
0: İçecek alacağım. Evet.
1: İçecek bir şey. Kimliklerinizi görebilir miyim?
2: Kimlik sordu. Bu güzel.
3: Evet.
0: Benimki yanımda değil. Kaliforniya'da kimliksiz birine içecek servisi yapmak yasaktır. Jet'in bana içecek satmayı doğrudan reddetmesi gerekiyor.
1: Kaç yaşındasın?
0: 21.
1: Doğum tarihin?
2: Jill, doğum tarihini söylerken biraz tereddüt et.
0: 10 Temmuz, 91.
1: 91 mi?
0: Evet.
1: Ya seninki?
4: 17 Ocak 1990.
1: 90. Doğum günlerinizi öğrenirken daha iyi çalışın. İhtiyacınız olacak.
3: Tarihin bir önemi yok. Ona sürücü belgesini göstermeli. Buna mecbur. O içeceği getirmemesi gerekiyor.
1: Birer içecek mi istiyorsunuz?
0: Evet, ne olursa fark etmez.
1: Ne olursa demek, tamam.
0: Teşekkür ederim.
3: Bu inanılmaz bir şey. Jet, sen bir aptalsın. Ruhsatımı kaybedeceğim. Bu inanılmaz bir şey. Bir üniversite şehrinde iş yapıyorsanız kimlik kontrolünde aşırı hassas olmanız gerekiyor. Jet o kızın yaşını tutmadığını anladı ama ona servisi yaptı.
1: İşte burada.
0: Teşekkür ederim.
1: Siz de sorun olmadığına
0: evet,
1: güveniyorum.
0: Tamam.
1: Öyle de kalsın.
0: Jet,
3: sen bir aptalsın. Ruhsatımı kaybedeceğim.
2: Endişelenme. Ekibimizdeki herkes 21 üstü. Ama haklısın. Servisi yaşı tutmayan birine yapsaydı başın derde girebilirdi.
5: Jet.
2: Ne haber dostum?
1: Yinebilmenize sevindim. Merhaba dostum. Nasılsın?
2: Merhaba. Bunlar sürekli müşteriler mi? Tanıyor musun?
3: Hayır.
2: Acaba telefonda konuştuğu kişiler mi?
1: Tam zamanında geldiniz. Size yiyecek içecek ayarlayayım.
5: Çok güzel dostum.
1: Durun size bir şey getireyim. Size menü gerekmiyor.
2: Biziz.
1: Tamamdır.
3: Neden cam değil de köpük bardağı koyuyor anlamadım.
2: İçecekleri gizliyor, arkadaşlarına veriyor değil mi?
3: Bunlar bir grup pislik sadece.
1: Çaktırmayın, bunlar yolluk.
3: Ben çalışanlarım için aile gibi olacakları, eğlenecekleri bir ortam oluşturmaya çalışıyorum ama Jet'in yaptıklarından sonra bunu tekrar düşüneceğim.
2: Bunlar bugün yanlış götürdüğü sucuklu pizzalar.
1: Umarım sucuk seviyorsunuzdur.
3: Belki de o pizzaları bilerek yanlış götürdü. Ve arkadaşları bundan faydalanıyor. Bu beni kızdırdı. Mesele sadece para değil. Ben Jet'e güvendim ve o beni sırtımdan bıçakladı.
1: Çocuklar, beklettiğim için tekrar çok üzgünüm. Benim hatamdı. Bunlar fırından yeni çıktı. Afiyet olsun.
2: Müşterilerin alması gereken hizmet...
3: Hayır. Tatlı ikramı ve gelecek sefer. Geldiklerinde kullanacakları ücretsiz pizza kuponu almaları gerek. Orada olsam öyle olurdu.
2: Jet'in yaşı tutmayan bir kıza servis yapmaya istekli olduğu ortada. Bakalım fazlasını yaptırabilecek miyiz?
1: Bu akşam ne yapıyorsunuz?
2: Üniversite kardeşlik evindeki parti için içecek iste.
0: Kardeşlik evi partimiz var.
1: Cidden mi?
0: Evet. Biraz içecek işimize yarardı.
1: Öyle mi? Yardım etmek isterim. Arkada çok fazla içecek var.
3: Bu da ne şimdi? Ne oluyor? Bu inanılmaz.
1: Sizin partinize yeter bence.
0: Evet, harika.
1: Evet, evet. Ama biraz ücret almam gerekir. $50 kadar.
2: İçecek için $50 alacağını söyledi. Peki o parayı ne yapacak?
3: Ne yapacağını çok iyi biliyoruz herhalde, değil mi?
0: $40 olur mu?
1: Tamam, 40 evet. İyi. Peki, $40 şimdi alabilir miyim?
0: Evet, evet.
1: Evet. 2 dakika sonra arkada buluşalım.
0: Güzel.
1: Ama önden çıkıp arkaya gelin.
0: İşte
1: buranın tam arkası. Çok teşekkürler.
3: Bu da ne böyle? Ara sıra birkaç bardak içecek kaybediyoruz sanıyordum ama bu cidden kötü. İnsanlar gelip bir fıçı satın alacağım diyemez. Bunu asla yapmamalıydı.
2: Arkadaşını yardım etmesi için götürüyor gibi.
3: O çocuğun oraya girmemesi gerek.
2: Bak, bunu personelin kalanından gizlemeden yapıyor. Jill, park alanına git.
1: Hadi, hadi.
2: Soğuk odadan içecek çıkardılar.
1: Tamam mı?
3: Charles, buna daha fazla katlanamam. Onları durdurmam gerekiyor.
2: Git, hayır. Onları buraya getir,
3: buna
2: hadi.
3: Artık dayanamıyorum. Hayır, olmaz.
0: Merhaba.
1: Merhaba, nasılsın?
0: Merhaba.
1: İşte
0: güzel.
1: Burada.
3: Biri arka kapıdan içecekler çıktığında başım dertte demektir. Burası üniversite, kardeşlik evi değil, bir iş yeri, bir restoran ve Jed, o benim

0: işimi mahvediyorum. Jack, neler oluyor burada?
1: Kaliforniya'daki Pina Pizza House'da gizli bir yakalama görevi gerçekleştiren restoran sırları ekibi, üniversiteli garson Jet'le ilgili çeşitli şeyler belirledi.
2: İçecekle birlikte soğuk odaya girdi.
1: Arkadaşlarına ücretsiz pizza vermek için bilerek yanlış sipariş götürdü ve yaşının tutmadığına inandığı müşterilere içecek satıp parasını da kendine aldı.
2: Tamam mı?
0: Charles, buna daha fazla katlanamam. Bunu durdurmam gerekiyor.
2: Git onları buraya getir. Bak,
0: bunu artık dayanamıyorum. Biri arka kapıdan içecekle çıktığında başım dertte demek.
3: Merhaba.
2: Merhaba, nasılsın?
3: Merhaba.
0: Burası üniversite kardeşlik evi değil, bir iş yeri, bir restoran ve Jack benim işimi mahvediyor. Jack, neler oluyor burada? Gel buraya hadi.
2: Hemen mi?
0: Hemen gel, hadi gidiyoruz.
2: Nasılsın?
0: Çok kızgınım. İçeri gir.
2: Jack buraya gel, böyle gel.
0: Gel buraya hadi.
2: Neler oluyor? Program mı çekiyoruz? Güzelmiş. Benim adım Charles Stiles. Restoran sırlarından Merhaba. Geliyorum. Seni birkaç saattir buradan izliyorum.
4: Neden?
2: Patronun Johnny restorandaki bazı meselelerden dolayı benim şirketimi aradı. Yiyecek ve içecekte açık varmış. Bu genç hanımı tanıyor musun, Jill'i?
4: Evet, evet.
2: 21 yaşında mı?
4: Evet, 21 olduğunu söyledi.
2: Yani kimliğini gördün.
4: Kimliği yanında yoktu ama kampüste falan gördüm. Kesinlikle 21.
2: Onu etrafta gördüm ve kesinlikle
4: evet, 21. Evet, 21.
2: Bunu bilmiyorsun değil mi?
0: Eğer biri fazla genç gösteriyorsa kimlik görmek zorundasın. Ruhsatımı kaybedebilirim ve bu bana 100.000 dolara mal olabilir. Bana 100.000 dolara diyebilir
4: Can,
0: misin?
4: Biliyorsun bunu istemem.
0: Peki niye ona içecek sattın? Böyle bir satışımız yok.
4: Hey Can, o haftalardır biliyorsun. Öylece duruyordu.
0: Sana işte cep telefonu kullanmaman söylendi ama konuştuğunu gördüm.
4: Haklısın, kullanmamalıydım ama buraya gelecek müşterilerle
2: Hayır,
4: konuştum.
2: Hayır, arkadaşlarınla konuşuyordun.
4: Müşteri, evet, benim sayemde düzenli müşteri oldular.
0: Evet. Peki,
4: hepsi benim sayemde.
0: Niye köpük bardakta verdin? Arkadaşlarına ücretsiz pizza verdin. İçecek parasını almayı düşünmeden içecek verdin.
2: Johnny bu sistemi kurmak için çok harcama yaptı. Bugün gördük ki sen Johnny'nin iyiliğini düşünmüyorsun.
0: Yaptığın her şey işten kovulma sebebi. Her şey.
4: Üzgünüm. Tamam mı? Başka yerde çalışmak istemiyorum. Burada devam etmek istiyorum.
0: Sana bir garson olarak asla güvenemem. Her şeyi kendi malın gibi dağıtıyorsun. Ve bunu bu akşam gördüm. Şimdi çık git buradan.
4: Bugün öyle davrandığım için çok üzgünüm. Ve kendimi çok aptal hissediyorum. Biliyorum öyle yapmamam gerekirdi. Ben kötü biri değilim. Johnny'ye veya restorana zarar vermeye çalışmıyorum. Şansım olsa o şeyleri farklı mı yapardım? Evet elbette.
0: İnsanlara ikinci bir şans vermeyi severim. Çünkü herkes hata yapabilir ama bu kadar utanmaz ve aptalca davranırsanız başka seçenek yok.
2: Johnny, bizi aradığın için teşekkür ederim.
0: Charles, çok teşekkür ederim. Benden öyle faydalandığı için utandım aslında. Belki daha fazla patron, daha az arkadaş olmalıyım.
1: 4 ay sonra. Kovulmasının ardından Jet ve arkadaşları bir daha gelmedi. Artık yemek ve içecek kaybına uğramayan Johnny para kaybetmiyor. Pina Pizza House'da da işler yoluna girdi.
5: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
6: Evet.
7: Aman tanrım.
8: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
9: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları.
10: Tehlike çok büyük.
11: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
12: Olamaz mı?
11: 10 dakika içinde.
8: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
13: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
12: Bu gerçekten dehşet verici.
10: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
8: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.

0: Restoran sırlarının bu bölümünde Nevada, Las Vegas'taki Parma'nın sahibi Mark Sgrizzi stoklarını takip etmekte zorlanıyor.
1: Son zamanlarda rakamlar çelişiyor. Ertesi gün bakıyorum, salam nereye gitti diyorum.
0: Personelinden biri şahsi kazanç için ondan yiyecek mi çalıyor?
2: Başka bir şeyle ödeyebilir misin? Karnım aç. Belki yiyecek verebilirsin.
1: Ya, ben bunu izlemeye dayanamayacağım. Bana ne yapıyorsun?
0: Restoran sırları ekibi marka gerçekte neler olduğunu göstermek için kılık değiştirecek.
1: Artık dayanamıyorum. Oraya gitmeliyim. Hemen gitmek istiyorum.
0: Restoran sahibi olmak kolay değildir. Harika yemekler, atmosfer ve müşteriler olabilir. Ama düşüncesiz personeliniz
3: pislik yapma, tamam mı?
0: Her şeyi mahvedebilir. Restoran sırları burada devreye giriyor. Charles Stiles binlerce restoranın sorununu bulup çözmesine yardımcı oldu. Kılık değiştiren ekibinin yardımıyla birlikte.
2: Adım Chris, yeni malzemeci.
0: Restoran sahiplerine etrafta olmadıklarında gerçekten neler olduğunu gösteriyor.
4: Hırsızlık yapıyorsun. Hemen oraya gitmek istiyorum.
5: Bu iş yeri benim.
4: O yemek benim hayatım.
1: Ben Şef Mark. Las Vegas, Nevada'daki Parma'nın sahibiyim. 2009 yılında eşimle bu restoranı açmaya karar verdik. Harika sandviçler, ev yapımı çıtır ekmekler, ünlü jambonlarla klasik bir İtalyan şarküterisiyiz. İtalya'dan taze mozzarella sandviçimiz var. Tavuklu Parma sandviç yapıyoruz. Fırında mükemmel oluyor. Krallar bunu tatmalı. Parma'daki sorunlar birkaç ay önce hesaplarını tutmadığını fark ettiğimde başladı. Kayıtlarımıza göre 200 sandviç sattık ama stoklara göre 250 satmışız. Bu sandviçler nereye gidiyor? Şarküterimizde salam, jambon, İtalya'dan özel peynirlerimiz var. Bunlar iki tane yok muydu? Delirdin mi diyorum. Niye bir tane kalmış? Beni etkilemeye başladı. İşimde neler olduğunu bir an önce öğrenmem gerekiyor.
6: Merhaba Mark.
1: Charles.
6: Nasılsın?
1: Dur şunu bırakayım.
6: Memnun oldum.
1: Merhaba. Geldiğin için teşekkür ederim.
6: Burada inşaat çalışması var gibi.
1: Evet, yan tarafa doğru biraz genişliyoruz. Çünkü Parma'da yerimiz dar. Şarküteri, market ve restoran hepsi bir arada. Ve masalar resmen üst üste duruyor. Bu ekonomide iş yerini genişletmek korkutucu olsa da bence buna değer.
6: Doğru.
1: Seninle konuşmak istediğim konu da aslında bununla ilgili.
6: Harika. Sorunlardan bahset. Telefonda konuştuk ama...
1: Temelde bir envanter sorunumuz var. Örneğin aldığımız salam stokları. Belki bir seferde 3 oluyor. Ertesi gün bakıyorum 2 tane var. Bir salam nereye gitti diyorum. Satmadığımı biliyorum. Kimse gelip almadı. Ve o kadar sandviç de satmamışız.
6: Tamam. Yani fire sorunun var.
1: Evet.
6: Kimin erişimi var?
1: Çoğu zaman iki personelim orada durur. Kasiyerlerim Diane ve Petey. Onlarda restoranın anahtarı var. Ofisime her şeye ulaşabilirler. Diane birkaç yıldır PT'de açtığımdan beri burada çalışıyor.
6: Tamam.
1: Umarım onlardan biri değildir.
6: Yani sadece iki şarküteri elemanı. İyi değilse neden işten çıkarmıyorsun?
1: Şey, burada bir aile ortamı var. Çocukken bir hastalık geçirdim ve benim çocuğum olmuyor. O yüzden personelimi sahip olamadığım ailem gibi görüyorum.
6: Onlarla bu konuda yüzleştin mi?
1: Kanıtım olması gerek. Emin olmadan onlarla konuşmak istemem. Bu hoş olmaz.
6: Tamam.
0: Restoran sırları bu operasyonda Peter ve Diane'e odaklanacak. Tüm restorana tam erişimi olan iki eleman.
1: Neler olduğunu bulamazsam... Bu işi durduramazsam bu restoran kapanabilir.
6: O zaman senin için risk yüksek görünüyor.
0: Operasyon için Parma'nın kilit noktalarına kameralar yerleştirildi. Bir ve ikinci kamera restoran ve müşterilere genel bir bakış açısı sağlamak adına ana yemek salonuna yerleştirildi. Üçüncü kamera şarküteri kasasının arkasına yerleştirildi. Dördüncü ve beşinci kameralar mutfağa yerleştirildi. Altıncı kamera dışarıdaki herhangi bir aktiviteyi izlemek için ön girişe yerleştirildi. Restoran sırları ekibinden Shane eğitim gören komi kılığına girecek. Adam da anlaşma yapmak isteyen müşteri kılığında olacak. Restoran sırları ekibi gece boyunca Parma'nın her yerine gizli kamera yerleştirmek için çalıştı. Charles yan tarafta Mark'ın restoranında olan her şeyi görebileceği bir kontrol odası kurdu.
6: Kontrol odasına hoş geldin.
1: Vay canına.
6: Restoranını böyle görmeye ne dersin? Hiç bu açıdan
1: Hayır,
6: gördün mü?
1: Her restoran sahibi böyle görebilmeyi ister.
6: Okay, tamam. Looks like Peter ve Diane çalışmakla meşgul gibiler.
7: 33 numaralı masa için. Yarım parma. Soğuk. Yanına da salata.
8: Anna, nasılsın? Her zamankinden mi? Kalkmadan
7: evet,
8: bir espresso
7: lütfen.
8: Mu?
3: Hemen getiriyorum.
6: Bildiğin gibi yeni komi olarak başlamak üzere Shane geliyor. Onu personelle tanıştırıp buraya dönmeni istiyorum. Böylece operasyon başlayacak.
1: Tamam, bunu yapabilirim.
6: Harika.
8: Bu operasyonda komi kılığına gireceğim. Böylece Peter, Diane ve Mark'ın envanterine göz atabilirim. Ayrıca kameralı gözlük takacağım. Böylece Mark her şeyi benim perspektifimden görüp duyabilecek.
3: Merhaba dostum.
1: Nasılsın dostum?
3: Merhaba Shane. Memnun oldum. Ben
8: de memnun oldum.
3: Ekibi ona etrafı katıldı. Göstereyim mi?
1: Lütfen.
3: Tabii tabii. Evet. Gel hadi.
1: Teşekkür ederim.
3: Her İtalyan şarküterisi gibi biz de ürünlerimizi satıyoruz.
1: İçeri girdi.
6: Operasyona başlayalım o zaman.
3: Ve tabii burası şarküteri bölümü. Bu Diane. Evlidir. O yüzden asılma. Ve en iyi soğuk mezeler. Buradaki her şey çok kalitelidir. Vegas'ın en iyi eti.
6: Peter normalde eğitim veriyor
1: mu? Evet, işini ve nasıl yapacağını çok iyi bilir.
3: Dostum, jambonu bir denemelisin.
8: Pahalı olduğunu duydum.
3: Çok pahalıdır. $400.
8: Ha evet, $400 olacağını sanmazdım.
3: İstersen Diane sana açılış ve kapanış prosedürlerimizi göstersin. O eğitecek. O mu eğitecek? Evet, burayı avucunun içi gibi bilir.
6: Görünüşe göre Peter eğitim işini Diane'in üstüne yıktı.
1: Evet öyle.
8: Öncelikle Peter'ın beni bu kadar az eğitmesine şaşırdım. Ama Diane son derece bilgili ve hemen bana bilgi vermeye başladı.
7: Yani bir şey istediğin zaman zile basmalısın. Hepsi burada. Öğle ve akşam yemeği. Fiş almaları lazım. Yoksa yapmazlar.
1: Aferin sana Diane. Teşekkür ederim. Çok güzel.
3: Çocuklar, bir New Yorker istiyorum. Zile basacaktım ama ekran dondu.
6: Makinenin donduğunu mu söyledi? Diane'in bir dakika önce kullandığını
1: mutfağı
6: gördük.
1: Fiş olmadan sipariş veriyor. Yani bizim dilimizde sözde. Restoranlarda bu yasaktır. Her şey fişte. Her şey yazılı olmak zorunda.
6: Tabii bu siparişi takip edemez.
1: Hayır, bir kaydı yok yani.
3: Buraya koy, ben senden alırım. Buraya koy. Teşekkür ederim.
6: Envanter açığının bir nedeni bu olabilir. Yani böyle yapıyorsa.
7: Kutu şurada. Bunu sana vereyim çünkü şu an çok yoğunuz. Seni işe başlatacağım.
6: Peki şimdi ne yapıyor?
3: Bu benim New Yorker'ım değil
9: evet,
3: mi?
9: Evet efendim.
3: Teşekkür ederim.
1: Nereye gidiyor ha?
6: Bilmiyorum, bu iyi bir soru. Eve servisiniz var mı?
1: Hayır yok, hayır bu şekilde.
6: Neden yemeği dışarı götürdü?
0: Az sonra.
1: Sence o jambonu fark etmeyecek miyim, görmeyecek miyim? Kimse anlamayacak mı yani?
6: Şunu söylemeliyim, bu bir ilk. Bunu hiç görmemiştim.
1: Evet.
10: Bayram birlikte güzel.
11: Ben bakarım.
12: Hoş geldiniz.
11: Hoş geldiniz.
10: Sevdiklerin neredeyse, bayram orada güzel. İyi bayramlar.
13: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
14: Bana göre yenilikçi olmalı.
15: Para transferi teknolojiyle kolaylaşmalı.
14: Ve tabii ki masrafsız olmalı.
13: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk. Sağ olun.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
3: Sallanan, aralıklı veya başka bir gezegenden tüm dişler eşsizdir. Oral-B sağlıklı alışkanlıklar ve gülüşler için harekete geçiyor. Yuvarlak başlıklı şarjlı diş fırçamız manuel fırçaya göre daha iyi temizler. Çürüklerin başladığı, ulaşılması zor yerlere ulaşarak çürüksüz gülüşler sağlamaya yardımcı olur. Diş hekimi onaylıdır. Oral-B IO. Sağlıklı alışkanlıklar kazandırmak için yarısı bizden. Kaçırma.

0: Günlük pedin olayı bu.
1: Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
2: Mol pedden kız sözü.
3: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
4: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
5: Ay bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi.
6: Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem?
5: Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım.
6: Yıkayınca ya rengi solarsa? E nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
7: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım argonozu sıvı deterjan, yıprama karşıtı bakım sunar, giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.
8: Servis geldi. Çantam hazır mı?
9: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap
10: kurdu. Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
11: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan. Bankam Tonbank kartım
12: hadi. Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
13: Evet.
14: Aman tanrım.
15: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
16: Food is forbidden.
17: Daha önceki kahvelerden farklı yani.
18: Kalp damar ilaçları da var.
19: Reçetesi nerede?
20: Meyve yasak, komple yasak.
21: Hiç getiremezsin, haberim yok.
20: Tamam, onları da bırak.
22: 150 taneyi 3 tane çocukla açıklayamazsınız.
23: Şu getirdiğin cihazlar çok pahalı.
24: İnceleyelim diye bir numune isterim dedik.
25: Ala. Oo, aferin.
15: Günlük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Nevada, Las Vegas'taki Parma'nın sahibi Mark Sgrizzi, bir elemanının pahalı şarküteri etlerini çaldığına inanıyor.
1: Ertesi gün bakıyorum iki tane kalmış. Bir salam nereye gitti?
0: Charles, Parma'nın yan tarafında Mark'ın restoranında olan her şeyi gizli kameralardan görebileceği bir kontrol odası kurdu.
1: Her restoran sahibi mekanı böyle görmek ister.
0: Restoran sırları ekibinden Shane eğitim gören komi olarak çalışmaya başladı. Adam da müşteri kılığına girecek. Operasyon başladıktan sonra Mark'ın elemanı Peter vardiyasının ortasında gitti.
1: Restorandan gitti ve sandviçin parasını ödemedi. Bilmiyorum. Nereye gidiyor?
2: Bu iyi bir ne soru. Yapıyorum? Eve servisiniz var mı?
1: Hayır, yani böyle yok, hayır.
2: Tamam, Peter yokken Diane'i kontrol edip ne yaptığını görelim.
3: Çok teşekkür ederim, teşekkür
4: ben
3: ederim.
4: Ben teşekkür ederim.
3: Bakın çok ağır değil, biraz ağırmış, altından tutun. Teşekkür ederim.
4: Kendinize iyi bakın.
3: Teşekkür ederim. Bir iyilik yap, ona kapıyı tut lütfen, hadi.
2: Diane işinde oldukça iyi görünüyor, nazik davranıyor ve müşterilerle ilgileniyor. Yani bu mutluluk verecek
1: evet.
2: bir şey. Tamam, Peter geri dönüyor. Yani o sandviçi ne yaptığını göremedik ama yemek için yeterli zamanı yoktu. İzlemeye devam edip daha fazla kanıt toplayalım.
5: Parma'yı aradınız, teşekkür ederim, ben Peter. Hayır, gelemem, çalışıyorum. Akşam arasam olur mu?
2: Personel telefonu kişisel görüşmeleri için kullanabiliyor mu?
1: Hayır, telefonlarını mola da kullanabilirler ancak. Müşterilerin önünde iş telefonundan kişisel görüşme yapmak, bu doğru bir şey değil, profesyonelce değil.
5: Tek odalı mı? Müsaitse evet. Görmek isterim.
2: Ev aradığını biliyor muydun yoksa...
1: Hayır, annesiyle yaşıyor. Yani bunu herkes biliyor.
5: Tamam, teşekkür ederim. Hoşça kal.
2: İstediği her şeyi yapmakta çok rahat.
5: Tamam. O bakıyor mu?
2: Peter'ın bugün restorandan bir sandviç aldığını biliyoruz. Erzak kaybının sebebi buysa bunu göstermesi için bir fırsat yaratacağız. Tamam dostum, içeri gir.
6: Bu operasyon için girip Peter'ı Mark'ın ürünlerinden vermesi için ikna etmeye çalışacağım. Merhaba dostum, nasıl gidiyor? Ben sadece şu posterleri asıyorum da.
5: Kim için o?
6: Chris Angel gösterisi için.
5: Oo, vay canına.
2: Tamam dostum, ona Chris Angel biletlerini göster.
6: Aslında üzerimde birkaç bilet var. Tanesi $60 ama yerel esnaf için özel kampanyamız var.
5: Öyle mi? Ne kadar? O ne kadar?
6: İki tanesi $50.
5: İki tanesi 50 mi?
6: Evet.
5: Bu çok iyi bir fırsat. Ama üstümde $50 yok. Malum biz yerel esnafız. Bir anlaşma yapabiliriz ama, olur mu?
6: Evet, yani başka bir şeyle ödeyebilir misin? Karnım aç. Belki yiyecek verebilirsin.
1: Bunu yapmayacak.
5: Evet. $50'lık ne almak istersen seç.
2: Yemi yuttu.
1: Bu adam için bu kadar kolay. Bunu nasıl yapabilir?
2: Biliyor musun, çok fazla rahat.
6: 3 parma ve 2 hindili alabilir miyim?
1: Aman tanrım, ona birkaç çatal bıçakla birkaç tabak da ver. Hatta bir de hediye kuponu ver. En güzeli hediye et gitsin.
5: 3 parma ve 2 hindili alabilir miyim?
2: Bu yüzden restoran sırları ekibini farklı şeyler yapmaya yolluyoruz.
1: Hayır,
2: işleri yani...
1: sahipleri için harika bir şey yapıyorsunuz. Bunu nasıl görebilirim ki? Nasıl bilebilirim? Gözüm kapalıymış.
5: 5 dakika. Teşekkür ederim. Harika. Bir saniye. Parma, ben Peter. Stüdyom.
2: Yine telefona döndü.
5: Teminat ne kadar?
3: Kimle konuşuyorsun?
5: Ne?
3: Kiminle konuşuyorsun?
5: Affedersin, ben seni birazdan arayacağım, tamam mı?
2: Diane telefonda olduğu için uyarıyor.
1: Evet, şu an işini yapıyor. Çok iyi bir kız.
5: Cep telefonum yok.
3: Telefonun nerede?
5: Telefonum gitti. Rehin verdim.
2: Cep telefonunu rehin veriyorsa adam ne durumda?
5: Parasız kaldım. Biraz sıkıştım. Bir ev bulmam lazım ve beni deli ediyor, tamam mı?
3: Ama tatlım, bunu dışarıda çözmelisin.
5: Çözüyordum zaten.
3: Burada şahsi konuşma yapmamız
5: lazım. Pekala, tamam.
3: Şef Mark gördü mü?
5: Tamam.
3: Aptal olma.
2: Seni korudum. Onu bu konuda uyardım.
1: Aferin sana dayan.
2: Sorunlu elemanın o olmadığı belli.
5: Siparişin bu mu? Poşetteki mi? Teşekkür ederim çocuklar.
2: Şimdi Chris Angel biletleri için takas edeceği bir sürü sandviç var.
5: Al bakalım dostum.
6: Teşekkür ederim.
5: Ya, teşekkür ederim.
6: Teşekkür ederim
2: hiç
6: dostum.
2: Hiç tanımadığı birini. Hey, bileti takasla edelim mi?
1: Bu çok üzücü. Bu gerçekten üzücü.
2: 5 sandviç gidiyor. Ön kapıdan.
1: Bu beni gerçekten kızdırdı. Ve yıllar önce olsa her şey farklı olurdu. Şimdi çok daha sakin bir adamım ama bu adam yanlış yapıyor. Bana bunu yaptığını görmek kalbimi kırdı.
5: Nasılsınız? İyi vakit geçiriyor musunuz?
3: Evet.
5: Yemekler iyi mi?
3: Evet, yemekler nefis.
5: Chris Angel hayranı mısınız?
3: Ona bayılırım.
5: Kız arkadaşım beni ekti. Başka planı varmış. Ben gidemiyorum. Çok indirim yaparım. Bunların ikisi 60 dolar.
2: Dostum. Bu biletler için 50 dolarlık yiyecek verdi. Şimdi satmaya mı çalışıyor ha? Söylesene.
1: Bu adamla ne yapacağım? Bunu yapan varsın. Neyin var senin? Ne yapıyorsun bana?
5: 60 dolar.
2: Biletleri müşterilerine satmaya çalışıyor.
1: Hayır olamaz. Bu delilik. Bunu yapamaz.
5: Peki ya siz? Tek fiyatına 2 tane. 60
4: dolar. Almak isterdim.
1: Hadi ama dostum ne yapıyorsun bana? Bu nedir böyle? Bunu izlemeye dayanamıyorum. Onlar benim müşterilerim. Onları uzun zamandır tanıyorum. Bu kadın her zaman gelir.
4: Hayır teşekkür ederim. Tamam. Bugün olmaz.
3: Pekala.
4: Teşekkür ederim.
5: Baktığınızı gördüm. Biletlere mi baktınız?
2: Biletleri birine satmak için masa masa geziyor.
1: Hayır bu bir takas dükkanı değil ki. Bu delilik. Böyle olmaz. Burada işleri bu şekilde yapmıyoruz. Müşterilerime gidip kişisel bir eşyanızı satmaya çalışamazsınız. Bu yapılmaz. Yanlış.
5: İkisi 40 olsun.
2: Bu kötü bir iş. Yaptığı şey kesinlikle iş protokolüne kesinlikle uymuyor.
1: Ve beni utandırıyor. Yasak olan bazı şeyler var. Ben burada yemek işi yapıyorum. Bu adam restoranımda kişisel işlerini yürütemez. Olmaz.
5: Yani komedi kulübünden daha ucuz.
1: Burada işleri böyle yapmıyoruz. Burada iş yapmanın yolu bu değil.
5: İşte.
7: Tamam.
5: Teşekkür ederim dostum.
2: Biletleri 40 dolara sattı. Yani neydi bu 50 dolarlık yiyecek
1: mi? Onun için net kar. Artı çalışmak için benden para alıyorum. Bana yaptığını aklım almıyor. Bu çok yanlış.
7: Teşekkür ederim.
5: Tamam. Çok teşekkür ederim.
2: Müşterilerin beklentisine göre bir hizmet kültürü geliştirdin ama bu adam beklentilerini karşılayacak biri gibi değil.
1: Bu şehirde benim iyi kazanılmış, zor kazanılmış bir itibarım var. Ve şu an yılların emeğini çöpe atıyor resmen. Kontrolden çıktı, gittikçe daha da kötüleşiyor. Şu an bana yaptığı şeyin hiçbir mazereti olamaz.
2: Bak yine telefona döndü.
1: Restoranda insanlar var, yapılacak işler var.
5: Telefonum hala sende değil mi?
2: Telefonundan bahsediyor. Yani kime rehin verdiyse.
5: Ne kadar? 200 dolar mı? Tamam. Sanki daha az konuşmuştuk ama. Yaptığımız anlaşma hala geçerli değil mi? Tamam hemen geliyorum. Tamam görüşürüz.
2: Hemen geleceğini mi söyledi? Peki şimdi ne yapıyor? Hiçbir şey yapmıyor gibi görünüyor. Öylece duruyor gibi. Bu ne tür bir et?
1: Bu elimizdeki en pahalı ürünlerden. Bu Parma, İtalya'dan bir Parma jambonu ve çok kaliteli ürün. Ekmek arasında koyabileceğiniz en iyi ürün. Fiyatı 500 dolar. Şu anda ne yapıyor? Nereye gidiyor?
2: O kamyona doğru gidiyor.
1: Restoranımdan her şeyi çıkarıyor, her şeyi alıp gidiyor. Bu adama güvendim. Anahtarlarımı verdim. Eşim ve ben bu adama bel bağladık ve o beni soyuyor. Şimdi cüreti inanılmaz bir şey. Bu akıl alacak bir şey değil. O jambonu fark etmeyecek miyim? Görmeyecek miyim? Kimse anlamayacak mı? Bu adamın nesi var?
2: Ne derdi olursa olsun jambonunla birlikte gidiyor.
1: Hayır. Bunu durdurmam gerek. Bunu yapamam. Bu delilik. Vay canına.
2: Her şeyi kaydettik. Onun çaldığı belli. Jambonunu geri alacağız, tamam mı?
1: Hayatında olan bir tane umurumda değil. Bugün bana yaptığı şeyin asla bir mazereti olamaz.
0: 20 dakika sonra Peter alışveriş merkezine dönüyor.
2: Tamam, Peter geri dönüyor.
1: Şuna bak.
2: Bahse girerim, o jambon yanında yok.
1: Şuna bak.
2: Şimdi telefonu var.
1: Şuna bak. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun?
2: Muhtemelen
1: bana
2: birkaç kilometre ilerideki bir rehin dükkanına gidip o jambonu cep telefonuna almak için verdi. Sanırım Vegas'ta her şeyi rehin verebilirsin.
1: Bu adamın bana yaptıklarını görmek rüya gibiydi. İnanmak istemedim ama doğru. Artık dayanamıyorum. Oraya gitmek istiyorum. Hemen gitmek istiyorum.
0: Las Vegas, Nevada'daki Parma'da gizli bir operasyondan sonra restoran sırları ekibi eleman Peter'ın sandviçleri takas ettiğini ortaya çıkardı.
1: Bana yaptığını aklım almıyor. Bu çok yanlış.
0: Müşterilere nakit para karşılığında bilet satıyor.
5: Baktığınızı gördüm. Biletlere mi baktınız?
3: Evet.
1: Ay yapma. Bunu izlemeye dayanamıyorum.
0: Ve Mark'ın ödüllü 500 dolar değerindeki kaliteli jambonunu rehin veriyor.
1: Artık dayanamıyorum. Oraya gitmek istiyorum. Hemen gitmek istiyorum.
2: Git onu buraya getir.
1: Yaptığı şey affedilecek gibi değil. Bana kimsenin yapmadığı bir şey yaptı. Hatta restoran işi tarihinde bu yapılmış mıdır bilmiyorum. Şu anda gerçekten çok öfkeliyim. Peter gel benimle, hadi yürü. Yürü, yürü, benimle geliyorsun. Tişörtünü çıkar.
5: Ne? Tişörtü çıkar mı dedin?
1: Tişörtümü giymeyi hak etmiyorsun. Çıkar, hadi yürü. Yürü, hadi yürü. Yürü, sakin kalmaya çalışıyorum, yürü.
5: Bu ne demek oluyor?
1: Beni bağırtma, yürü, önümde yürü ki nereye gittiğini görebileyim. Hadi, gözümü üstünden ayırmayacağım artık, yürü.
5: Dur, açıklamama izin ver.
1: Hiçbir şey açıklama bana, hadi. Yürü Peter, hadi, hadi. Sana şunu göstereceğim, bak gerçek. Bütün gün bu olan biteni izledim ve şu anda midem bulanıyor dostum.
2: Sana neler olduğunu
5: anlatayım. Bu da kim böyle?
2: Restoran Sırları adlı bir şirketim var. Mark restorandaki eksiklerden endişe duyuyordu, bu yüzden bizi aradı. Gördüklerimi hayret ettiğimi söylemeliyim. 20 yılı aşkın süredir bu işi yapıyorum. Böyle takas görmedim.
1: O jambonun benim için anlamı nedir? O jambonu ne kadar seviyorum. Sen rehinciye mi
5: Mark,
1: verdin? Bu sandalyeyi hayır, kafana geçirmeden hayır, bir şey söyleyecek
2: hey Mark,
1: misin?
2: Hey Mark biraz sakin ol. Biliyorum üzgünsün. Biliyorum, bunu şahsi biliyorum. Algıladığını biliyorum.
1: Sakin olacağım, sakin olacağım.
2: Hayatında özel bir şey olmadan bu kadar çileden çıkılmaz. Bugün gördüğüm şey çaresizlikti. Bu adama bir açıklama borçlusun.
5: Bak, sorunlarım var, tamam mı? Mark, bana bak.
1: Sakin
5: Mark,
1: olmaya çalışıyorum
5: bak,
1: şu anda.
5: Bak, annemle yaşıyordum ama 6 ay önce evet, beni kovdu. Bir ay içinde bir ev bulurum sanıyordum ama 6 ay oldu ve hiçbir şey bulamadım. Orada yaptığım şeyler bencilce ve aptalcaydı. Ve sana zarar verdim, bunu anladım. Ama bunu sadece yaşamak için yaptım. Yalnızım, kimsem yok.
1: Ama biz vardık. İş yerinde bir aile gibiyiz
5: çok
1: biz.
5: Çok üzgünüm Mark. Bana bak, çok üzgünüm. Yaptığım tüm yanlış şeyleri gördün. Yani bugün bana yaptığınızdan daha kötüsü olamazdı. Ve bu benim için bir uyarı oldu. Artık uyandım Mark. Lütfen. Bak, hey, beni dinle. Bana bir şans daha verir
1: tamam,
5: misin?
1: Tamam, yeter, yeter. Yeter artık. Sana bir şans daha vereceğim. Tamam, şans vereceğim sana. Ama burası için. Burası için. Burası için değil, anladın mı? Burası için. Sakın
5: son
1: beni
5: 6 aydır evsizdim ama yaptığım şeyin bir mazereti olamaz tabii ve kendimden çok utanıyorum. Mark bana ikinci bir şans verdi. Bugünden itibaren bunu telafi etmeliyim ve yapacağımdı. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Minnettarım. Tamam.
2: Çok iyi bir dostun var. Dosttan da öte bir ailen var.
1: İhtiyacınız olduğunda destek görememek nasıl bir şeydir bilirim. Ev bulmasına yardım edeceğim. Ona işini vereceğim. Bu adama yardım etmek istiyorum. Ona sırtımı dönmek istemiyorum. Çünkü biz burada bir aile gibi.
0: 4 ay sonra. Mark Peter'ın ayağa kalkmasına yardımcı oldu. Artık kişisel eşyası için mal takası yapmıyor. Mark parmanın genişletme işini bitirdi. Tüm malzemeleri hesapladığında artık hiç para kaybetmiyor.
7: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
8: Burası tavuk dünya.

0: temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clear Ben Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
2: Beyaz giymeye bayılırım ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. Sonra mutfak grisi oluveriyor ya da ustalık eseri grisi.
3: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
2: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
3: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
4: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni dış askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.

0: Günlük pedin olayı bu. Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur. Mol pedden kız sözü.
1: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Uyandıralım. Üstün Lezzet Ödüllü Golf Maraşımın süt oranı tam %81.
4: Otel harika.
5: Evet ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
9: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biri.

0: Tamir Tadilat'ın bu bölümünde Polonya'dayım. Polonyalıların kalplerinin derinliklerine gömdükleri bir arabayı arıyorum. Pekala, gittim ve aldım. Gittim ve kendime uygun bir Polonya arabası aldım. Ama bu araba Polonya dışında neredeyse hiç bilinmiyor.
1: İyi gelebildin mi? Sürüşü nasıl?
0: İdaresi biraz zor. Vites kutusu sıkıntılı ve akü sürekli boşalıyor.
1: Pekala.
0: Bu nadide şeyin değerli olduğunu umuyorum. Ama öncelikle bu arabayı düzgün bir şekilde çalıştırmalıyız. Ve şu zor bulunan parçalar oldukça zorlu bir meydan okuma olacak. Bunlar hakkında ne düşünüyorsun? Daha önce bunlardan hiç görmüş müydün?
2: Hayır.
0: Zamanının önde gelen klasik araçlar için anlaşmayı ben yaparım. Evet. Et de gerekli olan yetenekleriyle tamir eder ve arabaları satarız. Ve bundan kar etmeyi umarız. Üretimi durdurulduğundan beri Sirena, Sovyet zamanından beri Polonyalıların sahip olmak istediği bir araba olma özelliğini taşıyor. En nihayetinde çok fazla seçenekleri de yoktu. Birkaç tane fiyat olmasına rağmen Sirena, Polonyalıların tasarladığı ve ürettiği tek arabadır. Bu da bu küçük arabanın Polonyalıların kalbinde önemli bir yere ait olduğu anlamına gelmektedir. İki zamanlı, üç silindirli bir motorla çalışmakta ki bu da bir su pompasıyla beslenmektedir. 40 beygir gücünde güç sağlamaktadır. Arabayı daha yavaş hale getirdiğini biliyoruz ama Sirena'nın harika bir çekiciliği var. Bu da güzel bir Sirena'nın fiyatını oldukça yükseltmektedir. Tam nostaljik Polonyalılara göre. Bütün arabalar yok olmadan önce çabucak bir tanesini almalıyım. Polonya'daki Varşova kentine geldim. Planım onlardan bir tane bulabileceğim bir yerde bir araba satın almak. Ve onu hiç bulamayacağınız ve oldukça nadir bulunan bir yere İngiltere'ye getireceğim. Ve bu nadir bulunan şey para demektir. Polonya'da internette arabaları farklı bir aralıkta bulma şansı yakaladım. Örneğin burada 1000 zloty değerinde bir araba var. Bu da birkaç yüz sterlin etmektedir ve bu araba tam bir hurda. Ardından diğer aralığa geçtiğimizde karşımıza şu çıkıyor. Eskiden kalma örneğim ise işte bu Sirena gibi bir zamanlar işte bu şekilde görünüyordu. Ama fiyatı 30.000 sterlin. Bu fiyat bana sağlıklı bir pazarda iyi bir Sirena bulabileceğimi söylüyor. Biraz kahve içme zamanı geldi. Çünkü iyi bir Sirena bulmak için bayağı uğraşacağım. Evet, uzunca bir arama ve bir sürü kahvenin ardından sanırım arabayı buldum. Buradaki arabanın iyi bir sahibi var gibi. Çünkü ilk fotoğrafta göreceğiniz üzere araba garajda duruyor. İkinci fotoğrafta ise garajın dışına çıkartmışlar ve bir sürü detaylı fotoğraf çekmişler. Ve oldukça iyi görünüyor. Aslına bakarsanız süper. Şimdi yapacağım şey ise sahibini aramak. Umarım hala satılıktır. Merhaba. Beni anlayabiliyor musunuz? Şansıma arabanın sahibi çok az bir İngilizceye sahip. Ama umarım arabaların uluslararası dilini kullanarak birbirimizi anlayabiliriz. Hoşçakalın. Ufak bir dil engeline takılmış durumdayız. Ama araba hala satılıkmış. Bu yüzden yola koyulsam iyi olur. Varşova'nın güneyinde 3,5 saatlik mesafedeki Ruda Slaska'ya doğru gidiyorum. Bahse girerim, dünya üzerindeki hangi insan eski komünist döneme ait küçük bir arabayı İngiltere'ye götürmek ister diye merak ediyorsunuzdur. Eğer düzgün bir araba bulup onu modernize ederek güzel bir boya atarsak, onu şehirdeki en havalı araba haline getirebiliriz. Çünkü bir Sirena'nın karşı şeritte size doğru geldiğini görme şansınız epey azdır. Bir McLaren Formula 1 aracını bile görme olasılığınız daha fazla. Çünkü Sirenalar oldukça nadirdir. Yanılmıyorsam aradığım araba bu. Harika küçük bir araba değil mi? Şuna bakın. Harika. Merhaba.
2: Merhaba Mike.
0: Christoph siz olmalısınız.
2: Evet, adım Christoph.
0: Tanıştığımıza memnun oldum. Ben Mike. Bu arabayı görmek için oldukça uzun bir yoldan geldim. Pekala, bagajın içine bakabilir miyim?
2: Tabii ki. Kulağa bir müzik gibi geliyor.
0: Çok güzel. Evet, içerisi oldukça iyi görünüyor. Kaza geçirdi mi?
2: Şimdiye kadar hiç kaza geçirmedi.
0: Pekala, bu iyi. Güzel. Güzel ve sağlam. Şöyle hızlıca bir alt tarafa bakalım. Paslanmaya dair herhangi bir iz yok.
2: Evet, paslanmaya karşı korundu.
0: Pas koruyacağı, evet, bunu görebiliyorum. Kaputun altına bakabilir miyiz? Ve Christoph, aracı çalıştırır mısın? Çalışıyor. Harika. Oldukça ilginç küçük bir motor değil mi? Normal bir motorda olduğu gibi bir distribütörü yok. 3 tane bobini var. Kaç beygir gücünde?
2: 34 beygir gücünde.
0: 34 beygir gücü öyle mi?
2: Evet, 34 beygir.
0: İçine bir bakın. İnanılmaz.
2: Beğendin değil mi?
0: Şöyle bir tura çıkmak istiyorum.
2: Tabii ki, bir test sürüşü yapalım.
0: Tamam,
2: hadi atla.
0: Tamam, harika. Harika.
2: Tamam.
3: Oh.
0: Nasıl geri çıkacağım?
2: Sana göstereyim.
0: Hayır, hayır, imkanı yok. Şuna bakın, tam bir mühendislik harikası. Koltuğa mı oturmak istiyorsunuz? Onu çıkartmanız yeterli. İnanılmaz. Evet, hadi bakalım.
2: Yapman gereken bu.
0: Oo.
2: Tam sana göre oldu.
0: Bu harika.
2: Şimdi içeri sığabilirsin.
0: Pekala, harika. Aa, evet, sığdım. Çok iyi. Zekice. İşte gidiyoruz. Küçük Sirena'daki ilk sürüş deneyimim. Harika. Vitesi değiştirmek biraz zor. Burası bir arabayı test etmek için pek iyi bir yer değil. Kar yağıyor. Yollar buz tutmuş. Bu yüzden biraz kaygan. Ama bu arabayı yolda tutmalı ve işe yarar olduğundan emin olmalıyım. Bu bir ulusu değiştiren türden araçlardan biri. Bu araç Polonya'yı ileri götürdü. Ancak hiçbir hız rekorunu kazanamadı. Çünkü 0'dan 60'a 36 saniyede çıkıyor. Sanırım su ısıtıcım bile daha hızlıdır. Üç silindirli motordan gelen sese bayıldım. Sesi neredeyse Porsche 911 gibi. Etkileyici aslında. Ve bu arabanın verdiği histen hoşlandım. Biliyor musunuz, aslında küçük bir araba ama içi inanılmaz derecede büyük. Bana biraz eski bir Morris Cowley'i hatırlatıyor. Ama bir takım sorunları var. Direksiyonu muhafaza etmek zor. Biliyorum her yerde buz var ama direksiyonu sabit tutmak zor. Sola çevirdiğiniz zaman zorlanıyor ve sağa geri dönüyor. Ve transmisyondan garip bir sarsıntı geliyor. Tıpkı direksiyondan geldiği gibi. Sanki mil bükülmüş gibi. Ayrıca farlar açık sürüyorum ve ne zaman yavaşlasam her şeyin söndüğünü görebiliyorum. Ve bu sorun demektir. Bu arabada bir alternatör yok. Dinamo var. Yani akü şarj edilmiyor. Bu da bu eski arabada halledilmesi gereken başka bir şey. Sorun şu ki bu arabayı satın alacak mıyım? Christoph'un istediği fiyat 9000 ziloti kadar. Bu da yaklaşık 1850 sterlin ediyor ve bu oldukça fazla bir para. Bu araba kesinlikle o kadar etmez. Ama içimden bir ses bu arabadan biraz kar edebileceğimizi söylüyor. Çünkü oldukça nadir bulunan bir araba. Yani eğer doğru fiyatı tutturabilirsek işi düzgün yapmış olacağız. Bu sayede ben ve Ed biraz kar edebiliriz. Ama eğer kar edemezsek en azından bir Sirena sahibi olduğumuzu söyleyebiliriz.
2: Nasıldı?
0: Oldukça iyiydi. Evet.
2: Keyifli bir sürüş müydü?
0: Beğendim, evet. Oldukça karakter dolu küçük bir araba. Sorun şu ki araç üzerinde yapılması gereken çok şey var.
2: Biraz yavaş gidiyor.
0: İstediğin paraya gelecek olursak çok fazla istiyorsun. 9000 ziloti. Bu da 1850 sterlin eder fazla. Bence 6000 ziloti iş görür. Ne diyorsun?
2: Bu çok az.
0: Biraz daha mı istiyorsun?
2: Bu arabayı gerçekten seviyorum. 8000 Polonya zilotisi.
0: 8000. Hala çok fazla. Eğer ortada buluşabilirsek 7000 ziloti. İşte bu, 7000. Hadi, tamam mı?
2: Tamam.
0: Çok teşekkür ederim. Az önce kendime bir Sirena aldım. Bu araba için çok fazla yol kat ettim ve 1400 sterline satın aldım. Bu oldukça nadir ve çekici bir araba ama altında yapılması gereken işçilik Ed için oldukça zorlu bir meydan okuma olacak. En azından bu araç Polonya dışında neredeyse hiç tanınmıyor. Umarım verdiğim karar doğrudur.
4: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
5: Kredi. Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
7: Sadece durulan.
8: Yeni Duru Nem bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle
3: Her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
7: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
8: Bravo valla.
9: Sen de sadece Duru'la.
10: Bingo'dan yeni sıvı bulaşık deterjanı. Akıllı enzimle güçlendirilmiş formülüyle 4 kat hızlı ve güçlü performans sağlar. Üstelik bulaşıklardaki yemek kokularını yok eder. Şimdi bulaşıkta eliniz daha güçlü. Bingo'yu siz de deneyin. Gücüne hayran kalacaksınız.
11: Damla?
12: Bence çok eğlenceli.
11: Yok, ben almayayım.
13: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
14: Sensodyne Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
13: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
15: Haydi gel. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
16: Express içelim.
17: Bu otel harika.
18: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
19: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
17: Trivago'ya bakmalısın.
20: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
21: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
22: Hesap basit, hesap basit.
0: Polonya'ya gerçekten orijinal bir şey bulmak için gittim ve sanırım onu buldum. Evet, gittim ve aldım. Gittim ve kendime uygun bir Polonya arabası aldım. Bu küçük Sirena 105'i. Bu benim için çok yeni bir deneyim. Daha önce hiç bu arabayı sürmemiştim. Şimdi bir tanesine sahibim. Ve düşünüyorum da oldukça kelepire geldi. Bakın size ne diyeceğim. 1400 sterlin o kadar da pahalı değildi. Ama şimdi düşünüyorum da bu araba için biraz fazla bir para. Bu küçük Sirena'dan biraz para kazanmanın yollarını düşünüyorum. Ve biliyorum ki Ed'in harika çalışmaları sonucunda bu arabayı bankaya doğru şarkı söyleyip dans ederek götürebiliriz. Yani umarım. Direksiyon kutusunu değiştirerek daha keskin yapabiliriz. Transmisyon üzerinde çalışmalıyız. Belki modern bir boyama da yapabiliriz. Yapmamız gereken şey bu arabayı alıp modern yollardaki modern trafiğe uygun hale getirmek. Bu arabayla daha fazla zaman geçirdikçe daha fazla tuhaflığı fark eder oldum. Birincisi şu vites topuzu. Biraz garip görünüyor. Arabayla onun yanına gittiğimde Ed'in bununla neler yapacağını çok merak ediyorum.

0: Pekala.
1: Hey, nasılsın bakalım?
0: İyiyim. Bu oldukça ateşli değil mi?
1: Bu küçük arabayla birkaç kilometre yol yaptım ve sana şunu söyleyeyim. İngiltere'deki birçok insan daha önce bundan bir tane daha görmedi. Hatta duymadı bile.
0: Bu sirena değil mi?
1: Evet öyle. Güzel değil mi?
0: Aslında...
1: Bu araba 50'lerde tasarlandığı gibi görünmeyebilir. Büyük ihtimalle öyle ama daha genç bir tane. Bu 1983 model.
0: Vay canına, belli ki bütün modern kolaylıkları içeriyor.
1: Evet, her şey içerisinde ve oldukça uygun bir fiyata aldım.
0: Peki, ne kadar ödedin?
1: Bunun için 1400 sterlin ödedim.
0: Sanırım bunu tekrar sattığımız sürece hiç de kötü bir fiyat değil.
1: Aa, tabii ki satabiliriz. İlk önce sana küçük bir tur attırayım. Şu harika iç kısma bakar mısın?
0: Pekala. Oldukça değerli toplu. Her şey çalışıyor mu?
1: Evet, her şey çalışıyor. Oldukça şirin. Şu kırmızı kaplamalara bayıldım.
0: Evet, koltuklar çok şirin.
1: Arabanın kapılarıyla pek uyumlu
0: evet,
1: değil.
0: Evet, her şey birbiriyle uysa çok güzel olabilirdi ama bence gayet güzel. Her şey ne kadar basit, öyle değil mi?
1: Güzel değil mi?
0: Şu kaputun altına
1: gördün
0: bakalım.
1: Gördün mü, beğeneceğini biliyordum. Pekala, bu biraz heyecan verici. İşte böyle. Hepsine bakabilirsin.
0: Bu delice. Ne kadar karmaşık bir yapı değil
1: kesinlikle
0: mi?
1: Öyle. 3 silindirli, 2 zamanlı ve 39 beygir gücünde.
0: Bu kadarcık mı?
1: Bence saç kurutma makinen bu arabadan daha fazla beygir gücü üretebilir. Radyatör arka tarafta. 3 bobini bulunuyor. Biraz garip değil mi?
0: Direksiyon kutusu, vites kutusunun üstünde bir dinamo ile çalışıyor.
1: Evet.
0: Bu çok ilginç. İyi gelebildin mi? Sürüşü nasıl?
1: Şey, direksiyon hakimiyeti biraz kötü.
0: Pekala.
1: Vites kutusu sıkıntılı.
0: Tabii ki.
1: Ve akü sürekli boşalıyor.
0: Tamam. Yani düzeltilecek birkaç şey var.
1: Evet.
0: Belki bir alternatör takabiliriz. Direksiyon kutusuna ulaşmak kolay. Vites kutusu biraz zorlu ama sorun değil. Bu araba için bir planın var mı acaba?
1: Evet, var. Ben şunu kapatayım. Benim düşüncem bu arabanın görünüşünü değiştirmek yönünde. Bu arabanın insanlara cazip gelmesine ihtiyacımız var ve görebiliyorum ki çoktan bu arabayı sevdi.
0: Kesinlikle evet.
1: Bu araba tarafından büyülendim. Dışarıda bir yerlerde bu arabaya bayılacak bir kişi mutlaka var.
0: Bu arabayı kime satacağız?
1: Çok havalı ve modayı takip eden birine, farklı bir sürüş keyfi isteyen birine.
0: Evet, ya da gerçekten iyi bir espri anlayışına sahip biri.
1: Espri anlayışı işe yarar evet. Pekala Edward, onu içeriye alalım mı?
0: Kesinlikle. Ama bu delice. Çok havalı.
1: Harika değil mi?
0: Onu oldukça beğendim. Küçük Polonyalı sirenamız oldukça güzel ve ender rastlanan bir araba ama yine de bunda bir bit yeniği var. İngiltere'de sirena neredeyse hiç bilinmiyor ve nadir arabaların nadir parçaları vardır. Bu da onları yenilemenin zor olduğu anlamına gelmekte. Motorla başlayalım. Mike direksiyon kutusunun sıkıntılı olduğunu söylemişti. İlk önce onunla ilgileneceğim. Modern arabalara nazaran ki onlarda direksiyon mili olur, bizim küçük sirenamızda bir direksiyon kutusu bulunuyor. Bu parçalar aynı işi görmekte ama ne yazık ki direksiyon kutusu çok daha fazla aşınmaya maruz kalıyor. Eğer direksiyonu çevirirsem tekerleklerde hiçbir şey olmuyor. Bunun anlamı arabayı sürerken o kötü tutarsız hissi edinmiş olursunuz. Bu da size direksiyon başındayken herhangi bir güvence sağlamaz. Anlayacağınız bunun elden geçirilmesi gerekiyor. Direksiyon kutusunu çıkarabilmek için öncelikle direksiyon kolunu çıkarmalıyım. Burada göstergeleri çıkartarak başlıyorum. Hangi kablonun nereye gittiğinden emin olmak için not almak en iyisi. Bu sayede birleştirme esnasında kolaylık sağlarız. Hatta hızlıca bir fotoğraf bile çekebilirsiniz. Direksiyon kolonunu serbest bırakan 2 adet cıvata bulunmakta. Direksiyon kutusu radyatörün altında bulunuyor. Bu yüzden radyatörü boşaltmaya, boruları çıkarmaya ve birkaç vidayı söküp radyatörü çıkartmaya ihtiyacım var. Kopilyalar çıkartıldı ve çentikli somun çözüldü. Ardından bağlantıları ayırmak için bir anahtar kullanıyorum. Direksiyon çubukları ve kablolar da söküldükten sonra direksiyon kutusu çıkarılabilir. Direksiyon kutusu ve kolonunu çıkardım. Şimdi bunun içerisine dikkatlice bakmalı ve kurtarılabilir veya onarılabilir neler var görmeliyim. Ve bunu yaparken tabii parçalarını ayırmam gerekiyor. Modern dişli sisteminin aksine sirenanın bir direksiyon kutusu bulunmakta. Bu da sonsuz dişli bir vida ve bobin içermekte. Bu da direksiyonun kendi ekseni etrafında direksiyon kolu sayesinde yanal bir dönme hareketiyle dönmesini sağlıyor. Bu oldukça basit bir sistem ama kesin bir hakimiyet hissini sağlamıyor ve aşınmaya sebep oluyor. Evet, nihayet sonsuz dişli vidamızı ve küçük bobinimizi çıkardık. Şuraya bir bakalım. Göreceğiniz üzere, tıpkı şüphelendiğim gibi, dişinin merkezinde çok fazla aşınma meydana gelmiş. Aslında her tarafında aşınma mevcut. Anlayacağınız hiç iyi görünmüyor. Aynı zamanda buna da bakacak olursak, burada da oldukça kötü bir aşınma var. Aynı zamanda metal biraz parlak ve cilalanmış gibi. Bunun sebebi yine aşınmadır. Bunu tamir etmek mümkün olabilir ama ne yazık ki bu oldukça zor. Sorun şu ki bu parçaları bir arada tutmak oldukça zor olacak. Bu yüzden birkaç telefon görüşmesi yapacağım. Herhangi bir şey bulabilecek miyim diye. Neyi tamir edip neyi değiştireceğimizi böylelikle görmüş olacağız. Merhaba, evet, bir sirena için direksiyon kutusu arıyordum. Araba 83 model. Sanırım hepsi aşağı yukarı aynı şekilde tasarlanmış. Yok mu? Bunun için yapabilecek hiçbir şeyiniz yok yani. Birkaç telefon görüşmesinin ardından işte buldum. Eski bir direksiyon kutusu bulmayı başardım. Onu Polonya'ya göndermek zorunda kalmadım. Yaptığım birkaç telefon görüşmesinin ardından bu elimde tuttuğum dünya üzerindeki son Sirena direksiyon kutusunu edinmiş bulunuyorum. Bunu bulabildiğimiz için oldukça şanslıyız. Aynı zamanda şanssızız çünkü biri direksiyon kolonunun yarısını kesmiş durumda. Şu anda burada güzel kullanılmayan parçalarımız var. Ama elimizde harika bir direksiyon kolonu bulunuyor. Düşünüyorum ki yeni direksiyon kutusunu söküp ona zarar vermek yerine şu kısmı kesip, ki bunu zaten yapacaktım, biraz ayarlamayla onu direksiyon kolonuna kaynaklayabiliriz. Daha sonra yepyeni, rahatsızlık vermeyen bir direksiyon kutusuna sahip olmuş olacağız. Evet, oldukça şanslı olduğumuzu düşünüyorum. İşler bitince yepyeni bir direksiyon kutumuz olacak. Bu iş basit görünebilir ama her milimetrenin hayati önemi var. Öte yandan kolon arabaya uymayabilir. Aynı zamanda birbirlerine iyi kaynaklandığından da emin olmak zorundayım. Bir arabada bir sürü şey kırılabilir. Ama kırılmasını istemeyeceğiniz şeylerden biri direksiyon kolonudur. Şimdi yapmam gereken bunu direksiyon kutusuna kaynaklamak. Ama onu öylece kaynaklayamam. Bu güçlü bir kaynaklama olmaz. Aynı zamanda bunun dümdüz olması gerekiyor. Öte yandan sallanan bir direksiyonumuz olur ki bu da iyi bir şey değil. Köşeleri dönmeye çalışırken sıkışıklık yapabilir. Bu yüzden yaptığım şey şu küçük boruyu alıp içine sokmak ve ardından birbirine yaklaştırmak. Bu sayede mükemmel şekilde hallolmuş oluyor. Ama güvenli olması için yapacağım şey buraya bir kelepçe takmak. Dış kısma bir kaynak daha yapacağım. Ki bunu da kestiğim metalle yapacağım. İşte tüm fikir bundan ibaret. Kaynaklama. Burada birkaç delik olacak. Buraya uyacak. Ardından kaynaklayacağız ve böylece asla kırılmayacak. İki şaftın da ucunu incelttim ve birleştiğinde ortada bir kanal olmuş olacak. Bu sayede daha iyi bir kavrama sağlamış olacağım. Ardından içerisine ince boruyu yerleştirdikten sonra her şey güzelce kaynaklanabilecek. Kaynaklamanın ardından oluşan fazlalıkları temizleyip dış kısımdaki yeni delikleri açıyorum. Böylece bunu şafta geçirdiğimde daha iyi bir kaynaklama yapabileceğim. Her şeyi siyah renge boyamayı ihmal etmiyorum. Dış kısımdaki yeni yerine yerleştikten sonra direksiyon kutusu ve kolon tekrar arabadaki yerini alabiliyor. Bunu monte etmeden önce düşündüm ki direksiyonu denemek iyi olur. Şuna bir bakalım. Direksiyonu çevirdiğimde tekerleklerden doğrudan bir tepki geliyor. Bu herhangi bir gevşeklik olmadığı anlamına geliyor. Bu harika. Ama ne yazık ki bu işi yaparken arabada başka bir terslik gözüme çarptı. Sirena burada dururken bir sızıntı meydana geldi. Ki bu hiç iyi bir şey değil. Şimdi bunların hepsini parçalarına ayırmalıyım ve neyin ters gittiğini bulmalıyım. Arka kısımda bir ıslaklık gördüm. Ki bu da içeride bir yerlerde bir şeyin hasar gördüğünün habercisi. Evet, tıpkı şüphelendiğim gibi buradaki hidrolik silindirde bir sızıntı var. Ne yazık ki sadece bunu sökmekle kalmayıp aynı zamanda fren pabuçlarını da değiştirmek zorundayım. Çünkü akan sıvı buradaki materyali kirletmiş durumda. Bunları bulmak hiç kolay bir iş olmayacak ve dürüst olmak gerekirse bu tam Mike'a göre bir iş.
1: Sirena'mız İngiltere'deki en nadir arabalardan bir tanesi ve bu sebepten ötürü sıradan bir yedek parçacıya gidip öylesine bir şeyler alamayız. Ed'in söylediğine göre fren papuçları oldukça hasar görmüş ve onu yerine koyabileceğimiz herhangi bir parça bulamadım. Ama Sheffield'da bulduğum şirket parçaları bizim için yeniden elden geçirebileceklerini söyledi. İşte gidiyoruz. Bunlar Sirena'dan çıkan fren papuçları ve burası da bahsettiğim şirket. Bakalım bizim için neler yapacaklar. Merhaba, ben Mike.
2: Nasılsın Mike? Simon.
1: Simon, tanıştığımıza çok memnun oldum. Bunlarla ne yapacağız? Daha önce hiç bunlardan gördün mü? Hayır mı? Bunlar Sirena adı verilen küçük bir arabadan çıkartıldı. Araba Polonya'dan gelme ve sorunumuz da papuçlardaki astar.
2: Bunları yeniden düzenleyebiliriz. Tekrar yepyeni görünmeleri sağlayabiliriz. Evet, sorun
1: Pekala.
2: Değil.
1: Pekala. Orijinal astarlar asbestten yapılmalar ama... Bunlar hayati tehlikeye sahiptiler. Yeni yapılacak olan astarlarımız daha doğa dostu sentetik liflerden yapılma. Eski astarlar perçinlerine baskı uygulanarak çıkartılıyor. Tamam mı?
2: Hepsini çıkarttım Mike.
1: Sırada ne var? Bunları papuçlara mı yapıştıracaksın?
2: Hayır, önce bunları temizleyeceğiz.
1: Biliyor musun, bu makine en sevdiklerimden ve ben bunu yapabilirim. İzin verir misin?
2: Evet, tabii ki dostum.
1: Sorun olur mu? Eldivenler bunlar mı? Pekala, bu makine temelde yüksek basınçlı bir tabanca işlevi görüyor. Asbestten yapılmalar ama bunlar hayati tehlikeye sahiptiler. Yeni yapılacak olan astarlarımız daha doğa dostu sentetik liflerden yapılma. Eski astarlar perçinlerine baskı uygulanarak çıkartılıyor. Tamam mı?
2: Hepsini çıkarttım Mike.
1: Sırada ne var? Bunları papuçlara mı yapıştıracaksın?
2: Hayır, önce bunları temizleyeceğiz.
1: Biliyor musun, bu makine en sevdiklerimden ve ben bunu yapabilirim.

0: fırlatarak her şeyi söküyor ve kesinlikle her şeyi temizliyor. Ve bunu kesinlikle harika bir şekilde yapıyor. Buna bayılıyorum. Bir tanesi bitti. Temizlendikten sonra papuçlar yapıştırıcı ile kaplanıyor. Ardından Simon fırını açıyor ve yeni kesilmiş astarlarımızı dikkatlice yapıştırıyoruz.
1: Ayırıcıyı koyuyoruz.
0: Aa, bu onları birbirinden itecek, anladığım basınç yaratacak değil mi?
1: Çok fazla basınç.
0: Aa, bunu ben yapabilirim. Biraz ayırma işi ha. Bunda oldukça iyiyimdir. Ardından fırına giriyorlar. Orada bir alev çıkartıcı var. Bu harika. Fren papuçları yaklaşık bir saat içeride kalıyor. Ardından kenarları yumuşatılıyor ve sirenamız için hazırlar. İngiliz mühendislik mirası hayatta ve gayet iyi. Sheffield'da oldukça çok iyi iş çıkarttık ve tamamlanmış fren papuçlarına verilen 64 sterlin harika bir fiyata geliyor. Pekala, atölyeye geri dönüyoruz. Frenleri tamamladık ve Ed'in sıkı çalışması sayesinde sirenamız doğru istikamete doğru gidiyor. Ama Polonyalı arabamızı cilalamamız gerekiyor ve onu iyi bir karla satabilecek miyiz?
2: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
3: Net! Kazancım net, sigortam net.
4: Otel harika.
5: Evet ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
9: Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, içeri kestik. Bir kafa, az farkla dışarıda. Büyük fırsat kaçtı, heyecan dorukta. Oo, çok sert bir müdahale. Serbest vuruş kullanacağız. Nefesler tutuldu. Vurdu! Ve gol! İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. 24 yıl sonra bu tarihi anları birlikte yaşama zamanı. Haydi Türkiye! Kendime...

0: Günlük pedin olayı bu.
1: Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
2: Mol pedden kız sözü.
3: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
4: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwell Ultra Hacimli. Hacim 1, kepek 0.
5: Damla? Bence çok eğlenceli.
6: Yok, ben almayayım.
0: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
7: Sensodyne Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
0: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
8: Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81. Dondurma gibi değil,
9: dondurma. Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.
10: Irwin Johnson 77. Bu Magic Johnson mı?
11: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
12: Aramaya devam etmelisiniz. Oho!
11: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
13: Tozlu Servet yeni sezonuyla pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
14: Polonya'ya gidip kendime bir parça Sovyet tarihi satın aldım. Bir Sirena 105. 1983'te tasarlanmış ama sanki 1953'ten gelme gibi görünüyor. Hiç ama hiç güçlü değil. 34 beygir gücü mü?
15: 34 beygir gücünde, evet.
14: Ve bir sürü sorunu var. Direksiyon hakimiyeti biraz kötü.
15: Pekala.
14: Vites kutusu sıkıntılı. Ve akü sürekli boşalıyor. Ama bu araba...

0: Polonya dışında McLaren Formula 1'den bile nadir. Ve umuyorum ki bu durumu paraya çevirebiliriz. Tabii ki Ed sihrini devam ettirdiği sürece.
1: Sirenamız onu çevirdiğiniz istikamete doğru gidebiliyor ama hala vites kutusunda biraz sıkıntı mevcut. Doğru vitesi doğru zamanda geçirebilmek biraz zor. Bu araba neredeyse 30 yaşında ve bildiğiniz üzere mekanik yapısı orta çağdan gelmiş gibi görünüyor. Lakin bu bir mazeret olamaz. Arabayı kaldırmalı ve mekanizmasına bakmalıyım. Bu sayede aslında gerçekten neler olduğunu çözebilirim. Şimdi geri vitese tak Paul. Bu iş bir arkadaşını size yardım etmeden hiç de kolay halledilemez. Ben de bu durumda profesyonel vites değiştiricim Poli kullanıyorum. Pekala, boşa al. Uzun uğraşlardan sonra sorunları sanırım buldum. İlk olarak burada. Vites kolunun sonundaki çatal ve burada şafta kadar giden parçayı birbirine bağlayan cıvatada bir sorun var. Burası biraz gevşemiş gibi görünüyor. Bu şekilde olmaması gerek ve açıkçası vites değiştirirken kötü bir etki yaratmakta. Bununla ilgilenmemiz gerekiyor. Hadi bakalım. Şaftın ön tarafı çok daha kötü. Burada çok basit ve oldukça ilginç bir bağlantı var. Bir çeşit metal başlık metal bir kutunun içerisine giriyor. Kutu şaftı hareket ettirme görevini üstleniyor ki bu da vites kutusuna bağlanıyor. Sorun şu ki burada oldukça fazla gevşeme var. Bu gevşekliği düzeltebilmemiz için bütün bu şeylerin arabadan sökülmesi gerekiyor. İlk olarak vites kutusuna giden vites bağlantısını açmalıyım. Somunu ve ayırıcı levhayı çözdükten sonra buradaki bir kol meydana çıkıyor. Onu buradan çıkarmaya çalıştım ama sıkışmış durumda. Yani eğer burada bir şekilde zorlayıcı olursam, onu birdenbire çekersem, vites kutusunun içerisine zarar vermiş olurum. Bunu yapmak yerine bir çekici kullanarak bu iki parçayı hiçbir zarar gelmeden birbirinden ayırmaya çalışacağım. Vites bağlantısının çıkartılmasıyla birlikte şaft döndürülebiliyor ve böylece metal kutusu içerisindeki demir başlık dışarı çıkabiliyor. Bu sayede bağlantının üst kısmı tamamen serbest kaldı. Ardından basitçe cıvatayı söküyorum ve bütün yapı çıkarılıyor. Bütün dağınıklık ortadan kalktığına göre neler olduğuna bir bakabilirim. İşler hiç de iyi görünmüyor. Buradaki küçük kutunun kenarlarında oldukça fazla aşınma mevcut. Eğer kol kısmına bakacak olursanız, kutunun içine giren başlığın alt kısmında iki taraflı bir aşınma söz konusu olduğunu görürsünüz. Ve aynı zamanda baş kısmı da oldukça kötü durumda. Bunlarla olan şey, arabada birbirlerinin içine geçmiş durumdayken, iki kısım birbiriyle oldukça fazla zaman geçirmiş ve tabii ki bu sebepten ötürü aşınma meydana gelmiş. Ama bence asıl sorun arabanın altına çarpan sular buna neden olmuş olabilir. Bunların yerine bu parçayı koyabilirim. Bir sürü hareket ve sudan da koruma sağlamış oluruz. Ama Sirena'da biraz eski tip bir mühendislik söz konusu. Bu yüzden bu orijinal parçalardan kurtulmak gerçekten yazık olur. Bu sebeple elimizde olanları tamir etmeye çalışacağım. Başka çözüm yokmuş gibi görünüyor. Başlığın etrafını kaplayacak bir çeşit tüp yerleştirip onu kaynaklayacağım. Bu sayede kutunun içerisine tam oturabilecek. Umarım hiçbir şey kaybetmeden önceki haline benzetebilirim. İşte bu oldukça güzel görünüyor. Şuna bakın, sadece oynaması için ufak bir boşluk kaldı ki bu da tabii ki bizim istediğimiz şey. Biraz yağ ile kayganlaştırdıktan sonra başlık metal kutuya oturtuluyor ve bu da vites değiştirirken oldukça büyük kolaylık sağlayacak. Biraz aşındırma ve ince mühendislik sonucu vites değiştirmedeki sıkıntıyı çözmüş durumdayız. Sirenamız üzerindeki çalışmalarımız sonucu fabrikadan çıktığı halinden bile daha güzel bir sürüş deneyimi yaşatacağına eminim. Yine de bu küçük araba Mike'ın yeniden tamir ettirdiği fren pabuçları ve sızıntı yapan fren silindirleri değiştirilmeden olduğu yerden kıpırdayamaz. İlk olarak iç kısmı ve metal parçaları temizlemem gerekiyor. Sıvının kendisi aynı zamanda fren tozundan daha güvenli. Anlayacağınız burada güvenlik oldukça önemli. Yeni alınan silindirlerimiz yerleştirildikten sonra pabuçlarımızı monte edebiliriz. Yeni fren parçalarımızı yerleştirip sıvımızı doldurduktan sonra vakum cihazımla sistemin içerisinde hiçbir hava kabarcığı kalmadığından emin oluyorum. Mike'ın eski tip zekice tamiratı sağ olsun, sirenamızın ABS'si tamamlandı ve diğer mekanik parçalar da oldukça iyi durumda. Bu yüzden tekrar boyası üzerinde düşünmeye başlıyorum. Boyanın hangi renk olması gerektiğine bir türlü karar veremiyorum. Ama her zamanki gibi motor ağızlı Mike'ın bir takım fikirleri muhakkak vardır.
0: Evet, nasılsın?
1: İyi misin?
0: Bizim küçük Polonyalı patpatımız nasıl gidiyor?
1: Göreceğin üzere bir başlangıç yaptım. İlk olarak direksiyon oldukça kötü durumdaydı. Ne yazık ki direksiyon kutusunu değiştirmek zorundaydım. Çünkü eskisini tamir edemedim. Ama bu o kadar basit bir şey değildi. Bir sürü aşındırma ve kaynak yapmam gerekti. Ama şimdi direksiyon oldukça iyi durumda.
0: Harika. Yani düz giden bir arabamız var. Başka neler yaptın?
1: Aynı zamanda şu kötü vites değişimi üzerinde oldukça meşguldüm. Hiç iyi değildi.
0: Nasıl unutabilirim ki?
1: Anlayacağın daha çok kaynak ve daha çok aşındırma sonucu fabrikadan çıktığındaki halinden bile iyi oldu.
0: Mükemmel. O halde rengi hakkında ne düşünüyorsun?
1: Aklıma bir sürü fikir gelip gidiyor. Belki parçalı boyayabiliriz. Ya da koyu gri Porsche rengine. Ya da daha pastel renklerde olabilir. Veya çok daha farklı bir şekilde Polonya bayrağının renklerine boyayabiliriz. Kırmızı ve beyaz. Ama gerçekten karar veremiyorum. Bu oldukça zor bir karar aşaması. Sen ne dersin?
0: Bu kendi başına yapman gereken bir şey. Şaşırt beni.

0: Pekala, boyama işlemi için parçaları çıkarmak iyi gidiyor ama burada durmam gerek çünkü Mike'ın şikayette bulunduğu bir başka şey daha vardı. Bu da farların sönükleşmesi ve akünün boşalması. Arabanın tüm elektrik sisteminin toplandığı yer işte burası. Bu dinamo. Şimdi görüyorum ki bir sürü ekstra bağlantı varmış. Baktığımda çok daha hassas olduğunu anlıyorum. Dinamonun düzgün çalıştığına emin olmam için motoru çalıştırmam gerekiyor. Bu yüzden radyatörü ve soğutma sıvısını geri takıyorum. Bütün arabalar gibi Sireno'nun da 12 voltluk bir elektrik sistemi var. Ama dinamonun aslında ne kadar ürettiğine bir bakalım. Eğer şimdi biraz gaza basarsak... Şuna bakın. Motoru çalıştırdık ve 12 volta kadar çıkabildik. Ama aküyü şarj edebilmek için bundan daha fazlasına ihtiyacımız var. İşte o zaman şarj etmeyi sürdürebiliriz. Şimdi farları açtığımızda bir bakalım. 9 volta düşüyoruz. Hatta 8.6 volt. Bu iyi değil. Şimdi gaza tekrar basarsak... Otobanda ya da sokakta hızlansanız bile 12 volta çıkamaz. Bu yüzden ne yazık ki bunun çıkarılması gerekiyor. Dinamo yeni olsa bile etkili olmayabilir. Elimizdeki eski ve yıpranmış olan aküyü şarj edebilecek kapasiteye sahip değil. Jeneratörümüzü ya da dinamomuzu arabadan çıkarttığımızda ne kadar büyük, ağır ve işlevsiz olduğunu görebilirsiniz. Ve ne yazık ki bu işlevsellik ilerleyen zamanlar boyunca buradaki karbon kısımların yıpranmasına neden olmuş durumda. Bunun çalışma prensibi şu şekildedir. Bu aküden çıkan şeylerin aksine doğrudan akım üretmektedir. Ne kadar hızlı döndürürseniz o kadar çok voltaj elde edersiniz. Bu da regülatöre gereken voltajı sağlamaktadır. Orada gördüğünüz gümüşü monte edilmiş kutu bir regülatördür. En iyisi 25 amperdir ama bu da oldukça zordur. Bu yüzden yerine bu standart alternatörü takacağız. Bu yaklaşık 34 amper üretecek. Neredeyse %50 daha fazla. Ve aynı zamanda daha da küçük. Zekice olan şey ise bunun aslında kendi manyetik alanını kendisinin oluşturması. Oldukça harika ve bütün ıvır zıvırlar bu küçük şeyin içerisinde yer alıyor. Bunun fiyatı sadece 55 sterlin. Ve sistemin çalışması gerekenden çok daha fazla enerji üreteceğinden eminim. En önemlisi ise bu enerjiyi iyi bir şekilde depolayabilecek. Yeni alternatörümüz dinamodan daha kısa. Motordaki monte deliklerinin buna uyacağından oldukça eminim. Burada uğraşırken yeni bir kayışta oldukça iş görecektir. Pekala, alternatörü arabaya monte ettik. Şimdi yapmam gereken şey elektrik sistemini arabanın geri kalanına bağlamak. Ne yazık ki alternatörün içerisindeki tüm elektrik bağlantıları negatif uç istemekte. Ama bu araç fabrikadan çıkarken pozitif elektrik sistemiyle donatılmıştı. Aslında bunu değiştirmek o kadar da zor değil. Yapmam gereken tek şey akü üzerindeki kutupların yerlerini değiştirmek. Ve işte bu kadar. Yapmam gereken ilk şey aküyü çıkartmak. Bu da değişim esnasında çarpılmamamı sağlayacak. Aynı zamanda radyoyu da sökeceğim. Ne yazık ki bu da pozitif uçla çalışmakta. Ama değişiklik o kadar da kötü bir şey değil çünkü o kadar eski bir şeymiş gibi görünmüyor. Ve emin olun daha iyisini yapabiliriz. Regülatörü çıkartacağım çünkü artık bu kablolara ihtiyacımız yok. Aynı zamanda bunu boyama için de çıkarmalıyız. Ama onu atmayacağım. Arabanın arkasına koyacağım ki sirenamızın orijinalliğini koruyabilelim. Regülatörü çıkarırken kabloların orada durmasına ihtiyacım var. Yeni alternatörümüzün göstergeleri üzerindeki uyarı ışığı için kabloları uzatmakla işe başlıyorum. Ardından iki kırmızı kabloyu, ki bunlar regülatöre bağlı olan ana güç kablolarıydı, alternatöre bağlıyorum. Umarım bunların hepsi size bir şeyler ifade ediyordur. Ardından bobinleri söküyorum. Pozitif ve negatif kutupların yerlerini değiştiriyorum. Kutupların manyetik özelliği geri çevrilmeye hazır. Her silindirde bir tane olmak üzere sirenada 3 tane bobin bulunmakta. Ardından aküyü ters çeviriyoruz ve böylece arabanın manyetik özelliği ters çevrilebiliyor. Ve pozitif ve negatif arasında bir karışıklık olmaması için renkli akü bağlantıları kullanıyorum. Her şey oldukça iyi gidiyor. Yeni parlak bir alternatörümüz var ve negatif elektrik sistemimiz çalışıyor. Şimdi motoru çıkarıp arabayı boyama için hazır edebilirim. Ama bu da tabii ki arabanın renginin ne olacağı konusunda bir karar vermem gerektiği anlamına geliyor. Sirenaların renklerinin ne olduğu konusunda kesin bir bilgi edinmek gerçekten zor. Ve bu arabaların çoğunun rengi oldukça kötü. Ama burada iki renk gözüme çarptı. Şu grimsi beyaz ve bir çeşit koyu neredeyse bordo kırmızı. Düşündüm ki bu Polonya mirasını onurlandıracak bir şey olabilir. Hatta bir Polonya bayrağı bile harika olabilir. Üst kısımda beyaz ve aşağılara doğru kırmızı yapacağım.
1: Evet, Sirena'nın direksiyonu, vites kutusu ve elektrik sistemiyle oldukça meşguldü. Ben de bu süre içerisinde frenler konusunda yardımcı oldum. Ama biraz endişeliyim. Şimdiye kadar maliyeti az tutmuş olabiliriz ama bütçemiz kısıtlı. Eğer dikkatli olmazsak, boyama ve süsleme bu arabadan kar sağlama umutlarımızı silip süpürebilir.
2: Bayram birlikte güzel.
3: Ben bakarım.
4: Hoş geldiniz.
5: Hoş geldiniz.
2: Sevdiklerin neredeyse bayram orada güzel. İyi bayramlar.
6: Servis geldi. Çantam hazır mı?
7: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
8: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
9: Bayram gelir iyiliğiyle, bereketiyle. Sofralarda Sütaş'ın doğal lezzetleriyle. Hep beraber nice bayramlara.
10: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
11: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
10: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
11: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.

0: Günlük pedin olayı bu. Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur. Mol pedden kız sözü.
1: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
2: Uyandıralım.
3: Çıtır külah

0: Şimdi hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem? Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım. Yıkayınca ya rengi solarsa? Nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
1: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım argonozu sıvı deterjan, yıpranma karşıtı bakım sunar, giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.
2: Otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Hafta sonları canın ne çekerse çeksin, hadi bilek kredi kartınla 750 lira üstü tüm restoran harcamalarında tam %10 iade. Sen de kampanyaya katıl, kazanmaya başla. Kredi kartım hadi.
7: Irwin Johnson 77. Bu Magic Johnson mı?
8: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
9: Aramaya devam etmelisiniz.
8: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
10: Bozlu Servet yeni sezonuyla pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
11: Tamirat tadilatta bu sefer batıya doğru gittim. Gittim ve aldım. Gittim ve kendime uygun bir Polonya arabası aldım. Bu küçük Sirena 105'i. Müthiş değil mi? Araba 1400 sterline kelepir gelmiş olabilir ama yanında bir sürü sorun da getirdi. Evet, mekanik sorunları düzeltmeyi başardı. Ama Sirena'dan iyi bir kar elde etmek istiyorsak güzel bir şekilde yenilenmesi gerekiyor. Bu da tamamını boyamak anlamına geliyor. Bu hiç ucuz bir şey değil ve eğer rengi yanlış seçersek arabayı mahvedebiliriz. Umarım Ed ne yaptığını biliyordur. Beni şaşırtmanı istiyorum.
12: Aa, bu harika. Ne kadar harika bir dönüşüm böyle. Aslında bunun nasıl olacağı konusunda emin değildim. Çünkü doğru kırmızıyı ve doğru beyazı seçmek oldukça zor. Üstelik ikisi bir arada bulunuyor. Ama harika olmuş. Küçük bir Polonya bayrağı motifi var ve aynı zamanda oldukça şirin. Ve çok şükür ki boyama dükkanındakiler bana birkaç konuda yardımcı oldu. Her zamanki gibi yapacak çok şeyimiz var. Bu yüzden atölyeye dönelim. Şimdi Sirena'nın yepyeni bir boyası olduğuna göre iç kısmını dış kısmı kadar güzel yapmak zorundayız. Orijinal kapı kaplamaları fazla koyu renkliydi. İç kısımla uyumlu değillerdi. Bu yüzden bunları yeniden kapladık. Ve aslında çoğunu yeniden yaptık. Şimdi çok daha iyi bir renge sahipler. İç kısmının ve dış kısmının rengiyle harika bir uyum sağlıyor. Oldukça iyi. Eski kapı kaplamaları oldukça eski modaydı. Bu yüzden onları kaplamak yerine sıfırdan yenilerini yaptık. Ama eski olanları kalıp olarak kullandım. Bu sayede bütün delikler ve parçalar tam yerine oturdu. Oldukça zarif görünüyor ama ön koltukları takmadan tam bir bütünlük sağlayamayız. İç kısım için yapılacak olan son değişiklik yepyeni bir radyo. Eski olan çalışıyordu ama alternatörü taktıktan sonra arabanın bütün polaritesini değiştirdik. Pozitif sistem negatife döndü ve ne yazık ki eski radyo bu durumda çalışır değil. Şansımıza bu eski tip görünümlü modern radyoyu bulabildik. Ve tabii ki negatif kutupla çalışabilmekte. Hatta bundan daha da iyisi gösterge kısmındaki orijinal deliğe tam uyuyor. Yeni taktığımız radyo 140 sterline mal oldu. Ama arabamız bu tip bir lüksü hak ediyor. Ve belki biraz şansla Polonya radyo kanallarını dinleyebiliriz. İşte oldu. Şunu bir deneyelim. Radyoyu çalıştırıyoruz. Evet. Oldukça iyi, harika. İşte bunu da çözdüğümüze göre dış kısma geçebiliriz. Sirena kesinlikle karmaşık bir araba değil. Çoğu süsün yerine oturması oldukça kolay oldu. Yeni ızgaramız da buna dahil. Fabrikadan çıktığı ve siyah halinden çok daha iyi. Aynı zamanda arabaya kromdan yapılma bir tampon da takıyoruz. Bu gördüğünüz sivimli krom çerçeveler arabayla beraber gelmişti ve farların etrafını kapatıyorlardı ama geri kalan tüm parçalar kötü bir plastikten yapılmaydı. Çok becerikli bir şirketle temasa geçerek bunları bulmayı başardım. Bunları yaparken statik elektro kaplama kullanarak üzerine alüminyum püskürtmüşler ve tabii ki elde edilen sonuç görebileceğiniz üzere kromun kendisi gibi görünüyor. Ama tabii ki tüm bu parçalar plastikten yapılma. Anlayacağınız bu oldukça zekice bir şey ve arabaya takıldıklarında oldukça büyük bir fark yaratacaklar. Bu parçaların bize maliyeti 200 sterlin. Ama arabada bıraktığı etki mükemmel. Küçük Sirena'mız adını Varşova'nın sembolü olan bir deniz kızından alıyor ve sanırım nihayet yaptığımız bütün işlerin sonucunda bu ismi gerçekten hak ediyor. Daha kolay sürülüyor, frenleri daha iyi, hakimiyeti kolay ve çok daha iyi görünüyor. Şimdi Mike'ın onun ne kadar özel ve eşsiz olduğunu anlayabilecek birini bulmasını ummaktan başka bir şey yapamayız.
11: Ed, nasılsın?
12: İyiyim.
11: Vay canına, şuna bakar mısın? Kesinlikle harika görünüyor. Onu Polonya'nın ulusal renklerine bile boyamışsın.
12: Evet, bariz değil mi? Modern düşünmek istedim ve belki parçalı olmasından çok daha iyi oldu. Anlayacağın arabanın mirasını korumanın ve Polonya motiflerini işlemenin çok daha iyi olacağını düşündüm.
11: Bu kesinlikle harika olmuş. Büyük ihtimalle Avrupa'nın en iyisi ve kesinlikle bu ülkedeki en iyisi.
12: Sanırım bu ülkede bulabileceğin tek model bu.
11: Sirena 105 bir Polonya ikonu. Kendi ülkesinde oldukça seviliyor ve dışarıda egzotik ve ender olarak görülüyor. Bu araba McLaren Formula 1'den bile ender rastlanır bir şey. Bu araba beraberinde bir sürü sorun da getirdi. Yedek parçaları Polonya dışında bulunamıyordu.
12: Yani elinizde bir şey yok öyle mi?
11: Ve elimize geçirmeyi başardığımız parçalar pek de beklediğimiz şekilde değillerdi.
12: Görünüşe göre biri bu direksiyon kolonunu ortadan ikiye kesmiş durumda.
11: Oldukça zorluydu ama Ed direksiyonu, vitesi ve elektrik sistemini çözerken ben de frenleri elden geçirdim. Daha önce hiç görmüş müydün?
12: Hayır.
11: Şimdi yapılan harika boyama işiyle Sirena olmadığı kadar iyi görünüyor. Arabaya ödediğimiz fiyat 1400 sterlin. Diğer düzenlemelerde oldukça pahalıydı ama yeni süslemeler ve vatansever Polonya boya işi neredeyse arabanın fiyatının 3 katı kadar maliyete sahip. Bu, Sirena'nın bize 1500 sterline mal olduğu anlamına geliyor. Şimdi bu Polonya dışında bulunan sıra dışı nadide şeyin sağlam bir fiyata satılmasını umuyoruz. Yüzsüz aylaklarla dolu bir dünyada bu araba oldukça fazla karakter sahibi. Ve Londra şehrinde dolaşmak için oldukça eşsiz.
12: Kesinlikle haklısın. Karşı şeritten gelen arabalar içinde buna benzerini kesinlikle bulamazsın.
11: Hayır. Bu kesinlikle içinde bulunabileceğin seçkin arabalardan biri. Ve biliyor musun, bunun üzerinde yaptığın çalışmalar sayesinde sürüşü harika küçük bir araba haline geldi.
12: Bu harika şehir arabasına sahibiz. Tam olarak nereye gidiyoruz?
11: Evet, en tepeye doğru gidiyoruz. Polonya Büyükelçisi ile tanışmaya gidiyoruz.
12: Bu oldukça havalı bir şey.
11: Tabii oraya tek parça gidebilirsek. Neticede burası Londra.

0: Merhaba efendim. Merhaba. Lordum, majesteleri, ekselansları.
1: Memnun oldum.
0: Ekselansları, bu Ed.
1: Sizinle tanışmak harika. Ne kadar güzel bir araba.
0: Bu benim sirenem. Onun hakkında ne düşünüyorsunuz?
1: Güzel, çok güzel. Sanki Polonya bayrağı gibi.
0: Evet öyle. Bu renkleri seçtik ve umuyoruz ki bu renkler sizi mutlu eder.
1: Çok mutlu oldum.
0: İsterseniz sizi küçük bir gezintiye çıkartmak istiyorum.
1: Tabii ki. Bunu çok isterim.
0: Bu koltuk yüzünden sizin için harika bir giriş çıkış sistemimiz var. Girip çıkmak için. Eğer arkada gitmek hoşunuza
1: harika,
0: giderse.
1: Harika.
2: Oldukça kullanışlı
0: evet,
2: değil
0: ne
2: mi?
0: Ne kadar kullanışlı değil mi?
2: Dikkat et.
0: Bu buraya, bu da buraya. Polonya Büyükelçisi ile sürüşe çıkabiliriz. Sizin için ekselansları, Sirena'dan evet, daha kullanışlı bir araba getirtebilirim eğer isterseniz.
1: Hayır, bana çocukluğumu hatırlatıyor. Sadece benim için değil, dışarıda Sirena'yı görüp gülümseyen insanları görebilirsiniz. Bu araba bir kült. Bu yüzden fotoğraf çekiyorlar ve gülümsüyorlar. Bu araba 80'lerden kalma biliyorsunuz. Ve o dönem hayatımız için çok güzel bir periyottu. Harika günlerdi.
0: Bundan oldukça gurur duymayı istiyoruz. Bunun üzerinde oldukça iyi iş çıkarttık ama aynı zamanda oldukça da gururluyuz.
1: Evet, bence bu arabayla oldukça harika bir iş çıkartmışsınız. Ve yaptığınız iş için size minnettarım. Aynı zamanda Polonya için de tabii.
0: Bizim için büyük bir zevkti.
2: Ve teşekkür ederim. Bir onur.
0: Ve bir onur, evet.
1: Bu harikaydı.
0: Eğlendiniz değil mi?
1: Evet, çok iyiydi.
0: İnanılmaz bir gün ve inanılmaz bir deneyimdi. Küçük Sirena'mızdan oldukça gururluyuz ve bu anı sizinle paylaştığımız için de. Polonya Büyükelçisi, teşekkür ederiz.
1: Teşekkür ederim, hoşça kalın.
0: Polonya Büyükelçisi'nden de onayı aldığımıza göre onu satmayı düşünebiliriz.
2: Bu özel bir araba. Ne kadar para isteyeceksin?
0: Bu oldukça özel bir araba. O halde neden özel bir fiyat biçmeyelim? Neden biraz zorlayıp iyi bir kar etmiyoruz? 9000 sterlin demiyoruz.
2: İyiymiş.
0: Sirena'mız bu programda yapılmış en büyüleyici ve ilginç araba olma özelliğini taşıyor. Ve aynı zamanda en nadidesi de. Bu yüzden 9000 sterlin istiyorum. Biliyorum ki kulağa çok fazla bir para gibi gelebilir. Özellikle de 3 silindirli bir araba için. Ama güvenin bana, bazı insanlar oldukça ilgili. Bakalım bir anlaşma sağlayabilecek miyiz? Dürtükleyecek güzel bir araba buldun değil mi?
3: Kesinlikle öyle.
0: Bunu beğendin değil mi?
3: Bence oldukça sevimli.
0: Rengini beğendin mi?
3: Oldukça güzel. Sevdiğim şeylerden biri de şu yapıştırmalar. Çünkü Polonya'nın her yerine gitmiş. İçinde biraz tarih de taşıyor.
0: Kesinlikle öyle. Bu arabayı almak istesen onunla ne yapardın?
3: Boston Lincolnshire'da bir araba müzemiz var ve bu da sergilemek için harika bir araba. Öyle değil mi?
0: Aa, bu harika. Yani evet, insanlar gelip bu arabayı görüp eğlenebilir, evet, öyle mi? Umuyorum ki bu arabayı müzene koyabilirsin. Bildiğin üzere bu araba için 9000 sterlin istiyorum. Ne düşünüyorsun?
3: Sanırım 8 civarlarında bir şey olabilir.
0: 8000 sterlin mi?
3: Evet.
0: Aslında biliyor musun, seninle fiyatı artırmak konusunda tartışabilirdim ama madem ki insanlar müzene gelip bu arabayı ziyaret edecekler, elini uzat kendine, sevimli küçük bir Sirena almış bulunuyorsun.
3: Harika.
0: Polonya'dan buraya küçük Sirena'mız oldukça uzun bir yol geldi ve bu arabayı oldukça sevdik. Ama duygusal olmayı karşılayamayız. Ve şimdi gitme zamanı geldi. Ayrıca 2500 sterlinlik kar kesinlikle harika oldu. Evet, Sovyet dönemine ait bir Polonya arabası almak bazı insanlar için çılgınca bir fikir gibi gelebilir ama aslında harika bir plan olduğu ortaya çıktı. Ve harika bir karla dengemizi sağlayabildik. Eğer daha çok ikonik arabanın benim ve Ed'in elinde değiştiğini görmek istiyorsanız, tamirat tadilatta bize yine katılın. Tada!
4: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinksat'la bir dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
5: Geceliği 4200 lira.
6: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
7: Trivago.
8: Peki ya sadakat kalp programı fiyatımı kullanmak istersen?
7: Trivago'da o da var.
9: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: Rexona, FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Damla.
2: Bence çok eğlenceli.
1: Yok, ben almayayım.
3: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
4: Sensodyne Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
3: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.

0: Günlük pedin olayı bu.
1: Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
2: Mol pedden kız sözü.
3: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
4: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
5: Sana Parodontax lazım. Düzenli kullanırsan Parodontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
6: Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81.
7: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
8: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
9: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen kırlanta ve alyans kataloğu şimdi

0: Tahminat tadilatın bu bölümünde yol tutuşu harika bir araba alıyorum. Bağımsızlık yaratacak türde bir araba. Lotus Elise tam bir performans canavarı ama bizim bu arabadan beklentimiz daha büyük.
1: Bu arabaların güvenilmez olduğundan bahsederler hep. Bu konudaki ünleri pek iyi değil.
0: Evet, Lotus'un sürüş yeteneklerini geliştiriyor.
1: Motor yuvasına program büyüğümüzü yapacağım.
0: Ve ben de Elise'den daha fazla güç ve performans almanın yollarını arıyorum. Bunu alıp daha iyi yapabilir misin? Yollarda şiir gibi ilerleyen bir araba elde edebilecek miyiz? Ben kurtarılması gereken ikonlaşmış arabaları alırım.
2: Tamam.
0: Hadi ama. Evet. Ed'in tamirci arkadaşı onu bir araya getirecek. Ardından kar ederek satmayı deneyeceğiz. Lotus Elise gibi kıvrak, hafif ve yol tutuşu iyi arabalar yapmakla ünlü bir firma. 1993 yılında satışa çıkmış olan Elise durduğu yerde harika görünüyor olabilir ama giderken daha da harika bir hal alıyor. Elimizdeki Ray versiyonu 0-100 kilometreyi 5 saniyenin altında tamamlıyor. Bu 100 binlik bir araba olan Porsche 911 Turbo'ya oldukça yakın bir zaman. Yol tutuşu Elise'in en büyük özelliği ve süper alüminyum şasisi harika bir tutuş ve his veriyor. Eğer eğlenmek istediğiniz bir araba istiyorsanız aramaya başlayın derim. Aradığım araba ikinci seri bir Elise. Arabanın orijinalini biraz elden geçirmişler ve bence bu kar marjını artırıyor. Web sitelerinde binlercesi var ve bu bizim için iyi haber. Kötü haberse işimize en uygun olanı bulmak için zaman ve para gerekecek. Bilindik sitelere bakarak vaktimi harcıyorum. Elise'in fiyatları pahalı olabilir ama daha ucuza bulabileceğim bir alışveriş yapmak istiyorum. Bu yüzden Lotus satıcılarını aradım. Bakalım oradan ne gibi bir sonuç çıkacak. Uzun bir e-posta trafiğinin ardından Suffolk'taki bir adamla anlaştım. Lotus uzmanı bir adam, parça olarak kullanmak üzere bir Lotus geçmiş eline. Çok fazla işi olduğundan satmakla uğraşamıyor. Bir numaramız o, bu yüzden onu arıyorum. Bakalım sonra ne olacak? Evet, Lotus'unuzla ilgileniyorum ben. İyi bir Lotus, S2 12 bin dolar ediyor. Bu yüzden 10 binin altına almayı umuyorum. Bu arkadaş Greg, bu arabadan kurtulup devam etmek istiyor. Belki onunla anlaşabiliriz. Tamam dostum, görüşürüz. Greg harika biri, işini iyi biliyor. Lotus uzmanı, hatta bu arabayı seviyor. Geçmişte üzerinde çalışmış. Arabayı aldığını fakat çalışması gereken çok fazla araba olduğundan uğraşamadığını, bu yüzden bana vermek istediğini söyledi. Şimdi ben de gidip bakacağım. Bakalım nasıl bir arabayla karşılaşacağım, ben de merak ediyorum. Eğer hoşuma giderse pazarlık payını da unutmayacağım. Eğer bu arabayı satan Greg ben almak istemezsem başkasına satmakta zorluk çekmeyecektir. Çünkü böyle nadir bir canavarın talebi bol olur. İyi durumda da olunca alma konusunda biraz zorluk çekebilirim diye düşünüyorum. Ama yine de kararlıyım. Sanırım bu telefonda konuştuğum kişinin bahsettiği Lotus olmalı. Evet, gidip onu bulalım. Merhaba Greg.
2: Merhaba.
0: Greg, sen misin? Merhaba. Merhaba Greg, nasılsın? Tanıştığımıza memnun oldum. Lotus'lara aşık gibisin.
2: 10 yıldır.
0: Harika, öyle değil mi? Pekala, umarım bu telefonda görüştüğümüz arabadır.
2: Evet öyle.
0: İyi görünüyor.
2: Derli toplu bir arabadır.
0: Hikayesi nedir?
2: Şöyle ki, bu araba bir baba ve sonra da kızı tarafından kullanılmış. Baba arabayı bize servise getirdi ve sonra kızına geçti. 2 sene boyunca bize gelmedi. Arabada çözmemiz gereken birkaç sorun vardı. Fatura ödemek istediğinden biraz pahalı geldi. Bu yüzden o da masrafı çıkartacak bir fiyata satmamızı istedi.
0: Ve o alıcı da ben miyim?
2: Aynen öyle.
0: K serisi motor iyi mi bari?
2: Tamam.
0: Nasıl?
2: Gayet iyi. İyi bakılır ve kontrolleri ihmal edilmezse çok iyi bir motor. Yağına, balansına falan dikkat etmen yeterli.
0: Kaç beygir bu?
2: 180 beygir.
0: Evet.
2: K serisinin son modeli bu.
0: Araba çok hafif, bu yüzden hızlı gidiyor olsa gerek.
2: Yaklaşık 800 kilogram.
0: Bu K serisi motorların kötü bir ünü var değil mi? Kafa contaları uçuyor.
2: Evet, haklısın. Bence bunun sebebi düzenli servise götürmemeleri. Arabanızın ömrünü ve performansını artırmak için yapabileceğiniz bazı şeyler var.
0: Harika. Görünüşü de fena değil.
2: Açık konuşacağım Mike. Birkaç çarpma ve çizik geçirmiş. Bir de aşağısında biraz metal çıkıntısı var.
0: Yani kaportanın elden mi geçmesi gerekiyor?
2: Evet, her tarafı bir elden geçiyor.
0: Pekala, iç kısım. İçeriye bir bakalım. İyi görünüyor. Oturaklar, panel falan iyi.
2: Evet, fabrika çıkışının aynına sahip.
0: Evet, mükemmel. Tekerlekler... Bu tekerler bana yaramaz.
2: Evet, bunlar fabrika çıkışından gelen tekerlekler.
0: İdare eder durumdalar ama...
2: Tabii, hiç fena değiller.
0: Lastikler de fena görünmüyor. Gerçekten bu direkt olarak gözüme çarptı. Sanki burayı biri silikonla doldurmuş gibi. Nedir bu?
2: Bu doğru şekilde tamir edilmemiş bir hasar. Biz böyle yapmazdık.
0: Evet, evet. İcabına bakmamız gerekecek. Ve birileri bu Lotus logosunu çok seviyormuş. Sile sile eskitmiş gibi. Hiç iyi değil. Burada ne var? Farlar evet. Dışa sarkmış gibi.
2: Evet, bu da düzgün yapılmamış başka bir tamirat. Farları düzgün yerleştirememişler.
0: Pek iyi gitmiyor değil mi Greg? Bu arabanın neden senin için yeterince iyi olmadığını anlıyorum sanırım.
2: Elden geçmesi gerektiği kesin.
0: Ama ne var biliyor musun? Bu arabada en önemli şey yolda verdiğiz. Acaba anahtarları senden alma şansın var mıdır? Ufak bir test sürüşü yapsan?
2: Olur tabii.
0: Harika. Küçük arabaları seviyorum. Çok iyiler. Lotus Elise sürücülerinin yüzlerinde aptalca bir gülümsemeyle gezmelerinin sebebi temel fizik kurallarıyla alakalı. Bu arabanın ağırlık güç oranı öyle iyi ki içine de böyle bir motoru koyunca ortaya tam bir canavar çıkıyor. Müthiş bir his yaratıyor. Evet, kesinlikle buna bağımlı hale gelebilirsiniz. ...180 beygirin her birini hissedebiliyorsunuz. Yolu da öyle. Oo, inanılmaz bir şey bu. Elise'in tek olayı hızlanmak değil. Yol tutuşu harika. Ve bu firma virajları iyi alan arabaları yapmayı iyi biliyor. Çünkü bu konuda uzun yıllardır çalışıyorlar. Eğer daha önce Elise binmediyseniz kesinlikle denemelisiniz. Hadi ama Mike, kötü yanları olmalı dediğinizi duyar gibiyim ve var da. Arabanın otomatik camları yok. Uzun yola çıkarsanız çok ama çok can sıkıcı olabilir. Ayrıca Greg'in bahsettiği boya olayı kötü değil ama elden geçmesi lazım. Bunun için asıl mesele şu ki ben her zaman bir şeyler katabileceğim arabalar almak isterim. Ama bu araba fena durumda değil. Bu yüzden daha iyi nasıl yaparım onu bulmam gerekiyor. Fiyatı da makul. Yani şu an yapacağım şey bunu alıp sonra daha pahalıya nasıl satabileceğimi bulmak olacak. Onu çok ama çok istiyorum. Pekala. Harika. Vay canına, sürü şekline bayıldım.
2: Güzel ufak bir araba.
0: Gerçekten öyle, arabayı istediğime karar verdim. Mesele fiyatta anlaşmamıza kaldı.
2: Elden geçerken kullanman gerekecek parçaları da göz önünde bulundurunca fiyat olarak 9000 sterlin istiyorum.
0: Ben 8000 düşünmüştüm ama.
2: İşine yarayacak bir şeyler yapabilirim. Mesela 8500 olsun. Ne düşünüyorsun?
0: Bu araç fena benzin yiyor. Yakıt parası olarak 100 daha düş. 8400'e anlaşalım. Hadi.
2: Tamamdır.
0: Evet. Kendime bir Lotus aldım. Elise iyi bir fiyata almayı başardım. Ama şimdi ne yapacağım? Arabayı bugün bile satsam en az 1000 sterlin kar ederim. Ya da bu Elise'i çok başka bir yaratığa dönüştürüp 2 katına satabilirim.
3: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
4: Kredi. Geceliği 4200 lira.
5: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
6: Trivago.
7: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
6: Trivago'da o da var.
8: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
3: ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
6: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
9: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
6: Sensodyne Klinik beyazlık ile iki ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
9: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
10: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Günlük pedin olayı bu.
1: Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
2: Mol pedden kız sözü.
3: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
4: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. Sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da ustalık eseri grisi.
5: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
4: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
5: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
6: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimli. Hacim 1, kepek 0.
7: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit, hesap basit.
2: Lotus Elise ruhu olan bir araba ve sürerken yaşattığı deneyim kesinlikle harika. Bayıldım. Elimizde güzel bir araba var ve değerleri de iyi. Şimdi bu arabadan nasıl iyi bir kar edebilirim onu bulmalıyım. Çoğu insan bu arabaları hafta sonu eğlenmek ya da ufak yarışlar yapmak için alıyor. Bu yüzden ufak yarışlar ve eğlence faktörünü güzelce dengelemek istiyorum. İlk dikkatimi çeken şey çok standart olması. Lastikleri, tekerleri, her şeyi fabrika çıkışıyla aynı. Bunları geliştirmemizi istiyor ve biz de bunu yapacağız. Sonra da daha çekici bir araba elde edebiliriz. Bakalım neler olacak. Bu el ise 8400 sterlin ödedim ve bu fiyatın oldukça iyi olduğunu söylemem gerekiyor. Böyle bir arabayı 12.000 sterline bile almak mümkünken kar edecek gibi görünüyoruz. Hem kim bilir, belki garajda Ed'in de aklında bir şeyler vardır.
3: Oo, şuna bak.
2: Oh.
3: İyi misin? Pekala.
2: Oo, hepsi buraya giriyor.
3: Çok iyi bir Lotus Elise. İkinci seri değil mi? Eklemeleri var demek ki.
2: Yerli yerinde bir araba. Dışarıda gördüklerine bakma. İçinde tam bir canavar yatıyor. Süper bir spor araba.
3: Harika. Sürüşü nasıl?
2: Harika. Yolda inanılmaz gidiyor ve yüzünde saçma bir gülümseme oluşturuyor. Ama ilk önce yapmamız gereken bu küçük motorla ilgilenmek.
3: Klasik küçük bir kas serisi motora sahip. Endişelenmene gerek yok ama insanlar genelde kötü bir motor olduğunu söyler. Bunun içindeki iyi bir versiyona benziyor. Üzerinde çalışılmış ve iyileştirilmiş gibi.
2: Bu ufaklık üzerinde biraz çalışıp performansını artıracak bir şeyler yapsak. Ateşleme bujileriyle falan
3: daha
2: oynasak.
3: Daha detaylı işler de yapabiliriz. Aktarım da güzel olabilir.
2: Oo, bu kulağa hoş geliyor. Öyle motordan de diyebiliriz. Daha fazla mı verim alacağız?
3: Yani daha fazla yakıt ve hava alıyor. Ve egzoz veriyor.
2: Pekala, içerisi mükemmel. Girip bakar mısın şuna?
3: Vay canına.
2: Hadi olamaz. Hadi gir lütfen.
3: Hayır, içine sığmadığımı biliyorum. Bu arabalara sığamam ben. Onları süremiyorum. Yolcu bile olup olamayacağımdan emin değilim.
2: Sana iyi bir haber vereyim. İç kısmında yapmamız gereken bir şey yok.
3: İyi haber.
2: İşte oldu.
3: Yol tutuşu nasıldı? Lotusların asıl olayı yol tutuşu diyebiliyorum.
2: Asfalta yapışmış gibiydi. Harikaydı. Benim istediğim araba yolda atak olmalı. Ama bu ataklığı sahibi yarışmak isterse ona bile yetecek seviyede olmalı diye düşünüyorum. Bilmiyorum, biraz karışık oldu ama sen anladın beni.
3: Bu harika. Motora sportif bir şeyler
2: yapacağız. Evet, aynen öyle.
3: Süspansiyonlara da yapalım o zaman. Tekerlekleri de halletmeliyiz. Rengini değiştirmemiz gerekebilir. Ne kadara mal oldu?
2: 9000 sterlinden az verdim.
3: İşte fena değil.
2: Evet, fena değil ama çok eğleneceğimizi ve bir o kadar da kar edeceğimizi düşünüyorum. Garaja geçelim mi?
3: Harika olacak.
2: Hadi bakalım. Güzel değil
3: sanırım
2: mi?
3: Senin sürmen gerekecek.
2: Seve seve yaparım, sorman çok ayıp.
3: Mike'ın bize bir Elise almış olması harika. İyi bir mühendislik çalışmasına sahip bir araba bu. Motoru da güzel ama harika sayılmaz. Lotus'un ünü yol tutuşunda ve insanlar bu arabayı harika buluyor olsa bile Mike ve ben bunu bir adım öteye taşıyacağız ve bu da hiç kolay olmayacak. Bakalım neler yapacağız. Mike bu arabanın alışından 2000 sterlin kar etti ve bu da benim bütçem olacak. Bakalım parayla ne yapabilirim? Planım netleşmeye başladı bile. İlk odaklanacağım yer motor haznesi olacak. Üzerinde kötü bir üne sahip olan 1800K model motoru var ama Lotus bunun üzerinde çalışıp düzeltmeyi başardı. Ve 120 beygir güce sahip. Hafif bir araba için hiç de fena değil. Ama ben bu gücü biraz üzerinde çalışıp arttırmayı umuyorum. Ve bunu da başlığı aktararak yapacağım. Modifiye ile uğraşanların bunu bildiğinden eminim. İlk olarak başlığı çıkartmanız gerekiyor. Bunu bir uzman sizin için 250 sterline yapacaktır. Ama bakalım biz bunu kendimiz halledebilecek miyiz? Başlığı arabanın altından çıkarmak size biraz garip gelebilir ama aslına bakarsanız ona ulaşmak için çıkarmam gereken bir sürü aerodinamik panel bulunuyor. Bunlar motorun soğutmasına yardımcı oluyor. Fark edeceğiniz üzere burada parçalarda biraz sıkışma var. Elimden geldiğince gevşetip parçaları halletmem gerekiyor. Bakalım nasıl olacak? Birçok üretici özel aletlerle bu sorunu çözüyor. Ama Elis'te durum böyle değil. Eğer arabanızı kurcalamak istiyorsanız bir tornavida ve somun anahtarı yeter. Somunları açtıktan sonra aşağı kısma ulaşabiliyorum. Artık motorla baş başayım. Şimdi gördüğünüz üzere motordaki soğutma sıvısının tamamını boşaltmadım ama buna pek de gerek yok zaten. Ve sıvının başlığın seviyesine kadar bulunduğunu varsayarsak başlıktan aşağı olacak seviyeye kadar boşaltmanız yeterli olacaktır. Böylece başlığı çıkarınca motora sızan bir şey olmayacak. Hortumu takmak sıvıyı tekrar yerleştirirken kullanmak için iyi bir fikir. Lotus'un üzerinde birçok hoş dizayn dokunuşu bulunuyor. Motorun içerisinde çok boşluk olmasa bile bir panel var ve onu çıkarıp içeriye geçmem gerekiyor. Şimdi somunları açıyorum ve ardından gaz akışı ve silindirlerle bağlı olan bağlantıları kesiyorum. Bu yaklaşık olarak birkaç saatlik bir iş. Ama kesinlikle sonucundan memnun kalacağıma eminim. Evet, işimiz bitmek üzere ama şimdi yapmam gereken şey egzoz manifoldunu çıkartmak. Motorun içini tam göremediğimden bunun için bir ayna ve fener kullanmam gerekiyor. Somunların ve vidaların kolay çıkması işimize geliyor. Çünkü şu anda sıkışmış somunlarla kaybedecek vaktim yok. Sonunda kafayla baş başayız ama çıkartabilmek için yağ boşaltmam gerekiyor. Burada bir ipucu vereceğim. Bu başlık kısmı bloğa, bu esneme somunlarıyla bağlı. Bunlar çok özel ve esneme somunu kullanma sebebi motorun torkuna bağlı olarak değişiklik gösterebilmesini sağlamak. Ama şöyle bir şey var ki eğer başlığı değiştirirseniz bu somunları da değiştirmeniz gerekiyor. Tasarruf etmek isteseniz bile bu somunları değiştirmelisiniz. Evet, K serisi motorumuzu çıkarmayı başardık. Ve şimdi yapmak istediğimiz şey başlık üzerinde çalışıp performans artışımızı elde etmek. Motoru bir pompa gibi düşünün. Hava ve yakıt içeri giriyor. Egzoz gazı dışarı çıkıyor ama sorun şu ki bu akım motorun içindeki borularla sınırlı. Şimdi gaz akışına başka bir açıdan bakalım. Burada başka bir motordan ufak bir alıntı var. Standart bir motor. Bu motorun üzerinde çalışma yapılmış ve burada göreceğiniz üzere gaz değil su, üzerinde çalışılmamış motora göre çok daha rahat akıyor. Biraz çevirip çalıştıracağım. Tamam mı? Evet, işte oldu. Akıntının ne kadar hızlı olduğunu görebiliyorsunuz. Delikleri büyütmek, yakıt ve hava alımını arttırıyor. Ve bu da gücü arttırıyor ama bunu kafanıza göre yapamazsınız. Başlığa zarar vermemeniz gerekiyor. Ve ben de bu yüzden Mike'a bir uzman getirmesini söyledim. Onunla beraber eminim bu işin altından rahatça kalkabileceğiz.
2: Ed benden Lotus'un başlığını parlatıp genişleterek iyileştirmemi istedi. Ipswich'teki bu motor ustasının bu konuda ünü oldukça fazla. Ve bazı yarış takımlarıyla çalıştığı bilgisini bile duydum. İşe koyulmadan önce Garrett'ten başlığı elden geçirmesini isteyeceğiz.
4: Şurada bulunan izlere bakıyoruz.
2: Aa, evet, şunlar mı?
4: Evet, evet, aynen öyle. Büyük bir iz olmaması gerekiyor ve bu gayet iyi.
2: Olursa ne olur?
4: Olursa bu başlığın yumuşadığına işaret eder ve bu da aşımaya sebep olur.
2: Gerçekten mi?
4: Evet.
2: Tamam ama bizimki iyi değil mi?
4: Evet, bu iyi durumda.
2: İçim rahatladı. Başlayalım mı?
4: Tamam.
2: Motora hava giriş ve çıkışını düzenleyen kısımlarla başlayacağız. İlk olarak wiper'ler çıkartılıyor. Başlık derinlemesine temizleniyor. Ardından basınçlı havayla delikler kontrol ediliyor. Eğer başlığımızda sorun varsa 500 sterlin vermemiz gerekecek. Pekala, şimdi bu AD ile ilgili söyleyebileceğim tek şey işinin ehli oldu. Bu malzemenin gerekli olan kısmını almakla ilgili, öyle değil mi?
4: Evet, evet.
2: Süreçten bahseder misin?
4: Özetle bunu kullanacağız. Bununla keskin uçları ve pürüzleri alacağız. İşte şurada gördüğün gibi.
2: Tamam, bir şey takmamız gerekiyor mu?
4: Evet, şurada gözlükleri tak.
2: Harika. İşte güvenlik gözlüklerini seviyorum. Bana tamam. Yakışıyorlar.
4: Denemek ister misin?
2: Çok isterim. Sakıncası var mı?
4: Hayır, kesinlikle yok.
2: Harika. Sadece 1 milimetre metalden kurtulmak yetenekli bir el gerektiriyor. Yıllardır bu işi yapan Aiden'in bunu bitirmek için 4 saate ihtiyacı olacak. Bu yüzden onu rahat bırakacağım. Valf oturakları tekrar kesiliyor ve yerine yerleştiriliyor. Ve şimdi elimizde hava akımından oluşan farklı ölçme imkanı var. Pekala Gerrit, şimdi ne yapıyoruz?
4: Başlıktan geçen hava miktarını ölçeceğiz.
2: Tamam, bu makine nedir?
4: Bu bir flay bench. Büyük bir süpürge gibi düşün. Çekim gücü sabit. Ve burada da açılıp kapanan valfleri temsil eden bir sistem var.
2: Pekala, anladım. Yani bu sistem bir motora girip çıkan hava miktarını canlandıran bir simülatör.
4: Evet.
2: Böylece başlıkla elde edeceğimiz beygir gücünü hesaplayacağız.
4: Evet.
2: Harika. Deneyelim mi? Ne diyorsun?
4: Tamam, ilk olarak kulak koruyucularını takıyoruz.
2: Yine bir şeyler takmam gerekiyor. Garrett bir kere de bir çekiş valfini çalıştırıyor ve makineyle seviye seviye akım gücündeki artışı izliyoruz. Bakalım güçte artış olacak mı?
4: İşte burada standart başlık var.
2: Evet.
4: Ve senin başlığın.
2: Yok artık. Beygir gücü olarak baktığımızda durum nedir?
4: 120 beygir gibi bir akış var. Bu da diğer motorlarla aşağı yukarı denk bir miktar.
2: Şaka yapıyorsun. Motorun 120 beygir
4: evet.
2: gücü vardı ve şimdi 150'nin üstüne çıktığını mı söylüyorsun?
4: Evet.
2: Harika bir gelişme. Ne kadar memnun kaldığımı bilemezsin. Bu harika. Pekala, işimiz bitmedi, öyle değil mi?
4: Hayır, bir aşama daha var.
2: Peki tamam, onu da halledelim. Son aşama olarak yüksek hızda zımparalama yapacağız. Bu da başlığın tolerans değerlerini artıracak. Başlığa yapılan bütün bu işlemlerin fiyatı 400 sterlin. Ki bence aldığımız performans artışı için makul bir fiyat. Şuna bakın. Harika, parlatıldı, genişletildi, valfleri takıldı, gaz akışı sağlandı, zımparalandı ve beygir gücü 120'den 150'nin üzerine çıktı. Bunların hepsi Alice'imizi mutlu edecektir. Umarım bunu garaja götürdüğümde Ed de mutlu olur. Ed'in çok şaşıracağına eminim. Alice'in performans açısından eksiklerini tamamladık ama kar edebilmek için sürüş keyfini de geliştirmemiz gerekecek. Ama hali hazırda harika olan bir arabaya ne katabiliriz ki?
5: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
6: Kazancım Net, sigortam Net.
7: Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81.
8: Dondurma gibi değil, dondurma.
9: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosil kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
10: Bakın.

0: Günlük pedin olayı bu.
1: Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
2: Mol pedden kız sözü.
3: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
4: Hala etkisindeyim.
5: İnanılmaz bir goldü.
4: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle
0: Günlük pedin olayı bu.
1: Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
2: Mol pedden kız sözü.
3: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
4: Hala etkisindeyim.
5: İnanılmaz bir gol.

0: Damla?
1: Bence çok eğlenceli.
2: Yok, ben almayayım. Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
3: Sensodyne Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
2: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
4: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwell Ultra hacimli, hacim 1, kepek 0.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.
7: Birçok insan bunun gibi yerlerde sadece kaos görür. Ama takımımla benim gördüğüm şey...
8: Bana bunun gerçek olduğunu söyle.
7: Bir fırsat.
9: Tozlu Servet, pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
10: Lotus Elise geçerken genelde duyduğumuz bir ses vardır. Bu keyif alan bir sürücünün sesidir. Elimizde standart bir araç var. Onu geliştirmek ve iyileştirmek için 2000 sterlin bütçemiz var. Planımız standart Elise'i yollarda yağ gibi akacak bir araca dönüştürmek. Bunun için de süspansiyonu elden geçireceğiz.
11: Lotus'lar yol tutuşlarıyla ünlü fakat bu bize geliştirecek bir şey kalmadığı anlamına gelmiyor. Böyle bir arabanın yeteneklerini geliştirmenin yolu süspansiyonlarda yatıyor. Fabrika çıkış setini geliştirmeyi düşünüyorum. Bu geliştirmeyle Elise'i herhangi bir yol şekline kalıcı ya da geçici olarak hazırlamak mümkün olacak. Fakat bundan önce daha önemli bir şeyi kontrol etmem gerekiyor. Ve bu da tekerlekler. Süspansiyon ve fren sistemini geliştirmek için tonla para harcayabilirsiniz ama tekerlekleriniz kötüyse pek bir işe yaramayacaktır. İlk olarak bakmanız gereken tekerleklerin durumu ve derinliğidir. Mod testi yaptırıp derinliği ölçtürecekseniz testin yasal olduğundan emin olun. Bu ülkede 1.6 mm ama siz 3 mm gibi bir miktar isteyebilirsiniz. Çünkü ne kadar derin olursa o kadar su geçişi olacaktır ve bu da lastiği asfalta daha iyi bağlayacaktır. Derinlik lastiğin yol tutuş detayını artıran bir faktördür. Peki bu derinlik detaylandırmasını her yarım milimetrede yapabilseydik ne olurdu? Ben bunu yapabilen bir makine buldum. Buradaki ufak alet lazerli lastik tarayıcısı. Klasik bir lastikte plastik, yüzeydeki derinlik genişliğinin 400 katı civarında oluyor. Araştırmanızdan sonra lastiğinizdeki olukların derinliği, lastiğinizin kalan ömrünü belirlemenizi sağlar. Burada güzel ufak diyagramlar var. Ve ben bunlara bakarak birçok şey görebiliyorum. Ön tekerleğe bakınca diğerlerinden biraz daha farklı olduğunu görüyoruz. Bu da bize süspansiyon dağılımı konusunda bir sorun olduğunu söylüyor. Arka sağ tekerde ise merkezde kenarlara göre daha fazla aşınma olduğunu görebiliyoruz. Ama temel olarak bakarsak, lastiklerimizin resmi standartlara uygun olduğunu görebiliriz. Ama tabii ki işimiz burada bitmiyor. Tekerleğe yakından bakmanın bir sakıncası olmasa da burada hoşuma gitmeyen bir şeye rastlıyorum. Bu sayılar yapım tarihini söylüyor. Fakat malzeme lastik olduğundan zamanla aşınması oldukça muhtemel. Ve yakından bakınca lastiğin üzerinde çatlaklar ve çatlakların arkasını görebiliyorum. Bu da arabanın çok soğuk ya da çok sıcak bir yerde uzun süre beklediğine işaret ediyor. Yani anlayacağınız tekerleklerin son kullanma tarihi gelmemiş olsa bile pek iyi durumda olduklarını söyleyemeyiz. Performansını artırmak istediğimize göre onları da değiştirmemiz gerekiyor. Daha iyi görünmeleri için jantları boyatmak istiyorum. Bu yüzden onları çıkarttım. Aynı zamanda bir çeşit plastik karışımı da kullanmaya karar verdik. Eğer yarışa özel tekerlekler kullanmak isteseydim daha geniş bir seçim

0: yapmam gerekirdi. Ama bu hem bin sterline mal olurdu hem de potansiyel alıcıların hoşuna gitmeyebilirdi. Ayarlanabilir süspansiyona geldi sıra. İlk olarak üst süspansiyon kollarını çıkarıp eski kapaklardan kurtuluyoruz. Bunu evde yaptırabilirseniz 100 sterlini vermekten kurtulursunuz. Bu kapaklar bizim araçtan ve gördüğünüz üzere kötü durumdalar, paslılar. Bunlar hem esneme miktarını etkiliyor, tabii hem de ayarlanabilir olmadıklarından yarışmaya elverişli değiller. Bu deformasyon ve bu parçalar işte bu yüzden işimize gelmiyor. Yapacağımız şey bunların yerine yenilerini takmak olacak. Böylece sorunumuz çözülecek. Şimdi burada yenilerini görüyorsunuz. Bakın sabit ucundan tutup eskisini çıkartabilirsiniz. Burada gördüğünüz üzere bir valve var. Buraya nitrojen koyuluyor. Ve bu esneme sırasında kullanılıyor. Tabii bunun yanında şok emici olarak da görev yapıyor. Buradaysa yayın kurulumunu ayarlıyorsunuz. Ve çiftli yay sisteminin normalde iki çeşidi oluyor. Bizim burada kullandığımız yardımcı yay. Ve bu süspansiyona gereğinden fazla yük binmesini engelliyor. Böylelikle daha rahat bir sürüş oluyor. Yeni süspansiyon kitimiz bir harika. İsveç'te el yapımı olarak yapıldı ve fiyatı yaklaşık 2000 sterlin. Ama ben bunu yeniden yapılmış bir arabanın içinden aldım. Yarı fiyatını ödedim. Bu da işimize geldi tabii. Arabaya çok iyi uydular. Çünkü bu model için yapılmış. Süspansiyon kitimiz takıldı ve harika görünüyor. Ama onu ayarlamamız ve benim yeni bir set tekerlek takmam gerekiyor. Yavaş yavaş hallediyoruz her şeyi. Ufak Lotus'umuzu tam bir yol canavarına çeviriyoruz.
1: Ed, nasılsın dostum?
2: İyiyim.
1: İyi misin? Neler var burada? Evet, işte görmek istediğim bu. En son bıraktığım gibi görünen bir Lotus ama tekerlekleri çıkartmışsın. Neler yaptın?
0: Evet Mike, sana yeni bir süspansiyon takımımız olduğunu söylemekten gurur duyuyorum. Yol ya da yarış modu olarak ayarlanabiliyor.
1: Harika, her ne kadar yarışa odaklanmayı düşünsem de yol için almak isteyenleri de kaçırmak istemiyorum.
0: Aynen öyle. İstediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz ve başlığı çıkardığımız için bana pek de sorun yaratmadı.
1: İşte her şeyiyle elden geçirilmiş başlığın. Bunu arabaya taktığında bize ekstra 30 beygir sağlayacak.
0: İyiymiş. Pekala, bunu geri takmalıyım. Ayrıca süspansiyonu da ayarlamam gerek. Bunun yanında da daha havalı görünmesi için aklımda bazı şeyler var.
1: Güzel. Çünkü ben bu arabayı aldığımda nasıl daha iyi görünmesini sağlarız diye kara kara düşünüyordum.
0: Böyle düşünme. İşler şu an kontrol altında. Alice'de işler yolunda gidiyor. Tekerlekler de geldiğine göre süspansiyonun kurulumunu yapabilirim ama önce Mike'ın getirdiği başlığı halletmem gerekiyor. Bakalım bize ne getirmiş. Elden geçirilmiş ve geliştirilmiş başlık bizim arabadan çıkmış olsa bile takması kolay olmayacak. Motor bloğunda herhangi bir pürüz olmadığından emin olmalısınız. Aksi takdirde sızıntılar meydana gelebilir. Gerektiği üzere yeni bir set somun aldım ve 2 saatlik çalışmanın ardından parçayı monte edebildim. Şimdi sıra süspansiyona geldi. Bunun için de tekerleklere ihtiyacım var. İşte jantlarımız çok daha iyi bir renge büründüler ve arabaya taktığımızda onu daha iyi gösterecekler. Oldukça kaliteli bir iş çıkarmışlar. Lotus'un frenleri harika. Ve onları değiştirmeme gerek yok. Yeni tekerleklerse fren mesafesini iyileştirecektir. Tekerlekler ayarlandı ve yerlerine vidalandı. Şimdi süspansiyon ayarlanmaya hazır hale geldi. Yapacağım şey arabayı yoldaymış gibi bir şekle sokup ayarlamaları öyle yapmak olacak. Ve bunu yapmak için köşe ağırlıkları ölçüm seti adı verilen bir sete sahibim. Bunlar arabanın her köşesine eşit miktarda ağırlık bindiriyor. Arabanın köşelerine binen toplam ağırlık 900 kilogram. Lotus arabanın her köşesine 75 kilogram ağırlık bindiğini hesap etmemizi söylüyor. Bazı sürücüler bu ağırlığı kendi ağırlıklarıyla orantılı olarak ayarlamaya çalışıyor. Arabanın köşe ağırlık toplamlarıyla birlikte ağırlığı 900 kilogramın hemen altında. Şimdi arabanın her köşesindeki ağırlık ortalamasını gördük. Ve bu oran arkada %60 ve önde %40 olarak karşımıza çıktı. Bu arabanın standart sürüş oranları. Benim yapacağım şey, aksın sağ ve sol tarafının tamamıyla dengeli olmasını sağlamak. Bu da yol tutuşu etkileyecektir. İlk olarak ön tekerlekleri dengelemeliyim. Bunu yapmak deneme yanılmayla oluyor. Bir taraf çok ağırsa onu azaltıp diğerini arttıracağım. Böyle bir denge tutturulacak. Ve unutmamamız gereken bir şey var ki her değişiklikte süspansiyonu da kesinlikle elden geçirmemiz gerekiyor. Şu anda gayet iyi görünüyor. Sağ ve sol neredeyse tamamıyla eşit. Ancak ben önle uğraşırken arkası biraz bozulmuş. Bu yüzden şimdi dikkatimi arka kısma vermem gerekiyor. Süspansiyon kurmak zor zanaat. Özel bir garajda bir gün ve 300 sterline mal olacaktır. Kulağa çok geliyor ama Alice için denge ve yol tutuşu hayati öneme sahip. Köşe ölçümlerimiz eşit çıktı. Lotus'umuzun dengesini oturttuk. Artık hem daha dengeli hem de daha güçlü bir aracımız var. Alice yavaş yavaş bir canavara dönüşmeye başlıyor gibi.
1: Dar bir bütçeyle Alice'e ekstra beygir ve geliştirilmiş yol tutuşu sağlamayı başardık. Bu arabadan 13-14 bin sterlin kazanmak istiyoruz ama o fiyata ulaşmak için daha çalışmamız gerekiyor.
2: Bayram birlikte güzel.
3: Ben bakarım.
4: Hoş geldiniz.
5: Hoş geldiniz.
2: Sevdiklerin neredeyse bayram orada güzel. İyi bayramlar.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim. Gel bir de story atalım.
3: Tamam abi, tamam.
2: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
6: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
7: Hala etkisindeyim.
8: İnanılmaz bir goldü.
7: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
9: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baz aseti hediye.
10: İki Bellona, Bellona.
11: İkisi birlikte çok iyi.
12: Tıpkı bizim gibi.
13: Pepsi ile hepsi güzel.
14: A101'de tazenin yıldızları. 500 gram file ceviz ve İtalyan uzun kilosu 109 lira 50 kuruş. Ucuz, hep
15: ucuz. Senin. Yine diş etlerin kanadı değil mi?
16: Sana Paradontax lazım. Düzenli kullanırsan Paradontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
17: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyu tatlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.

0: Günlük pedin olayı bu.
1: Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
2: Mol pedden kız sözü.
3: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
4: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearber Ultra hacimle hacim bir, kepek sıfır.
5: Uyandıralım, ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme, dondurma ve sorbe.

0: Rexona, FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
2: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan. Bankam Tonbank, kartım hadi.
3: Lotus Elise'miz burada. Harika bir sürüşü var. Küçük arabalara bayılırım. Ama para kazanmak istiyoruz. Paraya giden yol arabaya yaptığımız kritik modifikasyonlarda yatıyor. Motor ve süspansiyona 1000 sterlinden fazla yatırdık. Ama her zaman olduğu gibi et daha fazlasını istiyor.
4: Evet, Lotus'a biraz hız, biraz da sürüş keyfi ekledik ama görünüş olarak da iyileştirilmeye ihtiyacı var. Aklımdaki birkaç numarayla bunu da halledebiliriz. Arabayı aldığımız kişi Lotus arabalarıyla ilgilenerek para kazandığından bize alışverişimizin sonunda bunu da verdi. Tabii amacına baktığımızda aerodinamiği, arabanın yol tutuşunu arttıracak bir parça bu ama hepsinin yanında çok da havalı görünmesini sağlayacağını düşünüyoruz. Eski parçanın yerine bunu takıyoruz. Ve bu evinizde bile yapabileceğiniz türde bir modifikasyon. Eski tel çerçeveyi ve ardından plakayı çıkarttım. Yeni parçamız aynı delikleri kullanarak takılıyor. Ve sadece yarım saatte takılabiliyor. Yenileri 200 sterlin ediyor. Parasını hak eden bir parça. Sırada ne var? Fonksiyonel hava yöneticileri çok güzel bir özellik olsa bile bir Elise için daha agresif bir görünüm istiyoruz. Bu yüzden 350 sterline bir çift karbon fiber pot aldık. Bu potlar süper hafif ve harika bir görünüm kazandıracak. Bu da diğer parça gibi evde takılabilen türden. Eski parçayı çıkartın ve yenisini aynı yere takın. Soğutmayı iyileştiriyorlar ama asıl olayları arabaya kattıkları görüntüde. Bunun yanında bir de yeni benzin kapağı takıyorum. Sadece 50 sterlin ve arabanın her yerini mat siyah yaptığımıza göre bunu da değiştirsek iyi olur. Mike bu arabayı aldığında bazı yerlerinin çok iyi boyanmadığını söylemişti. Ben de bu yüzden arabayı bir boya atölyesine götürüp elden geçirdim. Ve o sırada sıkıntılı bazı ufak yerlerini de düzeltmiş olduk. Büyük bir şey değil ama her ufak dokunuş önemlidir. Elise'de standart sis farları var. Ama biraz garip görünüyorlar. 2010 model Elise'deki farlar daha normal ve daha havalı. Evet, arabayı bitirdik ve ben oldukça memnunum. Lotus'un dizayn felsefesini oldum olası sevmişimdir. Bu araba sürücüler için özel bir arabadır. Ve bu harika arabayı biraz emekle olduğundan daha harika bir hale getirdik.
3: Evet, nasılsın?
4: İyiyim.
3: Vay canına. Oo, evet, Lotus Elise'mize bakın. Harika görünüyor. Boyamamışsın ama yine de çok iyi görünüyor.
4: Çok teşekkür ederim. Bütçenin biraz üstüne çıktım ama performans geliştirmelerinin yanında estetik dokunuşlar da yapmış olduk ve harika görünüyor. Bence yeni sahibi buna bayılacak.
3: Edward, bir kez daha başardın. Lotus Elise'den bir otomotiv mühendisliği harikası. Sürüş ve yol tutuşunda zirveyi yakalaması için tasarlandı ve bizim dokunuşlarımızla zirveyi de aştı. Şimdi iki amaçlı bir arabaya dönüştü. Şuna bakın. Ve hala harika görünüyor. Fiyatı ucuz tutmak için sorunsuz bir Elise arıyordum. Ama bunu bulmak beklediğimden iyi oldu. 8400 sterlinde anlaşalım. Hadi ama.
5: Tamamdır.
3: Evet. Lotus fazla standarttı ve modifikasyon diye ağlıyordu. Edward ağlayışlarına kulak verdi. Başlıkta yaptığımız değişiklikle ekstra 30 beygir gücü kazandık. Şu anda 150 beygirin üzerinde güce sahip.
5: Evet.
3: Lotus'u yola uygun hale getirmek istiyordu. Bu yüzden Ed hem yarış hem yola uygun bir süspansiyon seti taktı.
4: Lotus'un yol tutuşu eskisinden çok daha iyi artık.
3: Tekerlekler ve lastikler değiştirildi ve birkaç estetik ekleme arabaya daha havalı bir görünüş kattı. Piyasada görünüş, satış için önemli bir faktör. Araba 8400 sterlin tuttu. Süspansiyon kiti 700 sterlin. Başlık geliştirmesi 450, boya 300 ve geriye kalan parçalarda 1700 sterlin tuttu. Eris toplamda 11.500 sterline mal oldu. Böyle bir araba için harika bir fiyat. Lotus Elise gündelik bir kullanıcıyı memnun edecektir. Ama bakalım pistlerin tozunu attırabiliyor mu? Bunu da test etme zamanı geldi. Bunun nereye gittiğini tahmin ediyorsun değil mi?
4: Kesinlikle. Sevgili arabamızı alacağız. Sen onu yıpratacaksın, ben de sinir olacağım.
3: Kısmen evet. Silverstone pistindeyiz. İngiliz motorsporlarının ünlü taş pisti. Burada ikimiz ufak bir yarış yapacağız. Bakalım hangimiz daha hızlı. Ed, göreceğiz.
4: Ha, öyle mi? Tamam. Yazı tura atmayacağız sanırım. İlk sen gideceksin. Öyle değil mi?
3: Tabii ki. Bunu niye değiştirelim ki? Lotus Elise'in koltuğunda oturmuş, yarış heyecanını yaşıyorum. Çok eğlenceli. Bakalım ne olacak?
4: Mike geliyor, turunu atıyor. Beşte oldu.
3: Evet, hazırım. Arabanın hızlı olduğunu biliyordum ama şimdi çok hızlı olmuş ve yol tutuşu muhteşem. Müthiş. Çok iyi. Şuraya bakın. İnanılır gibi değil.
4: Lastiklerin ağlayışını duyabilirsiniz.
3: Bu araba hayat dolu.
4: Oligan işte.
3: Vay canına. Ne performanstı ama. Yol tutuşu dehşet. Başlangıçtan bitişe kadar harikaydı.
4: Harika, şuna bak. 1.12. İyi zaman.
3: Evet. Sıra uzuna gelmişti. Lotus'a sığmayacağını söylemişti. Komik ama bu tur için sığıverdi. Evet, Ed ısınma turunu bitirdi. Bayağı hırslanmış gibi. Fena ciddiye almış.
4: İşte başlıyor. Yol tutuşu zaten mükemmeldi ama biz daha da ileri taşıdık diyebilirim. Şu virajlara bak.
3: Hızlı gidiyor değil mi?
4: Başlığın sağladığı gücü hissetmek mümkün. Ama asıl harika olan taraf yol tutuşu.
3: Hadi et, gaza bas.
4: Oo, şuna bak. Tanrım, bu harika. Gerçekten de mükemmel bir sürüş deneyimi.
3: Çok kalmadı.
4: Harika. Kesinlikle harika.
3: Vay canına. Hiç de fena değil. Birinci olmak Ed'in rüyasıydı belki ama ben buna izin verir miydim? Sportmence geçti.
4: Bu harikaydı.
3: Keyifliydi değil mi?
4: Harikaydı. Çok hızlıydı. Arabadan çıkmanın en kolay yolu değil belki ama neyse.
3: Eğlendin mi?
4: Evet, harika bir araba. Virajlara alışını gördün. Kayıyor ama kontrol sende. İnanılmaz bir şey. Çok dengeli.
3: Çok ama çok iyi küçük bir motor. Bayıldım. Tur zamanını öğrenmek istiyorsun değil mi?
4: Ya evet. Nasıldı? 1.12.
3: Çok hızlı. 1.12 benimkiydi. Evet. Evet.
4: Hadi.
3: Sen bayağı iyi başladın. Beni de şaşırttın ama sonuç olarak tur zamanın 1.15 oldu.
4: Ha, fena değil. Öyle değil mi?
3: Aynen öyle ama tabii evet. Aramızda biraz fark var. Harika bir araba bu.
4: Araba mükemmel. Ama sorun şu. Kaça satacağız?
3: Bu arabayı sadece yol için değil, pist için de mükemmel hale getirmişiz. Bu yüzden bana göre 14 bin sterline çok rahat satabiliriz. Öyle düşünüyorum.
4: Biraz zor ama bol şans.
3: Teşekkür ederim. Lotus Elise'imiz harika oldu ama 14 bin sterlinlik fiyata ulaşabilir miyim bilmiyordum. Çünkü etrafta buna benzer birçok araba vardı. Biraz açgözlü davranmıştım sanırım ama Steven adlı bir adamdan telefon geldi. O çok meşgul biri olduğundan güzel havalı bir günde arabayı alıp ona gittim. Umuyorum ki arabayı beğenir. İşte orada. Şimdi onun yanına gideceğim ve araba hakkındaki düşüncelerini öğreneceğim. Merhaba Steven, ne düşünüyorsun?
5: Bayıldım. Kesinlikle harika bir araba. Sürüşü ve yol tutuşu muhteşem. Çok keyifli ve süspansiyonu harika. Sürdüğüm diğer Lotus'tan kat kat daha iyi. Kesinlikle muhteşem.
3: Harika. Yandaki eklemelere ve jantların rengine bayılıyorum. Harika bir iş çıkarttık. Ve bu arabayı çok sevdim.
5: Ne için kullanmayı düşünüyorsun? Hafta sonları mı?
6: Evet ama aslında karıma hediye almayı düşünüyordum.
5: 14 bin sterlin istiyorum. Bu fiyata çok yakın bir şey istiyorum. Çünkü bu arabanın bunu hak ettiğini düşünüyorum. Sen ne diyorsun? Sence makul bir fiyat mı?
6: Bana göre 13 bin civarında.
5: 13 bin mi? 13 bine satamam ama demek istediğini anlıyorum. Biraz daha ucuza satabilirim çünkü biraz açgözlülük ediyorum. 13 bin ne olsun? 500 olur mu? Buna ne dersin?
6: Biraz daha düş.
5: 13.250 mi?
6: 13.250.
5: Ver bakalım elini.
6: Teşekkür
5: kendine
6: ederim.
5: Lotus aldın.
6: Teşekkür ederim.
5: 13.250 sterlinlik satışla 1700 sterlin kar ettik. Tam istediğim miktar. İşte bu da iyi modifikasyonlar yaparsanız her arabayı satabileceğinizi gösteriyor. Yüzümdeki ifadeden anlayacağın üzere ben bu arabayı çok sevdim. Steven ve karısının da çok seveceğinden eminim. İyi bir araba aldık ve onu daha da iyi bir hale getirdik. Üzerine de para kazandık. Buna benzer arabalar görmek istiyorsanız programımızı izlemeye devam edin. Tamirat Tadilat yeni bölümlerle karşınızda olacak. Hoşça kalın.
7: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
8: Servis geldi, çantam hazır mı?
9: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
10: Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81. Dondurma gibi değil,
11: dondurma. Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
12: Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, heyecan dorukta. Serbest vuruş kullanacağız. Vurdu ve gol! İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. Haydi Türkiye!
13: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
14: Bingo'dan yeni sıvı bulaşık deterjanı. Akıllı enzimle güçlendirilmiş formülüyle 4 kat hızlı ve güçlü performans sağlar. Üstelik bulaşıklardaki yemek kokularını yok eder. Şimdi bulaşıkta eliniz daha güçlü. Bingo'yu siz de deneyin. Gücüne hayran kalacaksınız.
15: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye.

0: Günlük pedin olayı bu.
1: Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
2: Mol pedden kız sözü.
3: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
4: Ben Feyyaz.
5: Bu da Sarı Kola.
4: Al tanem, can tanem de diyebilirdim ama Sarı Kola diyorum.
6: Sevmeyi tüm sevenler, sevdiklerine, sevdiği günü başka isimle seslenmiyor mu?
4: Hastasıyım bu Sarı Kola'nın.
5: Neden mi? Ben bu lezzeti dünyadaki başka hiçbir şeye değişmem.
4: Değişemem ve değişebileceğime dair
6: inancım da yok.
4: Başka lezzet yok.
5: Sarı Kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta Sarı Kola hastasıyız.
7: Hala etkisindeyim.
4: İnanılmaz bir goldü.
7: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
8: Ay bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi.
9: Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem?
8: Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım. Yıkayınca ya rengi solarsa? Nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
10: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım arganozu sıvı deterjan, yıpranma karşıtı bakım sunar, giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.
11: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
12: Bayram gelir iyiliğiyle, bereketiyle, sofralarda Sütaş'ın doğal lezzetleriyle. Hep beraber nice bayramlara.
13: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clear Bell Ultra Hacimle Hacim 1, Kepek 0.
14: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
12: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Magnum, haz için tasarlandı.
1: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
2: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
3: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
4: Evet.
5: Aman tanrım.
6: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
7: Food is forbidden. Daha önceki kahvelerden farklı yani.
8: Kalp damar ilaçları da var.
9: Reçetesi nerede?
10: Meyve yasak, komple yasak.
11: Hiç getiremezsin, haberim yok.
10: Tamam, onlar da bırak.
12: 50 taneyi 3 tane çocukla açıklayamazsınız.
13: Şu getirdiğin cihazlar çok pahalı.
14: İnceleyelim diye bir numune isteyelim dedik.
15: Ara. Oo, aferin.
6: Günlük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Hurda avcılarının yeni bölümünde toplamda 60 yıla yakın deneyime sahip 3 önde gelen antika ve hurda satıcısı güçlerini birleştiriyor. Batı Galler'deki kır evleri uzmanı Alistair Dryburg geleneksel tarzı seviyor.
1: Hiç fena değil.
2: Güzel, evet güzel.
1: Galler, çam, meyhane otura.
2: Bana satmaya çalışma sakın.
1: Hayır, sana satmaya çalışmıyorum.
0: Edinburgh'lu satıcı Vicky Nutt'ın iç mekan tasarımı konusunda mükemmel bir gözü var.
3: Bence bu Ever Easy tabelası bir harika.
0: Londra'daki Serkan Yumakçı, Avrupa'nın dört bir yanından toplanan retro tasarım ve endüstriyel hurdaların tam bir tutkunu.
2: Bu saatler Gent of Leicester tarafından yapılmış ve bu da General Post Office'e ait.
0: Erkek kardeş Jay ise yıpranmış eşyaları hayata döndürüyor.
4: Paslanacak bir şey yok, bozulacak bir şey yok. Bu yüzden bunlar sonsuza kadar dayanıyor.
0: Birlikte en iyi antikaları, dekoratif hurdaları bulmak için ülkeyi karış karış geziyorlar. Bu bölümde Luton'daki bir boya ve ağartma fabrikasında Serkan ve Jay hatanın pahalıya mal olabileceğini öğreniyorlar.
2: Özür dilerim, yırtıldı. Yığına ekleyelim.
0: Hampshire'da Alistair ve Serkan değerin sanatsal yoruma bağlı olduğunu keşfediyorlar.
2: Bu eserde bir şey var.
5: Muhtemelen en sevdiğim sanat eseri.
2: O zaman pahalıya patlar ha, öyle değil mi? Çok edici bir fiyat.
5: Hayır.
0: Southport Luna Parklarında iki tabela tek fiyata.
1: O açık tabelasını beğendim. Arka yüzünde de kapalı yazıyor olmalı.
2: Evet.
0: Serkan Yumakçı ve kardeşi Jay, endüstriyel ikinci el parçalar ve nostaljik lambalar konusunda uzmanlaşmışlar. Ayrıca modern tasarım arayan müşterilere hitap eden başka ürünler de sunuyorlar.
2: Ben ve kardeşim çok şanslıydık. Eski fabrikalara, eski atölyelere, eski tren istasyonlarına girmeyi başardık ve inanılmaz aydınlatmalar ve mobilyaları kurtarabildik. Mükemmel tasarlanmışlardı. Bir işi yapmak için tasarlanmışlardı. Bunları geçmişin kalıntıları olarak görmüyorum. Öyle bir şekilde tasarlanıp üretildiler ki çok daha uzun yıllar kullanılabilirler.
0: Serkan daha çok alım işiyle uğraşırken Jay eşyaları atölyesinde restore ediyor.
4: İşimin en güzel kısmı 1920'ler ve 30'larda yapılmış eski endüstriyel lambaların üzerinde çalışmak. Çok güzel tasarlanmışlar. Bir yüzyıl daha dayanacaklarını bilmek bana büyük bir mutluluk veriyor.
0: Her ikisinin de tarih ve karakter açısından zengin eşyaları bulmak ve kurtarmak konusunda ortak tutkuları var. Unutulmuş mücevherlerin peşinde olan Serkan ve Jay, Londra'dan Luton'a yola çıkıyorlar. Luton bir zamanlar şapka üretimi ve aynı adı taşıyan minibüsleriyle ünlüydü. 200 yıldan fazla bir süredir şapka endüstrisi burada serpilip gelişti. Hasır bonelerden melon şapkalara kadar her şey yapıldı. Bugün ikili eşyalarını tasfiye eden eski bir fabrikaya davetli.
2: John'la buluşacağız. John'un ailesi 18. yüzyıldan beri Luton'da şapka tasarımcılarıyla çalışıyor ve şapka sektörünün içinde yer alıyorlar. Önemli insanlar.
4: Aile işi olduğundan bu kadar uzun zamandır içindeler.
2: Evet.
4: Muhtemelen çok fazla eşyaları var.
2: Evet, evet.
4: Yani satın alabileceğimiz ya da kullanabileceğimiz şeyler. Ve böyle yerlere gelmek her zaman iyidir.
2: Yani, evet. Luton minibüslerinin neden o şekilde yapıldığını biliyor musun?
4: Bilmiyorum ama eminim birazdan söylersin.
2: Evet, söyleyeceğim. Çünkü şapka ticaretiyle ünlü Luton, şapkaları üst üste yükselterek taşıyabilmek için yüksek tavanlı bir minibüs icat etti. Ve böylelikle şapkaları çok rahat bir şekilde ve çok fazlaca şapka
4: taşıyabildi. Taşımak için.
2: Evet. Evet, böylece adı Luton minibüsü olarak kaldı. İşte bu.
4: İnternetten bakacağım.
2: Neden? Neden internetten bakacaksın? Bakman gerekmiyor. Az önce sana anlattım ya.
0: 1930'lara gelindiğinde Luton firmaları yılda yaklaşık 70 milyon şapka üretiyordu. Ancak değişen modalar ve yabancı rekabet sektörü olumsuz etkiledi. Bugün Belford Brothers boya ve ağartma tesisi, Birleşik Krallık'ta kendi türünün son örneği. Bu zanaat 5. kuşak boyacı John Horn tarafından yaşatılıyor.
6: Ailemizin şapka ticaretiyle bağlantısı 1823'te başladı. Ben şirkete 1976'da katıldım. Temelde şapka tasarım sektörüne boya işi yapıyoruz. Sadece şapka endüstrisine yönelik ürünlerde uzmanız. Ünlüler için şapkalar boyadım. Kraliyet ailesi için şapkalar boyadım. Lady Diana, Kendisi şapkaları çok seven biriydi. Sektör için inanılmaz katkılar yaptı. Ülkede bizim burada yaptığımız işi gerçekten yapabilen çok az kişi var. Avrupa'ya, Amerika'ya, hatta Çin'e bile boya yapıyoruz. Ama sektör değişti. Eskiden kullandığımız birçok şeyi artık kullanmıyoruz. Ve bu yüzden burada depoda durmak yerine daha iyi bir yere gidip ikinci bir hayat bulmaları çok daha mantıklı.
2: Sen John olmalısın.
6: Kesinlikle.
2: Serkan.
6: Tanıştığımıza memnun oldum.
4: Jay.
6: Memnun oldum. Görüşmek güzel.
2: İçeri girelim mi?
6: Evet tabii.
2: Önden buyur lütfen.
6: Ne yaptığımızı göstereyim.
2: Tabii.
6: İşte bu bizim boya ablamız.
2: Burası bir sauna gibi John.
6: Evet. Bunlar boyanan kurdeleler.
4: Şapkaların etrafına sarılacak kurdeleler için mi?
6: Evet, evet, evet.
4: Tamam.
6: Burası kalıplama odamız.
2: Oo, vay canına.
6: Boyadıktan sonra onu sertleştirip biraz dolgunluk veriyoruz. Sonra sıcak kalıplara geçiriyoruz. Tamam. Sonra kenarı kesiliyor ve bu bir şapkanın
4: evet,
6: başlangıcı oluyor.
4: Bu makineler eski.
6: Büyük bölümü Victoria döneminde.
2: Victoria dönemi mi? Vay canına. En parlak döneminde kaç kişi burada çalışırdı?
6: Ben katıldığımda sanırım 56 personel vardı.
2: 56 personel, 50 yıl önce. Peki şimdi?
6: Şimdi üçümüz varız.
2: Üç, vay canına.
6: Evet.
2: John'un eski büyük güçlü makineleri var. 100 yılı aşkın süredir buradalar. Victoria ve Edward dönemi makineleri. Ve bu güzel şapkaları yapmak için hala onları kullanıyorlar. Modern versiyonları var mı diye sordum. Evet var dedi. Ama eskileri kadar iyi iş yapmıyorlarmış. Bu da bize gösteriyor ki eski altındır.
6: Burada ilginizi çekebilecek bazı şeyler var.
2: Bu nedir?
6: Küçük alçak tabureler. Çocukların üzerinde saman ördüğü tabureler bunlar.
0: Bu kısa bacaklı tabureler buğday samanının elle örülerek şapka ve diğer tekstil ürünlerine dönüştüğü yerel bir zanaatı destekliyordu. Geçmişte kalmış bir endüstrinin kalıntısı olan bu zift camı tabureler yerel işçiler tarafından 60 malzemelerden yapılmış. Her biri 125 sterlin edebilir.
2: Bunlar için ne kadar istersin?
6: Bilmiyorum, siz bir teklif yapın.
2: Tanesi 40 sterlin?
6: Biraz daha artırın.
2: 45.
6: Peki, tamam.
2: Evet, el sıkışalım.
6: Harika, anlaştık.
2: Harika.
6: İyi bir başlangıç.
2: Hadi başlayalım. El yapımı şeylerin biraz ruhu olur. Üstelik bu taburelerde fabrikada çalışan insanların üzerinde nasıl oturduğunu ve oturdukları yerleri nasıl aşındırdıklarını görebiliyorsunuz. Tüm bunlar harika bir karakter yaratıyor.
6: Bu oldukça ilginç küçük bir şey. Saman örgüsü örerlerken çileye koyarlardı. Hatırlayın. Büyük anneniz için yünü tutardınız, o da kollarınıza sarardı.
2: Evet,
6: i̇şte
2: evet.
6: O hasır çilesi bunun üzerine geçirilirdi. Sonra da şuradaki küçük dikiş makinesine giderdi.
2: Tamam.
6: Ve bone dikilirken hasır çilesi çözülerek ilerlerdi.
4: Bu çok güzel ama başka bir şey gördüm.
6: Ne gördün?
2: Ne gördüğünü biliyorum.
6: Aa, evet.
4: Ayarlananlardan.
2: Birçok tabure alıp sattım. Bunlar gerçekten güzel. Üzerlerinde kalın, meşe oturma yüzeyleri var. Bacaklar uzatılabiliyor. İstediğiniz yüksekliğe ayarlayabildiğiniz küçük civataları var. Bunlar önemli özellikler. Üstünde tam olarak okuyamadığım üretici markaları var. Bunun için ne istersin?
6: Sanırım bir yerlerde iki tane daha var. İlgileniyorsanız.
4: Tamam, bulalım, bir araya getirelim. Toplu fiyat yapalım.
2: Birkaç tane daha olduğunu söyledi. Bunu duyunca ona toplu fiyat alalım dedik. Birkaç tane daha bulmayı denedik.
4: Bir tane daha değil mi? Aynı mı?
6: Sanırım aynı marka, evet.
4: Evet, aynı.
2: Buraya getir. Bekle.
4: Var, evet.
2: Yok yok, bekle. İçindeki parçaya ihtiyacı var. İşte bak.
4: Evet, doğru.
2: Üstü de iyi, öyle değil mi?
6: Bunun üzerinde bir kılıf var.
2: Özür dilerim. Alır almaz yırttım.
6: Evet. Bunu da ekleyelim.
2: Bir şey buldun mu?
4: Evet, bir dakika. Eski bir saat. Bozuk ama...
2: İçinde mekanizma yok mu?
4: Hayır. Buna 1800'lerin sonu ya da 1900'lerin başından kalma diyebilirim. Normalde bu tür saatler kurulur ve kurulduktan sonra bir sarkaç sallanır. Ama bunların hepsi gitmiş. İçinde hiçbir şey kalmamış. O yüzden yüksek frekanslı bir kuarts mekanizma takacağım ve işte o zaman pille çalışacak. Bitince de gayet güzel görünecek. Onsterlin?
6: Evet, kesinlikle olur.
4: Evet, harika.
2: Kardeşim işlere mantıksal bakıyor. Fiyatları kafasında hesaplıyor. Ne kadar iş gerekiyor, ne düzeltilebilir, ne düzeltilemez, neye çok para gidecek hepsini düşünüyor. Bu yüzden kardeşimle birlikte iyi çalışıyoruz.
6: Şurada birkaç tane daha var.
2: Ha, iki tane.
6: Birinde bir üretici markası var.
2: SS. Son iki tabureyi de bulduk. Şimdi dört tane oldu. Birinde üretici markasını açıkça görebiliyoruz. Sankey Sheldon adlı bir şirket. Yani bunlar İngiliz yapımı endüstriyel tabureler.
0: Bu ayarlanan tabureler 20. yüzyılın ortasından kalma ve İngiliz metal işleme sektörünün eski devlerinden Sankey Sheldon şirket tarafından üretilmiş. Serkan restore edildikten sonra her birinin yaklaşık 190 sterlin değerinde olabileceğini düşünüyor.
2: Şimdi kaç oldu? 4 mü?
6: Hı-hı.
2: Dördü için ne istersin peki?
6: Tanesi 60 sterlin.
7: Bayram birlikte güzel.
8: Hoş geldiniz.
7: Sevdiklerin neredeyse bayram orada güzel. İyi bayramlar.
9: Ay bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi.
10: Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem?
9: Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım.
10: Yıkayınca ya rengi solarsa? Nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
11: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım arganozu sıvı deterjan yıpranma karşıtı bakım sunar. Giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.
12: Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.
13: Tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
14: Üst düzey bir meydan okuma.
13: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihnin.
15: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
13: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümüyle bugün 21.30'da D-Max'te.
16: Food is forbidden.
17: Kalp damar ilaçları da var.
18: Meyve yasak, komple yasak.
13: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Eski parçaları bulup kurtarmak ve restore etmek için her zaman tetikte olan kardeşler Serkan ve Jay Yumakçı, geleneksel şapka üretim merkezi Luton'da eski bir boyahaneyi köşe bucak arıyorlar.
1: Bu makineler eski.
2: Evet, büyük bölümü Victoria döneminden.
0: Boyahanenin 5. kuşak sahibi John eşyaları tasfiye ediyor. Ve Serkan'la Jay çeşitli odalarda terk edilmiş üst kalite endüstriyel tabureler buluyorlar.
3: Şimdi kaç oldu? 4 mü?
2: Hı hı.
3: 4'ü için ne istersin?
2: Tanesi 60 sterlin.
3: Tamam. 60 sterlin, tamam.
1: Güzel.
3: Harika. Teşekkürler.
2: Anlaştık.
1: Teşekkür ederim.
3: Bu taburelerde fazla iş yok. Biraz temizlik yeterli olacaktır. Yapılınca çok iyi fotoğraf verirler. Genellikle insanlar çift alıyor ama biz tek tek fiyatlandırırız. Biri isterse tek de alabilir.
2: Burada birkaç eski sepet var.
3: Bu sepetler niçin kullanılıyordu?
2: Kurdele odasında kullanılıyordu. Hala sağlamlar.
1: Evet, öyle. Ne kadar eskiler?
2: Kesinlikle 50 yıldan eski. Ben geldiğimde buradaydılar.
3: Peki, bunlar için ne istersin John? Ne kadar istersin?
2: Bilmiyorum. Tanesi 40 sterlin.
3: 5'ini 150'ye alsam kabul eder misin peki? Ne dersin, sana uyar mı?
2: 170.
3: Tamam. Evet, 5'i için 170.
2: Güzel.
3: Petrol istasyonunda basınçlı su ile yıkarsak iyi olur bence.
2: Evet.
3: Evet, bir çapıda hallederiz.
1: Kardeşimin temizlik anlayışı hep aynı. Hadi basınçlı suyla yıkayalım. Ne olursa olsun. Kot pantolon, araba, tencere. Hemen tazyikli su. Çünkü kolay. Ama bence en iyisi ılık su, fırça ve biraz sabun. Pırıl pırıl olurlar.
2: İşte bu bölümde boru tesisatı ve buhar makinelerinin tüm bakımını yapardı.
3: Aa, vay canına, şunlara bak.
2: Hepsi mühendislik malzemesiyle dolu. Boru bağlantıları ve çeşitli parçalar.
1: Eski atölyeye girdik ve hemen orada metal dolaplar vardı. Onlara bayıldım ve sanırım bunu belli ettim. Aa, bunları satıyor musun?
2: Evet, içindekilerle ne yapacağımı bilmiyorum. Ama isterseniz 5 tanesini alabilirsiniz.
3: Bunlar için ne istiyorsun?
2: Çok değerli olduklarını düşünüyorum. Dürüst olmak gerekirse benzerini hiç görmedim. Her biri için 200 sterlin.
3: 4'ü için 600 desem?
2: 700. Çünkü bence gerçekten çok güzeller.
3: Evet, öyle.
1: Çok güzeller.
3: Peki, hadi el sıkışalım.
1: Sessiz kalsam daha iyiydi.
3: Evet. Poker yüzü yapmayı öğrenmeliyiz, evet.
1: Ben poker oynamam.
3: 4'ü için 700'e el sıkışın. Evet.
2: Peki, o
3: tamam,
2: zaman.
3: Çok teşekkürler canım.
2: Ben de teşekkür ederim.
1: Sağ ol. Bunlardan biri atölyeme gidecek.
2: Öyle mi?
1: Çok güzeller. Bayıldım. Temizleyince yapacak fazla iş yok. İçindeki pasın bir kısmını bırakmak istiyorum. Bilirsiniz, ne kadar eski olduğu belli olsun diye. O zaman iyi para ederler.
3: Peki, bitti mi sence?
1: Evet, bitti. Memnunum.
3: Evet. Hadi bunları taşıyıp minibüse koyalım. Haydi bakalım. Şahane. Harika bir gündü. Harika eşyalar. Bence ikimiz de çok memnunuz. Bugünkü alımların arasında Sankey Sheldon taburesi en iyisiydi. Onlarda gerçekten iyi kârı var.
1: Metal dolaplar, ne diyeyim? Muhteşemler. Harika. Ve evet, onları almak için sabırsızlanıyorum.
3: Bence birini alacak.
1: Alacağım. Kendim için. Atölyeme.
3: Parasını öderse alabilir. Evet.
2: Doğrusu bazı şeylerin orada olduğunu bile unutmuştum. Her gün yanlarından geçiyorsunuz ve artık fark etmiyorsunuz bile.
3: Bize kapılarını açtığın için teşekkür ederiz.
2: Geldiğiniz için
1: çok
2: teşekkür ederim.
1: Büyük zevk.
2: Seninle tanışmak güzel.
3: Seninle de.
2: Umarım satabileceğiniz iyi şeyler bulmuşsunuz.
3: Evet, minibüsü doldurduk. Fazlası için döneriz.
2: Harika olur.
3: Evet. Teşekkürler John. Görüşürüz.
2: Güle güle.
3: Güzel bir gündü.
1: Gerçekten güzel bir gündü.
3: Evet, öyle çok güzel. Çok güzel şeyler.
1: Güzel parçalar aldık. Ve bir fincan çaya ihtiyacım var.
3: Hiç saygı yok gerçekten.
0: Serkan ve Jay unutulmuş eski parçaları bulup onlara yeni bir hayat verme tutkusunda yalnız değiller. Batı Galler'de yaşayan tüccar Alistair Dryberg, geleneksel kır mobilyaları, sıra dışı tabelalar ve halk sanatında uzman ve her zaman nadir seçkin parçaların peşinde.
4: Tarihi olan karakterli eşyaları seviyorum. Müşterilerim de benden bunu beklemeye alıştı. Bu bir emaye tabeladan bir galler büfesine kadar her şey olabilir. Bir satıcı olarak her yere bakmanız gerekir. Kırsal gallerde yaşayınca çok sayıda ücra köy evi ve dağ çiftliği var. Ama bazen en beklenmedik yerlerde de bir şeyler çıkıyor. Tıpkı Aberystwyth'te bir 1950'ler evinde bulunan bu 19. yüzyıl çubuklu sandalye örneği gibi. Bu kaybolan kalıntıların her yerde çıkabileceğini ve her yere bakmanız gerektiğini gösteriyor.
0: Alistair, Serkan'la birlikte çalışmak üzere sahilde bir yere ziyaret ayarladı. Serkan nostaljik ve retro tarzı severken Alistair daha çok geleneksel olanı tercih ediyor. Ama ikisi de geçmişi olan özgün parçaları kurtarma konusunda aynı tutkuyu paylaşıyorlar.
4: Bugün gideceğimiz yerin sahibi Norman'la buluşmak için Southport Pleasureland'e gidiyoruz.
3: Tamam. Pleasureland derken bir Luna Park ya da eğlence parkı mı kastediyorsun?
4: Evet.
3: Tamam.
4: Bir dönem çok popülerdi. Tamam. Herkes Luna Park sanatı istiyordu.
3: Eski bile olmak zorunda değildi ve herkes istiyordu.
4: Evet ama şimdi her şey gibi dönüp dolaşıyor, evet, değil mi? Yani bugün evet, iyi şeyler olması gerek. Yaşı olan şeyler olmalı. Bir de şunu diyecektim. Bugün beni sen gezdiriyorsun, evet, ya. Luna Park'ta bir şeye binmiş gibi.
3: Evet.
0: ...18. yüzyılın sonlarında sağlıklı deniz banyosu modasının yayılması ve Leeds'den Liverpool'a uzanan kanalın yapımı, Southport'u uyuşuk bir kıyı köyünden hareketli bir turizm merkezine dönüştürdü. 1907'de White City Eğlence Parkı açıldı. İngiltere'deki ilklerden biri. 1922'de Pleasureland adını aldı. 2000'lerin başında yangın bazı bölümleri yaktı ama şimdi eğlenceyi kanında taşıyan Norman Wallace rehberliğinde büyük bir yenileme süreci yaşanıyor.
5: Büyük büyük büyük babam 1880'ler ve 1890'larda buradaydı. Ben 6. kuşağım ve bu tarihe ve o atalara sahip olduğum için çok şanslıyım. Yaptığım şeylerin büyük bölümü atalarımdan, babamdan ve dedemden geliyor. Onlar beni bu sektörle ilgili eğitti ve her şeyi öğretti. Burada her türlü eğlence aracı var. Çarpışan arabalar, valzerlar, İngilizlerin favorileri. Yeniden markalaşmaya gidiyoruz ve bu yüzden atmaya kıyamadığımız bazı parçaları bir kenara ayırdık ama onları saklayacak yer yok. En iyisi yenilere yer açmak, bunlardan başkası faydalansın diye elden çıkarmak ve geri dönüştürmek. Umarız ileride başkaları da bundan yararlanır.
4: Norman.
5: Nasılsın?
3: Merhaba
5: dostum?
3: Nasılsın? Ben Serkan.
5: Memnun oldum.
4: Memnun olduk. İçeri bakabilir miyiz?
5: Bakabilirsiniz. Ne arıyorsunuz? Özel bir şey var mı?
3: Ne beğenirsek onu. Yani özel bir şey yok. Evet.
4: Hı-hı. Gördüğümüzde
3: anlayacağız.
5: Tamam, harika.
4: Mesela şu.
3: Güzel bir tabelaymış.
5: Böyle şeyler.
4: Luna Park sanat eserleri ya da oyuncakları gibi şeyleri pek satmam ama tabelalarla ilgilenirim. Çok tabela alırım. Umarım burada en başlardan, hani 30'lardan, 40'lardan kalma bir şeyler vardır. Modern şeyler pek ilgimi çekmiyor ama bugün eski bir parça bulabilirsem harika olur.
5: Bu yıl adı değiştiriyoruz. Markayı yeniliyoruz. Pleasureland yerine tamam, Wallace tamam. Adventure Coast olacak.
4: Peki Coast ne zamandan beri Pleasureland
5: deniyor? Yaklaşık 1922'den beri. Büyük büyük büyük babamın içinde olduğu bir atlı karınca vardı. Sonra 50'lerde büyük babam ve babam da bindi.
3: Aa,
5: ben o zamanlar burada değildim.
3: Tamam.
5: Tamam. İşte burası.
4: Burası lokomotif deposu mu?
5: Evet. İlginizi çekebilecek birkaç tabela ve parça var.
4: Bunları beğendim Norman, şu açık tabelasını.
5: Ben de.
4: Öyle mi? Bu kötü haber. Yakından bakabilir miyim?
5: Evet, o tarafa geçebilirsin.
4: Arka tarafında kapalı yazıyor olmalı değil mi?
3: Çevir.
5: İşte bu.
4: Kapalı.
5: Kesinlikle öyle.
4: Peki bunlar satılık mı?
5: Evet.
4: Tamam.
3: Aa, güzel.
5: Her şey satılık.
3: Çok güzel.
5: Yeterince param varsa tabii.
4: Evet. Mühendislik deposuna girdik. Sol duvarın tamamı tabelalarla dolu. Elle boyama işler. Bu tabelalar özellikle burası için yapılmış. Bugün bulduğumuz yer ikonik bir mekan. Buraya özel yapılmış Southport Pleasureland'den çıkma bir parça almaya geldik. Web sitesi için harika bir ilan olur. Tamam, yani 1, 2, 3 ve sonra şurada 2 tane daha var. Bu minyatür demir yolu olabilir. Ve şu ne yazıyor?
3: İskele istasyonu 1911'de açıldı, 1948'de kapandı.
5: Çünkü bu diğer istasyondu. Şu ankinden başka bir istasyon daha vardı.
4: Evet, tamam.
3: İşte bu.
4: Tek taraflı mı?
3: Evet, tek. Gerçekten harika tabelalar var. Hepsi demir yolları ile ilgili. Kapalı, açık. Birinde bu noktadan sonrası sadece personel yazıyor. Bir de güzel bir bu atölyeyi düzenli tutun tabelası var. Benim gözüm onda. Asıl istediğim o.
0: Farklı yaşlardaki bu tabelalar zamanında göl kenarındaki bir minyatür tren hattında kullanılmış. Bu hat dünyanın en eski 40 santim açıklığına sahip minyatür demir yolu olup 1911'de inşa edilmiş ve hala çalışıyor. Bu tabela seti 900 sterlin edebilir.
4: Nasıl bir fiyat düşünüyorsun?
5: Şunu söyleyeyim.
4: Evet.
5: Bu tabelalar için ödeyeceğiniz her şeyi Alder Hey Çocuk Hastanesi'ne bağışlayacağım.
4: Öyle mi?
5: Evet.
4: Tamam.
5: O yüzden iyi düşünün.
4: Baskı büyüdü. Bunlardan bir iki tane istiyorsun değil mi?
3: Evet. Tamam. Sen öncülük et, ben de seninle birlikteyim. Sonra aldığım kısmı aramızda böleriz, tamam mı? Yani paylaşırız.
4: Sonra aramızda evet. Hallederiz.
3: Evet.
4: Kim ne aldıysa.
3: Evet, hepsi bu.
4: Tamam. $500 sterlin.

0: ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
1: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
2: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma. Hesap basit, hesap
3: basit. Food is forbidden.
4: Kalp damar ilaçları da var.
5: Meyve yasak, komple yasak.
6: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.
1: Diğer üyeleri mandalina enerjisi günün her anında seninle.
2: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma. Hesap basit, hesap basit.

0: Alistair ve Serkan Southport'ta uzun bir tarihi geçmiş olan eğlence parkını araştırıyorlar.
1: Ne zamandır Pleasureland deniyor?
2: Yaklaşık 1922'den beri. Orada büyük babamın da içinde olduğu bir atlı karınca vardı.
0: Luna Park'ın tarihi tren hattından kalma, elde boyanmış tabelalardan oluşan bir hazine keşfediyorlar.
1: 500 sterlin.
2: Sizin için tamam, olur. Ve hepsi Alder Hey Çocuk Hastanesi'ne gidecek.
3: Evet.
2: Tamam.
3: Tamam. Harika.
1: Teşekkürler. Harika. Teşekkürler dostum.
3: Bu tabelalar için ödeyeceğimiz paranın hepsi bir hastaneye gidecek. Yani Alistair'la birlikte alalım, bölüşelim dedik. Evet, 500 sterlin, 9 tabela. Tartışılmaz öyle değil mi? Bu tür el yazısı tabelalar o kadar çok farklı yere gidebilir ki, mağazalardan tutun evlere kadar, insanlar onları seviyor.
2: Beef burger isteyen var mı?
1: Güzel.
3: Ha, bu fena değil.
1: Bu bir kapı parçası mı?
3: Evet.
2: Yukarı doğru açılan bir kapağın parçasıydı.
3: Evet.
2: Şuradaki iki sürgüyle kilitlenirdi. Sonra yukarı kaldırılır, üstteki kancaya takılır ve tamamen açılırdı.
3: Güzel. Yani bir seyyar satıcı tezgahının evet. Kapağı öyle mi?
1: Çok güzel değil mi?
3: Evet, renkleri çok güzel.
1: Buna ne dersin Norman?
2: 50 sterlin.
1: 50 sterlin mi? Bunu istemiyorsun değil mi?
3: Hayır. Sorun değil, senin olsun. Gerçi beef burgeri severim.
1: Öyle mi? 50 sterlin. İyi fiyat. Temizlenip doğru fotoğraflanınca ve kaynağı nereden geldiği anlatılınca 150 eder. Bunu beğendin mi?
3: Güzel. Dikkat çekici.
1: Evet,
3: değil mi?
1: Kırmızı trenlere.
3: Trenlere.
1: Bunu fark etmemiştim. Oradaki farklı değil mi?
2: Bakın.
3: Evet, o tarafta sanırım Southport Minyatür Tren İstasyonu yazıyor.
1: Evet, dikkatli birisin ha.
3: Evet, ben çok dikkatli bir insanım Alistair, çok dikkatli.
1: Bu yenilemenin bir parçası mı, gidecek mi?
2: Evet.
1: Buna ne istiyorsun?
2: Hem alıcı hem satıcı olamam, siz teklif yapın.
1: 200 sterlin.
2: 220.
1: Teşekkürler.
2: Rica ederim.
3: 20 sterlin için tartışılmaz.
1: Hayır, kesinlikle.
3: Güzel, hem de çok güzel.
1: Kocaman bir tabela. Yeni görünüyor. Yıllar içinde üzeri yeniden boyanmış. Altında orijinal trenlere gider yazısı var.
2: Pekala. Bunlar çok güzel. Bu Fred Fowl adında bir adamın yaptığı bir sanat eseri. Çalışmaları oldukça bilinir. Bu parça spiral bir kaydıraktan geliyor ve üzerinde Slip Slide yazıyor.
1: Bununla ilgileniyor musun?
3: Bakayım. Norman iki inanılmaz tabela çıkardı. El boyaması. Bayağı büyük parçalar. Yani düzgün boyutta. Tüm bir duvarı kaplayan cinsten. Renkleri, yazısı, her şeyiyle çok güzellerdi. Gerçekten çok güzeller.
0: Muhtemelen 1970'lerden kalma bu eser, ikonik şovmen sanatçı Fred Fowl'un eseri. Popüler çizgi roman sanatından ve fütüristik 3D yazılımdan ilham alan Fowl, geleneksel Luna Park sanatını 20. yüzyıla taşıdığı için takdir ediliyor. Serkan, bu türün ustasına ait eserin 1100 sterlin edebileceğini düşünüyor.
3: Çok iyi yapılmış bir parça. 500'e verir misin?
2: 600 olur.
3: 550'de sıkışalım.
2: Peki.
3: Yapılacak tek şey iyi bir temizlik. Çok iyi fotoğraf verir. Yanına bir şey koyun ki insanlar boyutunu görsünler. Bu kadar büyük bir şeyi satmak için yeri olan birini bulmak lazım. Doğru kişi geldiğinde, evinde doğru alanı olduğunda, yatağının tam üzerine doğru yer varsa muhteşem görünecektir.
1: Çok canlı değil mi?
2: Evet.
1: Evet.
2: İşte tam da bu noktada insanların unuttuğu şey şu. Luna Park insanların canlılık ve renk için gittiği yerdi.
1: Evet, harika dostum.
3: Yazı da güzel görünüyor değil
1: evet.
3: mi?
1: Evet, evet. Bugün Norman'la tanışmak güzeldi. O kendini bu işe adamış. Bu işe kalbini ve ruhunu koymuş. Böyle yerlere gelince her zaman biraz kumar var. Masa ve sandalye gibi değil. İnsanlar her zaman masa

0: ve sandalye ister. Ama Luna Park gibi yerlere gelince satın alırken biraz seçici olmak gerekiyor. Ve tabii ki biraz da eskiye gitmek gerekiyor. Ve bulduk. Bugün gerçekten iyi şeyler bulduk. Bazıları ise başından beri burada olan şeyler.
1: Bizi ağırladığın için teşekkür ederiz.
2: İyi yolculuklar.
0: Çok teşekkür ederim.
2: Tanıştığımıza sevindim. Görüşmek üzere. Güle güle.
1: Görüşürüz.
0: İyi geçti değil mi?
1: Çok iyiydi.
0: Çok iyi.
1: Güzel tabelalar aldın. Hepsi el boyaması. Birlikte aldığımız tabela seti de çok güzeldi. Kesinlikle çok güzel.
0: İyi olan kısım hepsinin tarihinin olması.
1: Evet.
0: Yani satarken nereden geldiğini söyleyebilirsin.
1: Evet, evet söylersin.
0: Evet, şimdi onları bölüşmeliyiz.
1: Evet.
0: Ne diyeceğini ve ne istediğini biliyorum.
1: Atölye tabelası mı?
0: Evet.
1: Tamam, onu ben alayım. Kalanları seçme hakkı senin olsun. Sonrasında diğerlerinden istediğini alabilirsin, tamam mı?
0: Sağ ol dostum. Buna 500 sterlin öder misin?
3: Serkan Southport'ta meşgulken kardeşi Jay, Luton'dan alınan eşyaları düzenliyor. Yalnızca 10 sterline alınan eski Barefoot Brothers fabrika saatinin iç mekanizması yok. Jay ona yeni bir hayat verecek.
4: Akrep ve el kovanı zarar vermeden dikkatlice çıkarmaya çalışacağız. Akrep ve yelkovan pirinç. Bazıları yelkovanları parlatıp pirinç rengine döndürmeyi seviyor. Ama ben oldukları gibi bırakacağım. Yaşı ve aşınmayı göstersin. Tamam. Saatin yüzünü hafifçe fırçalayacağım. Böylece dökülen parçalar ayrılacak. Bu orijinal boya. Yıllar içinde soyuluyor. Saatleri... Her zaman bulduğumuz ve göründükleri haliyle seviyorum. O yüzden yeniden sprey yapmayacağım. Yeniden boyamayacağım. Olduğu gibi bırakacağım. Tamam, düzenlendi. Şimdi bal mumunu tel yünü kullanarak uygulayacağız. Tel yünü bal mumuyla birlikte yaptığı şey şu. İçindeki küçük kir parçacıkları varsa onları da alıp temizler ve yüzeye yayar. Böylece güzel bir parlaklık verir. Ahşabın tüm küçük girinti ve çıkıntılarını görebiliyorsun. Hala yaşını belli ediyor. Çok güzel.
3: Bu tarihi parçanın orijinal mekanizması kaybolduğundan Jay yeni bir mekanizma takmayı planlıyor. Ama bir sorun var.
4: Şu anda akrep yeni mekanizmaya uymuyor. Yani çok büyük kısacası. O yüzden onu akrebe uyacak şekilde ayarlayacağım. Sonra aynı şeyi yelkovan içinde yapacağım. Saatin karakterini belirleyen şey kadranı ve kollarıdır. Eğer bunu berbat edersem umarım iyi gider ama gitmezse işte o zaman bu saat rafa kalkar. Her şey buna bağlı. Biraz daha lazım. Orijinalin kare bir yuvası vardı ama bu daire. O yüzden sadece kenarları törpüleyip içine oturmasını sağlamaya

0: Güzel. Tamam. Bitti. İşte bu. Yeni mekanizmada akrebin yelkovana göre doğru çalışıp çalışmadığı test edilmeli. 12'deyken akrep 3'te ya da 2'de veya 4'te mi? Yani hizada mı? Ben genellikle 1'den 6'ya kadar test ediyorum. Memnunum. Şimdi yavaşça hepsini yeniden bir araya getireceğiz. Eski saatleri ve lambaları restore etmek. Bu işin benim için en güzel kısmı diyebilirim. Öncelikle beni her şeyden uzaklaştırıyor. Restore ederken de keşke bu saat konuşabilse diye düşünüyorum. Anlatacak ne çok hikayesi olurdu. Evet, pek çok hikaye barındırıyor olmalı. Uzun bir hayat yaşadığını biliyorum ve umarım buna devam eder.
1: Yeniden yola döndüğümüzde Jay'in kardeşi Serkan hala Alistair'ın minibüsünde. Hampshire bölgesine doğru güneye gidiyor. Alistair gözden düşen ilginç eşyaları bulma konusunda ünlü bir satıcıyla randevu ayarladı.
2: Pekala, Pete Noah Valentine'ı tanıyor musun?
3: Evet. Sosyal medyadan tanıyorum. Bir sosyal medya sitesinden.
2: Evet.
3: Takip ediyorum ama hiç tanışmadım.
2: Ve ondan bir şey almadım.
3: Hiçbir şey almadım.
2: Ben onunla iş yaptım.
3: Tamam.
2: Kendisi hep panayırlardadır. Etrafta koşturup hep alım yapar. Pete'i her fuarda görürsün. Koltuğunun altında çok iyi bir şey taşırken.
1: 200 yıl önce Hampshire'ın Milford köyü iç kesimlerde kalıyordu ama kıyı erozyonu ve köy genişlemesiyle 1900'e gelindiğinde deniz ve köy o kadar yakınlaşmıştı ki ismi Milford-on-Sea olarak değiştirildi. Bugün Noah Valentine'ın stoğu eski bir tarla ambarında depolanıyor. Benzersiz buluntular ve unutulmuş eşyalardan oluşan bu geniş koleksiyon randevuyla ziyaret ediliyor işletmecisi Peter Hall.
4: Hayatım boyunca hep alım satım yaptım. Sonra 20 yıl önce antikalar devreye girdi. Ve 15 yıl önce tam zamanlı işim oldu. Şahsen reklamları seviyorum ama dekoratif her şeye, iyi boyuttaki parçalara ve şu an çok moda olan kır evi mobilyalarına ilgim var. Alistair'ın ilgilenebileceği bir iki tabela olduğunu düşünüyorum. Serkan'dan pek emin değilim.
5: O yüzyıl ortası tarzı seviyor ama umarım ilgileneceği bir şey vardır.
4: Evet, nasılsın dostum?
3: İyiyim, ben Serkan.
4: Memnun oldum.
2: Nasılsın Pete?
4: Sanırım daha önce tanıştık.
2: Evet dostum.
4: Güzel, buyurun.
2: Burası senin yerin mi?
4: Tabii, buyurun, evet.
2: Teşekkürler.
3: Oo.
2: Vay canına.
3: Burası bir uçak hangarı gibi.
4: Değil mi?
2: Çok güzel Pete.
4: Şahane, evet.
2: Bu küçük bir kır evi ahırı mı?
4: Evet, yani halk sanatı sanırım. Muhtemelen tek örnek. Galiba İsveç ya da kesinlikle Avrupa diyebilirim.
2: Evet.
4: Yapılış biçimi, güzel orijinal boyası ve iyi boyutundan anlıyoruz.
2: Rengi, boyası harika. Kabuklanmış ve son derece kuru bir boyası var. Tam bir halk sanatı havasında ve tam benlik bir şey.
4: Ne zamandan kalma? Yaklaşık...
2: 19. yüzyıl sonu.
4: Ben de 1900'ler, 1920'ler diyecektim.
2: Çok fazla halk sanatı alırım. Bu tür evleri çok alıyorum. Yavaş satılırlar ama mağazada güzel görünürler. Peki bunun fiyatı nedir?
4: Sana 250 olur.
2: 250 mi?
4: Evet.
6: Bayram birlikte güzel.
7: Ben bakarım.
8: Hoş geldiniz.
7: Hoş geldiniz.
6: Sevdiklerin neredeyse bayram orada güzel. İyi bayramlar.
9: İşte bu Google Gemini. Gemini beni akrabalarımın gurur duyacağı bir işte göster. Uçur beni, pilot olayım. Daha da uçur beni. İşte bu, işte bu. Uçuyoruz Gemini, uçuyorsun.
10: 23-29 Mayıs arasında BİM'de Şafak pudra şekeri 26 lira 50 kuruş yerine 21 lira. Efsane yerli pilavlık pirinç 147 lira 50 kuruş yerine 132 lira 50 kuruş.
11: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. Sonra
8: mutfak grisi oluveriyor. Ya da ustalık eseri grisi.
11: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
8: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
11: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
12: Bingo'dan yeni sıvı bulaşık deterjan. Akıllı enzimle güçlendirilmiş formülüyle 4 kat hızlı ve güçlü performans sağlar. Üstelik bulaşıklardaki yemek kokularını yok eder. Şimdi bulaşıkta eliniz daha güçlü. Bingo'yu siz de deneyin. Gücüne hayran kalacaksınız.

0: Günlük pedin olayı bu.
1: Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
2: Mol pedden kız sözü.
3: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
4: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
5: 26 Mayıs biraz İran tarihleri arasında A101'de aldın. Alpro bademli içecekten proteinli sütlere birçok ürün uygun fiyatlarla sizi bekliyor.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
4: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
5: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
6: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan. Bankam Tonbank.
7: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı, tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek Başına yeni bölümüyle bugün 21.30'da D-Max'te.
8: Birçok insan bunun gibi yerlerde sadece kaos görür. Ama takımımla benim gördüğüm şey...
9: Bana bunun gerçek olduğunu söyle.
8: Bir fırsat.
7: Tozlu Servet, pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
10: Hampshire'ın güney kıyısında Alistair ve Serkan, deneyimli satıcı Peter Hall'un işlettiği bir depo arkasında kayıp kalıntılar arıyorlar. Alistair hoş bir 20. yüzyıl başı halk sanatı eserini almak istiyor.
11: Bunun fiyatı nedir?
12: Sana 250 olur.
11: 250, atla birlikte evet. Mi?
12: Senin olsun tabii ki, çok tamam. Teşekkür ederim.
11: Çok karışık bir koleksiyonun var. Her şeyi alıyor musun?
12: Evet, her şeyi almaya çalışıyoruz.
11: Şu sülün kuşları, Aberystwyth'ten.
12: Öyle mi?
11: %100 bu Aberystwyth'ten Hutchings'a ait. Tahnit sanatına çok meraklıyım.
12: Çok güzel. 150 sterlin.
11: 150 sterlin. Git onu indir.
12: Tamam.
11: Aberystwyth'ten gelmesi nedeniyle Hutchings yerel ve Victoria dönemi tahnit ustasıydı. Endüstriyel ölçekte çalışırdı. Şehirde hiç hayvan bırakmamıştı ama işinin kalitesi olağanüstüydü. Yıllar içinde yüzlerce vaka gördüm.
10: 1860'larda James Hutchings, Alistair'ın memleketi Aberystwyth'te tahnit ustası olarak iş yeri kurdu ve şimdilerde sanatın büyük ustalarından biri sayılıyor. Bu örnekte cam kenarlıklar yok ama kuşlar çok değerli. Müşterilerinin eğilimlerini bilen Alistair bunu 450 sterline satabilir.
11: 150 sterlin.
12: Evet.
11: İki sülün için.
12: Evet.
11: Evet, onu eve götürmeliyim.
12: Tebrik ederim. Evet.
11: Tahnit, buna karşı tutkuluyum. Ama Hutchins olması şart ve eski olmalı.
13: Peter, yukarıdaki lamba...
12: Evet.
13: Bir bakabilir miyim?
12: Evet, alayım, dur.
13: Alt kısım eksik.
12: Evet, evet. Alt kısım eksik. Ne yazık ki.
13: Evet. Çok ünlü bir tasarımcı tarafından tasarlanmış. Peter Brennan.
12: Evet, Peter Brennan.
13: Evet, aslında şurada böyle beyaz bir difüzörü olması lazım. Bende de bir tane var. Buna ne istersin?
12: Eksiği olduğu için 50 liste.
13: Evet, orijinal zinciri de üzerinde.
11: Bir difüzör bulunca evet. Onu takıp yeniden kablolasan ne eder?
13: 800 sterlin ne der? Evet.
11: Öyle mi?
12: Fikrini değiştirmeden el sıkışa.
13: Ne yazık ki alt kısım eksik. Fark etmez. Yine de alırım. Her zaman alırım bunları. Parçalarını bile alırım. Bunu 50 sterline aldım. Öteki parçayı da 50'ye bulursam bu iyi bir kazanç demektir. Buna da bakabilir miyim?
12: Evet. Bayılıyorum buna.
13: Çok güzel.
12: Onu çok seviyorum.
13: Aslında sattığım şeylerin büyük bölümü çok işlevsel parçalar.
12: Tamam.
13: Ama bu tabloda bir şey var. Etrafta sakallı adamlar.
12: Doğrusu en sevdiğim sanat eseri bu.
13: Evet, bu pahalıya patlar. Evet, fiyatı uçurur.
12: Hayır, satın alınabilir. Bence bu eser İrlanda'dan.
13: Tamam.
12: Yoksullukla ilgili olabilir. Güzel bir eser. Bence öyle.
13: Ne kadar istersin?
12: 250 olabilir.
13: 250.
12: Evet.
13: 250 alıyorum.
12: Teşekkür ederim. Evet. Güzel bir eser.
13: O tablo normalde tarzım değil ama görünüşünü çok beğendim. 1917'de yapılmış, yani iyi bir yaşı var. Gözüme çarptı ve beğendim.
12: Alistair, senin ilgini çekebilecek bir şeyim var.
11: Tamam.
12: Burada. Sefer sandığı.
11: Tamam, bununla ilgili bir hikayem var.
12: Senin miydi?
11: Benimdi, evet.
12: Bunu diyeceğini düşünmüştüm.
11: Bendeydi, evet. Pembrokeshire'da bir evden aldım ama muhtemelen ortak bir tanıdığımıza sattım.
13: Birine sattın, o da
11: ve
13: sana sattı.
11: Ve şimdi çok pahalıya mal olacak.
12: Bahse girerim, daha ucuza satarım.
11: Bir yanlışlık var değil mi?
13: Evet, var.
11: Mantıksız.
13: Antikacılar arasında dolaşıp duruyor yani.
12: Ünlü bir söz var. Derler ki bir antika nasıl 1 milyon eder? Ona 2 milyon verin. Yani böyledir bu iş.
11: Evet, bunu tekrar bana kaça satarsın?
12: Bunu sana 580'e satarım.
11: Aslında sanırım o civarda sattım. Ne verdiğimi hatırlıyorum. Başlangıçta 300 verdim.
12: İyi fiyat almışsın.
11: Güzel bir parça.
12: Seferden bahsetmişken bunlar sefer sandıkları. Çok nadirdir. Tahnit için harika standlar olur ya da orijinal kullanımında sahadayken içine MIA yıkama taslarını tamam, falan evet. koyarlardı. Tıraş olurken kullanmak için sonra da manevralar sırasında
13: ayrılıyor.
12: Hepsi sahte bambu.
11: Harika.
13: Dürüst olmak gerekirse bunları daha önce gördüm. Çünkü bende de Osmanlı döneminden kalma iki eski bakır kap var. Ve bunlar da değerli parçalar.
10: Olağanüstü kalite ve zekice tasarımıyla öne çıkan sefer mobilyalarının en parlak dönemi 18. ve 19. yüzyıllarda Britanya İmparatorluğu'nun genişlediği dönemdi. Taşımayı kolaylaştırmak için özel olarak katlanabilir şekilde tasarlanmışlardı. Bu birbirine eş iki yıkama sehpası yaklaşık 1880'den kalma. Ordu kamplarında görevli subaylara konfor sağlamak için kullanılıyordu. Serkan biraz özenli bir restorasyonla 440 sterlin edebileceğini düşünüyor.
12: Çiftini 220 yaparım, tanesi 110.
11: İlk sen fark ettin.
13: 200'e anlaşalım.
12: 200 anlaştık.
11: Almadığım için evet. biraz üzüldüm. Evet.
13: Dikkatimi ne çekti biliyor musun? Bu parçalar. Küçük pirinç kapakları var.
11: Çok güzeller.
13: Aşağı inerken onları fark etmiştim evet. Gözüm takılmıştı ama onları çıkarınca dayanamadım. Almak zorunda kaldım. Gerçekten çok güzellerdi.
12: Sefer mobilyasını seviyorsanız...
11: işte başlıyor.
12: Güzel bir sefer koltuğu da var.
11: Bu kumaş orijinal olmalı öyle değil mi?
12: %100 evet orijinal. Yine sahte bambu. Katlanıyor. Son derece güzel bir demir işçiliği var. Muhtemelen bir kaptan koltuğu. İnanılmaz derecede rahat.
11: Bunu çok beğendim dostum.
12: Evet çok güzel.
11: İki yıkama sehpasını yanına
12: evet,
11: koy.
12: Evet karşıda sefer sandığı.
11: Bunu almıyorum Pete almıyorum. Ama bunu alabilirim ne kadar?
12: Bu sana 150 olabilir.
11: Bu fiyata el sıkmak
12: evet,
11: zorundasın.
12: Evet sanırım en ucuzu
11: Teşekkürler
12: bu.
11: Dostum.
12: Ne demek rica ederim.
11: Çok güzel bayıldım buna. Tarihi var. İyi yapılmış, ebonize edilmiş sahte bambusu var. Sefer mobilyasında olması gereken her şey var. Bugün çok iyi geçti. Pete çok çalışkan biri. Hemen anlaşılıyor, elindeki stok miktarı ve çeşitliliği inanılmaz. Kaçırdığım bir fırsat var ama bunun için kendimi üzmemem gerek. O kamp sehpası çifti. Onları Serkan aldı ve bu harika. Onlar için iyi iş çıkarır. Ama keşke onları önce ben görseydim.
13: Hızlı satma açısından en iyi şey o sehpalar olacak. Ama sanırım benim en sevdiğim parça o tablo. Artık sanat işine de biraz girmeye başlıyorum ve satıldığında daha da iyi olacak çünkü üstüne güzel bir kar koyacağım.
11: Bugün çok iyiydi.
13: Evet iyiydi. Peter çok iyi evet. bir adam. Çok iyi. Fiyatlar konusunda da gayet iyiydi diyebilirim.
11: O sefer sehpalarını alman beni üzdü. Onları gerçekten gördün mü?
13: Evet gerçekten öyle gördüm. Mi? Evet gördüm. Evet gördüm.
11: Ama o sandalyeler telafi etti kesinlikle.
13: Evet evet evet güzeldi.
11: Eski boyalı şeyleri seviyorum ve bu da öyle evet. bir şey. Bugün hoşuna evet. gitti mi? Eğlenceliydi
13: çok
11: değil mi?
13: Çok güzel bir gündü.
11: Yakında tekrar yapalım.
13: Yaparız.
11: Kesinlikle.
13: Evet. Ne haftaydı ama. Kardeşimle birlikte Barford Brothers'a gittik. Luton'daki yüzyıllar öncesine dayanan bir şapka üreticisinde Britanya'nın sanayi geçmişinden kalma nadir parçalar bulduk. 1900'lerin başına ait o güzel dolaplar ve kardeşimin bulduğu o harika saat gerçekten çok güzeldi. Pete'i görmek de çok iyiydi. Ondan da çok güzel dekoratif parçalar aldık. Sefer mobilyaları harikaydı. Bizim için sürpriz oldu. Ve Southport Pleasureland'de Fred Fowell tarafından yapılmış muhteşem bir Luna Park sanatı eseri. Orada böyle kaliteli bir şey bulacağımı hiç düşünmezdim. Gerçekten harikaydı. Umarım çok hızlı satılacak birkaç güzel alım yapmışızdır.

aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
4: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
5: Bayram gelir iyiliğiyle, bereketiyle, sofralarda Sütaş'ın doğal lezzetleriyle. Hep beraber nice bayramlara.

0: Günlük pedin olayı bu. Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur. Mol pedden kız sözü.
1: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
2: Bingo'dan yeni sıvı bulaşık deterjanı. Akıllı enzimle güçlendirilmiş formülüyle 4 kat hızlı ve güçlü performans sağlar. Üstelik bulaşıklardaki yemek kokularını yok eder. Şimdi bulaşıkta eliniz daha güçlü. Bingo'yu siz de deneyin. Gücüne hayran kalacaksınız.
3: Hala etkisindeyim.
4: İnanılmaz bir goldü.
5: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
6: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
7: Çantam hazır mı?
8: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap
9: kurdu. Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.
10: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
11: Evet.
12: Aman tanrım.
13: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Tehlike çok büyük.
1: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
2: Olamaz mı?
3: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
4: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
5: Yine buradayız. Opal bulmak güzel, evet. Dostum.
6: Gravin Opal Sahaları, New South Wales'ın çölünde. 1905'ten beri servet avcıları opal aramak için tehlikeli arazilerle mücadele ediyorlar.
5: Ölçüyorduk, yüzündeki rengi ölçüyorduk değil
7: evet,
5: mi?
7: Evet, doğru. Hı?
5: Şuradaki köşe, Chris, o köşe işte.
7: Sadece ince bir tabakaydı ama kolayca kalınlaşabilirdi.
5: Kolayca kalınlaşabilirdi, doğru. Yüzey kazıyalım. Ha?
7: İyi fikir bence.
6: Chill ailesi, Chris, oğlu Rory ve kızı Luca, madencilik ortağı Mark'la birlikte Turner's Rush maden sahasına döndüler.
5: Eğer orada renkli bir şey bulursak dostum sizi ararız.
7: Ha evet. Tamam. Çok sevinirim. Yakıt ikmali.
5: Chris'le ben kazma ve yeraltı çalışmaları yapacağız. Çünkü bu şekilde biraz daha verimli olabileceğimizi düşünüyoruz. Değil mi?
7: Geçen yıl Mark'la ortaklığımız harikaydı. Opal içinde bulması en zor şey iyi bir madencilik ortağıdır.
5: Turner, hoş geldin. Aradığımız şey bu.
8: Bu kara büyü mü?
5: Kara büyü dostum.
8: Vay canına.
7: Güçlerimizi birleştirirsek daha güçlü ve daha üretken olacağımızı düşündük.
5: Chris'le ben çok uyumluyuz. O sadece bir ortak değil. O dostum benim. Onunla iyi anlaşıyorum.
7: Geçen yıl iyi bir yıl geçirdik. $1 milyon kazandık. Kazanmak güzel.
8: İşte o kadar.
5: Sağla.
8: Sağla.
5: $1 milyon, yanlış anlamayın. Bu çok iyi para ama çok fazla makine kullanıyoruz.
7: Biz büyük bir şirket değiliz, biz özel şirketiz. Masraflar çok yük. Şuradaki Western Star'da bir motoru patlatırsanız motoru yeniden yapmak için muhtemelen $30,000 harcamanız gerekir. Yani baskı var. Haluka, istediğimiz şey bu hortumun bununla bir tür döngü oluşturması. Çocuklar işletmeye değer katma kararı aldılar ve eğer bir şeyler ters giderse 5 yıllık emeğimizi ve yatırdığımız her şeyi kaybederiz. Üzerlerinde baskı var. İş büyüdükçe onlar da zorlanıyorlar.
9: Tek işimiz burada opal bulmak değil, aynı zamanda Sydney'de de çalışıyoruz. Oscar'ın orada bir ofisi var ve sürekli olarak yoğun çalışıyor.
10: Aslına bakarsan iş çok hızlı büyüyor.
7: Vay canına.
10: Yeni taşlar ve tasarımlar.
5: Geçen yıl $1 milyon hedefi tutturduk. Bu miktarı tekrar bulacağımızın garantisi yok. Yaklaşabilirsek ya da yarısını bulursak yine de kazanmış oluruz. Bu iyi bir rakam.
8: Bence $500,000 yaparsak...
7: 500 binde de mutlu olurum. Bu kolay bir oyun değil. Büyük bir risk. Çok para kazanabilir ve hayatınızı garanti altına alabilirsiniz. Ama buraya parayla gelen ve hiçbir şey almadan giden birçok insan var.
8: Şu anda yeni bir alana başlamak için biraz toprak taşıyoruz. Çok heyecan verici. Uzun bir yaz tatili geçirdik. Ve hepimiz hemen işe koyulup opal bulmak için sabırsızlanıyoruz. Burada hava hala oldukça sıcak ama çalışmaya başlamayacak kadar serin sayılır. Ekipmanlar bu havaya dayanabilir. Artık hepimiz bu işin içindeyiz. Tabii ki babamızı gururlandırmak istiyoruz. Ama bu artık bizim geçim kaynağımızda.
5: Orada poğaç yok mu?
8: Evet, her yer siyah poçla kaplı. Umarım renklerin birleştiği bir yer vardır da sağlam para kazanırız.
6: Dünyadaki değerli opallerin %95'i Avustralya'nın iç kesimlerinde gömülü.

0: Bu kadar çok çantayı kontrol etmenin tek yolu bu. İşte. Tek yol bu. Herkesin çantasını kontrol edeceğiz. Sende ne var?
1: Çantamı kaybedeceklerinden korkuyorum. O yüzden tabii ki banyo eşyalarım var. Sıtma ilacım var.
2: Çok önemli.
1: Evrak işlerinde çok iyiyimdir. Bu 1500 ons altını bir altın alıcısına teslim ettiğime dair bir rapor. Bunun bir dosya dolabında olması gerekir.
0: Bu çok önemli. Aa, merhaba.
1: Biraz altın. Onu geri koyalım.
0: Harika. Tamam, başlayalım hadi.
3: Bu sezon Yukonlu altın madenciliği dahisi
1: masanın üzerinde 3 milyon dolar var.
3: Parker Schnabel hayatının en zorlu sahasını üstlendi.
0: Ha, galiba mahsur kaldık.
1: Ha, hayır. Burada neler oluyor böyle?
3: Riskler çok büyüktü.
4: Kasabama yaklaşma.
0: Lanet olsun.
3: Ama altın devasa büyüklükteydi.
1: Bu çılgınlık.
2: Aman tanrım.
3: Şimdi daha önce hiç görülmemiş görüntülerle birlikte...
1: Sorun neydi?
3: Parker, Brezilya'daki en iyi altın bulgularını inceliyor.
1: Evet, aradığımız şey tam olarak bu.
3: Ve öyle büyük sahalar ki...
1: Tüm Yukon'dan daha fazla placer altın üretiyorlar.
3: Onu bir milyarder yapabilirler.
1: Eğer kemiklerimi Güney Amerika'da bırakmam gerekiyorsa benim için sorun değil. Burada Serra Pelada'da bir sürü altın külçe var değil
5: evet,
1: mi?
5: Evet, dünyadaki en büyük altın külçelerinden bazıları burada.
1: Hadi canım.
0: Buradan dostum.
3: Bir sonraki büyük madencilik fırsatını bulmasına yardımcı olmaları için...
1: Sadece altın görmek istiyorum.
3: Parker şimdiye kadarki en nitelikli ekibini topladı.
0: Vay canına, şuna bakın.
3: Deneyimli saha kameramanı Danny Etheridge.
0: Bu yolculuğun bir parçası olmak artık hayatımın büyük bir parçası oldu. 7 yıldır işin içindeyim. Bu delilik değil mi?
6: Vahşi doğa sağlık görevlisi ve kalp cerrahı Dr. Diego Lizazabaru.
2: Brezilya'da olduğum için çok heyecanlıyım. Brezilya altını yaklaşık %98 saflıkta. Bence bu inanılmaz.
3: Ayrıca yeni bir ekip üyesi var.
1: Sanırım 400 onslar.
3: Brezilyalı altın madenciliği uzmanı Larissa Rodriguez.
5: Oo. Gerçekten çok çok ağır. Gerçekten.
1: Ona 50 bin dolara satıyor.
5: Parker beni bu geziye davet ettiğinde evet dedim. Brezilya'ya gelip altın madenciliğini anlayacak ve Amazon'a gidecekse onunla birlikte olması gereken benim.
0: Vay canına, bu nereden çıktı?
5: Bu gideceğiniz yer olan Serra Pelada'dan geliyor. Yaklaşık 60 kilo.
1: Buna bakınca Serra Pelada gitmek için iyi bir yer gibi görünüyor. Yani Serra Pelada hakkında pek bir şey bilmiyorum. Sadece 80'lerde elle çıkarılan milyarlarca dolarlık altın bulunduğunu biliyordum. Hepsi o.
6: Güney Amerika'nın en büyük modern altına hücumu yalnızca 45 yıl önce Serra Pelada'yı vurdu.
3: Yerel bir çiftçinin avuç içi büyüklüğünde külçeler bulmasıyla on binlerce arayıcı bölgeye akın etti ve dev bir çukuru el kazmasıyla açtılar. Sadece 13 yıldan biraz fazla bir sürede değeri 5 milyar doları aşan altın çıkardılar.
1: Bu 1700'lerden kalma bir hikaye. Çıkan altın miktarı inanılmaz. Yaklaşık olarak 2 milyon 600 bin ons bulmuşlar. Ve bu insanlar hala hayatta. Bu çok havalı bir şey.
5: Tanıdığım bir adam var, bağlantı kurduğum kişi, Geraldo. Şimdi çiftçi ama Geraldo Serra Pelada başladığında buradaydı. 80'lerde oradaydı.
0: İşte bence o. Geraldo bu.
5: Geraldo sen misin?
7: Geraldo Capota.
5: Geraldo Capota.
1: Merhaba.
7: Merhaba, memnun oldum. Brezilya.
1: Brezilya.
3: Geraldo, altını komşusunun çiftliğinde bulduğunda sadece 34 yaşındaydı.
7: O benim gerçek bir arkadaşım.
3: Onu tekrar madenciliğe dönmeye teşvik etti.
5: 1430 kilo. Bir yılda 1430 kilo altın kazanmış, öyle diyor.
3: Bugün bu miktar yaklaşık 100 milyon dolar ederdi.
5: Önceden çiftçiydi. Altınla çok para kazandı ama burası onun çiftliği. Bu sadece altın yüzünden değil. Bu
1: o kadar altının yardımı olduğuna eminim.
5: Altın yardımcı oldu mu?
7: Oldu.
1: Şunun büyüklüğüne bakar mısın? Kocaman bir şey.
0: Geraldo'nunkilerden mi bahsediyorsun? Geraldo'nunkiler mi?
1: Hayır, o.
0: Evet. Ben de nereye bakıyorsun dedim, evet.
1: Tanıştığım insanlar arasında tercümansız olarak konuşup anlaşabilmek istediğim bir insan.
0: Evet.
5: Evet.
0: Ben de onu düşünüyordum.
4: Altın peşinde.
5: Evet, evet o. Aa, biliyor. Senin kim olduğunu biliyor.
1: Ha, evet.
5: Peki ya siz? Hepiniz buradan mısınız? Adı Genesio. Babası Serra Pelada'yı keşfeden kişiymiş.
1: Aa, öyle mi?
7: Babası Bay Genesio. Altını benim arazimde buldular. Kimseye söyleme ama senin için zaten bir alana ayırdım dedi. Ertesi sabah yürüyerek gittik. Ormanda 16 kilometre. Araba için yol yoktu. Yürüyerek gittik.
1: Peki sonra ne oldu?
5: E aí depois que aconteceu?
8: Chegamos em Serra Pelada. Eu tomei susto.
5: Oraya vardığında çok şaşırmış.
8: Ele trouxe litro numa vasilha de plástico cheia de ouro.
5: O adamın böyle altınla dolu plastik bir kovası vardı ve aman tanrım diyordu. Çok şaşırmıştı. 8 kilo 400 gram. Aa, bütün kupürleri saklamışsın.
7: Bu da benim altın dolu kovayla fotoğrafım.
5: Ha, evet.
1: Kocaman bir bıyığı varmış.
5: Kaporta her şeyini ortaya koydu ve altından büyük kazanç sağladı.
1: Bize hikayeyi anlattığı için ona teşekkür eder misin? Hikaye anlatma konusunda bana büyük babamı hatırlatıyor.
5: Madencilikle ilgili olmayan bazı hikayeler de var.
9: Sadece altınla ilgili olmayanlar da var.
10: Bir film gösterimi için dünyadaki en büyük izleyici kitlesi Serra Pelada'ydı.
0: Vay canına.
5: Uçak pistine kurulmuş büyük bir ekranları vardı ve bu yüzden bütün madenciler gelmişti.
10: 60 bin kişi.
1: Yok
5: 60
1: artık.
5: 60 bin. Evet, 60 bin kişi gitmiş.
0: Ne izlediler?
5: Ne izlediler?
9: Yetişkin evet. Filmi.
0: Evet.
5: Bu çılgınca.
1: Böyle bir şeyi ilk ağızdan dinlemek gerçekten çok ilginçti.
0: Evet.
1: Geraldo, Serra Pelada'ya olan ilgimi gerçekten arttırdı.
3: 1992'de Serra Pelada çukuru kapatıldı ve suyla dolduruldu. Olası büyük bir altın rezervi gömüldü.
1: Geriye ne kaldı? Bu soru beni gerçekten rahatsız ediyor.
3: Parker'ın uzman gözü büyük bir fırsat fark etti. Eski madencilerin geride bıraktığı devasa artık yığınları.
1: 80'lerde bu çukurdan 2 ya da 3 milyon ons altın çıkmış. Eminim bunun yarısı kadar da atık malzemenin içinde kalmıştır. O materyal orada duruyor. Bu yaptığımız tüm geziler içinde sanırım beni en çok heyecanlandıran fırsat oldu.
3: Parker 80'lerde kullanılan ilkel yöntemlerin artık malzeme içinde çok fazla altın bıraktığına inanıyor. Bu yüzden yerel madencilik kooperatifleriyle bir anlaşma yaptı.
1: Teşekkür ederim.
3: Küçük bir test yapmak için.
1: Hadi başlayalım.
3: Bu hayatını tamamen değiştirebilecek bir fırsattı.
1: Buradan çıkacak para muhtemelen 1,5 milyar dolarlık bir gelir olurdu. Açıkçası bu hoşuma giderdi.
3: Ama milyar dolarlık kazıdan önce...
11: Bazı adamlar otele geldi. Çalıştığımız kişilerin bu arazi üzerinde hiçbir hakkı olmadığını söylemişler.
3: Tüm proje tehlikeye girdi.
1: Diyorlar ki görüştüğümüz kooperatifteki adamların yasal bir yetkisi yokmuş.
11: Evet.
3: Serra Pelada Kooperatifi'nin başka bir kısmı Parker'ın artık malzeme üzerinde test yapma izni olmadığını iddia etti.
1: Oo, lanet olsun.
0: Sence nasıl davranacaklar Parker?
1: Bilmiyorum. Göreceğiz. Aslında Larissa, Diego, bu biraz size bağlı. Çok fazla zorlamak istemiyorum. Siz ne diyorsunuz?
5: Evet, doğru.
1: Bilirsiniz. Çevirmen aracılığıyla konuşunca işler çok zor oluyor. Yavaş ilerliyor.
5: Bu gezi sırasında çok şey öğreniyoruz. Çünkü Parker çok başarılı bir iş insanı ve insanlara ve yatırım fırsatlarına nasıl yaklaştığını görmek gerçekten ilginç.
1: Gerçekten de burada bir şeyler başarmaya çalışmak istiyorum. Ama müzakerelerde çok net bir siyah beyaz durumu var. Kim anlaşma olmadan ayakta kalabilir ki? Eğer bırakmaya hazır değilsen kaybedersin. Ne olduğunu biliyor musunuz? Bir şey duydunuz mu?
0: Henüz değil.
1: Konuşabileceğimiz bir yer var mı?
12: Evet. Burada kullanabileceğimiz bir oda var.
13: Biz dinleyeceğiz. En azından bir şeyler duyabiliriz ve toplantıyı takip ederiz. Böylece durumu yakından izleriz, evet. Ama olan şey...
11: Ortalık geriliyor.
13: Öyle.
11: Göreceğiz.
5: Daha önce konuşanların yönetici olmaya yetkisi olmadığı söyleniyor. Yani burada yaptığımız iş kooperatif içinde, bizim içinde sorun yaratabilir.
13: Sierra Pelada'da kontrolün kimin elinde olduğunu anlamak çok zor. Evet, bilmiyorum, çok karmaşık gerçekten.
1: Kendi iç sorunlarını çözmeden kimseyle anlaşma yapamazlar, öyle değil mi?
5: %100.
1: Tamam. Vaktinizi ayırdığınız için çok teşekkür ederim.
6: Kooperatif içindeki karmaşık hukuki mücadele anlaşmanın iptal olmasına yol açtı.
1: Bu inanılmaz sinir bozucuydu. Normalde bu tür şeyleri hemen anlayabilirim. Ama işte burada dil bilmeyince durumu okumak gerçekten çok zor bir hal alıyor. Eğer herkes aynı dili konuşsaydı burada işler çok daha kolay olurdu, bundan eminim. Ama olmadı. Bu işin en kötü tarafı hala yerde milyonlarca dolarlık altının olması. Anlıyor musun? Ah, lanet olsun. Bir şeyler içmeye ihtiyacım var.
14: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
15: Hey! Dur. Güneşi bonuslu yapmak ne demek ya? Engin Bey, bonus flash yeniden doğuyor.
16: Biz de alışverişe atlayın.
15: Bonus flash uygulaması kendini aşmış. Kim ya bu? Herkesi tek tek doluyor.
16: Bak, kampanyaları kişiye özel gösteriyor.
15: Kim işte bu çocuk ya?
16: Mesela ben bahar alışveriş yapacağım. Bak, bonusla bahar kampanyası başlamış.
17: Bonusla bahar kampanyası. Seçili sektörlerde 20 bin liraya varan bonus kazanma fırsatı. Bonus flash'tan kampanyalara katılın.
18: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
19: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
20: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwell Ultra Hacimli. Hacim 1, kepek 0.
21: Ay, bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi. Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem? Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım. Yıkayınca ya rengi solarsa? Nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
22: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım arganozu sıvı deterjan, yıprama karşıtı bakım sunar, giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.
23: Hafta sonları canın ne çekerse çeksin, hadi bilek kredi kartınla 750 lira üstü tüm restoran harcamalarında tam %10 iade. Sen de kampanyaya katıl, kazanmaya başla. Kredi kartım hadi.
24: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı, tek hedef.
2: 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümüyle bugün 21.30'da D-Max'te.

0: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
1: Tehlike çok büyük.
2: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
3: Olamaz mı?
2: 10 dakika içinde.
0: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
4: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
3: Bu gerçekten dehşet verici.
1: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
0: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
5: Pekala.
6: Hadi gidelim.
5: Herkes binsin. Bu yolculuğun büyük bir kısmı fırsat aramak, öyle değil mi? Hala daha fazla arazi bulma ihtimalimiz var yani.
6: Bildiğimiz kadarıyla çok altın olan bir bölgeye gidiyoruz. Bu kesinlikle çok heyecan verici olacak. Ah, lanet olsun.
7: Bir kum sesine oturduk.
8: Şuraya doğru tekneyi tamamen oynatmak istiyorum.
6: Kurtulduk mu?
8: İyi miyiz?
6: Evet, devam edelim.
5: Aferin Diego. Şimdi önümüzdeki 8 saat ıslak işlerin olacak.
8: Muhtemelen önümüzdeki 3 gün.
5: Porto Velho'yu görmek benim için gerçekten büyüleyici bir şeydi. Burada çok fazla altın madenciliği yapılıyor.
9: Kuzeybatı Brezilya'daki Madeira Nehri üzerinde Parker'ın hedefi Fofocas denilen dev yüzen tarama kolonileriydi. Zirve dönemlerinde yaklaşık 1 trilyon dolarlık altın çekmişlerdi.
5: Tüm bu sistem biraz delice.
9: Son yıllarda çıkan yasalar Fofokaların çoğunu yasa dışı hale getirdi.
6: Ha, şimdi bizi ateş ediyor.
9: Ve yetkililer sert şekilde müdahale ediyordu.
10: Aman tanrım.
9: Birçok kişi buna rağmen yasa dışı madenciliğe devam etmek zorundaydı.
5: Porto Velho tehlike getiriyor. Ama sonunda altın için her şeyin riske atan insanları bulmayı gerçekten seviyorum. Bu işe gönül vermiş insanları.
11: Bugün seni bir kadınla tanıştırmak istiyorum. Bu tip tarama operasyonlarında çalışan biriyle tanıştırmak.
9: Yerel sendika lideri Fabiano, Parker'ın Porto Verho'daki madenciliğin gerçek yüzünü görmesini istiyordu.
11: Kendisi Esterella, tarama makinesinin sahibi.
6: Merhaba.
10: Merhaba.
12: Merhaba.
11: Hadi içeri girelim.
9: Üçüncü nesil madenci Estrella tüm hayatını bu sularda geçirmiş.
13: Benimle gelin.
5: Güzel.
9: Ama sadece bir gece önce yasal makamların saldırıp yok etmesinden korktuğu için tarama makinesini bir Fofoka'dan uzaklaştırmıştı.
13: Kafanızı çarpmamaya dikkat edin.
10: Bakın, alışmaya başlıyorlar.
14: Então gente, aqui é a minha casa.
10: Bu onun eviymiş.
14: É onde eu resido com meus filhos.
10: Çocuklarıyla yaşıyormuş.
14: Trabalho aqui.
5: Vay canına. Ne kadar düzenli.
13: Çocuklar buraya gelin.
10: Kaç yaşındalar?
14: O mais velho tem 9.
10: 9 yaşında, 7 ve 4.
5: Bu tekneyi ne kadar zamandır kullanıyormuş?
15: Quanto tempo você tem essa balsa já?
14: Essa aqui 2 anos.
10: 2 yıl.
13: Karadaki bizimdi.
10: Aa, yakılmış.
13: Polis geçen yıl yaktı.
16: E essa aqui passou pé.
8: Sudan mı oldu?
13: Ve bunu da o batırdı.
10: Bunlar su izleri.
13: Su seviyesinin izi burada.
5: Vay canına.
10: Evet, yani battığında
5: tabii.
10: Sadece bu kısmı
5: doğru,
10: görüyoruz.
5: Anladım.
13: Eğer batırmazsak yakabilirler.
9: Hükümetin geçim kaynaklarını ve evlerini yok etmesini önlemek için madenciler tarama makinelerini bilerek batırıyorlar. Ardından yasal baskı geçince tekrar yüzdürüyorlardı.
5: Ekipmanı söküp bu bir tekne evi diyemezler mi? Neden batırmak zorundalar?
10: Hayır mı? Diyor ki yapamazlar. Polis sonra artık inanmazmış.
5: Her çıktığım yolculukta dünyanın her yerinde neler olduğunu daha iyi anlamak istiyorum. Madencilerin ailelerini geçindirmek için karşılaştıkları farklı sorunları öğrenmek istiyorum. Ve bunu anlamanın tek yolu da buraya gelip bunları yerinde görmek. O insanlara birebir şahit olmak.
6: Bu tarama teknelerinde fofocalarda yaşayan insanlar inanılmaz derecede tehlikeli koşullarda, bazen patlama riskiyle çok ağır çalışıyorlar. Muhtemelen gezegendeki en dayanıklı insanlardan bazıları.
13: Bugün altın madencilerinin durumu çok zor. Çünkü artık bu iş bir suç haline geldi. Çalışıyorsun ama suçlu gibi muamele görüyorsun.
5: Peki eğer baskın olursa ve bunu da yok ederlerse o zaman ne olacak?
13: Kaçacak zamanım olursa daha önce olduğu gibi makineleri çıkarırım ve yakamasınlar diye batırırım. Hı hı. Ama yakarlarsa yeniden yapmalıyım.
5: Dayanıklı.
13: Evet. Bu bizim haklarımızın olmadığı bir hayat.
14: Mas como nós somos brasileiros, nós não desistimos, né?
10: Bu bir söz. Bu Brezilya'da söylenen bir şey. Yani Brezilyalı
5: Anladım.
10: Oldukları için asla pes etmezler.
14: Minha mãe lutou evet. por nós e eu vou lutar pelos meus filhos.
10: Evet, çocukları için savaşacak.
5: Ona bize her şeyi gösterdiği ve hikayesini anlattığı için teşekkür ettiğimizi ve kendisine ve çocuklarına en iyisini dilediğimizi söyler misin?
13: Teşekkürler. Her şey için teşekkürler. Uzun değil mi?
10: Evet.
5: Bu şeyde yaşasaydım kafamı çarpıp dururdum her gün.
10: Hoşça kalın. Onlarla tanışmak istedim çünkü yasa dışı madenciliği sona erdirmek için çözümler bulmaya çalışıyorum. Bu yüzden onlarla konuşmak, neler olduğunu anlamak önemli. Hikayedeki bütün tarafları dinlemeliyiz.
11: Akü.
10: Aküsü bitti.
11: Bir bakayım. Estrella, dediğimde küçük anahtarı çevirebilir misin? Çevir.
8: Hayır, aküyü değiştirmek gerekiyor.
11: Akü var mı?
8: İşte.
11: Yardıma ihtiyacın var mı? Bana bir kablo getir, takviye yapabilirim. İçeride iki kablo var. İki kablo var.
8: Eksiyi ver.
11: Evet, eksi. Oraya. Şimdi oraya da. Kırmızı artı. Tamam, şimdi oldu.
5: Teşekkür ederiz.
8: Hoşça kalın. Hoşça kalın.
6: Çok tatlıydı.
10: Evet öyle.
6: Dayanıklı biri.
9: Yasa dışı tarama madenciliğinin gerçeği göz açıcıydı.
5: Lanet bir karmaşa.
6: Gerçekten de burada kolunu koparabilecek o kadar çok şey var ki.
9: Altın vardı.
7: 7,5 gram.
5: Fena değil.
7: Fofokalardan altın almak ister misin?
5: Çok güzel görünüyor.
9: Ama Parker için asla bir iş fırsatı olamazdı.
5: Bir sürü yasa dışı madencilik operasyonunun arasında olmak biraz garip. Çünkü kesinlikle mesafemizi korumamız gerekiyor. Onlara tavsiye vermek bile gerçekten yardım etmek demek oluyor. Yani gidip bir uyuşturucu üretim tesisine bunu şöyle yaparsanız daha iyi verim alırsınız diyebilir misiniz? Hayır. Hadi gidip yasal bir tarama makinesi bulalım. Şunlara bakın.
6: Vay canına.
10: Bu ziyaret ettiğimiz Eliana'nın çiftliği.
12: Merhaba.
10: Sen Eliana mısın?
5: Parker.
10: Memnun oldum. Larissa.
12: Larissa mı?
10: Burası onun, bu yerin sahibi o.
9: Eliana'nın 10 tonluk yüzen tarama makinesi, 30 metre uzunluğunda hidrolik bir kol ve kesici başlıklar kullanıyordu.
5: Bu çılgınca.
9: Nehir yatağını karıştırıp altınlı toprağı oluğa çekmek için.
6: Şuna bakın. Vay canına, bu çılgınlık.
9: Günde 3 onsa kadar altın çıkarıyorlardı. Değeri yaklaşık 5000 dolar.
8: Çok etkileyici ve Parker'ın heyecanlı olduğunu anlayabiliyorum. Çünkü birçok detaya dikkat ediyor.
9: Ve yasal bir operasyon olduğu için Parker sonunda uzmanlığını paylaşmakta özgürdü.
5: Bu gezilerin benim için büyük bir kısmı keşfedilmemiş potansiyeli anlamak.
9: Bu tarama makinesinde oluğa odaklandı.
5: Şunu fark ettim, geri kazanım sistemleri biraz ilkel. Paspaslarda rife yok. Sadece halı var. Böyle bir şey gördüğümde kendimi tutamıyorum, denemek istiyorum hemen. Bir şeyler söylemek istiyorum. Bakın, bence buraya yaklaşık her 6 santimetrede bir halı şeritleri çakarsanız daha sağlıklı olur. Ve bu da burada daha fazla çıkıntı oluşturur. O bölümde daha fazla altın yakalayabilirsiniz.
10: Madenciler yeni fikirler duymaya çok istekliydi. Geri kazanım oranını nasıl artırabileceklerini merak ediyorlardı. Madenciden madenciye böyle bir bilgi alışverişini görmek benim için çok güzel bir andı.
12: Ben böyle yapıyorum.
6: Paspasları böyle yapıyorlar.
5: Bazı şeyler için ortak bir dil gerekmiyor işte. Görüyorsunuz.
9: 24 saatin sonunda sonuçlar belli oldu.
6: Ne kadar çıkardıklarını öğrenelim.
12: İşte burada.
8: 104.
10: 104, evet.
9: Parker'ın küçük müdahalesi günlük toplamı %13'ten fazla artırdı. Eliana'nın tarama makinesi artık yılda 2 milyon dolarlık bir operasyon.
5: Çok iyi çalıştı ve bunu görmek çok güzeldi.
6: Tanrım, çok daha iyi.
17: Teşekkür ederim, teşekkür ederim.
9: Amazon'un vahşi batı sularında Parker iyi altın buldu.
5: Eliana harika biri. Burada çok iyi kurulmuş küçük bir sistem yönetiyor. Ama bu gezilerin benim için büyük bir kısmı aynı zamanda bu bölgelerin sosyal ve politik yapısını anlayabilmek. Porto Velho'da çok fazla çatışma var. Riskten yanayım ama bu tür bir riskten değil tabii.
18: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.

bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.

0: Abi ne yapıyoruz şu an?
1: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
2: İkisi birlikte çok iyi.
3: Tıpkı bizim gibi.
4: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
5: Her yemek senin hikayenle dolu bir yolculuk. Çık o yola, anılar bul. Ne varsa hatırla. Tattığından, gördüğünden, ilham al hepsinden. Filiz 50 yıldır Türk mutfağında kendi hikayesini yazanların yanında.
6: Teşekkürler.
7: Görüşürüz.
8: Ya ben
9: Kaya, hiç utanma. Biz burada görüşürüz. Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca o molada görüşürüz. Mola demişken öğle arasında görüşürüz. Araba şart mı? Değil. Bir şekilde görüşürüz.
10: Ya da her şekilde görüşürüz.
9: O yüzden hiç utanma Kaya.
7: Görüşürüz.
11: Görüşürüz.
9: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Çok seven insanların şeri hep ileride.
12: Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.
13: Irving Johnson 77. Bu Magic Johnson mı?
14: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
15: Aramaya devam etmelisiniz.
14: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
16: Tozlu Servet yeni sezonuyla pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
17: Balık tutmak ister misiniz?
18: Balığa davet ediyor. İsterseniz balık tutabilirsiniz.
17: Balık tutmayı çok severim ben.
14: Dünyanın en büyük sulak alanlarında Brezilya'nın Pantanal bölgesinde 5000'den fazla jaguarın yaşadığı yerde Parker'ın ekibi keşifler arasında kısa bir mola verdi.
17: Yarış yapalım.
19: Kesinlikle.
20: Tamam, nasıl bir yarış? En çok balık mı, en büyük balık mı? En büyük balık. Tamam, basit.
17: Yem. Ne büyüklükte balık tutuyoruz?
18: Büyük olanlar, büyükler.
17: Buna bile balık derdim.
20: Sen ona bile balık mı diyorsun?
17: Timsah, timsah dandy. Paul Hogan burada.
20: Ben kedi gibiyim, kedi.
17: Aa, ne kadar huzurlu değil mi?
18: Evet.
17: Sence bugün bu yolculuğun ne kadar eğlenceli olduğuna dair çarpık bir görüntü mü veriyor?
20: Porto Velho başlamak için kötü bir yerdi.
18: Belki de buradan başlamak iyiydi. Çünkü böylece Brezilya hakkındaki bakış açını değiştirmek için zamanımız oldu.
20: Serra Pelada ilginçti. Orada biraz trans halinde gibi oluyorsun.
18: Evet,
20: sanki
18: evet öyle.
20: Tüm o hikayelerin içine çekiliyorsun gibi. Ve keşke daha çok siyasi ve hukuki çatışmaların olmadığı, mülkiyet kavgalarının olmadığı bölgelere gidebilsek. Şimdiye kadar gittiğimiz iki yerde böyleydi.
17: Sıradaki yerin adı ne?
18: Pocone.
17: Pocone, sert kaya madenciliği.
18: Evet, çoğunlukla sert kaya. Altını ve operasyonları göreceğiz.
17: Umarım Pocone bize harika sürprizler sunar. Şuna bakın.
21: Vay canına.
18: Nerede? Nerede?
17: Aman tanrım. Bu büyük. Şuna bakın.
18: Vay canına.
17: Vay canına. Şuna bakın. Hadi Diego, çek içeri. Aferin sana.
20: Aferin Diego.
18: Çok iyi.
17: Parker.
18: Aferin.
17: Parker senin adına çok mutlu. Şansımız devam etsin.
18: Büyükmüş.
17: Aman tanrım.
20: Sert kaya madenciliğine girebileceğim bir yol bulmayı gerçekten çok isterim. Bu gezilerde çok fazla küçük ölçekli sert kaya işi gördük. Bir adam bir çukur kazıyor ve sonra evet birkaç gram buldum diyor. Artık o tarz şeyler pek ilgimi çekmiyor. Ama büyük ölçekli sert kaya madenciliği...
17: Vay canına.
18: Vay canına, çok büyük.
20: İşte bu kesinlikle ilgimi çekiyor.
14: Brezilya'daki Pocone 88 kilometre uzunluğunda dev bir kuvars altın damarı üzerinde yer alıyor.
17: Vay canına.
14: Zemin o kadar yumuşak ki cevheri sadece kazarak çıkarmak mümkün.
20: Delme ve patlatma gerektirmeyen bir sert kaya madeni hiç görmemiştim.
14: Bu da yerel madencilere günde yarım milyon

0: dolara kadar kazanç sağlıyor.
1: Parker'a aşık oldu. Resmen sert kaya madenciliğine tutuldu. Gücü istiyorum, ölçeği istiyorum, hepsini istiyorum der gibiydi.
2: Şimdi nereye gidiyoruz?
3: Burada Pocone'de büyük bir madene gidiyoruz. Orada sahibiyle tanışacağız. Sadece bizimle görüşmek için İsveç'ten gelmiş.
1: İsveç'ten mi?
3: Hı hı.
1: Vay canına.
2: Burası mı?
1: Bu da ne?
4: Bu kadar güvenlik varsa burada çok altın var demektir.
0: Pocone'deki dev altın damarı 30 yerel madeni besliyor. Ama en büyüğü açık ara Salinas madeni.
1: Bu büyük bir çukur.
4: Bu çılgınlık.
0: 1200 dönümlük bir alana yayılıyor ve 600 kişiye istihdam sağlıyor.
2: Bu şimdiye kadar gördüğüm en büyük maden operasyonu.
0: Bu madenin sahibi Ney de Souza.
1: Sanırım o.
4: İyi günler.
3: Bunların altın damarları olduğunu söylüyor.
4: Öyle mi? Çukurun tabanında ana bir damar var. Ve duvarlarda da böyle kaburga kemikleri gibi görünen damarlar var. Onların hepsini takip ediyorlar. Muhtemelen maliyetleri oldukça düşüktür. Öyle değil mi?
3: Evet.
5: Bu çukur 3 kilometre uzunluğunda ama sondaj ve keşiflerle 10 kilometre ilerliyor.
4: Burada ne kadar süredir çalışıyorlar?
5: Bu bölgede 20 yıl. İlk çalışmada 300 bin ons buluruz sandık ama 1 milyon 200 bin ons bulduk.
4: Vay be, bu çok fazla.
5: Bugün 3 milyon onsumuz var.
0: Ney'nin madenindeki toplam altın rezervinin yaklaşık 6 trilyon dolar olduğu tahmin ediliyor.
4: Ney'nin madeni gerçekten ilginçti. Çünkü ölçek olarak ciddi para kazanabileceğim bir seviyedeydi. Orada büyük bir fırsat var. Evet.
6: Vamos lá na planta.
3: Bizi tesisi görmeye davet ediyor.
4: Güzel, gidelim.
0: Ney'nin tesisi altını maksimize etmek için en son siyanür teknolojisini kullanıyor.
6: Então é a planta mais moderna, toda no touchscreen, é a que tem menos gente trabalhando e é a que vai processar mais.
3: Buradan bütün tesisi kontrol ediyorlar.
6: E é a planta onde a gente tem o lixiviador intensivo, que não usa mais nada de mercúrio já tem um ano e meio.
3: 1,5 yıldır artık civa kullanmıyorlar.
4: Tamam. Civa asla parçalanmayan ve son derece zehirli bir elementtir. Siyanür de çok zehirli ama çok hızlı parçalanır. Bu yüzden uzun vadede çevresel etkisi daha küçük ve çevreye zararı daha azdır. Civa kullanan tüm madencilerin bundan uzaklaşması gerekiyor. Yasal ya da yasa dışı fark etmez. Dünyada yasal olduğu çok az yer var. Aslında hiçbir yerde kullanılmaması gerekir. Bu tesisin maliyetini biliyor mu acaba?
6: Tudo isso aqui, hoje eu vou falar para você que uns 15
3: milyon dolar.
1: Şimdi ne olacak?
3: Sanırım eritilmiş altın göreceğiz.
0: Ney günde 4 adet, her biri 90 bin dolar değerinde altın külçesi üretiyor. Yılda yaklaşık 90 milyon dolar para kazanıyor. Bu da Parker'ın Yukon'daki sahasından 6 kat fazla.
4: Buranın değerini tahmin etmek istemem.
3: Söyle o zaman. 400 milyon dolar.
4: Aslında benim düşündüğüm de buydu.
3: Seni ortak olmaya davet ediyor. Sen parayı getireceksin, o da
4: parası
3: deneyimini
4: olan
3: katacak.
4: O parası olan o.
3: Parası olan sensin.
4: Sert kaya madenciliği gerçekten çok büyük paraların döndüğü bir iş. Ney'den öğrenmek çok güzeldi. Ve onunla konuşmak da öyle tabii. Ama bu iş benim ölçeğimin çok ötesinde bir iş. Burada bir şeyler yapmak için çok para harcamam gerekir. Ama kesinlikle üzerine çok düşüneceğim ve araştıracağım bir şey. Belki ileride bir gün yaparım.
1: Isırabileceğim bir şey var mı?
0: Brezilya'daki en iyi altın sahalarını ararken...
2: Bu bir pire gibi görünüyor. Bu bölgede çok yaygın.
1: Aman tanrım.
0: Parker'ın ekibi hayatlarını riske attı.
2: Çoktan enfekte olmuş.
1: Öyle mi?
2: Hı-hı. Çıplak ayakla mı yürüyordun?
1: Ben hep çıplak ayakla yürürüm.
2: Bunun iyi bir fikir olmadığına dair bir şeyler hatırlıyorum.
1: Tavsiyeyi dinlemedim ve şimdi ayak parmağımı kestirmem gerekecek. Lanet olsun.
2: Özür dilerim.
1: Aa. Çıkardın mı?
2: Neredeyse. Bir saniye. Kıpırdama. Tamam oldu.
1: Aa, bu daha iyi. Eline sağlık.
2: En usta olanlar hep parazit kapar.
1: Öyle mi?
2: Hayır. Dalga geçiyorum.
1: Ha.
7: Bayram birlikte güzel.
8: Ben bakarım.
9: Hoş geldiniz.
10: Hoş geldiniz.
7: Sevdiklerin neredeyse bayram orada güzel. İyi bayramlar.
11: Servis geldi. Çantam hazır mı?
12: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
13: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
14: Günlük lekeler dişleri sarartabilir. Manuel fırçalar lekelerin bir kısmını giderirken Oral-B Ayo daha etkili temizler. Işıltılı beyaz fırça başlığı plağı temizler ve yüzey lekelerini gidererek dişleri parlatır. Dişlerin %100 daha temiz ve bir günde daha beyaz olur. Mükemmel temizlik Oral-B ile başlar. Plak oluşumunu önlemek için fırça başlığını değiştir ve Oral-B ile %100 temizlik gücüne geri dön.
15: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break her anı

0: yolunda leştik.
1: Ben Feyyaz.
2: Bu da Sarı Kola.
1: Al tanem, can tanem de diyebilirdim ama Sarı Kola diyorum.
3: Sevmeyi tüm sevenler, sevdiklerine, sevdiği günü başka isimle seslenmiyor mu?
1: Hastasıyım bu Sarı Kola'nın.
2: Neden mi? Ben bu lezzeti dünyadaki başka hiçbir şeye değişmem.
1: Değişemem ve değişebileceğime dair
3: inancım da yok.
1: Başka lezzet yok.
4: Sarı Kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta Sarı Kola hastasıyım.

0: Günlük pedin olayı bu.
1: Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
2: Mol pedden kız sözü.
3: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
4: Siparişiniz
5: ve Pepsi'niz.
6: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
7: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle denemen lazım.
8: Süt aşayran, süt aşayran. Çiğ köfteyi gördüğün an
9: süt aşayran
8: gelsin, süt aşayran.
10: İçtikçe hissedeceksin.
11: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanında Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwear Ultra hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
12: Ay bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi.
13: Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem?
12: Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım. Yıkayınca ya rengi solarsa? Nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
14: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım argonozu sıvı deterjan yıpranma karşıtı bakım sunar. Giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.
15: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi.
16: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı, tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümüyle bugün 21.30'da D-Max'te.
17: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
18: Evet.
19: Aman tanrım.
16: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
20: Aradığımız şey işte bu.
21: Doğru.
22: Bu bakır cevheri.
23: Vay canına, şuna bakın.
24: Brezilya genelindeki en iyi altını bulmak için araştırma yapan Parker, Peixoto'daki madencilik kooperatifiyle buluştu.
25: Bu Parker için bir hediye.
22: Aa,
20: teşekkür ederim, mükemmel. Çok iyi.
22: Tam takım.
20: Tamam, harika.
23: Onlar...
20: Ne, anlamadım.
23: Giydiğimi de merak etmiştim.
20: Hediyeleri ben alıyorum, siz değil.
22: Aa, kramponlar da var.
23: Dostum, bunlar çok güzel krampon.
20: Aa, teşekkür ederim.
23: Gerçekten çok iyi.
20: Harika. Oo, mükemmel. Bu kadar misafirperver oldukları için teşekkür etmek istiyorum. Ve bölgeyi keşfetmek için çok heyecanlıyım.
22: Yılda aşağı yukarı 4 ton altın ürettiklerini söylüyor.
20: 4 ton mu üretiyorlar? Tüm Yukon'dan daha fazla plaser altın üretiyorlar. Neredeyse 2 katı. Bana verecekleri bir saha var mı? Toplantı odasına geçelim ve detayları orada konuşalım.
22: Şu toplantı
23: madeni
22: odasına
23: görmemize
22: gidelim.
23: Gerek yok.
24: Peixoto, plaser madenciliğinin cenneti olarak bilinir.
23: Burası gerçekten altınla tıka basa dolu, değil mi?
20: Bu bölge gerçekten ilgimi çekiyor.
24: Son 40 yılda burada 250 tondan fazla altın bulundu. Değeri 14 trilyon dolar.
22: Evet, burada resmen altın yağıyor.
23: Aman tanrım.
20: Bu etkileyici.
24: Ve Yukon'un aksine.
20: Aman tanrım, bu harika.
24: Buradaki madenlerde altına ulaşmak için donmuş toprağı kazmak gerekmiyor.
20: Hep şöyle söylerim. Eğer Yukon'dakiyle benzer tenöre sahip ama permafrost olmayan bir altın bulursan çok iyi iş yaparsın. Peixoto hakkındaki ilk izlenimim, buranın benim için doğru yer oldu.
23: Yeni şehir, yeni yer. Brezilya'nın yeni bir bölgesi. Herkes heyecanlı mı?
20: Evet.
22: Peixoto.
20: Peixoto. Peixoto. Evet, ismini sevdim. Bu gezileri yaptığım tüm yıllar boyunca Peixoto muhtemelen gittiğimiz en iyi yerlerden biri.
24: Parker'ın Brezilya'daki son şansı, baba oğul Roberto ve Maicon'un işlettiği São Mateus madeniydi.
26: Madene gidelim.
24: 4000 kilometre karelik bir alanda nokta altın arayışı.
0: Madencilik Alif Yonel'dir.
20: Ve bu bölgede çok fazla altın var gibi görünüyor.
24: Nihayet doğru noktaya gelmişler gibi hissettirmeye başladı.
20: Bir fırsatın nasıl göründüğüne dair iyi bir sezgim var. Ve özellikle Roberto ve Mikon daha önce gittiğimiz hiçbir yere benzemeyen şekilde bu tanıma tam olarak uyuyorlar.
24: Ellerinde hala Weser madenciliği yapabilecek 500 dönümlük arazi var.
23: Aman tanrım, bu devasa.
4: Kesinlikle büyük bir saha.
24: Sert kaya madenciliğinde de varlar.
22: 3 altın damarı bulmuşlar. Bu etkileyici.
20: Oldukça yoğun bir operasyonları var.
24: Ve Mavi Ejder adını verdikleri zor kili bile rahatça işleyen ev yapımı bir yıkama tesisi var.
20: Her şeyi sıfırdan kendiniz yapmışsınız. Buna rağmen gerçekten buradan çok etkilendim. Çok iyi görünüyor.
24: Ama ekip madeni incelerken... Sadece Parker zorlanmıyordu.
5: Elimi tutmaya çalış.
9: Lanet olsun.
5: Söylemeliyiz.
18: Diego buradayız.
4: Kahretsin.
18: Diego, ben de seni sıkıştık.
9: Geliyor.
20: Orada ne yapıyorsunuz siz?
9: Sert sanmıştım.
20: Bu sana sert mi görünüyor yani?
23: Fred, onu çıkarmaya mı çalışıyordun?
5: Evet, çıkarmaya çalışıyordum. Muhtemelen akıllıca bir fikir değildi.
22: Tamam, çek.
5: Onun seni çekmesine çek. İzin ver. Bırak seni çeksin.
22: Aman tanrım.
5: Hala hareket etmiyor.
23: Dostum, daha da batıyorsun.
20: Kepçeyi sana doğru getireceğim. İçine girersin belki, olur mu?
9: Tamam.
20: Seni kazmak istemiyorum.
9: Lanet olsun.
23: Aman tanrım.
20: Temizlik zamanı. Burası güzelmiş.
4: Burası altın odası.
20: İşimin büyük kısmı böyle şeyler yapmak, sonra farklı bölgeleri incelemek ve şirketim için en iyi fırsatları bulmak.
23: Vay canına!
4: Evet.
20: Buradaki maden Yukon'dan çok daha fazla altın üretiyor.
23: Şuna bakın, altın omlet.
20: 47
23: olmuş. 1.463.
20: 100 bin dolar. Ekonomik açıdan buna bakarsak, Yukon'dan çok daha iyi sayılabilir. Beklenenin üzerinde.
22: Sıvı altın değil mi?
20: Bence bu inanılmaz derecede zor ve riskli olacak. Ama doğru yapılırsa, hayat boyu sürecek bir macera olur.
23: Evet, vay canına.
4: Senin yapman gerekiyor.
23: Şuna bakın, inanılmaz değil mi?
20: Burada bir şey yapma ya da daha ileri götürme fırsatı varsa bunu deneyeceğim. En verimli sistem yüzer bir tesis. Bunu test edebileceğimiz bir saha var mı burada?
0: Bunu oturup tartışabiliriz.
22: Oturup konuşabilirsiniz.
0: Ama kameralar olmadan.
20: Tamam, o zaman hepsini dışarı atalım. Bu çalışıyor mu?
5: Bizi dışarı attılar. Parker bu araziyle gerçekten ilgileniyor ve sanırım bir anlaşma yapmak istiyor. Bilmiyorum. Bakalım ne olacak, göreceğiz.
23: Parker'ın Roberto ve Michael'a sunduğu teklif, masaya koyabileceğimiz son büyük fırsat. Evet der mi? Bilmiyoruz. Ama birazdan öğreneceğiz.

0: kapibara. Çok tatlı.
1: Şuna bakın, orada öyle oturuyor.
0: Öyle takılıyorlar.
2: Peşeyto'nun Plaster Madenci Cenneti'nde...
3: Bir şeyler içelim mi?
4: Evet.
5: Hadi gidelim.
3: Hadi o zaman.
2: Parker'ın Maicon ve Roberto ile yaptığı anlaşma sonuçlanmadı.
3: Roberto hayır dedi. Bizden bir şeye ihtiyacı yok. Ekipmanı var, parası var, işi iyi gidiyor. Ailesi var, hayatı gayet güzel şekilde devam ediyor burada. Neden karmaşık hale getirsin ki? Buna hiçbir itirazım yok. Ona hak veriyorum. Aslında buna çok da saygı duyuyorum. Geri adım atmak zor bir süreç. Ama denememek kesin başarısızlıktır. Bu telefonu açmam gerekiyor. Alo?
2: Parker pes etmedi.
1: Nasıl gidiyor?
5: İyi, sen nasılsın?
0: İyi.
1: Normal kıyafetlere dönmek iyi hissettirmiyor mu?
2: Parker'ın Peşota'da kendine yer bulmak için yeni bir planı var.
3: Telefonumu açmadı. Buraya tekrar gelmeyi planlıyorum.
1: Aa, geliyor. Bak geliyor, geliyor işte.
3: Peşoto Kooperatifi ile hala konuşuyorum. Az önce telefonda onlarlaydım.
1: Güzel.
0: Gerçekten mi Parker?
3: Evet.
1: Dostum, bu inanılmaz.
3: Gelecek kış Brezilya'da bir maden kuruyor olabiliriz. Kim bilir?
0: Kim bilir?
3: Araziyle ilgilendiğimi söyledim. Ve geri dönmem için kapının açık olduğunu söylediler.
1: Sağlığımıza. Bu yolculuğun en büyük amacı onun büyüme fırsatları bulup bulamayacağını görmekti ve bulduk. Başardık. Çılgın bir yolculuktu. Ölmediğime seviniyorum. Hepimiz hayattayız.
3: Sen yine Deni'nin kişisel doktoru oldun ha?
1: Gerçekten kişisel doktorum gibisin artık.
5: Bu yolculuk harikaydı. Ekip tüm zorluklara rağmen çok iyiydi. Bence mükemmel bir iş çıkardık.
6: Rica ederiz.
0: Bunu asla unutmayacağım. Hayatımın en iyi yolculuğuydu.
1: Harika Larissa. Bu müthiş bir şey.
0: Şu an karmaşık duygular içindeyim. Çünkü bu yolculuk bitiyor ve ekibi gerçekten çok sevdim. Çok bağlandık ve onları çok özleyeceğim. Herkese teşekkür ederim. Gerçekten çok güzel.
1: Aferin sana Larissa. Ama en büyük aferin...
0: Aferin Parker.
3: İyi bir yolculuktu. Hepiniz iyi iş çıkardınız. Hepinize çok teşekkür ederim.
1: Biliyor musun? Bu içimi ısıtıyor.
3: Benim vücudum bunu nasıl işleyeceğini bilmiyor. Evet. Güzeldi. Gerçekten güzeldi. Her yolculukta bir şeyleri daha iyi yapmayı öğreniyorum. Kimsenin gitmediği yerlere gitmek gerekiyor. Bu geziler bana kendim hakkında düşündüğümden daha fazla şey öğretti. Maliyeti paylaşmak isterim. Teşekkür ederim, sağ olun. Bu muhtemelen çocuk sahibi olmak dışında hayatım boyunca yaşayacağım en büyük deneyim olmuştur. Sanki çocuk sahibi olmak gibi.
1: Parker, bu ne kadar tehlikeli.
3: Denemezsek bilemeyiz.
1: Oh.
3: Bu iş zayıf kalpli olanlar için değil. Açıkçası bunu yapmayı seviyorum. Çünkü altını seviyorum.
1: Yüzüne yansıyor Parker.
7: 2,5 kiloluk altın parçası.
3: Dünyanın birçok yerine gittim. Ve en büyük başarı potansiyeli burada. Brezilya'da. Bu çok gerçek bir fırsat. Şunun boyutuna bakın. Burası benim için gerçekten ilginç. Sonraki adımı düşünmeye başlamam gerekiyor. Göreceğiz. Bir yıl içinde çok şey değişebilir.
8: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
9: Net! Kazancım net, sigortam net.
10: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
11: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Yeni Prima'yla en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
4: Tam da leslik.
6: Siparişiniz
12: ve Pepsi'niz.
13: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel. Dip soslara bir twist lazımsa denemen lazım.

0: Günlük pedin olayı bu. Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur. Mol pedden kız sözü.
1: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
2: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. E güneşte yürümek de bir artı. Sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla, hayata dolu tarafından bak.
3: Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.
4: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı, tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümüyle bugün 21.30'da D-Max'te.
5: Irving Johnson 77. Bu Magic Johnson mı?
6: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
7: Aramaya devam etmelisiniz.
6: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
4: Tozlu Servet yeni sezonuyla pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.

0: İçinde epey altın var.
1: Bu harika.
2: Alaska'da nesiller boyu madencilerin belini büken bir maden sahasında...
3: Bu bir yığın altın millet.
1: Güzel.
2: Hoffman klanı sonunda bol miktarda altın buluyor.
3: 3000 onsa artık ulaşılabilir. Bundan sonrası bize kalmış.
2: Maden patronu Todd Hoffman'ın yol inşa stratejisi ekibe çamurlu altın toprağını açıyor.
4: Orada 1,5 metrelik çamur var.
3: Altını toprak çorba gibi.
2: Ama kapalı bir sistemde.
3: Osu ne kadar kirli.
5: Giderek kötüleşiyor.
2: Aşırı çamurda kendi başına sorun yaratıyor.
3: Altın kaybetmeye başlayacağız. Çocuklar bu iyi değil. Sistemi kapatmamız gerekecek. Çamurlu su altını yüzdürür.
2: Hedeflerine ulaşmalarının tek yolu...
6: Hadi kızım, toparlan artık bizim için.
2: Doğayı kendi oyununda alt edecek bir çözüm üretmek.
4: Boruyu hendeğe sokmaya çalışıp 4 saat harcamak aptalca.
6: Dur.

0: Burada kaç metre var?
1: Kutuda 730 metre var. Ama su gittikçe kirleniyor.
0: Dakota, su ne kadar kirli, kötüleşiyor mu?
2: Giderek kötüleşiyor.
0: Evet, su işi endişe verici. Şuna bak, resmen çamur olmuş.
1: Evet.
0: Fazla kirlenirse altını yüzdürmeye başlayacağız. Elimizden geleni yapalım. Bir ons bile kaybetmek istemiyorum. Suyu temiz tutamazsak altını yakalayamayız.
3: Sezonun daha üçüncü haftasında madenin su devri daim sistemi gizemli bir sorunu ortaya çıkarıyor. Çamurlu akıntı.
0: Çamurlu su altını yüzdürür. Sonra da kutudan aşağı gider ve doğrudan dışarı kaçar. Solukta ciddi bir sorunumuz var. Şu anda şimdiye kadar kullandığımız en kirli suyla çalışıyoruz. Çünkü bütün suyu kazı alanından çekip kendi devreme veriyorum.
3: Hoffmanlar suları geri dönüştürüp temizlemek için kapalı devre bir sistem kullanıyor. Temiz su büyük bir toplama havuzundan yıkama tesislerine pompalanıyor. Ardından yıkama oluğundan çıktıktan sonra kirli su olarak geri dönüyor. Bu kirli su tekrar sisteme gönderiliyor. Kullanılmış sudaki tortu dibe çöküyor. Böylece temizlenen su başlangıç noktasına, yani toplama havuzuna geri dönüyor. Ama çamurlu su tesislere ulaşınca tat devrede bir yerde bir arıza olduğundan şüpheleniyor.
0: Aman tanrım, şuna bakın. Vay canına. Alanda çok fazla kirli su oldu. Ve onu devremize vermek zorunda kaldık. Temizlemeye çalışıyoruz. Ne olduğunu bilmiyorum. Çözmeliyiz. İşte bu kesimdeki drenaj hendekleri. Çamurlu buz eriyince su hendekten aşağı iniyor. Biz de onu setin üzerinden pompalayıp buraya veriyoruz. Burada bir sorun var. Bu su yıkama tesisi için çok kirli. Su kirliyse, yıkama için fazla kirliyse altını yakalayamazsın. Çünkü kirli su altını yüzdürür. Şimdiye kadarki en iyi sezonumuza giriyoruz. İki harika tartım yaptık. Üçüncüsünü de istiyorum. Bu sorunun rotamızı bozmasına izin veremem. O yüzden daha temiz su sağlayana kadar tesisleri durdurup bu sorunu çözmeliyiz. Çocuklar, bu iyi değil. Sistemi kapatmalıyız. Bu lanet su işini bir şekilde halledeceğiz. Hadi kapatın. Tesislerimiz durduğunda günde 40 bin dolar kaybediyoruz. Pompayı durdur. Su kirli, ne olduğunu anlayıp düzeltmeliyiz. Aksi takdirde ivmemizi kaybedeceğiz ve hedefimize ulaşamayacağız.

0: Bu bir LiDAR kamera.
1: Vay canına. Bu şey tek bataryayla ne kadar uçabiliyor peki?
2: Yaklaşık 15 dakika uçuyor ama bu hava yoğunluğuna bağlı olarak değişiyor.
0: Tamam. Hazırsın dostum.
2: Şunu yapacaksın. Göstereyim. Bu bizim haritamız. Yani GPS'e göre nerede olduğunu burada göreceksin.
1: Tamam.
2: Tamam mıyız? Hazırsan kalkışa hazırız. Bunu döndürmek için kullanıyorsun. Bununla da ileri gidersin. Yanlara da hareket edebiliyorsun. Sağa ve sola, yukarı ve aşağı.
0: Sonra LiDAR sensörleri zemini haritalıyor. Şimdi sıra sende.
1: Vay canına. Tamam, zemini haritalıyor.
0: Evet. Kendi kendini kuruyor ve konumlandırıyor.
1: Evet. İşte başlıyoruz.
0: Evet.
1: Dereyi, derinliği falan her şeyi görebiliyorsun. Evet.
0: Buraya bakarak gideceğin yeri görürsün.
1: Evet. Evet. Nereye gitmeyeceğini bilirim. Nasıl kullanacağımı gösterdiğin için teşekkür ederim. İnanılmaz. Umarım bunu kullanıp madencilik yapabileceğimiz yeni bir şeyler bulabilirim.
3: Bu araç çok iyi. Etrafta rahatça dolaşabiliyoruz. Hiçbir şey zarar vermiyor. Çok güzel. Çok hoşuma gidiyor.
4: Mamut Vadisi'nin kenarında birkaç kilometre ileride Jack ve Hunter yeni bir altın kaynağı bulmak için arazi araçlarıyla hiç kazılmamış araziye çıkıyor.
1: Şu tam karşıdaki ne sence? Dümdüz ileride. O bir ayı mı yoksa mis gökyüzü falan mı?
3: Mis gökyüzü olabilir.
1: Aman tanrım.
3: Evet, yeni bir hayvan. Hunter ve ben bugün arama yapıyoruz. Bu arazi aracına hiç binmemiştim. Eğlenceli olacak. Başka bir altın kaynağı arayacağız. Çünkü kayıp kesim bir gün elbet bitecek. Evet. Nereye gidiyoruz?
1: Gidip Kerry Creek'e bakmak istiyorum. Bir şey bulabiliriz. Ne dersin?
3: Evet.
1: Haritada sondaj noktaları görünüyor.
3: Tamam.
1: O yüzden yavaşça gidip bakalım diyorum. Belki bugün o gündür.
3: Belki de gökkuşağının ucundaki altın küpünü bulabiliriz. Madenimizin sondaj sonuçlarını gösteren bir harita kullanıyoruz. Bir nevi hazine haritası. Bizi bir sonraki büyük yatağa götürebilir. Kerry Creek kurtuluşumuz olabilir. Bilemiyorum.
1: Sonra da buraya ekskavatörü nasıl getiririz onu çözmeliyiz. En azından bir kamyonluk malzeme almak için. Ama içinde altın varsa... Buraya yol açabiliriz. Bu yıl burada olmamın en büyük sebebi büyük babam. Eğer bu onun son sezonu olacaksa, bunu büyük bir başarıya dönüştürmek gibi bir sorumluluk hissediyorum kendimde.
3: Şuradan aşağı mı gideceğiz?
1: Evet.
5: Daha büyük gölet, ikinci, üçüncü, bunu geri çek.
6: Aha.
5: Buraya bir boru koy.
6: Bence bunun çok faydası olur.
5: Tamam, devam et. Kesimdeki suyun bu kadar kirli olacağını öngöremedik. Temizlemek için bir şeyler yapmalıyız. Bugün yaptığımız şey, devre boyunca birkaç küçük havuz inşa etmek. Kirli suyu buralara pompalayıp çamurun çökmesini sağlayacağız. Sonra su tekrar sistemimize dönecek ve su devir daim yapmaya devam edecek.
4: Andy'nin suyu temizlemek için yeni fikri, su devresinin yanına 3 çökeltme havuzu kurmak. Kazı alanından gelen kirli su bu havuzlara pompalanacak. Burada tortu sudan ayrılacak. Eğer başarılı olurlarsa, temiz su menfez borusu denilen büyük bir borudan geçerek tekrar sisteme girecek.
5: Bugün yıkama yok. Havuz yapıyoruz ve farklı bir su sistemi kurmaya çalışıyoruz. Bu çamuru çöktüreceğiz. Ben bu göletleri kazarken Framer da temiz suyu devreye alacak boruyu yerleştiriyor.
6: Ötekini de getir.
7: Tamamdır.
6: Aynı uçtan, uzaktaki uçtan. Sonra etrafından dolaştır. Yolun altından geçirmek için elimizdeki yeterince büyük tek boru bu. Ne yazık ki iki parça halinde. O yüzden kendi yöntemimizle kaynatmamız gerekecek çünkü kaynak makinemize sığmıyor. En iyi seçenek bir çelik parçasını ısıtıp boruyu eritmek. Sonra makinelerle iki boruyu birbirine kaynaştıracağız.
0: Biraz daha mı?
6: Evet, biraz daha ver. Tamam. Bu da füzyon makinesiyle yapılan işlemin aynı. Daha önce yapmadım ama teoride işe yaramalı. Önce boruları hizalayıp sabitlemek gerekiyor. Sonra uçlarını düzlemek lazım ki eşit olsunlar. Ardından ısıtacak bir parça lazım. Sonra da bastırıp soğuyana kadar tutacak bir sistem. Biz de iki ekskavatörle boruları yerinde tutuyoruz. Buradaki kızaklarla boruyu geri çekip ısıtıcıyı çıkaracağız. Sonra tekrar bastırıp soğutacağız. Isıtıcı olarak da poly roller'dan kalan bir çelik parçasını kullanıyoruz.
5: Bu boru ne için?
0: Füzyon kaynağımız yok. O yüzden plakayı pürmüzle ısıtacağız. Sonra boruları bastıracağız. Plastik eriyecek. Ayırıp tekrar bastıracağız. Sonra borular kaynayacak.
6: Tamam, şimdi plakayı koy. Bir bakalım nasıl duruyor.
5: Üç havuzu da kazdım. Şimdi bu menfezin bitmesi gerekiyor. Framer'ın tam olarak ne yaptığını bilmiyorum ama deneme yapmanın zamanı değil. Burası bilim fuarı değil. İşletmemiz gereken maden var. Sence bunları böyle birbirine yapıştırabilecek miyiz?
6: Umarım. Başka seçeneğim yok.
5: Yani çeliği ısıtıp eriteceksin. Sonra ikisini birbirine mi geçireceksin?
6: Evet. Yaklaşık 550 dereceye kadar ısıtacağım. Sonra bastıracağım.
5: Şunu sarsak, iyice birleştirsek. Altına da drenaj için 2 metre kaya dolgulu çukur açsak olmaz mı? Sızdırırsa da su gider.
6: Hayır, bence olmaz. Haklı olduğumu, Annie'nin de haksız olduğunu biliyorum. Her şeyi ilk seferinde doğru yapmadığımız için dönüp tekrar düzeltmekten yoruldum. Hepimiz burada tek bir sebeple varız, para kazanmak. Ben de o yüzden işi doğru yapmaya çalışıyorum. Hepimiz cebimizde altınla eve dönelim diye. O hendeye kazana kadar kuma girmiş olacağız zaten. Kuma su girerse ne olacağını biliyorsun. İş biter, yolu kaybederiz. Sorun şu. Yolun içine su girince orta kısmı çamura çeviriyor ve kendi kendine kurumuyor. O çamurun hepsini kazıp atman, sonra yolu baştan yeni malzemeyle doldurman gerekiyor. Hadi bunu hızlıca bitirelim.
5: Yeni bir su sistemi kurduğunda her zaman bela olur. Hiçbir şey istediğin kadar hızlı gitmez. Ben buraya hendek kazmaya, boru birleştirmeye gelmedim. Altın çıkarmaya geldim. Umarım bunu çabuk bitirebiliriz de işimize devam ederiz. Ben olsam bunu sarar yerine koyarım. Üstüne daha çok kaya atar, bırakırım.
6: Kahretsin.
7: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinksat'la bir dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
8: Yeni Duru Nem Bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
9: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
10: Bravo valla.
9: Sen de sadece Duru'la.
11: Yeni Ariel hepsi bir arada Pots. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de Pot'la çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.

0: titretir bu şarkımız. 70 milyon söylüyoruz.
1: Hadi maç başlıyor.
2: Öyle sabahlar vardır ki seni yatağından güneş değil, ay yıldız kaldırır.
3: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
4: Hesap basit, hesap basit.
5: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı, tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümüyle bugün 21.30'da D-Max'te.
6: Food is forbidden. Daha önceki kahvelerden farklı yani.
7: Kalp damar ilaçları da var.
8: Reçetesi nerede?
9: Meyve yasak, komple yasak.
10: Hiç getiremezsin, haberin yok.
9: Tamam, onları da bırak.
11: 150 taneyi 3 tane çocukla açıklayamazsınız.
12: Getirdiğin cihazlar çok pahalı.
13: İnceleyelim diye bir numune isterim dedik.
14: Ara. Oo, aferin.
5: Günlük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.
15: Tehlike çok büyük.
16: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
17: Olamaz mı?
18: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
5: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
19: Hadi bunu hızlıca bitirelim.
7: Kesindeki kirli su nedeniyle maden durduğundan Framer ve ekibi yolun altına döşenecek iki boruyu birleştirmenin zaman alıcı göreviyle uğraşıyor.
19: Gelmeye devam et. Şunu bir ısıtsana. Sonra bastırırız. Nasıl durduğuna bakarız. Tamam mı? Hadi. Devam et. Eğer ikisini aynı hizaya getirdiysek, sıkıca tuttuğumuz sürece ben burada testereyle keserim. Birbirine yapışık haldeyken keserim. İkisi de tam oturana kadar düzlerim.
1: Tamam.
19: Aslında çok fazla değil. Göze çok gibi görünüyor ama yerine oturunca aradaki boşluğun çoğu kapanır.
1: Evet.
19: Hazır mısın? Tamam.

0: Burada bana şüpheyle bakan çok kişi var ama ben işlerin ilk seferde doğru yapılmasını istiyorum. Ve sezonun geri kalanında kestirmeden gittiğimiz için yolun çökmeyeceğini bilmek istiyorum.
1: Tamam.
0: Metale bas. Geçen sezon yeni gelmiştim ve insanların dediklerine karşı çıkmıyordum. Bu yıl dürüst olmak gerekirse umurumda değil. Duygularını incitebilirim, tamam, umurumda değil. Bence herkesin hem Andy'ye hem de Todd'a hayır her gün geri adım atmamak için zaman ayırmalı ve işi doğru yapmalı izlemesi lazım. Sadece onu orada tut. Isıyı köşeye ver, oraya geçecek. Yukarı, yukarı, yukarı, işte bu.
2: Daha önce o parçaları kullandım. Etrafına kumaş sarıp bitirebilirsin. O kadar da zor bir iş değil. Bazen sadece işleri yapman ve bitirmen gerek. Beklemekten çok sıkıldım.
0: Onu oraya geçir. Ha, hayır, dur bir dakika. Kahretsin. Hadi ama tutunca devam et.
3: Tony.
4: Merhaba Todd.
3: Nasılsın dostum?
4: İyiyim, sen?
3: İyiyim, gelmene sevindim.
4: Ne var ne yok?
3: Çok fazla kirli su var. Bunu hızlıca çözmemiz lazım.
4: Tamam, istediğin yeşil kimyasalı getirdim. Tamam. Gidip test edelim.
3: Tamam, hemen giderim.
4: Tamam, harika.
3: Dober şirketinden Tony'yi aradım. Bu suyu temizlememe yardım etsin diye. Yeşil bir ürünü var. Flocculant. Aslında bu öğütülmüş yengeç kabuğundan yapılıyor. Suya koyuyorsun, sudaki tortuyu çekmesi gerekiyor. Ama önce ürünü test etmeliyiz. İşe yarayıp yaramayacağından emin olmak için.
4: Bakalım ilk denemede halledebilecek miyiz? Bu suyunuzun aktığı anı simüle ediyor. Ve suyu karıştırıyoruz. Kimyasalı tıpkı tesiste yapacağınız gibi ekliyoruz. Biraz karışsın. Ve sonra bir etki görmeliyiz.
3: Vay canına. Tanrım, çok hızlı. Bu kadar çabuk çözülmesini beklemiyordum doğrusu. Aman Tanrım, şuna bak.
4: Şuna bak. Sanırım cevabınız bu. Ne düşünüyorsun?
3: Beğendim. Ne kadar çabuk alabiliriz?
4: Elimizde var. Yarın gönderebiliriz.
3: Tamam. İşte bu dostum. Bu şey sezonumuzu değiştirebilir. Bu ürünü bir an önce temin etmeliyim. Çünkü tesislerimizi çalışır hale getirmeliyiz. Aksi takdirde hedeflerimize ulaşamayız.
5: Şu beyaz çiçekleri görüyor musun?
1: Evet.
5: Bunlar sadece kazıldığında çıkıyor, biliyor musun?
1: Biliyorum, şuna bak, şu çukura bak. Burası bir hendekmiş.
5: Eski madenciler buradaydı. Kiu. Hunter'la Kerry Creek'i araştırıyoruz. Bu benim son sezonum ve bu arazideki vaktim artık sona eriyor. Başka bir altın kaynağı bulmak son derece önemli çünkü kayıp kesimin eninde sonunda tükeneceği kesin ve Hunter'ın uzun ve verimli bir geleceği olmasını çok istiyorum. Sondaj deliklerinin tam üstünde olabiliriz.
1: Evet.
5: Bu dere kazı alanının hemen güneydoğusunda. Madenciliğe değmesi için 100 metreküp başına en az 3 ons altın olan bir yer bulmalıyız. Oh, çok özel bir ekipman.
1: Hadi çalıştıralım. Babam sonunda yeni ekipmana yatırım yapmayı kabul etti. Bu yüzden yeni drone'la buradayız. Bu drone'daki kamera araziyi 3 boyutlu olarak haritalandırmak için lidar kullanıyor. Normalde bilgi sahibi olmadan iş yapıyoruz. Ama bununla daha önce hangi zeminin açıldığını ve bu alanın daha önce işlenip işlenmediğini, zeminin çözülüp çözülmediğini, örtü tabakasının ne kadar derin olduğunu daha iyi anlayabiliyorsun. Çalıştığın yerle ilgili daha iyi fikir veriyor.

0: Buraya bir mesaj mı gönderiyor?
1: Bak, noktalarımız bunlar. Evet. Temelde oluşturduğu bu rotayı takip edecek. Haritada kırmızı kaya ve çakıl demek. Ve aradığımız da bu. Bu orada eski madencilerin çalışmış olabileceğini gösteriyor. Yani altın olabilir. Tüm o görüntüleri çekip bir harita oluşturuyoruz. Sonra hepsini indirerek bakacağız.
0: Yani o düzeni bulacak, öyle mi?
1: Kendi uçuyor, evet.
0: Aman tanrım.
1: İşte canlı video ve şu da lidar görüntüsü.
0: Peki bu sana ne diyecek?
1: Dereyi gösteriyor.
0: Evet.
1: Tüm delikleri, hendekleri gösteriyor.
0: Hunter bayağı iyi bir teknoloji kullanıyor. Lidar. 80'lerde olsaydı canımı verirdim bunun için. Ama o zaman yoktu maalesef.
1: Buraya bir ekskavatör sokmanın yolunu bulmalıyız.
0: Bir kamyon yükü getirebilirsen tesisimden geçiririm. Bu harika olur.
1: Tesisten mi geçireceksin?
0: Evet. Burası çılgınca altın verebilir. Ben hazırım.
1: Tamam. Tarama bitince geri dönüp görüntülere bakacağız.
0: Tamam.
2: Ah hayır, bir dakika. Kahretsin. Hadi ama birlikte kaldıralım.
1: Evet.
3: İyi iş çıkarmaya çalışıyor. Ne yapmak istediğini anlıyorum ama 4 saattir bu işle uğraşıyor. Ben bu boruyu 3,5 saat önce bitirirdim ve yolu kullanıp bir sonraki projeye geçiyor olurduk. Yani bir boruyu hendeğe koymak için tam 4 saat harcadık. Saçma.
2: Soğutalım, eğer tutmazsa o zaman tüm çabalarımız boşa gidecek. Andy acele ettiriyor. Merhaba Andy, seni görüyorum. Bana nasıl baktığını.
4: Andy aşağıda işler nasıl gidiyor?
3: Hala Freeman'ın boruyu bitirmesini bekliyoruz.
4: Andy, bunu yarına kadar bitirmeliyiz.
3: Tamam. Sence tutacak mı?
2: Tek yapması gereken o hendeğe girene kadar tutması.
3: Peki iki parça halinde girerse daha kolay tutmaz mı?
2: İki parça halinde olursa geceleri uyuyamam. Çünkü yolun ne kadar dayanacağını bilemem. Umarım tutar. Lanet olsun, şu kaynak dikişlerine bak. Harika olacaktı. Tek yapmamız gereken eşit tutmaktı.
5: Biraz eğri gibi duruyor. Umarım birleşmiştir.
2: Asıl test onu kaldırdığımızda bir arada kalıp kalmadığını görmek. Hadi bakalım.
6: İki taraftan alalım.
3: Ortadan değil mi yani?
6: Bir arada tamam. Tutmaya mı çalışıyoruz?
7: Anlamıyorum. Peki. Bu mantıksız.
2: Önünde de bir metre var.
6: İşte başlıyoruz. Kaynağına $5 veririm.
2: Nefes al, sadece nefes al. Lütfen benim için bir arada kal.

0: Lanet olsun. Dur bir saniye. Oraya koşup düzelteyim. Dümdüz aşağı. Dur.
1: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.

0: Hadi maç başlıyor.
1: Öyle sabahlar vardır ki seni yatağından güneş değil, ay yıldız kaldırır.
2: Emotion Serum Boost'la yeni akım deodorantla bakım. Bu C vitamini etkisiyle daha aydınlık bir koltuk altı akımı. Bakın mis gibi kokmanın zararı yok akımı. Yeni Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında.
3: Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.
4: Irving Johnson 77. Bu Magic Johnson mı?
5: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
6: Aramaya devam etmelisiniz.
5: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
7: Tozlu Servet yeni sezonuyla pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
8: Resmen yarım gün aldı. Çok saçma.
9: 5 saattir devam ediyor.
10: Çökertme havuzları tamamlanınca tüm gözler Framer'ın borusunda. Kaynağı tutmazsa Hoffman ekibi madenciliğe devam edemez.
8: O şeyi yatır artık.
4: E işte bu. Şuna bakın, tek parça boru oldu. Sızdırmaz. Kaynak biraz kötü görünüyor. Tutmayacağından şüphelenmiştim ama tuttu. En önemli şey bu. İşe yarayacak ve yolumuzu mahvetmeyecek. Bu konuda mutluyuz.
8: Sonunda boruyu döşediler. Boruları birleştirmeye itirazım yok. Sorun 5 saat sürmesi. 4,5 saat önce tamamlanmış olabilirdi. Bitmesi ve işe yaramasına sevindim ama bazı şeylere bu kadar zaman harcayamayız.
4: Tamam. Benden şüphe edenler vardı. Bu boru tutmayacak dediler. İşte ben kazandım. Söylemek istemezdim Andy ama ben haklıydım.
11: Büyük baba hazır mısın? Drondan görüntüleri aldım. İşte burada.
12: Evet.
11: Lidar haritası zeminin nerede bozulduğunu göstermeli. Bu da daha önce madencilerin orada olduğuna işaret edebilir. Yani altın açısından zengin bir zemin demek.
12: O kırmızı çizgi ne demekti?
11: Çakıl demek.
12: Tamam.
11: Ve şurada, bu noktada çakıl var gibi görünüyor.
12: Evet.
11: Sanırım işte burası.
12: Tamam.
11: İşte burası.
12: Evet.
11: Sondaj deliklerinin olduğu yer.
12: Evet.
11: Yani oraya bir ekskavatör gönderip toprağın ne durumda olduğuna
12: evet.
11: Bir bakalım derim.
12: Tamam. Geçmişte hep böyle oldu.
11: Ben de bunu umuyorum. Kerry Creek'ten örnek almak için doğru yeri bulduk gibi görünüyor ama oradan örnek çıkarmak biraz zor olacak. Burası kayıp kesimden daha uzak bir konum. Yol yapmamız gerektiği anlamına geliyor. İmkansız değil ama altın 100 metreküp başına en az 3 ons değilse anlamı yok.
12: Bence denemeye değer. Ben mutlaka deneyelim derim dostum.
11: Olur.
9: Yaklaştın mı dostum?
13: Biraz su pompalayalım.
4: Tamam, çalıştır. Yavaş ve sakin. Sadece rölanti. Yeni göletlerimiz çalışıyor. Kesimdeki...
12: Ben bu elimdim dostum.
11: Olur.
9: Yaklaştın mı dostum?
13: Biraz su pompalayalım.
4: Çalıştır. Yavaş ve sakin. Sadece rölanti. Yeni gölet çalışıyor. Kesimdeki taşları...

0: Evet tamam.
1: Hepimiz hazır mıyız?
2: Binde bir efendim.
3: Yeni havuz sistemini test etmek için pompa Framer'ın yeni boru hattına yüzlerce kiloluk su basıncı uygulayacak. Eğer onun geçici kaynak tamiri başarısız olursa her şeye en baştan başlamak zorunda kalacaklar. Yeni bir menfez inşa etmek gerekecek ve bu tüm ekibin bu haftaki başarılı altın tartımına mal olabilir.
4: İşte bu.
2: Boruları kontrol edelim mi?
5: Olur.
2: Sterling, yukarı çıkıp boruları kontrol eder misin?
4: Tater ve adamlar mevcut deredeki boruları izliyor. Bense çökelme havuzlarındaki suyu izliyorum.
0: Su var Framer.
1: Min devir olsun.
4: İşte bu. Oo, yavaş, düşür, düşür, çok düşür.
0: En düşüğü bu. Tater, buraya gelip baksana.
2: Tamam, geliyorum. Bu hiç iyi değil.
0: Bizim tarafta bir sızıntı var. Ve şimdi sızıntı çoğaldı.
4: Tamam, anlaşıldı. İki gün önce sorunsuz olan bir boruda nasıl sızıntı olabilir? Ona dokunmadık ki.
0: Elle üzerine baskı yaptık. Şimdi daha da kötü sızıyor.
2: Kapatmam gerekiyor. Durdurun çocuklar. Görünüşe göre sızıntı tam burada. Tahminimce tam orası. Bu boru yolun altından geçiyor. Bu da erozyon sorunlarına yol açabilir. Acilen kapatmamız gerekiyor.
4: Tahmin et kimin borusu sızdırmadı? Benimki. Kaynağım tuttu. Ama şimdi başka bir boru sızıyor. İşte bu yüzden her şeyi ilk seferinde doğru yapmak önemli.
2: Tam da burada derin bir oyuk var.
4: Bu sızıntıyı düzeltmezsek yol aşınıp gider ve çöker. Andy'ye diğer boruda bahsettiğim sorun da tam olarak buydu işte.
1: Yanındaki lanet yeri kaz.
4: Ona borunun kaynakla birleştirilmesi gerektiğini söyledim. Sadece bir plastik parça sarmak yetmez dedim. Yoksa şu an yaşadığımız durumun aynını orada da yaşardık.
1: Borunun bu kenarı, borunun kenarı. Yan tarafı.
2: Yan tarafı.
4: Andy'ye her şeyin ilk seferinde doğru yapılması gerektiğini söylediğimde tam olarak bu olurdu.

0: Şu an ekskavatörün içindeyim. Lidar drone bana Kerry Creek'teki bazı alanları gösteriyor. Buralarda iyi altın olacağını düşünüyorum. Etrafı kurcalayıp doğru mu değil mi anlayacağım. Burada bir tür eski madenci kesimi var. Şaşırtıcı ve iyiye işaret. Buradan 20 metreküp toprak alıp sisteme vereceğiz ve ne kadar verimli olduğunu göreceğiz. Sondaj raporları burada 100 metreküp başına 3 ons gösteriyor. Böyle olup olmadığını göreceğiz. Bu büyük babamın son sezonu olduğundan bir sonraki adıma geçmek ve sezon sonuna kadar altını toprak bulmaya devam etmek için elimden gelen her şeyi yapmak zorundayım. Bu toprağı kamyona yükleyip kampa taşıyacağım ve umarım sezonu kurtarırım.
1: Bu köşeye kaya koydum. Geri kalanıysa kum setti.
2: Borular düzeltildi ve kayıp kesim akışını çökelme havuzuna yönlendirmeye hazırız. Son adım flokülantı devreye almak. Tamam, şunu bağlayıp çalıştıralım. Todd az önce flokülantı aceleyle madene getirtti. Flokülant bu büyük tanklarda geliyor. Temelde buradaki pompadan sisteme veriyoruz. Flokülant bu bordan yukarı çıkarken etkisini göstermeye başlıyor. Ve ilk havuzdan yukarı kadar her yere karışıyor. Havuza dökülünce sudaki toprak ve tortuyu topluyor. Sonra onları dibe çökertip orada tutuyor. Burada küçük bir enjeksiyon pompası var. Şunun üzerinde bir debi göstergesi bulunuyor. Ne kadar flokülant kullandığını buradan ayarlayabiliyorsun. İstediğin anda artırıp azaltabiliyorsun. Kullanımı oldukça basit. Jeneratörü çalıştırıyorsun, sonra

0: pompayı açıyorsun. Pompa flokülantı doğrudan ana pompaya enjekte ediyor. Bu su tüm sistemi dolaşıp tesise ulaşana kadar temizlenmiş olmalı. Eğer temiz değilse çalışamayız ve sistemi kapatmak zorundayız. Yani elimizden geleni yapıyoruz ve iyice temiz olduğundan emin oluyoruz. Böylece ileride başka sorun yaşamayız. Suyu mümkün olduğunca temizliyor, sonra tekrar devreye giriyor. Şu anda flokülantı sisteme veriyoruz. Akışını görebilirsiniz. Suyu şimdi arıtıyoruz. Her şey ayarında olmalı. Suyumuz temiz olmalı. Zaman kaybını telafi etmeye çalışıyoruz. Jack için ulaşmak istediğimiz büyük bir hedef var. 3000 oz. Ama bayağı gerideyiz. O yüzden vitesi yükseltip farkı kapatacağız ve yeniden altın çıkarmaya hazırlanacağız.
1: Bayram birlikte güzel.
2: Ben bakarım.
3: Hoş geldiniz.
4: Hoş geldiniz.
1: Sevdiklerin neredeyse bayram orada güzel. İyi bayramlar.
5: Compeed sürtünme önleyici stikle ayağındaki kabarcık oluşumunu önle. Compeed'le gün senin.

0: Abi ne yapıyoruz şu an?
1: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
2: İkisi birlikte çok iyi.
3: Tıpkı bizim gibi.
4: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
5: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clear Ben Ultra Hacimli. Hacim 1, Kepek 0. Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle... Karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
6: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe. Dondurma gibi değil, dondurma.
7: Her yemek senin hikayenle dolu bir yolculuk. Çık o yola, anılar bul. Ne varsa hatırla. Tattığından, gördüğünden, ilham al hepsinden. Filiz 50 yıldır Türk mutfağında kendi hikayesini yazanların yanında.
8: Haydi gel. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
9: Express içelim. Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
10: Tabii ki Tombank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tombank'tan. Bankam Tombank kartım
11: hadi. Tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
12: Üst düzey bir meydan okuma.
11: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihni.
13: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
11: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek Başına yeni bölümüyle bugün 21.30'da D-Max'te.
14: Kerry Creek'ten yeni bir numune taşıyorum. Umarım çalışmaya başlayabileceğimiz altın veren bir nokta bulurum. Bu bölgelerin çoğu daha önce kazıldı. Bu yüzden gerçekten verimli tabakada mıyız değil miyiz anlamak çok zor. Lidar drone kullanmamız bize altın bulmayı garanti etmiyor. Ama bu numune toprağı Jack'in tesisine götürüp bize fırsat sunup sunmadığını göreceğiz. Açık söylemek gerekirse ailemin madencilik mirası şu anda pamuk ipliğine bağlı. Bu yıl rekor kırmamız ve büyük babamın son sezonunu bir zaferle kapatmamız gerekiyor. Şu an omuzlarımda ciddi bir yük var. Umarım bizi ayağa kaldıracak yük tam olarak budur. Pekala. İşte bu Kerry Creek'ten. Bakalım içinde ne var?
15: Tamam. Hadi geçirelim.
14: Tamam.
16: Tamam, Caleb, su pompalarını çalıştır. Hadi pompaları çalıştıralım. Suya bakalım. Ne kadar temiz olduğunu görelim. Biraz daha temizleyebilirsek daha fazla altın yakalarız.
17: Pearl'ün suyunu aç.
18: Anlaşıldı, tamam.
19: Black Pearl çalışıyor.
16: Evet, başta biraz kirli görünüyor ama aslında temizleniyor. Tamam, oyer roller'ı çalıştıralım. Flokland sayesinde sudaki katı maddelerin büyük kısmını ayırmayı başardık.
17: Dokun, tortu yok. Temiz, iyi su.
16: Evet, çok daha
17: çok
16: iyi.
17: Çok daha iyi.
16: Su çok kirli olduğunda bunu anlarsın. Neredeyse yapışkan oluyor.
17: Evet, kirli görünüyor ama elini koyunca temiz.
16: Burada yaptığımız şey bu tarafa çökertme havuzları eklemek ve biraz daha flokulant eklemek. Suyu görünüşüne göre değil, dokunarak kontrol ediyoruz. Buradaki suyumuz güzel ve temiz.
17: Tamam. Şuna bak. İyi görünüyor.
15: Su iniyor.
14: Şu an toprağı Jack'in tesisinden geçiriyoruz. Kerry Creek'in gidilecek yer olup olmadığını göreceğiz.
15: Şu suya bakın. Ne kadar fazla değil mi?
2: Evet evet, iyi görünüyor.
14: Toprağın içinde altın olduğunu biliyoruz. Bu yaptığımız biraz daha toplu bir test aslında. İçinden bir miktar malzeme geçirip kutuyu çıkaracağız ve ne çıkmış bakacağız. Ne düşünüyorsun?
15: Bu taşlar çok kolay ayrılıyor.
14: Evet, şuna bak. Bu küçük bir elek sistemi. Saatte sadece belli bir miktar malzeme işleyebiliyor. Hacim olarak rekor kıramazsın ama altın tavası ya da oluk sistemi gibi şeylerle karşılaştırılınca çok daha fazla toprağa işleyebilirsin. Biz de yaklaşık 15 metreküp malzeme geçirmeye çalışacağız. Sonra kutuyu çıkaracağız ve bunu büyük bir tesiste tüm gün çalıştırırsak nasıl bir sonuç elde edeceğimizi göreceğiz. Yıkama kanalı nasıl görünüyor?
15: Yıkama kanalı iyi görünüyor.
14: İkisini de hala çalıştırıyor
15: musun? Hayır, birini. İçinde altın olup olmadığını öğreneceğiz ki bence var. Ne kadar olduğunu bilemiyorum ama.

0: Şuradan geçelim.
1: Buraya koyun.
0: Kerry Creek'ten aldığımız ve tesisten geçirdiğimiz numunenin sonuçlarını almak üzereyiz. Burası eskiden madenciler tarafından çalışılmış bir yer. Lidar drone sayesinde burada eski bir kazı olduğunu gördüm. Bu ya lehimize olacak ya da olmayacak.
1: Onun üstündeki altının hepsini al.
0: Eğer bu altın iyiyse sonraki iş oradaki altınlı malzemeyi nasıl çıkaracağımızı bulmak olacak.
1: Aslında Hunter, şu anda tek umudumuz Kerry Creek. Sen de ben de biliyoruz ki geçmişte madencilerin çalıştığı yerlerde her zaman altın olurdu, değil mi?
0: Evet.
1: Onlar vakit kaybetmezlerdi, boşuna uğraşmazlardı. Yani öyle umuyorum
0: ben
1: dostum.
0: Ben de. Umarım 100 birim de yarım onstan
1: evet,
0: iyidir.
1: Evet, bence de öyle.
0: Oraya gitmeye değmesi için çok daha iyi olması gerek. Göreceğiz. Yani en azından tesisin iyi çalışıyor.
1: Evet.
0: Biraz altın bulmaya çalışmalıyız.
1: Hadi bunu altın odasına götürelim ve ne bulduğumuza tamam. Bir bakalım. Hadi gidelim çocuklar.
2: Hazır olunca haber ver, değiştiririm.
3: Devrede temiz su akarken Tart ve ekibi kayıp kesimden gelen altınlı toprağı tesiste tam kapasitede işliyor.
2: Yeniden çalışıyoruz. Her şey yolunda görünüyor. Bu madenin iyi tarafı zengin olması. Ama bilirsiniz neden hala burada altın olduğunu şimdi anlamaya başlıyoruz. Bu çok zor. Su yönetimi sorunlarını ve uğraştığımız diğer şeyleri halleder ve her şeye göz atarsak hedefimize ulaşabiliriz. 3000 ons erişilebilir mesafede. Şimdi her şey bizim elimizde. Burada kaybetmek bizim hatamız olur. Bunu yapabilir miyiz? Evet. Yapmama ihtimalimiz var mı? Kesinlikle. Hadi bakalım.

su çökertme devresini yeniden mühendislikle geçiren ekip, birkaç günlük çalışmanın ardından başarının tek gerçek ölçütüne hazırlanıyor. Haftalık altın tartımı sonuçları.

0: İçinde çok altın var. İri parçalar da varmış.
1: Vay canına, ne kadar çok altın var.
0: Şimdilik bu sonucu beğendim. Parlıyor, gülümsemem gibi.
2: Kayıp kesimi altın açısından zengin ama her iki tesis de haftanın büyük bölümünde oturdu. Bu yüzden aşırı özgüvenli olmak istemiyorum. Çabalarımızın karşılığını alıp almadığımızı yakında öğreneceğiz.
3: Bu Kerry Creek'ten gelen bir test. Tesisimden çıkan ilk materyal. Bu çok güzel. Şimdi altın çıktığını görmek. Burada altın var, evet var. Çok iyi miktarda olabilir ama tartmadan bilemeyiz. Umarım iyidir.
2: Bu tartımdan 50 ila 70 ons arasında bir sonuç çıkmasını umuyorum. Daha iyi olursa o zaman daha mutlu oluruz. Kramer, su nasıl gidiyor?
4: Sorun yok, temiz tutuyoruz. Sezonun geri kalanı için temiz su olmalı.
2: Güzel. Hunter neler yaptığını anlat.
5: Jack'le Kerry Creek'e gittik. Drone'u çalıştırdık ve eski madencilerin ya da birinin bir dönem bir tür kesim yaptığı gibi görünen bir yer bulduk. Ve sonra Jack Rabbit'ten 15 metreküp toprak geçirdik.
2: Baba tesisin işliyor mu? Hala çalışıyor mu?
3: Evet, işliyor. Hunter bu konuda gerçekten çok iyi iş çıkarıyor. Biraz huysuz bir makine ama nasıl kullanılacağını çözdü ve gayet iyi çalışıyor.
2: Huysuz olan o mu, tesis mi?
3: Hayır hayır, tesis, bilirsin. Hunter harika iş çıkarıyor gerçekten.
2: Aramaya devam edin ve şimdi öğreneceğiz.
3: Evet.
5: Oradan ne kadar altın çıkardık?
3: Evet, işte bu. Tam olarak söyleyemem ama burada öğreneceğiz. Hazır mısın?
5: Evet.
3: Evet.
5: 0.2. Yani 100 metre küpte bir ons. Evet. Ve oraya ulaşmak hiç kolay değil.
3: Değil.
2: Yani daha fazla araştırmaya değmez mi?
5: Fazla altın olsaydı belki denerdik. Ama bizi hedefe taşıyacağını hiç sanmıyorum. Umduğum gibi çıkmadı.
3: Bak ne diyeceğim Hunter. Şu ana kadar bir şey kanıtladın. Dışarıda altın var. Ama henüz istediğimiz düzeyde değil.
5: Hayır. Tam bir hayal kırıklığı yaşadım. Kerry Creek'ten gelen toprağın bir onstan daha fazla altın vermesini umuyordum. Lidar drone işe yarar sandım. Ama bu arazide zengin noktalar olduğunu biliyorum. Mesele onu bulabilmek.
2: Tamam, büyük babaya geçelim. Orada bir şişe görüyorum.
3: Pekala. Evet işte bu. Ağır ağır.
2: Ne kadar ağır?
3: Bayağı.
2: Bu altın kayıp kesimden. Gerçek bir mücadeleydi. Sonunda toprağa sudan yeni çökelme havuzu sistemimizi ayırabildik. Bu yüzden iyi sonuçlar umuyorum. Biri söylesin.
3: Tamam. 10, 20, 60, 70, 80, 90, 100.
2: Yine 3 haneli rakam millet.
6: Bunu sevdim.
3: 112, 119, 120, 127, 28, 129, 130, 200.
1: Vay canına. Ay,
2: bu büyük bir rakam.
3: Bu çok iyi, bu çok iyi.
2: Aferin. Aferin herkese.
5: Peki toplamda ne kadar olduk? Toplamda ne?
7: Toplam 445.6 onstayız.
3: Aa, harika, harika.
2: Trenin sonunda ışık mı görüyorum yoksa tren mi?
7: Tren geliyor olabilir.
2: Biliyorum, beni korkutan da bu.
8: Holy Roller ve Black Pearl'den 130 onsluk hasat ile Hoffman'ların 3033 onsluk hedeflerine ulaşmak için 2587 ons daha toplaması gerekiyor.
2: Bu haftaki sıkı çalışmanız için teşekkürler çocuklar. Şimdi bu hedefe ulaşmak için terapi etmemiz gereken çok şey var. Devam edin. Başaracağız. Bu hafta ne kadar durduğumuz düşünülürse oldukça iyi bir hasattı ama 3033 ons hedefinden hala çok uzaktayız. Bu sezonu bir galibiyetle kapatmak istiyorum. Sadece babam için değil, hepimiz için. Umarım bunu başarırız. Biliyorsunuz bu yıl büyük bir birlik içindeyiz. Şimdiye kadar sahip olduğumuz en güçlü birlik. Devam edin ha?
0: Amin.
4: Evet.
6: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım Net,
9: sigortam Net. Koşarken topuğunda sürtünme oluşuyorsa, öncesinde Compete sürtünme önleyici City'yi dene. Cildinde oluşturduğu koruyucu bariyer sayesinde gün boyu rahat et. Sen koş, gerisini bize bırak. Compete ile gün seni.
10: İkisi birlikte çok iyi.
11: Tıpkı bizim gibi.
12: Pepsi ile hepsi güzel. Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle... Karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
13: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. Sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da ustalık eseri grisi.
14: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
13: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
14: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.

0: Günlük pedin olayı bu. Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
1: Mol pedden kız sözü.
2: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
3: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni dış askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
4: Regl gecelerimi, çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
5: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Dove şampuan ve saç bakım kremleri 99 lira.
6: Yumoş'tan yeni Yumoş çamaşır parfümü. Önce çamaşır parfümünü salla. Parfüm incilerini dök. Boş makinenin içine at. Yumoş yumuşatıcını ekle. Yeni Yumoş çamaşır parfümü. Koku kilidi teknolojisiyle çamaşırlarınızı 5 kat Yumoş parfümüyle sarar. Yumoş çamaşır parfümüyle parfüm etkisini katla.
7: Çantam hazır mı?
8: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
9: Bol bol taptaze malzemeleri ve %100 mozzarella'sıyla %100 lezzet Terra Pizza'da. Şimdi yepyeni soslu pizzalar tanıtımı özel 195 TL. Lezzetini seç, fırsatı kaçırma. Terra Pizza, gel beraber olsun.
10: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
11: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
12: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
13: Evet.
14: Aman tanrım.
15: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Toprak Kort'un yıldızları bir kez daha Roland Garros'da karşı karşıya geliyor. Roland Garros 2026 yarı final ve final karşılaşmaları Paris'ten canlı yayınla 4 Haziran'dan itibaren D-Max'te.
1: Wiesbaden'da devriye. Başkomiser Florian Thron ve kıdemli komiser Stefan Krollmann, sokak yarışçılarının, hava atanların ve bazen de acıkmış bir müşteriye yetişmeye çalışan teslimat araçlarının peşinde.
2: Şu sushi minibüsü denesi, şuna bak. Gördün mü?
3: Oldukça hızlı gidiyor.
2: Radara girecek kadar değil.
3: Evet.
1: Derken aniden bambaşka bir araç dikkatlerini çekiyor.
2: Şu arabayı gördün mü?
1: Her yerde yayalar ve elektrikli skuterler var. Bu da hız yapmayı özellikle tehlikeli kılıyor.
3: Kamera kayıtta.
2: Tamam.
1: Memurlar ona yetişmekte zorlanıyor.
2: Az önce, vay canına, çoktan gözden kayboldu. Buradaki virajdan çok hızlı çıkan bir araç gördük. Onu yakalamaya çalışıyoruz. Oh, Wiesbaden. Kavşaktayız. Tamam.
3: Arabanın marka detaylarını görebiliyorum. Evet. 37 yıllık bir araba.
2: Bulunduğumuz noktada çok hızlı giden bir araç fark ettik. Bu yüzden kayda girdik. Ve onu takip ediyoruz.
1: Şimdi hızlı hareket etmeliler.
2: Araç hızla ivmeleniyor. Biz de hızlanıyoruz. 77, 80, 90, 100. 103, 108. Araç hala hızla uzaklaşıyor. Crowley, tepe lambalarını yakar mısın?
1: Sürücü şu anda bir yerleşim yerinin ortasında ve saatte 100 kilometrenin üzerine çıkıyor.
2: Beyaz aracı ilk olarak şehir merkezinde fark ettik. Birden gaza yüklendi ve buradan tam gaz geçti. Ne kadar hızlı gittiğini görünce şaşırdığımız için ilk başta yetişemedik. Hız göstergesi yerleşim yerinde saatte 108 kilometreden hızlı gittiğini gösteriyordu. Aracı durdurabilmek için Crowley hemen tepe lambalarını yaktı.
1: Sokak yarışçısı için yolun sonu. En azından şimdilik.
2: Polis, araçta kalın. Sizi çok tehlikeli araç kullandığınız için durdurduk. Yerleşim yerinde saatte 120 kilometre hızla gidiyordunuz ve hızla ivmelendiniz. Sürüşünüzü kayda aldık. Bu bir kabahat. Lütfen ehliyet ve ruhsatınızı verin. Nerede dediniz?
4: Bagajda.
2: Arabanın içinde değil mi?
4: Hayır, bagajda.
2: Tamam. Araç kimin üzerine kayıtlı?
4: Benim.
2: O zaman lütfen araçtan inin. Ağzından çıkan ilk kelime, yanlış hatırlamıyorsam, eyvah oldu. Yani başının belada olduğunu anında fark etti.
1: İnkar etmenin bir faydası yok. Sürücü şimdi tatsız sonuçlara katlanmak zorunda.
5: Benim yapacağım bağışla ne olur ki?
6: Neler olur neler. Hakan için umut dolu bir başlangıç olur. En büyük hayaller gerçek olur. Kim bilir, belki birileri milli takımın yıldızı olur. Bir diğeri bir sevdiğine can olur. Bakarsın birinin yaptığı proje sana yuva olur. Kimisi araştırmalarıyla bilimde önce olur. Sizin bağışınızla çok güzel şeyler olur. Hadi bu bayramda az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun, eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.

0: En iyi çıkış yolu her zaman içinden geçmektir. Robert Frost.
1: Son zamanlarda eve gitmeyi çok sık düşünüyorum ama toparlanmam gerek. Sonuçta bu $1 milyon kazanabileceğim bir fırsat.
2: Kirpiler bu yarıktaymış. Onu yakaladım. Aa, biraz yağ yiyebilirim.
3: Evet, yine başlıyoruz. Ve belli ki durmayacak. Öldürücü bir soğuktan bahsediyorum. Hava aşırı soğuk.
4: Yanımda taşıdığım balık miktarını iyice azalttım. Burada harcanmak ve açlıktan ölüp gitmek istemiyorum. Merhaba, ben Amos. Yarışmadan çekiliyorum. Ah, lanet olsun. Lanet olsun.
3: Çabuk çık buradan.
4: Ayrılma vaktim geldi. Burada yaşadıklarımdan sonra bunu söylemek gerçekten kolay değil.
5: İlk kez 10 katılımcı tek başına tarihte hiç kimsenin yapamadığı kadar uzun süre Kuzey Kutbu'nda hayatta kalmak için mücadele edecek. Zorlu 100 gün.
3: Bu en büyük meydan okuma.
2: Kuzey Kutbu'nda 100 gün hiç de kolay değil.
5: Dayanabilirlerse şimdiye kadarki en büyük ödülü, yani $1 milyon kazanacaklar.
3: İşin ucunda $1 milyon olunca pes de edemezsin. Ah tanrım! Ah.
6: Günde $10,000 için ne kadar sıkı çalışabilirsiniz?
2: Donmuş gibi görünüyor. Ah, lanet olsun!
5: Tek başına $1 milyon mücadelesi başlıyor.
4: Çadırımı buldular.

0: 64. gün, saat 10.32. 3 kişi kaldı. Mevcut hava sıcaklığı -9 santigrat derece.
1: Çok fazla kar yağıyor. Bütün gün yağdı. Hatta gece de yağdı herhalde. Kar 4-5 santim daha kalınlaştı. Kar tabakasının kalınlaşmadığı bir gün yok gibi. Şuna bakın, bir sürü karımız var. Bu bugünkü planlarımı biraz değiştirecek. Yakacak odun. Odunları yakalım. Kar altındaki tuzak hattını kontrol etmem gerekiyor. Her şeyin daha çok emek ve zamana mal olduğu bir dönemdeyiz. Gidip su getirmek, gidip odun toplamak çok daha fazla enerji gerektiriyor. Yerde 12-13 santim kar varken yürümek daha zor. Çok fazla kalori harcıyorsun. Tuzak hatları yine kara gömülmüş. Her kar yağdığında yerlerini yeniden ayarlamam gerekiyor. Kütüklerin altında kalanlar bile gömülmüş. Vay canına. Lanet olsun. Yakalanan tavşan yok. Yeniden tavşan yakalamaya başlamam gerekiyor. Ortalıkta fazla kirpi de olmadığına göre bu şart. O kirpiyi yakaladığımda gerçekten çok heyecanlanmıştım. Ama karaciğeri beyaz beneklerle doluydu. Bu bir hastalığı ve onun sağlıklı bir hayvan olmadığını gösteriyordu. Hasta olmak istemiyorum. Ama aşırı zayıfladım. Ve yağ içeren başka besin kaynağım yok. O kirpi ise çok yağlıydı. Kurutmak için astım. Ama bu kirpiyi yemeli miyim gerçekten emin değilim. Ciğerini yememem gerek. Ondan eminim. Şuna bakın, sizin içinizde ürpermiyor mu? Bu beyaz benekler benim içimi ürpertiyor. Tamam, kameraya konuşurken yüzüm donuyor. Bu şeyle ne yapacağımı hiç bilmiyorum. Yiyeceğim giderek azalıyor. Bu kirpiyi yemeyi gerçekten istiyorum çünkü çok açım. Ve yağlı et gözüme çok cazip görünüyor. Ama bu kadar ilerlemişken bu kirpiyi yediğim için eve dönmek büyük hayal kırıklığı olur. Bu kararı zamana bırakıp biraz daha düşüneceğim.
0: ...65. gün... saat 00:11...

0: Saat 9.12.
1: Tur zamanı. Yeni şöminemi görüyorsunuz. Tüm taşları ayıkladım. Duman daha iyi durumda. Dün gece sinüslerim mahvoldu. Çok canım yandı. Burnuma yumruk yemişim gibi. Eve döndüğümde nefes yolumu iyice temizlemem gerekecek. Şu dumandan kurtulsam yeter. Bugün balık tutacağız. Yine buzun üzerindeyiz. Burada tilki izleri var. İzler benim açtığım deliğe gidiyor. İşte orada. Tilki. Bu tilkiyi iyi bir işaret olarak kabul edeceğim. Demek ki balık bol olacak. Neden burada olduğumu kendime sormadığım bir gün bile yok. Kazananın bir kadın olmasını gerçekten istiyorum. Bir erkeğin kazanmasına karşı olduğumdan değil tabii. Kim daha çok hak ediyorsa o kazansın. Yarışmaya kadın olduğum için değil de burada test edilme fırsatını hak ettiğim için seçilmeyi istemiştim. Güçlü ve mücadeleci kadınları temsil eden bir elçi olarak anılmayı çok isterim.
0: Saat 10.55.
1: Alabalıklar buraya. Yemek hazır. Sen ve ben parti veriyoruz.
0: Saat 11.26.
1: Evet, evet, evet, evet, evet, evet, evet, evet, hadi, hadi, hadi, hadi. Yakaladım, bir tane daha yakaladım, aman tanrım. Evet, oh, teşekkür ederim, çok iyi, çok iyi. Oh, teşekkür ederim. Ah. Ah. Evet. Evet. Aa, bu harika. Biraz küçük. Ama bu beni birkaç gün daha idare eder. Aa, Tanrım. Hayatımda gördüğüm en güzel manzara bu olabilir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ön. Evet. Bana hız treni kayı diyebilirsiniz. Bir yükselir bir alçalır.
0: Altmış altıncı gün. Saat 9.22.

İçi sıcak ve az pişmiş. Sıcak ve az pişmiş. Huzurlarınızda. Son bir şov için sahnede. Evet. İşte burada. Muhteşem bir but. Sıcak ve az pişmiş. Az sonra canlı yayında. Canlı yayında. Taş evimde misk sığırı, sincap mantarı, güveci yer. Balık yakalarsam her şeyi çorba yaparım, evet. Tavşan yakaladığımda kafasını bile yer. Buraya yanlış o neşeyle geldiysen öldün derim. Yaşasın taş ev. Evet. Evet. Seni seviyoruz. Çok eğlenceliydi. Yapacak çok işim var. Şu kuşburnu meyvelerini yok olmadan onları toplamak istiyorum. Dondan kötü etkileniyorlar. İyice buruşmuşlar. Bunları şimdi topladık. Planımız bu. Şükran günü yaklaştı. Esas mücadele Şükran günü ve Noel arasında olacak. Karanlık ve soğuk. Buz tabakası kalınlaşacak. İşte buradan sonra elenenleri görmeye başlayacaksınız. Son aya kadar güçlü girmem gerekiyor. Ama şu an bayağı zorlanıyorum. Şuna bakın. Kuş burnularımın yanında bir kirpi var. Taze et yiyeceğiz. Avlanma zamanı. Onu yakalayacağız.

aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
2: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
4: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Yollara düşelim. Kim tutar seni?
5: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baz aseti hediye. Bellona, Bellona.
6: A101'de haftanın yıldızları. Pınar yarım yağlı süzme peynir 215 lira. Namet dana mangal sucuk 279 lira.
7: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
8: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
9: Bana göre bankacılık samimi olmalı. Güler yüzlü hizmet anlayışıyla kendimi özel hissettirmeli.
8: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
10: Sağlam bankacılık.
11: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma. Hesap basit,
12: hesap basit. Klasik Otomobil Restorasyonu'nda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
13: Evet.
14: Aman tanrım.
15: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
16: Food is forbidden.
17: Daha önceki kahvelerden farklı yani.
18: Kalp damar ilaçları da var.
19: Reçetesi nerede?
20: Meyve yasak, komple yasak.
21: Hiç getiremezsin, haberin yok.
20: Tamam, onları da bırak.
22: 50 taneyi 3 tane çocukla açıklayamazsınız.
23: Getirdiğin cihazlar çok pahalı.
24: İnceleyelim diye bir numune isterim dedik.
25: Ara. Oo, aferin.
15: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.

0: taze kirpimiz var. Tam da şükran gününden önce. Evet adamım. Buraya kuş burnularını toplamaya gelmiştik ama bir de ne görelim? Kocaman bir kirpi onları götürüyor. Ona vurduğumda sopaya saplanan dikenlere bir bakın. Vücutlarında diken olan köpeklerim olmuştu. Birkaç kez bana da saplanmıştı ve çok acıtıyor. Bir saplandı mı çıkmıyorlardı, kendi tel gibiler. Onu eve bu sopanın üzerinde taşıyacağım. Dikenlerin üstümüze başımıza saplanmasını istemeyiz. Onu sürükleyeceğim.
1: Altmış yedinci gün. Saat 17:07.

0: Balığımı yedim.
1: Fish
0: Harikaydı. Dışı çıtır çıtırdı. Bu daha da hoşuma gitti. Çünkü yediğim her şey çorba kıvamında. Bu daha çok kızarmış balık gibiydi. Derisini tavadan kazırsınız. Evet, iyiydi. Bütün hafta kar ayakkabısı yapmak için uğraştım. Çerçeveleri burada. Artık gövdesini örmeye başlamak istiyorum. Kar yağmaya devam edip duruyor. Bu durumda beni derin karda idare edecek bir şeye ihtiyacım var. Çevreyi sabitlemek için bu şekilde bağlıyorum. Dave ve ben keşif gezilerimizde kar ayakkabılarımızı kendimiz yapardık. İnsanları doğaya çıkarıp zorlu şartlarda kar ayakkabılarıyla yürütürdük. İlk ilmeği attığım yeri işaretliyorum. Ama şimdi onsuz bir kar ayakkabısı yaptığım için bomboş hissediyorum. Dave'le benimki gibi sağlam bir ilişkide kendinizi birey olarak değil de partner olarak görmeniz kolay oluyor. Ah, bitti. Gayet iyi oldu. İşte yeteneklerimden biri de bu. Bence bu deneyimle güçlü bir birey olabileceğimi öğrenirsem daha da güçlü bir partner olacağım. Bu kesin.
2: Altmış sekizinci gün. Saat 20:27.

0: 69. gün. Saat 10.01.
1: Jordan'ın kutup moda şovunu öneri olarak sunuyorum. Tamamen tavşan. Düğmeleri bile tavşan ayağından. Tavşan ayağı düğmeli yelek. İşte böyle. Muhtemelen hiçbiriniz bunu giymezsiniz. Tuzak hattına gidip tuzakları kontrol ettim. Bugün tavşan yok. Tuzaklarım artık işe yaramıyor. Ve gerçekten acıkmaya başlıyorum. Çok kilolu biri değilim. Ve çalışıp hareket ettikçe daha da kilo kaybediyorum. Sağlıklı kiloda kalabilmek için yağ ihtiyacım var. Bugün kirpiyi yemeyi düşünüyorum. Aslına bakarsanız kirpiyi parçalarken taşıdığı hastalık her neyse ona çoktan maruz kaldım. Bu beni korkutuyor. Gitmeye hazır değilim. Sanırım risk alacağım. Risk alacağım. Biraz kirpi yiyeceğim. Karaciğerini yemeyeceğim ve böbreğini de yemeyeceğim. Çünkü bunlar süzücü organlar. Onun dışındaki her şeyi yiyeceğim. Çok çok iyi pişireceğim. Umarım hasta olmam. Şu yağlara bak. Tanrım, tam da ihtiyacım olan şey. Bu kirpiyi yediğim için hasta olabilirim. Ve bu buradaki hayatımın sonu olabilir. İyice pişiriyorum, uzun uzun. İyice pişiriyorum. İşte hazır. Oldu. Bu kirpiyi yiyerek sağlık ve iyilik kazanmak için dua ediyorum. Ah ya. Kirpi ya. Aman Tanrım. Büyük bir parça mı yesem? İşte büyük bir kirpi yağ parçası. Çok iyi. Midem bayram etti. Bu yağa ihtiyacım vardı. Ve sonunda ona kavuştum. Burada kalmak istiyorum. Neler olacağını görmek istiyorum. Tanrım, sınırlarımı zorlayana kadar burada kalmak istiyorum. Bu kadar lezzetli bir şey beni nasıl hasta edebilir ki? Umuyorum ki bana iyi gelecek.
0: Yetmiş ikinci gün, saat 9:29. Üç kişi kaldı.

0: Likopen kemik söz konusu olduğu zaman neden hırladığını daha iyi anlıyorum. Şükran gününde yemeğimizi yiyip şükran duyacağız. Tamamen yalnız olduğum bu ormanda kendime hedefler koymayı seviyorum. Tamamen kendi dünyama dalıyorum ama bayramları ve gelenekleri de hiç unutmuyorum. İşte onur konuğumuz. Şükran günü hindimiz. Namı diğer kirpi.
1: Saat 17:22.
0: Şükran günü butu. İşte geliyor.

0: Çok iyiyim. Şişman yağlı herifin teki. Kesinlikle bu dünyaya ait değil. Kirpi gerçekten hindinin yerini tuttu. Tam anlamıyla mükemmeldi. Çok iyiydi. Evet, iyiden de öteydi.
1: ...73. gün, saat 19.11.

0: 74. gün. Saat 10.24.
1: Bakın. Kürklü botlarıma işlediğim kirpi dikenleri. 7 taneler. Yönleri temsil ediyorlar. 4 ana yön. Kuzey, doğu, güney, batı ve ara yönler. 7 benim için anlamlı bir rakam. Bu kirpi dikenleriyle yaptığım ilk çalışmam. Görüyorsunuz. Botlarımdalar. Artık kirpilerle yol alacağım. Evet. Kirpi yağı bünyeme çok iyi geldi. Bir aksilik yok. İyi hissediyorum. Hislerim iyi, karnım tok ve enerji doluyum. İhtiyacım olan buydu. Ağırlığımı korumama yardımcı olacak ve burada daha uzun süre kalabileceğim. Aslında bu ağacı buraya koymak istiyorum. Ah! Omzum gerçekten çok acıyor. Ne? Aa, sanki iğneler batıyor. Ah, lanet olası şey. Ne yaptım ben? Ne yapmış olabilirim? Üstümdekileri çıkarmalıyım. Aa, garip bir his.
0: ...74. gün... ...saat 13.04... ...3 kişi kaldı.
1: İşte görüyor musunuz? Bir kirpi dikeni omzuma saplanmış. Çok dikkatli olmalıyım. Cımbız. Derimi açmam gerekiyor. Sanırım keserek çıkarmam gerekecek. Bunu bir başkası yapsa daha iyi olurdu. Çünkü ben ne yaptığımı göremiyorum. Sanırım içinde kırılacak ve tamamını çıkaramayacağım. Bunu bir başkası yapsa daha iyi olurdu. Çünkü ben ne yaptığımı göremiyorum.

0: Harika. Bu küçük yaramaz omzuma saplanmıştı. Nasıl oraya girip derimin tüm katmanlarından geçti? Hiç fikrim yok. Buradan girmiş ve yukarı doğru ilerlemiş gibi. Ah, çıkmış olması çok rahatlatıcı. Tamam, işimize geri dönelim. Ruhen ve mental olarak burada 100 günü tamamlamaya hazırım. Bunu hissediyorum. Bu yarışmaya katılmamın sebebi para ödülü değildi. Ama şu ara onu da bayağı düşünmeye başladım. Hayatım boyunca elimden tutan insanları düşünüyorum da onlara borcumu ödeyebilirim, onlara yardım edebilirim. Ailemi, yaşadıklarını ve benim için yaptıkları fedakarlıkları düşünüyorum. Sayemde emekli olabilir ve rahat yaşayabilirler. Onlar için elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum. Çünkü bunu hak ediyorlar. Aman Tanrım, şu gün batımına bakın.
1: ...75. gün... ...saat 11.10... ...hava sıcaklığı... ...-10 santigrat derece...

Buradan bir kova su doldurmaya çalışacağım. Su problem olmaya başladı. Dondurucu soğukta buraya gelip kovanızı doldurabilirsiniz. Ya da kar eritirsiniz ki bu sonsuza kadar sürer ve defalarca gidip gelip taşıma yapmanız gerekir. Bir kova kardan ancak bir bardak su elde ediliyor. Buradan gitmeliyiz. Her yerime kahrolası buzlu su spreyi sıkıldı sanki. Bir kova su için buna katlanmak mı? Ah. Bunun böyle olacağını tahmin ediyordum. Her şey bir mücadele. Ve hiçbir şey kolay değil. Hiç kolay değil. Bu ıssızda yaşamak hiç kolay değil. Yemek zamanı. Elimdeki son göğüs kemiği bu. Bunu yiyeceğim. Bunu parçalayıp tencereye koyacağım. Ve gün boyunca haşlayacağım. Çok iyi olacak. Fare bile aslında onu bulduğu halde bu göğüs kemiğini yememiş. Benimle yaşayan bir fare var. Tam bir baş belası. Kemikleri evin arka tarafındaki bir oya atıyorum. O da gidip onları alıyor. Evet, beni biraz zorladı. Başımın belası bu kemik hariç hepsini silip süpürdü. Besin değeri yüksek olan kısımları şu şekilde anlayabilirsiniz. Hayvanlar size gösterir. Her zaman en güzel, en besleyici parçaların peşindedir. Fare bunu da kontrol etmiş gibi. Et kasamı kontrol etsek iyi olur. Farenin elimdekilere zarar vermediğinden emin olmalıyız. Evet, son kirpi eti ve diğerleri bunun içindeydi. Fareler ve sıçanlar beni endişelendiriyor. Vahşi doğada birçok kez kışı geçirdim ve bu koşullarda onları durdurmanızın imkanı yok. Asla korkmazlar ve doğa ile bütünleşmişlerdir ve asla kurtulamadığınız böcekler gibilerdir. Vahşi doğada kemirgenler yırtıcılardan daha çok sorun yaratabilir. Bu kısım kirpinin kalın bağırsağının olduğu bölge. Burada koca bir yağ parçası vardı. Sakladığım yerde güvende diye düşünmüştüm. Kahrolası şey, neredeyse tenis topu kadardı. Evet, koca. Güzel bir yağ topu. Evet, çok güzel. O küçük şey beni avladı. Bununla beslendi. Beni delirtiyorsun fare.

0: Bari bunlara da çökmeden önce bir çözüm bulsak iyi olur. Sanırım şimdilik hepsini misk sığırı kesemde saklayacağım. Bunu asabilirim. Zaten içeride ateş yaktığımda taban da dumanla kaplı oluyor. Ve bu onu yavaşlatır. Bundan eminim. Kirpinin etinden kalan bu. Bunun derisini soyup az bir şey çıkarabiliriz belki. Ve kesede beklesin. Fareyi öldüreceğimi düşünmüyorum. Ondan kurtulayım derken bir fare topluluğunun istilasına uğrayabilirim. Her şey bu kesedeki et parçalarına bağlı. Bunu hayatın pahasına koruyacağım.
1: ...76. gün, saat 9.55.
2: Evet, ateşimizi yaktık. Balığımı yiyeceğim. Kafası ve kuyruğu kalmıştı. Dün gece yeniden evde olduğumu hayal ettim. Güzeldi. Ev yemekleri ve... biraz da televizyon. Bugün bir balık daha yakalamaya çalışacağım. İyi durumda mıyım? İstediğim kadar değil. Çünkü son balıkla kendimi şımartıp ihtiyacımdan fazlasını yedim. Kesinlikle zayıfladığımı hissediyorum. Bunu vücudumda da gözlemliyorum. Kıyafetlerim de oldukça bollaştı. Tablo bir anda kötüye gidebilir. İşte oldu. Sıkıca giyindim. İçime giyebileceğim her şeyimi kat kat giydim ama göl çok soğuk. Bu şekilde en fazla 2 saat dayanabilirim. Sonrasında ısınmam gerek. Hava aşırı soğuk. Fırtına öncesi sessizlik gibi. Balık, balık, balık, balık, balık, balık. Canım balık, neredesin?
1: ...76. gün, saat 12.16. 3 kişi kaldı.

Çok büyüktü. Gözümün önündeydi. Lütfen geri dön. Çok üşüdüm. Çok üşüdüm. Artık dönmem lazım.

0: Gördüğüm en büyük balıktı. Evet. Ve yakalayamadım.
1: Bayram birlikte güzel.
2: Ben bakarım.
3: Hoş geldiniz.
4: Hoş geldiniz.
1: Sevdiklerin neredeyse bayram orada güzel. İyi bayramlar.
5: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
6: Bana göre bankacılık samimi olmalı. Güler yüzlü hizmet anlayışıyla kendimi özel hissettirmeli.
5: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvettir.
7: Sağlam bankacılık.
8: Haydi gel.
9: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
7: Express içelim.
10: Yumoş'tan yeni Yumoş çamaşır parfümü. Önce çamaşır parfümünü salla. Parfüm incilerini dök. Boş makinenin içine at. Yumoş yumuşatıcını ekle. Yeni Yumoş çamaşır parfümü. Koku kilidi teknolojisiyle çamaşırlarınızı 5 kat Yumoş parfümüyle sarar. Yumoş çamaşır parfümüyle parfüm etkisini katla.
11: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. Sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da ustalık eseri grisi.
12: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
11: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
12: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
13: Sadece durunladım.
14: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
15: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
16: Bravo valla.
17: Sen de sadece Duru'la.
18: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme, dondurma ve sorbe.
19: Dondurma gibi değil, dondurma.
0: Bayram gelir iyiliğiyle, bereketiyle. Sofralarda Sütaş'ın doğal lezzetleriyle. Hep beraber nice bayramlara.
15: İşte bu Google Gemini. Gemini, anlatmaktan bıkmadığım o efsane golü resmet bakalım. Beni coşkulu bir stadyuma gönder. Beni ne kadar turnuva varsa şampiyon yap.
14: Şampiyon!
15: Şahanesin Gemini.
2: Yakıt alacağız yine, yandık.
6: Hadi kredi kartıyla akaryakıt cep yakmıyor yalnız. Bu kartla istediğin tüm istasyonlarda yakıt ödemelerinin %5'i kartına iade.
3: Kredi kartım hadi.
4: Irwin Johnson 77. Bu Magic Johnson mı?
8: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
7: Aramaya devam etmelisiniz.
8: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
19: Bozlu Servet yeni sezonuyla pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
0: Tam bir yıkım. Dışarıda daha fazla kalamayacak kadar çok üşümüştüm. Kendimi tutmam gerektiği kadar sıcak tutamıyorum. Daha çok yiyeceğe ihtiyacım var. O kadar üşüdüm ki tamamen pes etmeye çok yakındım. Kabul ediyorum. Sanırım açlıktan ölüyorum. Yavaş ama istikrarlı bir şekilde açlıktan ölüyorum. Bir balığı kaybettiğimde bir haftalık yiyeceğimi kaybetmiş oluyorum. Bir ya da iki günlük değil. Bu tanrılardan gelen bir işaret olabilir. Devam etmem ya da eve dönmem için.
9: 76. gün, saat 18.21.

Duydunuz mu? İşler raydan çıktı. Bir buz tabakası daha oluşuyor.

Vay canına. Buzdan hafif hafif sesler geliyor. Ama şu ara iyice coştu. Gelip yerinde dinlemeliyim diye düşündüm. Evet, her yönden sesler geliyor. Duyabilirsiniz. Sanırım yeni katman oluşuyor ve buz kalınlaşıyor. Resmen konuşuyor. Soğuğa hazır olun diyor. Ha. Yakından geldi. Kırılmaları duyabilirsiniz. Bu büyüyüp genişlediğini gösteriyor. Yiyeceğim kalmadı. Dolayısıyla buzun altından bir iki balık yakalamayı umuyorum. Aslında bunu bekliyordum. Buranın buz tutmasını. Müzik gibi. Vahşi doğanın müziği.

0: 78. gün, saat 9.38.
1: Günaydın. Aman Tanrım. Dün akşam bu ateşte patlamış mısır yapsam ve üzerinde yağ eritsem ne güzel olurdu diye düşündüm. Belki de kirpi yağ eritmek ve baharatlar, tuz ve baharatlar, kirpi yağlı patlamış mısır harika olurdu. Gerçekten efsane olurdu. Kesinlikle öyle olurdu.
0: Mevcut hava sıcaklığı -27 santigrat derece.
1: Ah Tanrım, soğuk gibi soğuk. Bugün geyik partisi var. Göle gidip biraz su getireceğim. Göl donuyor. O yüzden bugün su alabilmek için baltayla buzu kırmak zorunda kaldım. Bir gölün donmasına an be an şahitlik edeceğimi hiç düşünmezdim ama oldu. Burada oturup saatlerce bu sesleri dinleyebilirim. Göl sanki nefes alıp veriyor. Buz katmanları inip kalkan göğsü gibi kıpırdanıyor. İnanılmaz. Aman Tanrım. Ağımı suya sokup balık avlayabilmek için gölün buz tutmasını istiyorum. Kirpiyi tamamen bitirdiğimde yeni besin kaynaklarına ihtiyacım olacak. Bu balıklar büyük ve yağlı. Balık yakalamayı gerçekten istiyorum. Bakalım göreceğiz. Henüz çok kalın değil. Ah. Harika, bu delik iş görür. Burada olduğum için minnettarım. İşlerin zorlaşmaya başladığını hissettiğimde annemi düşünüyorum. Annem çok güçlü bir kadındı. Güçlü kadınları temsil edebilecek harika bir örnekti. Onu durduramazdınız. Gerçekten çok güçlüdür. Annemi düşündüğümde kendimi daha güçlü hissediyorum. Sanki beni izliyor gibi geliyor.

0: Lanet olası ayak parmağım. Aslında iki ayağım da sıcak ama baş parmağımın ucu yine de biraz acıyor. Ah. Ateş yakıp ayaklarımı ısıtmam gerekecek. Zavallılar. Aa, hayır. Bu iyi değil. Sanırım başım dertte. Baş parmağımın ucu su topladı ve durum daha da kötüleşti. Rengi böyle mora dönüştü. Aa, hayır, hissizlik de var. Ah, hadi parmakçık. Buz ısırı olmaktan korkuyorum.
1: ...78. gün... saat 16.26... üç kişi kaldı.
0: Baş parmağımın ucu su topladı ve durum daha da kötüleşti. Rengi böyle mora döndü ve sertleşti. Yumuşak bir su kabarcığıydı ama sertleşti. Ah. Gerçekten çok hassaslaştı. Buz ısırığı olmasından korkuyorum. Ne yapacağımı bilmiyorum. Parmağımın bir bölümünü kaybetmeyi göze alamam. Bunun şakası yok. Hafife alınacak bir durum değil. Burada vücudum ve hayatım söz konusu. Şu an vereceğim kararlar tüm hayatımı etkileyebilir. Sağlığım her şeyden önce gelir. Rahatım yerinde olmayabilir. Acı çekebilirim. Ama kalıcı bir hasarı kabul edemem. Eğer bu buz ısırığıysa bu parmak daha da hassaslaşacak ve bir şekilde işler kötüye giderse onu kaybedebilirim bile. Şu an ciddi bir risk alıyorum. Biraz tırnak yatağına doğru da ilerlemiş. Bu iyi değil. Öte yandan sonuna kadar dayanıp kazanan kişi ben olabilirim. Bu gerçekten tüm hayatımı değiştirecek bir şey olur. Söylediğim gibi bu sayede tüm aileme yardımcı olabilirim. Ve bu yüzden de bırakmak istemiyorsunuz. Sınırlarımı sonuna kadar zorlamak istiyorum ama bunu yaparken kendime zarar vermeyi istemiyorum.

Bu deneyimden ne beklediğimi anlamaya çalışıyorum. Aslında cevap çok açık. Kazanmak, değil mi? 100 günü tamamlamak. Korkuyorum tabii. Yani daha önce de soğukla savaştım. Onu tanıyorum. Neye benzediğini biliyorum. Ama diğer şeyler sıkıntı. Ailemin hayatını biraz kolaylaştırmak fena olmazdı. Babam ayrılmadan önce asla yalnız olmayacağımı söylemişti. Ama yalnızım, yalnızım işte. Üzgünüm baba. Ve kadınlar için de kazanmak istiyorum. Ama bazen aklım bana kötü oyunlar oynuyor. Kendi kendimizin düşmanıyız.

0: Duygusal olarak bitik durumdayım. Hava soğukken yiyecek bulmanız gerektiğinde bir an için panikliyorsunuz. Ve panik halindeyken şu an ne olsa iyi hissederdim diye düşünüyorsunuz. Sıcak bir ev, yemek. Buraya çıkıp bu manzarayı tekrar görebildiğim için mutluyum. Eve gitmeye hazırım. Duygusal olarak çok hırpalandım. Buna değmez. Sınırlarımı sonuna kadar zorladığımı düşünüyorum ve şu an resmi olarak bırakıyorum. Kazanmayı isterdim tabii ama sadece istemekle olmuyor. Kendimle gurur duyuyorum ve pişman olmayacağım. Daima önünüze bakmalısınız. Pişmanlıklarla yaşayamazsınız. Merhaba. Hazırım. Evet, hazırım. Eve gitmeye hazırım. Balığım kalmadı ve buzun üzerinde balık tutmama yetecek kadar uzun süre kalacağım diye ayağım dondu. Mücadeleyi kaybettim. Zihinsel olarak güçlüyüm. Durmanız gereken yeri anlayıp bunu kabul etmek de bir güç bence. Evet, kesinlikle. Bu yarışma sayesinde bireysel olarak tek başıma da son derece güçlü bir insan olduğumu bir kez daha anladım. Buraya gelmeden önce korkuyordum. Kendimi bu deneyime hazır görmüyordum. Ama tüm yarışma boyunca, günler geçtikçe buraya layık olduğumu kabul ettim. Ayağa kalkıp tüm engelleri aştım ve bunu hiç kimseden güç almadan yaptım. Eve gideceğim için çok heyecanlıyım. Artık her şeyi alt edebilirim. Bakalım sıradaki maceram ne olacak?
1: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
2: Kredi. Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
3: Bana göre yenilikçi olmalı.
4: Para transferi teknolojiyle kolaylaşmalı.
3: Ve tabii ki masrafsız olmalı.
2: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvettir.
5: Sağlam bankacılık.
6: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
7: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
8: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwell Ultra hacimle, hacim 1, kepek 0.
9: Yumoş'tan yeni Yumoş çamaşır parfümü. Önce çamaşır parfümünü salla, parfüm incilerini dök, boş makinenin içine at. Yumoş yumuşatıcını ekle. Yeni Yumoş çamaşır parfümü. Koku kilidi teknolojisiyle çamaşırlarınızı 5 kat Yumoş parfümüyle sarar. Yumuş çamaşır parfümüyle parfüm etkisini katla.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
4: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları onu katlıyoruz.
5: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
6: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Rengim bir. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
7: Irving Johnson, 77. Bu Magic Johnson mı?
8: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
9: Aramaya devam etmelisiniz.
8: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
10: Tozlu Servet yeni sezonuyla pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
11: ...81. gün, saat 8.59. İki kişi kaldı.

0: Saat 9.52.
1: Daha kalın kıyafetlere geçildi. Kara ayı eldivenlerim. İş yapmak için de parmaklı eldivenler. Elleriniz çok üşürse bunları kullanmalısınız. Parkamın yakası da şapkamdaki kürkün aynısından. Kutup kurdu. Ve misk sığırı kesemde balıkçılık ekipmanım var. Gidip etrafı kolaçan edelim. Bakalım neler yapabiliyoruz.
0: Mevcut hava sıcaklığı -33 santigrat derece.
1: Buzun üstünde olmak ayda yürümek gibi bir şey. Tamamen farklı, her şey aleyhinize. Elinizde bir direkle buraya çıkmanızda bir sakınca yok. Ters bir yere dokunup suya düşmediğiniz sürece. Burası gerçekten çok kaygan. Dümdüz ve rüzgar bıçak gibi kesiyor. Tüm kıyafetlerimi delip geçiyor. Buzda delik açacağım. Suyun burada derin olduğunu biliyorum. Tehlikeli kayalık bölgesi. Bütün balıkları burada tuttuk. Balıkların burada derin sularda zıpladıklarını görmüştüm. Şu an buradalar mı bilmiyorum. Göreceğiz bakalım. Umarım bulabilirim.
0: Saat 11.01.
1: Bunu izleyenler vay canına, ne kadar çok misk sığırı eti varmış diyecek. Ama o misk sığırı yaşlı, kuru ve sert bir boğaydı. Bazı hayvanlar gerçekten yağlıdır. Kunduzlar, rakunlar, keseli sıçanlar ve ayılar. Bunların eti sizi hayatta tutar. Yağlı et. O kirpi gayet yağlıydı. Şimdiden özledim. Misk sığırı kuruydu. Bufalo eti gibiydi. Verimsiz. Beslenmeme yardımcı olacak bir veya iki taze balıkla ayrılmayı umuyorum buradan. Buzda çokça balık avladım. Daha doğrusu burada dikilip balık yakalamadan oltayı çeker durursunuz. Bazen deliği açar açmaz bam hemen bir balık yakalarsınız. Ama o delikten bir daha balık gelmeyebilir. Bir şey yok. Burada vakit kaybedeceğime gidip odun keseyim bari. Sıcaklık daha da düşecek. Bunu her şekilde hissedebilirsiniz.
0: ...82. gün, saat 11.54.
2: Tahmin edin bakalım ne oldu? Göl buz tuttu. Göl sonunda buz tuttu. Artık buzda balık tutabilirim. Şuna bakın. Göl buz tuttu. Mükemmel. Oltamı suya salacağım. Çok heyecanlıyım.
0: Mevcut hava sıcaklığı -34 santigrat derece.
2: Hayatımda ilk defa buzda balık tutmak üzereyim. Bana şans dileyin. Haftalardır buzun üzerinde olmak nasıl hissettirir diye düşünüyordum ki nihayet bugün buzun üzerinde yürüyebileceğim. Tamamen yepyeni bir dünyaya ayak basmak gibi. Balık tutma konusunda çok umutluyum. Ama alışmam için zamana ihtiyacım olduğunun da farkındayım. Şansın benden yana olması şart. Bu biraz zaman alacak gibi. Buz gerçekten çok kalın. Altımda kıpırdadığını hissediyorum. Bu normal mi? Sanırım normal. Önlemimi aldım. Suya düşersem kendimi buzun dışına çekebileceğim bir güvenlik merdivenim var. Kalkmam gerekiyor. Güvende olmak için dua ediyorum. Su! Şanslı bir olta yaptım. Ucunda kirpi tüyü, tavşan kürkü, kirpi böbreğinin bir parçası ve ağırlık olarak topraktan çıkardığım kil parçası var. Pekala. Bir tek balık yakalasam hemen dönüp ateşimi yakacağım ve ayaklarımı ısıtacağım. Kalan zamanımı geçirmemi sağlayacak tek bir balık istiyorum.
0: Saat 13.01.
2: Hadi küçük balıklar, hadi ablanıza gelin. Hadi, kirpi böbreği leziz kokmuyor mu? Öyle olmalı. Çok soğuk esiyor.
0: Saat 14.23.
2: Parmağım yine üşüdü ve kötü oldu. Bu parmağı yeniden donmaktan korumaya çalışmak beni çok zorladı. Lanet olsun, parmağım iyice hissizleşti. Dönüp parmaklarımı ısıtmam gerekiyor. Isındıkları zaman da hava kararmış olacak. Ah, parmak, hadi ama. Ah, çok fena. Zamanım azalıyor gibi geliyor. Açken yapmam gerekenleri yapmak gitgide daha da zorlaşacak.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
3: Bana göre bankacılık samimi olmalı. Güler yüzlü hizmet anlayışıyla kendimi özel hissettirmeli.
2: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
1: Sağlam bankacılık.
4: Ay bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi.
5: Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem?
4: Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım. Yıkayınca ya rengi solarsa? Nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
6: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım arganozu sıvı deterjan yıpranma karşıtı bakım sunar. Giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.
7: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
8: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
9: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
10: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
11: Günlük lekeler dişleri sarartabilir. Manuel fırçalar lekelerin bir kısmını giderirken Oral-B IO daha etkili temizler. Işıltılı beyaz fırça başlığı plağı temizler ve yüzey lekelerini gidererek dişleri parlatır. Dişlerin %100 daha temiz ve bir günde daha beyaz olur. Mükemmel temizlik Oral-B ile başlar. Plak oluşumunu önlemek için fırça başlığını değiştir ve Oral-B ile %100 temizlik gücüne geri dön.
12: Cildin tahriş mi oluyor?
13: Cildini korumak için Gillette Venus yeter.
14: Gillette Venus Comfort Glide yeni dış askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
15: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel Pods, üzerine çamaşırla. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel Pods. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
16: Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81.
17: Dondurma gibi değil, dondurma.
18: Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.
19: Bir şeyi şimdiden belirtmek istiyorum. Son zamanlarda durumumda küçük bir değişiklik oldu. Boşandım. Yani artık burada yaşıyorum. Memnunum, harika bir manzarası var. Arabalarımı ve bisikletlerimi koyabileceğim bir yer var. En iyi yanı atölyeye daha yakın. İşlere olumlu tarafından bakmaya çalışıyorum. Zor birkaç yıl geçirdim ama her şey kötü değil. Atölyeye daha yakın olmak, bazı ilginç ve eski arabalarımla işe gidebileceğim anlamına geliyor. Yani bunun gibi arabalarla. Ve atölyeye gittiğimde işler iyi görünüyor. Atölyeye tekrar hoş geldiniz. Hissedebiliyor musunuz? Farklı, daha düzenli. Duvarlarda tablolar var ve artık iş var. Bu Debbie McLean'in arabası. O eski pis iç mekan gitti, yenisi geliyor. Bir de bu güzel araba var. Onunla işlerin ilerlediğini görmek büyük bir rahatlama. Neredeyse hazır. Görmediğiniz tek şey ekip ama buradalar. Hatta daha da önemlisi, her sabah gerçekten içeri girip saat 9 civarı güne bir toplantıyla başlıyorlar. Ne yapacaklarını konuşuyoruz. İletişim halindeyiz. Bu Smalluscock 2.0 ve çalışıyor.

0: 16.
1: 16 neredesin?
0: 17.
1: 17. Kendimi Debbie McKay'nin arabasında ters dönmüş buluyorum. Bu arabaya çok şey olmuş. Diskler paslanmış, balatalar bitmiş, fren pabuçları da gitmiş. Açıkçası liste uzayıp gidiyor. Debbie'nin arabasını selde hasar görüp pert olduktan sonra biz devraldık.
2: Hayır.
3: O arabanın her şeyini seviyorum. Elbette Paul'le olan duygusal bağ var. Ve o benim hayalimdeki arabaydı.
2: Bu iyi değil. Resmen denizde yıkanmış gibi.
1: Uzun süre içinde suyla beklediği için aşınma olmuş. Bu da sigorta yuvalarını resmen koparmış. Ben de bunu söküp yenisiyle değiştirdim ve Debbie'nin arabasını tekrar çalıştırmaya bir adım daha yaklaştım. Böylece yeniden yola çıkıp arabasının keyfini sürebilecek.
4: Debbie, seni duyabiliyorum. Nasılsın?
3: Oldukça iyiyim, sağ ol.
4: Güzel.
3: Sen nasılsın?
4: Çok iyiyim, sağ ol. Sana bir şey göstermek istiyorum. Senin için sorun olmazsa benimle gel.
3: Tamam.
4: Evet. İşte araban. Anthony senin için çalışıyor. O da burada. Anthony, Debbie'ye merhaba de.
1: Merhaba Debbie.
4: Debbie McGee, bu Anthony.
1: Memnun oldum. Araban artık çalışıyor.
4: Hadi çalıştır.
1: İşte böyle. Hayata döndü.
3: Bu aldığım en güzel haber. Bu sabah o motor sesini duymayı beklemiyordum.
4: Böylece seni güncellemiş olduk. İç kısmı hallettiğimizde sana fotoğraf yollarım.
3: Lütfen yolla, harika.
4: Tamam.
3: Tamam, harika, güle güle.
4: Muhteşem. İşte bu çok farklı hissettiriyor. Çünkü rahatça söyleyebilirim ki işi zamanında yapıyoruz. Hedefe ulaşıyoruz. Bütçemizi de aşmıyoruz. Artık işler böyle olacak. İşler yolunda gidiyor. Profesyoneliz Anthony. Hemen hemen.

0: Irving Johnson, 77. Bu Magic Johnson mı?
1: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
2: Aramaya devam etmelisiniz.
1: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
3: Bozlu Servet yeni sezonuyla pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
1: Şimdi de yüzümü yakın madem. Son bölümü daha yeni atlattım.
4: Mark Dozer'in büyük bıçağındaki hortumu patlattı. Şimdi gidip bakmamız ve bugün tamir edilir mi karar vermemiz gerekiyor. Bu borularda kesinlikle çok fazla basınç var. Patlarlarsa seni ikiye bölebilirler. Evet.
1: Evet, kesinlikle.
4: İşte buradan çıkmış. Ha evet. Hayır, sadece hortumu tekrar takmaya çalışıyoruz. Düzgün hizalamaya çalışıyoruz. Yani dişleri çaprazlamak istemiyoruz. Umarım bugün biraz toprak çıkarabiliriz.
5: Black Lighters ekibinin lideri Mark ve madencilik ortakları Paul ve John.
6: Yapacaksan doğru yap.
5: Felaketle sonuçlanan geçen sezonun ardından Cooper Pedy'ye geri döndüler.
4: Lanet olası bir kaza geçirdik ve ben Mark'ın kafasına ekskavatörle vurdum. Ve evet, çenesini kırmış olabilirim.
1: Paul'e onu sevdiğimi söyle. O adamları seviyorum
7: Mark,
1: dostum.
7: Mark kraliyet hava ambulansına bindirilerek Adelaide'deki Royal Adelaide Hastanesi'ne götürülecek.
1: İşimize geri dönmeliyiz. Alemin bana ihtiyacı var. İşte bu, açık ocak. Beslenecek çok kişi var. Geçen yıl olduğu gibi opal madenciliğine geri dönmemiz önemli. Kazadan sonra hiç güvenim kalmadı. Hayır, zerre kadar güvenim kalmadı.
7: Unutma, ben %100 arkasındayım, tamam mı?
1: Biliyorum ve sensiz mahvolurdum. Ama bu duyguyu bir türlü atamıyorum. Kimseyi hayal kırıklığına uğratmak istemiyorum.
4: Sadece fazla düşünüyorsun. Oraya çık ve hallet.
6: Yaparsın.
7: Bu durum çocukları da etkiledi. Opal madenciliğine geri dönmemizden kaygılılar ve birimizi kaybedeceklerini düşünüyorlar.
1: Sanırım bu kadar daha gelse buraya çarpmış olacaktı ve ölmüş olacaktım. Bu tehlikeli bir sektör. Geri dönüp dönmemeyi çok düşündüm. Zaten geride kaldık. Opal bulmamız gerekiyor. Geçen yıl kazandığımız her şeyi harcadık. Bu pompayı çalıştıran şey. İşte çalışmaya başladı. Ama çok fazla boş zamanım var. Çaresizce opal bulmak zorundayım. Bu yüzden elimizden geleni yapacağız. İki maden sahası aynı anda çalışıyor. Serbo'daki yeni maden sahamızda çok geniş bir alan var. Opal bulmak için büyük miktarda toprak kazacağız.
4: Hepsi buraya gelecek.
1: Şunu ortadan kaldırmak istiyoruz.
4: Tamam, ve sonra açıkçası mümkün olduğunca o yönde zorlayacağız, anladın mı?
1: Evet. Serbo arazisi bu yılki büyük şansımız. İlk yapılacak iş düzleştirmek. Ve her kuruş değerli olduğu için Opal Zilla'yı devreye sokuyoruz. Eleme tesisimiz.
6: Kova dolusu toprağı al, hazneye git ve oraya dök. Oradan etrafında dönen ve üzerindeki tüm tozu ve pisliği temizleyen merdaneye gider. Çalkalayıcı onu çalkalar ve karanlık odaya yollar. Opal siyah ışık altında floresan ışık yayar. Yani bu küçük bir parça. Biraz parladığını görebilirsiniz.
1: Sezon hedefi 350 bin dolar. Eskiden burada milyon dolarlık talepler olurdu. Bu hedefi kesinlikle geçmek istiyoruz.
4: İyi görünüyor. Bakalım nasıl gidecek.
1: Buranın dünyadaki en sıcak ve en zorlu ortamlardan biri olduğunu söylemek gerek. Sanki toprak fırsatını bulur bulmaz vücudunuzdaki tüm nemi emip götürüyor. Buldozer'in su içmesi gerekiyor. Çok susamış. Aşırı ısınırsa her şeyi durdurmak zorundayız. Hararette çalıştıramazsınız. Suyu doldurduk. Şimdi oyunlar başlıyor. Pek kendime güvenim gelmedi. Umarım güvenimi geri kazanırım. Ailemin bana ihtiyacı var.

0: Rodop Dağları, Bulgaristan.
1: Bu bir atın kalıntıları. Bu bölgede ayılar var. Geçen gece buradaydı. Bu beni biraz endişelendirdi. Bir ayıyla karşılaşmayacağımdan emin olmam gerekiyor. Au! Gerçekten endişeliyim. 10 gün. Uzmanlara göre erzağınız yoksa ve kaybolursanız sınırınız bu. Sonra ölmeye başlıyorsunuz. Ah! Dünya üzerindeki en zorlu yerlere gönderiliyorum. Buzun üzerindeyim. Kendimi gerçek yaşam mücadeleleriyle sınıyorum. Mükemmel. Susuz ve aç kalıyorum. Leziz görünüyor. Ve yorgun. Çok yoruldum. Devam edemem. Harita yok. Pusula yok. Ekipman yok. Sadece ben ve kameram. Bundan kurtulup medeniyete ulaşabilecek miyim? Bu benim yaşam mücadelem. Bulgaristan'daki Rodop Dağları'na bırakılmak üzereyim. Avrupa'nın son büyük yabani bölgelerinden biri. Burada kurtlar, yaban domuzları ve ayılar var. En tehlikelisi de sonuncusu olacak. Bu büyük kadim dağlar Bulgaristan'ın güneyinden Yunanistan'a bağlanıyor. 15 bin kilometre karelik devasa bir alanı kaplıyorlar. Çoğu el değmemiş. Şimdiden dağların dikliği yüzünden burada yön bulmanın kabus gibi olacağı anlaşılıyor. Yapayalnız olacağım. Tüm yolculuğumu ben kaydedeceğim. Ama burası çok tehlikeli ki Dr. Woody'nin öncülüğünde bir kurtarma ekibi kilometrelerce uzaktan beni izleyecek. Arazi o kadar zorlu ki onları çağırsam bile bana zamanında ulaşamayabilirler.
2: Bir yandan da sürekli ayı tehditini düşünecek. Bir ayı ona görünmeden 10 metre yakınına gelebilir.
1: Bu verebileceğim en gerçek yaşam mücadelesi.
3: Ve artık tek başımayım.
1: Her zamanki gibi yanımda sadece tecrübemi kaydetmemi sağlayacak şeyler var. İki ana kameram var. Öznel açı kameralarım var. Ve bir de drone. Hedefim en yakındaki medeniyet. 30 kilometre batıdaki bir köy rezervi. Oraya ulaşmak için 10 günüm var. Hareket halinde yaşam mücadelesi verirken kendi sınırlarımı zorlayacağım. Haritam ve pusulam yok. Yön bulmak için güneşi kullanacağım. Kuzey yarım küredeyim. Güneş orada, yani o taraf güney. Bu durumda gideceğim yer bu tepenin aşağısı. Tamam, hadi gidelim. Yolculuğun başında vücudunuz tam kuvvetliyken olabildiğince fazla yol kat etmeniz gerekir. Gördüğünüz gibi bazı yerlerde yokuşlar çok dikleşiyor. Çok hızlı ilerliyorum. Ayağım kayıp duruyor. Evet, çok kötü. İleriye bakarsanız zemin birkaç adım içinde 100 metre alçalıyor. Batıya giden en iyi yol bu mu sorgulamaya başladım. Buradaki yokuş normal yokuşlardan daha kötü. Eğer bacağımı kırar veya bileğimi burkarsam işim biter. Daha kolay bir yol olmalı. Eğer inmeye devam edersem kontrolümü kaybedip düşebilirim. Bu çok büyük bir risk. Diğer yol buradan gidip şu çıkıntıdan dolaşmak. Yağmur şiddetini artırıyor. Yağmura ihtiyacım yok. Planım baştan başlayıp dik yokuşlardan çıkıp batıya giden daha kolay bir yol bulmak. Şimdiden bacaklarım yanıyor.
3: Bu tarz bir arazide dolaşmak günde 5000 kalori yaktırır. Sayısız tırmanma, inme ve dolanma yolumu uzatıyor ve vücudumdaki enerji kaynaklarını tüketiyor. Yalnızca biraz sola giderek daha güvenli bir yere geldim. Daha çok güvenli. Sırt çizgisine ulaştım ve sonuna gitmek istiyorum. Yolumu belirleyeceğim. Sık ormanda ufuğu görmek imkansızdır. Yüksek bir nokta bulup rotanızı öyle çizmelisiniz. Çok dikkatli olmalıyım. Çünkü burası çok çok yüksek. Ama bu riski almaya değer. Bu manzara beni ormanın gölgesinden neredeyse çıkarıyor ve kafamda bir harita çıkarıyorum. Buradan dik yokuşlardan kaçınma planımın işe yaramayacağını görebiliyorum. Nehir vadisinin eteklerinde dolaşıyorum. Batıya gitmek için aşağı inip nehirden geçip karşı taraftaki dağa tırmanmam gerekiyor. Hava gitgide kararmaya başlıyor ve şimdi nehrin olduğu yere doğru iniyorum. Büyük bir hayvan kokusu alıyorum. Çok keskin bir koku. Bu ayı kakası. Sabahtan kalma gibi görünüyor. Ayılar bu dağın süper avcılarıdır. Bu dev hepçiller yemiş, meyve ve yaprak yeselerde aynı zamanda avlanırlar. Boyutlarına rağmen insanlardan daha hızlıdırlar. Bu beni biraz endişelendirdi. Bu ormanda saldırıya açığım. Geceyi açık arazide geçirmek korkunç olur. Bir mağara. Mağaralar havaya karşı koruma sağlar. Ama ayılar da mağaraları kullanır. Aşırı dikkatli yaklaşmam gerekiyor. Bir çene kemiği var. Endişe verici ama mağara boş ve tek girişi olduğundan gece hiçbir şey bana gizlice yaklaşamaz. Şansımı deneyeceğim ama planımı Woody'ye söylemeliyim.
4: Woody dinlemede.
3: Bir ayı pisliği buldum. Çok taze bir... Bir çene kemiği var. Endişe verici ama mağara boş ve tek girişi olduğundan gece hiçbir şey bana gizlice yaklaşamaz.

0: Bu ciddi bir tehlike ve elinde kanıtlar var.
1: Tekrar eder misin? Sesin kesiliyor.
0: Beni duyuyor musun Ed?
1: Bağlantı koptu. Ama en azından gece bir şey olursa yerimi biliyorlar.
0: Nerede olduğunu biliyoruz. Şimdilik güvende olduğunu da biliyoruz. Beni endişelendiren bir mağarada olduğunu söylemiş olması. Eğer bir ayıyla karşılaşırsa saldırıya uğrar ve geriye sadece parçaları kalır.
1: Ateş vahşi hayvanları uzak tutar. Ama hava şimdiki gibi nemliyse ateş yakmak saatler sürebilir. Yakacak malzeme toplamaya henüz başlamadım. Zamanım olmadı ve aklıma gelmedi. Uyuyacağım. Uyumalıyım.
2: 2 saat sonra.
1: Dinlenebilmek imkansız. Sanırım dışarıda hareket eden büyük bir şey duyuyorum. Sessiz kalma içgüdüme karşı geliyorum. Oh! Eğer bir ayıysa ondan büyük ve güçlü olduğunuzu göstermelisiniz. Oh! Buraya gelmekle hata mı ettim diye düşünmeye başladım.
3: Bayram birlikte güzel.
4: Ben bakarım.
5: Hoş geldiniz.
6: Hoş geldiniz.
3: Sevdiklerin neredeyse bayram orada güzel. İyi bayramlar.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim. Gel bir de story atalım.
3: Tamam abi, tamam.
4: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
5: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwell Ultra hacimle hacim 1, kepek 0. Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, içeri kestik. Bir kafa asfaltta dışarıda. Büyük fırsat kaçtı, heyecan dorukta. Oo, çok sert bir müdahale. Serbest vuruş kullanacağız. Nefesler tutuldu. Vurdu! Ve gol! İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. 24 yıl sonra bu tarihi anları birlikte yaşama zamanı. Haydi Türkiye!
6: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. Sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da ustalık eseri grisi.
7: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
6: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
7: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
8: Sadece durulardım.
9: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
10: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
11: Bravo valla.
12: Sen de sadece Duru'la.
13: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
14: Servis geldi, çantam hazır mı?
15: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine?
16: Hesap kırdık.
15: Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
16: Hesap kurdu.
17: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
18: Hesap basit, hesap basit.
19: Food is forbidden.
20: Daha önceki kahvelerden farklı yani.
21: Ya kalp damar ilaçları da var.
22: Reçetesi nerede?
23: Meyve yasak, komple yasak.
24: Hiç getiremezsin, haberim yok.
23: Tamam, onları da bırak.
25: 50 taneyi 3 tane çocukla açıklayamazsınız.
26: Getirdiğin cihazlar çok pahalı.
27: İnceleyelim diye bir numune isterim dedik.
28: Ala. Oo, aferin.
29: Günlük Muhafaza Türkiye yeni...

0: bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.
1: Birçok insan bunun gibi yerlerde sadece kaos görür. Ama takımımla benim gördüğüm şey...
2: Bana bunun gerçek olduğunu söyle.
1: Bir fırsat.
0: Tozlu Servet, pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te. Toprak Kort'un yıldızları bir kez daha Roland Garo'da karşı karşıya geliyor. Roland Garo 2026 yarı final ve final karşılaşmaları Paris'ten canlı yayınla 4 Haziran'dan itibaren D-Max'te.
3: Rodop Dağları. Bulgaristan'daki Rodop Dağları'nın gücüne karşı yaşam mücadelesi veriyorum. Vücudum kapanmadan önce çıkış noktasına ulaşmak için 10 günüm var. Günaydın. İlk gecemi ayılar tarafından kullanıldığını düşündüğüm bir mağarada ateşsiz ve yiyeceksiz geçirdim. Yeterince uyuduğumu düşünmüyorum. Hiçbir şey beni rahatsız etmedi ama sanırım neler olabileceğini düşünmekten uykusuz kaldım. Ayrıca çok soğuktu ve pek iyi uyuyamadım. Kurtarma ekibime ulaşıp buradan çıkmak için 30 kilometre doğuya gidip soğuk, nem, yüksek tepeler ve nehirlerle boğuşmam gerekiyor. Dünkü büyük rota değişimim yüzünden neredeyse hiç ilerleyemedim. Şimdiki rotam nehrin karşı tarafındaki dağın tepesinden geçiyor. Karşı taraftaki her şey yüksek. Yukarıdaki kayalıklara bakıyorum da oraya kamera ekipmanımı taşıyamayacağımdan eminim. Açıkçası ekipmanım olmasaydı bile bazı yerler fazla dik. Karşıya geçeceğim. Yukarı çıkan bir yol olmalı. Ama tek kıyafetim giydiklerim. Bu yüzden kuru kalmalıyım. Şuradaki devrilen ağaç nehirde köprü oluşturmuştur. Onu kullanıp karşıya geçebilirsem ıslanmama gerek kalmaz. Olabildiğince kuru kalmak, hayatta kalmanın ana maddelerinden. Soğuk bir yerde ıslak kıyafetler hiç kurumayabilir. Bu hipotermi riskini artırır.

0: Karşıdayım. İyi işte. Uf. Sıra vadiden çıkmakta. Bir karar vermem gerekiyor değil mi? Burası bilirsiniz aşılmaz ama şurada bir taşlık var ve ağaçların tepesinde bir ışık görüyorum. Şimdi hedefim oraya ulaşmak. Taşlıktan tırmanmak çok tehlikelidir. Gevşek kayalar ayağınızdan kayabilir. Ama başka şansım yok. Şansımı deneyeceğim. Oraya çıkıp vadiden çıkış yolu var mı diye bakacağım. Kayaların çoğu gevşek. Onlara tutunmaya çalıştığımda elimden kayıp gidiyorlar. Tırmanırken onlardan destek alamıyorum. Yükseğe tırmandıkça kayalık daha da dikleşiyor. Ayağım kayarsa ciddi şekilde yaralanabilirim. Vay canına. İki saatlik tırmanıştan sonra yoğun egzersiz yüzünden bacaklarıma kramp giriyor. Ama ciddi rakım kazandım ve harika bir gözlem noktası. Burası geldiğim nokta. Batıya doğru zemin alçalıyor ve tekrar yükseliyor. Batıya gitmek için aşağı inip tekrar tırmanacağım. Şu sırt çizgisine tırmanmaya devam edip oradan ilerlemeye çalışacağım. Tepelerden kaçınarak enerjimi saklıyorum. Nispeten doğru yönde birkaç kilometre ilerledim. Artık sırt çizgisinin sonuna geliyorum. Ormanın çok üzerindeyim ve her şeye açığım. Ne gün ama. Pekala, düşünmeliyim. Nerede kalacağımı düşünmeye başlamalıyım. Çünkü yağmurdan uzak durmam gerekiyor. İlkbaharın sonları gece sıcaklık sıfırın altına düşüyor. Ve rüzgar çok daha soğuk hissettiriyor. Şu kayanın az ilerisinde çimenlik alan var. Oraya ineceğim ve kamp kurulur mu diye bir bakacağım. Ne yer ama, sığınak yapmak için iyi bir yer. Zamanım ve malzemelerim yokken en hızlısı yatay bir barınak yapmak. Burada çok ağaç kabuğu var ve ağaç kabuğu kiremite çok benziyor. Dik eğimli bir çatı ve üst üste koyduğum kabuklar yağmuru uzak tutacak. Hızlı bir barınak için hiç fena değil. Burası küçük, tek odalı bir stüdyo daire gibi. İçerisi biraz nemli. Ama çatı sağlam. Çıkış noktama doğru yaklaşıyorum. Ama iki gündür yemeğim ve ateşim yok. Kurtarma ekibini bilgilendirdim ve durumum hakkında endişeliler.
1: Hava gittikçe kapatıyor. Umarım bir barınak bulabilmiştir. Hipotermi Ed için şu an olası bir tehlike. Bugün ciddi krampları oldu. Terden sırılsıklam kalacak. Soğuk, ter, rüzgar bir arada korkunç olabilir.
0: Bu geceki video kısa olacak. Çünkü üşüyorum. Yarın bir ateş yakmalıyım. Yarın bir şeyler yemeliyim. Hepsi bu. Üşüyorum ve biraz uyumaya çalışacağım. İyi geceler.
2: Üçüncü gün.
0: Şu manzaraya bakın. Uzun ve rahatsız bir gece daha. Dağlarla savaşacak durumda değilim. Yemek yemem gerekiyor ve ateş yakmalıyım. Bazen ne zaman duracağınızı bilmek yaşama şansınızı artırır. Planımı değiştirmem gerekiyor. çok açım, çok açım. Planım ormandaki kaynakları kullanarak gücümü geri kazanmak. Bugünün sonunda en azından ateşim ve yemeğim olsun istiyorum. Pekala, ayağımın altında bir sürü ekşi yonca var. Ha, taze, hardalsı bir tadı var. Çoğu ekşi bitki gibi ekşi yonca da C vitamini açısından zengin. Kayın ağacının genç yaprakları da lif dolu, sindirmeye yardımcı. Pek leziz görünmeyebilir. Bence öyle. İyi bir başlangıç ama daha besleyici şeyler bulmazsam dağlara tırmanabilmem imkansız. Evet, pekala. Bunları bulmayı beklemiyordum. Tüm mantarlar gibi ne olduğundan %100 emin olmam gerekiyor. Ve buradaki mantarlar horoz mantarı. Yani bunlar yenebilir. Ha, çok lezzetli. Yanlış mantarı yemek ölümcül olabilir. Mantarları yalnızca güvenli olduğunda yiyebilirsiniz. Ama kullanışlı olması için yenilebilir olması gerekmez. İşte bunu arıyordum. Bu kav mantarı. Bunu ateş yakmak için kullanabilirim. Kenarlarını çatlatmayı başarabilirsem üst kısmının gövdeden ayrılmasını umuyorum. Eğer bir kıvılcım oluşturabilirsem çakmak işlevi görecek. Görebildiğiniz gibi iç kısmı bir sünger gibi. İşte böyle. Ormanda en kolayı sürtünme yoluyla ateş yakmaktır. Ancak yeterince kuru bir odun bulamam. Bu koşullarda şaşırtıcı şekilde akıntı bir çözüm yolu sunabilir. Bu gördüğünüz kaya başta sıradan görülebilir ama bir özelliği var. Sanırım bu bir demir piriti. Ahmak altını diye de bilinir. Kimseyi zengin yapmaz ama ateş yakmak için harikadır. Taşlar birbirine sürttüğünde içerideki yüksek metal kıvılcım çıkarır. Şuna bakın. Yemeğim var. Şimdi de ateş yakmaya çok yaklaştım. Ancak sığınağıma dönerken korkunç bir şey keşfediyorum. Bu bir atın kalıntıları. Biraz iğrenç. Yine de potansiyel bir kaynak. Muhtemelen yolculuğum boyunca büyük nehirlere denk geleceğim ve bir balık oltası yaparsam düzgün et yiyebilme şansım fazlasıyla artar. Harika olur. Ama bu ceset bir ayının işi olabilir. Etrafta bir atı öldürebilecek başka canlı yok. Civarda ayı olduğuna dair bir kanıt daha. Bir kamerayı buraya koyarsam altımda neler olup bittiğini de görebilme şansım olur. Hazır. Ateş artık sadece ısınmak için değil. Avcılar sıklıkla avlarına döner. Ölü at kampımdan birkaç yüz metre ötede olduğundan sıradaki yemek ben olabilirim. Demir piritten bir kıvılcım çıkarıp korunmak için ateş yakmalıyım.

0: 30 dakika sonra.
1: Evet. Yes. Evet. Yes. Evet. Aman Tanrım. İşe yaradı. Evet. Ateş, güvenlik, ısı ve mantarlarımı pişirebilirim demek. Bugün yol kat etmeyeceğim. Bu yüzden gün ışığının her dakikasını yolculuğumun kalanı için hazırlamakla geçireceğim. At yelesinden olta yapma zamanı. Tek yaptığım üst kısmını çevirip, karşı yöne çevirip sonra iç içe geçirmek. Yani dünyanın her yerinde yapılan tel gibi. Tabii at yelesinden yapılmıyor. Bu işte iyileşiyorum. Pekala, beklenen an geldi. Bu ilk düzgün yemeğim ve bu yüzden çok çok heyecanlıyım. Önce horoz mantarları ateşte kızartılmış. Çok lezzetli. Ha. Tadı mantar gibi. Bugün çok verimli geçti. Hava kararmadan bir işim daha var. Tekrar sıfırdan ateş yakmamak için ateşi yanımda taşıyacağım. Bu kal mantarının bir işlevi daha var. İçine köz koyuyorum ve bu köz mantarı yakmaya başlıyor. Öyle kuvvetli ki saatlerce yanıyor. Bu artık taşınabilir bir çakmak. Dokunmama bile gerek yok. Kendi kendine yanıyor.
0: Dördüncü gün.
1: Kamerayı kaldırmadan önce bir şeyler yaklaşmış mı bakacağım. Yok artık. Bu bir ayı. Bu kesinlikle bir ayı. Dün gece buradaydı. Evet, şimdi kamerayı indirip gideceğim. Buradan uzaklaşmam gerek. Hem de hemen.
2: Aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinx Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Uyandıralım. Anavatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
5: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimli. Hacim 1, kepek 0.
6: Ayşe için yenilendi Akbank Mobil. Ay, torunun doğum günü kartın internet alışverişte kapalıymış.
7: Akbank asistanlarla da. Ayşe ile Ayşe olur Akbank Mobil. Daha soru sormadan
8: çözümler önerir. Kartını hemen internete açabil. Anında çözdü. Çözer tabii. Tak diye sorabil, tık diye
9: çözebil. Daha kolay oldu Akbank Mobil. Sen de hemen mobilden Akbank'la ol.
10: Mobilin bankası Akbank.
11: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
12: Dijital bankacılıkta zirvede kim var?
13: Kim var? Kim var? Kim var?
0: Tabii ki Tombank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tombank'tan. Bankam Tombank, kartıma gir.
12: Food is forbidden. Daha önceki kahvelerden farklı yani.
13: Kalp damar ilaçları da var.
14: Reçetesi nerede?
15: Meyve yasak, komple yasak.
14: Hiç getiremezsin, haberin yok.
15: Tamam, onları da bırak.
16: 50 taneyi 3 tane çocukla açıklayamazsınız.
17: Getirdiğin cihazlar çok pahalı.
18: İnceleyelim diye bir numune isterim dedik.
19: Ara. Oo, aferin.
20: Günlük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Bulgaristan'ın dağlarında medeniyetten kilometrelerce uzakta yaşam mücadelesi veriyorum. Yakınımda olduğunu düşündüğüm bir ayıdan kaçıyorum. Kamerama bir ayı yakalandı. Gerçekten endişeliyim. Yalnızım ve kendimi savunacak bir yöntemim yok. İlkbaharın sonları anne ayılar yavrularını koruyor. Çoğu saldırı ayı şaşırdığı zaman oluyor. Çalıların arasında etrafımı biraz olsun görebiliyorum. Au! Au! Bir ayıyla karşılaşmayacağımdan emin olmalıyım. Bu durumda yapılabilecek en iyi şey geldiğinizi onlara göstermek.
1: Au! Au! Au!
0: Açık araziye çıkmalıyım. İleride bir nehir var. Duyabiliyorum. Nehrin yanından ilerlerken uzak mesafeleri görebiliyorum. Burada hiçbir ayı beni şaşırtamaz. Daha iyisi doğru yöne ilerliyorum. Yoluma nehirden devam edeceğim. Bu çok güzel bir nehir. Hedefim hala batıya doğru 20 kilometreden uzakta. Bu dağların arasından oraya ulaşmam ne kadar sürecek bilmiyorum. Vücudum kendini kapatmadan önce hızlanmalıyım. Nehrin üzerinden gitmek daha çok dikkat gerektiriyor. Ama daha az enerji harcıyorum. Enerjimi korumalıyım. Çünkü son 4 günde yalnızca birkaç mantar yedim. Bu gördüğünüz ufaklık aslında her yerdeler. Bayağı fazla salyangoz var. Bir tane daha. İlginçtir ki dünya genelinde salyangozlar ayılardan daha fazla ölümden sorumludur. Ama ne aradığınızı biliyorsanız iyi bir besin kaynağı olabilirler. Burada 5 tane var. 1, 2, 3, 4, 5. Bunlar roman salyangozu. Ama onları çiğ yiyemem. Yenilebilir salyangozların bile içinde zararlı toksinler olabilir. Zehrin geçmesi için onları birkaç gün kendim beslemeliyim. Eğer cebime dağ çileği yaprakları koyarsam, salyangozları da içeri atarsam, karınları acıkınca dağ çileği yapraklarını yerler. Ben de çilek aromalı salyangoz yemeği yerim. Kameranın ekranından sırtımdaki mantar hala yanıyor mu diye bakıyorum. Ve yanıyor. Harika. Derin bir nehir vadisindeyim. Ama bugün hava açık ve yön bulmak için güneşi kullanabilirim. Nehir boyunca iyi yol kat ettim ama artık yönü değişiyor. Olumsuz bir gerçek kafamı kurcalıyor. Her ne kadar doğru yola gitmek istesem de gitmiyorum. Yukarıdaki dağlara tırmanmak istemiyorum. Ve yoluma devam ediyorum. Umarım nehir tekrar batıya döner. Ancak hava kararmaya başlıyor ve hala yanlış yöne ilerliyorum. Gece için bir barınak bulmalıyım. Bir mağara da. Açıkçası çok derin bir mağara. Her zaman aynı şeyi tekrarlamak istemiyorum ama bir ayı tehdidi var. Evet.
1: Oh! Oh!
0: Mükemmel bir barınak olabilir. Ama benim için iyi olan ayılar için de iyi olabilir.
1: Oh!
0: Boş olduğundan emin olana kadar rahatlamayacağım. İyi haber, evde kimse yok. Yoruldum. Hava soğuyor. Burası harika bir kamp alanı. Bu sefer işimi şansa bırakmayacağım. Yanan bir ateşin tüm ziyaretçileri uzaklaştırdığını biliyorum. Umarım hazırladığım çakmağı çalıştırmayı başarabilirim. Tüm gün yandıktan sonra sönmenin eşiğine geldi. Evet. Evet. İçinde ateş yakınca mağara çok daha güvenli oldu. Bir ayının yeni ateş yakan bir adamla mağarayı paylaşma ihtimali bence çok düşük. Bu mümkün değil. Ateşim, barınağım ve suyum var. Salyangozlarım henüz yenilecek durumda değil. Ama yemek yemeliyim. Bu yüzden balık tutacağım. Pekala, ilk olarak hızlıca yapmam gereken birkaç tane iğne var. Bu kemik parçaları ilkel olta iğneleri olacak. Balıklar onları yutunca boğazlarına takılacak. Şimdi at yelesinden hazırladığım oltamı kullanacağım. Pekala, dördü de bitti. Hazırlar. Yem olarak yer solucanı kullanıyorum. Güneş neredeyse batıyor. Oltaları sabah kontrol etmem gerekecek. Orada birkaç balık gördüm. Yani umarım balık yiyebilirim. Bugün bir kumar oynadım ve yanlış yöne doğru kilometrelerce yürüdüm. Doğada böyle kötü kararlar hayatınıza mal olabilir. Pişmanlık harika bir şey. Gerçekten öyle. Yapmanız gerekeni fark ettikten sonra kendinizi azarlamak çok kolay. Ben fark edemedim. Yarın korkunç olacak. Sanırım bu yüzden şu an sakinim. Çünkü beni neyin beklediğini biliyorum. Tepelerden tırmanmam gerekeceğini biliyorum. Sonra yokuşlardan aşağı ineceğim ve tekrar tırmanmam gerekecek. Açlığın fiziksel etkilerinin yanı sıra duygusal etkileri de var. Hiçbir şey yiyemedim ve bu karamsarlıkla savaşmalıyım. Benden bu kadar.
2: 5. gün.
0: Şimdi gidip oltama bakacağım. Bir balık var. Ve sanırım canlı. Bir balık. Şimdi onu temizleyip ateşin üzerine koyacağım. Bu 5 günün ardından yiyeceğim ilk et. Canım çok istiyordu. Bir balık günlük protein ihtiyacınızın çeyreğini karşılar. Ayrıca omega yağları B ve D vitamini açısından zengindir. Sanırım artık hazır. Çok lezzetli. Balığın beyaz eti hafif ve sulu. Harika, çok güzel. Her yerini yiyorum. Tüm kılçıklarını. Balık ihtiyacım olan besinleri sağlıyor ve modumu fazlasıyla yükseltiyor. Medeniyete ulaşıp buradan çıkış biletimi almak için 5 günüm kaldı. Ancak aksilikler ve dünkü navigasyonel hatam yüzünden daha çok yolum var. Eğer hesaplarım doğruysa şu an kuzeybatı yönüne gidiyorum. Yani bu yönde devam edersem hedefim olan rezerve ulaşacağım. Bugünkü planım dümdüz ilerlemek ama bu şimdiye kadarki en zor araziyle yüzleşmek demek. Bu kayalıklardan bazıları çok dik. Çok fazla dik. Vücudunuzdaki kaynaklar azalınca iş hem zihinsel hem fiziksel olarak zorlaşıyor. Aklıma gelen bir dağcılık cümlesi var. Ölümden yalnızca bir dikkatsiz adım uzaktasınız. Bir aptalca adım, bir gevşek kaya ve bu kadar. İşiniz bitti. Thank you. İki gündür vadiler ve dağlar boyunca yürüdüm. Hiçbir şey yemeden. Şimdi de tekrar tırmanıyorum. Belli ki. Ve bu çok yorucu. Çok yorucu. Çıktığım her tepe yol haritası çıkarmamı ve rezervi görmemi sağlayacak. Günlerdir yürümediğim kadar yürüdüm. Ancak hedefimin izine rastlamadım. Başkaları kendilerine motivasyon konuşması yapıyor mu bilmiyorum. Ben ne zaman umutsuzluğa düşsem kendime diyorum ki bak Steph, kendini topla. Kendini toplamalısın. Bir, bunu başarabilirsin. İki, durum çok kötü değil. Üç, işler her zaman değişir. Durmam gerekiyor. Hava kararıyor ve bu tepeleri karanlıkta tırmanmak çok tehlikeli. Kurtarma ekibime rapor vermeliyim.
2: Ben Woody.
0: Woody, beni duyuyor musun?
3: Biraz. Sesi kesiliyor ama evet, seni duyabiliyorum. Kat ettiğin yola bakıyorum da başım biraz dertte sanırım. Günü nasıl geçti Ed?
2: Çok zor bir gündü.
0: Yorgunum ama yiyecek salyangozlarım var. Zor bir gündü ama yapılması gerekiyordu.
3: Anladım dostum, tamam. Vücudundakiler yakmaya başladı. Dışarıda kaldığı süre ve yedikleri düşünülürse yarın onun için daha zor geçecek. Vücut kontrolü ele alıp yağ rezervlerini tüketmeye başlıyor ve onda çok fazla yağ yok. İşler bir anda kötüye gidebilir.
4: Bayram birlikte güzel.
5: Ben bakarım.
6: Hoş geldiniz.
7: Hoş geldiniz.
4: Sevdiklerin neredeyse bayram orada güzel. İyi bayramlar.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
4: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
5: Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81.
6: Dondurma gibi değil, dondurma.
7: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
8: Murat için yenilendi Akbank Mobil.
9: Bizim kız okulu kazanmış.
10: O zaman birikim zamanı.
11: Murat'la Murat olur Akbank Mobil. İhtiyacına göre taktiği değişir. Yatırımları tek sayfada görebil.
9: Çok kolaymış.
10: Kolay tabii.
11: Yettiğini bu mobil, istediğini bulabil. Daha kolay oldu Akbank Mobil.
12: Sen de hemen mobilden Akbank'la ol.
11: Mobilin bankası Akbank.
13: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi.
14: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
15: Tehlike çok büyük.
16: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
17: Olamaz ne?
16: 10 dakika içinde.
14: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
15: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
17: Bu gerçekten dehşet verici.
15: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
14: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
18: Pekala. Salyangoz pişirme vakti. Bir haftadır yiyeceğim ve ekipmanım olmadan Bulgaristan dağlarıyla savaşıyorum. İki gün önce bulduğum salyangozların zehri temizlenmiş olmalı. Parazitleri öldürmek için onları iyi pişirmeliyim. Onları ters çevirip pişiriyorum. Böylece kabukları kase görevi görüyor. Salyangozların %80'i sudur. Ama protein, yağ, mineral ve vitamin deposudurlar. Ve Bulgaristan'da lüks olarak görülür. Bunlar dağ çileği yaprağıyla beslenen özel salyangozlar. Çok lezzetli olacaklarını düşünüyorum. Şimdiki yemeğim pişerken yarın ne yiyeceğimi düşünebilirim. Planım şu. Düz büyük taşlar bulup sopalarla destekleyip balık tutmak için at yelesinden yaptığım ipi kullanarak bir tuzak hazırlıyorum. Ve muhtemelen bir fare deliği olan yerin girişine koyuyorum. Yani eğer bir kemirgen yakalayabilirsem sabah kahvaltıda yiyeceğim bir şey olur. Yemi yerleştirdiğim bu sopayı şu direğe bağlıyorum. Direk de buradaki kaldıraca bağlı. O da bu sopadan destek alıyor. Yani bunun düşmesi için bu kımıldamalı. Bu sopanın kımıldaması için bu direk kımıldamalı. Bu direk de bu sopa kımıldarsa kımıldar. Au! İşe yarıyor. Ah! İki tuzak için harcadığım zaman av şansımı ikiye katlıyor. Çilek yaprağı aromalı salyangozlara dönüyorum. Oo, bayağı sıcak. Birden gözüme pek lezzetli görünmüyorlar. Pekala, bunlarda kalori var. O yüzden yemem gerek. Kendimi zorlamam gerekebileceğini düşünüyorum.

0: Bu salyangozlar bana enerji verecek. Her biri için minnettarım. Ama lezzetliymiş gibi davranmayacağım. Çünkü iğrençti.
1: Yedinci gün.
0: Günaydın. Bu araziden 10 gün içinde kaçabileceğimi kanıtlamak için 72 saatim kaldı. Kurtarma ekibim dağların arasındaki bir rezervde bekliyor. Ama nerede bilmiyorum. Tuzakları kontrol edeceğim. Enerji seviyem korkutucu derecede düşük. Pekala, bunda bir şey yok. Vücudumun kapanmasına engel olmak için yemek yemeliyim. Evet, buna bir şey yakalanmış. Altında bir fare var. Karnınız açken pek naz yapamazsınız. Kazağını çıkaralım. Her yemek sizi hayatta tutar. Kazayla beraber kafası da çıktı. Ve ilerlemenize yardımcı olur. İçi ve derisi temizlendi. Tamamı yenebilir. Umarım fare kahvaltım salyangoz yemeğimden lezzetlidir. Bu tek lokmalık bir atıştırmalık. Etli. Lezzetliymiş. Tadı sosis gibi. Pekala, hadi gidelim. Dağdan inip rezerve gitme vakti. Hesaplarım doğruysa çıkarma bölgem tam kuzeybatımda kalıyor. Ancak rezerv ne kadar uzakta bilmiyorum. Sayısız sapmadan sonra hiçbir şey yemeden tahmin ettiğimden iki kat fazla yol gittim. Eğer orayı birkaç gün içinde bulamazsam kurtarma ekibini aramam gerekecek. Yokuş bitmek bilmiyor. Rezervi görmeye çalışıyorum ama aşağı indiğim için şansım gitgide azalıyor. Yaklaşmış olmalıyım ama bir yerde yanlış yöne sapmış olmaktan korkuyorum.

Hah. Şuradaki ağaçların arasında ufku görebiliyorum. Üst kısmı karanlık ama alt kısmı parlak ve düz. Yani eğer doğruysam bir göle benziyor. Veya bir rezerve. Böyle yorucu bir günden sonra daha iyi bir manzara olamazdı. Harika. Ormandan çıktım ve eski bir köy yoluna geldim. Ve bakın ne görüyorum. Su. Rezerve ulaştım. Kudretli Rodop dağlarından kaçmak zor oldu. Ama 10 günden kısa sürede başardım. Biraz gecikseydim vücudum kapanmaya başlayacaktı. İşte aracım ve hayattayım. Bazen dik arazi ve korkunç yaban hayata yenik düşeceğimi düşündüm. Ancak hayatta kalmak korkarak kaçmak değil. Temel kurallara uyarsanız siz de hayatta kalabilirsiniz.

0: ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Mini mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.
2: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Bellona,
3: Bellona. Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
5: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
6: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
7: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
8: Tüy almadan 2 yıl mı? Buran Akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
9: Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.
10: Klasik Otomobil Restorasyonu'nda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
11: Evet.
12: Aman tanrım.
13: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
14: Food is forbidden.
15: Kalp damar ilaçları da var.
16: Meyve yasak, komple yasak.
13: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Yukon bölgesi, Kanada. Ekim 2023.
1: Ha dostum.
2: En son ne zaman küçük eski bir uçağa bindin?
3: Bir sonraki macerasına başlarken Parker Schnabel ve uzun süreli arkadaşı ve kameraman Danny Etheridge, Parker'ın Klondike'da Kuzey Amerika'nın altın yataklarında yer alan Dominion Creek arazisini inceliyorlar.
1: Evet dostum, başlayalım. Bunun ne kadarı senin?
2: Güneşin dokunduğu her yer.
1: Yukarıdan görmek seni korkutuyor mu?
2: Bu inanılmaz.
1: Keşke büyük baba John bunu görebilseydi.
2: Evet.
3: Altın bu bölgede 1896 yılında keşfedildi. Ve bu büyük hazineyi bulmak için zorlu kutup koşullarıyla savaşan altın madencilerinin bölgeye akın etmesine neden oldu. İlk büyük keşiften beri yaklaşık 40 milyar dolar değerinde altın çıkarıldı. Günümüzde Parker'ın Dominion arazisi geriye kalan birkaç iyi araziden biri.
2: Ne zaman iyi bir arazi bulsak küçük oluyordu. Ve şimdi yüzlerce hektar bulduk. O yüzden omuzlarımdan büyük bir yük kalktı. Ama aynı zamanda emekliliğime daha var. Bir gelecek satın almadım. Sadece biraz zaman satın aldım. Bence madencilikte en büyük fırsatlar Kuzey Amerika'nın dışında yatıyor. O yüzden bir sonraki hamlemi planlamam gerekiyor.
1: Bu harikaydı.
2: Bu uçağı seviyorum.
1: Öne.
2: Ah! Onu kameraya aldın mı?
1: Dostum, evin bu mu?
2: Eve bakınca aslında o kadar alana ihtiyacım olmadığını fark ediyorum. En fazla %10'unu kullanıyorum. Çok güzel.
1: Evet, çok güzel. Evet, Bolivya ile ilgili gelişme var mı? Bu sene off sezonda oraya mı gidiyoruz? Aman tanrım.
3: Bir yıl önce...
1: Güzel değil mi?
2: Evet, fena değil.
3: Parker, Bolivya'da bir altın damarı buldu ve keşif için yerel bir madenci ile anlaştı.
2: 25 bin dolar koyacağım. Eğer iyi altın bulurlarsa bölüşürüz.
4: Teşekkürler, bu harika.
2: Mükemmel.
4: Harika.
2: Duymadın mı?
1: Hayır.
2: Oraya su basmış.
1: Ah dostum.
3: Parker madenle hala ilgileniyor. Ama sel ve toprak kayması nedeniyle aylar boyunca çalışamayacaklar.
1: O zaman plan ne?
2: Aslında Brezilya'daki seçeneklere bakıyordum.
1: Cidden mi?
2: Evet. Çünkü Brezilya dünyanın en büyük altın üreticilerinden biri.
1: Brezilya.
2: Brezilya fena değil mi?
1: Hem de çok fena. Bu aşırı tehlikeli dostum.
2: Brezilya her zaman ilgimi çekmiştir. Ve orada bir sürü fırsat olduğunu biliyorum. Oraya gidip gerçekte neler olduğunu görelim diyorum.
1: Evet.
2: Güvenli ve düzenli yerlerin hepsi boşaltılmış. Anlıyor musun? O yüzden bana göre eğer en iyi arazinin peşine düşeceksek o zaman kimsenin gitmediği yerlere gitmeliyiz.

0: Özel birimler Almanya yollarında hız tutkunlarının...
1: Bu can güvenliğinin tehlikede olabileceği bir görev.
2: Sizi durdurma nedenimiz araç kullanma şekliniz.
0: Ve gösteriş meraklılarının peşinde. Ama bu herkesin hoşuna gitmeyebilir.
3: Şimdi kaldırıma geçin.
4: Bu resmen taciz, başka bir şey değil.
1: Tamam, artık bu konuşmayı keselim.
0: Ama onlar sayesinde yollarımız daha güvenli.
5: Şu marka halkalarınıza gelirsek.
2: Evet.
5: Onlar yasak.
1: Tamam, o zaman arabayı buraya park edip bırakıyoruz.

0: Wiesbaden. Müfettiş Florian ve meslektaşı kıdemli müfettiş Victoria, Argus görev gücüyle devriyede. Uzmanlık alanları hız tutkunları ve gösteriş meraklıları. Ancak mesaileri başladıktan kısa bir süre sonra telsizden çok sıra dışı bir anons geçiyor.
1: Nero 15.01'den Nero 10.02'ye.
2: Eyvah.
3: Eyvah. Neler oluyor burada? KVD ve 1501.
0: Nöbetçi amir Wiesbaden'daki tüm polis birimlerini çağırıyor.
1: Acil durum çağrısı. Restoran adını paylaşıyorum.
3: Orası neresi?
1: Silah sesine benzer sesler geldi, ihbar edildi.
3: Aa.
1: İddiaya göre iki el ateş edildiği belirtildi. Siyah eşofmanlı bir erkek.
3: Bölgemizdeyiz. O tarafa geçip bir şey duyacak mıyız diye sivil kıyafetle yavaşça önünden geçeceğiz. Telsizden bir anons geçildi. Birçok karakola, yerel bir mekanda silah sesine benzer sesler geldiği bildirildi. Sivil kıyafetli olduğumuz ve havada karardığı için diğer devriye araçları gelene kadar gidip etrafı kolaçan edeceğiz ve bir ipucu bulabilecek miyiz diye bakacağız.
0: Wiesbaden'da yerleşim yerinin ortasında silah sesleri. Tehlike potansiyeli yüksek bir operasyon.
3: Bu alarm seviyesinin %150'ye çıktığı ve tamamen odaklandığımız o anonslardan biriydi.
0: Yoldan geçen iki kişi devriyeyi durdurur.
3: Ne gördünüz?
4: O tarafa gidin. Kadın adamın siyah eşofman altı giydiğini söyledi.
3: Tamam, teşekkürler.
0: Müsait olan tüm Wiesbaden acil müdahale ekipleri restorana doğru yola çıkıyor.
2: Ne tür bir ateşli silah olabileceği hala belirsiz.
3: Her şey olabilir. Gerçek bir silah da olabilir, kuru sıkı bir tabanca da.
1: Ben Nero, tekrar ediyorum. Şüpheli bir erkek şahıs görüldü. İhbarı yapan kişinin bizimle paylaştığı son bilgi şöyle. Daireden çıktı, restorana gitti ve sonra gözden kayboldu. Paylaştığım bölgeden sola dönmüş olmalı.
0: Durum belirsizliğini koruyor.
1: İkinci ihbar geldi ve sesler yine duyulmuş. Bu nedenle tekrar ediyoruz. Kendi güvenliğiniz için önlem alın. Şahıs etkisiz hale getirilmedi. Ortada bir silah olup olmadığı veya tam olarak ne yaşandığı belirsiz.
3: Evet, bu can güvenliğinin tehlikede olabileceği türden bir görev. Bu bizim için de tehlikeli olabilir. Aşırı hız veya gösteriş yapma gibi ihlallerden açıkça çok daha farklı bir görev. Ama biz bu alanda çok iyi eğitim aldık. Polisin bu tür durumların görevli ve son derece profesyonel bir şekilde ele alınmasını sağlamak için kendi stratejileri ve taktikleri vardır.
0: Memurlar birkaç saniye içinde restorana ulaşacak. Çatışma çıkmak üzere olabilir mi? Stuttgart Televizyon Kulesi'nde de atmosfer benzer şekilde canlı ama çok daha az tehlikeli. Yüzlerce otomobil tutkunu yılda birkaç kez burada bir araya geliyor. Modifiyeler, özel donanımlar ve güçlendirilmiş motorlar. Araçların bazıları günlük kullanıma pek uygun olmasa da tamirat tutkusu katılımcıları birleştiriyor. Araçlardaki modifiyelerin yasal olup olmadığı, tuning buluşmasının hemen yanındaki otoparkta Stuttgart polisi tarafından kontrol ediliyor. Özellikle göze çarpan araçlar, polis baş müfettişi Dimitrios'la birlikte denetim noktasına çekiliyor. Tıpkı kurabiye canavarı kostümlü bu araç gibi. Araç sahibi polislerle ilk kez karşılaşıyor.
5: Merhaba.
6: 4 yılın ardından eninde sonunda olacaktı.
5: Eninde sonunda.
6: 4 yıldan sonra artık zamanı geldi diye düşünmüştüm.
5: Nasılsa tanışacaktık. Ben hiçbir şeye dokunmadan önce farın yanından geçen şu kablonun ne işe yaradığını kısaca söyleyebilir misiniz?
6: Sadece halkaları aydınlatıyor.
5: Ha.
6: Evet. Sadece dururken etrafı aydınlatması için.
5: Bunu bir düğmeyle mi yapıyorsunuz?
6: Aynen öyle.
5: Düğme arabanın içine mi uzanıyor?
6: Evet.
5: Sadece dururken çalışıyor.
6: Evet.
5: Sürüş sırasında
6: evet.
5: Açamıyorsunuz. Doğru mu?
6: Bildiğim kadarıyla açabiliyorum.
0: Genç kadın şu anda annesi ve iki yeğeniyle televizyon kulesindeki araç tuning buluşmasına gidiyor. Eşsiz aracını orada sergilemeyi planlıyor.
5: Ne zaman alındı?
6: Tam 4 yıl önce bugün aldım. Bugün arabamın yıl dönümü.
5: Umarım yıl dönümünüz mutlu geçmeye devam eder.
6: Evet, umarım.
5: Şunlara bir bakalım.
6: Evet.
5: Sizden bu halkaları kısaca açmanızı rica edeceğim. Bütün ışıklarınızı açsanız daha iyi. Kontavi ışıkları açın, sonra marka halkalarını açarsınız. Yani her şeyi açmanızı istiyorum.
0: Işıklı marka halkaları internette 30 Euro'dan başlayan fiyatlarla satılıyor. Modifiyeci bunu yapmak için diğer aydınlatma işlevlerinden kısmış.
5: Arabayı bu şekilde mi satın aldınız?
6: Aslında hayır. Folyoyu kendim kapladım.
5: Peki ya diğer kısımlar? Koyu renkli yan sinyaller siz aldığınızda böyle miydi?
6: Koyu renkli yan sinyalleri kendim taktım. Tamam. Bana hediye gelmişti.
5: Bir aracın arkasında seyir halinde olduğunuzu düşünün. Tamam mı? Lütfen bakar mısınız? Sinyal lambasını nispeten iyi görebilirsiniz. Evet. Peki gün ışığında yan sinyallerin size net bir şekilde görüneceğini söyleyebilir misiniz?
6: Yan sinyaller mi?
5: Sadece parlaklık açısından. Şu ikisi arasındaki
6: farka
5: bakın.
6: Pek öyle sayılmaz.
5: Orijinali daha...
6: Evet haklısınız. Size katılıyorum. Hı-hı. Fark etmemiştim.
5: Durum tam olarak bu.
6: Güzel görünüyordu. Ben de taktım.
5: Anladım. Şu marka halkalarınıza gelirsek eğer...
6: Evet.
5: Onlar yasak.
6: Yasak mı?
5: Evet.
0: Kurabiye canavarı olsun ya da olmasın, polis baş müfettişi... Tescilsiz ve hatta izinsiz modifiyeler konusunda asla riske girmiyor. Wiesbaden'da Argus Kontrol Grubu Amiri Florian ve polis baş müfettişi Victoria, önünde silah sesine benzer sesler duyulduğu ihbar edilen bir restorana doğru yola çıkıyor. Bu, ekip için epey sıra dışı bir operasyon.
3: Polis birinin bir restoranın önünde dört el ateş edip kaçtığı ihbarını çok ciddiye alır. Haliyle tüm ekipler olay yerine akın ederler. Şahsın bir sonraki adımda ne yapacağını kestiremediğimiz türden bir durum aslında bu.
2: Polislikte neredeyse hiçbir olayda ne olacağını veya neyle karşılaşacağınızı asla bilemezsiniz. Her zaman pür dikkat olmalısınız. Şahsen ben... Bu tarz durumlarda eğitimde öğrendiğim her şeyi aklıma getirmeyi ve aynen uygulamaya çalışırım. Böylece korkuya pek yer kalmıyor.
7: Kolberg Caddesi'nde herhangi bir şey buldunuz mu?
3: Hayır. Kolberg Caddesi'ni tamamen taradık.
8: Devrem onu burada kaybetmiş. Bu kadar çabuk kaybolmuş
3: evet,
8: olamaz.
3: Evet, biz de tam arkanızdayız. Siz 28 misiniz?
8: Evet.
3: Sizin arkanızdan girdik.
2: Asla bilemezsiniz. Her zaman pür dikkat olmalısınız. Şahsen ben bu tarz durumlarda eğitimde öğrendiğim her şeyi aklıma getirmeyi ve aynen uygulamaya çalışırım. Böylece korkuya pek yer kalmıyor.
7: Kolberg Caddesi'nde herhangi bir şey buldunuz mu?
3: Hayır. Kolberg Caddesi'nde.

0: devam edeceğiz. Eğer buraya yeni girdiyse şimdiye kadar parkın içinden geçip gitmiş olabilir. Bu kadar çabuk sırra kadem bastığına göre buralarda bir yerde yaşıyor olmalı.
1: Buralarda o kadar çok arka bahçe ve kuytu köşe var ki.
0: Evet.
1: Bulmak zor.
0: İşte bu tür operasyonları polisler için tehlikeli kılan şey de bu. Silahın gerçek olup olmadığını bilmiyoruz. Şu an karanlıkta silahı bize doğrultacak olduğunu düşünün. O zaman bir polis olarak ateş etmek zorunda kalırsınız. Çünkü o an anlayamazsınız. Kuru sıkı mı, havalı tabanca mı, yoksa oyuncak mı bilemezsiniz. O yüzden daha dikkatli olmamız gerekiyor. Yani ayırt etmek çok zor.
2: İddia edilen ateş etme noktasının yakınında kuru sıkı tabancaya ait boş bir kovan bulduk. Sanırım bu bizim tetikçiye ait.
0: Evet, muhtemelen. Kesinlikle.
2: Siz yine de tetikte olun.
0: Ancak orada ne kadar durduklarını tespit edemeyiz. Birkaç gündür mü oradalar, birkaç saattir mi bilemeyiz. Ve muhtemelen bu kovanlar faile ait. Çünkü görgü tanıklarının ifadeleriyle de uyuşuyor. Ama kontrol etmemiz gerekiyor. Ama buna da %100 güvenemeyiz. Farz edelim ki biri bize silah doğrulttu. Öylece yanına yaklaşamayız. Sırf kuru sıkı kovanları bulundu diye. Aman canım, alt tarafı kuru sıkı diye asla bir bahane üretemeyiz. Polis gözüyle bakıldığında bu çok sıra dışı bir durum. Ve oldukça da zor.
3: Sadece kuru sıkı bir silah olsa bile yine de zararsız bir oyuncak değildir.
1: Kuru sıkı tabanca sadece yüksek bir patlama sesi çıkarıyor ama sonuçta patlayan şey ufak da olsa bir miktar patlayıcı. Bu patlama sıcak oluyor. Eğer yakınında bir hedef varsa zarar verebilir. Boynunda veya vücudun diğer bölgelerinde ciddi hasarlara yol açabilir. Teorik olarak bir insanı öldürme ihtimali de var. Yani tehlikeli olabilir.
3: İkisi de daha önce hiç başka bir insana ateş etmemiş.
0: Pekala, o zaman tekrar Freudenberg Caddesi'nden yukarı çıkalım.
3: Ancak orası tek yönlü bir sokak, hem de ters yönde.
1: Yoksa yine biri şikayet edecek.
0: Evet, tek yönlü sokak. Ama bu sefer buradan geçmek için geçerli bir sebebimiz var.
3: Ancak şüpheli tetikçiyi burada da bulamıyorlar.
2: Saat 9.45'e kadar burayı tutmaya devam edeceğiz. Sonrasında da genel arama yapacağız.
3: Florian ve Victoria için görev sona erdi.
0: İşte bunlar şahısla karşılaşmadığıma epey sevindiğim türden durumlar.
1: Katılıyorum.
0: Çünkü aniden silahını çekecek olsa...
1: Evet.
0: Kulağa aptalca gelse de bunlar ateş edeceğin türden durumlar. İnsanı gerçekten etkileyen görevler bunlar. Çünkü biz silahşör değiliz. Olmak da istemiyoruz. Bu bizim olayımız değil. Yani birinde ateşli silah olması her zaman sıkıntıdır. Buna nasıl tepki verirsiniz ki? Bu durumla nasıl başa çıkarsınız? İşte bunlar zihninizde anında her türlü senaryonun dönmeye başladığı türden görevler.
1: Bence bu şeyler tamamen yasaklanmalı. Bunlara izin verilmesi bile saçmalık. Anlam veremiyorum.
0: Ben de bunu anlamıyorum.
1: Böyle saçma sapan şeyler yapmak dışında bununla ne yapılır ki?
0: Ateş ettiğin kişinin elindeki silah kuru sıkı çıkarsa hayatın boyunca vicdan azabı çekersin.
3: Tetikçi diğer devriyeler tarafından da bulunamadığı için arama sonlandırılıyor ve şahıs hakkında genel yakalama kararı çıkartılıyor. Memurların odağı tekrar trafiğe çevriliyor. Wiesbaden şehir merkezinde kalabalık bir kavşaktan geçen iki araç dikkatlerini çekiyor. Bir şeyler ters gidiyor gibi.
0: Tamam, evet, şu araç.
3: Karşı yönden gelen trafiğe yeşil ışık yanmışken bu araç kavşağı ucu ucuna geçiyor. Bir saniye daha geç kalsa kaza kaçınılmaz olurdu.
1: Önümüzde iki araç var. Siyah bir sedan ve siyah bir hatchback. İkisi de caddedeki kırmızı ışıktan önce kuzey yönüne doğru defalarca gereksiz yere hızlandı. Araçların peşine düştük, takip ediyoruz.

0: şu hatchback ilginç olabilir.
1: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
2: Servis geldi, çantam hazır mı?
3: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
4: Hesap kurdu. Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma. Hesap basit,
5: hesap basit. Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
6: Evet.
7: Aman tanrım.
8: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
1: Tehlike çok büyük.
2: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
3: Olamaz mı?
2: 10 dakika içinde.
0: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
1: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
3: Bu gerçekten dehşet verici.
1: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
0: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
4: Umarım hızla geldiğimizi fark etmez. Çok heyecanlı. Araç aniden yavaşlıyor.
5: Ya bizi fark etti, ya seyircisi
4: onu
5: yok, ya da
4: tamam.
5: Hız kamerası var.
4: Evet, katılıyorum. Bence kalabalık ve hız kameraları yüzünden. Kimse görmezken gaza basmanın pek bir havası olmuyor zaten.
6: Ancak daha sonra araç sürücüsü şehir merkezindeki o tehlikeli hareketlerine devam ediyor.
4: Çekiyor musun?
5: Siyah renkli bir hatchback araba.
4: Yine kırmızı yandı.
5: Işık ihlali.
4: Bu bir kırmızı ışık ihlali. Çakarları açmanı istiyorum.
6: Kırmızı ışık ihlalleri defalarca ciddi kazalara neden olmuştur. Son derece tehlikeli olduğu için de cezası ağırdır.
5: İlk ihlalde kırmızı ışığın bir saniyeden uzun süredir yandığını varsayıyoruz. Bu ihlalin tabiri caizse biraz daha ağır bir cezası var. Çünkü sürücünün durmak için daha fazla vakti vardı. Kavşakta muhtemelen çapraz trafik çoktan başladığı için durum doğal olarak daha tehlikeli bir hale alıyor. İkinci kırmızı ışık ihlali yeni bir eylem olduğu için aslında yeni bir suç teşkil ediyor. Muhtemelen bir saniyeyi geçmemişti. Video analizi bunu netleştirecektir.
6: Memurlar sürücüyü otoyoldan çıkarmak istiyor.
4: Otoyolda böyle araçlara denk gelirsek onları ana yola, yani otoyolun dışına çekiyoruz. Burada istedikleri hızda gidebilecekleri bir bölüm var. Onları otoyolun ortası yerine trafiğin daha sakin olduğu bir alanda kontrol etmemiz kendi güvenliğimiz açısından çok daha iyi oluyor.
6: Bu nedenle sürücüye bir federal karayolunun kenarına kadar eşlik ediyorlar.
4: Merhaba polis.
7: Merhaba.
4: Lütfen motoru kapatın. Tabii.
7: Kapattım.
4: Kapalı mı? Tamamdır.
7: Sorun yok.
4: Sizi durdurma sebebimiz şu. İki kez kırmızı ışıkta geçtiniz.
7: İki mi?
4: İki kez kırmızı ışıkta geçtiniz.
7: Nasıl
4: ve
7: yani?
4: Işık bir saniyeden uzun süredir kırmızı yanıyordu. Lütfen belgelerinizi alayım.
6: Kırmızı ışık ihlallerinden ikisi videoya kaydedilmişti. Sürücü şimdi bu durumla yüzleşecek.
4: Bu bir trafik ihlali. Daha doğrusu iki. Çünkü iki farklı ışık ve iki farklı konum vardı. Hiç frene basmadan öylece geçip gittiğiniz için bunu kasıtlı yaptığınızı varsayıyorum.
6: Sürücünün açıklaması son derece insani bir ihtiyaç.
7: Kırmızı ışıkta geçtim çünkü tuvalete gitmem gerekiyordu. Bu çevirme işi şu anda işimi daha da zorlaştırıyor.
4: Bunu sürekli duyarsınız. Çok acil tuvalete gitmem gerekiyor. Bu yüzden kırmızıda geçtim. Bu yüzden hız yaptım. Beni burada tutamazsınız çünkü insan onuruma aykırı davranıyorsunuz gibi şeyler. Bu suçlamayla sık sık karşılaşıyoruz. İnsanlar her zaman şans istiyorlar. Madem bu kadar acil işlem yapmadan önce şuracıkta yakınlarda bir yere gidin. Çalılıklara tuvaletinizi yapın deriz. Çünkü böyle dediğimizde ki genelde hep böyle olur. Şu an stresten tuvaletim kaçtı gibi şeyler söylerler bize.
6: Tuvalet ihtiyacı ne kadar acil olursa olsun bu dikkatsiz araç kullanmayı haklı çıkarmaz. Yoksa sürücü sadece memurları mı kandırmaya çalışıyor? Stuttgart'a dönüyoruz. Genç bir kadın arabasını kurabiye canavarına dönüştürmüş. Ne yazık ki iki yasa dışı modifiyeyle. Fazla loş olan yan sinyallerin yanı sıra ızgaradaki ışıklı marka halkaları da yasak.
8: Haksız mıyım? Aydınlatma donanımları denetime tabi. Hangi lambayı kullandığınızın bir önemi yok. Sinyal, far, geri vites lambası
9: evet.
8: Fark etmez. Hepsinde bir onay işareti olması gerekir. Mesele şu ki Bu kadın internetten mavi renkli ışıkla marka halkalarını satın almış. Motor bölmesinden geçen iki damarlı incecik bir kablosu vardı ve iki tel arasındaki bağlantı bantla sarılmıştı. Bant zaten kısmen gevşemişti. Ki bu da oldukça tehlikeli bir şey aslında. Böylesine büyük bir V8 motorda kaputun altındaki sıcaklıklarda son derece yüksek olur. Üstelik ıslanabilir, su sıçrayabilir ve bunun gibi şeyler olabilir. Kablo ve bağlantıların böyle şeylere dayanması gerekir ama o araçta dayanacak durumda değildi. Yan sinyaller konusuna gelelim. Ya tamam. Orijinallerinin takılması evet. Ya da evet. O kadar koyu olmayan başka bir şeyle değiştirilmeleri gerekiyor.
5: Tamam.
8: Marka halkaları kesinlikle çıkmalı.
5: Tamam.
8: Kusur bildirimi yapılacak ve gideceksiniz.
6: Kurabiye canavarı 1966'da yaratıldı. Ve onu Susam Sokağı'ndan herkes tanır. Ya da neredeyse herkes.
8: Arkadaki şey ne? Nedir o? Öyle bir canavar ki...
5: Kurabiye canavarı.
8: Ha şimdi oldu tabii.
5: Çocukken hiç izlemediniz mi?
8: Yani ben
5: nasıl izlememiş olabilirsiniz?
8: Şaka yapıyorum.
5: Susam Sokağı'ndaki
8: evet,
5: kurabiye
8: canavarı. Evet,
5: şimdi canavarı.
8: Fark ettim. Plaka biraz şeydi. Ben de
5: evet,
8: acaba
5: yandan
8: dedim.
5: Yandan daha iyi görebilirsiniz evet. Kesinlikle.
8: Susam Sokağı.
5: Evet.
8: Araba gerçekten güzeldi. Tam bir kurabiye canavarı arabasıydı. Saç rengi de temaya uygundu. İçi de çok uyumluydu ve arkada bir tür klipsle tutturulmuş küçük bir kurabiye canavarı figürü sallanıyordu. Çok güzeldi yani.
5: Aslında bende bu bir koleksiyon alışkanlığı haline geldi. Hatta bir fetiş bile diyebiliriz. Evim tamamen bunlarla dolu. Dövmesini bile kendim yaptım. Yani her şeyim kurabiye canavarı dolu. Eksik olan buydu. Neyse, sinyallerin durumunu artık kesin olarak biliyorum.
8: Lütfen halledin.
5: O zaman kesinlikle yaptıracağım.
8: Sözünüze güveniyorum.
5: Çok naziksiniz.
8: Size ceza yazmıyorum.
5: Tamam.
8: Aslında bunu yapmaktan hep çekinirim çünkü bilmiyorum ki birçok kişi şöyle der. Akşama kadar konuşsun. Ben şimdi gidiyorum.
5: Hayır.
8: Nasılsa her şey unutulur.
5: Halledeceğim.
8: İşleri ciddiye alması için şöyle dedim. Arabanızı modifiye ediyorsunuz. Bu kadar dikkat çekici bir araç kullanıyorsunuz. Bizim yetki alanımızda Stuttgart ve çevresinde yaşıyorsunuz. Elbet karşılaşırız ve sorunları gidermemiş olursanız o zaman yandınız. Öyleyse...
5: Teşekkür
8: size
5: ederim.
8: İyi eğlenceler.
5: Yine de size teşekkür
8: gördüğünüz
5: ederim.
8: De.
5: Size de sakin bir gün dilerim.
9: Hoşçakalın.
5: Hoşçakalın.
6: Kurabiye canavarı ve yolcuları şimdi tuning buluşmasına gidiyor. Işıklı marka halkaları ise sönük kalacak. Wiesbaden'dayız. Polis başmüfettişi Victoria ve polis başmüfettişi Florian az önce bir sürücüyü durdurdu. Üst üste iki defa kırmızı ışıkta geçti. Bahanesi anlaşılabilir bir şey ama inandırıcı mı?
5: Tuvalete gitmesi gerektiğine dair bir şeyler söyleyip durdu. Midesinde büyük bir sıkıntı varmış ve acil bir şekilde eve gitmesi gerekiyormuş. Bunun gerçek olup olmadığını bilemeyiz ama kontrol sırasında gayet rahat görünüyordu. Çalılara falan girmedi. Umarım yalan söylüyordur. Sonuçta sorgulayıp öğreneceğiz.
4: Geçmişte hız yapmaktan veya başka bir sebepten defalarca ceza yediniz mi? Çünkü trafik şubenin cezayı arttırıp arttırmaması buna bağlı olacak.
7: Hayır, uzun zamandır yemedim.
4: Uzun zamandır yemediniz. Hiç ceza puanı sınırına geldiniz mi peki?
7: Henüz puan sınırına gelmedim. Hı? Aday sürücülükten çıkalı daha bir
5: aday
7: yıl oldu.
5: Aday sürücülük döneminde ehliyet kurumu sürücünün trafikteki davranışlarını daha yakından takip eder. Geçiş üstünlüğü ve kırmızı ışık ihlallerine özellikle dikkat eder. Bütün bunları göz önünde bulundurur. Bunlar ceza puanına tabidir. Bu durum diğer sürücüler için tehlike arz ettiğinden dolayı özellikle ciddi ihlaller olarak kabul edilebilirler. Aday sürücülük döneminde bir sürücünün ek eğitim için telafi kursuna gönderilmesi de mümkün bir durumdur. Bu özel vakada ise sürücü aday sürücülükten çıkalı zaten bir yıl olduğunu belirtti. Onun için artık böyle bir durum söz konusu değil.
4: Mesele şu. Arabada sizin dışınızda iki kişi daha var. Kırmızı ışıkta geçerseniz özellikle de ışık bir saniyeden uzun süredir kırmızı yanıyorsa araba gelecektir. Size yeşil yanıyorsa ne yapacaksınız?
7: Bana yeşil yanıyorsa...
4: Size yeşil yanıyorsa ne yapmazsınız? Acaba biri kırmızıda geçer mi diye sağ tarafa bakmazlar. Öylece yola devam ederler. İşte bu yüzden son derece ciddi kazalar yaşandığı için bu ceza bu kadar yüksek. Diyorum ki... Kendinizi umursamıyorsanız bile taşıdığınız diğer yolcularınızı düşünün. Ben insanlara hep şunu söylüyorum. Annenizi ve babanızı düşünün. Onların evine gidip anneniz veya babanız hastanede durumu ağır demek zorunda kalsaydım ne olurdu? Bunu düşünmek gerekiyor.
7: Evet, pek hoş olmazdı.
4: Aynen öyle. Bunu iyice bir düşünün. Başka bir sorunuz var mı? Yoksa önümüzdeki hafta içerisinde size bir tebligat gelecek. Yok mu?
7: Sorum yok. Tamam.
5: Bir saniyeden uzun süre kırmızı ışık ihlali yapmanın cezası en az 200 euro para cezası, 2 ceza puanı ve 1 ay trafikten men edilmektir. Sürücü 2 kez kırmızı ışık ihlali yaptı. İkincisi muhtemelen bir saniyeden kısa olduğu için cezası biraz daha düşük olacak.
6: Video analizleri sürücünün ikinci trafik lambasındaki kırmızı ışıktan saniyesi saniyesine tam zamanında geçtiğini ortaya çıkardı. Bu yüzden bu ihlal için daha az ceza alacak. Ama yine de 90 euro para cezası ve ehliyetine bir ceza puanı yansıyacak.
5: Bence çocuklar nispeten rahattı.
4: Evet, otoyolda giderken lanet olsun ne gerek vardı şimdi buna diye düşünecek bol bol vakti olmuştur. Çok sinir bozucu.
6: Stuttgart'tayız. Polis baş müfettişi Dimitrios ve meslektaşı Zilvan Stuttgart şehir merkezinde denetim yapıyor. Polis memurlarının yanından defalarca ve kasten geçip gösteriş yapan herkes eninde sonunda kenara çekilir.
9: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım Net, Sigortam
10: Net. Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearvel Ultra hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
11: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
12: Tabii ki Tombank, Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tombank'tan. Bankam Tombank.
13: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
14: Tehlike çok büyük.
2: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
3: Olamaz ne?
2: 10 dakika içinde.
0: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
1: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
3: Bu gerçekten dehşet verici.
1: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
0: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
8: Gülümsemeden edemedim çünkü arkamdaki o aracı daha önce 3 defa görmüştüm. Bir araç çıkardığı gürültüyle trafiğin geri kalanından o kadar dramatik bir şekilde ayrılıp ben dahil herkesin dönüp bakmasına neden oluyorsa nedenini merak ederim doğrusu. Bakalım neymiş? Merak ettim. Ve neden önünde plaka yok?
6: Bunun gibi araçlar genellikle gösteriş yapmak için kullanılır. Çıkardıkları gürültü ise çevre sakinleri için özellikle sinir bozucudur. Ancak sürücünün geçici plakayla ilgili sözlü bir açıklaması var.
8: Önünde neden plaka olmadığını biliyor musun?
15: Çünkü arabayı bugün Ludwigshafen'dan teslim almış.
8: Ha, anladım.
15: Yarım saat önce Stuttgart'a girdiğini söylüyor. Şimdi de bir şeyler yiyip eve gitmek istiyormuş.
8: Tamam.
15: Ben sadece plakanın neden önde olmadığını merak ediyorum. Hepsi o.
8: Evet, ben de öyle.
15: Evet,
8: ben
15: neden düzgünce takılmadığını tabii ki.
16: Önde şu vidalardan var. Evet. Onu orada öylece görünce ben de bıraktım.
15: Tamam, takamadığınız için mi?
16: Evet, takamadım.
15: Tamam. Neden peki? Plakalık...
16: Öndekiler vida. Elimde de malzeme yoktu.
15: Anladım, tamam.
6: Plaka aracın kimliğini belirlemeye yarar. Çok aşağıda durursa okunması zorlaşır. Bazı modifiye tutkunları estetik nedenlerle ön tarafa plaka takmamayı tercih ediyorlar. Plakasız daha havalı görünse de bu yasa dışı.
15: Evet, aslında takmış olsaydınız bile yine çok aşağıda kalacaktı.
16: Çok mu aşağıda?
15: Evet. Yani şu anki haline bakarsak daha hiçbir şey yapmadan önce size şunu söyleyebilirim ki bu plakanın...
16: Yani başka nereye takılacak ki? Sadece soruyorum, ben bilmiyorum.
15: Evet, güzel soru.
8: Yasal kısıtlamalar var ve... Bunlardan biri de tamponun alt kenarından en az 25 santimetre yükseklikte olması gerektiğidir. Bundan daha aşağıda asla olamaz. Sonra her zaman şu soru gelir. Kaba olmak istemem ama nereye takacağınızı sürekli bize sormanızın bir anlamı yok. Bu benim sorunum değil. Sürücü sizsiniz.
16: Fabrikadan bu şekilde çıkıyor ama.
8: Hayır, fabrikadan çıkışında daha yukarıdadır. Eminim çünkü polis akademisinde tesadüfen kontrol aracı olarak o modelden bir tane vardı.
16: Anladım.
8: Kaportası aynı. Tek farkı 4 kapılı. Buysa 2 kapılı. Daha yukarı takılabiliyor. Anlatabiliyor muyum?
16: Yani şimdi oturup onunla mı uğraşayım? Yani onu yapamam. Mümkün.
8: Hayır ama bayiyle görüşürseniz bir çözüm bulurlar mutlaka.
6: Geçici plakalar yalnızca test sürüşleri ve araç transferleri için geçerlidir. Ve en fazla 5 gün kullanılabilir. Araç kullanılmıyorsa herhangi bir masrafı da yoktur. Bu gösteriş meraklıları arasında popüler bir numaradır. Birden fazla lüks aracı olanlar bu yolla ciddi miktarda tasarruf edebilir.
8: Sigorta ve vergi masraflarını karşılayamadıkları için... Belki işsiz olduklarından veya başka bir sebepten kendi arabalarına geçici plaka takan insanları o kadar sık gördüm ki anlatamam. Yine de araba kullanmak istiyorlar. Ve bu yüzden de yasak olmasına rağmen geçici plaka kullanıyorlar. Ve gerçekten korkunç bir şey bu. Durum böyle olsaydı yolculukları şu anda sona ererdi.
6: Dimitrios daha fazla bilgi almak için sıkıştırıyor.
8: Yani aracı resmen yeni satın alıp geldiniz, öyle mi?
16: Doğru.
8: Şimdi de yanınızda satıcının size verdiği hiçbir belge yok, öyle mi?
16: Hmm.
8: Onun yerine sadece eve gidip arkadaşlarınızı topladınız.
16: Hayır hayır, ben satın alır almaz.
8: Evet.
16: Yani şey, ben eve hiç gitmedim. Tamam. Doğruca buraya sürdüm. Arkadaşlarımı aldım, bir şeyler yemek istedik. Sonra da yolda şey oldu. Satıcıdan aldığım, yani tek şey satış sözleşmesi, araç ruhsatı, servis kitapçığı falandı.
8: Sözleşme yanınızda mı?
16: Yani ailemin evinde. Ben oraya yalnız gitmedim. Annem ve babamla gittim. Satış sözleşmesini de onlar eve götürdü.
8: Az önce dediniz ki eve gitmemiştiniz.
16: Hayır, annemler eve gitti. Ben sürmeye öyle devam mi ettim. Yani
8: ailenizi arayıp onlardan bir fotoğraf çekmelerini
16: satış
8: ister misiniz?
16: Satış sözleşmesinin mi?
8: Hemen size göndersinler.
16: Yani illa bunun sözleşmede yazması gerekmez ki.
8: Geçici plakanın onun adına düzenlenip düzenlenmediğini elbette kontrol edeceğiz. Ama aracın daha önce onun adına kayıtlı olup olmadığını, arabayı bugün Ludwigshafen'den aldığını kanıtlayan satış sözleşmesiyle bana ispatlamak zorunda. Bu yüzden daha önce eve gittiniz mi diye sordum. Hayır, gitmemiş. Ailesi yanındaymış. Satış sözleşmesini onlar almış. O da arabasıyla biraz hava atmak için arkadaşlarını toplamış. Ve sonra da bir şeyler yemeye gideceklermiş. Ama biraz meraklandım. İşin aslı neymiş bilmek istiyorum. İlgimi çeken bir konu oldu bu. Çünkü bazı insanlar türlü türlü hikayeler uydurur. Bu hikayeleri biraz deşince bunların bazen doğru olmadığı ortaya çıkar. Bu da onlardan biri olabilir.
6: Sürücü ailesine ulaşamıyor. Yoksa memurların gözünü mü boyamaya çalışıyor? Düsseldorf'tayız. Lüks mağazalar ve alışveriş caddesi arasına polis sabit bir kontrol noktası kurdu. Motosikletli bir ekip göze çarpan araçlara işaretli denetim noktalarına kadar eşlik ediyor. Oradan sonrasını baş müfettiş Ralph ve meslektaşları devralıyor. Şehrin modifiye tutkunları oldukça çeşitli.
17: Kendince çok az parası olan ve elindeki o 3 kuruşu da... Kendi gözüne biraz daha hoş görünsün diye eski arabasına yatıran öğrenciler de olabiliyor. Paranın lafı bile edilmeyen, çıkıp gidip kimse de olmayan sınırlı üretim bir araba modeli alacağım. Çünkü bu bence harika diyen milyonerler de var.
6: Düsseldorf, lüks bir arabayla hava atmak için mükemmel bir yer. Ancak daha mütevazı araçlar bile tehlikeli modifiyeler barındırabilir. Bir aracı incelemeye alıyorlar. Vakayı ise... Patrick üstleniyor.
18: Ehliyet, ruhsat ve kimlik lütfen. Motoru da kapatır mısınız? Teşekkür ederim.
6: Bu özel model farklı motor gücü ve donanım seçenekleriyle sunuluyor.
18: Araçta herhangi bir teknik değişiklik yaptınız mı?
19: Şu küçük şeyleri bir arkadaşım internetten hediye almıştı.
18: Evet. Hangi siteden olduğunu tahmin edebiliyorum.
19: Nereden sipariş ettiğini bilmiyorum. Kendi arabası için sipariş etmiştim. Sadece şu iki şey. Evet. Şuradaki yapışkanlı şeyler.
18: Peki
19: şu
18: ya jant ve lastik
19: her şey orijinal. Arabayı ilk aldığım zamanki gibi. Yani jantlar, ben hiçbir şeyi değiştirmedim.
18: Bunlar orijinal tekerlekler değil.
19: Şey,
18: sanırım onlara ait bir onay belgeniz vardır. Belki bir kontrol edebilirsiniz çünkü ruhsatta herhangi bir
19: her
18: şey göremiyorum.
19: Her şeyin orada olması gerekiyor. Çünkü kış lastiklerini ve onunla araç kullanıp kullanamayacağımı da sormuştum diye hatırlıyorum. O da her şeyin yolunda olduğunu söylemişti bana. Kendi işletmiş. Ben pek anlamıyorum da bu işlerden. Gerçekten
18: sorun olmayabilir. Hemen bir göz atacağım. Yani bunun bir genel işletme izni olduğunu veya jantların bir izni olduğunu varsayıyorum. Bu durumda belgeler yanınızda olmalı. Tamam, belki bir şey bulurlar.
19: Bir bakayım.
18: Bu arada ben de araca biraz göz atacağım.
19: Tabii, buyurun.
18: Burada farklı bir jant ve lastik kombinasyonu var. Daha doğrusu jantların kendisi, ki bunlar aracın fabrikadan çıkışındaki standart donanımları değil. Üstelik kaputun üzerindeki bu küçük detaylar da orijinal olarak üretici tarafından takılmamış. Bunların yasal olup olmadığını kontrol etmemiz gerekecek. Şu an için yasal olmadığını varsayıyorum çünkü beyefendi zaten onları internetten sipariş ettiğini söyledi. Kural olarak belirli sitelerden sipariş edilen parçaların Almanya yollarında kullanımına onay verilmiyor. Evet, o aracınız için geçerli ama şu anki jantlar
19: anladım.
18: İçin değil.
19: O zaman yok. Şey, başka... Korkarım başka bir şey yok. Ben de bilmiyorum. Gerçekten bu konuda hiçbir fikrim yok.
18: Ben mi bakayım?
19: Bana inanın.
18: Şöyle ki sadece jantların genelde bir numarası olur. O numaradan bir şey bulabilecek miyim? Araca uygunluk onayı var mı diye hemen kontrol edebilirim. Temel olarak genel işletme iznini yanınızda taşımanız gerekir. Peki kaputun üzerindeki
19: internetten mi? Bu iki şey bana hediye olarak geldi. Ben de öylece yapıştırdım. Nereden aldı bilmiyorum. Yani muhtemelen yine o siteden sipariş etmiştir diye tahmin ediyorum.
18: Bir araç otoyolda seyir halindeyken haliyle yüksek hızlara çıkılır. Eğer böyle bir parça, örneğin düzgün bir şekilde test edilmediği ya da yapışkanı tutmadığı için otoyolda uçup giderse, bu diğer sürücüler için kötü haber demektir. Mümkünse o parçaları şimdi sökmeyi deneyebiliriz. Çünkü o zaman size kusur bildirimi yazmaktan kurtulabiliriz. Böylece uğraşacak daha az işimiz olur. Ne dersiniz?
19: Tamam.
6: Bahsedilen site, Çin merkezli ucuz bir alışveriş uygulaması. Yapışkanlı havalandırma ızgaraları o kadar kolay sökülüyor ki muhtemelen uzun vadede o basınca dayanamazlardı. Jantlarla ilgili sorunsa devam ediyor.
18: Tekerleğin kendisi çamurluğa ve araca oturduğu için burada trafik güvenliğini tehlikeye atacak bir durum olduğunu zannetmiyorum. Sadece gerçekten doğru şekilde oturup oturmadığından emin olmak için kontrol edilmesi gerekiyor. Ya da beyefendi belki genel işletme iznini ve ilgili ekspertiz raporunu tekrar gösterebilir. Böylece gerçekten işe yarar bir hale gelir.
6: Geçerli belgeler olmadan sürücüyü hem dert hem de masraf bekliyor.
19: Bu kesinlikle tatsız bir durum. Eğer bunlar tamamen uygunsuz jantlarsa, bu konuda hissedeceğim şey kesinlikle kazıklandığım olacak.
6: Önceki sahibiyle duyulan körü körüne güven şimdi geri mi tepiyor? Stuttgart'ta baş müfettiş Dimitrios ve meslektaşı Zilvan şu anda siyah bir aracı inceliyor. Sürücü arabayı daha bugün aldığını söylüyor. Ancak araçta kafalarını kurcalayan şeyler var.
16: Satıcıdan satış sözleşmesini, ruhsatı, servis kitapçığını falan aldım.
20: Peki jant lastik kombinasyonlarıyla ya da farklı bir süspansiyonla ilgili başka bir belge yok mu?
16: Yok, yani? Hayır, hiçbir şey yok. Hem de hiçbir şey yok.
20: İşimizi kolaylaştırmak adına aracınızı kısaca tekrar çalıştırır mısınız? Sonra tekerlekleri tamamen sola, bana doğru çevirin lütfen. Dönebildiği kadar.
6: Motor sesi net bir şekilde duyuluyor. Sürücünün yanında hiçbir belge olmadığı için 17 yıllık araçta herhangi bir modifiye yapılıp yapılmadığını Dimitrios bizzat kontrol edecek. Nitekim yanılmıyor.
20: Temelde dişli ve bu ayar plakaları da bunun üzerinde. Bunun yasal olduğuna dair bir kanıt gerek. Önceki sahibini arayıp ona onay belgelerinin nerede olduğunu sorabilir misiniz acaba? Belki fotoğrafını çekip size hemen gönderebilir.
16: Neye ihtiyacınız olduğunu, benim neye ihtiyacım olduğunu bilmiyorum. Yani neyin onayı mesela?
20: Yükseklik ayarlı yaylı süspansiyon onayı. Yani yükseklik ayarlı bir süspansiyon bu aracın standart donanımı değil.
16: Bu yükseklik ayarlı bir süspansiyon mu yani?
20: Evet, alt kısmında dişli bir yapı ve bir ayar plakası var. Ve az önce de bahsettiğim gibi...
16: Bende ruhsat var ama eski ruhsat yani.
20: Eski bir ruhsat her zaman işe yarar.
15: Ama içinde hiçbir şey yazmıyor.
16: Yazmıyor mu?
15: Hayır, bu kadar yeterli, tamam.
20: Yoksa birlikte yemek yiyemeyeceğiz. En azından şimdilik.
6: Bu bilgi araçta gerilime neden oluyor.
7: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
21: Bu yaz büyük eğleniyoruz değil mi?

0: Sütlü çikolatalı dondurma. Cornetto'nun en büyüğü. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
1: Bu otel harika.
2: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
1: Yüzden fazlasından.
3: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
4: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Has peşindeysen.
7: Geceliği 4200 lira.
8: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
9: Trivago.
10: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
11: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
12: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi.
13: Klasik Otomobil Restorasyonu'nda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
14: Evet.
15: Aman tanrım.
6: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Artık inebilir miyiz?
1: Evet, ama lütfen araçtakileri kaldırıma, kontrol noktasından biraz uzağa alın, olur mu?
2: Arkadaşlarının hayalinde çok daha farklı bir akşam vardı. Yeni aldıkları araçla Stuttgart'ta turlamak şimdilik rafa kalktı.
3: Bir sonraki durak ev. Ardından TÜV'e veya nereye gitmek istiyorsa oraya gidecek. Sonra da bir onay belgesiyle, bu yaylı süspansiyonu parça sertifikası denilen bir belgeyle işletmesi gerekiyor. Genelde bunu yapması zorunludur. Yani önce muayene ettirmesi, ardından Alman Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin 19. maddesine göre modifiye onay belgesi alması gerek.
2: Araçtakilerin sabrı taşıyor. Kimlik kontrolleri sorgulanmaya başlanıyor.
1: Ayrıca bakın, ben bilemiyorum ki.
4: Ne fark eder ki?
1: Size kaldırımda beklemenizi söylememiş
4: fark
1: miydim?
4: Fark etmez,
1: ben kaldırıma
4: benim arkadaşım.
1: Buyurun.
4: Şu an ortada hiçbir sebep yokken
1: kaldırıma geçiyorsunuz şimdi. Lütfen kaldırıma. İşlem yapmayı engelliyorsunuz. Lütfen geçin.
4: Kimliğimin neden alındığını
1: kaldırıma
4: bilmek istiyorum.
1: Kaldırıma geçin lütfen. Hemen şimdi kimliğime kaldırıma
4: neden
1: geçin.
4: El konulduğunu bilmek istiyorum sadece.
3: Burası bir trafik çevirmesi. Burası bir kontrol noktası. Kimlik kontrolü yapma yetkimiz var.
4: Ben de bunu bilmek istiyordum. Meslektaşınızın neden bana böyle saldırdığını da anlamış
3: size
4: değilim
3: daha
4: ayrıca.
3: De söyledi. Hatta
4: ben sadece trafik
1: kaldırma
4: ihlali
1: lütfen
4: olduğunu duydum.
1: Kaldırıma geçmenizi size 3 kez söyledim. Sizin burada işiniz yok.
3: Gidebilirsiniz.
4: Tamam da neden?
3: Çünkü kaldırıma geçmenizi istiyoruz. Tamam mı?
4: Bu açıkça taciz, başka bir şey değil. Gerçekten inanılmaz.
0: Sakin ol kardeşim, sakin ol.
2: Yolcu kontrol noktasından itiraz ederek ayrılıyor.
3: Sorun genelde şu. İşin cezaya doğru gittiğini, kusur bildirimi yazdığını veya az önce beyefendinin de haklı olarak belirttiği gibi ortada bir kabahat olduğunu fark ettikleri zaman sürekli olduğu gibi hemen dostlarına sığınırlar. Onlardan destek bulmak, konumlarını güçlendirmek isterler. Ama dur şunu yapalım falan diyorlar işte. Burası polisin yönettiği bir kontrol noktası. Yani biz sonrasında buranın panayır alanına dönmesini, kalabalıktan dolayı meslektaşlarımı aramak zorunda kalmayı hiç istemiyorum. Bu yüzden kontrolle hiçbir ilgisi olmayan diğer kişileri kaldırıma yönlendirmek amacıyla sürekli tetikteyiz. Onlar buna taciz etmek diyebilir. Onlar öyle diyebilir ama benim için bu polislik görevim.
2: Grup yeniden sakinleşiyor gibi görünüyor. Dimitrios artık tamamen araca odaklanabilir. Neyse ki lastiklerin itiraz etme huyu yok.
3: Arka aks uyuyor ve sanırım ölçüler 245-35-20. Ön aksa da uyuyacaktır. Beyefendi de geçici plaka dediğimiz plakalardan var. Yani yanında sadece küçük bir ruhsat taşıyor. Bu belgede sadece tek bir lastik ebadı yazıyor. Bu durumda en küçük ebat. Arabasındaysa bir boy büyüğü var ve biz bunu kendi veri tabanımızdan kontrol edebiliyoruz. Yani bu açıdan bakıldığında jant ve lastik kombinasyonunda her şey yolundaydı. Ancak asıl sorun çıkaran şey ayarlı süspansiyondu. Yükseklik ayarlı bir süspansiyon olduğunu bana bir şekilde kanıtlamanız gerekiyor. Bu aracın yüksekliğini ayarlayabileceğiniz anlamına geliyor. Bu konuya ne kadar hakimsiniz bilmiyorum. Ama yükseklik değerleri falan da dahil olmak üzere bunun araca takılmasına izin verdiğinize dair bir kanıta ihtiyacımız var.
2: Sürücü önceki sahibini, Düsseldorf'ta yaşayan bir diş hekimini aramaya çalışıyor.
3: Tamam. Önceki sahibi
0: önceki
3: bu mu?
0: Sahibi doktor.
3: Alo. Merhaba, ben trafik şubeden Bastuin. Alo. Alo, orada mısınız? Alo.
2: Normal şartlarda önceki sahibinin süspansiyonla ilgili durumu açıklığa kavuşturması beklenir. Ancak işler farklı gelişiyor.
3: Evet, süspansiyonun. Süspansiyonun onaylı olması gerekir. Bu araç fabrika çıkışında böyle bir süspansiyona sahip değil. Kesinlikle, evet. Evet, doğru. Şahsınıza saldırmak gibi bir niyetim yok ama işte tam da bu yüzden bana mesleki statünüzden, diş hekimi olduğunuzdan bahsetmeniz anlamsız. Ben bir polis memuruyum. Sizin diş hekimi, benim de polis memuru olmam sizin açınızdan bu durumu asla değiştirmiyor, değil mi?
2: Dimitrios, adamın mesleki statüsünü hiç umursamıyor. Tek istediği süspansiyonun onay belgesi. Düsseldorf'ta bir sürücü, internetteki ucuzluk sitelerinden birinden yasa dışı kaput havalandırmaları satın almıştı. Onları sökmek zorunda kaldı. Geriye şüpheli bir jant ve lastik kombinasyonu kaldı. Patrick, internette aradığını buldu.
5: Bu gerçekten uyuyor. Evet, bu araç için. Size tavsiyem bunu internette kendiniz için de bir aratın. Ve şurada numara var, görüyor musunuz? Bu numaraya bakın. Oraya araç modeli olarak bu modeli yazarsınız. Ben az önce buldum. Eğer doğruysa bu jant lastik kombinasyonuyla trafiğe çıkmanıza izin veriliyor demektir.
6: Bunu duyduğuma sevindim.
5: Ben de öyle. Üzerindeki o iki küçük parça kurallara uymadığı için durum aynen geçerli. Artık
6: bir
5: yoklar.
6: Daha takmayacağım.
5: O şekilde araç kullandınız.
6: Gerçekten.
5: Evet, kurallara uymadığınız için küçük bir trafik ihlali. Cezası 25 euro.
2: Jantlar için tehlike geçti. İçlerine su serpildi. Sürücü ceza o ucuz parçaların gerçek satın alma fiyatlarından çok daha yüksek olsa da bu küçük para cezasını anlayışla karşılıyor.
6: O şeyler muhtemelen 2 euro bile tutmamıştır.
7: Birazdan makbuzu görürsünüz.
5: Evet, ama şöyle düşünün. Örneğin ben iş içinde, özel hayatımda da motosiklet kullanıyorum. Otoyolda motosikletin markanızdan geliyorum ve o parça aniden uçuyor, gelip yüzüme ya da başka bir yerime çarpıyor. Ya da başka bir arabaya. Bunların yaşanmaması lazım.
2: Havalandırma ızgaraları sökülmek zorundaydı. Ama jantların kalmasına izin verildi. Sürücü aracıyla yoluna devam edebilir. Stuttgart'ta baş müfettiş Dimitrios, bir aracın önceki sahibiyle telefonla görüşüyor. Yükseklik ayarlı süspansiyon için herhangi bir belge olup olmadığını öğrenmek istiyor. Ancak önceki sahibi hayat hikayesini anlatmayı tercih ediyor.
3: Sizin diş hekimi, benim de polis memuru olmam durumu sizin lehinize değiştirmez. Olay şu. Bir süspansiyon takılıysa durum böyle. Diyelim ki aracın yükseklik ayarlı süspansiyonla alçaltıldığından şüpheleniyorum ve bunun için kanıta ihtiyacım var. Komik olan nedir? Tamam, bunu ileteceğim. Teşekkür ederim. Hoşça kalın. Biri çıkıp ha aynen deyip ardından böyle aşağılayıcı konuşmaya başlarsa benim de konuşma hevesim kaçar tabii.
2: Bu aydınlatma çabası da çıkmaz yola giriyor.
3: Biri bu kadar kibirli davranır ve yaptıklarımı bu kadar küçümseyici bir şekilde yargılarsa o zaman konuşmayı çabuk bitiririm. Çünkü gerçekten bununla uğraşmak istemiyorum.
2: Süspansiyonun ruhsata işli olup olmadığı olay yerinde tespit edilemiyor. Sürücü artık bunu bir uzmana inceletip ruhsata işletmek zorunda. Ancak şimdilik yola devam etmesine izin verildi.
3: Yasal tanımda belirtildiği gibi yol güvenliğini önemli ölçüde tehlikeye atan bir durum varsa ve biz bunu tespit edersek o zaman açıkçası yolculuk burada bitiyor deriz. Sürücünün işbirliğine bağlı olarak araç daha sonra bağlanır veya araca el konur. Ancak bu durumda her şey yolunda. Yeterince yüksek yere sürtmüyor ve bu yüzden bir tehlike görmüyoruz.
2: Ancak bu araçtaki adamların artık kafalarına göre takılabileceği anlamına gelmiyor.
3: Kusur şu demek. Eve gidersiniz, kusuru giderirsiniz, sonra arabanın resmi olarak ruhsata işlenmesi gerekir ve ancak ondan sonra yemeğe çıkabilirsiniz.
4: İyi günler.
3: Güle güle.
4: İyi günler.
2: Daha sonra sürücünün arabayı gerçekten de o gün aldığı ortaya çıkıyor. Yine de ruhsata işlenmemiş süspansiyon için 70 euroluk bir uyarı cezası ödemek zorunda.
8: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için.
9: Net!
10: Otel harika.
11: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
12: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
10: Trivago'ya bakmalısın.
13: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
14: Bu yaz büyük eğleniyoruz, değil mi? Adımlarım.

0: 3 çikolatalı dondurma. Cornetto'nun en büyüğü. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
1: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
6: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
7: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
8: Food is forbidden.
9: Kalp damar ilaçları da var.
10: Meyve yasak, komple yasak.
11: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.
12: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
13: Tehlike çok büyük.
14: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
15: Olamaz mı?
14: 10 dakika içinde.
12: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
16: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
15: Bu gerçekten dehşet verici.
13: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
12: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.

0: Vay be.
1: Biraz karmaşık gibi ha?
0: Evet. Hadi şuna bir bakalım dostum.
1: Sorun şu ki çevresinde katı buz olan bir küvetin içinde oturuyor gibiyiz.
0: Evet. Bu alan çok zengin. 100 metre başına 2.4 ons belki daha fazla altın var. Ama çamur ve su devreye girince seyriliyor. Kim bilir ne kadar çıkar. Başımız büyük belada. Peki ne yapmak istiyorsun?
1: Temel olarak kesimin tam ortasından bir yol yapmak istiyorum. Başka seçeneğimiz yok gibi.
0: Tamam.
2: Altın içeren toprağa ulaşabilmek için Andy'nin kayıp kazı alanının ortasından çakıl yol yapması gerekiyor. Bu ekskavatör ve kamyonların toprağa verimli bir şekilde ulaşmasını sağlayacak.
1: Çakıl elde etmenin tek yolu madencilik yapmak.
0: Evet.
1: Çocuklara tesis üzerinde 3 hafta çalışma süreleri olduğunu söyledin.
0: Evet.
1: Çakıl almanın tek yolu tesisi çalıştırmak olacak.
0: Çakılı elde etmenin tek yolu madencilik yapmak. Altını toprağa yıkama tesisine verdiğimizde yüksek basınçlı su kullanarak altını çakıldan ayırıyoruz. Temizlenmiş çakıl ve kaya yani tailing dediğimiz atık malzeme tromelin sonunda dışarı atılıyor. Bu yolu yapmak için ihtiyacımız olan şey de bu. Bana birkaç gün verebilir misin?
1: Evet. Evet.
0: Her şey pürüzsüz ilerliyordu. Şimdi adamlarım için zaman çizelgesini 2 haftadan 2 güne indirmem gerekiyor. Bu büyük bir iş. Yapabilir miyiz bilmiyorum. Pekala.
1: Ama Tater'ı buldozere alman gerekecek.
0: Hey Tater, buradaki buldozere gel.
3: Anlaşıldı.
2: Hoffman'ların planının işlemesi için Tater'ın alanı kazmaya devam etmesi gerekiyor. Böylece geride kalmayacaklar. Andy ise bu sırada başka bir yerden daha kolay işlenebilir altınlı malzeme buluyor.
3: Vay canına. Çok ıslak.
0: Senin için büyük bir görevimiz var.
3: Tamam.
1: Seni buldozere almalıyım.
3: Tamam.
1: Buldozerin senin olmak istediğin yer olmadığını iyi biliyorum. Ama buldozeri sadece ikimiz kullanabiliyoruz.
3: Biliyorsunuz benim buldozer deneyimimin çoğu geçen sene 2 saatlik bir süredeydi.
1: Bu da herkesten fazla demek. O yüzden iş senin.
3: Şu an yaptığım işten çekilmek için kötü bir zaman. Orada çok iş var ve bensiz bir kişi daha azlar. Birinin buldozeri çalıştırması gerektiğini anlıyorum ama buna tam olarak katılmıyorum işte.
0: Ben gidip Kramer'ı bulacağım ve tesisi çalıştıracağım. Sonra bu dağınıklığın içinden bir yol açacak kadar çakıl çıkarmaya çalışacağız. Hadi işe koyulalım.
1: Tamam.
0: Gidelim. Bazen planını ayarlamak zorunda kalırsın. Görmediğin bir şeyi düzeltmeye çalışırsın ve bunu görmedik.

0: Bu kadar çok çantayı kontrol etmenin tek yolu bu. İşte. Tek yol bu. Herkesin çantasını kontrol edeceğiz. Sende ne var?
1: Çantamı kaybedeceklerinden korkuyorum. O yüzden tabii ki banyo eşyalarım var. Sıtma ilacım var.
2: Çok önemli.
1: Evrak işlerinde çok iyiyimdir. Bu 1500 ons altını bir altın alıcısına teslim ettiğime dair bir rapor. Bunun bir dosya dolabında olması gerekir.
0: Bu çok önemli. Merhaba.
1: Biraz altın. Onu geri koyalım.
0: Harika. Tamam, başlayalım hadi.
3: Bu sezon Yukonlu altın madenciliği dahisi...
1: Masanın üzerinde 3 milyon dolar var.
3: Parker Schnabel hayatının en zorlu sahasını üstlendi.
0: Galiba mahsur kaldık.
1: Hayır. Burada neler oluyor böyle?
3: Riskler çok büyüktü.
4: Kasabama yaklaşma.
0: Lanet olsun.
3: Ama altın devasa büyüklükteydi.
1: Bu çılgınlık.
2: Aman tanrım.
3: Şimdi daha önce hiç görülmemiş görüntülerle birlikte...
1: Sorun neydi?
3: Parker, Brezilya'daki en iyi altın bulgularını inceliyor.
1: Evet, aradığımız şey tam olarak bu.
3: Ve öyle büyük sahalar ki...
1: Tüm Yukon'dan daha fazla placer altın üretiyorlar.
3: Onu bir milyarder yapabilirler.
1: Eğer kemiklerimi Güney Amerika'da bırakmam gerekiyorsa benim için sorun değil. Burada Sierra Pelada'da bir sürü altın külçe var değil
5: evet,
1: mi?
5: Evet, dünyadaki en büyük altın külçelerinden bazıları burada.
1: Hadi canım.
0: Buradan dostum.
3: Bir sonraki büyük madencilik fırsatını bulmasına yardımcı olmaları için...
1: Sadece altın görmek istiyorum.
3: Parker şimdiye kadarki en nitelikli ekibini topladı.
0: Vay canına, şuna bakın.
3: Deneyimli saha kameramanı Danny Etheridge.
0: Bu yolculuğun bir parçası olmak artık hayatımın büyük bir parçası oldu. 7 yıldır işin içindeyim. Bu delilik değil mi?
6: Vahşi doğa sağlık görevlisi ve kalp cerrahı Dr. Diego Lizazabaru.
7: Brezilya'da olduğum için çok heyecanlıyım. Brezilya altını yaklaşık %98 saflıkta. Bence bu inanılmaz.
3: Ayrıca yeni bir ekip üyesi var.
1: Sanırım 400 onslar.
3: Brezilyalı altın madenciliği uzmanı Larissa Rodriguez.
5: Gerçekten çok çok ağır. Gerçekten.
1: Ona 50 bin dolara satıyor.
5: Parker beni bu geziye davet ettiğinde evet dedim. Brezilya'ya gelip altın madenciliğini anlayacak ve Amazon'a gidecekse onunla birlikte olması gereken benim.
0: Vay canına, bu nereden çıktı?
5: Bu gideceğiniz yer olan Sierra Pelada'dan geliyor. Yaklaşık 60 kilo.
1: Buna bakınca Sierra Pelada gitmek için iyi bir yer gibi görünüyor. Yani Sierra Pelada hakkında pek bir şey bilmiyorum. Sadece 80'lerde elle çıkarılan milyarlarca dolarlık altın bulunduğunu biliyordum. Hepsi o.
6: Güney Amerika'nın en büyük modern altına hücumu yalnızca 45 yıl önce Sierra Pelada'yı vurdu.
3: Yerel bir çiftçinin avuç içi büyüklüğünde külçeler bulmasıyla on binlerce arayıcı bölgeye akın etti ve dev bir çukuru el kazmasıyla açtılar. Sadece 13 yıldan biraz fazla bir sürede değeri 5 milyar dolara aşan altın çıkardılar.
1: Bu 1700'lerden kalma bir hikaye. Çıkan altın miktarı inanılmaz. Yaklaşık olarak 2 milyon 600 bin ons bulmuşlar. Ve bu insanlar hala hayatta. Bu çok havalı bir şey.
5: Tanıdığım bir adam var, bağlantı kurduğum kişi, Geraldo. Şimdi çiftçi ama Geraldo Sierra Pelada başladığında buradaydı. 80'lerde oradaydı.
0: İşte bence o. Geraldo bu.
5: Geraldo sen misin?
8: Geraldo Capota.
5: Geraldo Capota.
1: Merhaba.
8: Merhaba, memnun oldum. Brezilya.
1: Brezilya.
3: Geraldo, altını komşusunun çiftliğinde bulduğunda sadece 34 yaşındaydı.
8: O benim gerçek bir arkadaşım.
6: Onu tekrar madenciliğe dönmeye teşvik etti.
5: 1430 kilo. Bir yılda 1430 kilo altın kazanmış, öyle diyor.
6: Bugün bu miktar yaklaşık 100 milyon dolar ederdi.
5: Önceden çiftçiydi. Altınla çok para kazandı ama burası onun çiftliği. Bu sadece altın yüzünden değil. Bu
1: o kadar altının yardımı olduğuna eminim.
5: Altın yardımcı oldu mu?
8: Oldu.
1: Şunun büyüklüğüne bakar mısın? Kocaman bir şey.
0: Geraldo'nunkilerden mi bahsediyorsun? Geraldo'nunkiler mi?
1: Hayır, o.
0: Evet. Ben de nereye bakıyorsun dedim, evet.
1: Tanıştığım insanlar arasında tercümansız olarak konuşup anlaşabilmek istediğim bir insan.
0: Evet.
5: Evet.
0: Ben de onu düşünüyordum.
4: Altın peşinde.
5: Evet, evet o. Aa, biliyor. Senin kim olduğunu biliyor.
1: Ha, evet.
5: Peki ya siz? Hepiniz buradan mısınız? Adı Genesio. Babası Serra Pelada'yı keşfeden kişiymiş.
1: Aa, öyle mi?
8: Babası Bay Genesio. Altını benim arazimde buldular. Kimseye söyleme ama senin için zaten bir alanı ayırdım dedi. Ertesi sabah yürüyerek gittik. Ormanda 16 kilometre. Araba için yol yoktu. Yürüyerek gittik.
1: Peki sonra ne oldu?
5: E aí depois que aconteceu?
9: Chegamos em Serra Pelada. Eu tomei susto.
5: Oraya vardığında çok şaşırmış.
9: Trouxe litro numa vasilha de plástico cheia de ouro.
5: O adamın böyle altınla dolu plastik bir kovası vardı ve aman tanrım diyordu. Çok şaşırmıştı. 8 kilo 400 gram. Aa, bütün kupürleri saklamışsın.
8: Bu da benim altın dolu kovayla fotoğrafım.
5: Evet.
1: Kocaman bir bıyığı varmış.
5: Kapota her şeyini ortaya koydu ve altından büyük kazanç sağladı.
1: Bize hikayeyi anlattığı için ona teşekkür eder misin? Hikaye anlatma konusunda bana büyük babamı hatırlatıyor.
5: Madencilikle ilgili olmayan bazı hikayeler de var.
10: Sadece altınla ilgili olmayanlar da var.
11: Bir film gösterimi için dünyadaki en büyük izleyici kitlesi Serra Pelada'ydı.
0: Vay canına.
5: Uçak pistine kurulmuş büyük bir ekranları vardı ve bu yüzden bütün madenciler gelmişti.
11: 60 bin kişi.
1: Yok
5: 60
1: artık.
5: 60 bin. Evet, 60 bin kişi gitmiş.
0: Ne izlediler?
5: Ne izlediler?
9: Porno, garganta
10: problemi. Yetişkin evet. Filmi.
0: Evet.
5: Bu çılgınca.
1: Böyle bir şeyi ilk ağızdan dinlemek gerçekten çok ilginçti.
0: Evet.
1: Geraldo, Serra Pelada'ya olan ilgimi gerçekten arttırdı.
6: 1992'de Serra Pelada çukuru kapatıldı ve suyla dolduruldu. Olası büyük bir altın rezervi gömüldü.
1: Geriye ne kaldı? Bu soru beni gerçekten rahatsız ediyor.
6: Parker'ın uzman gözü büyük bir fırsat fark etti. Eski madencilerin geride bıraktığı devasa artık yığınları.
1: 80'lerde bu çukurdan 2 ya da 3 milyon ons altın çıkmış. Eminim bunun yarısı kadar da atık malzemenin içinde kalmıştır. O materyal orada duruyor. Bu yaptığımız tüm geziler içinde sanırım beni en çok heyecanlandıran fırsat oldu.
6: Parker 80'lerde kullanılan ilkel yöntemlerin artık malzeme içinde çok fazla altın bıraktığına inanıyor. Bu yüzden yerel madencilik kooperatifleriyle bir anlaşma yaptı.
1: Teşekkür ederim.
6: Küçük bir test yapmak için.
1: Hadi başlayalım.
6: Bu hayatını tamamen değiştirebilecek bir fırsattı.
1: Buradan çıkacak para muhtemelen 1,5 milyar dolarlık bir gelir olurdu. Açıkçası bu hoşuma giderdi.
6: Ama milyar dolarlık kazıdan önce...
12: Bazı adamlar otele geldi. Çalıştığımız kişilerin bu arazi üzerinde hiçbir hakkı olmadığını söylemişler.
6: Tüm proje tehlikeye girdi.
1: Diyorlar ki görüştüğümüz kooperatifteki adamların yasal bir yetkisi yokmuş.
12: Evet.
6: Serra Pelada Kooperatifi'nin başka bir kısmı Parker'ın artık malzeme üzerinde test yapma izni olmadığını iddia etti.
1: Oo, lanet olsun.
0: Sence nasıl davranacaklar Parker?
1: Bilmiyorum. Göreceğiz. Aslında Larissa, Diego, bu biraz size bağlı. Çok fazla zorlamak istemiyorum. Siz ne diyorsunuz?
5: Evet, doğru.
1: Bilirsiniz. Çevirmen aracılığıyla konuşunca işler çok zor oluyor. Yavaş ilerliyor.
5: Bu gezi sırasında çok şey öğreniyoruz. Çünkü Parker çok başarılı bir iş insanı ve insanlara ve yatırım fırsatlarına nasıl yaklaştığını görmek gerçekten ilginç.
1: Gerçekten de burada bir şeyler başarmaya çalışmak istiyorum. Ama müzakerelerde çok net bir siyah beyaz durumu var. Kim anlaşma olmadan ayakta kalabilir ki? Eğer bırakmaya hazır değilsen kaybedersin. Ne olduğunu biliyor musunuz? Bir şey duydunuz mu?
0: Henüz değil.
1: Konuşabileceğimiz bir yer var mı?
13: Evet. Burada kullanabileceğimiz bir oda var.
7: Biz dinleyeceğiz. En azından bir şeyler duyabiliriz ve toplantıyı takip ederiz. Böylece durumu yakından izleriz, evet. Ama olan şey...
12: Ortalık geriliyor.
7: Öyle.
12: Göreceğiz.
5: Daha önce konuşanların yönetici olmaya yetkisi olmadığı söyleniyor. Yani burada yaptığımız iş kooperatif içinde, bizim içinde sorun yaratabilir.
7: Sierra Pelada'da kontrolün kimin elinde olduğunu anlamak çok zor. Evet, bilmiyorum, çok karmaşık gerçekten.
1: Kendi iç sorunlarını çözmeden kimseyle anlaşma yapamazlar, öyle değil mi?
5: %100.
1: Tamam. Vaktinizi ayırdığınız için çok teşekkür ederim.
3: Kooperatif içindeki karmaşık hukuki mücadele anlaşmanın iptal olmasına yol açtı.
5: Söyleniyor. Yani burada yaptığımız iş kooperatif içinde, bizim içinde sorun yaratabilir.
7: Sierra Pelada'da kontrolün kimin elinde olduğunu anlamak çok zor. Evet, bilmiyorum, çok karmaşık gerçekten.
1: Kendi iç sorunlarını çözmeden kimseyle anlaşma yapamazlar, öyle değil mi?
5: %100.

0: buydu. Normalde bu tür şeyleri hemen anlayabilirim. Ama işte burada dil bilmeyince durumu okumak gerçekten çok zor bir hal alıyor. Eğer herkes aynı dili konuşsaydı burada işler çok daha kolay olurdu. Bundan eminim. Ama olmadı. Bu işin en kötü tarafı hala yerde milyonlarca dolarlık altının olması. Anlıyor musun? Ah, lanet olsun. Bir şeyler içmeye ihtiyacım var.
1: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
2: Kredi. Otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Has peşindeysen.
7: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel pods. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
6: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
8: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
9: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Da rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
10: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
11: Evet.
12: Aman tanrım.
13: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
14: Birçok insan bunun gibi yerlerde sadece kaos görür. Ama takımımla benim gördüğüm şey...
15: Bana bunun gerçek olduğunu söyle.
14: Bir fırsat.
13: Bozlu Servet, pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
16: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
17: Tehlike çok büyük.
18: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
19: Olamaz mı?
18: 10 dakika içinde.
16: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
20: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
19: Bu gerçekten dehşet verici.
17: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
16: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
0: Pekala.
21: Hadi gidelim.
0: Herkes binsin. Bu yolculuğun büyük bir kısmı fırsat aramak, öyle değil mi? Hala daha fazla arazi bulma ihtimalimiz var yani.
21: Bildiğimiz kadarıyla çok altın olan bir bölgeye gidiyoruz. Bu kesinlikle çok heyecan verici olacak. Ah, lanet olsun.
22: Bir kum sesine oturduk.
23: Şuraya doğru tekneyi tamamen oynatmak istiyorum.
21: Kurtulduk mu?
23: İyi miyiz?
21: Evet, devam edelim.
0: Aferin Diego. Şimdi önümüzdeki 8 saat ıslak işlerin olacak.
23: Muhtemelen önümüzdeki 3 gün.
0: Porto Velho'yu görmek benim için gerçekten büyüleyici bir şeydi. Burada çok fazla altın madenciliği yapılıyor.
14: Kuzeybatı Brezilya'daki Madeira Nehri üzerinde Parker'ın hedefi Fofocas denilen dev yüzen tarama kolonileriydi. Zirve dönemlerinde yaklaşık 1 trilyon dolarlık altın çekmişlerdi.
0: Tüm bu sistem biraz delice.
14: Son yıllarda çıkan yasalar Fofokaların çoğunu yasa dışı hale getirdi.
21: Ha, şimdi bizi ateş ediyor.
14: Ve yetkililer sert şekilde müdahale ediyordu.
9: Aman tanrım.
14: Birçok kişi bunu

0: Buna rağmen yasa dışı madenciliğe devam etmek zorundaydı.
1: Porto Velho tehlike getiriyor. Ama sonunda altın için her şeyin riske atan insanları bulmayı gerçekten seviyorum. Bu işe gönül vermiş insanları.
2: Bugün seni bir kadınla tanıştırmak istiyorum. Bu tip tarama operasyonlarında çalışan biriyle tanıştırmak.
0: Yerel sendika lideri Fabiano, Parker'ın Porto Velho'daki madenciliğin gerçek yüzünü görmesini istiyordu.
2: Kendisi Esterella, tarama makinesinin sahibi.
3: Merhaba.
4: Merhaba.
5: Merhaba.
2: Hadi içeri girelim.
0: Üçüncü nesil madenci Esterella tüm hayatını bu sularda geçirmiş.
4: Benimle gelin.
1: Güzel.
0: Ama sadece bir gece önce yasal makamların saldırıp yok etmesinden korktuğu için tarama makinesini bir fofokadan uzaklaştırmıştı.
4: Kafanızı çarpmamaya dikkat edin.
5: Bakın, alışmaya başlıyorlar.
6: Então, gente, aqui é a minha casa.
5: Bu onun eviymiş.
6: É onde eu resido com meus filhos.
5: Çocuklarıyla yaşıyormuş.
6: E trabalho aqui.
1: Vay canına, ne kadar düzenli.
4: Çocuklar buraya gelin.
5: Kaç yaşındalar?
6: O mais velho tem 9.
5: 9 yaşında, 7 ve 4.
1: Bu tekneyi ne kadar zamandır kullanıyormuş?
7: Quanto tempo você tem essa balsa já?
6: Essa aqui 2 anos.
5: 2 yıl.
4: Karadaki bizimdi.
5: Aa, yakılmış.
4: Polis geçen yıl yaktı.
8: E essa aqui passou pé.
9: Sudan mı oldu?
4: Ve bunu da o batırdı.
5: Bunlar su izleri.
4: Su seviyesinin izi burada.
1: Vay canına.
5: Evet, yani battığında
1: tabii
5: sadece bu kısmı
1: doğru,
5: görüyoruz.
1: Anladım.
4: Eğer batırmazsak yakabilirler.
0: Hükümetin geçim kaynaklarını ve evlerini yok etmesini önlemek için madenciler tarama makinelerini bilerek batırıyorlar. Ardından yasal baskı geçince tekrar yüzdürüyorlardı.
1: Ekipmanı söküp bu bir tekne evi diyemezler mi? Neden batırmak zorundalar?
5: Hayır mı? Diyor ki yapamazlar. Polis sonra artık inanmazmış.
1: Her çıktığım yolculukta dünyanın her yerinde neler olduğunu daha iyi anlamak istiyorum. Madencilerin ailelerini geçindirmek için karşılaştıkları farklı sorunları öğrenmek istiyorum. Ve bunu anlamanın tek yolu da buraya gelip bunları yerinde görmek. O insanlara birebir şahit olmak.
3: Bu tarama teknelerinde fofocalarda yaşayan insanlar inanılmaz derecede tehlikeli koşullarda, bazen patlama riskiyle çok ağır çalışıyorlar. Muhtemelen gezegendeki en dayanıklı insanlardan bazıları.
4: Bugün altın madencilerinin durumu çok zor. Çünkü artık bu iş bir suç haline geldi. Çalışıyorsun ama suçlu gibi muamele görüyorsun.
1: Peki eğer baskın olursa ve bunu da yok ederlerse o zaman ne olacak?
4: Kaçacak zamanım olursa daha önce olduğu gibi makineleri çıkarırım ve yakamasınlar diye batırırım.
5: Hı hı.
4: Ama yakarlarsa yeniden yapmalıyım.
1: Dayanıklı.
5: Evet.
4: Bu bizim haklarımızın olmadığı bir hayat.
6: Mas como nós somos brasileiros, nós não desistimos, né?
5: Bu bir söz. Bu Brezilya'da söylenen bir şey. Yani Brezilyalı
1: anladım
5: oldukları için asla pes etmezler.
6: Minha mãe lutou evet por nós e eu vou lutar pelos meus filhos.
5: Evet, çocukları için savaşacak.
1: Ona bize her şeyi gösterdiği ve hikayesini anlattığı için teşekkür ettiğimizi ve kendisine ve çocuklarına en iyisini dilediğimizi söyler misin?
4: Teşekkürler. Her şey için teşekkürler. Uzun değil mi?
5: Evet.
1: Bu şeyde yaşasaydım kafamı çarpıp dururdum her gün.
5: Hoşça kalın. Onlarla tanışmak istedim çünkü yasa dışı madenciliği sona erdirmek için çözümler bulmaya çalışıyorum. Bu yüzden onlarla konuşmak, neler olduğunu anlamak önemli. Hikayedeki bütün tarafları dinlemeliyiz.
9: Akü.
5: Aküsü bitti.
9: Bir bakayım.
2: Esterella, dediğimde küçük anahtarı çevirebilir misin? Çevir.
9: Hayır, aküyü değiştirmek gerekiyor.
2: Akü var mı?
9: İşte.
2: Yardıma ihtiyacın var mı? Bana bir kablo getir, takviye yapabilirim. İçeride iki kablo var. İki kablo var.
9: Eksiyi ver.
2: Evet, eksi. Oraya. Şimdi oraya da. Kırmızı artı. Tamam, şimdi oldu.
1: Teşekkür ederiz.
9: Hoşça kalın. Hoşça kalın.
3: Çok tatlıydı.
5: Evet, öyle.
3: Dayanıklı biri.
0: Yasa dışı tarama madenciliğinin gerçeği göz açıcıydı.
1: Lanet bir karmaşa.
3: Gerçekten de burada kolunu koparabilecek o kadar çok şey var ki.
0: Altın vardı.
10: 7,5 gram.
1: Fena değil.
10: Fofokalardan altın almak ister misin?
1: Çok güzel görünüyor.
0: Ama Parker için asla bir iş fırsatı olamazdı.
1: Bir sürü yasa dışı madencilik operasyonunun arasında olmak biraz garip. Çünkü kesinlikle mesafemizi korumamız gerekiyor. Onlara tavsiye vermek bile gerçekten yardım etmek demek oluyor. Yani gidip bir uyuşturucu üretim tesisine bunu şöyle yaparsanız daha iyi verim alırsınız diyebilir misiniz? Hayır. Hadi gidip yasal bir tarama makinesi bulalım. Şunlara bakın.
3: Vay canına.
5: Bu ziyaret ettiğimiz Eliana'nın çiftliği.
11: Merhaba.
5: Sen Eliana mısın?
1: Parker.
5: Memnun oldum. Larissa.
11: Larissa mı?
5: Burası onun, bu yerin sahibi o.
0: Eliana'nın 10 tonluk yüzen tarama makinesi, 30 metre uzunluğunda hidrolik bir kol ve kesici başlıklar kullanıyordu.
1: Bu çılgınca.
0: Nehir yatağını karıştırıp altınlı toprağı oluğa çekmek için.
3: Şuna bakın. Vay canına, bu çılgınlık.
0: Günde 3 onsa kadar altın çıkarıyorlardı. Değeri yaklaşık 5000 dolar.
9: Çok etkileyici ve Parker'ın heyecanlı olduğunu anlayabiliyorum. Çünkü birçok detaya dikkat ediyor.
0: Ve yasal bir operasyon olduğu için Parker sonunda uzmanlığını paylaşmakta özgürdü.
1: Bu gezilerin benim için büyük bir kısmı keşfedilmemiş potansiyeli anlamak.
0: Bu tarama makinesinde oluğa odaklandı.
1: Şunu fark ettim. Geri kazanım sistemleri biraz ilkel. Paspaslarda rife yok. Sadece halı var. Böyle bir şey gördüğümde kendimi tutamıyorum. Denemek istiyorum hemen. Bir şeyler söylemek istiyorum. Bakın, bence buraya yaklaşık her 6 santimetrede bir halı şeritleri çakarsanız daha sağlıklı olur. Ve bu da burada daha fazla çıkıntı oluşturur. O bölümde daha fazla altın yakalayabilirsiniz.
5: Madenciler yeni fikirler duymaya çok istekliydi. Geri kazanım oranını nasıl artırabileceklerini merak ediyorlardı. Madenciden madenciye böyle bir bilgi alışverişini görmek benim için çok güzel bir andı.
12: Ben böyle yapıyorum.
3: Paspasları böyle yapıyorlar.
1: Bazı şeyler için ortak bir dil gerekmiyor işte. Görüyorsunuz.
0: 24 saatin sonunda sonuçlar belli oldu.
3: Ne kadar çıkardıklarını öğrenelim.
12: İşte burada.
9: 104.
5: 104, evet.
0: Parker'ın küçük müdahalesi günlük toplamı %13'ten fazla artırdı. Eliana'nın tarama makinesi artık yılda 2 milyon dolarlık bir operasyon.
1: Çok iyi çalıştı ve bunu görmek çok güzeldi.
3: Tanrım, çok daha iyi.
11: Teşekkür ederim, teşekkür ederim.
0: Amazon'un vahşi batı sularında Parker iyi altın buldu.
1: Eliana harika biri. Burada çok iyi kurulmuş küçük bir sistem yönetiyor. Ama bu gezilerin benim için büyük bir kısmı aynı zamanda bu bölgelerin sosyal ve politik yapısını anlayabilmek. Porto Velho'da çok fazla çatışma var. Riskten yanayım ama bu tür bir riskten değil tabii.
13: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
14: Ne?

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
2: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
4: Saçlarım stilimin en önemli parçası. Bu yüzden saçlarımı boyarken onları daha da önemsiyorum. Üçlü haptik sistem teknolojisiyle yeni Schwarzkopf Creme Supreme. Serum boyaya hazırlar. Saç boyası yıpranmaya karşı korur. Ve bakım maskesi saçı onarır. Hayallerindeki renk saçların hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Creme Supreme. Her sen için.
5: Otel harika.
6: Evet ve geceliği sadece 13.500.
7: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
5: Trivago'ya bakmalısın.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
9: Tercihin hangi market olursa olsun, hadi bilek kredi kartı ile tüm marketlerde, evet evet tüm marketlerde, ayda toplam 15 bin lira harcamana her ay 1000 lira iade. Bankam Tombank
10: kartım hadi. Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları.
11: Tehlike çok.
12: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
13: Olamaz mı?
12: 10 dakika içinde.
10: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
14: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
13: Bu gerçekten dehşet verici.
15: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
10: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
16: Aa! Balık tutmak ister misiniz?
17: Balığa davet ediyor. İsterseniz balık tutabilirsiniz.
16: Balık tutmayı çok severim ben.
18: Dünyanın en büyük sulak alanlarında Brezilya'nın Pantanal bölgesinde 5000'den fazla jaguarın yaşadığı yerde Parker'ın ekibi keşifler arasında kısa bir mola verdi.
16: Yarış yapalım.
19: Kesinlikle.
20: Tamam, nasıl bir yarış? En çok balık mı, en büyük balık mı? En büyük balık. Tamam, basit.
16: Yem. Ne büyüklükte balık tutuyoruz?
17: Büyük olanlar, büyükler.
16: Buna bile balık derdim.
20: Sen ona bile balık mı diyorsun?
16: Timsah, timsah dandi. Paul Hogan burada.
20: Ben kedi gibiyim, kedi.
16: Aa, ne kadar huzurlu değil mi?
17: Evet.
16: Sence bugün bu yolculuğun ne kadar eğlenceli olduğuna dair çarpık bir görüntü mü veriyor?
20: Porto Velho başlamak için kötü bir yerdi.
17: Belki de buradan başlamak iyiydi. Çünkü böylece Brezilya hakkındaki bakış açını değiştirmek için zamanımız oldu.
20: Serra Pelada ilginçti. Orada biraz trans halinde gibi oluyorsun.
17: Evet,
20: sanki
17: evet öyle.
20: Tüm o hikayelerin içine çekiliyorsun gibi. Ve keşke daha çok siyasi ve hukuki çatışmaların olmadığı, mülkiyet kavgalarının olmadığı bölgelere gidebilsek. Şimdiye kadar gittiğimiz iki yerde böyleydi.
16: Sıradaki yerin adı ne?
17: Pocone.
16: Pocone, sert kaya madenciliği.
17: Evet, çoğunlukla sert kaya. Altını ve operasyonları göreceğiz.
16: Umarım Pocone bize harika sürprizler sunar. Şuna bakın.
21: Vay canına.
17: Nerede? Nerede?
16: Aman tanrım. Bu büyük. Şuna bakın.
17: Vay canına.
16: Vay canına. Şuna bakın. Hadi Diego, çek içeri. Aferin sana.
20: Aferin Diego.
17: Çok iyi.
16: Parker.
17: Aferin.
16: Parker, senin adına çok mutlu. Şansımız devam etsin.
17: Büyükmüş.
16: Aman tanrım.
20: Sert kaya madenciliğine girebileceğim bir yol bulmayı gerçekten çok isterim. Bu gezilerde çok fazla küçük ölçekli sert kaya işi gördük. Bir adam bir çukur kazıyor ve sonra evet birkaç gram buldum diyor. Artık o tarz şeyler pek ilgimi çekmiyor. Ama büyük ölçekli sert kaya madenciliği...
16: Vay canına.
17: Vay canına, çok büyük.
20: İşte bu kesinlikle ilgimi çekiyor.
18: Brezilya'daki Pocone 88 kilometre uzunluğunda dev bir kuvars altın damarı üzerinde yer alıyor.
16: Vay canına.
18: Zemin o kadar yumuşak ki cevheri sadece kazarak çıkarmak mümkün.
20: Delme ve patlatma gerektirmeyen bir sert kaya madeni hiç görmemiştim.
18: Bu da yerel madencilere günde yarım milyon dolara kadar kazanç sağlıyor.
16: Parker'a aşık oldu. Resmen sert kaya madenciliğine tutuldu. Gücü istiyorum, ölçeği istiyorum, hepsini istiyorum der gibiydi.
2: Şimdi nereye gidiyoruz?
17: Burada Pocone'de büyük bir madene gidiyoruz. Orada sahibiyle tanışacağız. Sadece bizimle görüşmek için İsveç'ten gelmiş.
16: İsveç'ten mi?
17: Hı hı.
16: Vay canına.
2: Burası mı?
16: Bu da ne?
20: Bu kadar güvenlik varsa burada çok altın var demektir.
18: Pocone'deki dev altın damarı 30 yerel madeni besliyor. Ama en büyüğü açık ara Salinas madeni.
16: Bu büyük bir çukur.
20: Bu çılgınlık.
18: 1200 dönümlük bir alana yayılıyor ve 600 kişiye istihdam sağlıyor.
2: Bu şimdiye kadar gördüğüm en büyük maden operasyonu.
18: Bu madenin sahibi Ney de Souza.
16: Sanırım o.
20: İyi günler.
17: Bunların altın damarları olduğunu söylüyor.
20: Öyle mi? Çukurun tabanında ana bir damar var. Ve duvarlarda da böyle kaburga kemikleri gibi görünen damarlar var. Onların hepsini takip ediyorlar. Muhtemelen maliyetleri oldukça düşüktür. Öyle değil mi?
17: Evet.
11: Bu çukur 3 kilometre uzunluğunda ama sondaj ve keşiflerle 10 kilometre ilerliyor.
20: Burada ne kadar süredir çalışıyorlar?
11: Bu bölgede 20 yıl. İlk çalışmada 300 bin ons buluruz sandık ama 1 milyon 200 bin ons bulduk.
20: Vay be, bu çok fazla.
11: Bugün 3 milyon onsumuz var.
18: Ney'nin madenindeki toplam altın rezervinin yaklaşık 6 trilyon dolar olduğu tahmin ediliyor.
20: Ney'nin madeni gerçekten ilginçti. Çünkü ölçek olarak ciddi para kazanabileceğim bir seviyedeydi. Orada büyük bir fırsat var. Evet.
17: Bizi tesisi görmeye davet ediyor.
20: Güzel, gidelim.
18: Ney'nin tesisi altını maksimize etmek için en son siyanür teknolojisini kullanıyor.
19: É a planta mais moderna, toda no touchscreen, é a que tem menos gente trabalhando e é a que vai processar mais.
17: Buradan bütün tesisi kontrol ediyorlar.
19: E é a planta onde a gente tem o lixiviador intensivo, que não usa mais nada de mercúrio já tem um ano e meio.
17: 1,5 yıldır artık cıva kullanmıyorlar.
20: Tamam. Cıva asla parçalanmayan ve son derece zehirli bir elementtir. Siyanür de çok zehirli ama çok hızlı parçalanır. Bu yüzden uzun vadede çevresel etkisi daha küçük ve çevreye zararı daha azdır. Cıva kullanan tüm madencilerin bundan uzaklaşması gerekiyor. Yasal ya da yasa dışı fark etmez. Dünyada yasal olduğu çok az yer var. Aslında hiçbir yerde kullanılmaması gerekir. Bu tesisin maliyetini biliyor mu acaba?
19: Tudo isso aqui, hoje eu vou falar para você que uns 15 de dólar.
17: 15 mil, né? 15 milyon dolar.
16: Şimdi ne olacak?
17: Sanırım eritilmiş altın göreceğiz.
18: Ney günde 4 adet, her biri 90 bin dolar değerinde altın külçesi üretiyor. Yılda yaklaşık 90 milyon dolar para kazanıyor. Bu da Parker'ın Yukon'daki sahasından 6 kat fazla.
20: Buranın değerini tahmin etmek istemem.
17: Söyle o zaman. 400 milyon dolar.
20: Aslında benim düşündüğüm de buydu.
17: Seni ortak olmaya davet ediyor. Sen parayı getireceksin, o da
20: parası
17: deneyimini
20: olan
17: katacak.
20: O ama, parası olan o.
17: Parası olan sensin.
20: Sert kaya madenciliği gerçekten çok büyük paraların döndüğü bir iş. Ney'den öğrenmek çok güzeldi. Ve onunla konuşmak da öyle tabii. Ama bu iş benim ölçeğimin çok ötesinde bir iş. Burada bir şeyler yapmak için çok para harcamam gerekir. Ama kesinlikle üzerine çok düşüneceğim ve araştıracağım bir şey. Belki ileride bir gün yaparım.
16: Isırabileceğim bir şey var mı?
18: Brezilya'daki en iyi altın sahalarını ararken...
2: Bu bir pire gibi görünüyor. Bu bölgede çok yaygın.
16: Aman tanrım.
18: Parker'ın ekibi hayatlarını riske attı.
2: Çoktan enfekte olmuş.
16: Öyle mi?
2: Hı-hı. Çıplak ayakla mı yürüyordun?
16: Ben hep çıplak ayakla yürürüm.
2: Bunun iyi bir fikir olmadığına dair bir şeyler hatırlıyorum.
16: Tavsiyeyi dinlemedim ve şimdi ayak parmağımı kestirmem gerekecek. Lanet olsun.
2: Özür dilerim.
16: Aa. Çıkardın mı?
2: Neredeyse. Bir saniye. Kıpırdama. Tamam oldu.
16: Aa, bu daha iyi. Eline sağlık.
2: En usta olanlar hep parazit kapar.
16: Öyle mi?
2: Hayır. Dalga geçiyorum. Ha.
0: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
21: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos, Double Lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
22: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. Sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da ustalık eseri grisi.
23: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve genişletilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler. Her yıkamada daha beyaz yapar.
22: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
23: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
5: Otel harika.
6: Evet ve geceliği sadece 13.500.
7: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
5: Trivago'ya bakmalısın.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
10: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit, hesap basit.
24: Food is forbidden. Daha önceki kahvelerden farklı yani.
25: Kalp damar ilaçları da var.
26: Reçetesi nerede?
27: Meyve yasak, komple yasak.
28: Hiç getiremezsin.
29: Haberim yok.
27: Tamam, onları da bırak.
30: 150 taneyi 3 tane çocukla açıklayamazsınız.
31: Getirdiğin cihazlar çok pahalı.
32: İnceleyelim diye bir numune isterim dedik.
33: Ara. Oo, aferin.
10: Günlük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Aradığımız şey işte bu.
1: Doğru.
2: Bu bakır cevheri.
3: Vay canına, şuna bakın.
4: Brezilya genelindeki en iyi altını bulmak için araştırma yapan Parker, Peixoto'daki madencilik kooperatifiyle buluştu.
5: Bu Parker için bir hediye.
0: Aa, teşekkür ederim, mükemmel. Çok iyi.
2: Tam takım.
0: Tamam, harika.
3: Onlar...
0: Ne, anlamadım.
3: Giydiğimde merak etmiştim.
0: Hediyeleri ben alıyorum, siz değil.
2: Aa, kramponlar da var.
3: Dostum, bunlar çok güzel krampon.
0: Aa, teşekkür ederim.
3: Gerçekten çok iyi.
0: Harika. Oo, mükemmel. Bu kadar misafirperver oldukları için teşekkür etmek istiyorum. Ve bölgeyi keşfetmek için çok heyecanlıyım.
2: Yılda aşağı yukarı 4 ton altın ürettiklerini söylüyor.
0: 4 ton mu üretiyorlar? Tüm Yukon'dan daha fazla plaser altın üretiyorlar. Neredeyse 2 katı. Bana verecekleri bir saha var mı? Toplantı odasına geçelim ve detayları orada konuşalım.
2: Şu toplantı
3: madeni
2: odasına
3: görmemize
2: gidelim.
3: Gerek yok.
4: Peixoto, plaser madenciliğinin cenneti olarak bilinir.
3: Burası gerçekten altınla tıka basa dolu, değil mi?
0: Bu bölge gerçekten ilgimi çekiyor.
4: Son 40 yılda burada 250 tondan fazla altın bulundu. Değeri 14 trilyon dolar.
2: Evet, burada resmen altın yağıyor.
3: Aman tanrım.
0: Bu etkileyici.
4: Ve Yukon'un aksine.
0: Aman tanrım, bu harika.
4: Buradaki madenlerde altına ulaşmak için donmuş toprağı kazmak gerekmiyor.
0: Hep şöyle söylerim. Eğer Yukon'dakiyle benzer tenöre sahip ama permafrost olmayan bir altın bulursan çok iyi iş yaparsın. Peixoto hakkındaki ilk izlenimim, buranın benim için doğru yer oldu.
3: Yeni şehir, yeni yer. Brezilya'nın yeni bir bölgesi. Herkes heyecanlı mı?
6: Evet.
2: Peixoto.
0: Peixoto. Peixoto. Evet, ismini sevdim. Bu gezileri yaptığım tüm yıllar boyunca Peixoto muhtemelen gittiğimiz en iyi yerlerden biri.
4: Parker'ın Brezilya'daki son şansı baba oğul Roberto ve Maicon'un işlettiği São Mateus madeniydi.
7: Madene gidelim.
4: 4000 kilometre karelik bir alanda nokta altın arayışı.
7: Madencilik Alive Yonel'dir.
0: Ve bu bölgede çok fazla altın var gibi görünüyor.
4: Nihayet doğru noktaya gelmişler gibi hissettirmeye başladı.
0: Bir fırsatın nasıl göründüğüne dair iyi bir sezgim var. Ve özellikle Roberto ve Maicon daha önce gittiğimiz hiçbir yere benzemeyen şekilde bu tanıma tam olarak uyuyorlar.
4: Ellerinde hala Placer madenciliği yapabilecek 500 dönümlük arazi var.
3: Aman tanrım, bu devasa.
6: Kesinlikle büyük bir saha.
4: Sert kaya madenciliğinde de varlar.
2: 3 altın damarı bulmuşlar. Bu etkileyici.
0: Oldukça yoğun bir operasyonları var.
4: Ve Mavi Ejder adını verdikleri zor kili bile rahatça işleyen ev yapımı bir yıkama tesisi var.
0: Her şeyi sıfırdan kendiniz yapmışsınız. Buna rağmen gerçekten buradan çok etkilendim. Çok iyi görünüyor.
4: Ama ekip madeni incelerken... Sadece Parker zorlanmıyordu.
8: Elimi tutmaya çalış.
9: Lanet olsun.
8: Söylemeliyiz.
10: Diego, buradayız.
11: Kahretsin.
10: Diego, ben de beni sıkıştık.
9: Geliyor.
0: Orada ne yapıyorsunuz siz?
9: Sert sanmıştım.
0: Bu sana sert mi görünüyor yani?
3: Fred, onu çıkarmaya mı çalışıyordun?
8: Evet, çıkarmaya çalışıyordum. Muhtemelen akıllıca bir fikir değildi.
2: Tamam, çek.
8: Onun seni çekmesine çek. İzin ver. Bırak seni çeksin.
2: Aman tanrım.
8: Hala hareket etmiyor.
3: Dostum, daha da batıyorsun.
0: Kepçeyi sana doğru getireceğim. İçine girersin belki, olur mu?
9: Tamam.
0: Seni kazmak istemiyorum.
9: Lanet olsun.
3: Aman tanrım.
0: Temizlik zamanı. Burası güzelmiş.
6: Burası altın odası.
0: İşimin büyük kısmı böyle şeyler yapmak, sonra farklı bölgeleri incelemek ve şirketim için en iyi fırsatları bulmak.
3: Vay canına!
6: Evet.
0: Buradaki maden Yukon'dan çok daha fazla altın üretiyor.
3: Şuna bakın, altın omlet.
0: 47
3: olmuş. 1.463.
0: 100 bin dolar. Ekonomik açıdan buna bakarsak Yukon'dan çok daha iyi sayılabilir. Beklenenin üzerinde.
2: Sıvı altın değil mi?
0: Bence bu inanılmaz derecede zor ve riskli olacak. Ama doğru yapılırsa hayat boyu sürecek bir macera olur.
3: Evet, vay canına.
6: Senin yapman gerekiyor.
3: Şuna bakın, inanılmaz değil mi?
0: Burada bir şey yapma ya da daha ileri götürme fırsatı varsa bunu deneyeceğim. En verimli sistem yüzer bir tesis. Bunu test edebileceğimiz bir saha var mı burada?
7: Ha, bunu oturup tartışabiliriz.
2: Oturup konuşabilirsiniz.
7: Ama kameralar olmadan.
0: Tamam, o zaman hepsini dışarı atalım. Bu çalışıyor mu?
1: Bizi dışarı attılar. Parker bu araziyle gerçekten ilgileniyor ve sanırım bir anlaşma yapmak istiyor. Bilmiyorum. Bakalım ne olacak, göreceğiz.
3: Parker'ın Roberto ve Michael'a sunduğu teklif, masaya koyabileceğimiz son büyük fırsat. Evet der mi? Bilmiyoruz. Ama birazdan öğreneceğiz.

0: Bakın bir kapibara. Çok tatlı.
1: Şuna bakın, orada öyle oturuyor.
0: Öyle takılıyorlar.
2: Peşeyto'nun Plaster Madenci Cenneti'nde...
3: Bir şeyler içelim mi?
4: Evet.
5: Hadi gidelim.
3: Hadi o zaman.
2: Parker'ın Maicon ve Roberto ile yaptığı anlaşma sonuçlanmadı.
3: Roberto hayır dedi. Bizden bir şeye ihtiyacı yok. Ekipmanı var, parası var, işi iyi gidiyor. Ailesi var, hayatı gayet güzel şekilde devam ediyor burada. Neden karmaşık hale getirsin ki? Buna hiçbir itirazım yok. Ona hak veriyorum. Aslında buna çok da saygı duyuyorum. Geri adım atmak zor bir süreç. Ama denememek kesin başarısızlıktır. Bu telefonu açmam gerekiyor. Alo?
2: Parker pes etmedi.
1: Nasıl gidiyor?
5: İyi, sen nasılsın?
1: İyi. Normal kıyafetlere dönmek iyi hissettirmiyor mu?
2: Parker'ın Peşota'da kendine yer bulmak için yeni bir planı var.
3: Telefonumu açmadı. Buraya tekrar gelmeyi planlıyorum.
1: Aa, geliyor. Bak geliyor, geliyor işte.
3: Peşoto Kooperatifi ile hala konuşuyorum. Az önce telefonda onlarlaydım.
1: Güzel.
0: Gerçekten mi Parker?
3: Evet.
1: Dostum, bu inanılmaz.
3: Gelecek kış Brezilya'da bir maden kuruyor olabiliriz. Kim bilir?
0: Kim bilir?
3: Araziyle ilgilendiğimi söyledim. Ve geri dönmem için kapının açık olduğunu söylediler.
1: Sağlığımıza. Bu yolculuğun en büyük amacı onun büyüme fırsatları bulup bulamayacağını görmekti ve bulduk. Başardık. Çılgın bir yolculuktu. Ölmediğime seviniyorum. Hepimiz hayattayız.
3: Sen yine Dinin kişisel doktoru oldun ha?
1: Gerçekten kişisel doktorum gibisin artık.
5: Bu yolculuk harikaydı. Ekip tüm zorluklara rağmen çok iyiydi. Bence mükemmel bir iş çıkardık.
6: Rica ederiz.
0: Bunu asla unutmayacağım. Hayatımın en iyi yolculuğuydu.
1: Harika Larissa. Bu müthiş bir şey.
0: Şu an karmaşık duygular içindeyim. Çünkü bu yolculuk bitiyor ve ekibi gerçekten çok sevdim. Çok bağlandık ve onları çok özleyeceğim. Herkese teşekkür ederim. Gerçekten çok güzel.
1: Aferin sana Larissa. Ama en büyük aferin...
0: Aferin Parker.
3: İyi bir yolculuktu. Hepiniz iyi iş çıkardınız. Hepinize çok teşekkür ederim.
1: Biliyor musun? Bu içimi ısıtıyor.
3: Benim vücudum bunu nasıl işleyeceğini bilmiyor. Evet. Güzeldi. Gerçekten güzeldi. Her yolculukta bir şeyleri daha iyi yapmayı öğreniyorum. Kimsenin gitmediği yerlere gitmek gerekiyor. Bu geziler bana kendim hakkında düşündüğümden daha fazla şey öğretti. Maliyeti paylaşmak isterim. Teşekkür ederim, sağ olun. Bu muhtemelen çocuk sahibi olmak dışında hayatım boyunca yaşayacağım en büyük deneyim olmuştur. Sanki çocuk sahibi olmak gibi.
1: Parker, bu ne kadar tehlikeli.
3: Denemezsek bilemeyiz.
1: Oh.
3: Bu iş zayıf kalpli olanlar için değil. Açıkçası bunu yapmayı seviyorum. Çünkü altını seviyorum.
1: Yüzüne yansıyor Parker.
7: 2,5 kiloluk altın parçası.
3: Dünyanın birçok yerine gittim. Ve en büyük başarı potansiyeli burada. Brezilya'da. Bu çok gerçek bir fırsat. Şunun boyutuna bakın. Burası benim için gerçekten ilginç. Sonraki adımı düşünmeye başlamam gerekiyor. Göreceğiz. Bir yıl içinde çok şey değişebilir.
8: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
9: Servis geldi. Çantam hazır mı?
10: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap kurdu.
11: Her yerde viral olan o tarif.
4: Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
6: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi.
11: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
12: Evet.
13: Aman tanrım.
14: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
15: Birçok insan bunun gibi yerlerde sadece kaos görür. Ama takımımla benim gördüğüm şey...
16: Bana bunun gerçek olduğunu söyle.
15: Bir fırsat.
14: Tozlu Servet, pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te. Toprak Kort'un yıldızları bir kez daha Roland Garros'da karşı karşıya geliyor. Roland Garros 2026 yarı final ve final karşılaşmaları Paris'ten canlı yayınla 4 Haziran'dan itibaren D-Max'te.
17: Wiesbaden'da devriye. Başkomiser Florian Tron ve kıdemli komiser Stefan Krollmann, sokak yarışçılarının, hava atanların ve bazen de acıkmış bir müşteriye yetişmeye çalışan teslimat araçlarının peşinde.
18: Şu sushi minibüsü denesi, şuna bak. Gördün mü?
19: Oldukça hızlı gidiyor.
18: Radara girecek kadar değil.
19: Evet.
17: Derken aniden bambaşka bir araç dikkatlerini çekiyor.
18: Şu arabayı gördün mü?
17: Her yerde yayalar ve elektrikli skuterlar var. Bu da hız yapmayı özellikle tehlikeli kılıyor.
19: Kamera kayıtta.
18: Tamam.
17: Memurlar ona yetişmekte zorlanıyor.
18: Az önce, vay canına, çoktan gözden kayboldu. Buradaki virajdan çok hızlı çıkan bir araç gördük. Onu yakalamaya çalışıyoruz. Oh, Wiesbaden. Kavşaktayız. Tamam.
19: Arabanın marka detaylarını görebiliyorum. Evet. 37 yıllık bir araba.
18: Bulunduğumuz noktada çok hızlı giden bir araç fark ettik. Bu yüzden kayda girdik. Ve onu takip ediyoruz.
17: Şimdi hızlı hareket etmeliler.
18: Araç hızla ivmeleniyor. Biz de hızlanıyoruz. 77, 80, 90, 100. 103, 108. Araç hala hızla uzaklaşıyor. Crowley, tepe lambalarını yakar mısın?
17: Sürücü şu anda bir yerleşim yerinin ortasında ve saatte 100 kilometrenin üzerine çıkıyor.
18: Beyaz aracı ilk olarak şehir merkezinde fark ettik. Birden gaza yüklendi ve buradan tam gaz geçti. Ne kadar hızlı gittiğini görünce şaşırdığımız için ilk başta yetişemedik. Hız göstergesi yerleşim yerinde saatte 108 kilometreden hızlı gittiğini gösteriyordu. Aracı durdurabilmek için Crowley hemen tepe lambalarını yaktı.
17: Sokak yarışçısı için yolun sonu. En azından şimdilik.
18: Polis, araçta kalın. Sizi çok tehlikeli araç kullandığınız için durdurduk. Yerleşim yerinde saatte 120 kilometre hızla gidiyordunuz ve hızla ivmelendiniz. Sürüşünüzü kayda aldık. Bu bir kabahat. Lütfen ehliyet ve ruhsatınızı verin. Nerede dediniz?
20: Bagajda.
18: Arabanın içinde değil mi?
20: Hayır, bagajda.
18: Tamam. Araç kimin üzerine kayıtlı?
20: Benim.
18: O zaman lütfen araçtan inin. Ağzından çıkan ilk kelime, yanlış hatırlamıyorsam, eyvah oldu. Yani başının belada olduğunu anında fark etti.
17: İnkar etmenin bir faydası yok. Sürücü şimdi tatsız sonuçlara katlanmak zorunda.

0: İçinde epey altın var.
1: Bu harika.
2: Alaska'da nesiller boyu madencilerin belini büken bir maden sahasında...
3: Bu bir yığın altın millet.
1: Güzel.
2: Hoffman klanı sonunda bol miktarda altın buluyor.
3: 3000 ons artık ulaşılabilir. Bundan sonrası bize kalmış.
2: Maden patronu Todd Hoffman'ın yol inşa stratejisi ekibe çamurlu altın toprağını açıyor.
4: Orada 1,5 metrelik çamur var.
3: Altını toprak çorba gibi.
2: Ama kapalı bir sistemde.
3: Olsun ne kadar kirli.
5: Giderek kötüleşiyor.
2: Aşırı çamur da kendi başına sorun yaratıyor.
3: Altın kaybetmeye başlayacağız. Çocuklar bu iyi değil. Sistemi kapatmamız gerekecek. Çamurlu su altını yüzdürür.
2: Hedeflerine ulaşmalarının tek yolu...
6: Hadi kızım toparlan artık bizim için.
2: Doğayı kendi oyununda alt edecek bir çözüm üretmek.
4: Boruyu hendeğe sokmaya çalışıp 4 saat harcamak aptalca.
6: Dur.

0: Burada kaç metre var?
1: Kutuda 730 metre var. Ama su gittikçe kirleniyor.
0: Dakota, su ne kadar kirli, kötüleşiyor mu?
2: Giderek kötüleşiyor.
0: Evet, su işi endişe verici. Şuna bak, resmen çamur olmuş.
1: Evet.
0: Fazla kirlenirse altını yüzdürmeye başlayacağız. Elimizden geleni yapalım. Bir ons bile kaybetmek istemiyorum. Suyu temiz tutamazsak altını yakalayamayız.
3: Sezonun daha üçüncü haftasında madenin su devri daim sistemi gizemli bir sorunu ortaya çıkarıyor. Çamurlu akıntı.
0: Çamurlu su altını yüzdürür. Sonra da kutudan aşağı gider ve doğrudan dışarı kaçar. Solukta ciddi bir sorunumuz var. Şu anda şimdiye kadar kullandığımız en kirli suyla çalışıyoruz. Çünkü bütün suyu kazı alanından çekip kendi devreme veriyorum.
3: Hoffmanlar suları geri dönüştürüp temizlemek için kapalı devre bir sistem kullanıyor. Temiz su büyük bir toplama havuzundan yıkama tesislerine pompalanıyor. Ardından yıkama oluğundan çıktıktan sonra kirli su olarak geri dönüyor. Bu kirli su tekrar sisteme gönderiliyor. Kullanılmış sudaki tortu dibe çöküyor. Böylece temizlenen su başlangıç noktasına, yani toplama havuzuna geri dönüyor. Ama çamurlu su tesislere ulaşınca tat devrede bir yerde bir arıza olduğundan şüpheleniyor.
0: Aman tanrım, şuna bakın. Vay canına. Alanda çok fazla kirli su oldu. Ve onu devremize vermek zorunda kaldık. Temizlemeye çalışıyoruz. Ne olduğunu bilmiyorum. Çözmeliyiz. İşte bu kesimdeki drenaj hendekleri. Çamurlu buz eriyince su hendekten aşağı iniyor. Biz de onu setin üzerinden pompalayıp buraya veriyoruz. Burada bir sorun var. Bu su yıkama tesisi için çok kirli. Su kirliyse, yıkama için fazla kirliyse altını yakalayamaz. Çünkü kirli su altını yüzdürür. Şimdiye kadarki en iyi sezonumuza giriyoruz. İki harika tartım yaptık. Üçüncüsünü de istiyorum. Bu sorunun rotamızı bozmasına izin veremem. O yüzden daha temiz su sağlayana kadar tesisleri durdurup bu sorunu çözmeliyiz. Çocuklar, bu iyi değil. Sistemi kapatmalıyız. Bu lanet su işini bir şekilde halledeceğiz. Hadi kapatın. Tesislerimiz durduğunda günde 40 bin dolar kaybediyoruz. Pompayı durdur. Su kirli, ne olduğunu anlayıp düzeltmeliyiz. Aksi takdirde ivmemizi kaybedeceğiz ve hedefimize ulaşamayacağız.

0: Bu bir LiDAR kamera.
1: Vay canına. Bu şey tek bataryayla ne kadar uçabiliyor peki?
2: Yaklaşık 15 dakika uçuyor ama bu hava yoğunluğuna bağlı olarak değişiyor.
0: Tamam. Hazırsın dostum.
2: Şunu yapacaksın. Göstereyim. Bu bizim haritamız. Yani GPS'e göre nerede olduğunu burada göreceksin.
1: Tamam.
2: Tamam mıyız? Hazırsan kalkışa hazırız. Bunu döndürmek için kullanıyorsun. Bununla da ileri gidersin. Yanlara da hareket edebiliyorsun. Sağa ve sola, yukarı ve aşağı.
0: Sonra LiDAR sensörleri zemini haritalıyor. Şimdi sıra sende.
1: Vay canına. Tamam, zemini haritalıyor.
0: Evet. Kendi kendini kuruyor ve konumlandırıyor.
1: Evet. İşte başlıyoruz.
0: Evet.
1: Dereyi, derinliği falan her şeyi görebiliyorsun.
0: Evet. Buraya bakarak gideceğin yeri görürsün.
1: Evet. Evet. Nereye gitmeyeceğini bilirim. Nasıl kullanacağımı gösterdiğin için teşekkür ederim. İnanılmaz. Umarım bunu kullanıp madencilik yapabileceğimiz yeni bir şeyler bulabilirim.
3: Bu araç çok iyi. Etrafta rahatça dolaşabiliyoruz. Hiçbir şey zarar vermiyor. Çok güzel. Çok hoşuma gidiyor.
4: Mamut Vadisi'nin kenarında birkaç kilometre ileride Jack ve Hunter yeni bir altın kaynağı bulmak için arazi araçlarıyla hiç kazılmamış araziye çıkıyor.
1: Şu tam karşıdaki ne sence? Dümdüz ileride. O bir ayı mı yoksa mis gökyüzü falan mı?
3: Mis gökyüzü olabilir.
1: Aman tanrım.
3: Evet, yeni bir hayvan. Hunter ve ben bugün arama yapıyoruz. Bu arazi aracına hiç binmemiştim. Eğlenceli olacak. Başka bir altın kaynağı arayacağız. Çünkü kayıp kesim bir gün elbet bitecek. Evet. Nereye gidiyoruz?
1: Gidip Kerry Creek'e bakmak istiyorum. Bir şey bulabiliriz, ne dersin?
3: Evet.
1: Haritada sondaj noktaları görünüyor.
3: Tamam.
1: O yüzden yavaşça gidip bakalım diyorum. Belki bugün o gündür.
3: Belki de gökkuşağının ucundaki altın küpünü bulabiliriz. Madenimizin sondaj sonuçlarını gösteren bir harita kullanıyoruz. Bir nevi hazine haritası. Bizi bir sonraki büyük yatağa götürebilir. Kerry Creek kurtuluşumuz olabilir. Bilemiyorum.
1: Sonra da buraya ekskavatörü nasıl getiririz onu çözmeliyiz. En azından bir kamyonluk malzeme almak için. Ama içinde altın varsa... Buraya yol açabiliriz. Bu yıl burada olmamın en büyük sebebi büyük babam. Eğer bu onun son sezonu olacaksa, bunu büyük bir başarıya dönüştürmek gibi bir sorumluluk hissediyorum kendimde.
3: Şuradan aşağı mı gideceğiz?
1: Evet.
5: Daha büyük gölet, ikinci, üçüncü, bunu geri çek. Buraya bir boru koy.
6: Bence bunun çok faydası olur.
5: Tamam, devam et. Kesimdeki suyun bu kadar kirli olacağını öngöremedik. Temizlemek için bir şeyler yapmalıyız. Bugün yaptığımız şey, devre boyunca birkaç küçük havuz inşa etmek. Kirli suyu buralara pompalayıp çamurun çökmesini sağlayacağız. Sonra su tekrar sistemimize dönecek. Ve su devir daim yapmaya devam edecek.
4: Andy'nin suyu temizlemek için yeni fikri, su devresinin yanına 3 çökeltme havuzu kurmak. Kazı alanından gelen kirli su bu havuzlara pompalanacak. Burada tortu sudan ayrılacak. Eğer başarılı olurlarsa, temiz su menfez borusu denilen büyük bir borudan geçerek tekrar sisteme girecek.
5: Bugün yıkama yok. Havuz yapıyoruz ve farklı bir su sistemi kurmaya çalışıyoruz. Bu çamuru çöktüreceğiz. Ben bu göletleri kazarken Framer da temiz suyu devreye alacak boruyu yerleştiriyor.
6: Ötekini de getir.
7: Tamamdır.
6: Aynı uçtan, uzaktaki uçtan. Sonra etrafından dolaştır. Yolun altından geçirmek için elimizdeki yeterince büyük tek boru bu. Ne yazık ki iki parça halinde. O yüzden kendi yöntemimizle kaynatmamız gerekecek çünkü kaynak makinemize sığmıyor. En iyi seçenek bir çelik parçasını ısıtıp boruyu eritmek. Sonra makinelerle iki boruyu birbirine kaynaştıracağız.
0: Biraz daha mı?
6: Evet, biraz daha ver. Tamam. Bu da füzyon makinesiyle yapılan işlemin aynı. Daha önce yapmadım ama teoride işe yaramalı. Önce boruları hizalayıp sabitlemek gerekiyor. Sonra uçlarını düzlemek lazım ki eşit olsunlar. Ardından ısıtacak bir parça lazım. Sonra da bastırıp soğuyana kadar tutacak bir sistem. Biz de iki ekskavatörle boruları yerinde tutuyoruz. Buradaki kızaklarla boruyu geri çekip ısıtıcıyı çıkaracağız. Sonra tekrar bastırıp soğutacağız. Isıtıcı olarak da poly roller'dan kalan bir çelik parçasını kullanıyoruz.
5: Bu boru ne için?
0: Füzyon kaynağımız yok. O yüzden plakayı pürmüzle ısıtacağız. Sonra boruları bastıracağız. Biraz geriyecek. Ayırıp tekrar bastıracağız. Sonra borular kaynayacak.
6: Tamam, şimdi plakayı koy. Bir bakalım nasıl duruyor.
5: Üç havuzu da kazdım. Şimdi bu menfezin bitmesi gerekiyor. Framer'ın tam olarak ne yaptığını bilmiyorum ama deneme yapmanın zamanı değil. Burası bilim fuarı değil. İşletmemiz gereken maden var. Sence bunları böyle birbirine yapıştırabilecek miyiz?
6: Umarım. Başka seçeneğim yok.
5: Yani çeliği ısıtıp eriteceksin. Sonra ikisini birbirine mi geçireceksin?
6: Evet. Yaklaşık 550 dereceye kadar ısıtacağım. Sonra bastıracağım.
5: Şunu sarsak, iyice birleştirsek. Altına da drenaj için 2 metre kaya dolgulu çukur açsak olmaz mı? Sızdırırsa da su gider.
6: Hayır, bence olmaz. Haklı olduğumu, Annie'nin de haksız olduğunu biliyorum. Her şeyi ilk seferinde doğru yapmadığımız için dönüp tekrar düzeltmekten yoruldum. Hepimiz burada tek bir sebeple varız, para kazanmak. Ben de o yüzden işi doğru yapmaya çalışıyorum. Hepimiz cebimizde altınla eve dönelim diye. O hendeği kazana kadar kuma girmiş olacağız zaten. Kuma su girerse ne olacağını biliyorsun. İş biter, yolu kaybederiz. Sorun şu, yolun içine su girince orta kısmı çamura çeviriyor ve kendi kendine kurumuyor. O çamurun hepsini kazıp atman, sonra yolu baştan yeni malzemeyle doldurman gerekiyor. Hadi bunu hızlıca bitirelim.
5: Yeni bir su sistemi kurduğunda her zaman bela olur. Hiçbir şey istediğin kadar hızlı gitmez. Ben buraya hendek kazmaya, boru birleştirmeye gelmedim. Altın çıkarmaya geldim. Umarım bunu çabuk bitirebiliriz de işimize devam ederiz. Ben olsam bunu sarar yerine koyarım. Üstüne daha çok kaya atar, bırakırım.
6: Kahretsin.
7: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
8: Evet.
9: Aman tanrım.
10: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
11: Food is forbidden. Daha önceki kahvelerden farklı yani.
12: Kalp damar ilaçları da var.
13: Reçetesi nerede?
14: Meyve yasak, komple yasak.
13: Hiç getiremezsin. Haberim yok.
14: Tamam, onları da bırak.
15: 150 taneyi 3 tane çocukla açıklayamazsınız.
16: Getirdiğin cihazlar çok pahalı.
17: İnceleyelim diye bir numune isterim dedik.
18: Ara. Oo, aferin.
10: Günlük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.

0: olmadı.
1: Hadi bunu hızlıca bitirelim.
2: Kesindeki kirli su nedeniyle maden durduğundan, Framer ve ekibi yolun altına döşenecek iki boruyu birleştirmenin zaman alıcı göreviyle uğraşıyor.
1: Gelmeye devam et. Şunu bir ısıtsana. Sonra bastırırız. Nasıl durduğuna bakarız. Tamam mı? Hadi. Devam et. Eğer ikisini aynı hizaya getirdiysek, sıkıca tuttuğumuz sürece ben burada testereyle keserim. Birbirine yapışık haldeyken keserim. İkisi de tam oturana kadar düzlerim.
3: Tamam.
1: Aslında çok fazla değil. Göze çok gibi görünüyor ama yerine oturunca aradaki boşluğun çoğu kapanır.
3: Evet.
1: Hazır mısın? Tamam.

0: Burada bana şüpheyle bakan çok kişi var ama ben işlerin ilk seferde doğru yapılmasını istiyorum. Ve sezonun geri kalanında kestirmeden gittiğimiz için yolun çökmeyeceğini bilmek istiyorum.
1: Tamam.
0: Metale bas. Geçen sezon yeni gelmiştim ve insanların dediklerine karşı çıkmıyordum. Bu yıl dürüst olmak gerekirse umurumda değil. Duygularını incitebilirim, tamam, umurumda değil. Bence herkesin hem Andy'ye hem de Todd'a hayır her gün geri adım atmamak için zaman ayırmalı ve işi doğru yapmalı izlemesi lazım. Ben işlerin ilk seferde doğru yapılmasını istiyorum.
2: Ve sezonun geri kalanında kestirmeden gittiğimiz için yolun çökmeyeceğini bilmek istiyorum.
1: Tamam.
0: Metale bas. Geçen sezon yeni gelmiştim ve insanların dediklerine karşı çıkmıyordum. Bu yıl dürüst olmak gerekirse umurumda değil. Duygularını incitebilirim, tamam, umurumda değil.

0: Parçaları kullandım. Etrafına kumaş sarıp bitirebilirsin. O kadar da zor bir iş değil. Bazen sadece işleri yapman ve bitirmen gerek. Beklemekten çok sıkıldım.
1: Onu oraya geçir. Ha, hayır, dur bir dakika. Kahretsin. Hadi ama tutunca devam et.
2: Tony.
1: Merhaba Todd.
2: Nasılsın dostum?
1: İyiyim, sen?
2: İyiyim, gelmene sevindim.
1: Ne var ne yok?
2: Çok fazla kirli su var. Bunu hızlıca çözmemiz lazım.
1: Tamam, istediğin yeşil kimyasalı getirdim. Tamam. Gidip test edelim.
2: Tamam, hemen giderim.
1: Tamam, harika.
2: Dover şirketinden Tony'yi aradım. Bu suyu temizlememe yardım etsin diye. Yeşil bir ürünü var. Flocculant. Aslında bu öğütülmüş yengeç kabuğundan yapılıyor. Suya koyuyorsun, sudaki tortuyu çekmesi gerekiyor. Ama önce ürünü test etmeliyiz. İşe yarayıp yaramayacağından emin olmak için.
1: Bakalım ilk denemede halledebilecek miyiz? Bu suyunuzun aktığı anı simüle ediyor. Ve suyu karıştırıyoruz. Kimyasalı tıpkı tesiste yapacağınız gibi ekliyoruz. Biraz karışsın. Ve sonra bir etki görmeliyiz.
2: Vay canına. Tanrım, çok hızlı. Bu kadar çabuk çözülmesini beklemiyordum doğrusu. Aman Tanrım, şuna bak.
1: Şuna bak. Sanırım cevabınız bu. Ne düşünüyorsun?
2: Beğendim. Ne kadar çabuk alabiliriz?
1: Elimizde var. Yarın gönderebiliriz.
2: Tamam. İşte bu dostum. Bu şey sezonumuzu değiştirebilir. Bu ürünü bir an önce temin etmeliyim. Çünkü tesislerimizi çalışır hale getirmeliyiz. Aksi takdirde hedeflerimize ulaşamayız.
3: Şu beyaz çiçekleri görüyor musun?
4: Evet.
3: Bunlar sadece kazıldığında çıkıyor, biliyor musun?
4: Biliyorum, şuna bak, şu çukura bak. Burası bir hendekmiş.
3: Eski madenciler buradaydı. Çum. Hunter'la Kerry Creek'i araştırıyoruz. Bu benim son sezonum ve bu arazideki vaktim artık sona eriyor. Başka bir altın kaynağı bulmak son derece önemli çünkü kayıp kesimin eninde sonunda tükeneceği kesin ve Hunter'ın uzun ve verimli bir geleceği olmasını çok istiyorum. Sondaj deliklerinin tam üstünde olabiliriz.
4: Evet.
3: Bu dere kazı alanının hemen güneydoğusunda. Madenciliğe değmesi için 100 metreküp başına en az 3 ons altın olan bir yer bulmalıyız. Oh, çok özel bir ekipman.
4: Hadi çalıştıralım. Babam sonunda yeni ekipmana yatırım yapmayı kabul etti. Bu yüzden yeni drone'la buradayız. Bu drone'daki kamera araziyi 3 boyutlu olarak haritalandırmak için lidar kullanıyor. Normalde bilgi sahibi olmadan iş yapıyoruz. Ama bununla daha önce hangi zeminin açıldığını ve bu alanın daha önce işlenip işlenmediğini, zeminin çözülüp çözülmediğini, örtü tabakasının ne kadar derin olduğunu daha iyi anlayabiliyorsun. Çalıştığın yerle ilgili daha iyi fikir veriyor.

0: Buraya bir mesaj mı gönderiyor?
1: Bak, noktalarımız bunlar. Evet. Temelde oluşturduğu bu rotayı takip edecek. Haritada kırmızı kaya ve çakıl demek. Ve aradığımız da bu. Bu orada eski madencilerin çalışmış olabileceğini gösteriyor. Yani altın olabilir. Tüm o görüntüleri çekip bir harita oluşturuyoruz. Sonra hepsini indirerek bakacağız.
0: Yani o düzeni bulacak, öyle mi?
1: Kendi uçuyor, evet.
0: Aman tanrım.
1: İşte canlı video ve şu da lidar görüntüsü.
0: Peki bu sana ne diyecek?
1: Dereyi gösteriyor.
0: Evet.
1: Tüm delikleri, hendekleri gösteriyor.
0: Hunter bayağı iyi bir teknoloji kullanıyor. Lidar. 80'lerde olsaydı canımı verirdim bunun için. Ama o zaman yoktu maalesef.
1: Buraya bir ekskavatör sokmanın yolunu bulmalıyız.
0: Bir kamyon yükü getirebilirsen...

0: Tesisimden geçiririm, bu harika olur.
1: Tesisten mi geçireceksin?
0: Evet, burası çılgınca altın verebilir. Ben hazırım.
1: Tamam. Tarama bitince geri dönüp görüntülere bakacağız.
0: Tamam.
2: Ah hayır, bir dakika. Kahretsin. Hadi ama, birlikte kaldıralım.
1: Evet.
3: İyi iş çıkarmaya çalışıyor. Ne yapmak istediğini anlıyorum ama 4 saattir bu işte uğraşıyor. Ben bu boruyu 3,5 saat önce bitirirdim ve yolu kullanıp bir sonraki projeye geçiyor olurduk. Yani bir boruyu hendeğe koymak için tam 4 saat harcadık. Saçma.
2: Soğutalım, eğer tutmazsa o zaman tüm çabalarımız boşa gidecek. Andy acele ettiriyor. Merhaba Andy, seni görüyorum. Bana nasıl baktığını.
4: Andy, aşağıda işler nasıl gidiyor?
3: Hala Freeman'ın boruyu bitirmesini bekliyoruz.
4: Andy, bunu yarına kadar bitirmeliyiz.
3: Tamam. Sence tutacak mı?
2: Tek yapması gereken o hendeğe girene kadar tutması.
3: Peki iki parça halinde girerse daha kolay tutmaz mı?
2: İki parça halinde olursa geceleri uyuyamam. Çünkü yolun ne kadar dayanacağını bilemem. Umarım tutar. Lanet olsun, şu kaynak dikişlerine bak. Harika olacaktı. Tek yapmamız gereken eşit tutmaktı.
5: Biraz eğri gibi duruyor. Umarım birleşmiştir.
2: Asıl test onu kaldırdığımızda bir arada kalıp kalmadığını görmek. Hadi bakalım.
6: İki taraftan alalım.
3: Ortadan değil mi yani?
6: Bir arada tamam. Tutmaya mı çalışıyoruz?
7: Anlamıyorum. Peki. Bu mantıksız.
2: Önünde de bir metre var.
6: İşte başlıyoruz. Kaynağına $5 veririm.
2: Nefes al, sadece nefes al. Lütfen benim için bir arada kal.

0: Lanet olsun. Dur bir saniye. Oraya koşup düzelteyim. Dümdüz aşağı. Dur, dur.
1: Resmen yarım gün aldı. Çok saçma.
2: 5 saattir devam ediyor.
3: Çökertme havuzları tamamlanınca tüm gözler Framer'ın borusunda. Kaynağı tutmazsa Hoffman ekibi madenciliğe devam edemez.
1: O şeyi yatır artık.
0: E işte bu. Şuna bakın, tek parça boru oldu. Sızdırmaz. Kaynak biraz kötü görünüyor. Tutmayacağından şüphelenmiştim ama tuttu. En önemli şey bu. İşe yarayacak ve yolumuzu mahvetmeyecek. Bu konuda mutluyuz.
1: Sonunda boruyu döşediler. Boruları birleştirmeye itirazım yok. Sorun 5 saat sürmesi. 4,5 saat önce tamamlanmış olabilirdi. Bitmesi ve işe yaramasına sevindim ama bazı şeylere bu kadar zaman harcayamayız.
0: Tamam. Benden şüphe edenler vardı. Bu boru tutmayacak dediler. İşte ben kazandım. Söylemek istemezdim Andy ama ben haklıydım.
4: Büyük baba hazır mısın? Drondan görüntüleri aldım. İşte burada.
5: Evet.
4: Lidar haritası zeminin nerede bozulduğunu göstermeli. Bu da daha önce madencilerin orada olduğuna işaret edebilir. Yani altın açısından zengin bir zemin demek.
5: O kırmızı çizgi ne demekti?
4: Çakıl demek.
5: Tamam.
4: Ve şurada, bu noktada çakıl var gibi görünüyor.
5: Evet.
4: Sanırım işte burası.
5: Tamam.
4: İşte burası.
5: Evet.
4: Sondaj deliklerinin olduğu yer.
5: Evet.
4: Yani oraya bir ekskavatör gönderip toprağın ne durumda olduğuna bir bakalım derim.
5: Tamam. Geçmişte hep böyle oldu.
4: Ben de bunu umuyorum. Kerry Creek'ten örnek almak için doğru yeri bulduk gibi görünüyor ama oradan örnek çıkarmak biraz zor olacak. Burası kayıp kesimden daha uzak bir konum. Yol yapmamız gerektiği anlamına geliyor. İmkansız değil ama altın 100 metreküp başına en az 3 ons değilse anlamı yok.
5: Bence denemeye değer. Ben mutlaka deneyelim derim dostum.
4: Olur.
2: Yaklaştın mı dostum ha?
6: Biraz su pompalayalım.
0: Tamam, çalıştır. Yavaş ve sakin. Sadece rölanti. Yeni göletlerimiz çalışıyor. Kesimdeki taşkın suyunu boşaltacağız. Ve umarım bu akşam Andy biraz malzeme taşımaya başlar.
1: Tamam mı?
6: Evet tamam.
1: Hepimiz hazır mıyız?
2: Binde bir efendim.
3: Yeni havuz sistemini test etmek için pompa Framer'ın yeni boru hattına yüzlerce kiloluk su basıncı uygulayacak. Eğer onun geçici kaynak tamiri başarısız olursa her şeye en baştan başlamak zorunda kalacaklar. Yeni bir menfez inşa etmek gerekecek ve bu tüm ekibin bu haftaki başarılı altın tartımına mal olabilir.
0: İşte bu.
2: Boruları kontrol edelim mi?
7: Olur.
2: Sterling, yukarı çıkıp boruları kontrol eder misin?
0: Tater ve adamlar mevcut deredeki boruları izliyor. Bense çökelme havuzlarındaki suyu izliyorum.
8: Su var Framer.
1: Min devir olsun.
0: İşte bu. Oo, yavaş düşür, düşür, çok düşür.
8: En düşüğü bu. Tater, buraya gelip baksana.
2: Tamam, geliyorum. Bu hiç iyi değil.
8: Bizim tarafta bir sızıntı var. Ve şimdi sızıntı çoğaldı.
0: Tamam, anlaşıldı. 2 gün önce sorunsuz olan bir boruda nasıl sızıntı olabilir? Ona dokunmadık ki.
8: Elle üzerine baskı yaptık. Şimdi daha da kötü sızıyor.
2: Kapatmam gerekiyor. Durdurun çocuklar. Görünüşe göre sızıntı tam burada. Tahminimce tam orası. Bu boru yolun altından geçiyor. Bu da erozyon sorunlarına yol açabilir. Acilen kapatmamız gerekiyor.
0: Tahmin et kimin borusu sızdırmadı? Benimki. Kaynağım tuttu. Ama şimdi başka bir boru sızıyor. İşte bu yüzden her şeyi ilk seferinde doğru yapmak önemli.
2: Tam da burada derin bir oyuk var.
0: Bu sızıntıyı düzeltmezsek yol aşınıp gider ve çöker. Andy'ye diğer boruda bahsettiğim sorun da tam olarak buydu işte.
1: Yanındaki lanet yeri kaz.
0: Ona borunun kaynakla birleştirilmesi gerektiğini söyledim. Sadece bir plastik parça sarmak yetmez dedim. Yoksa şu an yaşadığımız durumun aynını orada da yaşardık.
1: Borunun kenarı. Yan tarafı.
2: Yan tarafı.
0: Andy'ye her şeyin ilk seferinde doğru yapılması gerektiğini söylediğimde tam olarak bu olurdu.

0: Şu an ekskavatörün içindeyim. Lidar drone bana Kerry Creek'teki bazı alanları gösteriyor. Buralarda iyi altın olacağını düşünüyorum. Etrafı kurcalayıp doğru mu değil mi anlayacağım. Burada bir tür eski madenci kesimi var. Şaşırtıcı ve iyiye işaret. Buradan 20 metreküp toprak alıp sisteme vereceğiz ve ne kadar verimli olduğunu göreceğiz. Sondaj raporları burada 100 metreküp başına 3 ons gösteriyor. Böyle olup olmadığını göreceğiz. Bu büyük babamın son sezonu olduğundan bir sonraki adıma geçmek ve sezon sonuna kadar altını toprak bulmaya devam etmek için elimden gelen her şeyi yapmak zorundayım. Bu toprağı kamyona yükleyip kampa taşıyacağım ve umarım sezonu kurtarırım.
1: Bu köşeye kaya koydum. Geri kalanı ise kum setti.
2: Borular düzeltildi ve kayıp kesim akışını çökelme havuzuna yönlendirmeye hazırız. Son adım flokülantı devreye almak. Tamam, şunu bağlayıp çalıştıralım. Todd az önce flokülantı aceleyle madene getirtti. Flokülant bu büyük tanklarda geliyor. Temelde buradaki pompadan sisteme veriyoruz. Flokülant bu bordan yukarı çıkarken etkisini göstermeye başlıyor. Ve ilk havuzdan yukarı kadar her yere karışıyor. Havuza dökülünce sudaki toprak ve tortuyu topluyor. Sonra onları dibe çökertip orada tutuyor. Burada küçük bir enjeksiyon pompası var. Şunun üzerinde bir debi göstergesi bulunuyor. Ne kadar flokülant kullandığını buradan ayarlayabiliyorsun. İstediğin anda arttırıp azaltabiliyorsun. Kullanımı oldukça basit. Jeneratörü çalıştırıyorsun, sonra pompayı açıyorsun. Pompa flokülantı doğrudan ana pompaya enjekte ediyor. Bu su tüm sistemi dolaşıp tesise ulaşana kadar temizlenmiş olmalı. Eğer temiz değilse çalışamayız ve sistemi kapatmak zorundayız. Yani elimizden geleni yapıyoruz ve iyice temiz olduğundan emin oluyoruz. Böylece ileride başka sorun yaşamayız. Suyu mümkün olduğunca temizliyor, sonra tekrar devreye giriyor. Şu anda flokülantı sisteme veriyoruz. Akışını görebilirsiniz. Suyu şimdi arıtıyoruz. Her şey ayarında olmalı. Suyumuz temiz olmalı. Zaman kaybını telafi etmeye çalışıyoruz. Jack için ulaşmak istediğimiz büyük bir hedef var. 3000 ons. Ama bayağı gerideyiz. O yüzden vitesi yükseltip farkı kapatacağız ve yeniden altın çıkarmaya hazırlanacağız.
0: Kerry Creek'ten yeni bir numune taşıyorum. Umarım çalışmaya başlayabileceğimiz altın veren bir nokta bulurum. Bu bölgelerin çoğu daha önce kazıldı. Bu yüzden gerçekten verimli tabakada mıyız değil miyiz anlamak çok zor. Lidar drone kullanmamız bize altın bulmayı garanti etmiyor. Ama bu numune toprağı Jack'in tesisine götürüp bize fırsat sunup sunmadığını göreceğiz. Açık söylemek gerekirse ailemin madencilik mirası şu anda pamuk ipliğine bağlı. Bu yıl rekor kırmamız ve büyük babamın son sezonunu bir zaferle kapatmamız gerekiyor. Şu an omuzlarımda ciddi bir yük var. Umarım bizi ayağa kaldıracak yük tam olarak budur. Pekala. İşte bu Kerry Creek'ten. Bakalım içinde ne var?
3: Tamam. Hadi geçirelim.
0: Tamam.
4: Tamam Caleb, su pompalarını çalıştır. Hadi pompaları çalıştıralım. Suya bakalım. Ne kadar temiz olduğunu görelim. Biraz daha temizleyebilirsek daha fazla altın yakalarız.
2: Pearl'ün suyunu aç.
5: Anlaşıldı, tamam.
6: Black Pearl çalışıyor.
4: Evet, başta biraz kirli görünüyor ama aslında temizleniyor. Tamam, Hollyroller'ı çalıştıralım. Flokülant sayesinde sudaki katı maddelerin büyük kısmını ayırmayı başardık.
2: Dokun, tortu yok. Temiz, iyi su.
4: Evet, çok daha
2: çok
4: iyi.
2: Çok daha iyi.
4: Su çok kirli olduğunda bunu anlarsın. Neredeyse yapışkan oluyor.
2: Evet. Kirli görünüyor ama elini koyunca temiz.
4: Burada yaptığımız şey bu tarafa çökertme havuzları eklemek ve biraz daha flokulant eklemek. Suyu görünüşüne göre değil, dokunarak kontrol ediyoruz. Buradaki suyumuz güzel ve temiz.
2: Tamam. Şuna bak. İyi görünüyor.
3: Su iniyor.
0: Şu an toprağı Jack'in tesisinden geçiriyoruz. Jerry Creek'in gidilecek yer olup olmadığını göreceğiz.
3: Şu suya bakın. Ne kadar fazla değil mi?
7: Evet evet, iyi görünüyor.
0: Toprağın içinde altın olduğunu biliyoruz. Bu yaptığımız biraz daha toplu bir test aslında. İçinden bir miktar malzeme geçirip kutuyu çıkaracağız ve ne çıkmış bakacağız. Ne düşünüyorsun?
3: Bu taşlar çok kolay ayrılıyor.
0: Evet, şuna bak. Bu küçük bir elek sistemi. Saatte sadece belli bir miktar malzeme işleyebiliyor. Hacim olarak rekor kıramazsın ama altın tavası ya da oluk sistemi gibi şeylerle karşılaştırılınca çok daha fazla toprağa işleyebilirsin. Biz de yaklaşık 15 metreküp malzeme geçirmeye çalışacağız. Sonra kutuyu çıkaracağız ve bunu büyük bir tesiste tüm gün çalıştırırsak nasıl bir sonuç elde edeceğimizi göreceğiz. Yıkama kanalı nasıl görünüyor?
3: Yıkama kanalı iyi görünüyor.
0: İkisini de hala çalıştırıyor
3: musun? Hayır, birini. İçinde altın olup olmadığını öğreneceğiz ki bence var. Ne kadar olduğunu bilemiyorum ama.

0: Şuradan geçelim.
1: Buraya koyun.
0: Kerry Creek'ten aldığımız ve tesisten geçirdiğimiz numunenin sonuçlarını almak üzereyiz. Burası eskiden madenciler tarafından çalışılmış bir yer. Lidar drone sayesinde burada eski bir kazı olduğunu gördüm. Bu ya lehimize olacak ya da olmayacak.
1: Onun üstündeki altının hepsini al.
0: Eğer bu altın iyiyse sonraki iş oradaki altınlı malzemeyi nasıl çıkaracağımızı bulmak olacak.
1: Aslında Hunter, şu anda tek umudumuz Kerry Creek. Sen de ben de biliyoruz ki geçmişte madencilerin çalıştığı yerlerde her zaman altın olurdu, değil mi?
0: Evet.
1: Onlar vakit kaybetmezlerdi, boşuna uğraşmazlardı. Yani öyle umuyorum
0: ben
1: dostum.
0: Ben de. Umarım 100 birimde yarım onstan
1: evet,
0: iyidir.
1: Evet, bence de öyle.
0: Oraya gitmeye değmesi için çok daha iyi olması gerek. Göreceğiz. Yani en azından tesisin iyi çalışıyor.
1: Evet.
0: Biraz altın bulmaya çalışmalıyız.
1: Hadi bunu altın odasına götürelim ve ne bulduğumuza tamam. Bir bakalım. Hadi gidelim çocuklar.
2: Hazır olunca haber ver, değiştiririm.
3: Devrede temiz su akarken Tart ve ekibi kayıp kesimden gelen altınlı toprağı tesiste tam kapasitede işliyor.
2: Yeniden çalışıyoruz. Her şey yolunda görünüyor. Bu madenin iyi tarafı zengin olması. Ama bilirsiniz neden hala burada altın olduğunu şimdi anlamaya başlıyoruz. Bu çok zor. Su yönetimi sorunlarını ve uğraştığımız diğer şeyleri halleder ve her şeyi göz atarsak hedefimize ulaşabiliriz. 3000 ons erişilebilir mesafede. Şimdi her şey bizim elimizde. Burada kaybetmek bizim hatamız olur. Bunu yapabilir miyiz? Evet. Yapmama ihtimalimiz var mı? Kesinlikle. Hadi bakalım.

su çökertme devresini yeniden mühendislikle geçiren ekip, birkaç günlük çalışmanın ardından başarının tek gerçek ölçütüne hazırlanıyor. Haftalık altın tartımı sonuçları.

0: İçinde çok altın var. İri parçalar da varmış.
1: Vay canına, ne kadar çok altın var.
0: Şimdilik bu sonucu beğendim. Parlıyor, gülümsemem gibi.
2: Kayıp kesimi altın açısından zengin ama her iki tesis de haftanın büyük bölümünde oturdu. Bu yüzden aşırı özgüvenli olmak istemiyorum. Çabalarımızın karşılığını alıp almadığımızı yakında öğreneceğiz.
3: Bu Kerry Creek'ten gelen bir test. Tesisimden çıkan ilk materyal. Bu çok güzel. Şimdi altın çıktığını görmek. Burada altın var, evet var. Çok iyi miktarda olabilir ama tartmadan bilemeyiz. Umarım iyidir.
2: Bu tartımdan 50 ila 70 ons arasında bir sonuç çıkmasını umuyorum. Daha iyi olursa o zaman daha mutlu oluruz. Kramer, su nasıl gidiyor?
4: Sorun yok, temiz tutuyoruz. Sezonun geri kalanı için temiz su olmalı.
2: Güzel. Hunter, neler yaptığını anlat.
5: Jack ile Kerry Creek'e gittik. Drone'u çalıştırdık ve eski madencilerin ya da birinin bir dönem bir tür kesim yaptığı gibi görünen bir yer bulduk. Ve sonra Jack Rabbit'ten 15 metreküp toprak geçirdik.
2: Baba tesisin işliyor mu? Hala çalışıyor mu?
3: Evet, işliyor. Hunter bu konuda gerçekten çok iyi iş çıkarıyor. Biraz huysuz bir makine ama nasıl kullanılacağını çözdü ve gayet iyi çalışıyor.
2: Huysuz olan o mu, tesis mi?
3: Hayır, tesis, bilirsin. Hunter harika iş çıkarıyor gerçekten.
2: Aramaya devam edin ve şimdi öğreneceğiz.
3: Evet.
5: Oradan ne kadar altın çıkardık?
3: Evet, işte bu. Tam olarak söyleyemem ama burada öğreneceğiz. Hazır mısın?
5: Evet.
3: Evet.
5: 0.2. Yani 100 metreküpte bir ons.
3: Evet.
5: Ve oraya ulaşmak hiç kolay değil.
3: Değil.
2: Yani daha fazla araştırmaya değmez mi?
5: Fazla altın olsaydı belki denerdik. Ama bizi hedefe taşıyacağını hiç sanmıyorum. Umduğum gibi çıkmadı.
3: Bak, ne diyeceğim Hunter. Şu ana kadar bir şey kanıtladın. Dışarıda altın var. Ama henüz istediğimiz düzeyde değil.
5: Hayır, tam bir hayal kırıklığı yaşadım. Kerry Creek'ten gelen toprağın bir onstan daha fazla altın vermesini umuyordum. Lidar drone işe yarar sandım. Ama bu arazide zengin noktalar olduğunu biliyorum. Mesele onu bulabilmek.
2: Tamam, büyük babaya geçelim. Orada bir şişe görüyorum.
3: Pekala. Evet, işte bu. Ağır ağır.
2: Ne kadar ağır?
3: Bayağı.
2: Bu altın kayıp kesimden. Gerçek bir mücadeleydi. Sonunda toprağa sudan yeni çökelme havuzu sistemimizi ayırabildik. Bu yüzden iyi sonuçlar umuyorum. Biri söylesin.
3: Tamam. 10, 20, 60, 70, 80, 90, 100.
2: Yine 3 haneli rakam millet.
6: Bunu sevdim.
3: 112, 119, 120, 127, 28, 129, 130, 200.
1: Vay canına.
2: Bu büyük bir rakam.
3: Bu çok iyi, bu çok iyi.
2: Aferin. Aferin herkese.
5: Peki toplamda ne kadar olduk? Toplamda ne?
6: Toplam 445.6 onstayız.
3: Harika, harika.
2: Trenin sonunda ışık mı görüyorum yoksa tren mi?
6: Tren geliyor olabilir.
2: Biliyorum, beni korkutan da bu.
7: Holy Roller ve Black Pearl'den 130 onsluk hasat ile Hoffman'ların 3033 onsluk hedeflerine ulaşmak için 2587 ons daha toplaması gerekiyor.
2: Bu haftaki sıkı çalışmanız için teşekkürler çocuklar. Şimdi bu hedefe ulaşmak için telafi etmemiz gereken çok şey var. Devam edin. Başaracağız. Bu hafta ne kadar durduğumuz düşünülürse oldukça iyi bir hasattı ama 3033 ons hedefinden hala çok uzaktayız. Bu sezonu bir galibiyetle kapatmak istiyorum. Sadece babam için değil, hepimiz için. Umarım bunu başarırız. Biliyorsunuz bu yıl büyük bir birlik içindeyiz. Şimdiye kadar sahip olduğumuz en güçlü birlik. Devam edelim ha?
0: Amin.
1: Evet. Tehlike çok büyük.
8: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
9: Olamaz mı?
10: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
11: Kırsalda Yaşamak Zor yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Toprak Kort'un yıldızları bir kez daha Roland Garros'da karşı karşıya geliyor. Roland Garros 2026 yarı final ve final karşılaşmaları Paris'ten canlı yayınla 4 Haziran'dan itibaren D-Max'te.
12: Lanet olsun.
13: Altında bir şey olduğunu sanmıyorum dostum.
12: Hızlıca bakayım mı?
13: Evet bekle, şu parçayı kaldırayım. Duvarda bir parlaklık görüyorum. 25 santimlik deliğin orada. Evet, tam gösterdiğin yerde. Soluna doğru 10 santim gel.
12: Siyah borç.
13: Siyah borç mu?
12: Evet. Ve mavi yeşil.
13: Gerçekten evet. Mi? Harika.
12: Ve biraz da kırmızı.
13: Nerede?
12: Şurada.
13: Buraya baktın mı dostum?
12: Hayır, hiç bakmadım. Duvara bakıyordum.
13: Bak.
12: Oh. Harika, aman tanrım. İşte bak, bir cevher var burada. Siyahın üzerinde. Kalın. İşte bizim aradığımız şey dostum. Bugünün iyi geçeceğini biliyordum.
13: Bence daha fazlası olabilir.
12: Hiç şüphem yok.
13: Orada daha fazla.
12: Aha evet. Güzel maviler. Çok parlak.
13: Nasıl gidiyor?
12: Gösterecek bir şeyim var.
13: Parlak mı? Evet öyle görünüyor.
12: Taşın altını üstüne getirdik.
13: Sert kayanın içinde, vay canına. Vay canına. Güzel mavi yeşil.
12: Bir tane daha mı? Güzel bir elektrik mavisi.
13: Bak.
12: Evet, diğer parçalar da.
13: Zamanlama iyi Luca. Orada bir taş var.
12: Vay canına. Şuradaki renge bak.
13: Tanrım, yeşil de çok iyi.
12: Kırmızı.
13: Bence daha fazlası olabilir. Aferin çocuklar.
12: Şimdi kamyonu doldurun. Siz de doğrudan
13: evet,
12: yukarı götürün.
13: İyi olur. Tamam.

Yağmur geliyor. Bu yüzden bunu karıştırıcıya götürmek istiyoruz. Yağmur yağarsa kamyonu çıkaramayız. Buradan çıkmamız çok önemli. Yağmur gelmeden hemen çıkmalıyız.

0: Hurda avcılarının yeni bölümünde toplamda 60 yıla yakın deneyime sahip 3 önde gelen antika ve hurda satıcısı güçlerini birleştiriyor. Batı Galler'deki kır evleri uzmanı Alistair Dryburgh geleneksel tarzı seviyor.
1: Hiç fena değil.
2: Güzel, evet güzel.
1: Galler, çam, meyhane otura.
2: Bana satmaya çalışma sakın.
1: Hayır, sana satmaya çalışmıyorum.
0: Edinburgh'lu satıcı Vicky Nutt'ın iç mekan tasarımı konusunda mükemmel bir gözü var.
3: Bence bu Ever Easy tabelası bir harika.
0: Londra'daki Serkan Yumakçı, Avrupa'nın dört bir yanından toplanan retro tasarım ve endüstriyel hurdaların tam bir tutkunu.
2: Bu saatler Gent of Leicester tarafından yapılmış ve bu da General Post Office'e ait.
0: Erkek kardeş Jay ise yıpranmış eşyaları hayata döndürüyor.
4: Paslanacak bir şey yok, bozulacak bir şey yok. Bu yüzden bunlar sonsuza kadar dayanıyor.
0: Birlikte en iyi antikaları, dekoratif hurdaları bulmak için ülkeyi karış karış geziyorlar. Bu bölümde Luton'daki bir boya ve ağartma fabrikasında Serkan ve Jay hatanın pahalıya mal olabileceğini öğreniyorlar.
2: Özür dilerim, yırtıldı. Yığına ekleyelim.
0: Hampshire'da Alistair ve Serkan değerin sanatsal yoruma bağlı olduğunu keşfediyorlar.
2: Bu eserde bir şey var.
5: Muhtemelen en sevdiğim sanat eseri.
2: O zaman pahalıya patlar ha, öyle değil mi? Çok erici bir fiyat.
5: Hayır.
0: Southport Luna Parklarında iki tabela tek fiyata.
1: O açık tabelasını beğendim. Arka yüzünde de kapalı yazıyor olmalı.
2: Evet.
0: Serkan Yumakçı ve kardeşi Jay, endüstriyel ikinci el parçalar ve nostaljik lambalar konusunda uzmanlaşmışlar. Ayrıca modern tasarım arayan müşterilere hitap eden başka ürünler de sunuyorlar.
2: Ben ve kardeşim çok şanslıydık. Eski fabrikalara, eski atölyelere, eski tren istasyonlarına girmeyi başardık ve inanılmaz aydınlatmalar ve mobilyaları kurtarabildik. Mükemmel tasarlanmışlardı. Bir işi yapmak için tasarlanmışlardı. Bunları geçmişin kalıntıları olarak görmüyorum. Öyle bir şekilde tasarlanıp üretildiler ki çok daha uzun yıllar kullanılabilirler.
0: Serkan daha çok alım işiyle uğraşırken Jay eşyaları atölyesinde restore ediyor.
4: İşimin en güzel kısmı 1920'ler ve 30'larda yapılmış eski endüstriyel lambaların üzerinde çalışmak. Çok güzel tasarlanmışlar. Bir yüzyıl daha dayanacaklarını bilmek bana büyük bir mutluluk veriyor.
0: Her ikisinin de tarih ve karakter açısından zengin eşyaları bulmak ve kurtarmak konusunda ortak tutkuları var. Unutulmuş mücevherlerin peşinde olan Serkan ve Jay, Londra'dan Luton'a yola çıkıyorlar. Luton bir zamanlar şapka üretimi ve aynı adı taşıyan minibüsleriyle ünlüydü. 200 yıldan fazla bir süredir şapka endüstrisi burada serpilip gelişti. Hasır bonelerden melon şapkalara kadar her şey yapıldı. Bugün ikili eşyalarını tasfiye eden eski bir fabrikaya davetli.
2: John'la buluşacağız. John'un ailesi 18. yüzyıldan beri Luton'da şapka tasarımcılarıyla çalışıyor ve şapka sektörünün içinde yer alıyorlar. Önemli insanlar.
4: Aile işi olduğundan bu kadar uzun zamandır içindeler.
2: Evet.
4: Muhtemelen çok fazla eşyaları var.
2: Evet, evet.
4: Yani satın alabileceğimiz ya da kullanabileceğimiz şeyler. Ve böyle yerlere gelmek her zaman iyidir.
2: Yani, evet. Luton minibüslerinin neden o şekilde yapıldığını biliyor musun?
4: Bilmiyorum ama eminim birazdan söylersin.
2: Evet, söyleyeceğim. Çünkü şapka ticaretiyle ünlü Luton, şapkaları üst üste yükselterek taşıyabilmek için yüksek tavanlı bir minibüs icat etti. Ve böylelikle şapkaları çok rahat bir şekilde ve çok fazlaca şapka
4: taşımak için. Evet.
2: Evet, böylece adı Luton minibüsü olarak kaldı. İşte bu.
4: İnternetten bakacağım.
2: Neden? Neden internetten bakacaksın? Bakman gerekmiyor. Az önce sana anlattım ya.
0: 1930'lara gelindiğinde Luton firmaları yılda yaklaşık 70 milyon şapka üretiyordu. Ancak değişen modalar ve yabancı rekabet sektörü olumsuz etkiledi. Bugün Barford Brothers boya ve ağartma tesisi, Birleşik Krallık'ta kendi türünün son örneği. Bu zanaat 5. kuşak boyacı John Horn tarafından yaşatılıyor.
6: Ailemizin şapka ticaretiyle bağlantısı 1823'te başladı. Ben şirkete 1976'da katıldım. Temelde şapka tasarım sektörüne boya işi yapıyoruz. Sadece şapka endüstrisine yönelik ürünlerde uzmanız. Ünlüler için şapkalar boyadım. Kraliyet ailesi için şapkalar boyadım. Lady Diana, Kendisi şapkaları çok seven biriydi. Sektör için inanılmaz katkılar yaptı. Ülkede bizim burada yaptığımız işi gerçekten yapabilen çok az kişi var. Avrupa'ya, Amerika'ya, hatta Çin'e bile boya yapıyoruz. Ama sektör değişti. Eskiden kullandığımız birçok şeyi artık kullanmıyoruz. Ve bu yüzden burada depoda durmak yerine daha iyi bir yere gidip ikinci bir hayat bulmaları çok daha mantıklı.
2: Sen John olmalısın.
6: Kesinlikle.
2: Serkan.
6: Tanıştığımıza memnun oldum.
4: Jay.
6: Memnun oldum, görüşmek güzel.
2: İçeri girelim mi?
6: Evet tabii.
2: Önden buyur lütfen.
6: Ne yaptığımızı göstereyim.
2: Tabii.
6: İşte bu bizim boya ablamız.
2: Burası bir sauna gibi John.
6: Evet. Bunlar boyanan kurdeleler.
4: Şapkaların etrafına sarılacak kurdeleler için mi?
6: Evet, evet, evet.
4: Tamam.
6: Burası kalıplama odamız.
2: Oo, vay canına.
6: Boyadıktan sonra onu sertleştirip biraz dolgunluk veriyoruz. Sonra sıcak kalıplara geçiriyoruz. Tamam. Sonra kenarı kesiliyor. Ve bu bir şapkanın
4: evet,
6: başlangıcı
4: bu
6: oluyor.
4: Bu makineler eski.
6: Büyük bölümü Victoria döneminde.
2: Victoria dönemi mi? Vay canına. En parlak döneminde kaç kişi burada çalışırdı?
6: Ben katıldığımda sanırım 56 personel vardı.
2: 56 personel, 50 yıl önce. Peki şimdi?
6: Şimdi üçümüz varız.
2: Üç, vay canına.
6: Evet.
2: John'un eski büyük güçlü makineleri var. 100 yılı aşkın süredir buradalar. Victoria ve Edward dönemi makineleri. Ve bu güzel şapkaları yapmak için hala onları kullanıyorlar. Modern versiyonları var mı diye sordum. Evet var dedi. Ama eskileri kadar iyi iş yapmıyorlarmış. Bu da bize gösteriyor ki eski altındır.
6: Burada ilginizi çekebilecek bazı şeyler var.
2: Bu nedir?
6: Küçük alçak tabureler. Çocukların üzerinde saman ördüğü tabureler bunlar.
0: Bu kısa bacaklı tabureler buğday samanının elle örülerek şapka ve diğer tekstil ürünlerine dönüştüğü yerel bir zanaatı destekliyordu. Geçmişte kalmış bir endüstrinin kalıntısı olan bu zift camı tabureler yerel işçiler tarafından 60 malzemelerden yapılmış. Her biri 125 sterlin edebilir.
2: Bunlar için ne kadar istersin?
6: Bilmiyorum, siz bir teklif yapın.
2: Tanesi 40 sterlin?
6: Biraz daha artırın.
2: 45.
6: Peki tamam.
2: Evet. El sıkışalım.
6: Harika, anlaştık.
2: Harika.
6: İyi bir başlangıç.
2: Hadi başlayalım. El yapımı şeylerin biraz ruhu olur. Üstelik bu taburelerde fabrikada çalışan insanların üzerinde nasıl oturduğunu ve oturdukları yerleri nasıl aşındırdıklarını görebiliyorsunuz. Tüm bunlar harika bir karakter yaratıyor.
6: Bu oldukça ilginç küçük bir şey. Saman örgüsü örerlerken çileye koyarlardı. Hatırlayın. Büyük anneniz için yünü tutardınız, o da kollarınıza sarardı.
2: Evet.
6: İşte o hasır çilesi bunun üzerine geçirilirdi. Sonra da şuradaki küçük dikiş makinesine giderdi.
2: Tamam.
6: Ve bone dikilirken hasır çilesi çözülerek ilerlerdi.
4: Bu çok güzel ama başka bir şey gördüm.
6: Ne gördün?
2: Ne gördüğünü biliyorum.
6: Aa, evet.
4: Ayarlananlardan.
2: Birçok tabure alıp sattım. Bunlar gerçekten güzel. Üzerlerinde kalın, meşe oturma yüzeyleri var. Bacaklar uzatılabiliyor. İstediğiniz yüksekliğe ayarlayabildiğiniz küçük civataları var. Bunlar önemli özellikler. Üstünde tam olarak okuyamadığım üretici markaları var. Bunun için ne istersin?
6: Sanırım bir yerlerde iki tane daha var. İlgileniyorsanız.
4: Tamam, bulalım, bir araya getirelim. Toplu fiyat yapalım.
2: Birkaç tane daha olduğunu söyledi. Bunu duyunca ona toplu fiyat alalım dedik. Birkaç tane daha bulmayı denedik.
4: Bir tane daha değil mi? Aynı
6: sanırım
4: mı bu?
6: Aynı marka, evet.
4: Evet, aynı.
2: Buraya getir. Bekle.
4: Var, evet.
2: Yok, bekle. İçindeki parçaya ihtiyacı var. İşte bak.
4: Evet, doğru.
2: Üstü de iyi, öyle değil mi?
6: Bunun üzerinde bir kılıf var.
2: Özür dilerim. Alır almaz yırttım.
6: Evet. Bunu da ekleyelim.
2: Bir şey buldun mu?
4: Evet, bir dakika. Eski bir saat. Bozuk ama...
2: İçinde mekanizma yok mu?
4: Hayır. Buna 1800'lerin sonu ya da 1900'lerin başından kalma diyebilirim. Normalde bu tür saatler kurulur ve kurulduktan sonra bir sarkaç sallanır. Ama bunların hepsi gitmiş. İçinde hiçbir şey kalmamış. O yüzden yüksek frekanslı bir kuarts mekanizma takacağım ve işte o zaman pille çalışacak. Bitince de gayet güzel görünecek. 10 sterlin?
6: Evet, kesinlikle olur.
4: Evet, harika.
2: Kardeşim işlere mantıksal bakıyor. Fiyatları kafasında hesaplıyor. Ne kadar iş gerekiyor, ne düzeltilebilir, ne düzeltilemez, neye çok para gidecek hepsini düşünüyor. Bu yüzden kardeşimle birlikte iyi çalışıyoruz.
6: Şurada birkaç tane daha var.
2: Ha, iki tane.
6: Birinde bir üretici markası var.
2: SS. Son iki tabureyi de bulduk. Şimdi 4 tane oldu. Birinde üretici markasını açıkça görebiliyoruz. Sankey Sheldon adlı bir şirket. Yani bunlar İngiliz yapımı endüstriyel tabureler.
0: Bu ayarlanan tabureler 20. yüzyılın ortasından kalma ve İngiliz metal işleme sektörünün eski devlerinden Sankey Sheldon şirket tarafından üretilmiş. Serkan restore edildikten sonra her birinin yaklaşık 190 sterlin değerinde olabileceğini düşünüyor.
2: Şimdi kaç oldu? 4 mü?
6: Hı-hı.
2: Dördü için ne istersin peki?
6: Tanesi 60 sterlin.
0: Eski parçaları bulup kurtarmak ve restore etmek için her zaman tetikte olan kardeşler Serkan ve Jay Yumakçı, geleneksel şapka üretim merkezi Luton'da eski bir boyahaneyi köşe bucak arıyorlar.
4: Bu makineler eski.
6: Evet, büyük bölümü Victoria döneminden.
0: Boyahanenin 5. kuşak sahibi John eşyaları tasfiye ediyor. Ve Serkan'la Jay, çeşitli odalarda terk edilmiş üst kalite endüstriyel tabureler buluyorlar.
2: Şimdi kaç oldu? 4 mü?
6: Hı.
2: 4'ü için ne istersin?
6: Tanesi 60 sterlin.
2: Tamam. 60 isterdin, tamam.
4: Güzel.
2: Harika, teşekkürler.
6: Anlaştık.
4: Teşekkür ederim.
2: Bu taburelerde fazla iş yok. Biraz temizlik yeterli olacaktır. Yapılınca çok iyi fotoğraf verirler. Genellikle insanlar çift alıyor ama biz tek tek fiyatlandırırız. Biri isterse tek de alabilir.
6: Burada birkaç eski sepet var.
2: Bu sepetler niçin kullanılıyordu?
6: Kurdele odasında kullanılıyordu. Hala sağlamlar.
4: Evet, öyle. Ne kadar eskiler?
6: Kesinlikle 50 yıldan eski. Ben geldiğimde buradaydılar.
2: Peki bunlar için ne istersin John? Ne kadar istersin?
6: Bilmiyorum. Tanesi 40 sterlin.
2: 5'ini 150'ye alsam kabul eder misin peki? Ne dersin, sana uyar mı?
6: 170.
2: Tamam. Evet, 5'i için 170.
6: Güzel.
2: Petrol istasyonunda basınçlı su ile yıkarsak iyi olur bence.
6: Evet.
2: Evet, bir çapıda hallederiz.
4: Kardeşimin temizlik anlayışı hep aynı. Hadi basınçlı suyla yıkayalım. Ne olursa olsun. Kot pantolon, araba, tencere. Hemen tazyikli su. Çünkü kolay. Ama bence en iyisi ılık su, fırça ve biraz sabun. Pırıl pırıl olurlar.
6: İşte bu bölümde boru tesisatı ve buhar makinelerinin tüm bakımını yapardı.
2: Aa, vay canına, şunlara bak.
6: Hepsi mühendislik malzemesiyle dolu. Boru bağlantıları ve çeşitli parçalar.
4: Eski atölyeye girdik ve hemen orada metal dolaplar vardı. Onlara bayıldım. Ve sanırım bunu belli ettim. Aa, bunları satıyor musun?
6: Evet, içindekilerle ne yapacağımı bilmiyorum. Ama isterseniz 5 tanesini alabilirsiniz.
2: Bunlar için ne istiyorsun?
6: Çok değerli olduklarını düşünüyorum. Dürüst olmak gerekirse benzerini hiç görmedim. Her biri için 200 sterlin.
2: 4'ü için 600 desem?
6: 700. Çünkü bence gerçekten çok güzeller.
2: Evet, öyle.
4: Çok güzeller.
2: Peki, hadi el sıkışalım.
4: Sessiz kalsam daha iyiydi.
2: Evet. Poker yüzü yapmayı öğrenmeliyiz, evet.
4: Poker oynamam.
2: 4'ü için 700'e el sıkışın.
6: Evet. Peki o zaman. Tamam,
2: çok teşekkürler.
6: Ben de teşekkür ederim.
4: Sağ ol. Bunlardan biri atölyeme gidecek.
6: Öyle mi?
4: Çok güzeller. Bayıldım. Temizleyince yapacak fazla iş yok. İçindeki pasın bir kısmını bırakmak istiyorum. Bilirsiniz, ne kadar eski olduğu belli olsun diye. O zaman iyi para ederler.
2: Peki, bitti mi sence?
4: Evet, bitti. Memnunum.
2: Evet. Hadi bunları taşıyıp minibüse koyalım. Haydi bakalım. Şahane. Harika bir gündü. Harika eşyalar. Bence ikimiz de çok memnunuz. Bugünkü alımların arasında Sankey Sheldon taburesi en iyisiydi. Onlarda gerçekten iyi kârı var.
4: Metal dolaplar, ne diyeyim? Muhteşemler. Harika. Ve evet, onları almak için sabırsızlanıyorum.
2: Bence birini alacak.
4: Alacağım. Kendim için. Atölyeme.
2: Parasını öderse alabilir. Evet.
6: Doğrusu bazı şeylerin orada olduğunu bile unutmuştum. Her gün yanlarından geçiyorsunuz ve artık fark etmiyorsunuz bile.
2: Bize kapılarını açtığın için teşekkür ederiz.
6: Geldiğiniz için
4: çok
6: teşekkür ederim.
4: Büyük zevk.
6: Seninle tanışmak
4: çok
6: güzel.
2: Seninle de.
6: Umarım satabileceğiniz iyi şeyler bulmuşsunuzdur.
2: Evet, minibüsü doldurduk. Fazlası için döneriz.
6: Harika olur.
2: Evet. Teşekkürler John. Görüşürüz.
6: Güle güle.
2: Güzel bir gündü.
4: Gerçekten güzel bir gündü.
2: Evet, öyle çok güzel. Çok güzel şeyler.
4: Güzel parçalar aldık. Ve bir fincan çaya ihtiyacım var.
2: Hiç saygı yok gerçekten.
0: Serkan ve Jay unutulmuş eski parçaları bulup onlara yeni bir hayat verme tutkusunda yalnız değiller. Batı Galler'de yaşayan tüccar Alistair Dryberg, geleneksel kır mobilyaları, sıra dışı tabelalar ve halk sanatında uzman ve her zaman nadir seçkin parçaların peşinde.
1: Tarihi olan karakterli eşyaları seviyorum. Müşterilerim de benden bunu beklemeye alıştı. Bu bir emaye tabeladan bir Galler büfesine kadar her şey olabilir. Bir satıcı olarak her yere bakmanız gerekir. Kırsal Galler'de yaşayınca çok sayıda ücra köy evi ve dağ çiftliği var. Ama bazen en beklenmedik yerlerde de bir şeyler çıkıyor. Tıpkı Aberystwyth'te bir 1950'ler evinde bulunan bu 19. yüzyıl çubuklu sandalye örneği gibi. Bu kaybolan kalıntıların her yerde çıkabileceğini ve her yere bakmanız gerektiğini gösteriyor.
0: Alistair, Serkan'la birlikte çalışmak üzere sahilde bir yere ziyaret ayarladı. Serkan nostaljik ve retro tarzı severken Alistair daha çok geleneksel olanı tercih ediyor. Ama ikisi de geçmişi olan özgün parçaları kurtarma konusunda aynı tutkuyu paylaşıyorlar.
1: Bugün gideceğimiz yerin sahibi Norman'la buluşmak için Southport Pleasureland'e gidiyoruz.
2: Tamam. Pleasureland derken bir Luna Park ya da eğlence parkı mı kastediyorsun?
1: Evet.
2: Tamam.
1: Bir dönem çok popülerdi. Tamam. Herkes Luna Park sanatı istiyordu.
2: Eski bile olmak zorunda değildi ve herkes istiyordu.
1: Evet, ama şimdi her şey gibi dönüp dolaşıyor, evet, değil mi? Yani bugün, evet, iyi şeyler olması gerek. Yaşı olan şeyler olmalı. Bir de şunu diyecektim. Bugün beni sen gezdiriyorsun, evet, ya. Luna Park'ta bir şeye binmiş gibi.
2: Evet.
0: ...18. yüzyılın sonlarında sağlıklı deniz banyosu modasının yayılması ve Leeds'den Liverpool'a uzanan kanalın yapımı, Southport'u uyuşuk bir kıyı köyünden hareketli bir turizm merkezine dönüştürdü. 1907'de White City Eğlence Parkı açıldı. İngiltere'deki ilklerden biri. 1922'de Pleasureland adını aldı. 2000'lerin başında yangın bazı bölümleri yaktı ama şimdi eğlenceyi kanında taşıyan Norman Wallace rehberliğinde büyük bir yenileme süreci yaşanıyor.
7: Büyük büyük büyük babam 1880'ler ve 1890'larda buradaydı. Ben 6. kuşağım ve bu tarihe ve o atalara sahip olduğum için çok şanslıyım. Yaptığım şeylerin büyük bölümü atalarımdan, babamdan ve dedemden geliyor. Onlar beni bu sektörle ilgili eğitti ve her şeyi öğretti. Burada her türlü eğlence aracı var. Çarpışan arabalar, Walzer'lar, İngilizlerin favorileri. Yeniden markalaşmaya gidiyoruz ve bu yüzden atmaya kıyamadığımız bazı parçaları bir kenara ayırdık ama onları saklayacak yer yok. En iyisi yenilere yer açmak, bunlardan başkası faydalansın diye elden çıkarmak ve geri dönüştürmek. Umarız ileride başkaları da bundan yararlanır.
1: Norman.
7: Nasılsın?
2: Merhaba.
7: Dostum?
2: Nasılsın? Ben Serkan.
7: Memnun oldum.
1: Memnun oldum. İçeri bakabilir miyiz?
7: Bakabilirsiniz. Ne arıyorsunuz? Özel bir şey var mı?
2: Ne beğenirsek onu. Yani özel bir şey yok. Evet.
7: Hı-hı.
1: Gördüğümüzde
2: anlayacağız.
7: Tamam, harika.
1: Mesela şu.
2: Güzel bir tabelaymış.
7: Böyle şeyler.
1: Luna Park sanat eserleri ya da oyuncakları gibi şeyleri pek satmam ama tabelalarla ilgilenirim. Çok tabela alırım. Umarım burada en başlardan, hani 30'lardan, 40'lardan kalma bir şeyler vardır. Modern şeyler pek ilgimi çekmiyor ama bugün eski bir parça bulabilirsem harika olur.
7: Bu yıl adı değiştiriyoruz. Markayı yeniliyoruz. Pleasureland yerine Tamam. Wallace Adventure Coast olacak.
1: Peki ne zamandan beri Pleasureland
7: yok? Yaklaşık 1922'den beri. Büyük babamın içinde olduğu bir atlı karınca vardı. Sonra 50'lerde büyük babam ve babam da bindi. Ben o zamanlar burada değildim.
2: Tamam.
7: Tamam, işte burası.
1: Burası lokomotif deposu mu?
7: Evet. İlginizi çekebilecek birkaç tabela ve parça var.
1: Bunları beğendim Norman, şu açık tabelasını.
7: Ben de.
1: Öyle mi? Bu kötü haber. Yakından bakabilir miyim?
7: Evet, o tarafa geçebilirsin.
1: Arka tarafında kapalı yazıyor olmalı değil mi?
2: Çevir.
7: İşte bu.
1: Kapalı.
7: Kesinlikle öyle.
1: Peki bunlar satılık mı?
7: Evet.
1: Tamam.
2: Ha, güzel.
7: Her şey satılık.
2: Çok güzel.
7: Yeterince param varsa tabii.
1: Evet. Mühendislik deposuna girdik. Sol duvarın tamamı tabelalarla dolu. Elle boyama işler. Bu tabelalar özellikle burası için yapılmış. Bugün bulduğumuz yer ikonik bir mekan. Buraya özel yapılmış Southport Pleasureland'den çıkma bir parça almaya geldik. Web sitesi için harika bir ilan olur. Tamam, yani 1, 2, 3 ve sonra şurada 2 tane daha var. Bu minyatür demir yolu olabilir. Ve şu ne yazıyor?
2: İskele istasyonu 1911'de açıldı, 1948'de kapandı.
7: Çünkü bu diğer istasyondu. Şu ankinden başka bir istasyon daha vardı.
1: Evet, tamam.
2: İşte bu.
1: Tek taraflı mı?
2: Evet, tek. Gerçekten harika tabelalar var. Hepsi demir yolları ile ilgili. Kapalı, açık. Birinde bu noktadan sonrası sadece personel yazıyor. Bir de güzel bir bu atölyeyi düzenli tutun tabelası var. Benim gözüm onda. Asıl istediğim o.
8: Farklı yaşlardaki bu tabelalar zamanında göl kenarındaki bir minyatür tren hattında kullanılmış. Bu hat dünyanın en eski 40 santim açıklığına sahip minyatür demir yolu olup 1911'de inşa edilmiş ve hala çalışıyor. Bu tabela seti 900 sterlin edebilir.
1: Nasıl bir fiyat düşünüyorsun?
7: Şunu söyleyeyim.
1: Evet.
7: Bu tabelalar için ödeyeceğiniz her şeyi Alder Hey Çocuk Hastanesi'ne bağışlayacağım.
1: Öyle mi?
7: Evet.
1: Tamam.
7: O yüzden iyi düşünün.
1: Baskı büyüdü. Bunlardan bir iki tane istiyorsun değil mi?
2: Evet. Tamam. Sen öncülük et, ben de seninle birlikteyim. Sonra aldığım kısmı aramızda böleriz, tamam mı? Yani paylaşırız.
1: Sonra aramızda evet. Hallederiz.
2: Evet.
1: Kim ne aldıysa.
2: Evet, hepsi bu.
1: Tamam. $500.
8: Alistair ve Serkan Southport'ta uzun bir tarihi geçmiş olan eğlence parkını araştırıyorlar.
1: Ne zamandır Pleasureland deniyor?
7: Yaklaşık 1922'den beri. Orada büyük babamın da içinde olduğu bir atlı karınca vardı.
8: Luna Park'ın tarihi tren hattından kalma, elde boyanmış tabelalardan oluşan bir hazine keşfediyorlar.
1: $500.
7: Sizin için tamam, olur. Ve hepsi Alder Hey Çocuk Hastanesi'ne gidecek.
2: Evet.
7: Tamam.
2: Tamam, harika.
1: Teşekkürler, harika. Teşekkürler dostum.
2: Bu tabelalar için ödeyeceğimiz paranın hepsi bir hastaneye gidecek. Yani Alistair'la birlikte alalım, bölüşelim dedik. Evet, 500 sterlin 9 tabela. Tartışılmaz öyle değil mi? Bu tür el yazısı tabelalar o kadar çok farklı yere gidebilir ki, mağazalardan tutun evlere kadar. İnsanlar onları seviyor.
7: Beef burger isteyen var mı?
1: Güzel.
2: Ha, bu fena değil.
1: Bu bir kapı parçası mı?
2: Evet.
7: Yukarı doğru açılan bir kapağın parçasıydı.
2: Evet.
7: Şuradaki iki sürgüyle kilitlenirdi. Sonra yukarı kaldırılır, üstteki kancaya takılır ve tamamen açılırdı.
2: Güzel. Yani bir seyyar satıcı tezgahının evet. Kapağı öyle mi?
1: Çok güzel değil mi?
2: Evet, renkleri çok güzel.
1: Buna ne dersin Norman?
7: 50 sterlin.
1: 50 sterlin mi? Bunu istemiyorsun değil mi?
2: Hayır, sorun değil, senin olsun. Gerçi beef burgeri severim.
1: Öyle mi? 50 sterlin. İyi fiyat. Temizlenip doğru fotoğraflanınca ve kaynağı nereden geldiği anlatılınca 150 eder. Bunu beğendin mi?
2: Güzel. Dikkat çekici
1: evet,
2: değil mi?
1: Evet, kırmızı trenlere.
2: Trenlere.
1: Bunu fark etmemiştim. Oradaki farklı değil mi?
7: Bakın.
2: Evet, o tarafta sanırım Southport Minyatür Tren İstasyonu yazıyor.
1: Evet, dikkatli birisin ha.
2: Evet, ben çok dikkatli bir insanım Alistair, çok dikkatli.
1: Bu yenilemenin bir parçası mı, gidecek mi?
7: Evet.
1: Buna ne istiyorsun?
7: Hem alıcı hem satıcı olamam. Siz teklif yapın.
1: 200 sterlin.
7: 220.
1: Teşekkürler.
7: Rica ederim.
2: 20 sterlin için tartışılmaz.
1: Hayır, kesinlikle.
2: Güzel, hem de çok güzel.
1: Kocaman bir tabela. Yeni görünüyor. Yıllar içinde üzeri yeniden boyanmış. Altında orijinal trenlere gider yazısı var.
7: Pekala. Bunlar çok güzel. Bu Fred Fowle adında bir adamın yaptığı bir sanat eseri. Çalışmaları oldukça bilinir. Bu parça spiral bir kaydıraktan geliyor ve üzerinde Slip Slide yazıyor.
1: Bununla ilgileniyor musun?
2: Bakayım. Norman iki inanılmaz tabela çıkardı. El boyaması. Bayağı büyük parçalar. Yani düzgün boyutta. Tüm bir duvarı kaplayan cinsten. Renkleri, yazısı, her şeyiyle çok güzellerdi. Gerçekten çok güzeller.
8: Muhtemelen 1970'lerden kalma bu eser, ikonik şovmen sanatçı Fred Fowle'un eseri. Popüler çizgi roman sanatından ve fütüristik 3D yazılımdan ilham alan Fowle, geleneksel lunapark sanatını 20. yüzyıla taşıdığı için takdir ediliyor. Serkan, bu türün ustasına ait eserin 1100 sterlin edebileceğini düşünüyor.
2: Çok iyi yapılmış bir parça. 500'e verir misin?
7: 600 olur.
2: 550'de sıkışalım.
7: Peki.
2: Yapılacak tek şey iyi bir temizlik. Çok iyi fotoğraf verir. Yanına bir şey koyun ki insanlar boyutunu görsünler. Bu kadar büyük bir şeyi satmak için yeri olan birini bulmak lazım. Doğru kişi geldiğinde, evinde doğru alanı olduğunda, yatağının tam üzerine doğru yer varsa muhteşem görünecektir.
1: Çok canlı değil mi?
7: Evet.
1: Evet.
7: İşte tam da bu noktada insanların unuttuğu şey şu. Luna Park insanların canlılık ve renk için gittiği yerdi.
1: Evet, harika dostum.
2: Yazı da güzel görünüyor,
1: evet,
2: değil mi?
1: Evet. Bugün Norman'la tanışmak güzeldi. O kendini bu işe adamış. Bu işe kalbini ve ruhunu koymuş. Böyle yerlere gelince her zaman biraz kumar var. Masa ve sandalye gibi değil. İnsanlar her zaman masa ve sandalye ister. Ama Luna Park gibi yerlere gelince satın alırken biraz seçici olmak gerekiyor. Ve tabii ki biraz da eskiye gitmek gerekiyor. Ve bulduk. Bugün gerçekten iyi şeyler bulduk. Bazıları ise başarılı.